Radyo Spor'dan herkese günaydın. Sabah Spor'una hoş geldiniz. Bugün 1 Haziran 2026 Pazartesi günündeyiz. Saatlerimiz de tam 7'yi gösteriyor. Yaklaşık 3 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız ve spor gündemindeki konuları değerlendireceğiz. Geçtiğimiz hafta Kurban Bayramı'ydı. İnsanlar tatile gittiler ve dün itibariyle de herkes herhalde geri döndü. Bugün yolların kalabalığından zaten bu anlaşılıyor. Bir pazartesi sendromu yaşamak için tatile gidenler adına tabii ki uygun bir gün. Bizim adımıza da herhangi bir gün. Geçen hafta da buradaydık, çalıştık. Bu hafta da yine buradayız ve gündemdeki konuları değerlendireceğiz. Bugün Ali abi olmayacak. Yarın Ali abi aramızda katılacak. Bugün Genco Boran'la birlikte olacağız 3 saat boyunca. Ve tabii ki neleri konuşacağız? Hafta sonunun en önemli olayı Şampiyonlar Ligi final karşılaşmasıydı. Paris Saint Germain'le Arsenal cumartesi akşamı Puskás Stadyumu'nda karşı karşıya geldiler. Geçen yılın şampiyonu PSG bu sefer o kadar kolay şampiyonluğa ulaşamadı. Geçen yıl Inter'e karşı 5-0'lık bir galibiyet gelmişti. Çok tek taraflı bir mücadeleydi ama bu maçta Arsenal maçın hemen başında Kai Havertz'le öne geçmeyi başardı. Öne geçtikten sonra da bu sezonun genelinde iyi yaptıkları gibi savunma yapmayı tercih etti Arsenal. Geride kaleciyle birlikte 11'li bir hat kurdu. Ve PSG'de topla o hattı kırmaya çalıştı. İlk yarı boyunca pek etkili olamadı Fransız ekibi ama ikinci yarıyla birlikte dengesiz yakaladığı anlar oldu. Ve 65'te de Mosquera'nın yaptırdığı penaltıyla Paris Saint Germain penaltı kazandı. Dembele topun başına geçti ve golü atmayı başardı. Golden sonra tabii skor dengeye geldi ama oyun pek değişmedi. Paris Saint Germain'in topa hakim olan oyunu devam etti. Daha çok baskı kurdu. Rakip kalede aslında pozisyonlar da buldu Paris Saint Germain ama onları değerlendiremeyince mücadele uzatmalara gitti. Uzatmalarda da gol sesi çıkmadı ve penaltı atışlarına geçildi. Penaltı atışlarında da para atışlarını PSG tarafı hem kazandı hem kaleyi seçti hem ilk vuruşu kullanmayı tercih etti Paris Saint Germain ve Arsenal'ı da avlamayı başardı. Son penaltıda Gabriel hata yaptı. Paris Saint Germain'de tek kaçıran isim Nuno Mendes'di. Arsenal'da Eze ile birlikte Gabriel kaçırdılar ve Paris Saint Germain'de üst üste ikinci kez Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna ulaşmayı başardı. Büyük bir sevinç vardı tabii ki Gabriel'in penaltıyı kaçırmasından sonra. Orada bir tek Marquinhos herhalde sevinmedi Paris Saint Germain'de. O da milli takımdan arkadaşı Gabriel'i teselli etti. Güzel bir görüntüydü açıkçası o da. Bu maçı birazdan detaylı şekilde konuşacağız. Dün dünya gene tabii hazır karşılaşmaları oynanıyor milli takımlar bazında. Bizim grubumuzda yer alan ABD'de Senegal'le karşı karşıya geldi ve ABD mücadeleyi 3-2'lik skorla kazanmayı başardı. Dest de öne geçti. Pulisic de 2-0'ı buldu. Mane ile Senegal farkı 1'e indirdi. İkinci yarı Amerika tüm takımı değiştirdi. 52'de Mane ile 2-2 oldu. 63'te Balogun'un golüyle Amerika Birleşik Devletleri maçını kazanmış oldu. Bu arada bugün de bizim hazır karşılaşmamız var saat 20.30'da. Kuzey Makedonya ile oynayacağız. Dün teknik direktörümüz Vincenzo Montella ve futbolcular Ozan Kabak'la Deniz Gül basın karşısına geçtiler ve onların açıklamaları oldu. Programın bir bölümü de tabii ki oradaki açıklamalardan ve karşılaşmadan bahsedeceğiz. Dün gece yarısından sonra Brezilya-Panama mücadelesi vardı. Bu karşılaşma da tam 8 gole sahne oldu. Brezilya Panama'yı 6-2 mağlup etti. Panama'da 2 golden birini atan isim aslında burada öyle gözükmüyor da gerçi frikiyi kullanan Murillo'ydu, Beşiktaş'tan tanıdığımız Cunha'ya çağırdı.

yapıp top ağlarla buluştu. Konya'ya yazılmış benim önümdeki kaynakta ama Friki kullanan isim Murillo'ydu. Brezilya'da farklı bir galibiyet aldı. Ederson maça yedek kulübesinde başladı. 46'da Alisson'un yerine oyuna dahil oldu ve ikinci yarıda kalesinde de bir gol gördü. Fenerbahçeli file bekçisi onu da paylaşmış olayım. Bugün de dediğim gibi bizim maç var. Bizim maçla birlikte çok sayıda karşılaşma olacak. Dün Almanya'nın Finlandiya mücadelesi vardı. Almanya 4-0 kazandı. Leroy Sané maça yedek kulübesinde başladı. 73'te Carlin yerine oyuna dahil oldu. Galatasaraylı oyuncu. Meksika Avustralya bir gün önce yine oynanan karşılaşma. Avustralya'da yine bizim gruptaki takımlardan bir tanesi. Meksika mücadeleyi 1-0 kazandı. Meksika'da turnuvanın ev sahipliğinden birisi artık Dünya Kupası havasına yavaştan girilmeye başlandı bu mücadelelerle birlikte. Biz de bugün Kuzey Makedonya karşılaşmasıyla o havaya gireceğiz gibi gözüküyor. Peki bunlar gelişmeler de hafta sonundan. Şimdi kulüp bazında neler oldu diyecek olursanız Fenerbahçe'de başkan adaylarının açıklamaları devam ediyor. Orada herhangi değişen bir şey yok. Her gün Aziz Yıldırım ve Hakan Safi cephesinden açıklamalar geliyor. Artık yavaş yavaş da futbolcu transferleri konusunda tablo netleşmeye başlıyor gibi. Özellikle Aziz Yıldırım cephesinde Girassi ismi Dortmund'dan ve Mallorca'dan Vedat Muriç ismi gündemde. Bu iki santrforun transferinde büyük bir mesafe kat ettiği söyleniyor Aziz Yıldırım cephesinin. Bununla beraber dün stoper transferi konusunda da Aziz Yıldırım cephesinden haberler paylaşılmaya başlandı. Nathan Ake ve Malang Sarr şu anda Aziz Yıldırım cephesinin sol stoper için düşündüğü adaylar. Hakan Safi cephesi için de konuşulan oyuncular o da Girassi kendi de ifade etti. O da onunla ilgileniyor. Robert Lewandowski ve Mason Greenwood bu transferler için girişimlerde bulunduğu söyleniyor kendisinin. Haberlere göre aynı zamanda Hakan Safi cephesi diyor ki iki yerli ve milli oyuncuyla da anlaştık. Onları da açıklayacağız ve iki dünya yıldızı getireceğim diyor ve az önce saydığım isimlerden muhtemelen ikisi Fenerbahçe transfer olacak gibi gözüküyor açıklamalara bakılacak olursa. Beşiktaş cephesinde teknik direktör arayışları devam ediyor. Orada henüz sonuca ulaşmış bir durum yok. Hafta sonu Glasner iddiası üzerine Beşiktaş kulübünden bir yalanlama geldi. Glasner sonuçta önemli bir isim. Beşiktaş'a yazılmıştı ama Beşiktaş kulübü yalanladı. Bugün Önder Özen'in yurt dışına çıkacağı iki ülkeyi kapsayan görüşmelerde bulunacağı adaylardan birinin İtalyan Vincenzo Italiano olduğu, diğer ismin belli olmadığı söylendi Sercan Dikmen'in haberine göre ama yurt dışına gidecek. Paralel olarak da Başkan Serdal Dalın'ın bir isimle görüşeceği söyleniyor. Bakalım Beşiktaş'taki teknik direktör konusu nereye gidecek? Galatasaray cephesinde gördüğüm haber Osimhen'in bir transfer ihtimaline dair Nijerya teknik direktörü açıklama yaptı. O bayağı bir infial yarattı. Ama dün Osimhen bir paylaşım yaptı ve bu konu hakkında hocasıyla görüştüğünü ve sözlerinin aslında bağlamından koparıldığını ve fazlasıyla abartıldığını söyledi. Endişeye mal yok diyor yani Victor Osimhen özetle ama bir taraftan iddialar da tabii onunla ilgili transfer konusunda devam ediyor. Son olarak da Trabzonspor'da bir transfer gelişmesi oldu dün. Benfica'dan bir sağ bek, Sidney Lopez Cabral transferi için Trabzonspor'la Benfica'nın anlaştığı söyleniyor. O da herhalde birkaç gün içinde resmileşecek. Diyelim son dedim ama son olarak da şunu söyleyeyim. Program içerisinde bir bölümde 9.30 civarı da MotoGP'yi konuşacağız bu hafta sonu İtalya'da. MotoGP yarışı vardı. Mehmet Ali Selışık bizim telefon hattımızda konuğumuz olacak ve onunla da kısa bir MotoGP değerlendirmesi yapacağız diyelim. 7-10 saatlerimiz şarkı ve reklam aramız. Aradan sonra buradayız.

0: Reklam.
1: Borusan Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.

0: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
1: Bana göre yenilikçi olmalı.
2: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
3: Bana göre vizyoner olmalı.
4: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
0: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
5: Sağlam bankacılık. Umran Oto Ekspertiz.
6: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. Arıyorum. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya.

0: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
1: Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Sabah Sporu devam ediyor.

0: 7.16 saatlerimiz sabah sporunda Genco abiyle birlikteyiz. Genco abi günaydın, hoş geldin.
1: Günaydın, herkese günaydın, hoş bulduk.
0: Evet, yeni bir hafta. Herkes tatillerden dönüşünü yaptı. Radyo sporlar açıldı arabalarda.
1: Muhtemelen olmuştur öyle.
0: Tabii özlemiştir.
1: Biz tabii çok erken çıktık yola. Daha bir trafik fark etmedik ama.
0: Yok,
1: ya da sen fark ettin mi?
0: Tabii ki ben karşıdan geldiğim için geçen haftaya göre zaten inanılmaz bir fark var. Çok araba var. Dün
1: İstanbul'un en güzel anı değil mi? Bayramda.
0: Bayramda tabii ki. Bayramda. Şu anki halini pek sevdiğimi söyleyemem. Sabah trafik kısmen vardı. Tabii ki yine rahat geldim çıktığım saat itibariyle de. Öğlen çıkışım sancılı olacak. Ama yaza girdiğimiz için yavaştan bence insanların da tatil beldelerine kaçışı başlıyor. Trafik yazın kısmen rahatlıyor tabii, okullarda kapansa.
1: Hayır, tam onu diyecektim. Okullar da bu sene bayağı geç kapanıyormuş.
0: Öyle mi?
1: Haziran 3. haftası.
0: 3. haftası.
1: Evet.
0: Maşallah. Niye öyle yapmışlar ki?
1: Galiba çok tatil olmuş. O yüzden uzamış.
0: Allah Allah, uzatmış.
1: Ya ben öyle duydum.
0: Olabilir. Doğrudur valla, ben takip etmiyorum ama doğrudur. Peki şimdi biz bugüne Şampiyonlar Ligi finaliyle başlayalım. Genco abi, cumartesi gecesi oynandı. Sen belki dün konuşmuşsundur.
1: Biraz.
0: Şampiyonlar Ligi finalinden ama beklenti biraz tabii yüksekti Paris Saint Germain'den kaynaklı. Ama Arsenal kaynaklı da maçın çok keyifli geçmeyebileceği de düşünüyordu ki açılan oranlara bakıldığında da aslında çok gollü bir karşılaşma da beklenmiyordu.
1: Hı hı.
0: Yani 2.5 gol üstünün oranı mesela alta göre daha yüksekti.
1: Evet.
0: Geçen hafta biz Cuma programı yaparken, sonra ne oldu bilmiyorum. Ve gerçekten de öyle bitti karşılaşma. Az gollü. Birbirlik bir eşitlik gördük. Maçın hemen başında gol olunca ben bir acaba mı dedim. Acaba beklentinin dışında çok gollü bir karşılaşma mı olacak diye düşündüm. Havertz güzel bir gol attı. Arsenal'ı öne geçirdi ama sonrasında da özellikle ilk yarı Arsenal müthiş bir savunma yaptı. Paris Saint Germain'e pek bir alan bırakmadı. Paris Saint Germain ki çok hareketli de bir takım. Arteta da övmüş, yani hiç görmediğim şeyleri yapıyorlar diyor. Gerçekten de kimin nerede oynadığı zaman zaman belli olmuyor. Buna rağmen açmakta zorlandılar. Ama ikinci yarıyla birlikte işler biraz daha değişti. Sonuçta bu takımda Paris Saint Germain acayip oyunculara sahipler. İkinci yarı o bir boşluk buldular. Onda da penaltıyı aldı Paris Saint Germain. Kvara hızını konuşturdu. Mosquera'yı ekarte etti ve çok da net bir penaltıyla topun başına geçti Dembele. Maç 1-1'e geldi. İvme tabii ki Paris Saint Germain lehineydi. Maç sonuna kadar da bence o ivme devam etti. Pozisyonları bulan, rakip kalede tehdit yaratan genelde Paris Saint Germain oldu. Arsenal aslında, onlar da fena toplar kapmadı ikinci bölgede ama üçüncü bölgede o kadar kötü paslar verdiler ki hani tek pasta belki gole gidecekken o pas hep yanlış verildi. Ya da pasın gittiği oyuncu yanlış konumlandığı için topu önüne alamadı gibi böyle bir uyumsuzluk vardı sanki Arsenal'ın ön tarafında. Hem ilk 11 oyuncuları bazında hem oyuna sonradan giren isimler. Hani Martinelli'si, Madueke'si.
1: Onlar da çok kötü kullandı topu,
0: evet,
1: genelde.
0: Evet, onlar da iyi kullanamadılar. Saka zaten bence çok kötü bir günündeydi Nuno Mendes'e karşı. Ve maç uzatmalara gitti. Ve uzun zaman sonra da ilk defa Şampiyonlar Ligi finali uzatmalara gitmiş. Yani 2016'da en son biz uzatma görmüşüz Şampiyonlar Ligi finalinde. Real Madrid-Atletico Madrid eşleşmesi.
1: O da son saniye golüyle.
0: Aynen, Real Madrid'in golüyle. Ondan sonra ilk uzatma ve haliyle de ilk penaltılar oldu. Penaltılarda tabii ki büyük bir heyecan. Ben de çok heyecanlandım. Bir taraf tutamadım karşılaşma içinde. Biraz daha Arsenal'a yakın gibiydim. Ama böyle kaybedince de çok üzülmedim. Penaltılar sonuçta ben onun heyecanını yaşamaya daha çok konsantre oldum.
1: Ben Gabriel'e çok üzüldüm. Yani çok çok şey yıkıcı bir andır yani. O eminim. Ya mesela bizim dönemimizin kaçan en meşhur penaltısı Baggio.

0: Onun penaltısıdır. İki kaç? İki, Amerika Dünya Kupası
1: 94.
0: 94. 94 Dünya Kupası'nda. Yani hala çıkar, konuşulur. Baggio açıklama yaptığında rüyamda kaç kere o penaltıyı attığımı size anlatamam açıklamasını hatırlıyorum. Mesela Gabriel'de ben eminim ki hayatı boyunca çok görecektir o anı. Ağır bir travma. Yani o çok ağır bir şey gerçekten. Son penaltı ve o penaltıyı kaçırarak takımını kupadan elenmesine, şampiyonluğu alamamasına vesile oluyorsun. Ama ben şeyi tartışırım. Yani neden 5. penaltıyı Gabriel atıyor? Yani
1: Kendi
0: öyle bir
1: istemiş.
0: işte hani öyle bir özelliği mi var yani?
1: Arteta'nın dediğine göre kendi kullanmak istedi
0: Bir
1: diyor.
0: özgüven patlaması yaşamış demek ki.
1: Yani demek ki ben mesela kafamda 5 oyuncuyu sayarken Arsenal'da Madueke'yi saymıştım Gabriel yerine. Yani öndeki beşliden
0: Biri.
1: kullanır. Yani Rice kullandı ve öndeki diğer dörtlü işte Martinelli'si, Gyökeres, Madueke ve Eze. Zaten Madueke hariç hepsi kullandı. Bir tek Gabriel'i kullandı. Belki Madueke 6. oyuncuydu, bilemiyorum.
0: Eze de çok kötü penaltıcıymış ya. Çıkan bir video var gördün mü? Crystal Palace'ta da aynı Arsenal'deki gibi atıyor böyle durarak bırak ama çok kötü atıyor.
1: Aslında kaleciyi de terse yatırdı. Yani diğer taraf boştu. Boş tarafta auta attı Eze. Yani bir yere kadar iyi getirdi ama son uygulama tabii felaket oldu. Kaleci kurtarış yapamadan
0: Evet.
1: Safonov penaltılarla.
0: Ben valla penaltılarda Arsenal'i şanslı görüyordum.
1: Ben de.
0: Kalecilerden dolayı.
1: Ha, kaleciden ben atıcılardan dolayı. Çünkü Paris Saint-Germain'de Vitinha yok, Dembele yok, Kvara çıkmış. Hani iyi penaltıcıların hepsi çıkmıştı. Ben de o yüzden mesela Arsenal'ı daha önde gördüm.
0: Valla penaltı işte artık yazı tura gibi bir şey. Olan oldu. Dediğim gibi ben Gabriel'e çok üzüldüm. Sen de söyledin tabii. Maçın belki de en güzel anlarından biri Marquinhos'un hemen koşarak Brezilya'daki takım arkadaşını teselli etmesi oldu. Yani o her şeyi bir yana bırakıp. Çünkü dediğim gibi hakikaten Gabriel için hiç kolay atlatılamayacak bir travma olacak bu. Ve maça bakacak olursak ya Arsenal için rüya bir başlangıç oldu. Hatta bana cumartesi günü iddia kuşağında bir dinleyici sordu. Dedi ki Genco özel etkinliklerden taraflardan biri geriden gelip kazanır mı düşünüyorum ne dersin dedi. 9 katı oran vardı taraflardan birinin geriden gelmesi. Ben de kendisine dedim ki böyle bir şey bekliyorsanız zaten bunu Paris yapar dedim. O da ancak maçın ilk 5-10 dakika içerisinde daha savunmalar tam oturmadan Arsenal golü bulursa yaptığı en iyi şey savunma. Zaten öne geçtiği takdirde Paris karşısında ister istemez skoru koruma içgüdüsüyle geriye çekilecektir. Çevirirse Paris çevirir. Yani Paris öne geçtikten sonra Arsenal'in maçı çevirme ihtimali ben sıfır görüyorum dedim. Ama tam tersi o da ilk 10 dakika içerisinde gol olursa bu gerçekleşebilir dedim. Ve hakikaten Arsenal için gerçekleşti. Paris'te senin de söylediğin gibi herkesin beklediği gibi müthiş hücum varyasyonlarıyla. Hakikaten kimin nerede olduğu belli değil. Kamaraya bakıyorsun bir sağda bir solda bir bakıyorsun Nuno Gomes şey Nuno Mendes şeye gelmiş katkıda bulunmak için ön tarafa çıkmış Dembele Doué ikilisi zaten çok çalışıyor ki bence kötü günündeydiler. Onlar da iyi gününde değillerdi. Onu da söyleyeyim. Kvara bence çok çok iyiydi. 1-1 oldu. 1-1'den sonra 2-1 olur mu? Olabilirdi. Olabilirdi ama olmadı. Yani maçtan önce ben zaten CBS'te izlemiştim maçın girişini. Çok gerçekten dolu dolu bir program yaptılar. Yine işte o
1: Enteresan konukları mı vardı yine?
0: aynen öyle. Travis Scott geldi. Dün de konseri mi çıkmamış? Az mı çıkmış? Bir şeyler olmuş.
1: Tony Parker'ı galiba
0: Tony
1: gördüm.
0: Parker'ı da gördüm. Onu da gördüm. Thierry Henry, işte Michael Richards, Carragher. Değil mi Carragher'dı?
1: Carragher. Evet.
0: Onların açıklamaları. Ya onlar da diyordu ki mesela bu sene Şampiyonlar Ligi'nin en iyi hücum yapan takımı ile en iyi savunma yapan takımı. Ama benim aklıma geldi. Geçen sene de aynı şey çıktı maç. Yani
1: Inter.
0: Inter'de geçen sene en iyi savunma yapan
1: Tabii.
0: takımıydı. Barcelona maçını saymazsan.
1: Lig aşamasında bayağı az gol
0: Çok
1: yemişler
0: az
1: diye
0: gol yediler.
1: hatırlıyorum.
0: Arsenal'i 1-0 yendiler kendi evlerinde hatırlıyorum. Yani ama tabii şu bir gerçek. Inter de belki geçen senenin en iyi savunma yapan takımıydı. Bu sene de Arsenal öyle ama arada bir lig farkı var. Ya Premier Lig'in kalite farkı burada Inter ve Arsenal maçında Paris'in yaşadığı, içinde bulunduğu durumu gözler önüne serdi. Ne kadar daha fazla zorladı Arsenal. Hatta az daha kupayı alıyordu. Hı-hı. Yani ben penaltılara kaldığında dedim ki ya Arsenal alırsa ne havam olur dedim. Sene başında Şampiyonlar Ligi favorim Arsenal'di dedim. Hakikaten bayağı havam olurdu ama bence yine havalı olayım ya. Bence iyi bir tahminde bulundum yani.
1: Hiç tahmin canım, daha ne olsun yani.
0: Finali Paris karşısında olarak penaltılarda kaçırdı.
1: Tabii canım, 120 dakika ki mağlup olmadı Arsenal. Hani evet, turnuva boyunca doğru, 90 doğru dakika içinde ya da 120 dakika içinde mağlup olmadı.
0: Güzel maçtı. Evet, beklenti sonuçta bir final maçı. O beklenti neden yüksekti biliyor musun Mert? Geçen seneki Paris-Inter maçından dolayı. Ama dediğim gibi maç öyle bir senaryoyla başladı ki Arsenal adına. 6. dakikada, bu arada Havertz'i de tebrik edelim. Bence harika bir bitirici vuruş yaptı. Ama bence bu sene Arsenal'in en zayıf noktası neresiydi biliyor musun? Hücum hattıydı bence. Yani tamam, Eze'yle, Saka'yla özellikle, Declan Rice'la, Trossard'la, yani forvet arkası yardımıyla belki bu çok hissedilmedi ama ben Havertz'i de, Gökereş'i de Arsenal klasında, yani Şampiyonlar Ligi finali oynamış bir takımın golcüsü olduğunu inanmıyorum ben. Hı hı.
1: Havertz de bir önceki finalinde de Chelsea formasıyla yine golü atıp kupaya uzanmıştı. Burada da golü atmayı başardı ki bu sezon bayağı da sakatlık problemi yaşadı ama Arteta'nın da belli ki tuttuğu bir oyuncu Gyökeres'in önünde onu bu karşılaşmada tercih etti. Bir başka riski tercih de Luis Scully.
0: Evet,
1: genç
0: evet
1: oyuncu, sol bek rotasyonunun oyuncusu normalde.
0: Aynen öyle.
1: Bu sezon Hincapié oynadı orada, Calafiore oynadı. Luis Scully'ye Mayıs ayına kadar ilk 11'de forma şansı vermemiş Arteta. Ve verdiğinde de orta sahada görev verdi ona. Ve bu karşılaşmada da yani Şampiyonlar Ligi finaline 20 yaşındaki bir oyuncuyu...
0: Ha, 20 merkez, ben de ona bakıyordum şimdi.
1: O 2006'da olması lazım Luis Scully'nin. Merkez orta sahada Declan Rice'la birlikte oynatıyorsun. Acayip riskli bir hamle. Orada Zubimendi o bölgenin normalde bir numaralı oyuncusu. İşte 2006'da ama daha herhalde doğum günü gelmedi.
0: Ya Mert bak, onu söyleyeceğim ben de. Ya düşünsene bak ya, çok uzak mı bize yoksa biz mi çok yanlış yapıyoruz? Yani senin söylediğin gibi Lewis Kelly çok genç bir oyuncu. Arsenal'in rotasyon oyuncusu. İlk 11 oyuncusu değil, rotasyonun da gerilerde kalan bir oyuncusu. Ve asıl bölgesi bek oyuncusu. Ben inanamadım Lewis Kelly'yi orada gördüğümde. Ama yani oyuncu çok iyi, bizim mi haberimiz yok? Yoksa Arteta oyuncusunu mu tanıyor? Arteta bu riski ben alırım mı dedi? Yani biz de düşünsene yani bir, ya zaten biz finallere çok uzağız da, bir takımımız finale çıkacak. Hani Galatasaray'da Arda'nın 6 numara oynaması mı diyeyim? Ne bileyim yani, çok acayip bir şey. Ve oynadı da çocuk.
1: Bence iyiydi.
0: Ya, ilk yarıda bangır bangır oynadı yani, evet.
1: Bayağı hat kıran driblingler yaptı. Top tekniği yüksek, risk aldı. Bir de çok riskli bir bölgede oynuyor yani.
0: Kesinlikle.
1: Ön libero gibi. Kesinlikle. Orada top dağıtmak, bir hata yapsan direkt kalecinle
0: tabii
1: problem yaşayacaksın. Bayağı sorumluluk aldı ilk yarı. İkinci yarı ben o kadar etkilenmedim ama zaten Arsenal'da oyuncular genel olarak çok iyi gününde değillerdi işin hücum tarafında. O da anlaşılabilir. Mesela detaylardan biri Arsenal'ın penaltılardaki ve finallerdeki diyelim daha çok. Lanet, onlar da finallerde bir türlü kazanamıyorlarmış. 94'te başlamış bu final laneti ve 6 finalin hiçbirini kazanamamışlar.
0: Ay çok ağır.
1: O tarihten beri.
0: Biri de Galatasaray.
1: 94 Süper Kupa Milan. 95 Kupa galipleri Zaragoza. 2000 UEFA Kupası Galatasaray. 2006 Şampiyonlar Ligi Barcelona, ki o maçta da öne geçmişlerdi.
0: Tabii Sol Campbell'la öne geçtiler. Sonra 10 kişi kaldılar. Lehmann atıldı.
1: 2019 Avrupa Ligi finali Chelsea ve bu Şampiyonlar Ligi finali Paris Saint-Germain 6'da 0 yapıyor Arsenal.
0: Yalnız çok ağırmış.
1: Paris Saint-Germain'de çıktığı son 6 seri penaltı atışının tamamını kazanmış bu karşılaşmayla birlikte. Onlar da penaltılarda gayet iyi gözüken bir ekip. Onların da şansı penaltı kurallarında, ikisinde de Paris Saint-Germain kazandı. Hem kendi taraftarın olduğu kaleye doğru atış atıldı, hem ilk penaltıyı atma hakkında yine Paris Saint-Germain oyuncu seçti ki bence çok büyük bir avantaj ilk penaltıyı kullanmak. Orada da Arsenal'ın şansı yaver gitmedi ve atışlarda da zaten yaver gitmeyince böyle bir tablo ortaya çıktı. Bir detay yine bence çok çarpıcı ve etkileyici. Paris Saint-Germain geçen yıl da şampiyon oldu. Ve geçen yıl finalde çıkan 11'den sadece bir oyuncu farklıydı. Safonov Donnarumma.
0: Evet.
1: Ki Donnarumma'yı da kendi isteğiyle zaten Luis Enrique gönderdi. Onun yerine Şövalye'yi transfer etti. Ama sezon içinde Şövalye'nin sakatlıkları, performans düşüklüğüyle birlikte Safonov bir numaralı isim oldu. Ve tek değişiklik bu. Bu da olağanüstü bence bir şey.
0: Ama Safonov da bu arada hiçbir şey yapmadı. Yani
1: tabii maçta onluk bir şey yoktu.
0: Bir şut geldi kalesine isabetli. O da gol oldu.
1: Penaltılarda
0: da bir şey yapmadı. Yani o da ilginç. Yani aslında ilginç demeyeyim de Paris'in takım savunmasının ne kadar etkili olduğunu gösteren bence çok net bir istatistik. Yani Safonov kötü kaleci demiyorum. İyi de bir kaleci. Ama hiç yani bir top geliyor 120 dakika boyunca onu da yiyor. Penaltılarda da hiç yok ortada. Ya vallahi yani Luis Enrique'ye bir şapka çıkartılır. Yani Luis Enrique'ye bir şapka çıkartılır. Aynı kadroyla 2 sene üst üste Şampiyonlar Ligi almak da çok kolay değil. Yani belki rotasyonu güçlendiren, elini biraz daha güçlendiren bir iki oyuncu geldi mi gelmedi
1: geldi,
0: mi?
1: Geldi. Stopere Zabarni geldi. Onu hatırlıyorum. Çok da yapmadı galiba. İşte kaleci transferi yaptı.
0: Kaleci yaptı ve Zabarni yaptı.
1: Zabarni'yi stoperi aldı.
0: Ya yani orta üçlü işte aynı.
1: Aynı.
0: Fabian Ruiz olsun. Aynı. Tabii alternatif.
1: Onlar genç takımdan çıkarıyor işte. Mayulu'yu çıkarıyorlar. Birkaç
0: Zaire Emery falan.
1: Zaire Emery.
0: Ki geçen sene de vardı.
1: Tabii o yıllardır var. Çok genç yaşta oynamaya başladı. Ve bu yaz döneminde de çok hareketli bir dönem geçirmeyeceğiz diyor transfer konusunda. Birkaç bölgeye takviye yapacağız diyor ve
0: sence 3. sene alır mı?
1: 3. sene.
0: Ya kadro çok iyi. Hala genç.
1: Vallahi karşısındaki takımlara bakmak lazım. City şimdi yeni bir döneme girecek Maresca'yla. Çok kolay işi değil. Real Madrid'in işi çok kolay değil. Bayern yine bence
0: Bayern ve Arsenal en zorlayan takımlar olur.
1: Ve Yamal sağlıklı olursa da Barcelona'yı
0: tabii.
1: O listeye eklerim. Yani bu sezon Atletico Madrid'de elendiler ama geçen sezon Inter'de o takım. Ama bir yerde Barcelona'da bence bir final görecek bu kadroyla ki Barcelona'da biliyorsun Anthony Gordon transfer etti.
0: Etti.
1: Cuma günü herhalde ya da cumartesi. Onlar da hızlı başladılar transferi.
0: Yine ben hiçbir yerde okumadım biliyor musun Mert? Hiçbir yerde görmedim böyle bir şey.
1: Onun zaten haberi çıktı uçağa biniyor diye öyle şey
0: oldu. O zaten aynen yani transfer olana kadar hiçbir yerde görmedim. Ben evde otururken genelde Sky Sport News'u açarım. Ya sabahtan akşama kadar Anthony Gordon Barcelona'da, Anthony Gordon Barcelona'da. Ama ondan önce yani dedikodusuna dair bir kırıntı bile yoktu yani.
1: Biz TRT Spor, A Spor açarız. Sen Sky
0: Sport diyorsun.
1: Ay, farklı hayatta işte yani. Senin de farkın burada. Peki son olarak reklama gitmeden önce bir notum daha var. Onu da içimde kalmasın söyleyeyim. Vitinha'nın bir sözü üzerine bunu notumu ekleyeceğim. Diyor ki Arsenal gibi bir takıma karşı oynarken sabırlı olmanız gerekiyor. Çünkü her şeyde çok fazla zaman geçiriyorlar. Taç atışlarında, kale vuruşlarında her şeyde diyor. Vitinha maç sonu yaptığı açıklamada. İlk yarı biterken Arsenal korner kazandı.
0: Saka.
1: Saka biraz oyalandı ve hakem Zibert de kullandırmadan düdüğü çaldı. Dedim helal olsun ya.
0: Aynen öyle.
1: Valla içimin yağları eridi.
0: Kesinlikle
1: orada.
0: Sana katılıyorum. Bu arada iddiada korner oynayanlar için çok acayip.
1: O sayılmıyor
0: mu? Sayılmıyor. Acayip bir dönüm noktasıymış o. Kullanması gerekiyormuş.
1: Kornere topun çıkması
0: yetmiyormuş. Kullanılması gerekiyormuş.
1: Ben de onu soracaktım bak sana programda.
0: Kullanılması gerekiyormuş. Hatta çok da güzel bir mesaj geldi. Mesaj neydi biliyor musun? Kornerin olup atılmasının beklenmesi bence hiç doğru değil. Çünkü gol olduğunda santrası olmayan bir gol gol sayılmıyor mu? Gol oluyor doğru. Ama işte korner kullanılmamış gibi düşünülüyor. O açıdan çok önemli bir şeydi. Korner atılmadı. Fakat hakem vücut diliyle Saka'ya dedi ki çok yavaş gittin. Senin bekleyeceğiz gibilerinden de bir şey yaptı. Bir vücut hareketi yaptı. Aynen sana katılıyorum ben de. Yani daha ne ağırdan alıyorsun ya? Dakika zaten 45 artı 2 olmuş. Zaten bir dakikalık son uzatma var. Atacağım bitecek. Yani, bu daha ağırdan almanın ne anlamı var yani? Çok doğru. Benim de içimin yağları erirdi.
1: Valla bu sezon Premier Lig'de de bu taçlardan, kornerlerden hani çok fazla süre eritildiği söyleniyor. Bunun istatistiği de çıkarılmış. Arsenal'da bunun başını çeken takımlardan biri. Orada bir şey var onlarla ilgili. eleştiri var. Hakem Ziebert de belli ki dersine bence iyi çalışmış ve hiç acımadı. İlk yarı düdüğünü çaldı.
0: İzlanda-Japonya maçını gördün.
1: Ya dün atmışsın bana, çok hoşuma gitti.
0: Benim
1: orada.
0: Benim de.
1: Bu yeni kural, oyuncu kenara gelirken 10 saniye içinde kenara gelmesi lazım.
0: Vakit
1: gelmiyorsa
0: 1 dakika ceza.
1: Oyuncu değişikliği olmuyor. Oyuncu çıkıyor ama yerine oyuncu girmiyor. 10 kişi kalıyorlar.
0: Evet.
1: 1 dakika boyunca ve Japonya'da o 1 dakika içinde.
0: O esnada gol atmış.
1: Golü atmış. Denk gelmiş. Bu da 10 saniye içinde oyundan çıkmayan futbolculara ve takımlara bir ders olsun.
0: Dünya Kupası'nda galiba kullanılacakmış bu.
1: Tabii.
0: Dünya Kupası'nda varmış bu.
1: Aynen. Onunla ilgili bir haber de yine belki bir programda bilgilendirici yaparız. Neler bekliyor bizi Dünya Kupası'ndan, şaşırmayalım diye, o da güzel bir konu olur. Diyelim 7.36 aramıza gidelim.
2: Ali Erim, Mert Elam ve Genco Boran'la Sabah Sporu devam edecek. Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Reklam.
3: Radyo Spor'dan bir yenilik daha. Radyo Spor'un web sitesi ve uygulamasından sonra YouTube kanalı da yenilendi. Bundan böyle favori programlarınızın tekrarını Radyo Spor'un YouTube kanalı üzerinden de dinleyebilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Radyo Spor, sporun tek adresi. Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi Kumho lastikleriyle bir... Sürüş keyfi, Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Sabah Sporu devam ediyor.

0: 7.39 saatlerimiz Şampiyonlar Ligi finalini konuşuyoruz. Uzatmalarda Madueke Nuno Mendes pozisyonu çok konuşuldu. Maç içinde Paris Saint Germain Kvara'ya yapılan müdahaleyle ki çok net bir faulde artık. Zaten akan oyunda verdi Zibert. Penaltı kazandı. Uzatmada da Arsenal benzer şekilde penaltı bekledi. Madueke'de birebir de Saka'nın maç boyunca yapamadığını aslında yaptı. Hızını Nuno Mendes'e karşı çok iyi konuşturdu. Ben Saka hiç beğenmedim. Yani maçta en az beğendiğim oyuncu oldu. Hatta daha erken bile çıkabilirdi diye düşündüm izlerken. O kadar kötü oynadı ki. Madueke'de benim izlediğim maçlarda hep çok hızlı, çok hareketli, çok dinamik. Saka'ya kıyasla daha iyi gördüm açıkçası, onu söyleyeyim. Ve o da Nuno Mendes'i ekarte etti. Fakat biraz kolay mı acaba penaltı bekledi orada? Ben izlerken herhalde dedim Zibert müdahaleden önce Madueke'nin kendini yere attığını düşündü dedim. Tekrarını gördüm. Hani çalsa hiçbir şey diyemezsin ama biraz da kolay gibi. Böyle çok arada kalınan bir pozisyondu.
1: Ya şöyle, Paris'in penaltısı %100 penaltıydı.
0: Çok net o yani.
1: Bence. Orada Mosquera müdahalede gecikti. Arkadan kesinlikle Kvara'ya bir müdahalede bulundu. Şimdi burada...
0: Mesela orada var... Eğer hakem vermeseydi bence devreye girerdi. Girerdi. Siyah beyaz bir hataydı.
1: Kesinlikle girerdi bence de. Fakat burada yani daha mücadele devam ediyordu ve Arsenal'li oyuncu yani sanki penaltıyı istedi. Yani verilse verilebilir miydi? Verilebilirdi.
0: Veren hakem çıkardı.
1: Ve büyük bir ihtimalle vardı onu döndürmezdi.
0: Yok.
1: Ama bana göre de yani Paris'in pozisyonu kadar net bir penaltı değil. Verilmese verilmeyebilirdi ve bence de verilmemesi doğruydu. Yani bu bir mücadeleydi çünkü. Daha topa hakimiyet yoktu. Yani geçmemişti daha rakibini Madueke. Orada topla birlikte ikisi döndü. Topa hamle yapma mücadelesi devam ediyordu. Taraflardan biri topa sahip değildi. Bu mücadelede de bir orada bir sarmaş dolaş oldular. Birbirlerine girdiler ahtapot gibi ve ikisi de yere düştü bence. Yani penaltı verilmemesi bana da verilmesine göre biraz daha doğru bir karardı.
0: Aynen, ben de öyle düşündüm ama Arteta pek öyle tabii düşünmedi. O da
1: onlar normal.
0: Şampiyonlar Ligi'ndeki bütün penaltıları izlediğini ve bunun gibi birçok penaltında verildiğini dile getirdi. Ama tabii taraflı bir bakış açısıyla çok daha normal değil. Arteta'nın söyledikleri. Peki diğer tarafta Luis Enrique üst üste ikinci yıl ve toplamda da üçüncü kez Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kazanmayı başardı ve Şampiyonlar Ligi kupasını en az üç kez kazanmayı başaran beşinci teknik direktör oldu. Bu listeye adını yazdırdı. Carlo Ancelotti beş Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuyla bu listede zirvede yer alıyor. Bob Paisley, Zinedine Zidane ve Pep Guardiola da üçer kez tıpkı Luis Enrique gibi Şampiyonlar Ligi'ni kazanmayı başarmışlar. Ve seneye de Luis Enrique güçlü adaylardan bir tanesi. Bob Paisley zaten çok eskinin teknik direktörü Liverpool. Zidane takım çalıştırmıyor. Ancelotti artık Brezilya milli takımında. Yani bu listenin güncellenme ihtimali kısa vadede pek mümkün değil. Luis Enrique'nin burada büyük bir avantajı var aslında.
1: Ve de Zidane geri dönerse belki.
0: Yani Zidane'ın da Fransa bir takımına geri döneceği konuşuluyor. O yüzden bilemiyorum kulüp takımı çalıştırır mı? Çünkü Real Madrid olabilirdi. Şimdi Real Madrid'de Perez seçilirse Mourinho'yla anlaşacak. Zidane kapısı kapalı. Diğer aday o da Real Madrid çalıştırmamış. Daha önce bir isimden bahsediyordu eğer o kazanırsa. O yüzden Zidane ihtimali bence çok güçlü değil. Bilmiyorum hani Liverpool slot sonrası Zinedine Zidane'a gider mi? Böyle büyük takım olması lazım çünkü Zidane'ın çalıştırması için.
1: Ona ne diyorsun? Beklemiyordum ben. Yani slotun görevine son verilseydi
0: daha erken verilirdi
1: diye düşünüyorum.
0: Gidilebilirdi.
1: Yani evet, evet.
0: O yüzden bana da sürpriz geldi ama şimdi herhalde İraola en güçlü aday gözüküyor orada Bournemouth'tan ayrılan İraola. Şu an Milan'ın da adayı olarak gözüküyor. Liverpool boşta, o gözüküyor. En gözde isimlerden biri şu anda. Peki Şampiyonlar Ligi'nde Luis Enrique'den bahsettik, Madueke dedik ve Şampiyonlar Ligi'nde sezonun oyuncusu da Kvicha Kvaratskhelia seçildi. O da 10 gol 6 asiste sezonu tamamladı ve tabii ki damga vurdu. O da Paris Saint-Germain'in bu son 2 yıldaki Şampiyonlar Ligi zaferlerinin önemli parçalarından biri. Geçen yıl devre arası geldi. Çok yüklü bir bonservisle ve bonservisin hakkını da sonuna kadar veren isimlerden birisi. Gerçekten böyle nasıl demek lazım?
1: Fark yaratan biri.
0: Çivi gibi ya da böyle çok ya yani bir kanat oyuncusunda isteyeceğin bence her şey var. Kvaratskhelia'da hız var, fazlası, güç var, savunma da var.
1: Adam eksiltiyor. Bir defa acayip bir adam eksiltme özelliği var. Yani bence günümüz futboldaki en önemli benim arayacağım özellik adam eksiltmesi. Yani birebir de çok kolay adamı geçiyor. Yani artık futbolda fizik kuvveti Mert o kadar üst seviyede ki herkes birini tutuyor ve tutuyor onu. Dolayısıyla pozisyona girmekte zorlanıyorsun. Pozisyona girmek için de adam eksilten adam lazım ki adam eksilttiğinde hemen sen birini geçtiğin zaman senin açtığın alanı doldurmak için başka biri devreye giriyor. İşte o zaman zincirleme bir eksik kalıyor. Yani birinin adamı senin önüne geliyor yardıma. İşte ters kademeye giriyor falan neyse. Dolayısıyla biri boş kalıyor ve pozisyon sağlanıyor. Böylece pozisyona giriliyor. Bu anlamda da Kvara gerçekten en etkili adamlardan biri.
0: Mehmet Ünlü o da bir istatistik göndermiş. Şampiyonlar Ligi'nde en az 100 maça çıkan ama Şampiyonlar Ligi'ni şu ana kadar kazanamayan takımların listesi varmış. Ve Arsenal 215 maçla Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon olamayıp en çok maça çıkan takım ünvanına sahipmiş. Benfica 154 maçla ikinci, Atletico Madrid 153 maçla listede üçüncü, PSV var 138. Olympiakos 138, Lyon 136 ve Galatasaray da 134 maç yapmış Şampiyonlar Ligi'nde ve kazanamayan takımlar listesinde de 2, 4, 6 ve 7. basamakta yer almış. Enteresan bir istatistik. Bir başka istatistik de arkadaş grubumda paylaşılmış.
1: Galatasaray Arsenal'i geçer.
0: Geçer mi?
1: Yani Arsenal bir gün olur yani Şampiyonlar Ligi şampiyonu.
0: He, o listede tabii anladım. Benim şimdi paylaşacağım istatistikte Mbappe ile alakalı. O da Paris Saint-Germain'den ayrıldı Şampiyonlar Ligi kupası için ve çocukluk hayalini tabii gerçekleştirmek için Real Madrid'e gitti. Gitti gideli Paris Saint-Germain 2 senedir Şampiyonlar Ligi'ni kazanıyor. Mbappe de Şampiyonlar Ligi
1: acaba?
0: Hayalinden uzak. Valla depresyonda olabilir.
1: Valla tatsızdır ya.
0: Bir
1: tatsızdır.
0: De bu sezon gol kralı oldu 15 golle ama sezonun 11'inde de seçilemedi. UEFA'nın dün açıkladığı sezon 11'inde. 4-4-2 dizmişler. İleri uçta Harry Kane ve Dembele var. Mbappe yok. Oradan da bir golü yedi Fransız
1: yıldız. Bu arada Arda'yı da tebrik edelim.
0: Onu da söyleyeceğim. Çıkış yapan oyuncu oldu.
1: Evet.
0: Değil mi?
1: Şampiyonlar Ligi'nin çıkış en iyi çıkış yapan oyuncusu.
0: O da büyük bir gurur tabii ki. Ona gelecektim de benim paylaşacağım istatistik şu. Tuchel, Ancelotti ve Luis Enrique son 6 Şampiyonlar Ligi finalinden 5'ini kazanan teknik direktörlermiş. Ve aynı dönemde hepsi Kylian Mbappe'yi çalıştırmış.
1: Oo.
0: Fakat o hiçbirini kazanamamış. Hani bu kazanan teknik direktörlerle aslında çalışıyorsun. Ama onlarla çalışırken kazanamıyorsun. O teknik direktörler seninle çalışmıyorken Şampiyonlar Ligi'ni son 6 sezonun 5'inde kazanıyorlar.
1: Çok acayip. Mbappe'nin laneti diyelim mi?
0: Yani Mbappe'nin bir anlamda evet laneti gibi yani. Problem Mbappe'de gibi. Gözüküyor bu açıdan. Bakacak olursa.
1: Dünya Kupası'nda da Fransa ile kazanamadı Arjantin maçında. 2 gol atmasına rağmen.
0: Hı hı. Ama 2018'de
1: bir öncekini kazandı.
0: Orada en azından o şeyi kırdı. Ama kulüp bazında böyle bir laneti var Mbappe'nin. Hani Messi Ronaldo sonrası Mbappe Haaland gibi konuşuluyordu ama Mbappe oranın uzağında kaldı. İstatistik olarak yine fena değil yani. İyi, çok iyi Mbappe. Ama mesela
1: ben
0: Mbappe'yi vermiyor artık.
1: Ben Mbappe'yi Ronaldo Messi kategorisine koymam ben.
0: Yok yok zaten yok öyle bir şey. Bence de yok. Hani istatistik olarak belki çok
1: hatta
0: uzak.
1: Hatta Haaland'ı da koymam. Haaland'ı da koymam. Gerçi Haaland'ın bu Dünya Kupası performansını çok merak ediyorum Haaland'ın. Yani şimdi kolay değil. Tamam kulüp seviyesinde City'de oynuyorsun. Çok iyi bir oyuncusun. Çok kuvvetli bir takımın önemli bir parçasısın ama Haaland'ın bir seviye daha ileride olup olmadığını Dünya Kupası'nda Norveç'te göreceğiz. Yani Norveç sonuçta mütevazi bir futbol ülkesi. Zaten liglerinde Ali olsaydı söylerdi şu var bu var falan diye ama yani liglerinin gücü de ortada. Sen şimdi ama kalkıp da Norveç'i bir çeyrek final falan oynatırsan, şu Dünya Kupası'nda böyle 5 gol falan, böyle önemli maçlar. Galiba Fransa ile mi aynı gruptaydı Norveç?
0: Ben hala grupları ezberleyemedim.
1: Ben de ezberleyemedim yani. Hiç. Var. Yani o kadar aynen öyle. Daha o havaya giremedim ama ya böyle bir çeyrek final falan Haaland'da hakikaten 5 maçta 5 gol, 2 asist, 6 gol falan yaparsa bir bakarız.
0: Peki şimdi bir dinleyicimizden yine esprili bir mesaj gelmiş, Ahmet Balan. Safonov nasıl bir şey yapmadı dersiniz demiş. 6 tane kale vuruşunu taca attı yine.
1: Güzel. Güzel.
0: Evet. Ben çok dikkat etmedim de bir taçta fark ettim direkt topun taca gittiğini, ama burada mesela şey de yapmadılar. Santra'dan topu direkt taca da atmadılar.
1: Evet.
0: Atar gibi yapıp geri döndü, pas verdi. Çünkü Arsenal'la önünde baskı kuramıyorsun ki, Arsenal zaten uzun vuruyor.
1: Aynen
0: topu
1: öyle.
0: Pasta çıkayım diye bir niyeti yok. O yüzden onu pek tercih etmedi Paris Saint-Germain. Yani Arsenal da onları bayağı normalin dışına çıkardı aslında, da yeterli olmadı. Peki bir başka mesaj Melih Bey'den. Lig farkı sezon sonunda dezavantaj da sağlayabiliyor demiş. Oluşturabiliyor diyecekti herhalde. Premier Lig'de her hafta
1: doğru.
0: Şampiyonlar Ligi maçı yapıyormuş gibi bir tempo
1: tabii.
0: Yorucu oluyor demiş. Etkilidir ama bu maç için de çok dinlendiler. Hani maç 30 Mayıs son maçını herhalde en az bir hafta önce ve rotasyonlu bir kadro yaptı.
1: Çok büyük rotasyona artık gitti. Ama yani yıpranma payı veririm hakikaten.
0: Olabilir.
1: Yani Premier Lig'le Lig 1 arasında oynadığın maçlardaki güç seviye yıpranma payı hakikaten daha fazladır.
0: Peki buna rağmen mesela maçta sakatlık yaşayan isimler de benim aklımda kaldığı kadarıyla Paris Saint-Germain'den
1: evet,
0: oldu.
1: Evet.
0: Dembele en son yani maçın normal süresinin uzatmalarında yürüyemiyordu.
1: Aynen.
0: 90+6'da Ramos girdi mesela sakatlık sebebiyle. Kvara 83'te çıktı.
1: Tabii.
0: Çok yoruldu. O bir soldan driplingde bayağı kaleye kadar gitti. Çok efor harcadı orada. O sakatlandı gibi ya da çok yoruldu diye hissettim. Ama Arsenal'daki değişikliklere bakıyorum. Böyle sakatlıkla çıkan bir oyuncu görmüyorum. Açıkçası bir sonunda de, bir Hinkapi'ye sakatlandı. O da de, devam etti.
1: Mert maç içerisinde Paris tabii geriye düştüğü için Arsenal biraz daha stabil oynadı. Yani mobilize olan, defansı açmaya çalışan, sürekli hareketli oynayan Paris'ti. Bence bunun da biraz artık son maç olması itibariyle sakatlıklarda etkili olmuş olabilir.
0: Vitinha'da maçı tamamlayamayan isimlerden biri oldu. O da ikinci uzatmaya başlarken oyundan çıktı. O da artık sakattı ki ben de hani bu sakatlıkları görünce de Dünya Kupası'nı acaba etkiler mi şimdi? Dembele'siz bir Dünya Kupası ya da Vitinha'sız bir Dünya Kupası tabii çok keyifli olmaz. Bu iki oyuncu da takımlarının önemli parçaları. Dembele dün mesela yine şampiyonluk kutlamasında işte Ballon d'Or, Ballon d'Or diye tezahüratlarla karşılanmış. Yine güçlü bir aday olacak. Tabii ki Dünya Kupası'nda olması güzel olur.
1: Ya yalnız Mert şey gördün mü? Yani o günleri hiç yaşamayalım biz. Şampiyonlar Ligi'ni kazandı. Yani dağılmış ya Paris. Ben böyle bir şey görmedim. Böyle bir rezalet görmedim. Geçen seneden önlem almışlar, o bile olmamış. Mağazalar yağmalanmış. Yani Arsenal formalı, yani muhtemelen sevgililer, gencecik, yani yapmadıkları kalmamış. Kameralar da çekiyor. Yani rezalet yani.
0: Hani 400-500 kişi galiba gözaltına alınmış.
1: İki tane kızın olduğu arabayı yakmışlar. Camları kırıp. Yani ne yapıyorsunuz ya? Ne yapıyorsunuz yani? Hani çok acayip bir şey ya. Facia yani. Nasıl bir sevinme bu? Ne oluyor yani?
0: Sevinmenin ötesinde başka bir şey.
1: Ya aynen.
0: Sevinme bahanesiyle içindeki
1: evet.
0: Yine öfkeyi mi çıkarmışlar? Anlamadım ben de. Günaydın genç abi demiş. 26 Haziran okulların kapanışı diyor.
1: Ya.
0: 26 Haziran evet bayağı geçmiş.
1: Öğrenci olsam ağlardım.
0: Çok fazla değil mi? Ama gerçi sene içinde de çok tatil yaptılarsa belki telafi etmişlerdir. İstisnalar hariç solaklara penaltı yasaklanmalı diyor Coşkun Yılmaz. Bu penaltılarda da yine bir solak kupaya mal oldu. Kaçıran 3 oyuncudan ikisi solaktı. Nuno Mendes ve Gabriel. Diğeri Eze sağ ayaklı ama o da kaçırdı ama
1: sol ayaklı kadar kötü attı.
0: Evet. 3'te 2 solaklar kaçırdı. Böyle bir inanış var. Solakların laneti gibi ama bunu galiba bir zaman Barış Gerçeker istatistik olarak paylaşmıştı. Çok büyük bir fark yok demişti sanki. Sol ayaklarla sağ ayakların kaçırma atma yüzdesi arasında. Bu biraz
1: hurafe mi?
0: Gibi. Öyle hatırlıyorum. Tabii yine de teyit etmek lazım. Emre Salman oyun oynayan, gol arayan Paris'in kazanması istemiştim. Öyle de oldu ama otobüs çekmeden nasıl defans yapılır? Arsenal da bize bunu gösterdi. Bunu da gözden kaçırmamak lazım diyor. Mustafa Dürüst, Arsene Wenger laneti de var diyebilir miyiz? Tribündeydi neticede demiş. Tribünde zaten bu arada olmayan yoktu. Bütün efsaneler, başkanlar, futbolcular tek tek ekrana geldi. Gerçekten yıldızlar geçidi. Güzel bir organizasyon oldu o açıdan. Kayseri'den Tuna Kalın, o da Safonov'u Kayseri Spor'la Bilal'le yarışır demiş. Topları taca atma konusunda. O da dertli demek ki Kayseri Spor'dan ve Bilal Bayezid'den. Esprili bir mesaj olmuş. Diyelim 7.55, artık Şampiyonlar Ligi'ni de bayağı bence derinlemesine konuştuk. Bir reklam arasına gidelim. Aradan sonra da artık diğer konu başlıklarıyla devam edelim.
2: Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Sabah Sporu devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam. Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Radyo Spor.
5: Unutulmaz, unutulmaz.
6: Anadolu marka yerli otomobilimiz yollarda. Yanlış duymadınız. Yerli otomobilimiz memleketin yollarında.
7: 60 yıldır Türkiye'nin enerjisini üreten Tüpraş olarak bizim için değerli olan nedir? Çalışma arkadaşlarımız, iş ortaklarımız.
8: Hayat sana sınırlar koyar, Yapı Kredi o sınırları kaldırmak için var.
9: Birlikte yaşadıklarımız, paylaştıklarımız unutulmaz. Koç topluluğu olarak bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız, başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
2: Bir numara Mutlu Akü. Yollarda hep bir numara.
1: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
2: Mutlu Akü bir numara.
3: Radyo Spor.
4: İş Bankası Kort'ta. Tenisin yanında, yarınında.
3: Radyo Spor.
5: Reklam.
6: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor.
7: Radyo Spor.
6: Saran Holding kuruluşudur.
8: Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Sabah Sporu devam ediyor.

0: 7.59 saatlerimiz, şimdi A Milli takımımızla devam edelim. Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında ilk hazırlık maçına bu akşam Çoban Stadyumu'nda Kuzey Makedonya ile oynayacağı maçta çıkacak Milliler. Dün de basın toplantısı vardı ve son antrenmanda tamamlandı. Dün TFF'nin sitesindeki bildirime göre son idmanda Hakan Çağanoğlu ısınmadan sonra bireysel antrenman programı dahilinde çalıştı. Kerem Aktürkoğlu düz koşulara başladı. Tedavilerine devam edilen Ferdi Kadıoğlu, Kenan Yıldız ve Mustafa Eskiyelaç ise antrenmanda yer almadılar. Kısa bir süre önce Dünya Evi'ne giren İsmail Yüksek için de bir kutlama yapılmış. Tabii kutlamadan kasıt da bu arada koridor oluşturuyorlar. İsmail bir taraftan giriyor, dayak yiye yiye diğer taraftan çıkıyor. Bizim lisede de yapılırdı, bilmiyorum birçok yerde yapılır. Bu kutlamada İsmail'e çok özel şekilde yapılmış. Böyle bir durum var. Milli takımda eksiklerimiz hala var. Önemli isimler tabii. Kaptan yok hala. Kerem takımın forveti, o yok. O da korkutmuştu. Antrenmanda sakatlık yaşamıştı ama neyse ki çok büyük bir şey olmadı, ortaya çıktı. Sol açığımız Kenan ve yine sol bekimiz Ferdi'den şu ana kadar yoksun çalışıyoruz. Mustafa da yine bilmiyorum 26 kişiye girer mi ama 35 kişilik listede olan ve sakat olan bir diğer isim.
1: Mert, benim önümde bir muhtemel 11 var. Yani bayağı zayıf. Ali'ye sormuştum. Beğenmişti soruyu. Sana da sorayım. Hı-hı. Gerçi tabii şu anki muhtemel 11'i görünce soruyu sormak pek anlamlı kalmıyor ama pek sorunun anlamı kalmıyor ama yani Dünya Kupası öncesinde sen bu iki hazırlık maçına en iyi 11'inle çıkıp onların birbirini biraz daha anlaması, biraz daha böyle tanıması için mi kullanırsın? Yoksa yedek oyuncuların asları ne kadar zorlayabileceği, özgüven kazanabileceği bir şey mi olarak kullanmak istersin? Araç olarak mı kullanmak istersin hazırlık maçlarına?
0: Valla zor soru ya. Bunun tek bir doğru cevabı var mı emin değilim. Dün hazırlık maçlarına baktığımda mesela ABD'ye de baktım, Brezilya'ya da baktım. İlk yarı bir 11, ikinci yarı başka bir 11 çıkarılmış mesela. Tamamen farklı 11'ler kullanmışlar. O yüzden öyle yaparım ben de belki ve tabii ki en iyi 11'imi bir 45 dakika, alternatif 11'imi de diğer 45 dakika oynatma gibi bir şey yapabilirdim herhalde.
1: Ya şu anda benim önümdeki 11 muhtemel Uğurcan, Mert, Ozan, Abdülkerim, Eren savunma dörtlüsü. Hı hı. İsmail, Orkun, tamam bu güzel bir ikili. İrfancan, Yunus, Aral, ileride de Deniz.
0: İleride de Deniz. Yani alternatife yakın bir 11 bu. Yani bazı bölgeler, evet, için söylüyorum. Bazı bölgeler az tabii, Abdülkerim gibi, Uğurcan gibi. Orkun ya da İsmail'den biri herhalde yine kesin olarak Dünya Kupası'nda ilk 11'de olur. Belki zaman zaman ikisi de ilk 11'de olabilir. Oradaki tercihini de merak ediyorum. Çünkü üçünü Hakan, Orkun, İsmail de oynatabiliyor. Arda'yı Hakan da atıyor ama işte Barış Alper gerçeği de var. Sonuçta o da formda. Onu da sağ kanatta kullanıp merkezden bir ismi de kesebilir. Sonuçta Kerem'i kesmeyeceğini düşünüyorum ileride. Kenan'a dokunamayacak sol tarafta. Hakan sağlıklıysa zaten dokunmayacak. Farklı farklı kombinasyon şanslarımız var. Bakalım yani, bu hazırlık maçı olduğu için, bir de ilk hazırlık maçımız bizim. Asıl belki son maçta bilmiyorum daha net bir 11 kullanabilir. Burada da öyle çok riske gireceğini zannetmiyorum. Diğer teknik direktörler gibi herhalde bu 11'e de 45 dakika şans verir. İkinci yarıda da diğer 11'e şans verir gibi düşünüyorum. Bir de herhalde bu maçlarda o 26'ya alacağın oyuncuları kullanmak mantıklı değil mi? Yani 26'ın dışında kalacak oyuncuya bir şans
1: ancak
0: verip...
1: Ancak aradaysan, ya yani şunu hakikaten alsam mı almasam mı demiyorsan, evet.
0: Ki orada da artık hani listeler verildi, verilecek. Yani bugün son galiba. Zaten bugün son. Bugünkü maçın belirleyici olması da çok doğru mu ona da emin değilim. Hani kafanda yok ama bugün oynattın, alayım listeye. Bence çoktan zaten kafasındaki belirmiş şey bellidir. Midir? Performans olarak, sakatlık olarak belki.
1: Antrenmanda görüyor en nihayetinde. Antrenmanda görüyor en nihayetinde.
0: Belki sakatlıkla ilgili riski olan varsa onun için son ana kadar bekliyordur. Sonuçta o da olabilir. Ama performans olarak bence kafasındaki 26 çoktan bellidir. Mesela benim kafamdaki 26'da Aral yok. Yani ben mesela Aral'ın bugün oynaması ne kadar mantıklı Dünya Kupası'nda olmayacaksa onu tartışırım. Yani orada çünkü Aral iki seferde çağrılıyor fakat bir şekilde sakatlıklarla çıkarılıyor kadrodan oynamadan. O yüzden ben Dünya Kupası'nda olacağını zannetmiyorum. Ama olacaksa da yani olacak oyuncuların bugün süre alması tarafındayım. Olmayacak oyuncuların değil.
1: Ben de dün tabii hem oyuncularımızın hem de Montella'nın basın toplantısı bizim programımıza denk geldi. Takip ettik. Şey benim çok aklımda kaldı. Montella Kuzey Makedonya'yı seçme sebebimiz oyun olarak
0: Avustralya'ya
1: çok benziyor olmasından dolayı Kuzey Makedonya'yı tercih ettik dedi. Venezuela'yı da tercih etme sebebimiz bir Latin Amerika takımı olması. 10 senedir başka kıtadan bir takımla oynamamışız. Başka kıtadan değil de yani gerçi yani Japonya tabii Asya ama
0: Güney Amerika'dan
1: de, Güney Amerika diyelim o zaman ona evet. Yani çok tanıdığımız bir futbol iklimine sahip olan ülkeler değil bunlar. Hani biraz tanımamazlık başka bir futbol ikliminden olmasından dolayı Venezuela'yı seçtik hazırlık babında. O benim hoşuma gitti açıkçası. Ama dediğim gibi ya ben ya tabii sakatlanmasını istemiyor da olabilir oyuncularımızın. Tabii dinlenmesi de gerekiyor ama şimdi Mert yani tabii ben bir fizik kondisyoner değilim. Ne doğru ne yanlış tam bir şey söyleyemem ama şimdi çok yoğun bir sezon bitti. Oyuncuların hemen hepsi belki de hepsi kendi takımlarının ilk 11 oyuncusu 38 maçlık, 34 maçlık, 40 maçlık neyse bir lig maratonundan çıktı. Kupa maçları yaptılar. Avrupa'da oynadılar. Yani şimdi sence yani şu an antrenman yapıyorlar ama ne kadar yoğun antrenman yapıyorlar? Yani onlara hafif bir fiziksel biraz dinlensinler, yeniden başlasınlar demek doğru mu? Vücut buna nasıl tepki verir? Vücut sonuçta 40 maç, 50 maç oynadıktan sonra hafif bir ara vermekten sonra toparlanmada zorluk çeker mi? Ya da aynı seviyede devam etse miydin ama edersen bu sefer sakatlık riski olabilir mi? Yani bunları tabii bilmek lazım. Ben sadece şu anda sesli düşünüyorum. Sakatlık riski doğru ama şu da bana zor geliyor. Yani 50 maç oynadın Mert. Tamam çocukları Dünya Kupası'na ligler bittiğinde ne kadar vardı? 18 gün vardı, 20 gün vardı diyelim. Bir 12-13 gün dinlensinler. Aktif dinlenmeye, dinlenmişler derken hani şey yapmıyor oyuncular.
0: Yatmıyorlar.
1: Yani antrenman yapıyorlar yani. Ama belki biraz daha hafif, belki biraz daha işte dinlenmeye yakın. Ama şimdi seviye de tekrar Dünya Kupası başladığında yükselir mi? Hani ligde bıraktıkları yere gelirler mi o dinlenmeden sonra, aktif dinlenmeden sonra? Sesli düşünüyorum, kendi kendime soruyorum.
0: Valla ben o yüzden son maçı daha 11'e belki daha fazla süre verip oynarım. Bir 60 dakika belki onlar hani maç ismini kazansınlar diye. Ama bu maçta mesela o kadar yormam.
1: Bakmam mı diyorsun?
0: Bu maça değil, bu maç biraz daha ısınma. Asıl bizim Amerika'da oynayacağımız o karşılaşma.
1: Venezuela
0: maçında daha iyi oyuncu da daha fazla sahada tutmak isteyebilirim ki çünkü bir sonraki maçımızda artık resmi karşılaşma olacak. Sonuçta oyuncuların da belli bir ritme ihtiyaçları da var. Yani o moda girmeleri de gerekiyor. İlk maçla birlikte değil, hazırlık maçıyla girmeleri lazım. O yüzden bence Venezuela maçı daha önemli bizim milli takım için. Bir de orada oynayacağımız için yani oranın iklimine de daha aşina olma ihtimalimiz var.
1: 6'sı mıydı o maç?
0: O maç pazar günü oluyor. Pazar günü 7'si herhalde. 7'si olması lazım.
1: Biz de. O zaman yarın mı Amerika'ya gidiyoruz hemen bugünden sonra?
0: Muhtemelen. Tahminen öyledir. Belki biraz dinlenme olur ondan
1: ben
0: sonra.
1: Ben ama sana bir şey diyeyim mi? Ben Venezuela maçında ne kadar iyi oluruz çok bir şey söyleyemeyeceğim. Çünkü bir şey yaşanır, bir jet lag yaşanır yani. Hı hı. Orada vücut bence bir hafif bir error verir bence. Yani Venezuela maçında bilmiyorum yani bence... Ya Venezuela maçını biraz daha geç oynamalıydık. Mesela ikisi Amerika'ya gidiyorsak işte 8'i 9'u falan yapabilirdik. Ya da belki de daha erken.
0: Ya onlar hesaplamışlardır ya.
1: Ya hesaplamışlardır mutlaka da yani.
0: Ona göre bir seyahat bir maç programı.
1: Vücudun da bir gerçeği var yani. Hani gittiğinde bir şey yaşayacaksın mutlaka. Dün bir jetlag yaşayacaksın
0: apartmanda,
1: yani.
0: Apartmanda asansörde komşumuzla denk geldik. Ayaküstü böyle konuştuk. New York'a gitmişler bayramda. 6 gün kalıp dönmüşler. Dün işte gece 4.30'a kadar böyle cin gibiydim. Hiç uykum yok, bir şeyim yok. Hani o da o saat dilimine adapte olmakta zorlanıyordu. Birkaç gün onun etkisi sürüyor ama sonra herhalde alışıyorsun.
1: Ya alışıyorsun. Ben de işte gerçi ilk defa batı yakasına gittim. San Francisco'ya. Hep doğu yakasına gitmiştim.
0: Doğu daha kolay tabii.
1: Biri 7 saat, biri 10 saat. Hatta bu yeni şeyden sonra 11 saatti ben gittiğimde. Biz saatlere uymadığımız için artık Avrupa'ya. Ben perişan oldum yani. Ben normalde 2 günde toparlarım. Ki ilk gün hiç uyumadım. Hemen şey olsun diye, adapte olayım diye. Hiç uyumadım. Yani Türkiye saatiyle gece 1'de Amerika'ya gittim. Amerika'da sabah 11 miydi neydi? Hiç uyumadım. Akşam 9'a kadar, 10'a kadar da ayakta kaldım. Yemeğimi yedim, gezdik, tozduk, eğlendik. Dedim ki ya biraz yorgun kalkarım ederim falan. Yok, birinci gece oldu olmadı, ikinci gece olmadı, üçüncü gece olmadı. Yani yapamıyorum, olmuyor. Tabii ki şimdi bende yaş da var en nihayetinde. 20 yaşla 47 yaş, 45 yaş neyse o anda fark eder de. Bilmiyorum. Biraz Venezuela maçında beklediğimiz futbolu görmezsek moralleri bozmayalım derim ben.
0: Tabii tabii, yani ona ben de en fikirim. Bir de ama bizim takım da tahminen de uzmanlarla gidiyor bu jetle atlatma konusunda. Onun da galiba şeyleri var. Hani bol su içmek, işte uyumamak galiba ilk gece, işte senin dediğin tabii, gibi evet. Belli başlı maddeleri var diye hatırlıyorum. Onlara uyulursa daha az hasarlı o dönemi de atlatabiliriz. Peki Montella'nın açıklamalarından bir kesit daha okuyayım. O da diyor ki keyifli bir hafta oldu. Her şeyi organize etmeye çalışıyoruz. Kerem Aktürkoğlu ile ilgili ufak bir korku yaşadık. Normale döndü, antrenmanlara başlayabilir ama acele etmiyorum. Riske girmek istemiyoruz diyor. Ki az önce okudum. Düz koşulara başlamış Kerem Aktürkoğlu. Bugünkü maçta da olmayacak. Mustafa da ufak bir sakatlık geçirdi diyor. Arda'yı çok iyi gördüm. Kenan da o şekilde. Ferdi'nin durumunu takip altındayız. Herkesi çok iyi ve motive gördüm. Ancak kadrodaki bazı arkadaşlarımız bizimle olamayacak. Benim için zor bir gün olacak. Futbol bu. Maalesef bazı kararları vermek durumunda olacağız diyor. Biz de bu kararı en çok geciktiren ülkelerden biriyiz herhalde. Şu ana kadar amiri takım kadrosu.
1: En son Uruguay yani, açıklandı.
0: İşte Avustralya'da
1: açıklandı. Orada da Torreira yok.
0: Tabii Torreira yıllardır alınmıyor. Hı. Onu bir hesap pek tutmuyor zaten. Bizde de herhalde bugün maçtan sonra mı olur? Nasıl olur?
1: Bugün son diye biliyorum ben. Bugün son gün. Bugün listeyi gün vermek zorundayız.
0: Bakalım. Açıklansın. Biz de tartışmamızı yaparız. Klasik tabii, kimler alındı alınmadı. Çok büyük yine tartışma olacaktır. Ben de Twitter hesabımda kimlerin
1: yazdın,
0: çıkaracağını
1: evet, yazdın, gördüm.
0: Yazmıştım.
1: Bir, burada dursun dedim.
0: Aynen, kontrol edeceğim bakalım. 9 oyuncu çıkacak. Şu anda 35'in 9'u çıkacak. 26 kalacak. Bakalım 9'da kaç bileceğim. Kendim için bir sınav gibi yaptım. Onu merak ediyorum. Bununla birlikte hayalperest bir insanım diyor Montella. Büyük hedefleri olan biriyim. Bu DNA'mda var. Her seferinde adım adım ilerlemek isteyen bir insanım. Hedefimiz gruptan en iyi şekilde çıkabilmek ve sonra da adım adım ilerleyebilmek. Dengeli rakiplerle karşılaşacağız. Futbol bir enstantane oyunudur. Bir anlık reaksiyonla her şey değişebilir. Adım adım ilerleyerek en iyi şekilde hedeflerimize ulaşmaya çalışacağız diyor. Başkan Hacı Osmanoğlu finalden ve şampiyonluktan bahsediyor. Tabii Montella daha ayakları yere sağlam basan açıklamalarda
1: ya,
0: bulunuyor.
1: Mert, pardon devreye girdim, araya girdim ama ya Dünya Kupası'nı kazanmak diye bir şey yok tabii yani. Başkanımız bunu söyleyebilir. Bir niyettir, bir dilektir ama
0: hedeftir.
1: Hedeftir. Yani söyleye söyleye çıtayı yükseltmektir ama ya Dünya Kupası'nı kazanamamak bir başarısızlık tabii ki olmaz. Hatta yani Fransa'nın olduğu, Arjantin'in olduğu, İspanya'nın olduğu bir Dünya Kupası'nı kazanmak çok zor. Brezilya, yani bunlar bir de turnuva takımları var.
0: Almanya'yı sağ.
1: Almanya tabii, bak unuttuğum takıma bak mesela. Şimdi bak ben kendi adıma söyleyeyim. Biz bu Dünya Kupası'nda çeyrek final görmeliyiz diyorum ben. Avustralya turnuvanın en kuvvetsiz takımlarından biri. İki gün önce Meksika'ya karşı oynadıkları maça baktım. Bayağı kötü oynadılar. Yani bayağı kötü oynadılar. Kaleyi bulan bir şutları var sadece. Totalde 7 şut. Ki Meksika'da rotasyona gitti. Bayağı rotasyonla başladı. Bir tane kaleye bulan şutları var. Ben Avustralya maçında galibiyetle başlamamızı bekliyorum. Paraguay asla eski Paraguay değil. Ben Paraguay'ı çok yakından takip eden bir futbol severdim. 98 Dünya Kupası kadrosunun ilk 11'ini sayardım ben. Ben çünkü Şilever hayranıydım. Hı-hı. 2002'de de Şilever vardı. Hatta 98 kadrosunda forvette Roque Santa Cruz olsaydı, 2002'de vardı, yeni çıkmıştı futbol piyasasına, gencecik. Şilever bile demişti, 98 kadrosunda Roque Santa Cruz olsaydı hiç hayal bile edilemeyen şeyler konuşuluyor olabilirdi Paraguay futbolunda demişti. Paraguay'ın en büyük özelliği çok iyi savunma yapması. Ya bu DNA'larında var adamların. Ama bizi çok da zorlayabileceklerini ben yine inanmıyorum. Bana göre Türkiye'nin son maçını Amerika ile yapması bir şans. Birinci ya da ikinci maç olsaydı en kaybetmeye, puan kaybetmeye müsait olduğumuz takım Amerika. Biz Amerika'ya karşı 2'de 2 yaparak ya da Avustralya'yı yenip Paraguay ile berabere kalıp elenme riskini tamamen ortadan kaldırdığımızda Amerika ile oynarsak, o zaman Amerika'ya karşı daha rahat çıktığımızda bir şeyler yapabileceğimize inanıyorum ben. Zaten birinci olduğumuz takdirde de çok kolay bir çapraz eşleşmeye kalacağız.

0: canlı olarak yayınlanacak. Onun bilgisini vereyim. Akşam kanalları gezerken bulamayabilirsiniz. Hani TRT mi TV8 mi, artık kafalar da karışıyor. Çünkü milli takım nerede, hangi kanalda izleyeceğiz diye. ATV'de karşılaşma 20.30'da başlayacak. Biz de takip edeceğiz. Yarın da daha geniş değerlendirmeler yapacağız millilerle ilgili diyelim. Reklam aramıza gidelim. Aradan sonra da Fenerbahçe ile devam edelim.
1: Ali Erim, Mert Elam ve Genco Voran'la Sabah Sporu devam edecek.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: Ne? Kredi kartını 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com'da. Borusan
4: Next. Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
5: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
6: Yoksa sorun değil.
5: Dedim kızım, halleder baban. Maaşı daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir. Ya dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
4: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.

0: eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. Arıyorum. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Kafam karışıyor, bulamıyorum. Daha ucuzu var, biliyorum. Biliyorum, bir gün gelecek.
1: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
2: Akakçe.
3: Hemen bakıyorum hayatım.
0: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
2: Akakçe.
4: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca, yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
5: Reklam.
6: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
7: Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Sabah Sporu devam ediyor.

8-19 saatlerimiz Fenerbahçe ile devam edeceğiz dedik. Fenerbahçe'de artık seçim için son haftaya girdi. Pazar günü Fenerbahçe üyeleri yeni başkanını seçecek. Aziz Yıldırım olsa tabii ki eski bir başkan yeni dönemde gelecek. Hakan Safi Ali Koç döneminde yöneticiydi ama o da eğer seçilirse ilk kez başkanlık yapacak Fenerbahçe'de. Tarafların gezileri ve açıklamaları devam ediyor. Bu hafta da yoğun geçecek, belli oldu hafta sonu. Açıklamaların tonu da sertleşti ve isimler de yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Aziz Yıldırım cephesiyle başlayalım. Aziz Yıldırım diyor ki biz iki oyuncuyla anlaştık. İsim söylemiyoruz ama kamuoyu yazıyor, ediyor. Bu oyuncunun biri Almanya'da, biri İspanya'da. İkisiyle de bu hafta son görüşmeler yapılıp kulüp bazında parasal konuları konuşacağız ve transferleri yapacağız. Aslında böyle olmamasını arzu ederdim. Çünkü böyle olunca kulüpler ve oyuncular parasal konularda pazarlık edebiliyorlar. Güçleri oluyor diyor. Aziz Yıldırım biri Almanya'da dediği Girassi, Dortmund'un yineli center foru. Diğeri de İspanya'da dediği de Vedat Muriç. Mallorca forması giyen, Fenerbahçe'den de hatırlayacağınız Kosovalı center for. Aziz Yıldırım bu iki isimle anlaştıklarını dile getiriyor. Ama tabii kulüpleriyle henüz nihai bir anlaşma yok. Ama bu hafta içerisinde de onları çözüp seçime herhalde hazır şekilde girmeyi planlıyor Aziz Yıldırım. Taraftarı ya da seçimi etkileyebilecek isimler olarak düşünüyor musun Genco abi bu iki transferi? Ki Hakan Safi cephesinde Girassi ile ilgilendiğini öğrendik sonra.

0: aslında.
1: Olabilir çünkü Fenerbahçe geçen sezon en büyük sıkıntısını forvet hattında yaşadı. Yani oyuncu alınmadı mı? Alındı. İşte John Duran geldi. El-Nesyri zaten vardı. Ama ikinci yarıya girerken bu iki oyuncunun gidip yerine kimsenin gelmemesi, daha doğrusu şey geldi ama Sıdıkı Şerif bekleneni hiç veremedi. Zaten çok da bir şey de beklenmiyordu aslında isim olarak da bakıldığında. Yani en orada kanayan yara forvet hattıydı. Başarılı iki isim. Vedat Muriç zaten hem Türkiye Ligi'ni bilen hem Türkiye'nin bildiği. O da Türkiye'yi sonuçta biliyor. Önemli de bir isim. Şöyle önemli bir isim. Yani belki biz böyle çok konuşmuyor olabiliriz ama İspanya La Liga'da küme düşen bir takımın oyuncusu olarak La Liga'nın gol kralı olmak çok acayip bir istatistik.
0: Takımının 47 golünün 23'ünü yani yarısından biraz azını kendisi atıyor.
1: Birazını, birazını yani. Hani iki katının birazı. Yani 23, 23, 46, 47. Ya yani çok acayip bir istatistik gerçekten. Girassi de iyi bir isim. Yani
0: O da bu
1: güçlü.
0: sezon 46 maçta resmi 22 gol atmış. Asıl performansı geçen sezon. Şampiyonlar Ligi'nde 14 maç 13 gol.
1: Evet.
0: Ligde de 30 maç 21 gol. Yani sezonda bir de kupada şey FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nda 4 gol 38 gol atmış 50 maçta. Ondan önce Stuttgart'ta 28 lig maçında 28 gol atmış. Maç başı bir gol. Olağanüstü. Yani
1: Evet,
0: son
1: evet.
0: 3 sezonu dolu dolu Girassi'nin. Yaşı da gerçi artık 30. Deneyimli de bir oyuncu. Ama hazır ve performans veren de bir isim.
1: Kesinlikle. Yani bence fark yaratabilecek iki isim.
0: Muriç de 32 olması lazım. 2, 30 ve 30 üstü oyuncu, iki tecrübeli isim. Aziz Yıldırım cephesinin seçim vaadi olarak öne çıkıyorlar. Aziz Yıldırım teknik direktör konusunda da henüz diyor yönetimde daha oturulup konuşulmadı. Konuşacağız diyor. Mesela Aziz Yıldırım'ın da en çok buradan yara aldığını düşünüyorum ben teknik direktör konusu. Mesela bu açıklama ne kadar yarar Aziz Yıldırım'a? Daha oturup konuşulmadı.
1: Bence de doğru bir
0: Mümkün değil oturup konuşulmaması.
1: evet yani burada neyi acaba savunuyor düşünmemiz lazım. Çünkü konuşulmamış olması gerçekten mümkün değil.
0: Konuşulmuyorsa skandal.
1: Skandal ya.
0: Yani bir
1: Hakikaten
0: başkanlığı
1: skandal.
0: için.
1: Yani Fenerbahçe takımının teknik direktörü yok ve daha oturup konuşmadık. Yani adaysınız ve aday olacağınız da zaten belli. Hani kendiniz biliyorsunuzdur en nihayetinde. Yani hiçbir bir isim yani bak sana şöyle söyleyeyim. Velev ki konuşulmadı. Yine böyle söylenmez. Alternatiflerimiz var. Birçok adayımız var. En doğrusuna inmeye, bize en yararlı olacağına inandığımız hedefi bulmaya çalışıyoruz dersin mesela. Yani hani çünkü bu rahatlıktan öte bir şey. Hiç konuşmadık. Bakarız.
0: Yani şey diyor aslında yine adaylardan bahsediyor Aykut Kocaman da diyor adaylardan bir yabancılar da var diyor da İşte niye oturup konuşulmadı diyor. Hala çünkü burada düşünülen
1: Dünya
0: Aykut Kocaman.
1: Kupası'nı bekleyelim denebilir mesela. Bittikten sonra belki bir iki orada adayımız olabilir denebilir belki. Yani biraz fazla large bir açıklama geldi bana.
0: İşte burada da herkesin düşündüğü Aykut Kocaman aslında adayın en net aday o olacak ama bunu söylemekten çekiniyor. Seçimde oy kaybettirir diye. Bu üzerine bence yapıştı Aziz Yıldırım cephesinin ve kolay kolay da çıkmayacak gibi. Yani ben de açıkçası böyle düşünüyorum. Kendi her ne kadar
1: Öyle olur
0: Aziz
1: mu
0: Yıldırım
1: peki sence hakikaten?
0: kendi öyle demiyor. Benim sosyal medyam yok diyor. Ben etkilenmem diyor. Ben kimi düşünüyorsam söylerim diyor. Seçimde oy kaybederim, kaybetmem diye düşünmem diyor. Aslında Aykut Kocaman ise açıklarıma getiriyor. Ama bana çok geçmiyor. Eminim kamuoyuna da çok geçmiyor.
1: Sence hakikaten oy kaybettirir mi Aykut Kocaman açıklasa?
0: Kaybettirir.
1: Bana da
0: Kaybettirir.
1: kaybettirebilir gibi geliyor.
0: Kaybettirir. Yani Aykut Kocaman'ı beğenmeyen çok sayıda Fenerbahçe taraftarı da var. Hani Aykut Kocaman gelecekse Aziz Yıldırım hiç gelmesin diyen de var. Bize de yazıyorlar WhatsApp'tan. Ama bunlar tabii ne kadar çoğunlukta onu da bilmiyorum. Ben kamuoyu araştırması da yapmıyorum. Benim de sonuçta çevrem kısıtlı burada. Radyo spor dinleyicileri, sosyal medyada bazı takip ettiğim hesaplar üzerinden yorum yapıyorum. O yüzden belki de kaybettirmeyecek. Sonuçta diğer aday Hakan Safi'nin de henüz teknik direktör adayı da belli değil mesela.
1: Evet.
0: Hani onun da böyle dünyaca ünlü bir isim getirme ihtimali çok kolay değil.
1: Teknik
0: direktör konusunda. Yani futbolcu bazında getirecek gibi ama
1: onun en kuvvetli Leo gözüküyor.
0: Leo yalanladı. Leo yalanladı.
1: Leo da ayrılacağını açıkladı Milan'dan.
0: Dedi ki Leo gittim, seyrettim. 10. dakikada bizim topçumuz olmadığını anladım diyor. Hakan Safi hafta sonu yaptı açıklamada. O yüzden Leo gündemde değil. Hakan Safi cephesinin adayları futbolcu transferinde TRT Spor'un haberine göre Lewandowski, Girassi ve Mason Greenwood. Ki Greenwood da Marsilya'dan ayrılacakmış. Marsilya'nın ekonomik anlamda herhalde yaşadığı sıkıntılardan kaynaklı. Bütçede bir daralmaya gidecek ve Greenwood'u da elden çıkarmayı düşünüyormuş. Fenerbahçe'nin de Hakan Safi'nin de listesine girmiş. Leo yok listede Hakan Safi cephesinde. Girassi ortak olarak tabii Aziz Yıldırım'la adayları. Seçimi kim kazanacaksa Girassi'yi de gider alır diyor Hakan Safi cephesi. Peki Aziz Yıldırım'la ilgili teknik direktör demiştim. Yabancı teknik adamlarla konuşuyoruz. 15 milyon euro maaş, 5 milyon euro da prim istiyorlar. Fenerbahçe'nin bu kadar maddi kaynakları bol değil. Biz veririz o ayrı. Gelince kesin şampiyon yapacağına inansak onu da veririz. Fedakarlık yaparız diyor. Bu bahsettiği ismin de Antonio Conte olduğu söyleniyor. Yıllık 15 milyon euro maaş ve 5 milyon euro prim isteyen hoca Sercan Hamzoğlu'na göre Antonio Conte'ymiş. O da çünkü Napoli'den ayrıldı ve boşta olan bir isim.
1: Evet.
0: Ve gündeme gelmesi kadar da doğal bir şey yok. Ama işte istediği fiyatta ortada. Hani verilmeyecek para mı? Süper Lig'de hani Fenerbahçe bir isme senlik 15 milyon euro veremez mi? Verir. Verdi. Veriyor da şu anda yaklaşık o paralar Ederson'a, Kante'ye, işte Asensio'ya, Talisca'ya bu tarz isimlere veriliyor.
1: Evet.
0: Hocaya da bence verilebilir yani şey olarak. Ya
1: bazı hocalar evet.
0: Conte'de mesela ilk senesinde aslında şampiyon yapması en muhtemel teknik direktör adaylarından biri. Böyle çok vakte ihtiyacı olan bir isim değil. Gittiği takımlarda ilk senesinde eti fark gösteren yaratıyor. Değil mi? Fark yaratan bir isim. Ama demek ki Aziz Yıldırım için tam da o isim değil. Hani biz fark yaratır diyoruz ama 15 milyon euroya da değmez diyor. Ki hani aksi olsa çünkü Conte ile şu anda anlaşır. En güçlü aday da Conte olurdu ama şu an öyle bir hava yok Aziz Yıldırım cephesinde. Ve teknik heyet konusunda da bu geçmişte Fenerbahçe hizmet etmiş oyunculardan bahsediyor. Kayt diyor, Volkan diyor, Ceko diyor. Bunlar gibi başka oyuncular da olabilir. Bu kadronun içinde olmalarını arzu ediyoruz. Çünkü Fenerbahçe ruhu diyoruz. Bu ruh Samandıra'dır. Samandıra'da geçmişte başarılı olan isimlerin oraya gelmesiyle diyor. Stada gideceğiz, başarıyı elde edeceğiz diyor Aziz Yıldırım. Ama tabii burada da yabancı bir isim getirdiğin noktada yabancı bir isme mesela kim olsun yabancı gelebilecek bir isim Türkiye'yi bilmeyen. Hadi Conte de diyelim de mesela ekibine Volkan Demirel'i verebilir misin? Ya da Dick Kite ya da Ceko'yu. Bir yabancıya kolay kolay veremezsin gibi duruyor şey olarak.
1: Kite olabilir bayağı uluslararası bir isim sonuçta Dick Kite.
0: Ama hani benim bahsetmeye
1: çalıştığım. Ceko bana Ceko yani bilmiyorum Fenerbahçe ruhunu. Fenerbahçelilere sorayım şimdi. Fenerbahçe ruhunu yansıtsın istiyorum diye getireceğin ilk üç isimden biri olur mu Ceko? Yani hani
0: onda uluslararası kariyeri tabii.
1: Yani olabilir.
0: Liderliği.
1: Ben mesela Kite'ı daha çok tercih ederim. Yani Liverpool'dan, Hollanda milli takımından Ceko'ya göre daha çok tercih ederim. Tamam, Ceko da çok önemli bir isim. Yani tabii onun şanssızlığı Bosna milli takımının uluslararası alanda çok kuvvetli olmaması en nihayetinde. Ama Ceko orada müthiş bir iş yaptı. Elinden geleni yaptı ama tabii Kite'ın oynadığı dönemde Hollanda milli takımı çok daha flash bir takımdı. Edir Kite'ın da en nihayetinde Liverpool kariyeri çok olağanüstüydü. Ve Fenerbahçe'de de yani bayağı iş yaptı. Kite mi Ceko mu desem ben Kite derim. Hem Conte'nin ekibinde olabilecek daha uluslararası bir isim olduğundan dolayı. Bilmiyorum Ceko ben mi acaba yanlış düşünüyorum ama Volkan konusuna gelecek olursak ya ben Volkan'ın kalecini çok beğeniyordum. Ya bak Mert bazı şeyler yaşıyoruz. Hep söylüyorum. Ya bazen kendi değerlerimizi hakikaten bilmiyoruz. Yani ben mesela Sergen Yalçın futbol oynarken arkadaşlarım hep diyordum ki yani bir Zidane'ı izlemek gibi keyif verici bir şey. Benim için aynı noktadadır Sergen diyordum. Mesela Hakan Ünsal Türkiye'nin değil dünyanın sayılı sol beklerindendi. Volkan Demirel bence evet çok büyük hatalar yapıyordu. Mesela Schalke maçı hala aklımdadır benim. Ama olağanüstü bir kaleciydi. Yani değeri bilinmeyen, bence bizim daha doğrusu değerini gösteremediğimiz değerlerimizden biri olduğuna inanıyorum. Ama tabii antrenörlük kariyeri başka. Conte ekibinde onu ister mi? Doğru bir düşünce senin yani soru sormakta. Hı-hı. Ya doğru bir soru bu.
0: Mesela Tedesco'nun yanına Gökhan Gönül verildi ilk geldiğinde. Sonra bir anlaşmazlık oldu ve Gökhan Gönül o görevden alındı. Şimdi biraz
1: yani bir Conte de kendi adamını ister tabii. En nihayetinde. Kendi adamını ister. Tanımadığı birini istemez. Ha, başkan da der ki ekibini geniş tut. Bir ya da iki kişi de benden gelecek sana. Dirk Kuyt mesela.
0: Orada da şey aklıma geliyor. Mesela Arne Slot'a gittin. Slot Hollandalı değil mi?
1: Hollandalı.
0: Hani Kuyt'ı ekibine vermek daha kolay olabilir.
1: %100.
0: Hani en azından vatandaşı. Ki o bile belki ideal değil ama bence
1: Beşiktaş'ta oynadı ama Cunti'yi getir mesela Conte'ye.
0: İtalyan.
1: Evet olarak. Mesela tabii.
0: Şeyi getir, Bonucci var. Fenerbahçe'de
1: Balotelli
0: oynamış.
1: Eyvah.
0: Yok ben Fenerbahçe'de oynamış.
1: Tabii Bonucci, doğru doğru.
0: Çok kısa süre
1: doğru, olsa da. Doğru kesinlikle.
0: Emili takımın değişilmez ismiydi Bonucci stoper rotasyonda.
1: Doğru.
0: Conte'nin ekibinde mesela o tarz.
1: Olabilir. Kesinlikle olabilir.
0: Birliktelikler daha uyumlu gözüküyor. Makul. Hani Dzeko'ya tabii Bosnalı bir teknik direktör değil de belki City'de birlikte çalıştığı Guardiola gibi ya da
1: Haldjotic gelirse.
0: Haldjotic ama o da artık Nant'ı en son çalıştırıyordu. Evet. Küme düştü Nant. Bir daha bilmiyorum takım çalıştırmaz. Öyle birliktelikler daha sağlıklı geliyor. Bakalım Fenerbahçe'de de hoca konusunda hangi isme gidecek? Yani Beşiktaş'ta da hala net bir isim yok. Fenerbahçe cephesinde de Aykut Kocaman konuşulan isimlerden biri. Hakan Safi cephesinde çok hoca konusu gündemde değil. O da daha çok transfer konusunda fark yaratmaya çalışıyor. Mesela hafta sonu Hakan Safi dedi ki iki yerli ve milli oyuncuyla anlaştık. Onları açıklayacağız diyor. Ayrıca diyor iki dünya yıldızı getireceğim. Bu sayı belki de 3'e çıkabilir diyor. Sadece ipucu veriyorum. İnternete bakarsanız görebilirsiniz demiş. Valla internete bakıyorum ama tabii nereye bakmamız gerekiyor? İnternet çok geniş bir kavram. Hangi spesifik olarak söylerse Hakan Bey. Az önce söylediğim isimler tabii. Lewandowski, Girassi ve Greenwood denmiş. 3 dünya yıldızı ama yerli ve milli oyuncu olarak kimleri kastediyor? Onunla ilgili ben açıkçası bir şey okumadım. Yerli ve milli olarak üst düzey bir isim mi kastettiği? Üst düzey bir isimse milli takım havuzunda olması muhtemel ama aklıma gelen tek isim burada nedense Salih Özcan oldu. Dortmund'da sözleşmesi bitti. Boşa çıktı artık. Salih veda etti. Ama böyle ilk 11 bazında heyecanlandırabilecek bir takviye değil. Bir de Ümit Akdağ aklıma geldi.
1: Evet.
0: O da Alanya'nın sol stoperi. Fenerbahçe ile adı geçti. Saadettin Saran yönetiminde de, döneminde de. O olabilir. O isimler de herhalde bu hafta içerisinde seçime doğru kim oldukları ortaya çıkacaktır. Valla transfer konusunda hareketlilik var. Hatta son haberi de okuyayım. Öyle reklam arasına gideyim. Aziz Yıldırım'ın sol stoper için de girişimlerde bulunduğu ve City'den Nathan Ake'nin şu anda gündemde olduğu. Bonservisi için 11 milyon euro talep edilmiş. Ve maaş olarak da 6 milyon euro ve bonuslar teklif edilmiş Hollandalı stoper için. Ama doğru isim mi pek emin olamadım. Çok da sakatlanan bir oyuncu aklımda kaldığı kadarıyla. Ake sonuçta City tercih etmiş ama Fenerbahçe'ye de istikrarlı bir oyuncu lazım. O açıdan riskli gözüküyor. Alternatif olarak da Malang Sar gündemdeymiş. Aziz Yıldırım cephesinin hamleleri de bu şekilde diyelim. Bir araya gidelim. Aradan sonra sizlerin mesajlarıyla devam edelim.
2: Ali Erim, Mert Elam ve Genco Voran'la Sabah Sporu devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
5: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
6: Finansal özgürlük budur işte.
7: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
8: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
9: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
10: Bana göre yenilikçi olmalı.
11: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
12: Bana göre vizyoner olmalı.
13: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
14: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
15: Sağlam bankacılık.
16: Umran Oto Ekspertiz.
3: Radyo Spor.
2: Reklam.
17: Radyo Spor'un web sitesi ve uygulaması yenilendi. Yüksek erişilebilirlik ve hız sağlayan AI Assisted teknolojisi, Radyo Spor'u istediğiniz yerde, istediğiniz zaman kesintisiz dinleme imkanı, podcastleri dinlerken hızlı oynatma, ileri ve geri sarma özelliği, program ve programcılara dair detaylar, Ajans Spor haberleriyle gündemi takip etme imkanı. Radyo Spor'un uygulamasını hemen indirin.
2: Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Sabah Spor'u devam ediyor.

0: 8.38 saatlerimiz Fenerbahçe'de seçim heyecanı yaşanıyor ve başka adayları da her gün açıklamalarda bulunuyor. Bulunmasalar bile haberleri çıkıyor transferle ilgili gelişmeler sosyal medyada da paylaşılıyor. Biz de o isimlerden bahsettik. Şimdi sizlerin düşüncelerine geldi sıra. Volkan isimli dinleyicimiz yerli oyuncu Merih Demiral demiş Fenerbahçe'ye gelebilecek. Aslında güzel bir deneme ama Merih Demiral sezon içinde Al Ahli ile sözleşmesini 2029 yılına kadar uzattı ve evet, orada evet, hatır sayılır da bir maaşı var. Merih o yüzden bence %0 ihtimal.
1: Bana da öyle geliyor.
0: Hani %0.1'lik payda bırakmadım. Bence ihtimali yok. Benim aklıma gelenler Salih Özcan ve Ümit Aktağ oldu ilk etapta. Bu bilgiye dayalı değil, tahmine dayalı bir evet, şey yani. Kendi çıkarım.
1: Mantık.
0: Mantık yürüttüm aynen. Furkan Fenerbahçeli bir dinleyicimiz. Teknik direktörü belirlemeden futbolcu alışverişine başlamış olmak bana tuhaf geliyor. Acaba ben mi kaçırdım? Teknik direktör belli mi oldu? Diyor. Bu da futbolun en güzel tartışmalarından biri.
1: Hele ki bizde.
0: Bir de bizde. Ne diyorsun?
1: Doğru. Yani bir ortada bir teknik direktör yokken oyuncu alınması. Ama tabii onu seninle konuşmuştuk ya, hani bazı isimler var. Teknik direktör kalkıp da ben bunu çalışmam mı?
0: Yani Cirassi'yle ben oynamam.
1: Ha mesela, yani tabii öyle bir durum var tabii.
0: Varsa da zaten o teknik direktörü getirmeyeceksin o zaman. Onu kullanacak bir teknik direktöre tabii gideceksin.
1: Tabii. Şey ihtimali de biraz kuvvetlendiriyor bu. Belki de Aykut Hoca iyi açıklamıyor ama gerçekten Aykut Hoca ile öyle bir dirsek temasında ve çalışacak ki Aykut Hoca'dan da onayı alıyor. Hocam Jirassi olur mu? İşte hocam şey olur mu gibilerinden.
0: Bana da öyle geliyor.
1: O da böyle bir akla geliyor tabii.
0: Bana da, yani aslında hoca adayı belli ve belki onun istekleri doğrultusunda da bu transfer operasyonları da yürütülüyor olabilir. Eğer yerli bir isimse bence zaten, hani Hakan Safi cephesinin adayı da İsmail Kartal'sa örnek veriyorum ve açıklamıyorsa, perde arkasında görüşmeler zaten yapılıyordur. O yüzden çok büyük problem de olmayabilir. Aksi halde de yani illa hocaya da bırakmamak gerekiyor bazen. Orada da ben bir denge olması gerektiğini düşünüyorum. Sadece hocaya bırakınca da çünkü olmuyor. Bazen evet, sadece sen yapınca da olmuyor. Senin yapman ama sonuçta parayı veren sensin. Gelecek teknik direktör maaşlı bir çalışan yani. O da eğer takımı beğenmiyorsa gelmesin. Gelip sürekli transfer isteyecekse de göndersin yönetim, yani bu kadar bence basit.
1: Evet.
0: Bu takımla yani ben sana Cirassi'yi aldım, Muriç'i aldım, stoperi Ake'yi aldım. Bunlarla artık başarıyı elde etmek senin görevin diyecek. Hoca da bunu kabul ediyorsa paşa paşa elindekilerden en iyisini almaya bakacak. Yani burada da illa bütün transferler hocanın istediği gibi yapılsın diye bir bence kaide yok yani. Mustafa dinleyicimiz, o da Allegri'de takımından ayrıldı. Ne düşünürsünüz?
1: Doğru.
0: Demiş Milan'dan. Ne düşünürsünüz?
1: Ne düşünürüz? Yani ses getirecek bir isim olur gerçekten. Doğru, İtalya'da çok yaprak dökümü oldu teknik direktör anlamında bu sezon.
0: Yani Conte boşta. İşte Allegri şu anda boşta. Ama Allegri'de işte Şampiyonlar Ligi biletini alamadı. Evet, o yüzden gönderildi. Evet, yani evet, aslında çok boşta olmasının sebebi iyi bir sebep değil. Mesela değil. Conte Şampiyonlar Ligi'ne götürdü ama olmadı orada şeyle. De Laurentiis'le pek anlaşamadı. Yoksa takımı ikinci yaptı. Conte başarılı bir sezon geçirdi. Geçen yıl şampiyon olmuştu değil mi? Napoli. Ama Allegri pek o açıdan iyi bir dönemden geçmiyor. Bir de oynattığı futbol pek keyifli değil. Genelde 1-0'lar Milan'da da geçmiş döneminde çalıştırdığı takımlarda da ön planda olan bir isim. O yüzden Fenerbahçe'ye çok heyecan verecek bir teknik direktör bence olmaz oynattığı oyunla. Ama isim olarak ve başarılı olarak tabii ki bir hava katabilir ama ben çok uyumlu görmedim açıkçası Fenerbahçe'yle. Ömer Macit, madem söz konusu Fenerbahçe diyor, Aykut Kocaman hoca olsun, İsmail Kartal da yardımcısı olsun demiş. Yani söz konusu tabii ki Fenerbahçe ama sadece Fenerbahçe değil. Bu insanların da sonuçta kariyerleri var. İsmail Kartal da bu saatten sonra
1: evet,
0: yardımcı olmaz. Yani Fenerbahçe için onu da kabul edeceğini ben zannetmiyorum. Zaten Aykut Kocaman da istemez böyle bir birliktelik. Çok zorlama oluyor işte bu tarz
1: evet, evet,
0: birliktelikler yani. Bence Gerek yok.
1: Bence de.
0: 22 Mayıs'tan beri sizi dinlemiyorum. Gerçek bir Radyo Spor dinleyicisi olarak geçmiş bayramınızı kutlarım. Sabredeceğimiz teknik direktörler olmalı takımda. Yoksa doldur boşalt bir fayda etmiyor. Görüyoruz demiş. Yani buradaki kıstası sabredeceğimiz teknik direktörler olmalı. Ama kim? Ay Kocaman mı? İsmail Kartal mı? Bunlara sabır da pek olacak gibi değil. Yani bu isimler de başarısı oldukları anda biz zaten demiştik bu isimlerden olmazdı denecek. Burada da en kolayı aslında sabretmek istiyorsanız dünya cümle bir ismi getirmek olur. En kolay ona bizim futbol kamuoyu sabrediyor. Ama onun da belli bir sınırı var.
1: Tabii yani. Onun bile bir sınırı var artık.
0: Yani Mourinho geldi şu an getirebileceğiniz en iyi teknik direktörlerden biriydi ama gerçi ona da tribünde öyle büyük bir tepki de olmadı.
1: Olmadı.
0: Mesela Sergen Yalçın'a...
1: Ama çabuk da kopmadı Mourinho yarıştan. Hı hı. Yani neredeyse sonlara kadar götürdü. Hani sonda çözüldü olay. Hı hı. Dolayısıyla hatta belki de tepki alması gereken yerlerde tepki almadı ve Mourinho olduğu için almadı. Çok çok büyük bir ihtimalle. Ama bir daha tabii Fenerbahçe şimdi bu anlamda teknik direktörlerin kralı geldi. Şimdi bir daha ona benzer bir isim gelmez. İsimli biri gelir.
0: Yani Conte bence.
1: Conte olur, benzer. Allegri olur. Ama bir Mourinho değil ikisi de en nihayetinde. Ve gerçekten ya mesela Allegri şu anda gelse ve Mourinho gibi bir sezon yaşasa bence çok daha erken çatlak sesler çıkar.
0: Conte de o kadar emin değilim ama Allegri'de katılıyorum.
1: Evet, Conte
0: Mourinho kadar bence kredisi olur gibi geliyor. Belki daha bile fazla olabilir. Ömer Molla o da takım ruhu derken kısaca olan biteni başkana yetiştirecek bir adam koymak isterler hep diyor. Bu da genelde söylenen şeylerden biri içeriden ama bunu illa tabii ki teknik ekibe yerleştirmek olarak bakmayın. Oradaki idari menajer de
1: bu işi yapabilir.
0: Yapabilir yani illa. O yüzden sadece onun için yardımcı antrenör getiriyorlar demek de bence haksızlık olur. Orada bir hava yakalamaya çalışıyorlar. Yani dediği gibi Aziz Yıldırım'ın bir Samandıra ruhu. O ruhu bilen isimler gelirse işte futbolcuların daha kendilerine çeki düzen verebileceği söyleniyor. Zaman zaman bunu takım içinde yapıyorlar. Hani teknik ekip bazında değil. İşte futbolcu bazında Fenerbahçe bunu yaptı. Aziz Yıldırım dönemi miydi? Gökhan Gönül döndü, işte Caner Erkin döndü, ne bileyim işte böyle efsaneler dönüyorlar takımlara. Saha içinde de böyle takıma abilik yapmak için. İşte bunun gibi transferler de düşünülüyor ama her zaman da tabii başarıya ulaşmıyor.
1: Peki şey olabilir mi? Özellikle teknik kadroya bir eski futbolcu koymak istiyor olabilir. Çünkü mesela şunu oynatsın mesela bu hafta.

0: gibilerinden böyle bir talimat ya da bir rica, artık ne söylemek isterseniz onun adını, olabilir mi?
1: Ama bunu da en başta hocanın kendisiyle konuşması gerekmiyor mu Genco abi? Bunu yardımcı ne kadar dikte edebilir ki? Sonuçta karar veren teknik direktör, yardımcı bir
0: Ya
1: öneri
0: sadece
1: getirir.
0: arabulucu olarak işte, ya başkan şunu oynatsak mı, böyle bir çıtlattı bize falan gibilerinden. Artık o racon nasıl ilerliyorsa.
1: Az Yıldırım da genelde hani karışabilecek tabii bir
0: Tabii.
1: potansiyel var
0: Tabii.
1: her zaman. Ama bilmiyorum, onlar ters teper mi, mantıklı mı? Çünkü bazı hocalar da mesela, bu Mourinho'da galiba söylendi. Acun Ilıcalı'nın bir karşılaşmada mı Mourinho ile böyle taktiksel bir fikir alışverişinde bulundu. Bu da Mourinho'nun pek hoşuna gitmediği söyleniyordu. Öyle bir haber çıktı. Bir doğru yanlış bilmiyorum ama bu
0: Haber
1: tarz
0: olarak evet.
1: isimler de çok sevmez öyle şeyleri, yani başkanın
0: Sevmez ya
1: konuşması.
0: şimdi, biz de Aziz Yıldırım'ı biliyoruz en nihayetinde. Yapmasa bile bu haberler çıkacaktır. Yani artık geçmiş olsun o konuda. Yani yapar mı yapmaz mı onu bilmeyiz. Belki yapar belki yapmaz ama yapması bizi şaşırtmaz. Futbol sever olarak. Ama yapmasa bile de böyle haberler mutlaka çıkacaktır.
1: Bünyamin Zeytun, o da biz transferleri hocalara yaptırınca menajerler tarafından dolandırılan bir ülkeyiz diyor. O da yani diyor ki hocalara bırakmayın transferi. Ama burada her yönetim için geçerli olmasa da yönetimler de zaman zaman menajerlerle iş tutup kötü niyetli
0: Evet.
1: transferler de yapmıyor değiller. Onu da yani söyleyeyim. Bu ya yapılmak istendiğinde her türlü şey, başkan da olsanız, işte teknik direktör de olsanız yapabiliyorsunuz yani. Biraz niyet önemli. O yüzden tek bir doğru yok. Onu söyleyeyim. Mesela diyor, benim az önce verdiğim örnek Ali Koç dönemi geldi diyor eski oyuncular. İkinci sene sanırım Emre Belezoğlu ve Erol Bulut dönemi diyor. Evet yani bu şeyler, formüller deneniyor zaten. Futbol takımlarında da genelde gördüğümüz şey belli başlı formüller üzerinden gidiliyor zaman zaman. İşte bir sene bu formül. Eski oyuncular deniyor. İşte biz onlar olmadığı için başarısızız deniyor. Oyuncular geliyor. Yine şampiyon olunmuyor. Bu sefer deniyor ki işte bizim iyi bir yabancı teknik direktöre, iyi antrenman yaptıran bir hoca ihtiyacımız var deniyor. O geliyor. O olmayınca deniyor ki ne bileyim sportif direktörümüz eksikmiş bizim. Ona öncelik verelim deniyor ve sürekli bir deneme oluyor. Benim ligimizde gördüğüm genel tablo bu. Birinde çok fazla ısrar edilmiyor. Hani bir hoca getirdik, yerli olmadı. Yerliyle olmuyor, yabancıya dönelim gibi. Böyle hep değişkenlik olduğunu düşünüyorum bizim takımlarda başarısızlık geldikçe. Başarı geldikçe zaten Galatasaray'ın yaptığı gibi, değiştirecek bir şey yok. Hani Okan Buruk'la
0: Evet.
1: 4 yıldır devam ediyor ama başarısızlıkta Fenerbahçe sürekli farklı denemeler yapıyor. Şu anda da mesela neyin tam olarak doğru olduğunu bence kimse bilmiyor. Yani şu an Aykut Kocaman'ın mı gelmesi daha iyi? İsmail Kartal'ın mı daha iyi?
0: Yoksa
1: Yabancı
0: yeni
1: bir
0: birinin mi?
1: isim mi?
0: Yoksa yeni birinin
1: İşte
0: mi?
1: yeni bir yerli mi bu arada?
0: Evet.
1: Hani Nuri Şahin gibi bir isim mi? İşte İlhan Palut mu? Abdullah Avcı mı?
0: Conte mi?
1: Ya da yabancı çok güçlü bir isim mi? Yoksa yabancı böyle Tedesco gibi bir isim mi makul? Herkese sorsun. Herkesten bence farklı ses çıkar. Yani bize de yazar dinleyicilerimiz. Kimisi İsmail Kartal'ı istiyordur. Kimisi Aykut Hoca'yı istiyordur, kimisi Conte'yi, kimisi Montella'yı, kimisi de belki ne bileyim şu an kim var, Glasner'i istiyordur. Herkesin başarı kıstası farklı. Ama işte bence bunların hepsinin tabii yanlış olması mümkün değil. Bazılarını da doğru yaptı Fenerbahçe ama sonuçta bu iş rakiple de oynanan bir
0: Tabii
1: spor.
0: ki, tabii ki.
1: Rakibin de iyi. Mesela
0: Ya İsmail Kartal sence yanlış mıydı?
1: İşte onu bence de en net örnek oluyor burada yani. İsmail Kartal şampiyon olamadı ama kendi şartı içinde bakarsan şampiyon gibi bir sezon geçirdi adam.
0: Aynen öyle.
1: Yani ama onu hep
0: Hani
1: yaftaladılar şampiyon yapamayan teknik direktör
0: Simeone
1: diye.
0: demişti ya, ilk Atletico Madrid yıllarında biz şu anda Avrupa'nın hangi liginde olsak şampiyon olacak bir takımız. Şampiyon olacak performansı sergiledik ama tek şanssızlığımız rakiplerimizin çok formda bir Barcelona ve Real Madrid olmasıydı. Onlara da geçecek seviyeye gelmeye çalışacağız demişti ya. Bu tam birebir bu açıklama yani, işte Fenerbahçe'nin yaşadığı da bu.
1: Burada herhalde şimdi sen Atletico Madrid örneğini verince şöyle bir şey, ampul yandı. Mesela bu Fenerbahçe taraftarına geçmiyor çünkü Fenerbahçe'de Galatasaray'ın aslında çıtası aynı. Mesela Atletico Real Madrid Barcelona'nın bir tık altı. Doğru. Geçememesi çok anormal değil ama sen Fenerbahçe'ysen taraftar herhalde böyle düşünüyor. Galatasaray ne olursa olsun geçmelisin. Ya Galatasaray 102 mi aldı? 103 almalısın. Evet. Diyor. Herhalde o kabul görmüyor. Yoksa daha alt seviye görse mesela şu an Trabzonsporlar bozulmasın ama ekonomik anlamda geride.
0: Yani.
1: Trabzonsporlar diyebilir ki ya biz çok iyi bir Galatasaray ve Fenerbahçe'ye denk geldik. O yüzden üçüncü olduk. Trabzon'a bu geçer şu anda. Hı-hı. Transfer politikası, maaş bütçesine bakarsan.
0: Gelir
1: anlaşılabilir.
0: Anlamında, evet.
1: Ama bu şimdi Fenerbahçe'de Galatasaray kadar para harcıyor. Ama sürekli şampiyon Galatasaray oluyor.
0: Evet.
1: Taraftarı da herhalde geçmeyen o. Yani 99 aldın iyi hoş. 103 al. Rakibini geç diyor. Ama işte bu doğru mu? Yanlış mı? Bence çok doğru değil ne olursa olsun. Yani bazen de rakibin gerçekten çok güçlü olabilir. Antep'ten Yalçın Bozüyük. Antep sporluyum demiş. Antep spor tabii kalmadı ama. Diyor ki o da Aziz Başkan Hoca Aykut demiş. Defansa bir isim yazmış ama kim olduğunu anlamadım. Vedat Muriç, Cirassi, Greenwood, Ümit Aktağ. Büyük sürpriz de Ferdi demiş. İmkansız değil. Bence imkansız. Ferdi hayalleri hiç kurmasın bence Fenerbahçe taraftarı.
0: Ferdi Brighton'da yılın oyuncusu seçildi.
1: Yani artık ondan sonra United'da.
0: Bence City'ye, de yani Arsenal'a Ferdi'nin falan. Yolu şu anda şeye gidiyor. Yani aynen İngiltere'nin büyüklerine gidiyor yani.
1: Yani o yüzden.
0: Ya onun tek eksikliği çok sakatlanması. Hı-hı. Yani bir orada ciddi bir negatif bir şey var, görüntüsü var. Ama onun haricinde belki o sakatlık olayı yaşanmasa bence bu sene sonunda bile büyük takımlardan birine yolu açılabilirdi. Belki Dünya Kupası'ndan sonra.
1: Zaten sezon içinde bizim Ayhan Şensoy Hocan Spor'da beni yaptı. United net şekilde
0: ilgileniyor.
1: İlgileniyormuş. Gerçi United'da da bu sezon şov sol bekte herhalde en istikrarlı sezonlarından birini yaşadı. Hiç maç kaçırmamış. Okuduğum kadarıyla 38 maçın 38'inde de süre almış.
0: Ama yani
1: normalde
0: ben
1: çok sakatlanan bir oyuncu.
0: Sağlıklı bir Ferdi'yi şova 100 kere tercih ederim. Hı-hı. Ben bak hep söylüyorum, sen şahidimsin. Benim en beğendiğim ve milli takımda da en güvendiğim, fark yaratmasını beklediğim isimlerden biri Ferdi. Bak örnek verdik ya, biz Sergen'in değerini bilemedik, Hakan Ünsal'ın değerini bilemedik, Volkan'ın değerini bilemedik. Ferdi %100 onlardan bir tanesi. Ya dünyanın sayılı beklerinden biri Ferdi.
1: Nereden nereye, adam 10 numaraydı Nekliğime Gendi.
0: Evet.
1: Geldi Fenerbahçe'de sol açık oldu. Sonra sol kanat beki derken sol bek, işte Vitor Pereira dönemi, İsmail Kartal dönemi şu an en iyi beklerden biri olarak lanse ediliyor. Şimdi Fenerbahçe ile ilgili tabii çok sayıda mesaj geliyor. Mesela onlardan biri Enver Sinan Bardak. Aykut Kocaman, İsmail Kartal gibi hocaların bu kadar zamandır takım çalıştırmadan hala isimlerin geçmesi çok vasat bir durum değil mi demiş. Bence değil o kadar da. Sonuçta bu iş böyle yani.
0: Ama biraz tartışmaya böyle açık gibi.
1: Yok açık da. Ama yurt dışında da mesela Bayern zor zamanlarında hep şeye gitmiyor muydu?
0: Yupp Heynckes.
1: Heynckes'e gitmiyor mu? 4 kere geldi adam. Galatasaray ama Fatih Heykens, Terim'e gitmedi mi?
0: Ama şimdi Heynckes ve Fatih Terim
1: çok
0: ile
1: çok başarılı diyeceksin, ondan mı?
0: Ya tabii yani. Şimdi Aykut Hoca da başarısız değildi ama
1: Hocamanın da kupaları.
0: Kurtarıcı olarak çağırabileceğim bir isim midir acaba? 6-7 sene, kaç sene işte hiç kimseye çalıştırmayan bir hocaya böyle, bilmiyorum. O biraz hakikaten tartışılabilir. Bak ben Aykut Hoca'ya hayır demiyorum. Hatta hep şunu diyordum. Fenerbahçe taraftarı o dönemde Aykut Hoca'yı niye eleştiriyordu? Savunma ağırlıklı oynatıyor diye. Halbuki ben diyorum ki futbolun hücum yönü varsa savunması da var. Ve Aykut Hoca savunma yönüyle bu işi çok başarılı yapıyordu. Fenerbahçe tarihin Avrupa'daki en başarılı sezonunu yaşattı Aykut Kocaman. Yarı finale çıktı Avrupa Ligi'nde. Lazio'yu elediler ve Lazio'yu eledikleri maçta, iki maçta da bomba gibi oynadı Fenerbahçe. Ya bomba gibi oynadı. Öyle tesadüfen falan geçmedi. Bayağı geçti. Lazio'yu yendi geçti. Ama bendeki soru işareti de bu kadar zamandır bir kulüp çalıştırmaması ve bu dönemde de Mert futbol çok değişti. Yani Klopp'lar, Guardiola'lar, Arteta'lar ve onun gibi futbol oynatan aşağıdan gelen birçok yeni nesil teknik direktör de piyasaya çıktı. Ben açıkçası Fenerbahçe'ye gelmeden önce Aykut Hoca'nın bir yerlerde bir şey yapmış olmasını görmek isterdim gerçekten. Ya hayır demiyorum. Gelirse gelsin. Sonuçta Fenerbahçe'nin aradığı şeylerden biri de Mert, Fenerbahçe'nin içindeki durumu bilen, yaşayacağı zorlukları önceden bilen ve buna göre hazırlık yapan bir hoca. Yani sağ dışı etkenlerini de düşünerekten Aykut Hoca geliyor. Sırf sağ içi değil.
1: 8.57 bir araya gidelim. Aradan sonra da Beşiktaş'la devam edelim.
2: Ali Erim, Mert Elam ve Genco Boran'la Sabah Sporu devam edecek. Reklam. ETS yaz fırsatları başladı. Gel, yerin hazır, kaçmasın yaz. Tatilin... Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Radyo Spor.
3: Unutulmaz. Unutulmaz.
4: Aygaz'ın taklitlerinden sakınmak için Aygaz'ınızı Aygaz bayiinden, Aygaz görevlisinden alın. Bu sese kulak verin.
3: Aygaz.
5: Tüm renkler uyum içinde buluşur, bir olur, divan olur. Divan.
6: Koçtaş'a gidiyorum, evimi çok seviyorum.
7: Birlikte yaşadıklarımız, paylaştıklarımız unutulmaz. Koç topluluğu olarak bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız, başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.
8: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Reklam.
9: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
2: Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Sabah Sporu devam ediyor.

0: 8.59 saatlerimiz. Şimdi Beşiktaş'tan devam edelim. Beşiktaş'ta bugün artık 1 Haziran oldu ama hala yeni teknik direktör belli değil Beşiktaş'ta. Futbol direktörü Önder Özen teknik direktör görüşmelerini sürdürüyor. Bir taraftan Serdal Dalın'ın yine görüşmelerde bulunduğu söyleniyor ama henüz bir isim de anlaşılmış değil. Belli ki bir zaman daha görüşmeler yapılacak.
1: Ben acaba Felipe Luis olur mu diyordum biliyor musun? Ama galiba Monaco ile anlaşmış.
0: Evet, Monaco. Monaco olmasa bile Premier Lig konuşuluyordu. Yani buraya gelene kadar hani bu tarz daha genç bir ismin Beşiktaş'a gelip ben de pek risk alacağını düşünmüyordum. Çünkü onun kariyer gelişimi için Beşiktaş çok uygun bir yer değil gibi. Yani çok çabuk gönderilebilir ama Monaco daha uzun soluklu bir proje olabilir. Premier Lig'e gitse zaten onlardan 2-3 yıl bile kalıyorsun ya da tabii, bir yıl kalıp
1: aşırı başarısız olmazsan.
0: Yani çok ya da işte Nottingham Forest'ın teknik direktörü değilsen, başkanı Yunan'daysa ya da Acun Ilıcalı'nın takımı Asti'de teknik direktör değilsen, bizde çünkü biraz daha hızlı kararlar veriliyor ama normal bir takımda uzun yıllar kalabiliyorsun. Kalmasan bile teklif alabiliyorsun yani performansında. O yüzden çok kolay gözükmüyordu bence Felipe Luis. Dün Glasner yazılmış. Crystal Palace'dan o da ayrıldı. Yeni takımı da henüz belli değil. Fakat Beşiktaş kulübü de bir yalanlama geçti. Dün Sözcü'nün haberiymiş Glasner. Ama Beşiktaş diyor ki Glasner'le görüşüldü ve prensip anlaşmasına varıldı iddiasıyla ilgili haberler tamamen asılsızdır. Masa başında üretilen bu ve benzeri maksatlı haberlere itibar edilmemesini önemli rica ederiz. Futbol A takımımızın yeni teknik direktörünü belirlemek için çalışmaların başkanımız Serdal Adalı ile yönetim kurulumuzun bilgisi dahilinde futbol direktörümüz Önder Özen tarafından titizlikle yürütülmekte olduğunu ve yeni teknik direktörümüz belirlendiğinde detaylı bilgilendirmenin kulübümüzün resmi iletişim kanalları aracılığıyla camiamız ve kamuoyuyla paylaşılacağını bir kez daha hatırlatırız diyor Beşiktaş kulübü. Yaklaşık bir hafta önce de Beşiktaş'tan bir yalanlama gelmişti. Oradaki yalanlama da genel bir yalanlamaydı. Bu basında adı geçen hocaların işte gerçeği yansıtmadığı ve yine çalışmaların titizlikle yürütüldüğü vurgusu vardı. Dün Glasner üzerinden bu yalanlama yapıldı. Beşiktaş kulübü böyle bir politika güdüyor. Birçok isim çıktı ama mesela isim olarak sadece Glasner yalanlandı. Mesela Felipe Luis'le ilgili bir yalanlama hatırlamıyorum.
1: Yok, ben de hatırlamıyorum.
0: İşte ne bileyim Nuno Espirito Santo çıktı. Razvan Lucescu konuşuluyor.
1: Evet.
0: Demek ki o zaman şöyle mi düşünmek lazım?
1: Ama Nuno Espirito'da West Ham'da devam etme kararı aldı.
0: Evet. O zaman burada şöyle mi düşünmek lazım? Yani yalanlama geçilmeyen adaylarla gerçekten görüşüldü ama Glasner'le...
1: Belki de Glasner'le görüşülüyor. Ortalık karışmasın diye özellikle ona bir açıklama yapıldı.
0: Ama bu da şey olmuyor mu yani o zaman? Tam tersi dikkatleri üzerine çekmiyor mu bir taraftan da yani yalanlama yapınca? Şimdi böyle yapınca... Yani, evet.
1: Anladım dediğini anladım.
0: Şey mi oldu yani tamam ya Beşiktaş gerçekten hakikaten görüşmüyormuş mu diyor insanlar yoksa...
1: Peki sen ben konuşalım. Yani Glasner olur mu sence? Bana olmaz gibi geliyor.
0: Bana da olmaz gibi geliyor.
1: Yani bana Glasner'in Türkiye'ye gelmeyeceğini düşündürten bir isim olarak karşıma çıkıyor benim. Yani Palace'la çünkü Glasner bir defa çok başarılı sezonlar yaşadı. Yani bu hoca unutulmasın ki Crystal Palace Zaha'yı kaybetti. Eze'yi kaybetti. Savunmadaki bir oyuncusu Gueye'yi kaybetti. Yani hatta Gueye de gittikten sonra golcüleri vardı Mateta.
0: O da gidiyordu.
1: Mateta dedi ki Gueye gittikten sonra bütün yıldızlarımız gitti. Bir kişi bile gelmedi. Ben de ayrılmak istiyorum. Bu takımın yönetimi bu takıma değer vermiyor. Bu takımın ilerlemesini istemiyor. Neden bu takımda kalayım dedi ve o da ayrılmak istedi. Ve Glasner yıldızlarının bir bir gidip kimsenin gelmediği takımı ligde tuttu. Konferans ligini kazandırdı. Ligde de bir düşüş yaşamasaydı fena gitmiyordu yani. Yine yukarılara oynuyordu. Hani ilk 4 değil. İlk 4 uçuk ama gene böyle bir ilk 6-7 peşindeydi bayağı uzun bir süre. Dolayısıyla Glasner zaten Beşiktaş'a bence gelene kadar İngiltere'den başka bir kulüp ister ve aklını çeler diye düşünüyorum.
0: Leverkusen bir ara yazıldı ona. O da Avusturyalı sonuçta. O ligde de geçmişte takımlarda çalıştırmıştı. Hı hı. Leverkusen de bence iyi bir
1: olası
0: aday. Milan yine adı geçti sanıyorum Glasner'le. Onlar da bir hoca arayışı içerisinde. Onlar olabilir. Ki genelde İtalyanlar aslında çok yabancı tercih etmiyorlar ama evet. Nadir de olsa Milan son dönemde yabancı hocalar da getirdi. Bakalım yani kolay bir operasyon değil eğer gerçekten de Beşiktaş ilgileniyorsa. Ama şimdi okuyacağım haber Sercan Dikmen'in haberi Sports Digital'den. Diyor ki Önder Özen teknik direktör görüşmelerini bizzat yürütmek adına bugün iki ülkeyi kapsayan yurt dışı seferine çıkıyor. İlk durağı henüz öğrenemedim. İtalya'ya geçmeden önce başka bir ülkede ismi henüz basına yer almamış bir teknik adamla bir görüşme gerçekleştirecek. Bu isme Beşiktaş'ın projelerini ve kadro planlamasını sunacak diyor. İkinci durağı İtalya olacak diyor. Oradaki isim de diyor Vincenzo Italiano.
1: Vincenzo deyince hep Montella diyeceksin gibi geliyor.
0: Vincenzo Italiano. Sabah da biz Italiano çaldık sanıyorum.
1: Evet.
0: Denk gelmiş. Italiano da 48 yaşında Almanya doğumlu bir İtalyan teknik direktör. Son olarak Bologna'yı çalıştırdı. İki sezondur ki Bologna'yla da gerçekten çok iyi işler yaptı. Avrupa kupalarına bu yıl katılmışlardı. Fiorentina'yla 3 yıllık macerası yine iz bıraktı. 2021-24 arası. Ondan önce de 2 yıllık bir Spezia macerası var. Kariyerinde de gittiği takımlarda hep sezonu tamamlamış. Sezon başı gelmiş. Sezonu tamamlamış kendisi. İstikrarlı bir isim. Ama tabii çalıştığı takımlar da öyle şampiyonluk baskısı olan takımlar değil. Spezia, Fiorentina ve Bologna sonuç takımı. Ve puan ortalamaları da tabii bu takımlara göre normal ama bir büyük takıma göre düşük. 1.67, 1.59, 1.37 olarak gözüküyor. Oynattığı oyun her daim iyi olduğu söyleniyor İtalyano'nun. Ki İtalya içinden de kendisine teklifler olduğu söyleniyor. Bu arada boş da görevinden ayrıldı en son sezon bittikten sonra. Ama tabii işte Milan gibi şu an teknik direktör arayan Napoli vardı. Milan var. Bu takımların da gündeminde olduğu da konuşuluyordu kendisine. Bu da kolay bir operasyon değil ama Beşiktaş'ın da hedefinde kendisi varmış. Çok biliyor musun Italiano?
1: İsmini duydum ama hiç şey değilim. Nerede ne yaptın? Hiç, yani isim olarak biliyorum sadece.
0: Yani taraftara tabii çok heyecan verecek bir teknik direktör değil ama İtalya yakından takip edenlerin okuduğum kadarıyla beğendiği bir isim. Vincenzo Italiano henüz hani teknik direktörlük için genç diyebileceğimiz bir yaşta 48 ve işte son 5 sezonda da Fiorentina ve Bologna ile iyi performansları var ama tabii en üst seviyede nasıl bir katkı verir o henüz test edilmiş değil. Beşiktaş açısından belki o anlamda riskli bir tercih olur ama sonuçta Beşiktaş da bir şekilde bir hoca getirecek. Getirici hocanın elbette belli başlı defoları da sıkıntıları da olacak ama önemli olan burada takımla nasıl bir uyum yakalayacağı, bu takıma iyi bir oyun oynatıp oynatamayacağı, sonuç alıp alamayacağı olacak. O yüzden orada artık Önder Özen'in futbol gözüne güvenmesi gerekecek Beşiktaş tarafının. Diğer haberin devamında da şöyle bir detay var. Sercan Dikme diyor ki masada üçüncü bir isim daha var diyor. Bu da bizzat Başkan Serdar Adalan'ın kontrolünde ve gizlilikle yürütülüyor. Belli ki çok gizli Sercan Dikme. Öğrenmiş nasıl olduysa gizlilikle yürütülen operasyonu. Avrupa'nın gözdeliklerinin birinden ayrılmış bir teknik direktör.
1: Allegri.
0: Kendisine Avrupa'dan fazlaca ilgi ve teklif olan bir isim. İhtimal düşük olsa da bu ihtimalin peşinde Beşiktaş diyor.
1: Conte.
0: Conte olabilir. Glasner yalanlansa da olabilir. Iraola olabilir. Bir dinleyici sabah yazmıştı galiba. Slot Liverpool'dan ayrıldı. Sonuçta Avrupa'nın gözdeliklerinden ayrılan bir isim ama tabii fazlaca ilgi ve teklif olan bir isim değil Arne Slot şu anda.
1: Yani kötü ayrıldı çünkü.
0: Evet. Şu an fazlaca ilgi ve teklif olan bir isim deyince işte Glasner, Iraola ve Conte geliyor. Allegri de gelmiyor mesela. Fazlaca
1: Allegri
0: ilgi...
1: de gelmiyor. İsim olarak Allegri geliyor sadece.
0: İsim olarak o da tıpkı Slot gibi akla gelir kesinlikle ama başka da böyle büyüklüklerden ayrılmış ve fazlaca ilgi ve teklif olan bir isim benim.
1: Iraola mantıklı hakikaten.
0: Aklıma gelmiyor. Pep yazmış bir dinleyicimiz. Evet fazlaca ilgi görüyordur. Teklif de alıyordur da.
1: Pep ne yapacak sence?
0: Pep bir sene dinlenir.
1: Dinlenir değil mi?
0: Sonra sıkılır, geri döner gibi geliyor. Klopp şu anda sıkılmadı hala.
1: Klopp bence dönmeyebilir.
0: Klopp da evet. Almanlarda bir de futbolcularında da böyle erken emekli olan çok sayıda oyuncusu var. 30'da, 31'de, 32'de bırakıyorlar. Almanların kafa farklı çalışıyor. Klopp da açıklamalarına bakılırsa evet çok dönecekmiş gibi değil. Yani
1: evet, o kendine vakit ayırıyor. Öyle hissettiriyor.
0: Çocuklarına, eşine, dostuna vakit ayırıyor. Bir de geçen Guardiola mı demişti onu? Klopp'la da bir türlü oturup bizi yemek yemedik. Yani hep rekabet içindeydik. Almanya'da da, İngiltere'de de ama hiç karşılıklı öyle oturup sohbet edemedik. Şimdi rahat rahat onunla da oturup konuşuruz diyor. Bunun da rahatlığı ayrı tabii.
1: Döner dolaşır gene futbola gelirler ya.
0: Yani teknik direktör olarak mı? Sonuçta
1: hayır hayır. Yemek yediklerini düşün. Yemek yediklerini düşün.
0: Şeyi konuştular.
1: Sen gittikten sonra da işte tadı kalmadı Premier Lig'in. Bak bizim takımda da bir düşüş oldu falan. Övgüler mövgüler.
0: Ben şey canlandı böyle. Şampiyonlar Ligi finalindeki taktikleri konuştular. Ya Luis Enrique şöyle yaptı. Yok Arteta böyle cevap verdi.
1: Ha olabilir.
0: Böyle güncel.
1: Tabii tabii. Konuları update ederler kendilerini.
0: Aynen. Keyifli olur o masadaki sohbet. Ama vay, tabii
1: acayip bir yan masada oturup bütün gün onları dinlerim yani.
0: Kimdi? O yine Guardiola'ydı galiba. Daha kariyerinin herhalde en başlarında futbolu yeni bıraktığı dönemlerde Arjantin'e veya Uruguay'a Bielsa'nın yanına gidiyor. Onunla görüşmek, onun işte taktik bilgisinden feyiz almak için ve hani birkaç saatliğine görüşecekken galiba sabaha kadar ya da çok uzun bir süre 9-10 saat kadar futbol konuşuyorlar. O kadar sarıyor ki muhabbet ki Bielsa da zaten
1: lakabı deli. Çok severim Bielsa'yı ben.
0: Loco. O da enteresan. Guardiola'yla konuşuyorlar. Klopp'la da öyle bir sohbet hani sabaha kadar süren Guardiola-Klopp sohbeti
1: olur,
0: de
1: olur.
0: Olabilir. Tabii dinleyicimiz Pep yazmış ama tabii mümkün değil. Şu anda valla bu üç adayın dışında az önce saydığım Glasner, Iraola ve ne dedik Conte dışında dinleyicilerden
1: Arne Slot.
0: Hani Tenak gelmiş ama hayır Tenak.
1: Tenak.
0: Olmaz.
1: Bence de olmaz.
0: Yani Tenak'sa da Sercan Dikmen'in betimlemesi doğru değil. Hani Avrupa'dan fazlaca ilgi ve teklif olan bir isim olduğunu zannetmiyorum Tenak'ın. Yoksa
1: bence de.
0: Avrupa'nın gözdeliklerinden ayrılmış bir hoca doğru.
1: Ama yani Almanya'dan gönderilme şekli rekor kırdı. Yani birinci hafta.
0: Hı hı.
1: Değil mi? İki değil. Birinci hafta gönderildi.
0: İki gibi aklımda kaldı. İki miydi? İki maç ya da.
1: Tamam ya bir ya iki o zaman diyelim. Peki.
0: Aklımda kalmış benim de. Bir de aklıma illa sezon sonunda ayrılan değil de mesela sezon içinde Chelsea'den ayrılan Lime Rosenier geldi. O da Strasbourg'da çok iyi bir sezon geçirdi.
1: Chelsea de fena başlamadı. Çok kötü bitirdi ama fena başlamadı.
0: O da
1: acaba
0: hani listeye dördüncü olarak bonus olarak ekleyeyim. Çok
1: güzel güzel. Güzel.
0: Silmese de aklıma geldi. Sonuçta böyle hala potansiyelli iyi bir teknik direktör olarak gözüküyor. Chelsea macerası kötü.
1: Bitse de.
0: Bitse de kendisinin. Evet Beşiktaş'ta yani durum bu. Sıcak bir teknik direktör gelişmesi yok. Beşiktaş'ta tabii bir seçim de olmadığı için belki transferle ilgili de çok fazla haber okumuyorum açıkçası. Yani orada Fenerbahçe'de şu an iki santrfor, sol stoperler yok. Kaleciler, bekler neler neler konuşuluyor. Beşiktaş'ta daha hoca bazlı bir gündem var.
1: Evet tabii normal.
0: Oyuncu bazlı dediğin gibi çok fazla bir şey şu aşamada yok. Ama tabii ki Beşiktaş hoca ile birlikte tahminen oyuncu transferi konusunda da görüşmeler yapıyor. Geçen hafta böyle kaleci haberleri çıktı. Brezilya'dan bir isim dendi tabii ki hiçbir şey yok değil de. Hoca gündemi kadar yoğun bir gündem değil. Bahsetmeye çalıştığım. Oh.
1: Şimdi Fenerbahçe'de başkanlık seçimi olduğundan dolayı futbolcu daha çok geçiyor kamuoyuna ve taraftara. Hani futbolcu adı ön plana çıkıyor ki seçimde bir güç kazansın. Teknik direktör evet mesela bir Conte, Monte bir şey olursa
0: o da
1: tabii ki olur ama onun haricinde önce futbolcu daha kolay. Bir de hakikaten Fenerbahçe yani teknik direktöre bir kere bir dünyanın parasını verdi. Bir daha teknik direktör bazında böyle bir kurşunu var mı acaba Fenerbahçe'nin? Hı hı. Yani Mourinho çünkü dünyanın sayılı kazanan hocalarından biri. Türkiye'ye gelirken de kesenin ağzı açıldı.
0: 12 milyon euro verildi.
1: İşte tabii. Yani hani onu da bir düşünmek lazım. Futbolcu değil bu teknik direktör.
0: İbrahim Bey o da Monaco'dan ayrılan Pocognoli aday olarak düşünemez mi demiş. Pocognoli bir takımla anlaşmadı mı ya? bakmam lazım. Mehmet Ünlü güzel bir aday bence bulmuş. Bu üç adaya eklenir. Postecoglou, sen Postacıoğlu diye.
1: Evet, Postacıoğlu diyorum ben.
0: O da evet olabilir. Gözde teknik direktörlerden biri.
1: Olabilir, evet.
0: Ve mantıklı. Yani dörde eklerim. Bir başka mesaj Ruben Amorim demiş ama olabilir. Yani o da teklif alıyor olabilir.
1: Postacıoğlu daha geçer bana.
0: Bana da. Ruben Amorim'de biraz tereddüt ettim. Ama olabilir. Yani o da sonuçta şu an boşta ve belki ülkesi Portekiz'den, işte Benfica'dan bir teklif de almış olabilir. Amorim de fena bir aday değil. Bir de son mesaj yine Mehmet Ünlü. O da Galatasaray'ın bu kadar az konuşulduğu, neredeyse hiç konuşulmadığı bir dönem hatırlamıyorum demiş. Vallahi evet, geçen hafta da biz neredeyse konuşmadık hiç Galatasaray. Program sonlarında böyle bir dakika, iki dakika ufak tefek haberler vardı. Onları konuştuk. Bugün de bir Osimhen gündemi var. Birazdan değineceğiz ama o kadar. Yani Galatasaray'la ilgili.
1: O da yani şey yarattı bunu. Hocası, Nijerya hocası yarattı.
0: Hiç yoktan bir gündem yarattı. Onu konuşuruz. Diyelim 9.15 saatlerimiz, araya gidelim.
2: Ali Yerim, Mert Elam ve Genco Boran'la Sabah Sporu devam edecek. Reklam.
3: Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Bursan Next'te hala duymadınız. Hemen bursannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin. Bursan
4: Next. Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye

0: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
1: Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Sabah Sporu devam ediyor. BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sunar.

0: Alternatif Piyasalar bölümündeyiz. BTC Türk'ü açtım ve şimdi Bitcoin'in fiyatını sizlere aktaracağım. Şu anda bir Bitcoin 73.273 dolardan işlem görmekte. 80 bin üzerine çıktıktan sonra orada kalıcı olamadı Bitcoin ve 73 bin bandına kadar fiyat geriledi ve yeni haftaya da pek güçlü bir başlangıç yapamadı. TL olarak da şu anda Bitcoin'in fiyatı 3.361.127'de.
1: BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sundu.
2: Radyo Spor. Radyo Spor. Sporun tek adresi.
1: 300-056 Lucky Shop iddia.com bayi günün maçlarını sunar.
0: ...9-19 saatlerimiz iddia bölümüne geldik. Bugün Dünya Kupası için hazır karşılaşmaları var. Amili takımımızda saat 20.30'da Fenerbahçe'nin Çobani Stadyumunda Kuzey Makedonya'yı konuk edecek. İddiada tabii çok tek taraflı bir maç gözüküyor oran dağılımına baktığımızda. Milli takımımızın galibiyeti 1-11 sadece. Beraberlik 5-81 ve Kuzey Makedonya galibiyeti de 11-75 olarak açıklanmış. 2.5 gol üstü 1.47, karşıtı gol yok da 1.46 olarak yazılmış. 300'ün üzerinde bahis seçeneği var. Şu an itibariyle gün içinde bilmiyorum artar mı ama bu karşılaşmaya bahis alabilirsiniz. Almak istesen Genco abi ki alacak mısın yazdın mı bilmiyorum ama iddiaya nasıl bir maç hayal ediyorsun? Hazırlık maçları tabii kestirmesi zor. 11'ler bilinmiyor.
3: Kesinlikle evet.
0: Devre arası çok sayıda oyuncu değişiyor. Sen de dün yaralıydın bu konuda.
3: Evet, evet.
0: Arasında konuşuyorduk.
3: Yani şey iddia tarihine geçecek hani böyle manşet olacak tahminlerden birini verdim. Brezilya az gollü kazanır dedim. 8 gol oldu maçta.
0: 6-2 kazandı.
3: Öyle vardır bizim işte yılda bir tane harika tahminimiz. Onlardan birini sağ olsun Brezilya gerçekleştirdi. Valla Türkiye maçında muhtemel 11'imizi de görünce ben Makedonya'dan gol yeriz diye düşünüyorum.
0: Bana da karşı gol var gibi.
3: Evet. Sen o yüzden düşündüm. KG var.
0: Değil mi? Oran da iyi.
3: Düşünüyorum. Norveç-İsveç maçında Norveç'i ön plana çıkarmak istiyorum. Yani ben Norveç bu sene ben yani şampiyon olur demiyorum ama turnuvaya renk katacak ve sürprizler yapmasını beklediğim takımlardan biri. Norveç yani Sørloth'la, Haaland'la, arkada da Odegaard'la. Hakikaten tabii Odegaard büyük bir ihtimalle oynamayacaktır. Aynı o da Havertz gibi Şampiyonlar Ligi finalinden dolayı. Ama yine de mevcut kadroyla Norveç'in İsveç'i yenmesini bekliyorum. Avusturya-Tunus maçında Avusturya'yı ön plana çıkartabilirim. Kolombiya-Costa Rica maçında da Kolombiya'yı ön plana çıkartabilirim.
0: Evet bugünün bülteninde milli karşılaşmalar var. Genco abi de hepsini neredeyse saydı. Çok Maldivler-Afganistan maçı da bültende görüyorum ama onlar tabii çok şey maçlar değil.
3: Maç Maldivlerse değilse Afganlar geri dönmeyebilir.
0: Aynen. Yarın da milli maçlar var. Orada da Galler, Gana, Fas, Madagaskar, Gürcistan, Romanya, Hırvatistan, Belçika mesela güzel bir karşılaşma. Kanada, Özbekistan bu gece oynanacak. Kolombiya, Costa Rica'da yine bu gece oynanacak.

0: olacak karşılaşmalar. iddia.com'dan da normalden daha yüksek oranlarla tabii ki bahislerinizi yapabilirsiniz. Lucky Shop'u da yine orada bayi kodu 300-056 onu da seçebilirsiniz. Bu arada Lucky Shop'un da Dünya Kupası için bir kampanyası var. Bu 15 Haziran'a kadar en yüksek ciroya ulaşan 2 Lucky Shop üyesi 26 Haziran'daki Türkiye-Amerika maç biletini kazanacak. Bunu da tekrar hatırlatmış olayım. Bugün bir de basketbolda karşılaşma, önemli bir karşılaşma var. Basketbol Süper Ligi'nde çeyrek final serileri sona erdi ve favori olan taraflar adlarını bir üst tura yazdırdılar. Beşiktaş tabii burada Galatasaray serisinde biraz zorlandı. İkinci maçı kaybetti. Üçü kazanıp yarı finale çıktı. Bugün saat 20'de Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes karşı karşıya gelecekler. Yarı finaldeki ilk karşılaşma bu olacak. Henüz bültende oranlar yok ama gün içerisinde orada gelecektir. Yarın da diğer yarı finalde Beşiktaş Gain ile Bahçeşehir Koleji seriye başlayacaklar. Ve burada da seri tabii ki burada 3 yapan sanıyorum kazanıyordu.
1: Evet, evet.
0: Yarı finalde 3 yapan takım adını finale yazdırmayı başaracak. Son yıllarda tabii ki Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında bir rekabet var. Efes orada geride kaldı. Bu sezonda Efes'in durumu pek iyi değil. Hem ligde hem Euroleague'de zorlandılar. O yüzden yine bu sezonda bir Fenerbahçe Beko Beşiktaş Gain finali beklenebilir. Ama tabii ki maçlara da bakmak lazım.
1: Shane Larkin iyileşti mi mesela? İyileşti. Hala haberim yok. İyileşti mi?
0: İyileşti Shane Larkin. Süre alıyor şu anda Efes'te. Gördüm. Anadolu Efes'in bir önceki turdaki maçlarında vardı Shane Larkin. Onu oynayabilirsiniz. Diyelim o zaman yavaş yavaş bu bölümü de kapatalım.
2: .356 Lucky Shop iddia.com bayi günün maçlarını sundu.

0: 9.24 saatlerimiz. Şimdi iddia bölümünden sonra tekrar kulüp takım gündemlerine geri dönüş yapayım. Bu bölümü biraz kısa tutacağım. Reklam arasına gideceğim birkaç dakika sonra. Reklamdan sonra da Mehmet Ali Selışık'la MotoGP'yi konuşacağız. Cuma günü öğlen Ali abiyle Genco abi de stüdyoda konuk olarak Mehmet Ali Selışık'ı almışlar. Bir 10 dakika kadar MotoGP konuşmuşlar ki MotoGP de bu arada tabii Toprak Razgatlıoğlu bu sezon oraya geçiş yaptıktan sonra ülkede daha da fazla takip ediliyor. Esport ve Esport Plus'tan da bildiğiniz gibi canlı olarak yayınlanıyor. Mehmet Ali de oradaki spiker ve yorumculardan bir tanesi. Onunla bu hafta sonu İtalya'da koşulan Mugello pistindeki yarışı, toprağı ve diğer konuları konuşacağız diyeyim. O reklamı şimdiden ben yapmış olayım. Oraya kadar da bahsedeceğim haber Osimhen'i sona saklayacağım. Trabzonspor'dan bir haber vermek istiyorum. Trabzonspor'da transferde sessiz sedasız işler yapmaya devam ediyor. Bir yol tutturdu Ertuğrul Doğan yönetiminde Trabzonspor. Benim çok hoşuma gidiyor.
1: Kesinlikle.
0: Fazla böyle yıldıza gitmeden, çok yüksek bonservisler, çok yüksek yıllık ücretler vermeden kemik gibi takım yaratmaya ve bir teknik direktör takım olmaya çalışıyor Trabzonspor. Zaten kendi camiasına yetişmiş bir isim. Hali hazırda başında. Kupayı kazandı. Ligi 3. bitirdi. Ve transferde de işte Malinovski gibi, Thierry Karadeniz gibi iki isim konuşulmuştu. Şimdi 3. bir isim Trabzonspor'un transferinde sona yaklaştığı isim olarak yazılmış. Oyuncu Benfica'dan Sidney Lopez Cabral. Yeşilburun Adaları uyruklu, Hollanda doğumlu bu oyuncu bek oyuncusu. Ben Transfermarkt sayfasında sağ bek gördüğüm için programın girişinde sağ bek dedim. Bir dinleyicimiz de abi o sağ bek değil sol bek demiş. Sonra bakınca gerçekten kariyerinde sol bekte çok daha fazla süre almış. Transfermarkt sayfasında da çift ayak gözüküyor. Hani sol mu sağ mı o da belli değil. Demek ki iki ayağında çok iyi kullanan bir oyuncu bu.
1: Güzel.
0: Oyuncu. Trabzon'un zaten sağ bekte şu an Pina'sı var. Hı hı. Ben acaba Pina gidiyor bu oyuncu mu geliyor diye düşünmüştüm. Ama demek ki pek öyle değil. Yani solda Mustafa da var. Lövik geldi. Ama herhalde Lövik orada gözden düştü. Tahminim tabii ki bu. Herhalde onu ya satacak ya kiralayacak. Onun yerine de bu oyuncuyu düşünüyor diye sonrasında dinleyicimizin düzeltmesiyle mantıklı gelmişti. Bu oyuncuyla şu anda Trabzonspor transferde artık prensip anlaşmasına varmış. Kulüpler bazında bu prensip anlaşma tamamlanmış ve artık resmi yazışmalar orada tamamlanmak üzereymiş ve yakın zamanda yani birkaç gün içerisinde de bu transferin açıklanabileceği söyleniyor. Bu oyuncu Yeşilburun Adaları uyruklu dedim. Oranın milli takımında da oynuyor. Orada evet sol bek, o milli takımın sağ beki de Pina. Trabzonspor. Hmm. Yani Yeşilburun Adaları'nın bek rotasyonunu şu anda.
1: Belki de Pina önermiştir.
0: Evet, Pina'nın önerisi ya da Pina'dan en kötü
1: bir icazet alınmıştır.
0: İcazet çok iddialı bir kelime oldu ama ben referans dedim. Sen
1: referans daha doğru tabii ki.
0: O tabii
1: gelsin mi hocam?
0: Tamam, Pina okey verdiyse alalım demiştir yönetimde. Bu isim gündemde. Trabzon yine enteresan bir transfer dönemi geçiriyor. Çok fazla hani Malinovski'yi duyduk ama Cabral bazında çok adını sanı duyduğumuz bir oyuncu değildi. Trabzonspor bu transferi bitirme aşamasına gelmiş. Erken bir şekilde de sanki takviyeleri yapacak ki çok daha erken yapmasına da ihtiyacı olan bir takım değil. Playoff turundan Avrupa'da elemelere başlayacak Trabzon ama yine de
1: vallahi işi dediğim gibi bitirmek... bu işleri iyi yapıyorlar. Gerçekten iyi yapıyorlar.
0: Vallahi ben çok özeniyorum Trabzonspor'a. O yüzden Trabzonspor'un çok da başarılı olmasını, bu modelin tutmasını canı gönülden istiyorum. Umarım gelecek sezonda çok başarılı bir dönem geçirirler diyelim. Şimdi aramıza gidelim. Aradan sonra da az önce dediğim gibi Mehmet Ali Selışık'la MotoGP konuşacağız.

0: Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Sabah Sporu devam edecek.
1: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
0: Radyo Spor'dan bir yenilik daha. Radyo Spor'un web sitesi ve uygulamasından sonra YouTube kanalı da yenilendi. Bundan böyle favori programlarınızın tekrarını Radyo Spor'un YouTube kanalı üzerinden de dinleyebilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Radyo Spor, sporun tek adresi.
2: Reklam.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Reklam. Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Sabah Sporu devam ediyor.
2: Elf motor yağları iki tekeri sunar.
3: 9.31 saatlerimiz. Şimdi az önce bahsettiğim gibi telefon hattımızın diğer ucunda Mehmet Ali Selışık bizlerle birlikte. Türkiye'de motor sporları denince akla gelen ilk isimlerden biri. Kendisi Esport'ta da hem spikerlik hem yorumculuk yapıyor. Mehmet Ali Selışık, günaydın, hoş geldin yayınımıza.
4: Günaydınlar, nasılsınız?
3: Teşekkürler, iyiyiz. Biz futbol gündemini konuşuyorduk. Şimdi bir MotoGP arası vereceğiz seninle birlikte. Bu hafta sonu MotoGP'de 7. yarış koşuldu değil mi? Mugello pistinde İtalya'da.
4: Evet. Ve
3: Bezzecchi bu sezonun da gözde isimlerinden birisi. Birinciliği aldı. Milli motosikletçimiz Toprak Razgatlıoğlu da 17. oldu sprintte. Diğer yarışta da, normal yarışta da Dolmalı Bayrağı 15. sırada gördü ama cezasından dolayı 16. bitirmiş. Sen de yarışı anlattın, yorumladın. Bir de senden açıkçası dinlemek isteriz.
4: Evet, keyifli bir hafta sonu oldu zaten Mugello'da. Özellikle tabii ki şu anki motosikletlerin, şu anki kural dönemindeki motosikletlerin son senesi olduğu için takvimin en yüksek hızla ulaşılan yeri, en fazla yüksek hızla ulaşılan yerinde bir de rekor görür müyüz diye düşünüyorduk. 368.6 kilometreyle MotoGP'nin uzun süre herhalde kırılmayacak bir rekorunu kırmış oldu Aprilia. Jorge Martin'le ikinci olan yarışçısıyla. Ama bir taraftan da tur rekorunu da Marco Bezzecchi ile kırdılar. Üstüne ilk 3 sırayı sıralama turlarında aldılar derken normalde hep Ducati'nin evi diyebildiğimiz, Ferrari ve Ducati'nin evi diyebildiğimiz Mugello'da bir anda bir başka İtalyan marka Aprilia ortaya çıkmış oldu. Yarışı da ilk 2 sırayı aldılar fakat 3. sırada en azından bir Ducati vardı. Onlar da 100. yıllarını kutluyorlar bu hafta. O yüzden İtalyan motor sporları için her zaman olduğu gibi çok keyifli, güzel bir 2 teker hafta sonu oldu. Toprak'ta fena değildi. Özellikle motosiklet ayarlarıyla ilgili istediği şeyleri bulabildiğinden çok memnun olduğundan bahsetti. Yarışlardan sonra, hafta sonu bittikten sonra. Tabii Superbike'daki başarısı özellikle de frenajdaki hissiyatına çok bağlıydı. Onunla ilgili istediği ayarları bulabilmiş. Cumartesi günü o kadar iyi değildi. Sprint yarışı da çok yine Yamaha'ların içerisinde en iyi Yamaha olmaya çalışıyor. Çünkü Yamaha'lar zaten biraz rakiplerinden gerilerde kalıyorlar 2027'ye yeni kurallara odaklandıkları için. Ama pazar günkü performansı özellikle gayet güzeldi. En iyi Yamaha'ydı zaten ve çok güzel mücadele etti diğer Yamaha sürücüleriyle ki bunların içerisinde Grand Prix galipleri ve dünya şampiyonu Fabio Quartararo var. Onların önündeydi aslında ve finişi 15. sırada geldi. Sadece MotoGP'de şöyle bir kural var. Pist dışına çıktığınızda son tur hariç diğer turlarda birkaç kez bunu yapabiliyorsunuz. Önce uyarı geliyor, sonra ceza geliyor. Son turda pist dışına çıkıp, pistin dışında yeşil boyalı alanlar var onlar özellikle. Oraya çıkıp da net bir şekilde vakit kaybetmediğiniz sürece otomatik olarak bir sıra cezası geliyor. Muhtemelen çok ufak bir farkla çıkmıştır. O yüzden öyle ufak şanssız bir ceza oldu ama çok önemli değil. Toprak hızını gösterdi. Zaten o ekstra bir puan şampiyonada çok fazla bir fark şimdilik yaratacak durumda değil. Umarız önümüzdeki yıl her puan değerli Toprak şampiyonla oynuyor diye bir cümle kurabiliriz ama 2026 öyle bir yıl değil zaten. O yüzden hızını göstermiş olması, yine en iyi Yamaha olması o açıdan çok kıymetliydi. Onun dışında şey de söyleyeyim, tabii Moto2'de bir başka milli sporcumuz vardı. Sevgili Deniz Öncü, gerilerden start aldığı yarışı özellikle de ilk sektör içerisinde, ilk virajlarda kazadan kaçınabilmek için 22. sıraya düştüğü yarışı 10. sırada tamamladı. O da belki biraz daha şanslı olsaydı ilk 5 belki daha ilerisi bile gelebilirdi. Güzel bir hafta sonu oldu bizim için o anlamda bakıldığında.
3: Onun da uzun vadede MotoGP ihtimali var mı Deniz'in?
4: Biraz Moto2'deki bu takıma ve yeni şasiye alışmasına bağlı açıkçası. Geçtiğimiz yıldan itibaren baktığımız zaman geçtiğimiz yıl özellikle Moto2 galibiyetleriyle MotoGP kapısını biraz düşünüyorduk. Fakat önce bir Moto2'de toparlaması gerekiyor. MotoGP'de özellikle tabii ki şu anda koltuk bulmak çok kolay değil. Yeni dönemde herkesin kontratlarının bitip başladığı bir durum var. Özellikle şu anda yine MotoGP ile MotoGP'nin imtiyaz sahibi Liberty Media arasında henüz bir anlaşma olmadığı için aslında 2027 için kimsenin kontratı yok ama o genel anlaşma imzaladı da kontratlar açıklanmaya başlayacak. Deniz'i umarız önümüzdeki yıllarda tabii ki MotoGP'de görürüz ama önce bir Moto2'de en azından tekrar bir alıştırdığı istikrara ulaşması gerekiyor. Onun için de yeni takıma ve yeni şasiye alışması lazım.
3: Peki son olarak Toprak'la ilgili tekrar soracağım. Sen de bahsettin, Toprak da aslında bahsediyor. Bu sezon bir geçiş yılı olarak değerlendiriliyor Toprak için. İşte gelecek sezon başka bir dönem olacak MotoGP'de. O dönem için Toprak iddialı bir pilot haline gelebilecek mi? Sürücü haline gelebilecek mi?
4: Yani bunu aslında biraz Superbike'daki performanslarından da görebiliriz. Çünkü Toprak Yamaha'ya gittiğinde Yamaha çok eskisi gibi değildi Superbike'daki hali. Ve düzlük hızı, yani Toprak şampiyonla mücadelesi verirken de düzlük hızı eksikleri ciddi olarak vardı. Oradan sonra BMW'ye gittiğinde BMW 10 yıldır neredeyse yarış kazanmıyordu Superbike'da. Toprak 10'dan fazla yarışı arka arkaya kazandı geldiği sene. Dolayısıyla biraz şartların eşit olduğu, yani Yamaha'nın diğerlerinden bir şekilde kötü olmadığı ya da motosikletlerin birbirine yaklaştığı bir yerde toprağın fark yaratacağını düşünüyoruz. Bir de şöyle bir durum var tabii, önümüzdeki yıl MotoGP biraz Formula 1'leşen MotoGP'yi tekrar MotoGP ruhuna taşımaya çalışıyor. O yüzden işte ön kanatlar, arka kanatlar artık MotoGP lügatına da giren ön kanat, arka kanatlar biraz küçülüyor. Onun dışında çeşitli sürücü yardımları var. Motosikletin sürücünün performansından daha önemli olduğu bir noktaya MotoGP gelmişti. Oradan biraz daha geri adım atılacak ve tabii ki herkes yeni döneme sıfırdan başlayacak. O yüzden şartların biraz daha eşitlenebildiği yerlerde Toprak zaten hep kumaşını gösteriyor. Bu sene Brezilya'da özellikle antrenman seansında üçüncü olarak bunu göstermişti. Çünkü zemin şartları biraz kaygandı. Herkes yeni öğreniyordu ve Toprak bir anda orada kendini üçüncü sırada buldu ve sıralama turlarının ikinci seansına direkt olarak katılma şansı elde etmişti. O yüzden dediğim gibi motosikletin etkisinin azaldığı, şu anda belki normalde MotoGP'den alışmadığımız tarzda %70 motosiklet, %30 sürücü gibi bir performans durumu var. Onun biraz daha azaldığı yerde, motosikletlerin birbirine yaklaştığı, yeni dönemde sıfırdan başladığı yerde Toprak mutlaka fark yaratacak.
3: Bir dinleyicimiz mesaj göndermiş Mehmet Ali. Onu da okumak istiyorum. Antalya'dan Ümit. Toprağın sevdiği pist demiş. Balaton'da şansını nasıl görüyorsunuz?
4: Diyor. Açıkçası MotoGP için biraz küçük mü kalıyor? Güvenlikler, güvenlik önlemi daha doğrusu tam nasıl çok bilmiyoruz. Ama Superbike'da toprağın eline güzel oturan bir pistti burası. MotoGP'ye tam olarak oturmuş değil. Çünkü çok ciddi bir geçmişi yok. O açıdan bakıldığında geçmiş MotoGP bilgilerinin de çok fark yarattığı bir pist değil diğer sürücüler için. Fakat toprağın da şöyle bir şeyi var. Bu yıl biz tam tersi Toprak bildiği pistlerde iyi iş yapar diye düşünüyorduk ve bunu hafta sonlarında kendisine sorduk da MotoGP aracılığıyla röportajlarda. Ama Toprak bilmediği pistlerde MotoGP motosikletiyle daha rahat gidebildiğinden bahsetti. Çünkü Superbike sürüşünü kafasından silip üzerine tekrar MotoGP yazmak zorunda kalmadığı pistlerde, tamamen sıfırdan MotoGP motosikletine göre öğrendiği pistlerde daha iyi iş yaptığını söyledi. Hmm. Belki tabii ki motosikletine alıştıkça o değişiklik, o geçiş daha kolay hale geliyordur. Fakat toprağın, evet, eline güzel oturan bir pist burası. Toprağın iyi bildiği pistlerden bir tanesi. Ama Superbike'dan bilmek diye bizim de zannettiğimiz kadar net bir avantaj sağlamıyoruz. Sezon içerisinde topraktan öğrendim.
3: Peki Mehmet Ali Selışık, teşekkür ediyoruz. Bu bölümde konuğumuz Mehmet Ali Selışık'tı. Onunla da MotoGP'de hafta sonu yarışı konuştuk. Bir sonraki bağlantıda tekrar görüşmek dileğiyle diyelim. Ve görüşelim.
2: Elf Motor Yağları iki tekeri sundu.
0: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları. La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
1: Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi Kumho lastikleri ile bir arada. Kumho lastikleri yol durumunu sunar.
5: Günaydın, iyi yolculuklar. Radyo Trafik Haber Merkezi'nden Mert Erdoğan. Ben İstanbul, Ankara ve İzmir'in yollarından bilgi aktarmak için sizlerleyim. Haftanın ilk gününde İstanbul'da yoğunluk ortalaması saat 9 itibariyle %40'a geriledi. Bir kaza noktası var. D100 Ünalan metro hizasında, bir de Kurtköy'de bir kaza meydana geldi Ataşehir yönünde. Bu iki kazada bekleyiş devam ediyor. Bunlar dışında ciddi bir yoğunluk şu anda yaratan hadise yok. Köprü 1 Çamlıca rampada, köprü 2 Ümraniye'den yoğunken Avrasya tüneline doğru Uzunçayı'dan yoğunluk var. Anadolu yönünde ise tünel ve köprülerde yoğunluk görmüyoruz. Ankara'ya geçtiğimizde Ankara'da şehir merkezinde yoğunluk %60'larda. Ona yakın kaza meydana geldi. Etiler alternatif yol girişinde Etimesgut'u yönünde bir kaza var. İstanbul yolunda merkeze doğru kazalar meydana geldi. Bunun dışında bir kazada Konya yolunda Gölbaşı yönünde Gaziantep geçidi öncesinde meydana geldi. Tüm detaylar 88.4'te. İzmir'e baktığımızda ise İzmir'de yoğunluk %40'larda bir araç arızası var. Anadolu Caddesi limanı istikameti bu noktaya dikkat. Tüm detaylar yolda uygulamamızda. Herkese iyi yolculuklar.
1: Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi Kum Holastikleri ile bir arada. Kum Holastikleri yol durumunu sundu. Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Sabah Sporu devam ediyor.

0: 9.41 saatlerimiz tekrar futbola dönecek olursak Galatasaray'da Osimhen gündeme oldu bir anda. Nijerya Teknik Direktörü Erik Schell dedi ki Victor Osimhen'in belki bir transfer ihtimali var. Bu yüzden bu milli arada bizimle olmayacak dedi ve acaba neyi kastetti? Hangi transfer? Nereye gidiyor Osimhen? Suudi Arabistan'a mı gidecek?
1: Valla Barcelona
0: bir takım mı?
1: Ben
0: Ersin Düzen Barcelona'nın ilgisi var demiş. Onu
1: şimdi bir yayın yapıyordum ben bu esnada. Reklam arasında baktım. Hakikaten söylemiş mi diye. Söylemiş. Sonra onun söylediğini bulduğum Twitter sayfası Nijeryalı bir basının sayfasıydı. Onun takipçilerinin yorumlarına baktığımda gördüm ki Osimhen Barcelona ile görüşüyormuş. Gördüğüm kadarıyla. Hatta bir tane yorumda 5 gün önce Finidi George Nijerya'nın önemli bir eski futbolcusu Osimhen için Galatasaray'da bu sezon Galatasaray'da kalmayacak. Yani bu sezon sonunda takımını değiştirecek açıklaması yapmıştı. Galiba iş onun söylediğine geliyor ve doğru çıkacak söylediği şeklinde bir yorumda gördüm. Ve internetten baktığım kadarıyla 4-5 gündür Barcelona Osimhen'le çok yakından ilgileniyor. Hatta bir yerde yine yabancı bir Twitter sayfasında okudum. Yıllık 20 milyon öneriyor. Mantıksız da gelmedi. Lewandowski ayrıldı takımdan. Bir tane bir golcüyle görüşüyormuş Barcelona ama Barcelona'nın görüştüğü golcünün haberinin altında bile hemen hemen herkes Osimhen varken nasıl bu adamla?
0: Kim o adam?
1: Vallahi ismini hatırlamıyorum.
0: Dünya ünlü biri değil.
1: Değil.
0: Herkes, bir ara Vedat Muriç konuşuyordu.
1: Değil. Herkes Osimhen diyor, başka bir şey demiyor. Bir de haberlerde Xabi Alonso'nun Chelsea'sinin Osimhen'le ilgilenebileceği haberi var ki o da bana çok uzak gelmiyor. Çünkü Nicholas Jackson zaten Bayern Münih'e kiralandı. Chelsea'deki oynadığı oyun çok beğenilmiyordu. João Pedro bekleneni veremedi. Veremediği gibi Brezilya'da Dünya Kupası'na da gidemedi zaten.
0: Yuran Alvarez konuşuyordu bu arada Barcelona için bir ara. Atletico Madrid.
1: Evet. İsim ama o muydu şu anda hatırlamıyorum ama benim baktığım kadarıyla Mert bayağı bir Barcelona Osimhen flörtü var.
0: O Yuran Alvarez de gündem oldu. Sonra Atletico Madrid sürekli Barcelona'ya dalga geçen sosyal medya paylaşımları
1: gördüm.
0: Yapmaya başladı. Gitti Yamal'a teklif götürdü. Çok komik şeyler yazdılar böyle. Dalga geçtiler yani. Alvarez'i vermeyiz sizenin. Bir versiyonuydu o paylaşımlar. O yüzden o defter herhalde kapanmıştır. Osimhen tabii ki güçlü adaylardan biri olabilir. Bir ara ben Vedat Muriç'i okudum. Ama senin dediğin ismi aklına gelmeyen ismi de çok merak ettim. Acaba kimdi o isim diye. İnternete de İngilizce yazdım ama orada da bir Alvarez çıktı. Bernardo Silva konuşuluyor Barcelona için. Ama o da bir santrfor değil sonuçta, evet. Bir orta saha. Vedat Muriç'i gördüm. Başka da yok. Önüme de düşmedi açıkçası. Bu konuyla ilgili Osimhen de dün sosyal medya hesabından İngilizce bir paylaşım yaptı. Ve bu hocayla görüştüğünü ne yazık ki sözleri bağlamından koparıldı ve fazlasıyla abartıldı. Kendisi Galatasaray'a büyük saygı duyuyor. Maçlarımızın çoğunu takip ediyor ve hiçbir zaman tartışma yaratma niyetinde olmadı. Bu görüşme için ülkemi temsil etme fırsatı verdiği için kendisine minnettarım. Onunla çalışmaya devam etmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Kendisi çok saygı duyduğum harika bir teknik direktör. Herkesten bu konuyla ilgili spekülasyonlara itibar etmemesini rica ediyorum. Desteğiniz için teşekkür ederim.
1: Peki Mert, ben sana sorayım. Sen Erik Schell'in konuşmasını duydun mu?
0: Ben senin gibi bakmadım.
1: Ben duydum. Ve yani spekülatif ya da çarpıtıldı
0: denecek bir şey yok.
1: Bayağı İngilizce adam diyor ki Osimhen transfer görüşmeleri yaptığından dolayı kulüp bazında aramızda değil, çünkü çağırırsak kafasını veremeyeceğini düşünüyorum diyor. Yani
0: çok açık.
1: Çok net bir şekilde, öyle spekülatif hani şey yaparsın, kesersin. Orada bir şey demiştir, çok hayatidir, onu kesip onun önüne de başka bir şey koyarsın falan. Öyle bir şey değil yani. Adam bayağı Osimhen transfer görüşmesi yaptığından dolayı bizimle değil, çünkü çağırırsak kafasını veremez diyor. Ve ben de düşündüm acaba kim olabilir yani Osimhen'in hakikaten gitmesini, yani çok önemli bir takım olması lazım ki dedim. Ve baktığımda hakikaten bütün Nijerya basınında o Erik Schalke'nin bulduğum haberin altında herkes Barcelona diyor. E bir de Finidi George'un da haberini buldum. O da diyor 5 gün önce söylemiş. Yani dünden 5 gün önce Osimhen'in yeni sezona Galatasaray'la başlamayacağını söylemiş. Onun da bayağı bir adı geçmişti o yorumlarda. Finidi George doğru söylüyor diye.
0: Valla Barcelona'da para var belli ki. Anthony Gordon'a 80 küsur evet. milyon euro bonservis ücreti ödedi. Osimhen için de zaten en az bir 75 ki Galatasaray onu da kabul etmez. Tahminen 3 haneli bir beklentisi olur. 100 milyon euro civarı.
1: Ya da bir dahaki satıştan bir pay falan.
0: İşte ama
1: şampiyon olursa bonus.
0: Galatasaray'da tabii ki böyle bir ismi satmak istemeyecektir. Ya yüzde yüz. 25 milyon euro için Osimhen'den Galatasaray vazgeçmez yani. Bu yaz
1: ama işte orada da sorulan şey şu. Osimhen gitmek isterse. Barcelona'da Osimhen'in kolay kolay hayır diyeceği bir isim.
0: Tabii.
1: O değildir yani. Ya benim Galatasaraylı arkadaşlarım dün benim telefon susmadı. Şimdi sonuçta diyorlar ki Galatasaray hayır derse gider mi? Gitmez. Doğru. Galatasaray hayır derse, kabul etmiyorum derse. Ama Osimhen gitmek isterse Barcelona'ya ve sen Osimhen'e istediğimiz teklif gelmedi dersen, yani performans bazında bir düşüş olabilir. Bir de Osimhen duygularını belli eden biri. Yani o anlamda işte Juventus maçı sonrası açıklamaları, sağ içerisindeki öfke kontrolü, yani Barcelona'ya çok gitmek isteyip de yollanmadığı takdirde ben performansında bir düşüklük yaşanabileceğini düşünüyorum açıkçası.
0: Peki sen Barcelona'nın oyun tarzını düşününce Osimhen'e gitmesini nasıl değerlendiriyorsun? Ben mesela aklıma gelmezdi Barcelona'nın Osimhen'e gideceği. Hani Lewandowski, Ferran Torres hattını düşününce Osimhen bilmiyorum aynı profil gibi gelmiyor.
1: Valla benim okuduğum yazılarda Lewandowski gibi çok statik bir golcüden sonra Osimhen gibi yıpratıcı, hücum presine katkı sağlayacak, rakibi yoracak, o presine güç katacak bir ismin çok uygun olacağına dair çok yazı okudum.
0: İşin pres kısmını evet doğru katılırım. Ben daha çok oyun kurma tarafı.
1: Lewandowski'yi düşün bile ya, çok statik yani. Bitirici anlamda tabii ki Osimhen yani yanına bile yaklaşamaz ama Barcelona'nın o hücum presine acayip katkı sağlayacak bir isim gerçekten.
0: Evet, sahiçi olarak öyle. Pres konusunda %100 yani Barcelona'da. Fark etti. Barcelona bir de önde oynamayı çok
1: evet o yüzden
0: seven
1: zaten
0: bir takım. Savunma çizgisini zaten orta sahada
1: aynen duruyor. Öyle.
0: Osimhen gibi bir forvetin varlığı orada pres konusunda gerçekten çok fark yaratır. Oraya katılıyorum. Diğer taraftan hani Osimhen de biraz takım arkadaşlarıyla sıkıntı yaşayabilen bir isim. Hani Barcelona
1: evet, o da öyle.
0: Daha huzurlu bir yer gibi. Yani orada bilmiyorum benim gördüğüm Pedri'si, Gavi'si vallahi... işte olması.
1: Onunla ilgili bir şey çıkmadı ama onu zaten en son Afrika Uluslar Kupası'nda Lukman'la yaşadığı sorun. 4-0 mı 4-1 mi ne öndelerken bir tane pas atmadı Lukman diye kıyameti koparmıştı. Yine takip ettiğim birçok Nijeryalı basın mensubu o pozisyonu göstererek şey yazmıştı. İşte tam da bu yüzden Osimhen Premier Lig'e gidemiyor. Hiçbir Premier Lig'in üst sınıf takımı yıldızlara böyle bağıracak, çağıracak adam, takımın dengesini bozacak adam istemez. İşte sırf bu yüzden Osimhen Premier Lig'de başa oynayan takımlardan birine gidemiyor şeklinde bir yorum vardı. Bayağı bir yorum vardı daha doğrusu. Bir değil.
0: Yani ben aslında o zaman şunu demiştim. Premier Lig'e gidebilir. Yani bu büyük problem değil gibi düşünmüştüm. Ama söz konusu Barcelona olunca Barcelona biraz daha kendine has bir kulüp olduğu
1: aynen
0: için.
1: Aynen öyle.
0: Mesela Barcelona istemeyebilir gibi geliyor ama mesela Chelsea tüm bu risklerine rağmen Osimhen'i bence yine ister.
1: Evet.
0: Oynatmaya da çalışır ama Barcelona...
1: Ve golcü açığı da var Chelsea'nin. Çok net yani.
0: Hı-hı. Ama Barcelona hani Ferran Torres'den bir santrfor yarattı şu anda. Birinci santrfor oldu. Hani oraya o tarz başka... Vedat Muriç alsa mesela hiç şaşırmam Barcelona'nın. Hatta Vedat belki daha çok uyuyor bile.
1: Olabilir. Lewandowski'ye daha benziyor bitirici anlamda. Hı-hı. O da statik bir golcü.
0: Ama presten de kaçınmayan bir isim bence. Bir Osimhen kadar olmasa da savunma yapan da bir isim. Osimhen bilmiyorum. Barcelona bana çok oturmadı. Senin dediğin isim galiba Lille'in Santrfor'un Matias Fernandes Genco abi.
1: Olabilir çünkü inan tanımadığım bir isimdi. Julian Alvarez olsa hatırlarım.
0: Tabii tabii. Matias Fernandes.
1: Evet.
0: Bu isim olması lazım. Şu anda bir kaynakta gördüm. 21 yaşında bir oyuncuymuş. Barcelona'nın ilgilendiği söyleniyor. O da bu sezon 29 maçta ligde 8 gol 5 asistlik bir performans ortaya koymuş. Evet. 9.52 programın artık yavaştan sonuna geliyoruz. Kapatırken iki haber vereceğim. Bir tanesi Ertan Süzgün'ün amili takımda geniş kadroda yer alan Ahmetcan Kaplan Dünya Kupası için ana kadroda yer almadı demiş. Artık yavaştan zaten bugün açıklanmasını bekliyoruz amili takımın. Ahmetcan da benim listemde zaten elediğim isimlerden birisiydi. 9'da 1 yapmış oldum. Geri kalan 8'i gün içerisinde öğreneceğiz. Diğer haber de Murat Özen, o da Beşiktaş'la ilgili teknik direktör girişimleri devam ediyor demiş. Bu hafta içi iki teknik adamla görüşme olacaktı. Bu rakam 3 oldu diyor. Aslında az önce Sercan Dikmen'in haberiyle benzer. 2 Önder Özen görüşecek. 1 Serdar Adalı 3 diyordu. Murat Özen de 3 teknik direktörle görüşülecek diyor. Farklı olarak söylenen şu: cuma gününe kadar bu 3 teknik adamdan bir tanesinin kararı verilecek diyor. Yani cuma günü itibariyle en geç Beşiktaş'ın yeni sezon teknik direktörü belli olacak diye bir haber
1: ya,
0: var.
1: Ben aklıma şöyle bir şey geldi. Yani vaktimiz yok bunu tartışmaya ama bilmiyorum, yanlış mı düşünüyorum. Teknik sektör ile görüşmeler yapıyorsun. Bir yetkilin var. O yetkilinin dışında başkanın biriyle görüşecek olması bana doğru bir politika gelmiyor. Ya bana gelmedi daha doğrusu. Hı hı. Şimdi diğer isimler, Önder Hoca'nın görüşeceği isimler, yani o zaman ikinci sınıf olacak ve çok net bir şekilde de belli olacak gibi hissediyorum. Yani ya üçünü de başkan yapsaydı ya da üçünü de Önder Hoca yapsaydı diye bir düşündüm.
0: Hı hı. Mantıklı. Katılıyorum sana. Yani o Önder Özen'le görüşen belki başkan niye benimle
1: değil
0: de onunla görüşüyor da bana Önder Özen'i gönderiyor.
1: Evet. Aynen öyle. Yani bir hiyerarşi denen bir şey var yani en nihayetinde.
0: Yani evet. Ama bilmiyorum, bir şey de diyemedim. Haklısın. Yapacak bir şey yok yani. Böyle karar kılmış Serdar Adalı yönetimi. Bakalım sonucunu alabilecek mi? Diyelim 9.54 programın artık sonuna geldik. Bugünlük Genco abiyle birlikteydik. Yarın bir aksilik olmazsa Ali abi dönecek. Sabah sporunda onunla birlikte olacağız. Öğlen de yine Genco abiyle birlikteyiz. Şimdilik bizden bu kadar. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
2: Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Sabah Sporu sona erdi. Radyo Spor. Reklam.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası. Şansa kalmaz
1: işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Radyo Spor. Reklam.
2: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Radyo Spor.

0: dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
1: Neden mi Radyo Spor'u dinliyorum? Çünkü Radyo Spor dinlerken kendimi o stüdyoda koltuklardan birinde oturmuş gibi hissediyorum. İnteraktif bir program, anlayışı var. Dinleyiciler de katılıyor mesajlarıyla, telefon bağlantılarıyla düşüncelerini açıkça dile getiriyor. Radyo Spor bu anlamda Türkiye'nin tek ve en iyisi.
2: Radyo Spor demek eşittir benim için yol arkadaşı demek. Radyo Spor demek duygu ve düşüncelerimi tüm dünyaya servis edebilmek demek.
3: Radyo Spor'u seviyorum. Çünkü Radyo Spor güvenilir, doğru, dürüst ve tarafsız yayın yapıyor.
0: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
4: Radyo Spor!
5: Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
4: Radyo Spor!
0: Aygün Özipek'le Ters Köşe başlıyor.
6: Radyo Spor'dan Ters Köşe programından herkese günaydın. Ben Aygün Özipek. Saatlerimiz şu anda 10.00'ı gösteriyor. Yaklaşık 11.30'a kadar sizlerle beraber olacağız. Tabii ne yapıyoruz? Telefon hattımızı şu an itibariyle açtığımızı söyleyeyim. Hafta içi her sabah oldu biliyorsunuz gündeme dair sorularınız, düşünceleriniz, önerileriniz, görüşleriniz 0212 363 0434 0212 363 0434 numara telefonumuzun açık olduğunu söylemek istiyorum. Aygün Özipek Twitter, Aygün Özipek Instagram ve Radyo Spor'un da Twitter hesaplarından mesaj yazarsanız yayın içerisinde okumaya çalışacağız. Tabii ki bir de ne var? WhatsApp hattımız var. 0538 052 1487 0538 052 1487'de WhatsApp hattımız. Hazırsanız başlıyoruz. Bugün gazetelerin çoğunda buna benzer başlıklar vardı. A Milli Futbol Takımımız FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında bu akşam Kadıköy'de Kuzey Makedonya ile karşı karşıya gelecek. Milliler 7 Haziran'da da Amerika'da Venezuela'yla bir hazırlık maçı yapacağını belirttim. Detaylarını zaten birazdan aktarmaya çalışacağım. Muhtemel 11'i aktarmaya çalışacağım. Maçın başlama saatinin de saat 20.30 olduğunu söylemiştim. Tabii Fenerbahçe'de bir kongre çalışması hızlı bir şekilde devam ediyor. Sayın Hakan Safi ve Sayın Aziz Yıldırım derneklerde açıklamalar yapıyorlar. Biraz daha şu bu hafta transfere yönelilmiş vaziyette. Dünden itibaren de isimler açıklanmaya başlandı. Yani başkanlar biraz gaza bastı diyeceğiz transferde. Öte yandan Beşiktaş'ta biliyorsunuz teknik direktör arayışları devam ediyor. Onlarla ilgili detaylı konuşacağız. Galatasaray'da Osimhen'le ilgili son dakika gelişmeleri, Osimhen'in bir yalanlaması var. Onları da birazdan konuşacağız. Sizlere aktaracağımız söyleyelim. Günaydın.
7: Alo, günaydın. Günaydın Aygün Bey.
6: Günaydın. Kimle görüşüyoruz?
7: Nedim Küçük, İstanbul.
6: Nedim Bey, hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Hoş
7: geldiniz. Sağ olun. Geçmiş bayramınız mübarek olsun.
6: Sağ olun sizin de efendim. İyi bayramlar size.
7: Sizleri yalnız bırakmadık. Bayramdan sonra da.
6: Evet.
7: Fenerbahçe'de bu hafta malum kongre var.
6: Evet, hafta sonu kongre var Fener'de.
7: İnşallah kulüp için hayırlısı olur.
6: Aynen.
7: Dediğiniz gibi başkanlar da transfer anlamında gaza bastılar.
6: Sıkı gidiyorlar. Herhalde
7: bu hafta içi birkaç tane isim açıklanacak. İnşallah Fenerbahçe için iyisi olur. Kongre üyelerinin aklı salimle karar vermelerini temenni ederim. Hı hı. Kulübümüzün geleceği açısından. Hı hı. Tahminim yani tecrübenin kazanacağı yönünde. Bu sadece benim tahminim. Hı hı. Dediğim gibi inşallah iyisi olur. Dünya Kupası da başlayacak. Milli takıma da başarılar dileyelim.
6: Çok teşekkürler. Ayvalık mıydı bayramda? Nasıldı?
7: Yani gelen vardı tabii. Gelen vardı. Hı. Ama kalıcı olarak gelen demeyelim. Daha okullar kapanmadığı için.
6: Tam net değil tabii, doğru.
7: Evet. Tam netliği geri dönüşler de oldu.
6: Peki.
7: Sen tersi iyi programlar diliyorum. Hayırlı yayınlar olsun.
6: Bey, görüşmek üzere. Kendine iyi bakın.
7: Hoşçakalın.
6: Sağ olun. Evet, mesajlara geçeceğiz. Telefon almaya devam edeceğiz. Bugün ben biraz az konuşayım. Bayramda çok konuştum. Sizler dinlendiniz. Biz bayramda yorulduk. Sizler tatilin keyfini çıkardınız. Tabii dün itibariyle de hafta sonu özellikle cumartesi ve pazarda yoğun bir trafik olduğunu söyleyelim. Günaydın. Alo.
8: Alo, günaydın Aydın Bey.
6: Günaydın, kimle görüşüyoruz?
8: Ankara'dan Murat ben.
6: Buyurun Murat Bey, hoş geldiniz.
8: Eyvallah, hoş bulduk, iyi bayramlar.
6: Size de iyi bayramlar. Buyurun.
8: Beşiktaş taraftarıyım Aydın Bey.
6: Evet.
8: Önce bir Beşiktaş'tan başlayayım.
6: Başlayayım bakalım. Sanki şey gibi böyle başlayayım derken böyle sallayacak gibi gidecek görüşüm. Buyurun.
8: Yok. Bu teknik direktör konusunda bizimkiler durur durur son dakika bir teknik direktör getirir. Onun da takımı tanıması falan derken bu sene de gider. Ondan hiçbir ümidim yok. Bir de Aygün Bey, şimdi Şampiyonlar Ligi maçını izlediniz herhalde, final maçını.
6: Evet,
8: falan.
6: Evet.
8: Ya ben bu kendi şahsıma konuşuyorum. Bu maçları izledikten sonra bizim ligimizdeki maçlar halı saha maçı gibi geliyor bana Aygün Bey.
6: Halı saha bile gelmiyor, ben sana söyleyeyim.
8: Aynen yani.
6: Halı sahada biraz daha oynadığımız için biraz daha hırs mırs var falan filan böyle. Bir de şimdi cebinden para çıkacak ya, ondan dolayı daha çok hırslanıyorsun. Gol atayım kazanayım ki halı sahanın parasını ben ödemeyeyim, rakip ödesin diye.
8: Aynen. Bir de Aygün Bey, şimdi bizimkilerin yanından rüzgar esse düşüyor, faal, hemen faal çalınıyor. Ama şeylerde bakıyorsun kıran kırana mücadele var.
6: Hakeminden futbolcusuna kadar, doğru söylüyorsun. Doğru
8: aynen söylüyorsun. Yani. Doğru. Onları gördükten sonra bizimkilerin futbol oynadığına inanmıyorum artık. Yani
6: İşin ilginci bizimkiler de onların aldığı paranın 5 katını falan alıyorlar. Onu da söyleyelim.
8: Aynen. O kadar para alıp o kadar, yani futbol oynanmayan tek ülke bizimki herhalde.
6: Bence de. Doğru söylüyorsun.
8: Bence hiç boşuna transfer yarışına falan girmesinler yani. Zaten 3 takımdan biri şampiyon olacak. Hı hı. Geri kalan da Avrupa'ya gidecek. Fazla da bir şey olmayacak. Yine hakemleri konuşacağız, TFF'yi konuşacağız.
6: Doğru.
8: Aynı bu şekilde gidecek yani Aykün Bey. Milli takıma da inşallah başarılar dilerim. Dünya Kupası'nda da güzel bir netice alır geliriz.
6: Peki, çok teşekkürler.
8: Eyvallah Aykün Bey. Siz de kendinize iyi bakın. Hayırlı yayınlar. Sağ olun.
6: Sağ olun. Tekrar görüşmek üzere. Evet, hadi mesajlara başlayalım. Çok mesaj var şu an, yağıyor çünkü. Aygün Bey, Amsterdam'dan günaydın. Hayırlı programlar. Siyasette bazen seçimleri kazanmak için ekonomiyi allak bullak eden vaatler yapılır ve sonra tekrar toparlanması yıllar alır gider. Umarım bizim Fenerbahçe seçimleri öyle olmaz diyeceğim. De görüntü öyle değil. Sevgiler, saygılar demiş Yaşar Bey. Dinleyici mi? Günaydın.
9: Günaydın Aygün abi. Osmaniye'den Mehmet ben.
6: Mehmet hoş geldin. İyi misin kardeşim?
9: İyi, teşekkürler abi, sizlere sormalı.
6: Sağ ol Mehmet'im, söyle kardeşim.
9: Abi siz de dahil, sen de dahil olmak üzere bütün gazeteciler ve camiamız başkanların yapacağı transferlerde, açıklayacağı teknik direktörlerde, evet, adaylarında.
6: Evet.
9: Gözüm merak onda. Benimse şampiyonlukta mücadele edebilmemiz için Türkiye Futbol Federasyonu'nda rivayet tesislerindeki VAR odasına ne yapabileceğiz? 2018-2019 sezonunu hatırlayın abi.
6: Beni dinlemişsin Mehmet. Benim YouTube'u dinlemişsin.
9: Abi vallahi dinlemedim.
6: Ah ben... Mehmet, dinledim deseydin keşke, neyse.
9: Yalan söylemeye gerek yok.
6: Buna pembe yalan derlerdi. Net yalan değil bu, pembe yalan. Ben ne dedim biliyor musun Mehmet? Bana bırakın kardeşim stadımı tadı bilmem ne dedim. Yok 65'e çıkaracaksın, yok 75, beni ilgilendirmez. Sen yapıyı yıkabilecek misin? Abi, sen buraya kimi getirirsen getir, yıkamazsan bu iş çözülmez diye bir video paylaşmıştım ben bundan birkaç gün önce. Söyle kardeşim.
9: Ben de abi hatta geçen yılki programlarınızda da söylemiştim. Maçlara gözlemci gitmesi lazım rivatestlerinde VAR'a diye demiştim. İlk VAR'ın çıktıkları senelerde, bilmiyorum hatırlar mısınız? Siz öyle şey olmaz demiştiniz. Ben şimdi kendi maçlarımız haricinde rakip, bizler şampiyonluk yarışında 4 takım ya veya 5 takım. Rakip takımın maçlarına bile bizlerin gözlemci göndermesi lazım abi. Bu yapıyla mücadele edebilmemiz için sadece Fenerbahçe'nin kendi maçlarına değil, rakip takımlarımızın şampiyonlukta mücadele edecek takımların diğer takımlarda bizim maçlarımıza göndersin gözlemciyi. Oradaki adaletsizliği ancak bu şekilde çözebileceğine inanıyorum. Serkan Çınar kendisi açıklamıştı. Çaykur Rize Galatasaray maçında bana yanlış var maç görüntülerini paylaştılar. Ben bu şekilde penaltı verdim. Maçta penaltı, normalde pozisyon penaltı değildi. Galatasaray o maçı 3-2 kazandı ve yıl sonunda şampiyon oldu. Ve Serkan Çınar'ın o maçla birlikte hakemliği bitti. Hatırlayın abi, adam kendi ağzıyla da açıkladı. Bizim şeffaf yönetimimiz, Türkiye Futbol Federasyonumuz ve ya siyasiyete girecek buraya şey yapmayalım da.
6: Toparlayalım hızlı kardeşim.
9: Fenerbahçe Başkanı'nın sahip olduğu kanalda yasa dışı bahis reklamı olur. Adamın hakkında soruşturma açarlar. Yurt dışı yasağı koyarlar. Şampiyonlar Ligi yayıncısında yasa dışı bahis reklamı olur. Hiçbir şey yapılmaz. Bir şampiyon olan kulüp reklam alır, hiçbir şey yapılmaz. Bizim ilk başta mücadele edeceğimiz yer saha dışı. Saha içi değil.
6: Peki. Peki. Çok teşekkürler Mehmet. Kendine çok iyi bak. Alo. Duydun mu beni canım kardeşim? Görüşürüz. Kendine çok iyi bak. Günaydın Aygün abi. Bunu okuyalım sonra araya gidelim sesin. Reklam aramız yok mu bizim bugün? Ha, bu şunu okuyayım ondan sonra gidelim. 9 günlük bir aradan sonra tekrar merhaba. Fenerbahçe seçim artık kapıda. 6-7 Haziran'daki kongre öncesi son durum nedir acaba? Başkan adayları projeleri yavaş yavaş netleşti mi? Camiayı heyecanlandıracak elde tutulur somut vaatler veya kesinleşen planlar var mı? Özellikle teknik direktör ve transfer konusunda konuşulan isimler ne kadar gerçekçi görünüyor demiş sevgili Sinan kardeşimize teşekkür ederim. Programın ikinci bölümünde zaten biraz daha kongreye yöneleceğiz. Sevgili Serdar Akçar 10.30'dan sonra bizle beraber olacak. 11'den sonra da sevgili Süleyman Arat bizlerle beraber olacak. Çünkü İbrahim Hacı Osman'ın çok enteresan bazı açıklamaları var. Sevgili Serdar Akçar'la da onu değerlendireceğimizi söyleyelim. Kısa bir araya gidelim.
10: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek.
11: Reklam.
12: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
13: Birikim yapmak yetmiyor.
14: Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et.
15: Bunu al şunu sat. Bu kadar mesai harcayamam ben.
16: Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
12: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
17: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. Arıyorum. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Kafam karışıyor, bulamıyorum. Daha ucuzu var, biliyorum. Biliyorum, bir gün gelecek.
18: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
17: Akakçe.
19: Hemen bakıyorum hayatım.
17: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
19: Akakçe.
20: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress. Türkiye'nin hafızası.
11: Radyo Spor. Reklam.
10: Sporun tek adresi Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
21: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
6: Aygün abi hoş geldin. Senin sesini duymak inan ki bayram tatilinden daha iyi geliyor demiş. Mustafa Savaş kardeşimize teşekkür ederim. Bayram tatili biliyorsun paralı. Bizim sesimiz parasız. Ondan güzel geliyordur. Bizi dinlemek bedava. Tatil adım attığın andan itibaren değil mi? Daha yola çıktığın andan itibaren benzinci uğruyorsun önce doğru mu? Sonra bir otoban atıyorsun kendini hissetmeye başlıyorsun. Tatil yerini anlatmıyorum zaten. Günaydın. Alo günaydın.
7: Abi günaydın. İyi yayınlar.
6: Teşekkürler. Kimle görüşüyoruz?
7: İzmir'den Ömer ben abi. Nasılsın?
6: Ömer iyiyim sağ ol. Sen nasılsın? İyi misin? Hoş geldin.
7: İyiyim ben de abi. Geçmiş bayramı mübarek olsun abi.
6: Senin de kardeşim.
7: Teşekkür ederim. Şimdi biz İzmir'den Dikili'ye doğru gidiyoruz abi.
6: Attın kendini yollara.
7: Ya attın ama meslek işi abi. İş gereği gidiyoruz işte. Yapacak bir şey yok. Abi şimdi herkes kendi düşüncelerini aktardı da.
6: Tabii ki.
7: Senin düşüncen nedir abi? Hani Aziz Yıldırım mı Hakan Safi mi?
6: Vallahi ben işte onu bu hafta karar vereceğim. Ben o kararsızlar ekibindeyim.
7: Kararsızlar.
6: Bakacağım.
7: Abi Lewandowski olur mu Fener'e?
6: Niye olmasın?
7: Ben bir hayal olup diye düşünüyorum abi.
6: Ceko'ya laf edenler şimdi Ceko gittikten sonra da keşke gitmesin diyenler. Lewandowski olmaz mı ya? Dünya yıldızı herif.
7: Ya abi tamam da.
6: Vedat Buruşlar konuşuyor. Lewandowski'ler konuşuluyor. Jürisi'ler konuşuluyor. Çok isimler konuşuluyor.
7: Bize aç lazım değil mi abi böyle hani Vedat Buruş gibi. Biliyorsun ben Vedat Buruşçuyum abi hani. Ben geçen sezon geçen devre arasında ben Vedat Buruş'u getirmek için her şeyi yaptım biliyorsun yani abi.
6: Doğru söylüyorsun. Doğru. Bayağı uğraştım Vedat için. Hakikaten doğru.
7: Çok uğraştım da abi. Hatta ben kulübe yazı yazdım. Sayın Saadettin Başkan'a.
6: İşin ilginç tarafı Sayın Saadettin Saran'ın transfer listesini bu arkadaşlar transfer etmeye çalışıyor. Bu işin ilginç tarafı. Ben size söyleyeyim.
7: Evet öyle bir duyum aldım abi.
6: Öyle bir duyum gerçek bu zaten.
7: Gerçekten de abi öyle. Abi şimdi şey ne zaman fikstür ne zaman çekiliyor?
6: Hemen sana söyleyeyim. Temmuz'un orta sonlarına doğru.
7: Peki yine aynı arkadaş. Aynı arkadaş orada mı abi?
6: Vallahi bakacağız işte orada mı değil mi? Ben de gideceğim bu sefer fikstür çekimine. Bakacağım abi orada işte, mı değil mi diye.
7: Hani daha önce siz dile getirmiştiniz ama ben bir daha söyleyeyim.
1: Benim başkan adayım Besim, o arkadaşı Besim. Oradan indirendir abi.
6: Besim diye bir çocuk da orada değil mi Besim Bey? Hı-hı.
1: Benim başkan adayım o arkadaşı oradan indirendir abi.
6: Peki. Çok teşekkürler kardeşim.
1: Ben teşekkür ederim abi.
6: Yani, iyi bak, görüşmek üzere. Aygün abi Deniz'den ben Ali Doğan. Sence Fenerbahçe'nin başkanı kim olur? İkisinden biri olacak tabii. Ya Hakan Safi olacak ya da Sayın Aziz Yıldırım olacak. Bunlar da tabii ki önümüzdeki hafta kongreye gelen adayların attığı oylardan sonra belli olacak. Günaydın Aygün Bey. Ankara'dan Cengiz Çetin. Aygün Bey böyle bir oyun oynatan Conte'yi Fenerbahçe taraftarı sever mi demiş. Conte gitti her yerde. Yalnız şunu söyleyeyim. İlk yılı şampiyon yapıyor. Günaydın.
19: Günaydın Aygün Bey.
6: Kimle görüşüyoruz?
19: Yener İstanbul'dan.
6: Buyurun Yener Bey, hoş geldiniz.
19: Geçmiş bayrağı mübarek olsun.
6: Sağ olun, sizin de.
19: Nasıl değilsin?
6: Sağ ol, sen nasılsın, iyi misin?
19: İyiyim Aygün abi.
6: Sağ olasın.
19: Aygün abi, öncelikle müzik takımımıza bugün de başarılar diliyorum. Ve sporlara başarılar diliyorum.
6: İnşallah, inşallah.
19: Bir daha bir şey söyleyeceğim. Yayınımda yapıdan bahsettiniz de abi, yapıyı bana da anlattınız. Hı hı. Yapıyı biliyor musun abi, senin yapının ne olduğunu acaba?
6: Ben çok bize iyi biliyorum ya. Ben çok iyi biliyorum yapının
19: ne olduğunu. Açıklama yapın da.
6: Vallahi ben her dakika anlatıyorum. Ben her dakika anlatıyorum. Hakem yapısını anlatıyorum. TFF'nin içinde kurulları anlatıyorum. Adaletsizliği anlatıyorum. MHK'yı anlatıyorum. Ben her dakika anlatıyorum bunları.
19: Bu adamın,
6: yapının başarıyla yapı, diyorum.
19: Her şey Fenerbahçe'ye karşı kurulmuş abi?
6: Bak burada şey yapıyorsun şimdi. Farklı yola getirmeye çalışıyorsun. Ben bununla ilgili herkese Yener. Yener Bey. Tamam, dinliyorsun
19: arkadaş,
6: ben. Ben de aynısını söylüyorum. Yani, bak, anlatamıyorum ki işte. Yener Bey'in de böyle özel dinlemiyor çünkü.
19: Özür dilerim.
6: Estağfurullah. Özür dilemenize gerek yok. Ben bununla ilgili her kulübe haksızlık yapıldığını söylüyor muyum bu yapıyla ilgili? Söylüyor muyum, söylemiyor muyum?
19: Söylüyorsun abi. Biraz Fenerbahçe ağırlıklı söylüyorsun ama söylüyorsun abi.
6: Söylüyorum.
19: Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim abi. Şimdi geçen sene mesela istatistik yapıldı.
6: Türkiye'de kim yapmış istatistik?
19: Penaltı çalınan takım Fenerbahçe. Doğru mu abi?
6: Bilmiyorum, sen dedin. Ben bilmiyorum. İstatistikleri ben görmüyorum çünkü. Yani, herkes kendine göre faul istatistiği, sarı kart istatistiği yapılıyor.
19: En çok penaltı çalınan takım Fenerbahçe. Şimdi bakalım, tabii 3 tanesi en çok kaçıran da Fenerbahçe.
6: Ondan dolayı demek ki veriyorlar Fenerbahçe yani, bu kadar çok penaltı. Kaçırır diye.
19: Şimdi abi, şimdi şöyle bir şey söyleyeyim mi sana abi? Yani Fenerbahçe taraftarında bu şekilde kafa yapısı olduğu sürece, yani Fenerbahçe'de kendini şampiyonluk olmaya bir şey olur. Yani Sayın Aziz Yıldırım yapılan şeylerin haksızlıkları cezasını çekiyor Fenerbahçe taraftarı da. Ben bunu açık net söylüyorum.
6: Peki.
19: Yani Fenerbahçe taraftarı ilk seçimde Aziz Yıldırım yuhlayarak çok büyük ayıp etmiştir Aziz Yıldırım'a. Çünkü bir başkan

0: Ama yani bazı Fenerbahçe taraftarlar da burada falan.
1: Evet, Fenerbahçe'de 9'muş, Trabzonspor 9'muş, Beşiktaş 8'miş. Doğru. Şimdi baktım.
0: Doğru mu abi?
1: Tamam yani. Trabzon'da Fenerbahçe'nin 9'armış. Doğru.
0: Doğru. Hı-hı. Şimdi onu söylüyorum abi. Anlatabildim yani bu yapı falan abi.
1: Peki.
0: Yani gerek yok abi. Anlatabildim. Kendine... Biraz da yani tebrik etmeyi. Şimdi ben Galatasaray'a bir
1: toparlayalım abi. Toparlayalım.
0: Peki ben sana şöyle bir soru sorayım, kapatayım abi. Peki Fenerbahçe 12 yıldır şampiyon olmadı. Doğru mu abi?
1: Evet abi.
0: Doğru abi. 13. Doğru mu abi?
1: Evet
0: peki,
1: dedim ya.
0: 12-13'e giriyor. Doğru mu abi?
1: Evet.
0: Şimdi peki 12-13 yıldır şampiyon olmayan bir takım her sene nasıl abi 100 milyon 150 milyon euro devre arası 60-70 milyon euro nasıl harcayabiliyor? Bana onun açıklamasını yapın olur mu abi?
1: Sen açıklamasını yani, yapar. Bir soruyu soran sensin. Açıklama yapman gereken sensin.
0: Ben sana soru soruyorum abi. Sen her şeyi, yapıyı falan biliyorsunuz ya abi. Onu da açıklamasını yaparsın.
1: Bu da yapının eseri diyelim. Kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere. Sağ ol abi, sağ ol. Merhabalar, ben Erkan. Sizlere selamlarımı sunuyorum. Fenerbahçe yönetim fikstür çekim ve hakemler kursu çok etkili olması lazım. Önce tavır almalı, sonra Fenerbahçe zararlı çıkıyor. Fenerbahçe bu konuda zararlı çıkmaması gerekiyor. Çok dikkat edilmelidir demiş. Devam edelim. Okan, bu yaz Inter'den teklif geldi. Inter'e gider kimsenin göremeyeceği, ne anlamadım ki ya. Turgay Bey, çok bozuk bir cümle, anlayamadım ya. Okan Buruk'la ilgili bir şey yazmışsınız ama tam bir cümleyi tekrar yazarsanız sevinirim yani. Günaydın. Alo. Alo.
2: Günaydın efendim. Aygün Özüpek. Özüpek değil mi efendim?
1: Evet efendim. Hoş geldiniz. Kimle görüşüyoruz?
2: Hoş bulduk. Ben Mustafa Topçu.
1: Buyurun Mustafa.
2: İyi günler beyefendi.
1: Efendim size
2: de araya ilk defa düşürdük. Ben
1: hoş geldiniz. Hoş geldiniz.
2: Şimdi ben bir şey söyleyeceğim. Bir şey dikkatimi çekti de. Az önce o Yener arıtmacı
1: Bey.
2: Yener. Hı-hı. Her gün bağlanıyor da.
1: Haftada bire indirdik ama dediğin doğru aslında.
2: Şimdi özür dilerim de şu sözümü bitireyim de.
1: Buyurun efendim.
2: Bizim Beyzem'in ne suçu var?
1: Doğru söylüyor.
2: Yani.
1: Doğru söylüyor.
2: Ben onu dinlemek mecburuz. Bu kadar çakma bir adam olur mu ya?
1: Çakma demeyelim. Şey yapmayalım da yani.
2: Saçma dedim.
1: Ha saçma. Pardon.
2: Özür dilerim.
1: Estağfurullah efendim. Estağfurullah.
2: Yani ayıptır ya. Bu kadar ayıp. Ben bir şey daha söyleyeceğim.
1: Buyurun efendim. Yaşınız kaç?
2: Yaşım 70.
1: Maşallah, sesiniz daha böyle daha hayır, genç gözüküyor.
2: Teşekkür ederim.
1: Sağ olun efendim.
2: Sizin de çok güzel sesiniz geliyor.
1: Sağ olun efendim.
2: Her
1: sağ
2: gün ol. Seni dinliyorum.
1: Teşekkürler efendim.
2: İnan bundan İsmail Kartal'ın zamanında bu bir kanalın birisinde bir tanesi var. Hala da o kanal atıyor Fener'e de. Şunu dedi. İsmail Kartal Fener'in başında kanıma dokunuyor. Allah aşkına bunu bir taneniz duymadı mı ya?
1: Vallahi duymadım ben de ya.
2: Vallahi yemin ediyorum arayın.
1: O kadar şey, çok kanallar var, o kadar çok programlar
2: teşekkür
1: var.
2: Teşekkür ederim de yani bu doğru, göz önünde bir,
1: tabii
2: göz önünde bir kanal.
1: Siz duyduğunuza göre doğrudur tabii ki.
2: Yani ayıptır ya. İsmail Kartal kanıma dokunuyor. Sen kimsin ya kanına dokunuyor? Sen bilmiyorum lan kı takım oldun. Galiba o da Fenerbahçe galiba. Bilmem çatma Fenerbahçe'de bence.
1: Peki.
2: Ayıptır
1: peki,
2: ya.
1: Peki. Ekleyeceğiniz bir şey var mı efendim son olarak?
2: Senin canın sağlığı.
1: Sağ olun. Kendinize çok
2: iyi bakın.
1: Aynı sağ olun efendim.
2: İyi günler efendim.
1: Saygılar, kendinize iyi bakın. Tekrar görüşmek
2: teşekkür
1: üzere.
2: Teşekkür ederim. İyi
1: saygılar,
2: günler.
1: Saygılar eşinize sevgiler saygılar. Sağ olun efendim.
2: Saygılar benden de size
1: bir mukabil. Sağ olun efendim. Aygün Bey, iyi bayramlar. Leyla Ortan'a söylediği iddialı laflar maalesef. Şimdi ben onu söyledim arkadaşlar. Ben o gün arkadaşımız Devrim Zengi bununla ilgili bir tweet attı. Ben de hemen Leyla Hoca'yı aradım. Çünkü Leyla Hoca belki bu hafta yayın alacağım. Hocam dedim yani böyle bir şey söylemişsiniz dedim. Nedir? Aygün dedi yalan dedi. Zaten dedi avukatın vasıtasıyla dedi. Bir yalanlama geçeceğim dedi. Zaten sevgili arkadaşımız da bir tekzip yayınladı sosyal medya hesabından. Leyla Hanım'ın avukatının sözlerini şey yaptı ve özür diledi. Onu da tekrar söyleyelim. Ben de şaşırdım çünkü Leyla Hanım'dan böyle bir çıkış yapınca. Bir de Leyla Hanım bana konuşacak çünkü. Dedim ki hocam dedim yani ben hariç her dakika konuşuyorsunuz dedim. Yok dedim ben konuşmadım dedi. Bir yandan da salladım Leyla Hocama yani. Çok da severim Leyla Hocama. Güzel insan Leyla Hocam. Günaydın.
3: Günaydın.
1: Kimle görüşüyoruz?
3: Ankara'dan ismi Mustafa Fener.
1: Buyurun Mustafa Bey, hoş geldiniz. Buyurun.
3: Geçmiş bayramınız.
1: Sağ olun size de efendim, iyi bayramlar.
3: İyi geçmiştir inşallah. Tatil, bayram ikisi bir arada hepsi. Gerçi biraz şey geçti, politik geçti bayram öyle söyleyeyim. Hani siyasi olaylarla geçti.
1: Maalesef arkadaşım, siyaset biraz daha geçti.

0: Evet.
1: Arkadaşımız söylüyor, Galatasaray hani şampiyon, herkes hani kendi işine baksın diye söylüyor da, hani kupayı alırken bakın Trabzonspor'un kupası da başkan verdi, hiç mi hayıflanmadılar acaba kendileri lig kupasını alırken, hani başkanın olmamasından, federasyon başkanı, hani ondan bir hiç mi bir şey çıkarmadılar acaba, hani bir anlam,
0: Anladım.
1: ben soruyorum Galatasaraylılar.
0: Anladım.
1: Yani niye
0: Bunu
1: öyle
0: da
1: oldu acaba?
0: yapacak ben değilim tabii ki. Burada
1: Hayır
0: yorum
1: hayır
0: yapacak
1: yok
0: olan.
1: yani
0: Bu tabii en baştan itibaren yanlış.
1: hayır
0: O
1: Galatasaray
0: zaman da söyledim ben.
1: taraftarları.
0: Hayır, o zaman da söyledim ben Mustafa Bey. Yani bir TFF başkanının veya yardımcısının gidip vermemesinin yanlış olduğunu söyledim. Ama bir şey söyleyeceğim. Bununla cevabı verecek olan da Galatasaray Spor Kulübü'dür. Ben değilim
1: Ama
0: yani.
1: işte bakın
0: Sen
1: hani
0: kardeşim
1: bizim
0: bana geldin vermedin, gittin orada verdin demesi gerekir.
1: hani
0: Gidip de
1: bizim
0: kurullarda şimdi önümüzdeki hafta federasyonun toplantısı var. Orada çıkıp konuşmaları gerekir, değil mi?
1: kimse konuşmuyor. Ben yani işte şeye
0: Veya
1: tuhaf
0: boykot
1: geliyor
0: etmeleri
1: bana.
0: gerekir, bilmiyorum yani. Veya boykot
1: Hayır,
0: etmesi gerekir,
1: her
0: ne bileyim.
1: ne olursa olsun kupayı alalım da hani ne olursa ister mahkeme kararıyla alalım, ister kendimiz verelim kendimize kupayı. Hani dolmuş da gelsin stada, ben kendim vereyim. Hiç önemi yok yani. Bakın bunca şey oldu. Şimdi yeniden bakın kurşunlanma davası açıldı. Hani Adalet Bakanı şey yaptı da, hani belki gündem değiştirmek için mi başladılar bilmiyorum da. Çünkü zaten tuhaf bir şeydi mahkeme kararı, hani kapatılması, hani bir toplum zararına bir şey yoktur deyip davanın kapatılmıştı değil mi? Öyle olmuştu, ben öyle
0: Evet,
1: hatırlıyorum. Hani topluma bir, ama yani böyle bir saçmalık yoktu. Tekrar açtılar da ne çıkacak ondan da bilmiyorum. Hani bu şike şey bahis olayları gibi olmaz inşallah. Hani Dünya Kupası'ndan sonrasına kalmaz, failler
0: anladım.
1: ya da azmettirenler bulunur. Hani bir takım kupa alıyor. Eski başkanı hapiste. Avukat Rezan Özdemir hapiste yargılanıyor. Yani gelirinin nereden geldiği belli olmayan bir para var. Ama tek Fenerbahçe bazı şeylerde zarar görüyor. Başkanı hapiste yatıyor. Ondan sonra çıkıyor, aklanıyor. Hani şimdi kupayı aldılar ama bir sürü şaibeli durum var geçen sezonla ilgili.
0: Anladım. Peki.
1: Yanlış mı konuşuyorum?
0: Peki. Çok
1: Hani
0: teşekkürler.
1: yani işte ben şeyi söylemek istiyorum.
0: Söyleyin
1: Yani
0: buyurun.
1: kupa alınıyor ama siz yapı diye dalga geçmesinler, kusura bakmayın.
0: Peki.
1: Hani bizim söylediğimiz, sizin söylediğimiz yapıyla dalga geçmesin kimse,
0: Peki.
1: kusura bakmasın.
0: Çok teşekkürler. Kendinize iyi bakın.
1: İyi yayınlar.
0: Merhaba Aygün Bey. U19 playoff finalinde rakibin 3-1 yenerek şampiyon olan ve Avrupa Gençlik Ligi'ne gitmeye hak kazanan Göztepe Futbol Akademisi'ni tebrik ediyorum demiş. Göztepe'li Hayrettin Bey, sevgilerimizi iletelim. U19 playoff takımını tebrik edelim. Avrupa Gençlik Ligi'ne gitmeye hakkı. Ya inanır mısın? Ben bunu görmedim biliyor musun haberlerde? Vallahi görmedim ya. Çok büyük başarı bu ya. Vallahi büyük başarı bu ya. Helal olsun onlara ya. O gencecik çocuklara helal olsun. U19 playoff, bir daha okuyacağım abi. Hoşuma gitti çünkü. U19 playoff finalinde rakibini 3-1 yenerek şampiyon olan ve Avrupa Gençlik Ligi'ne gitmeye hak kazanan Göztepe Futbol Akademisi'ni tebrik ediyorum. Ben de tebrik ediyorum. Helal olsun size be. Helal olsun sizlere. Günaydın.
2: Alo.
0: Günaydın.
2: Günaydın Aygün Bey.
0: Kimle görüşüyoruz?
2: Öncelikle geçmiş bayramınızı kutluyorum. Ankara'dan
0: Sizin de
2: Ali,
0: efendim.
2: Cem Ali ben.
0: Hoş geldiniz Cem Ali Bey. Hoş geldiniz. Sizin de geçmiş bayramınız kutlu olsun efendim.
2: Teşekkür ediyorum. Şimdi Aygün Bey,
0: Buyurun Cem Bey.
2: demin araba kullanıyorum. Bir kenara çektim de iş yerine giderken bundan iki tane
0: Lütfen buyurun.
2: önceki arkadaşa bir şey söylemek istiyorum da. Şimdi bilmiyorum, bu insanlar yayına katılırken acaba yani kafaları yerinde mi acaba, hiç bilmiyorum. Yani tuhaf tuhaf konuşmalar yapıyorlar. Ya bilgisizliklerinden kaynaklanıyor ya da bildikleri halde yalan konuşmayı çok seviyorlar da. Şimdi arkadaşımız şey dedi Aygün Bey, Galatasaray şampiyon oluyor, Fenerbahçe işte 13 yıldır şampiyon olmuyor. Bu insanlar bu paraları nereden veriyor? Ben de şimdi bu arkadaşa bir soru soruyorum. Acaba Türkiye Ligi'nde bir tane takım şampiyon olduğu zaman ne kadar ücret aldığını biliyor mu acaba? Benim bildiğim 4,6 milyon veya 5 milyon euro alıyor
0: O kadar bile
2: şampiyon
0: değil.
2: olan
0: O kadar
2: takım.
0: bile değil. O kadar bile değil. TL
2: Ya
0: anlamında.
2: o kadar o kadar diyeyim şimdi. Şimdi Aygün de 5 milyon euro verdi bunlara şimdi federasyon. Ya Osimhen'in yıllık ücretini biliyor mu arkadaş acaba?
0: 25
2: Peki
0: milyon.
2: Galatasaray, evet Galatasaray diyelim ki 10 yıldır şampiyon oldu. Ya aldığı şampiyonluk primi bir tane futbolcusunun yıllık ücretini karşılamıyor. Bunu acaba arkadaş biliyor da mı yanlışları?
0: Sponsorlardan gelen paralar var. Yani futbolcu satışlarından gelen ama paralar var. Bunları yani şimdi tek tek anlatmaya gerek yok. O da biliyor da işte farklı bir şeyden.
2: Ya işte Aygün Bey.
0: Ne demek istedim sen anladın.
2: Şimdi, aynen. Şimdi Aygün Bey bizim Türkiye'de diyelim ki 5 milyon tane profesyonel lisanslı futbolcu varsa bunun yanında öyle bir devletiyiz ki hani biz Türkiye Cumhuriyeti'yiz ki bu futboldan 30 milyon lisanslı oyuncu var. Yani bilgisi var. Yani bilgisi evet, olduğunu evet, zannediyorlar. Hı, bir işin profesyoneli var. Bir de işte maç izliyorsun. Biz yıllarca profesyonel top oynadık. Ben de Karşıyaka'nın lisanslı futbolcuydum. Şimdi hayatında bir stada girip de 10 dakika top koşturmamış adam ekran başına geçtiği zaman sanki 30 yıl profesyonel top oynamış gibi konuşuyor. Ya şu şöyle olsaydı da bu böyle olsaydı da ya işte öyle olmuyor. Yani biz Atatürk Stadı'nda, İzmir'de Atatürk Stadı'nda top oynarken o çok bilen arkadaşlar acaba o Atatürk Stadı'nın içine girdiği zaman 10 dakika top koştursa ne olur?
0: Bir ileri gidip gelse ne olur demen daha mantıklı. 10 dakikayı bırak böyle ya bir öyle, ileri gidip Bey, gelse.
2: Yani biz, şimdi bir insan işte konuşurken hani derler ya yani her şeyi kendine çekmemek gerekir. Yani doğru biliyorsa konuşması gerekiyor. Yoksa televizyon şimdi burada radyoya hani bağlanıp da kaç yani binlerce, milyonca insan izliyor. Yani bilgisi varmış gibi konuşup da ne bileyim yani bir tuhaf duruma hani insanın düşmesi kadar acizlik olamaz yani bence.
0: Çok teşekkürler. Kendinize ben çok iyi bakın. Kendine iyi bakın. Görüşmek üzere.
2: Sağ olun.
0: Aygün abi günaydın. İlk olarak çok iyi top çeviriyorsun. Eski topçuyuz ne de olsa. Kararsızdayım falan dedin. Abi teknik direktör belli değil. Bir sürü transfer konuşuyor. Bursa'dan Doğan Güneş. Ya bakın. Fenerbahçe'de Sayın Aziz Yıldırım teknik direktörü Aykut Kocaman. Söylüyorum. Aykut Kocaman. Ama öbür tarafa baktığımız zaman yani Sayın Hakan Safi'nin kısmına baktığımız zaman işte Conte geçiriyor, Paroli geçiriyor, İsmail Kartal gibi isimler geçiyor. Orada net değil. Neden ben Aykut Kocaman diyorum? Hemen çok basit yani. Şimdi sosyal medyada dün son birkaç gündür Aykut Kocaman isminden dolayı dinleyici almayalım artık bunu konuşup sonra yere gideriz. Aykut Kocaman isminden dolayı belki tepki olur, oy alamaz belki tepki olur falan filan diye bazı isimler atıldı ortaya. İşte Nuri Şahin ismi atıldı. Liste atıldı. İşte Aziz Yıldırım'ın hocayız adayları. Nuri Şahin, Montella, İsmail Kartal. İsmail Kartal'la görüşmüyorlar bile. Yani bunu bilmiyor arkadaşlar. İsmail Kartal uzun süredir görüşmüyorlar. Ve Aykut Kocaman. Şimdi gelelim adaylara. Nuri Şahin. Mümkün değil Fenerbahçe. Şu an teknik direktör olması mümkün değil. En az 10 sene sonra. En az. Net. Montella Dünya Kupası. Zaten adam milli takımdan ayrılmak istemediğini de Sayın Federasyon Başkanı'na bildirmiş. İtalya'dan bile teklifler var, gitmiyor. Tamam mı? Geriye kim kaldı? Aykut Kocaman. Peki futbol aklı kim oldu Fenerbahçe'nin? Oğuz Çetin. Oğuz Çetin ne dedi? Sayın Oğuz Çetin ne dedi? Dedi ki birkaç gün önce. Aykut Kocaman'ı inşallah ikna ederiz, takım başına getirmeye çalışırız dedi. Günaydın diyorum ben de herkese. Yani bu kadar basit matematiği de benden beklemeyin arkadaş ya. Doğru mu? Yani bu kadar basit. Sayın Aziz Yıldırım, Aykut Kocaman'la devam edecek. Sayın Hakan Safi, demin de birkaç isim var. O isimlerin içinden bir tanesi İsmail Kartal söylüyorum. Yani yabancı hocalar da var, yerli de var. O da herhalde bugün yarın tahmin ediyorum. Çarşamba günü belki açıklama yapacağım diye demin bir yerde haberlerde gördüm. Bekleyip göreceğiz. Diyelim, kısa bir araya gidelim.
3: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek.
4: Reklam.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Radyo Spor. Reklam. Radyo Spor'dan bir yenilik daha. Radyo Spor'un web sitesi ve uygulamasından sonra YouTube kanalı da yenilendi. Bundan böyle favori programlarınızın tekrarını Radyo Spor'un YouTube kanalı üzerinden de dinleyebilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Radyo Spor, sporun tek adresi.
3: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
4: Evet, biraz mesaj okumaya devam edelim. Çok mesaj var arkadaşlar. Çok mesajlar var. Devam edelim. Fenerbahçe ile ilgili telefon bağlantısı ne zaman yapacaksınız demiş. Layla Ortağ'ın açıklama. Ya arkadaşlar, demin de onu söyledim. Layla Hanım'la ben konuştum. Layla Hanım'ın böyle bir açıklaması yok. Yani onu söyleyeyim. Neden yok? Bunu yazan arkadaş zaten sosyal, Devrim Zengi arkadaşım, hadi ismini de vereyim, zaten sosyal medyada girin, Twitter'a görün, özür diliyor arkadaş. Hatta avukatları bir ihtarname çekmiş, teksip yayınlanmazsa hukuki süreç başlatacaklar diye. O da bu teksipi sosyal medya hesabından paylaştı ve özür diledi. Ben birebir o gün Layla Hanım'ı aradım arkadaşlar, onu anlatmaya çalışıyorum. Hep aynı şey geliyor. Layla Hanım'a dedim ki, hocam dedim, böyle bir şey söylemedim Aygün dedi, arkadaşla da hiç konuşmadım dedi. Tekrar aynı şeyi söylemiş olalım. Böyle bir açıklaması yok sevgili Lale Orta hocamızın diyelim. Şu an hattımızda eski FIFA hakemi eğitmeni ve eski Süper Lig hakemi sevgili Serdar Akçar hocamız var. Hocamızı da bulmak mümkün değil biliyorsun, maşallah. Devamı Seyahat'te hocam.
5: Hocam. Olar öncelikle herkesin geçmiş bayramı mübarek olsun.
4: Hocam bulmak da zor diyorum maşallah. Devamı Seyahat'te hocam.
5: Hocam biraz gezdim, doğru söylüyorsun.
4: Biraz mı hocam? Biraz mı hocam?
5: FIFA ziyareti de yapmış oldum bu arada arkadaşlarımla.
4: Evet, FIFA'ya da gittiniz
5: oldum.
4: Hocam.
5: Güzel oldu. Orada mutluydum, yalan yok. Ama biraz gezdim ya, çok değil, abartmayalım lütfen.
4: Pardon?
5: Abartmayalım, sadece biraz gezdim diye.
4: Anceli Instagram beni aradı. Bu kadar resim paylaşan dünyada yok. Tek kişi herhalde Serdar Akçer'dir dedi.
5: Hocam ben hatıra olarak kenara atıyorum. Biliyorsun annem direkt oradan bakarak
4: biliyorum, görüyor biliyorum, ya da arkadaşlarım ondan. Sevgili olayım. Annenize de sevgilerimizi iletelim. Geçmiş bayramda kutlu olsun. Dinliyordur bizi bu an şu anda büyük ihtimalle de.
5: Büyük ihtimalle.
4: Ona tekrar sevgilerimizi iletelim. Hocam hatta gittim dedim FIFA'ya MIFA'ya. Peki durum ne FIFA'da? Var mı böyle bir dedikodu oradan Türkiye ile alakalı?
5: Ben sana, Türkiye ile alakalı bir şey yok. Yani Türkiye şu anda FIFA'nın tek bir şeyi var. Orası da Dünya Kupası. Yani herkes şu anda Dünya Kupası'na odaklanmış vaziyette. Dünya Kupası üzerinden yatıp Dünya Kupası üzerinden kalkıyor FIFA. Hatta dün akşam da çok enteresan birkaç gelişme oldu. Artık FIFA da benim anladığım kadarıyla Dünya Kupası'nın futbol, eski futbol özelliğini kaybetti. Artık bir ticaret noktasına evet, döndüğü için FIFA da burada hata paylarını indirebilmek için İFAB'ı sıkıştırıyor. İFAB'la ilgili dün akşam yeniden oyun kuralları değişiklikleri yapıldı. Bilmiyorum kimse farkında mı ama normalde bizim bir rutinimiz vardır İFAB'ın içinde FIFA ile beraber. Şöyle olur, bu genellikle Kasım ayında bir çalışma toplantısı yapılır yıllık. Bundan bir hafta ya da bir ay önce, yaklaşık bir hafta ya da bir ay önce, genellikle değişiyor. Öneri paneli diye bir panelimiz var. Orada işte kural değişiklikleri önerisiyle ilgili toplantılar yapılır. Onun toplantısı yapılır. Ve bu en sonunda da Şubat ayının sonu, Mart ayının başlangıcı gibi de İFAB'ın yıllık genel toplantısına gelir ve kurallaşır idi. Bu sene böyle yapıldı. Bu sene yapıldı bu kural değişiklikleri. Şubat'ın 28'inde yapıldı bu toplantı. Ancak daha sonra FIFA başkanının bir isteği oldu. Dedi ki bu özellikle de CAF, yani Afrika Futbol Federasyonu'nun kupasının o son final maçında Senegal'in Fas maçında sahadan çekilmesi olaylarından sonra dedi ki sahadan çekilen bir takım olursa ve oyuncu olursa sahaya dönmezlerse hakemin dediği anda bunları ihraç edin ve maçı tamamlatmayın. Maç tekrar başlamasın. Siz bunu başlatıyorsunuz. Bunu oyun kuralına alın dedi. Ve özel bir toplantı yaptırdı.
4: Ha şeydi, daha önce bekliyordu hakem falan filan değil mi? Çıkmalarını evet, bekliyordu falan filan.
5: Artık öyle bir şey yok. Eğer bir takım çıktı gittiyse, sahayı terk ettiyse hakem çıkan bütün oyunculara kırmızı kart gösterip maçı tatil ediyor.
4: Teknik direktör de dahil mi?
5: Dahil. Herkes. Yani oradan kim gidiyorsa orada takım listesinde yazılı olan oyuncu ve tek takım görevlileri dahil herkes kırmızı kart görecek ve maç tatil olup tümen galibiyet kararı verilecek.
4: Şöyle diyelim, maçta bir olay oldu. Maçta ufak bir olay oldu. Pozisyona itirazlar oldu. Olaylar büyüdü. Öyle anlatalım bari. Herkesin anlayacağı bir şekilde hocam. Siz de bana müdahale ederseniz ara ara sevinirim.
5: Tabii ki.
4: Diyelim
5: tabii
4: ki böyle bir olay oldu ve kararı beğenmediler. İki tane futbolcu veya yedek kulübesinde olan biri, teknik direktör yardımcısı ellerini kollarını sallayarak bağıra bağıra soyunma odasına gittiği an ne olacak hocam?
5: Ya bunu ben sana örnekle vereyim, hiç gerek yok. Adana Demirspor maçı vardı biliyorsun.
6: Evet.
5: Türkiye'de.
6: Evet.
5: Penaltıya itiraz etti Galatasaray'da,
6: evet.
5: Hatırla.
6: Evet.
5: O sırada takımı sağdan çekti biliyorsun Adana Demirspor.
4: Başkan çekti sağdan. Başkan çekti.
5: Başkan takımı çekti. Tamam, takım sağdan çekildiği anda sağdan çıkan bütün oyuncular kırmızı kart görüyor.
6: Evet.
5: Yedek kulübeleri dahil olmak üzere eğer gittikleri anda. Hı hı. Ve takım hükmen yenik sayılıyor. Bitti artık. Bundan sonra kurala girdim. Bu oyun kurallarında ne
4: bir dakika yazılı. Hakem şimdi hepsini kırmızı karttan attın. Doğru mu söylüyoruz? Doğru anlıyorum değil mi?
5: Kırmızı kartlı oyuncuları atıyorsun. Yani mesela dedi ki işte. Ya sen
4: bu direkt kırmızı oluyor. Peki cezası ne olacak?
5: Kırmızı kartın cezası neyse onu olacak.
4: Hayır, bununla ilgili yeni bir kural çıktı mı yani? Madem
5: tabii oyun kurallarında yayınlandı.
4: Hayır şunu bunu diyorum hocam. Direkt kırmızı işte hakem raporuna göre bir veya iki maç diyorduk ya biz hep. Doğru mu hocam?
5: Bu şiddetli hareket olarak değerlendiriliyor.
4: Yani 3-5'e de gidebilir diyorsun.
5: Hayır, o zaten bizde minimum orası şeyden i̇ki. Başlıyor. Bak hocam, bak şeyi karıştırmayalım. Oyun kuralları farklı bir şey. Hı. Cezalandırma farklı bir şey. Cezalandırma, her ülke kendisi cezalandırma sistemini belirleyebilir. Yani Türkiye Futbol Federasyonu bu sezon diyebilir ki ya direkt kırmızı kartın cezası bir maça düşürdüm diyebilir. Böyle bir yetkisi var. Hmm. Onun için bunu referans kabul etmeyin. Yani orada şunu dediğiniz zaman sonra şunu derler bize. Ya Serdar hocam sen işte demiştin 3 maç ceza alacak. Bunlar 2 maç verdi. Hocam verebilir. O profesyonel futbol disiplin kurulunun kararı. O hakemle bağlayan bir taraf değil. Hakem gereğini yapar. Hakem oyuncuyu alır. Disiplin kuruluna sevk eder. Hani bu şey gibi polis savcı ilişkisi, gereğini yapıyorsunuz, gönderiyorsunuz mahkemeye, mahkeme bir karar veriyor. İlla mahkeme sizin beklediğiniz kanunda yazan kararı vermiyor bazen. Daha düşük verebiliyor, daha yüksek verebiliyor. Bunu onun gibi düşünelim. Çünkü burada ondan sonra referans alıyor herkes. Hocam sen bunu böyle demiştin, işte burada niye oyuncu ihraç edilmedi vesaire olmadığı gibi ihraç ettiniz, niye burada şu 3 maç verilmedi diyor ondan sonra. Ya tamam da o profesyonel futbol disiplin kurulunun kararı. Bizde şu oldu ya, bizde normal şartlar altında çift sarı karttan kırmızı kartın karşılığı oyun kuralları şey, bizim talimatımızda şey var. Bir maç sonra oynamaz otomatik olarak. Ya Türkiye'de oyuncu oynadı. Çift sarı karttan ihraç edildi bir oyuncu. Oynamaması gerekiyor. Oynadı yani, ona bakar. Türkiye burası.
4: Yani ben ne bileyim, uygulanır mı uygulanmaz mı bilemem de inşallah uygulanır. Onu tekrar söyleyeyim. Hocam tabii bu bahis hikayesine gireceğim. Tabii bu İstiklal Marşı olayına da gireceğim. Ben de önce öyle zannettim. Yani öyle bir açıklama geldi ki Türkiye Futbol Federasyonu'ndan, sanki İstiklal Marşı da okunmayacak tarzı düzeltiler.
5: Sonradan ama oraya
4: düzeltiler.
5: Pankartlarını eklediler, onu da söyleyelim ya.
4: Çünkü tepkilerden dolayı. Niye bunu tabii, peki ilk yazarken...
5: Açıklamada pankart falan yazmıyordu, onu bilsin herkes de.
4: İlk de yoktu işte, ondan dolayı insanların kafalarında bir soru işareti oluştu. Ondan sonra eklemeler oldu. Niye insan bir açıklama yaparken bunu bir apar topar niye bu kadar hızlı açıklama yapıyorlar veya niye bu kadar dikkatsiz hareket ediyorlar hocam? Alo.
5: Hocam şöyle söyleyeyim sana. Bunun sebebi Türkiye Futbol Federasyonu iletişim konusunda zayıf olmasından kaynaklı. Yani Türkiye Futbol Federasyonu içinde iletişim birimi belki var büyük bir ihtimalle. Ancak bu iletişim birimi gerçekten iyi çalışmıyor. ya da Futbol Federasyonu iletişim birimini çalıştırmıyor. Kendilerince şey. Bu sadece burada geçerli değil de hatırla. Yani geçen senelerde işte Sivas maçında Galatasaray'la oyuncuya yapılan olay, hareketler, kırmızı kart vermedi Turgut Domangala. Hemen pat diye bir açıklama yayınladı. Sonra benzeri pozisyon başka bir takım olduğunda sessiz kaldı federasyon. Ondan sonra federasyon başkanı Arda kardeşlerinin Trabzon maçındaki durumundan sonra hemen müdahil olduğu açıklama yaptı. Ama kendi hemşerisi Yasin Kol Galatasaray maçında yapınca o farklı dedi geçti. Yani bizde tutarlılık yok ki.
4: Ondan kaynaklanıyor diyorsun.
5: Ondan kaynaklanıyor tabii ki. Yani şimdi gene iletişim çok önemli. Bakın hocam seçtiğiniz kelimeler, cümleler çok önemli.
4: Hocam oraya iletişimci almıyorlar zaten, ben sana söyleyeyim. Hep böyle birinin tanıdığını getiriyorlar. Ben Riva'yı çok iyi bildiğim için sana söylüyorum.
5: Seromeni iptal edilmiş. İlk başta açıklanan bu. Seromeni
4: ben de öyle anladım. Pankart dediler sonra.
5: Sonra pankart yazısını koydular oraya. Şimdi seromeni iptal edilmiştir. Farklı bir şey. Tamam mı? Seromeni iptal edilmiştir dediğiniz zaman. Çünkü bizde İstiklal Marşı, seromeni vesaire bunlar tek satır altında talimatta açıklanmış. O dakikada yapılması gereken. Şimdi herkes belki bilmeyebilir. Şöyledir. Bizde bir geri sayım çizelgesi var. 90. dakikadan geri, maçın başlama saatinde 90. dakikadan itibaren belirlenmiş ve takımların sahaya gelişi, takımların ısınmaya çıkması, ısınmanın ne zaman biteceği, hakemlerin ne zaman sahayı kontrol edeceği, ne zaman ısınacağı, hakemlerin ne zaman soyunma odasına gireceği, takımların soyunma odasına ne zaman çıkacağı, ne yapacakları, her şey dakika dakika belli. Bu FIFA'da da böyle, UEFA'da da böyle, Türkiye'de de böyle. Şimdi orada da İstiklal Marşı'nın ne zaman okunacağı da belli. Şimdi siz iletişimi doğru kurmadığınız zaman oradaki seremoni lafı, seremoniyle İstiklal Marşı aynı satırda yazıyor talimatta ve zaman çizelgesinde. Otomatikman işi bilenler, ha, siz bunu kaldırıyorsunuz, bu maddeyi kaldırdığınız olarak algılıyor. Ve spekülasyon çıkmaya başlıyor. Zaten soru soruyorsunuz, diyorsunuz ki ya bunu bir açıklayın, ne oldu? Şimdi Futbol Federasyonu Başkanı özellikten bahsediyor. Çok enteresan bir durum. Bunu devletin dezenformasyon kurumu açıklıyor.
4: Evet.
5: Futbol Federasyonu böyle bir yer. O zaman siz devlet kurumu musunuz, özerk misiniz, bir karar verin. Önce buna bir karar verin. Yani Futbol Federasyonu Başkanı önce buna bir karar verin. İşine geldiği zaman, özerk işine geldiği zaman devlet kurumu gibi davranın. Şimdi öncelikle bunu bir netleştirmesi lazım Futbol Federasyonu Başkanı. Bir. İkincisi, bak hocam geçenlerde şimdi açıklamaları var. Sayın İstanbul Cumhuriyet Savcısı'nınla ilgili de açıklamaları.
4: Hemen şöyle diyelim. Bu bahis soruşturmasıyla ilgili İçişleri Bakanımız Adil Gürlek ile başsavcı olduğu dönemdeki Akın Gürlek aslında.
5: Adalet Bakanı esasında. Onu da yanlış söyledim.
4: Evet orada da evet yanlış söyledi. Akın Gürlek ile başsavcı olduğu dönemde haftada 2-3 kez koordine çalışıyorduk. Aynı şekilde devam ediyoruz. Yeni başsavcımız da Bakan Bey'in yardımcısıydı. Başsavcı vekilimizin talihsiz açıklaması oldu. Onu düzeltirler. Dünya Kupası'ndan sonra işlem yapılacak diye bekleyen bir şey yok bizde dedi. Ne diyorsun hocam?
5: Hocam şimdi
4: hocam buradaki bak talihsiz açıklama ben, oldu diyor başsavcı vekilimizin.
5: Ben bunu söyleyeyim. Ben Türkiye Cumhuriyeti'nin adalet sistemine her zaman güvenirim. Geç işleyebilir. Bundan dolayı şikayet edebilirsiniz. Ama sonuçta bizde adalet yerini buluyor. Bir şekilde buluyor. Bak bir geç geliyor ama sonuçta gereği yapılıyor. Sonuç itibariyle İstanbul Cumhuriyet Savcılığı başsavcılık makamında oturan birinin bir talihsiz açıklama olarak nitelendirilecek bir davranışta bulunacağını zannetmiyorum, bu bir. Yani o kişiler, o konumda oturan bürokratlar düşündüklerini öyle hemencecik Futbol Federasyonu Başkanı gibi ağzından çıkartmazlar. Düşünürler, tartarlar, anlamına bakarlar, ona göre konuşur. Sayın Futbol Federasyonu Başkanı gibi işte televizyonda FIFA, UEFA duysa bize ceza verir, bizi ihraç eder gibi laflar söylemezler. Anlatabiliyor muyum? Hı hı. Şimdi burada demek ki İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın elindeki doneler kendisinin ifade ettiği şekilde diyor ki bakın biz Süper Lig bitsin, Dünya Kupası geçsin ondan sonra, yani atıfta bulunuyorlar. Şimdi bir Cumhuriyet Başsavcısı bunu niye söylesin? Elinde hiçbir şey yoksa, herhangi bir şüphesi yoksa, bir deliller elde etmemişse böyle bir şeye bir kere geldim. Söylemez bunu. Şimdi Futbol Federasyonu Başkanı'nın kendisini kalkıp da siz bir kere şunu söyleyin Sayın Başkan. Sizler Futbol Federasyonu olarak idari yargılama yapabilirsiniz. Sadece Futbol Federasyonu'nun izin verdiği şeyleri. Siz bankacılık hareketlerini mi görüyorsunuz? Hayır. Siz MASAK raporlarını mı ele geçiriyorsunuz? Hayır. Onları savcılık yapıyor. Sizler elektronik olaraktan takip edebiliyor musunuz? Hayır. PTS kayıtları alabiliyor musunuz? Hayır. Sizin sadece göreviniz, siz yazıyorsunuz Spor Bakanlığı'na, Spor Bakanlığı yazıyor Spor Toto Teşkilatı'na. Spor Toto Teşkilatı ilgili alttaki kaç tane işte Spor Toto lisanslı firma varsa iddia oynatan onlara yazıyor. Onlardan bahis firmalarından, bahis şirketlerinden gelen verileri size gönderiyor. Zaten sizin verilerinize göre Sayın Futbol Federasyonu'nun başkanının verilerine göre bakarsanız Sayın eski Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi olan UEFA temsilcimiz, UEFA delegemizin çoktan işi bitmiş olması gerekiyor. Ama savcılık ne dedi? Bir dakika dedi, dur, bu o kişi değil. Burada bir farklılık var. Ne oldu? Savcılık araştırmasını yaptı. Futbol Federasyonu dedi ki hayır, senin iddianda bir hata var. Bak bu kişi o kişi değil. Bu aynı şekilde Zorbay'da da oldu. Futbol Federasyonu'na bakarsak Zorbay'ın kellesi gitti. Kokarta evet. Gitti Zorbay'ın. Çok evet. Kokarta. Ama ne oldu savcılık soruşturması sonucunda?
6: Öyle olmadı, ortaya Zorbay çıktı.
5: Zorbay aklandı. Öyle olmadı, ortaya çıktı. Onu Zorbay olmadığı çıktı ortaya. Şimdi Sayın Futbol Federasyonu Başkanı kendisini farklı bir yerde görüyor. Öyle bir yetki yok. Kimse kusura bakmasın. Kimse devletten daha büyük değil hocam bu yetki.
6: Doğru.
5: Kimse devletten daha büyük değil. Ne sen, ne ben, ne de başka biri. Burada önemli olan devletin ilgili kurumlarında, ki şunu da söyleyeyim, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kurumu Türkiye Cumhuriyeti'nde çok önemli bir kurumdur. Bunu da söyleyelim, oraya öyle herkes oturmuyor. Seçimle falan da gelmiyor. Çok ince elenip sık dokularak da oraya insanlar seçiliyor. Devletin kademelerinin sistemleri bellidir çünkü. Oradaki kişiler bir şey söylüyor, talihsiz açıklama. Şimdi... Peki niye o zaman Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'nın bu açıklamasının üzerinden kaç gün geçmesine rağmen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından bir düzeltme metni ya da başka bir şey gelmedi?
6: Sence neden gelmemiş olabilir?
5: Demek ki Sayın Futbol Federasyonu Başkanı'nın söylediklerinde aynı fikirde değiller İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı.
6: Heh.
5: Ya da Sayın Akın Gürlek bu fikirde değil, kendisi düzeltme yapmadı bir Adalet Bakanı olarak.
6: Eğer demek yanlış bir şey olsaydı düzeltme yapardı. Doğru
5: tabii
6: söylüyorsun.
5: Tabii ki yani eğer orada... Çünkü o söylem hocam, bak o söylem söyleni yaklaşık bir ay olmaktı. Üzerinden bayağı bir zaman geçti Sayın İstanbul Cumhuriyet Başsavcısının söylemini. O söylemin üzerinden... Şimdi Futbol Federasyonu olarak sen bunu medya önünde yapmadan önce büyük bir ihtimalle bu söylemden rahatsızlık olduklarını, rahatsızlıklarını dile getirdiklerini öncelikle ilgili makamlara iletmişlerdir diye tahmin ediyorum ben Futbol Federasyonu. Demek ki ilgili makamdan cevap alamadı Futbol Federasyonu Başkanı ki tatmin edici. Bunu canlı yayında söyleme ihtiyacı duydu. Şimdi bir kere şunu bir kere söyleyelim. Bizim Türk geleneklerimiz var. Ülkemizin, devletimizin bir yönetim şekli var. Yıllardır gelmiş, bin yıldır gelmiş bir sistemimiz var bizim. Türk devlet sistemi var. Türk devlet sistemi medyada böyle konuları konuşturmaz. Kimse kusura bakmasın. Makam koltuklarda oturan insanlar o koltukların ağırlığının farkında olmaları gerekir. Devletle ilgili konuşulacak konular medyada konuşulup böyle işte düzeltme gelir vesaire, onlar olmaz hocam. Kusura bakmasın. Bizim örfümüz, adetimiz, Türk devlet geleneğimiz bunu kaldırmaz. Ben bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak bunu doğru bulmuyorum. En azından bunu söyleyeyim. Şahsi adına söyleyeyim çok net bir şekilde. Demek ki Futbol Federasyonu Başkanımızın rahatsız olduğu bir şey var. Bir şeyden çok rahatsız oluyor. Bunun kapanmasını istiyor. Ben böyle algılıyorum.
6: Hocam hepimizin kulağına çok farklı farklı şeyler geliyor. Onu da tekrar söyleyelim. Ama bence bu işin sulandırılmaması gerektiğini düşünenlerdenim. Kimse Aygün'se Aygün cezasını görecek. Mehmet'se Mehmet cezasını görecek hocam.
5: Hocam bak tekrar
6: kimsenin gözünün yaşına bakmayacaksın hocam.
5: Hocam temizlik istiyorsak bugün Serdar Akşar bunu yaptıysa onu da uzaklaştıracağız.
6: Yani halının altına pisti sürmeyeceğiz. Doğru mu hocam?
5: Aynen hocam. Aynen. Yani çekeceksiniz, sistemin dışına atacaksınız. Bir daha da yüzüne bakmayacaksınız bu insanlara.
6: Doğru.
5: Bir daha da yüzüne bakmayacaksınız.
6: Doğru. Aygün Bey günaydın. Ben Nihat Çetin. Kiraz tarlasında hocam bir kiraz resmi göndermiş. Maşallah ya. İnşallah güzel de para kazanırsın sevgili kardeşim. Kiraz tarlasından selam ve sevgiler. Başkan adayları ve yönetim kurulu üyelerinin sürekli şampiyon olacağız demelerini doğru bulmuyorum. İyi yayınlar dilerim demiş. Teşekkürler diyelim. Kısa bir ara, aradan sonra sevgili Serdar Akçay'la sohbetimiz devam edecek.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam. Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
7: Sen ne ister ister ol.
8: Şansa kalmaz işiniz Umran Oto
7: Reklam.
8: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
9: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
4: New York'tan Fenerbahçeli Mehmet demiş ki Aygün Bey bizim milli takım gruptan lider biraz zor çıkar demiş. Amerika Senegal'i çok iyi bir oyun yendi. Amerika'da çok koşan genç bir takım. Çok zor maç olacak bizim için, milli takım için demiş. Evet. Hocam dün akşamki izlediniz mi maçı? İzleyebildiniz
5: ama
4: mi?
5: Ama maçı izleyemedim.
4: Yoldaydınız tahmin ediyorum değil mi hocam?
5: Evet aynen. Onun için maçı izleyemedim. Ben Şampiyonlar Ligi'nde sadece ilk yarısını izleyebildim. Onu da söyleyeyim.
4: Nasıl buldun?
5: Ya ilk baştaki hani ilk ya şunu sana söyleyeyim. Şimdi belki şundan dolayı millet yanlış anlamasın da bir PSG'nin yarı finaldeki performansı, Bayern maçındaki performansıyla karşılaştığınız zaman burası çok vasat kaldı.
4: O anlamda.
5: Yani millet orada bir 5-4'lük o maçı hatırla. O maçın tadına insanlar aradı. Final. O tad gelsin ama o tad öyle olmadı.
4: Doğru.
5: Klasik olaraktan birbirlerini tartaraktan çıktıkları bir maç oldu. Ama şu bir gerçek. Yani Türkiye'de olsaydı hakem kararları var ya uf ne tartışılır ne tartışılır. Yani hele birinci golden önceki elle oynama mıydı değil miydi diye.
4: Sence pozisyon neydi hocam yazarlar peki? Sence pozisyon?
5: Bence devam.
4: Devam değil mi hocam?
5: Çok yakın mesafeden ve oyuncu kendini koruyor. Zaten oyuncu dikkat edin. Yüzüne bakın, yüzünü sağa çevirmiş. Yani top yüzüne doğru geldiğini düşünüyor oyuncu. Kendini koruma amaçlı o hareketi yapıyor. Ve ondan dolayı da bir elle oynama hareketi yoktu. Ama mesela ben sana şunu söyleyeyim. Bu maç bana şunu gösterdi. Ya kimse kendini yere atmıyor. Kimse hakemle oynamıyor. Yere düşen kendi kalkıyor.
4: Demin bir dinleyicimiz, ilk dinleyicimiz galiba öyle bir şey söyledi. Hakikaten çok keyif alıyoruz dedi. Yani hakemler oynatıyor, futbolcular 35 takla atmıyor. Doğru mu hocam? Dakikalarca yerde yatmıyor.
5: Şimdi Dünya Kupası'nda şunu göreceğiz. Bak bunu büyük bir ihtimalle bunu da herkes şaşıracak. Şimdi Dünya Kupalarının zor tarafı şudur FIFA turnuvası yönetmeni. Şimdi Avrupa FIFA'ya bağlı 6 tane konfederasyon içindeki en üst düzey futbolun oynandığı konfederasyon. Bunu bir gerçek.
4: Evet.
5: İşte ondan sonra Güney Amerika, sonra belki Asya geliyor şu anda Avrupa'dan sonra. Sonra Kuzey Amerika, sonra işte Afrika... Kuzey Amerika mıdır, Afrika mıdır tartışırız. Çünkü Amerika son zamanlarda futbolda gerçekten bayağı iyi adımlar attı, ilerledi, ilerleme kaydetti. Arkasından da işte meşhur Okyanusya Adalar Devletleri'nin olduğu küçük yerler. Şimdi buradan da hakemler geldiği için hakemler arasında şunu göreceksiniz. Bazı hakem performanslarının çok üst düzey olduğunu, bazı hakem performanslarının da çok vasat olduğunu göreceğiz. Ve şunu diyecekler. Ya biz işte diyordunuz yabancı hakem, al sana Dünya Kupası hakemi. Ama bu oradan kaynaklanmıyor. Her konfederasyon, yani FIFA'ya bağlı olan, biz nasıl UEFA bir konfederasyonuz, bizim mesela 15 tane hakemimiz var orada UEFA konfederasyonu olarak. Oradan da hakem gelmek zorunda. Şimdi mecbur kalıyorsunuz Afrika'dan da hakem getirmeye, hakem kabul etmeye. Çünkü orada bir eşitlik ilkesi var FIFA'nın içinde. Ve oradan gelen hakemin de tecrübesi tabii ki bir UEFA hakeminin tecrübesi kadar değil. Şimdi UEFA Ligi'nin, Şampiyonlar Ligi'nde sürekli maç yöneten bir hakemin tecrübesi, hani kelime şöyle, Nirvana'ya falan ulaşıyor derler ya, resmen Nirvana'ya ulaşmış oluyor. Otomatikman burada farklılıklar olabilir ama bu farklılıkları da zamanla anlarız. Tek sıkıntı şu, bu işte saat farklarından dolayı, bir de Türkiye'nin hani pazarlama stratejisi, FIFA'nın bir pazarlama stratejisi var. Yani sponsorların önem verdiği ülkeler diye bir mantığı var FIFA'nın. O sponsorların önem verdiği ülkelerin içinde olmadığımız için bizim maçlarımız Türkiye saatiyle biraz garip saatlere geldi. Türkiye saati anlamında.
4: 5'te 6'da 7'de galiba 5'te, değil mi hocam?
5: Yani, aynen öyle. Yani mesela biz 22'de maç falan seyredemeyeceğiz. Bizim maçlar biraz Türkiye saatiyle böyle geride kalıyor. Ama bazı ülkeler, mesela Bosna Hersek'in 22'de falan maçı olacak diyebiliyorum kendi ülke saatiyle.
4: Evet, çok erken maçlar olacak. Günaydın abi, Bağcılar'dan Erkan, geçmiş bayramın mübarek olsun demiş. Ara ara mesajları da okuyorum hocam ki çok fazla mesaj var. Hocam tabii şu soru da çok fazla geliyor. Onu da tekrar söyleyeyim. Cengiz Çetin de ona benzer bir şey yazmış. Bu kupanın verilmesi veya verilmemesiyle alakalı. İşte Galatasaray vermedi. Minibüs de gönderdi. Galatasaray Spor Kulübü Başkanı kupayı kendi verdi. Öbür taraftan Ziraat Türkiye Kupası'na gitti. Kupa verildi. Ne diyorsun buna ilgili hocam?
5: Hocam Galatasaray demedim ben ilişkileri koparttım diye seninle.
4: Dedi.
5: Dedi, bitmiştir o zaman. Ne tartışıyoruz? Niye gelsinler ki adamlar? Sen bunu dediğin anda adam da gelmez. Yani sen beni tanımıyorsan ben seni niye tanıyayım mantığı var. Yanlış mı düşünüyorsun?
4: Yani mantıken düşüncen doğru.
5: Yani ben şunu
4: ben seni tanımıyorum dedi çünkü Galatasaray Spor Kulübü Başkanı.
5: Sen açıklama yapıyorsun. Ben Futbol Federasyonu'na olan ilişkilerimi kestim diyorsun.
4: Askıya aldım diyorsun. Tanımıyorum diyorsun. Doğru.
5: Tamam, tanımıyorum diyorsun. Yani ilişkilerimi kestim demek. Siz kardeşim, siz kendi kafanıza göre takılıyorsunuz. Bize karşısınız. Biz de sizi bundan sonra tanımıyoruz da gelir bu. Futbol Federasyonu'nda kupayı o şekilde gönderin. Ne yapacak yani Futbol Federasyonu? Şimdi bak, burada Futbol Federasyonu eleştireceğim noktalar farklı.
4: Mesela ne olabilir?
5: Ya mesela şunu söyleyebilirim hocam. Niye bu kadar gerginlik yaratıyorsun takımlar arasında? Bunu eleştiririm. Çünkü siz herkesin federasyonusunuz. Kusura bakmayın. Bütün takımlar eşit davranmak zorunda. Siz bazı takımlara daha yakın, bazı yani şey vardı ya, bu İngiliz bir yazarın kitabı vardı. Hayvanlar Alemi, Hayvanlar Çiftliği miydi? Neydi? Öyle bir şeydi.
4: Hayvanlar Çiftliği.
5: Hayvan Çiftliği. Bak oğlum neydi?
4: Gitti öyle bir şey.
5: Evet. Orada şey var ya, herkes eşittir ama bazı hayvanlar daha eşittir gibi. Yani oradaki gibi olmamalı bence. Yani ben hep şöyle söylüyorum. Yani burada Futbol Federasyonu biraz farklı bakıyor olaya. Bence bunu düzeltmesi gerekiyor Futbol Federasyonu.
4: Ama burada Futbol Federasyonu Başkanı'nın da hatası var. Bir önceki kupaya gitti, yeni kapıda verdi. Normal şartlarda statüde ne diyor? Maçta verilmesi gerekir diyor. Doğru mu hocam?
5: Hocam şimdi statüyü değiştirdiler zaten. Şimdi statüyü siz bir kere deldiniz ya. Hani
4: evet.
5: O deldikten sonra o çevgine dönüyor zaten. O çevgine dönüyor.
4: Yabancı kuralı da aynı şekilde hocam. Ne diyorsun?
5: Ya hocam onu zaten şöyle... Bu yabancı kuralıyla ilgili olaraktan Futbol Federasyonu bunu biliyorsun bir sene önce değil, biz ondan önce yani ilk gelir gelmez açıklamışlardı yanlış hatırlamıyorsam ben. Ama orada geldikleri zaman sözleşmesi yapılmış oyuncular olduğu için bunu bir sene ötelediler olayı. Yani biz geldik, bunu böyle yapmak istiyoruz, kulüplerle konuştuk ama şöyle bir sıkıntı var diye bir öteleme olmuştu. Şimdi Futbol Federasyonu bunu talimata koydu. Bundan sonra kulüpler ellerindeki oyuncuları işte 10+4 şeklinde hazırlayacaklar. Hatta o 4'ün de bir yaş sınırı var vesairesi var bir bölümünün. Talimatı detaylı okuduğunuz zaman. Bununla alakalı olaraktan da Futbol Federasyonu'nu şey eleştiremem. Yani çünkü şu bir gerçek. Ya bunu serbest bırakacaklar. Avrupa'daki gibi. Hiç kriter olmayacak. Net bir şekilde. Ya da diyeceğiz ki biz. Kardeşim kusura bakmayın, bize milli takımı oyuncu lazım. Biz milli takımı oyuncuyu da bu şekilde zorla oynatarak buluyoruz. Şimdi bana bu biraz garip geliyor. Zorla oynatarak milli takımı oyuncu bulmak. Yani sen altyapılara yatırım yapmıyorsun, gerekli şeyleri hazırlamıyorsun, yapmıyorsun, etmiyorsun, eylemiyorsun. Sonra diyorsun ki takımlara zorluyorsun. Kardeşim işte milli takımı oyuncu bulamıyorum. Sen mecburen daha fazla para vererekten Türk oyuncu. Çünkü Türk oyuncular bu sefer daha fazla paraya geliyor. Orada zorunluluk hale geliyor ya ortaya.
4: Evet.
5: Listeler içinde. Futbol Federasyonu'nun bu zorunluluğunu menajerler şöyle kullanıyor. Bak diyor, senin diyor kotan doldu diyor. Zaten bu oyuncuyu almak zorundasın. Bu oyuncunun ederi diyelim ki 5 milyon euro. Oyuncu sana 7 milyon euroya söylemeye çalışıyor. Bu takımlardan fazla para çıkmasına sebep değil. Yani bu böyle bir iki ucu garip. Ben de şöyle söylüyorum. Buradaki yapılması gereken olay şu esasında. Kulüplerin alt yapılarını zorunlu hale getirmek. Yani daha fazla zorlamak. Oradan futbolcu yetiştirmelerini sağlamak. Alttan oyuncu çıkartmalarını sağlamak. Bize Avrupa ile bir kıyaslayın. Alt yapılardan oyuncu çıkartan takımımız çok az. Kendi oyuncusunu yetiştiren takımımız az. Gerçekten az. Yani ben son zamanlarda işte bir Arda var değil mi? Gitti yurt dışına.
4: Işte evet, Arda.
5: Yani başka yok ki. Çıkartmıyoruz ki, çıkartamıyoruz ki. Bir de Hakan var galiba. İşte o kadar. Yani o da Türkiye'den yetişti mi? Soru işareti.
4: Yok.
5: Şimdi Türk milli takımında oynayanların birçoğunun altyapıları gerçekten Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinden mi? Yoksa yurt dışından Türk vatandaşı olduğu için altyapısını oradan almış, sonra Türkiye'de futbol oynamış, yurt dışında futbol oynamışlar mı? Hep bak burada sıkıntımız var. Bizim altyapılarla ilgili sorunlarımız var. Bizim de bunu düzeltmemiz gerek. Ama bizim ne yazık ki adı üstünde Futbol Gelişim Direktörlüğü diye bir direktörlüğü var. Futbol Federasyonu'nun içinde çok da ciddi bir bütçesi vardır onun. Orada o bir türlü gelişmiyor orası ya. Gelişmiyor yani. Sürekli birileri değişiyor. Orası biraz şey gibi olmuş. Böyle hani eski takımdan gelen işte antrenörleri bırakmış kişiler orada duruyor. Tudorluk yapıyor vesaire. Bu noktaya gelmiş bir hantal sistemi var. Şimdi bu Futbol Federasyonu geldi, o sistemi daha da karıştırdı. Dedi ki ya bunlar burada boş boş oturuyor, hadi siz bir gidin dedi. Bundan sonra eğitimci bulamadı, Tudor bulamadı, yani kursları verecek. İşte A lisans kursu, B lisans kursu, C lisans kurslarını verecek. Eğitimciler bulamayınca da bu sefer dışarıdan onları tutmaya kalktı. Daha fazla maliyete mal oldu filan vesaire. Yani o kadar çok karışık bir sistem. Bunu sadeleştirmemiz gerekiyor. Bunu sadeleştirmek için de ben hep söylüyorum, şunu yapmamız gerekiyor. Nasıl yurt dışında Premier Lig, Bundesliga, La Liga artık Süper Lig bir şirketleşmiş, onlar profesyoneller tarafından yönetiliyor. Futbol federasyonları ise altyapılarla uğraşıyor. Artık buna dönmemiz gerekiyor. Futbol federasyonunun asıl işi altyapılar olmalı. Futbol federasyonu, bizde ise tam tersi. Bizde futbol federasyonunun ana görevi lig organize etsin. Süper Lig'i organize etsin, Türkiye Kupası'nı organize etsin, onu etsin, bunu etsin. Ama bu normalde böyle bize diyoruz ya, örnek veriyorlar işte, Avrupa'nın 5 büyük liginden daha az hakem hatası var. Evet. Ya Avrupa'nın 5 büyük liginde futbol federasyonları mı organize ediyor ligi, yoksa orada ayrıca şirketler mi var?
4: Şirketler var.
5: Şirketler var. İşte biz niye peki bunlara şimdi örnek verirken bu tarafı almıyoruz da diğer tarafı işimize geldiği zaman kullanıyoruz? Ya biz hep işimize yeleni alıyoruz.
4: Kendimize yarayan kısmını alıyoruz hocam, öyle diyelim.
5: İşte sorun burada.
4: Aynen.
5: Sorun burada.
4: Doğru.
5: Yani.
4: Hocam zaten öğleden sonra arkadaşlar, öğleden sonra MKTV kanalında sevgili Serdar Akçar hocamız saat 2 itibariyle bizle beraber, 2 ile 4 arası orada biliyorsunuz MK Haber TV'de de yayınımız var. Hocamızla orada tekrar konuşmalarımıza devam edeceğiz. Hocam son olarak ekleyeceğiniz bir şey var mı sevgili Serdar Akçar hocam?
5: Hocam benim yok inşallah, yayında güzel bir şekilde sohbeti devam ederiz.
4: Peki, kendinize çok iyi bakın, görüşmek üzere.
5: Görüşmek üzere.
4: Evet, hattımızda eski FIFA hakem eğitimcisi ve eski Süper Lig hakemi sevgili Serdar Akçar hocamız vardı. Kendisine teşekkür ediyoruz. Şu an hattımızda gazeteci, spor yazarı sevgili Süleyman Arat var. Sayın Arat, yayınımıza hoş geldiniz.
7: Çok teşekkür ederim, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
4: Ömer Macit de demiş ki aslında olmaz ama sevgili Ömer, gene bir okuyayım ben. Fenerbahçe Aykut Kocaman hoca olsun, İsmail Kartal beraber takımı çalıştırsın diyor ama bu ikilinin yan yana olma ihtimali hiç yok. Onu söyleyelim.
7: Yok,
4: değil mi?
7: Yok. Zamanında yan yanalardı. Birbirleriyle çok yakın ilişkileri vardı ama şimdi artık ikisi de
4: teknik direktör.
7: Önemli teknik direktör. Bir daha aynı yolu yeniden geriye dönüp yürümek isteyeceklerini zannetmiyorum. İkisi de Türkiye'nin adı geçen, önde gelen teknik adamları olarak yollarına devam edeceklerdir bence.
4: Evet Süleyman, şimdi gelelim Fenerbahçe'deki başkanlık yarışına. Evet. Sayın Hakan Safi ve Sayın Aziz Yıldırım işte devamlı futbolcular açıklamaya başladılar. Dün Vedat Münir galiba Türkiye'ye geliyorum diye bir resim paylaşmış galiba.
7: Evet, işte eski evini galiba kiralamak için Türkiye'ye gelmiş veya gelmek üzere.
4: Ne diyorsun yarışla ilgili?
7: Vedat Mur için Fenerbahçe forması giyme ihtimali çok yüksek ihtimalle bakıyorum. Zaten Fenerbahçe bu konuda elini ağır tutarsa Galatasaray'ı da yapıştırır hemen, anlaşır diye düşünüyorum. O yüzden de Vedat Buruç'u ben cepte görüyorum yani şu an için.
4: Sayın Aziz Yıldırım'ın transfer hamlesi diyelim Vedat Buruç'a. Evet, buyurun.
7: Evet. Bunun yanı sıra bugün Sayın Aziz Yıldırım Anıtkabir'e gidiyor. Orada bir ziyaretlerde bulunacak. Onun ardından da birkaç gün içinde hem iki golcü hem de stoper tercihlerini açıklayacak. İşte golcüyü sır gibi saklıyorlar kim olacağını ama...
4: Biri Vedat Muriç zaten.
7: Birbirinin Vedat Muriç olacağını birçok kişiden duydum ben. Ama diğer golcü ismin kim olacağını inanın. Harry Kane'in adı geçiyor, Lewandowski'nin adı geçiyor. Çok sayıda böyle adı geçen isimler var. Girazi'nin adı geçiyor. Artık hangisinin olacağı papatya falı bakmak gibi. Son gün, cumartesi günü bu isimlerin açıklanacağını tahmin ediyorum ama stoper konusunda kulağıma gelen isim Minjae Kim. Yani Fenerbahçelerin eski sevgilisi. Güney Koreli.
4: Kim'in
7: tekrar tekrar Fenerbahçe forma giyme ihtimalinin söz konusu olduğunu ve görüşmelerin bu noktada devam ettiğini duyuyorum. Sayın Önder Fırat hem golcü noktasında hem de stoper noktasında görüşmelerini hızlandırdığı kulağımıza geliyor ama ser verip sır vermiyorlar. Az önce ben HT Spor'un yayınına çıktım. Oraya girmeden önce konuşmuştum. Yani isim biliyorlar sanki ama söylemek istemiyorlar. Çünkü yetkililerle de görüştüm ben. Yani zamanı değil şimdi söylemek doğru olmaz falan şeklinde. Bazı isimlere çok yaklaştıkları mesajını net biçimde aldım ama isim koparamıyorsunuz tabii ki bu dönemde. Sayın Aziz Yıldırım tabii ki kendinden izinsiz, habersiz, kendisinin açıklamasından önce bir yerlerde isim duyulursa çok hoşuna gitmez açıkçası. Hakan Safi tarafıyla da konuştum. Onlar da Conte konusunda çok ısrarlılar ve görüşmelerini son noktaya getirdikleri kulağıma geldi. İki Türk oyuncu konusunda da zaten
4: İki milli oyuncu dedim.
7: Haftalardır biliyorduk kim olduklarını ama bir türlü hani izin alamadık, açık söyleyeyim. Çünkü bunları yani söylemeyin, zikretmeyin şeklinde ricalar da bulunuyor bize. Seçim atmosferi biliyorsunuz. Zarar vermek de gazeteciler olarak istemiyoruz tabii ki. Ama bu zaten yazıldı çizildi. Ne dendi? İki tane Türk milli takımının değişmez oyuncuları dendi. Zaten adres aşağı yukarı çıkmıştı. Bir tanesi geçen sene zaten Fenerbahçe'yle anılmıştı. Öbürü de Fenerbahçe'nin evladı zaten. Altyapısında oynamıştı. Yani Ferih'le Kankan Çalanoğlu'nu tarif etmeye gayret ettim. Onların da Sayın Hakan Safi'nin anlaştığı kulağımıza gelen bilgiler doğrultusunda. Onlar da golcüyü saklıyorlar şu an. Kimin olacağı konusunda. Onlar da Girazi çok ön plana çıktığı ortaya çıkıyor ama diğer isimler konusunda, stoper konusunda olsun, diğer golcü isim konusunda olsun henüz net bir bilgiye ulaşamadık açıkçası.
4: Nedim Küçük'ün bir sorusu var. Ben Nedim Bey tahmin etmiyorum ama gene soralım. Arda Güler'in bir yıllık kiralık olarak ismi geçiyormuş Fenerbahçe ile ilgili. Ne diyorsun? Gazetelerde yazmıştı. Ben de.
7: Artık o tren kalktı. Yani Arda Türkiye'nin Messi'si durumunda. Dün mesela Riva'ya gittim ben. Riva'da Arda'ya olan ilgiyi gördüm mesela. Özel koruması var. Gerçekten Real Madrid'de çok büyük aşama kaydetti. Türkiye'nin Messi'si şimdi dünyanın Messi'si olma yolunda ilerleyecek. Allah bir sakatlık bir bela vermezse. Bu Dünya Kupası'nda onun adından çok bahsedilecek. Eğer burada da yüksek verimli oynarsa, önümüzdeki yılda Real Madrid'de performansını katlarsa bence dünyanın yeni starı olmaya en yakın aday olarak Arda öne çıkıyor. Yani bundan sonra Fenerbahçe macerası belki 15 sene sonra olabilir. Bunu kabul etmemiz gerekiyor ki çünkü çok iyi noktaya ulaştı. Kendinden beklenen her şeyi yaptı gerçekten de. Onun çok iyi yerlere geleceğini biliyorduk ama bu kadar hızlı ilerleyeceğini gerçekten hemen hemen hiç kimse düşünememişti. Helal olsun diyorum yani ben ama şu an için böyle bir kiralama şudur budur falan mümkün değil yani. Mümkün değil.
4: Şu an öyle bir görüntü yok. Doğru söylüyorsun.
7: Onun yolu açık ve çok daha iyi noktalara gelmesini bekliyoruz onu sevenler. Elimize yetişti diyebileceğimiz noktadaki bir oyuncu. Altyapıdan beri biliyoruz yani annesini babasını tanıyoruz. O yüzden de ailemizden biri gibi görüyorum Arda'yı ben. Herkesten de çok farklı seviyorum tabii ki. Dolayısıyla da onun maçını izlerken insan duygulanmadan edemiyor. Helal olsun demekten kendini geri çekemiyor. O yüzden de yolu açık olsun diyorum. Dünya Kupası onun için çok önemli bir zıplama tahtası, vitrin. O yüzden de inşallah burada çok başarılı olur. O başarılı olursa milli takımı da iyi noktalara taşır. Bunlar birbiriyle çok ilintili konular. O yüzden de inşallah ikisi de hem milli takımımız hem de Arda çok başarılı olur.
4: Kısa bir ara. Aradan sonra sevgili Süleyman Atla sohbetimiz devam edecek. Kısa bir ara.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek.
3: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları. La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
10: Reklam.

0: Yüz milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
1: Reklam.
2: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
3: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
4: Evet, Ters Köşe devam ediyor. Spor yazarı Süleyman Arat'la sohbetimiz devam ediyor. Sefaköy'den satılmış saat selamlarını iletmiş sana sevgili Süleyman. Onu da
5: söyleyelim. Sağ olun, çok teşekkür ederim Sefa kardeşimize. Ben de selamlarımı iletiyorum. Güzel bir hafta yaşasın inşallah.
4: Aygün Bey günaydın. İki santrofor transferi yapılacak deniyor. Bu iki santrofor nasıl olmalı? Adı geçen santrofor isimlerden hangisi ikisi yan yana birbirini tamamlayan santrofor olur diyorlar. Çok fazla isim dolaşıyor Süleyman. Hakikaten şimdi yani ben de bakıyorum.
5: Kapalı açar gibi oluyor bu. Biraz da bizi mahcup edebilir ileride. Biz zikrettiğimiz isimler gerçeğe dönmezse mahcubiyet hissi de söz konusu olabilir ama takdir eder ki dinleyiciler bizi haber almamız bu konularda çok zor. Yani bu oyuncularla görüşmeler devam ediyor. Bunu son ana kadar seçim kozu olarak saklıyoruz başkan adayları ve onun yanındaki yöneticiler. O yüzden de bunu son ana kadar saklıyorlar. İşte dediğim gibi bir sürü oyuncunun adı geçiyor. Lewandowski, Girazi, Vedat Muriç, Harry Kane gibi bir sürü inanılmaz isimler geçiyor. Teknik noktada da Conte'nin adı geçiyor. Meri, Halkan, Çalhanoğlu. Bunlar hep önemli isimler. Fenerbahçe'de iki başkan adayı da Osimhen etkisini yaratabilecek kadar güçlü ve kaliteli bir isim arıyorlar. Bir marka arıyorlar. Yani ligi böyle yerinden titretebilecek isimler peşindeler. Dolayısıyla bu da bizim de bu ismi bulma konusunda çalışmalarımızı zorlaştırıyor. Bir yandan da öğrensen de emin olmadan söyleyemez noktaya geliyorsun. Çünkü karşı tarafın önemli bir seçim kozu, önemli bir yatırımı. O yüzden de tedbirli ve temkinli olmak zorundayız. Ama artık yüzüldü kuyruğuna gelindi. Son haftaya girildi. Bugün pazartesi. Bugünü bitti sayarsak, cumartesi'de konuşmaların yapılacağını sayarsak hepi topu 5 gün var yani. 5 gün sonucunda zaten tüm merak edilen sorular cevabını bulacak. Hoca kim olacak, golcü kim olacak, başkan kim olacak? Bunlar Fenerbahçe'nin en merak ettiği konular. Ama Sayın Aziz Yıldırım cephesine baktığımız zaman ben Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu listesi açıklandığında en merak ettiğim konu Sayın Aykut Kocaman bu listede olacak mı şeklindeydi. Aykut Kocaman'ı yönetim kurulu listesinde görmeyince bu kadar çok yakın ve güvendiği bir çalışma arkadaşının yönetim kurulu listesinde yer yoksa ikinci şık olarak bence teknik adamlık konusu geliyor gözümüzün önüne. Yani onu kenarda bırakacağı, dışarıda bırakacağı ihtimalini hiç düşünmüyorum bile. Dolayısıyla Sayın Aziz Yıldırım'ın teknik direktör adayının Sayın Aykut Kocaman olduğundan neredeyse kendi adım kadar ama eminim.
4: Zaten altyapı koordinasyonuna Oğuz Çetin'i getirdin yani belli senin Aykut'u
5: evet.
4: Getireceğin, Aykut Kocaman'ı getireceğin net yani.
5: Bir de şöyle bir şey var Sayın Aykut Kocaman'ın gelmesiyle birlikte ne avantajı olabilir Fenerbahçe'nin? Bir kere zaman açısından baktığın zaman 7'sinde başkan seçilecek, 8'inde koltuğuna oturacak ve 15'inde sezon açılacak. Hemen alelacele oyuncu seçimleri yapılması lazım. Kiradan dönen Livakovic gibi, Mimovic gibi, Amrabat gibi, Diego Carlos gibi çok bir sürü oyuncu var. Bunların hepsinin gideceği, geleceği konularında hızlı karar verilebilmesi lazım. Yani takımda sorunlu oyuncular var. İşte Ederson gibi, Semedo gibi, Ostrovalde gibi, Sıdıkı Şerif gibi, Nene gibi, Musaba gibi. Bunlar kalacak mı gidecek mi kararların hemen verilmesi gerekiyor. Çünkü 22 Temmuz'da senin Şampiyonlar Ligi ön eleme maçın var. Buraya kadar bütün önündeki sorunları, problemleri hepsini ortadan kaldırman, kadroyu 30 kişi civarına indirmen ve yoluna devam etmen gerekiyor. Yani burada transferler çok öne çıkıyor gibi gözüküyor ama Fenerbahçe'nin çözülmesi gereken bir sürü problemi daha var onunla birlikte. O yüzden hızlı hareket etmesi ve ligi tanıyan, Fenerbahçe'yi bilen, DNA'sını bilen bir teknik adamın yararının da yaslanamayacağı gerçeği de ortada duruyor. O yüzden de Sayın Aziz Yıldırım'ın ana tercihinin Aykut Kocaman olduğu gerçeği önümüze çıkıyor.
4: Evet, ben de aynı düşünceyim Sayın Aziz Yıldırım. Belki de açıklamama sebebi hani camia içerisinde özellikle kongrelerinde evet. Biraz Aykut Kocaman'a doğru evet. Ne diyorsun tepkiden alabilir mi? Ne diyorsun?
5: Yani muhakkak ya kimi seçseniz muhakkak tepki olacaktır. Dolayısıyla o oynattığı futbolu sevmiyorum diyen bir grup var. Bunu karşı tarafın kullandığı argüman olarak, yani Conte'ye karşılık o mu şeklinde düşünenler var. O yüzden de bence son güne kadar Sayın Aziz Kocaman'ın ismini zikretmeyeceğini düşünüyorum Sayın Aziz Yıldırım'ın. Ama söylediği ve işaret ettiği, kullandığı kelimelerin hepsinden altına baktığın zaman Sayın Aykut Kocaman'ın çıktığını görebiliyoruz yani. Dolayısıyla da ben Sayın Aziz Yıldırım'ın teknik adam kartının Aykut Kocaman olduğunu, Sayın Hakan Safi'nin de teknik adam kartının Conte olduğunu eminim yani. Burada hiç bir çekincem yok. Büyük bir aksilikler, büyük bir yol ayrımları yaşanmazsa, ki bunlar hayatın içinde her zaman var. Yani iş hayatından tutun, aile hayatından çıkın. Bu sportif hayatta her zaman şeyler, farklılaşmalar olabiliyor ama şu an için %99 oranında böyle gözüküyor.
1: Katılımı nasıl bekliyorsun?
5: Valla şimdi 45.500 kişi oy kullanma hakkına sahip. Ben aşağı yukarı 20.000 civarında, 20-22.000 civarında bir katılım bekliyorum açıkçası. Çünkü yani insanlar tatil yerlerine gidenler var. Bu bayram tatilini birleştirip orada kalacak tatil beldelerine, yazlıkları olanların oralarda kalacağına inanıyorum. Dolayısıyla da böyle 45.500'ün tamamının da katılacağını düşünmüyorum. 20-22.000, 23.000 civarında bir katılım, ki bu da çok yüksek yani diğer takımlara kıyasladığın zaman 3 katı 4 katı oranında bir katılım doğru anlamına geliyor bu da. O da çok önemli bir şey. Tabii Fenerbahçe'nin nabzı bu cumartesi ve pazar günü Çoban İstadı'nda atacak ve yeni başkanı kim olduğu belli olacak. Birçok sorunu da kucağında bulacak yeni başkan. Stadın büyütme projesinden tutun, yeni teknik direktör, yeni transferlere çıkın. Gidecekler, kalacakların belli olmasın, takımın içindeki sorunlu oyuncuların çözülmesine kadar hepsini bir ay, bir buçuk ay gibi süre içinde hepsini halletmesi gereken bir başkana ihtiyacı var Fenerbahçe'nin. Zamanı yok çünkü. Çünkü çok hızlı geçecek bu dönem. Yani şimdi Sayın Saadettin Saran kalsaydı, görevine devam ediyor olsaydı her şey daha kolay olacaktı Fenerbahçe için. Neden diyeceksin? Şu manada söylüyorum, bunu yanlış anlaşılmasın. Yani takıma hakim, gelenler gidenlerle konuşması,

0: birçok yere gidiyorum. Gerçekten bir ayrışım olduğunu da görebiliyorum. Hala şucu bucu ocu durumundalar. Yani inat yüzünden o tarafa oy vereceğini söyleyenler var. Ben bu tarafa vereceğim, isteyen istediğine versin diyenler var. Yani bu iş siyasi bir seçim değil. Burada insanların Fenerbahçe'yi düşünerek karar vermesi gerektiği gibi bir gerçek var. O yüzden de insanların artık Fenerbahçe'nin özlemini duyduğu şampiyonluğa ulaşabilmesi için tercihlerini bu doğrultuda vermeleri gerektiğini düşünüyorum. Ama pek şu an öyle gözükmüyor. Yani bir inat gibi bir manzara da bir yandan mevcut. Eski başkanların iz düşümlerinin hala devam ettiğini görüyorum. Yani mesela Sayın Hakan Safi'nin yemeğine katıldım geçen hafta. Orada aşağı yukarı 400-500 kişi vardı yemekte. Ve tamamına yakını daha önce Sayın Ali Koç'un yakınında bulunan kişiler olduğunu gördüm yani net biçimde. Sayın Aziz Yıldırım'ın da zaten geçmişten gelen bir kemik oyu kitlesi var. Onlar nereye gitsen onları görebiliyorsun yıllardır. Dolayısıyla da yani yine bir cepheleşme ayrışma var gibi gözüküyor. Keşke böyle olmasa diye insan demeden edemiyor ama mevcut seçimde bu tekrar gözlenecek gibi gözüküyor. Bu uzun yıllar devam eder bence daha hala Fenerbahçe'de.
1: Evet Aygün Bey gazeteden emekli oldu. Siz radyodan biz de dinlemede Süleyman Bey demiş. Emekli yapmayalım TV'de ve YouTube'da eski programları da efsane Süleyman Bey Amsterdam'dan selamlar demiş Yaşar Bey. Ne diyorsun?
0: Sağ olsun Yaşar Bey. Çok teşekkür ediyorum desteği için. Vallahi yani bu bize hayatı tutan enerji hayatta başarılı kılan enerjidir. O yüzden de bundan da uzaklaşmak istemiyoruz. Bakın sabahın erken saatinde. Bir televizyon kanalında canlı yayına çıktım. Oradan çıktım. Şimdi burada Radyo Spor'un yayınındayım. Öğleden sonra bir başka radyonun konuğu olacağım. Böyle hayat eskisinden daha yoğun biçimde geçiyor benim için.
1: Sinan Bey diyor ki konuşulan projelerin paraları nereden gelecek? Nasıl finanse edecekler diyor. Takımın geliri nasıl arttırılacaklar diyor. Süleyman abi de selamlar demiş.
0: Hı-hı. Sağ olsun. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi Fenerbahçe'nin transfer konusunda 60 milyon eurosunun olduğunu biliyoruz harcama konusunda. Ama ayrılacaklar olacaktır. Bu ayrılacaklardan gelecek bütçe açığı ona eklenecektir. Transfer belki ayrılanlar olacak. Oradan gelecek belli rakamlar hem bütçede ferahlamaya neden olacaktır ödemeler konusunda hem de yeni gelen parayla bu 60 milyon euronun arttırılması söz konusu olabilir. Ama netice itibariyle bu civarlarda bir transfer yapacak. 60 milyon euroyu bilemedin 70 milyon euro civarında bir harcama yapacak transfere Fenerbahçe. Ama bunun yanı sıra diğer konularda Fenerbahçe'nin her zaman destekçisi en büyük geliri taraftarlar. Taraftarların Fenerbahçe'ye sunacağı destekle Fenerbahçe her şeyi yapar. Stadı büyütmeden tutun. Diğer projelere kadar hepsini yapabilecek gücü var. Daha önce yaptı Fenerbahçe bunların hepsini. Türkiye'de ilk böyle modern stadı yapan Fenerbahçe'dir. Samandıra tesisleri gibi tesisi ilk kazandıran onun ardından diğerleri geldi.
1: Kendi imkanlarıyla ilk stadını yapan kulüp Fenerbahçe.
0: Evet, evet. Yani bunu söylerim özellikle. Basketbol salonunda Türkiye'nin ilk kendi imkanlarıyla birlikte basketbol salonunu yapan kulüptür aynı zamanda Fenerbahçe. Yani dolayısıyla da bunlar bugüne kadar yaptıkları yarın tekrar yapacakları da referansıdır Fenerbahçe. Her şeyin üstesinden gelebilecek güce sahip çünkü çok büyük bir taraftar gücü var, kitlesi var arkasında. Tabii aynı şekilde bunları Beşiktaş için de, Galatasaray için de, Trabzonspor için de söyleyebiliriz. Mesela şunu söylememde hiçbir sakınca yok. Ben bir Süper Kupa maçına gittiğimde Trabzonspor'u bir otelde kalıyordu. Şanlıurfa'da onu da söyleyeyim. Öbür otelde de Fenerbahçe kalıyordu. Yani Trabzonspor'un büyüklüğünü orada net biçimde gördüm yani. Ben otobüsüyle, stadın takımın kaldığı oteldeki korumalarıyla, taraftar kalabalık dengesiyle, her şeyle gerçekten çok büyük bir takım olduğunu Trabzonspor'un orada hissetmiştim iliklerime kadar. Dolayısıyla da yani Türkiye'de 4 büyük takım var. Bunun yanı sıra şampiyonluklar kazanmış bir Bursaspor var. Şampiyonluk kazanmış daha doğrusu. Şampiyonluk kazanmasa da bir Eskişehirspor var, bir Kocaelispor var. Bunlar çok büyük taraftar kitlelerine sahip takımlar. Bunlar her şeyi yapabilecek potansiyele güce sahipler. Taraftar destek olun dediği an taraftara yöneticilerin her birinin milyonlarca kişi tarafından destekleneceğini net biçimde biliyorum. O yüzden de hepsinin üstesinden gelebilecek güçleri var.
1: Mehmet Basri, sevgili Mehmet'e çok teşekkürler. Diyor ki şu an telefon açık. Seni hem radyodan hem de telefondan dinliyorum abi. Sistemin açığını buldum diyor. Teşekkürler sevgili kardeşim. Gelen mesajlar genellikle tabii transferler üzerine sevgili Süleyman.

0: Evet.
1: Senin görüşlerini de çok merak ediyorlar. Yani diyorlar ki bu transferler yapılan, yani genel anlamda sana söyleyeyim, Fenerbahçe'nin açığını kapatır mı?
0: Mecbur kapatmak zorunda. Fenerbahçe bu sene çölde kalmış bir durumdaydı. Susuzdu golcü konusunda. Bunun acısını, bunun ızdırabını çok derinden yaşadılar. Şampiyonluğu kaybettiler. Belki forvetleri olsaydı Fenerbahçe bugün ligin şampiyon olarak tamamlama ihtimali de söz konusuydu. Çünkü Süper Kupayı kazanmış bir rüzgar elde etmiş. Kante gelmiş, Gündüz gelmiş takıma. Böyle bir kadroya bir golcü takımda bulunsaydı belki her şey çok farklı olabilirdi. Rakibin morali bozulmuştu çünkü Süper Kupa'nın kaybıyla. Ama işte bu golcünün olmaması büyük bir yara verdi. Şimdi Fenerbahçe'nin tüm taraftarlarının en büyük isteği bu acıdan kaynaklı bir golcü. O dolayısıyla da gelecek dünya çapında bir golcünün Fenerbahçe'ye çok büyük güç katacağına, yeniden şampiyonluk meşalesini ateşleyeceğini düşünüyorum. Kaldı ki Galatasaray'da işte son birkaç gündür konuşulan Osimhen'in, hani milli takım teknik direktörü Nijerya'nın dedi, onu takım değişikliği olabilir, o yüzden milli takımı almadık dedi. Evinde kalmasını, evinde dinlenmesini daha doğru bulduk dedi. Yani Osimhen eğer Galatasaray'dan ayrılırsa Icardi'nin durumu da ortada. Galatasaray yeni bir golcü bulacak, takıma adapte olacak. O bir zorluk yaşayabilir. Fenerbahçe alacağı çok önemli bir dünya markası golcüyle bu sene çok büyük avantajlı hale gelebilir. Yani bu sene o sene olabilir. O yüzden de şimdi Beşiktaş'ta yeniden yapılanıyor. Yeni bir teknik adam, yeni
1: Doğru,
0: transferlerle.
1: doğru.
0: O da ligin içinde var olacak. Şimdi geçen seneki gibi, bir önceki seneki gibi neredeyse tek takımlı, hatta iki, birazcık yani bir buçuk iki takımlı gibi bir sezon olmayacak gibi gözüküyor önümüzdeki yıl. O yüzden Fenerbahçe'nin yapacağı stoper, golcü transferleri, yeni gelecek teknik adamın takıma getireceği hava, bunlar çok önemli. Bunları hep beraber yaşayıp göreceğiz. Bu avantajı sahaya yansıtabilecek mi Fenerbahçe? Hep beraber şahit olacağız. Bir yandan da milli takım esintisi var biliyorsun. Ona da
1: Evet.
0: değinmeden edemeyeceğim. Bu akşam Kuzey Makedonya ile çok önemli bir maç oynayacak Türk
1: Çoban
0: milli takıma.
1: Stadında.
0: Tabii Dünya Kupası'na gidiliyor. Ertesi günde Amerika'ya
1: Amerika.
0: yolluyoruz milli takıma aynı ikisinde. Dolayısıyla da bu son maç ve Türk milli takımı Dünya Kupası'nda bize yeniden bir gurur yaşatmak için, bir dünya
1: İnşallah,
0: üçüncü,
1: inşallah,
0: 20,
1: inşallah.
0: 24 yıl sonra bir gelecek başarı. Şimdi Makedonya dünyada 67. sırada, biz 22. sıradayız. Bu maç kolay gibi gözüküyor ama tabii ki hazırlık maçı netice itibariyle. Onlar da Elif Elmas oynayacak, Enis Bardi oynayacak. Bizim de kadromuz ortada. Bizden 9 oyuncu ayrılacak bu akşam takımdan. 26'ya inecek takım. Dolayısıyla 35'ten 26'ya 9 oyuncunun çıkması gerekiyor. Bu akşam o da belli olacak. Yani bu akşamki maç birçok açıdan da merakla
1: Önemli.
0: beklediğimiz maç. Zaten kendisi de dedi, Montella'nın dedi ki, biz Kuzey Makedonya'yı niçin tercih ettik dedi. Avustralya'ya futbol olarak, ekol olarak çok benzedikleri için onu tercih ettik dedi. Venezuela'yı da Güney Amerika ekolünde olduğu için ve Paraguay'a çok benzediği için tercih ettik dedi. Dolayısıyla da buradaki bu maçlar çok önemli. Dünya Kupası için bize mesajlar verecek. O yine milli takımda kanatta Kerem Aktürkoğlu ve Kenan da oynayacak. Onların yediği de golcü olarak Deniz Gül olacak gibi gözüküyor. Arda'yı forvet arkasında göreceğiz yine. Hakan Çalhanoğlu, Orkun ve Salih Özcan'dan birini oynatacak büyük bir ihtimalle. İsmail Yüksek bence kesici olarak her maçta oynama ihtimalini çok yüksek görüyorum ben. Milli takıma da başarılar diliyorum tabii bu arada.
1: Peki. Süleyman, çok teşekkürler yayımıza bağlandığın için.
0: Ben çok teşekkür ediyorum. Herkese güzel bir hafta olmasını, herkes için de hayırlı güzelliklere vesile olmasını diliyorum bu hafta. Hoşça kalın.
1: Teşekkürler. Evet, bugünlük de attığımızda spor yazarı sevgili Süleyman Arat vardı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bugünlük de ters köşenin sonuna geldik. Çok fazla mesaj vardı. Okuyamadıklarım da vardı. Tekrar onlardan özür diliyorum. Bugünlük de ters köşenin sonuna geldik. Yarın sabah görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
2: Aygün Özipek'le ters köşe sona erdi.

0: Herkese merhaba. Radyo Spor'a ve Hattrick'e hoş geldiniz. Hattrick.
1: Haftan olayı hakemlerin konuşulmaması çünkü üç büyükler kazandı demiş. Mesela bence bu güzel bir tespit. Yani üç büyükler kazandığı sürece hakemler pek gündeme gelmiyor. Ama üç büyüklerden birinin canı yanarsa o zaman vay haline oluyor.
2: İşte pas yapabiliriz, geriye dönebiliriz, yana dönebiliriz. Bunlar oyun içinde var. Rakip kapanacak, işte sabırlı olacağız vesaire. Bunları söyleyince dedim ki bu maç böyle çok tempolu geçmez.
3: Biraz eski görüntüler ama tabii haliyle inanılmaz goller, inanılmaz asistler, çok acayip bir top çambazı. Kaosu en iyi yöneten zirveye yaklaşıyor. Ve bu oyunları yapan çok iyi isimler var, biliyoruz.
1: Ya çok hücumcuyla oynuyorsun.
2: Çok hücumcu. Rakibine baskı yapıyorsun.
1: Rakibin üzerine gidiyorsun. Rakibin üzerine gitmekten çekinmiyorsun. Yani şimdi bizde o klasik işte. Büyük takım topa sahip olsun ama topa sahip olurken aman demeyecek büyük takım.
2: Baskılı oynadılar. Hatalardan pozisyonlar yaratmayı başardılar. İşte aslında ilk 3 golde hatalardan geldi.
4: Spor'un tüm branşları ve Avrupa futbolundan en son haberler. Spora dair her şey bu programda. Hattrick. Hattrick hafta içi her gün saat 14'te Radyo Spor'da.

0: Lastikleri yol durumunu sunar.
1: Mutlu günler dileriz değerli Radyo Spor dinleyenleri. Radyo Trafik Haber Merkezi'nden Betül Hak Yemez ben. Öncelikle herkese keyifli bir gün diliyorum. Artık bayramın ardından yavaş yavaş büyük şehirlerimizde yollar kalabalıklaşmaya başladı diyebiliriz. Önce bir İstanbul trafiğine kıta değiştirme alternatiflerinin durumuna bakalım. Asya-Avrupa geçişli yoğunluk köprü bir de bitmedi ama sahil zamana kıyasla daha iyi. Normalde bu saatlerde daha ciddi sıkıntı görürdük. Altun İzade'den itibaren yoğunluk var. İkinci köprünün girişi hafif kavacık yavaşlığı söz konusu. Avrupa-Asya geçişli yoğunluk henüz başlamadı diyebilirim. Bu tarafta trafik sakin. Trafik yoğunluğuna neden olan öyle çok fazla kazayla, arızalı araçla alakalı İstanbul yollarına baktığımızda şu anda herhangi bir uyarı görmüyoruz. Peki Ankara'da ve İzmir'de durum nasıl? Hemen şöyle Ankara'yla devam edelim. Ankara'da genel olarak yollar sakin. Çok ana yollarda ve çevre yolunda ciddi bir trafik sıkıntısı görmediğimiz gibi bir kaza uyarısıyla da karşılaşmıyoruz. Keza İzmir'de de şu anda trafiğin rahat olduğunu, herhangi bir kaza uyarımız bulunmadığını söyleyebilirim. Tek bir uyarı noktamız var. O da bir kaza ama trafiğe çok etkisi olan bir kaza değil. Eşrefpaşa'da 3 yola doğru meydana geldiği bir kazanın belirtildiği yeni gelen bir bilgi. Ama dediğim gibi trafiğe çok fazla yansıması yok. Daha detaylı bilgi edinmek isteyenler Radyo Trafik İstanbul Ankara İzmir'i takip edebilir. Yahut Radyo Trafik yolda uygulamasını ücretsiz şekilde App Store ya da Google Play Store'dan cep telefonuna indirerek bilgi takibi yapabilir. Herkese keyifli bir gün diliyorum.
0: Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi Kumho lastikleriyle bir arada. Kumho lastikleri yol durumunu sundu.
2: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler. Umran Oto
1: Ekspertiz. Şampiyonla son düzlükte kazanır. Kalmıyoruz 5'te. Altılı kuponun yatarsa 500 TL'ye kadar hediye hesabına iade. Son düzlükte sen de kampanyalara koş. Öne geç, önde bitir.
2: Şampiyonla son düzlükte.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Şampiyonlar son düzlükte kazanır. At yarışlarının yeni adresi son düzlüğün sunduğu Foto Finish başlıyor.
5: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
6: Herkese merhaba. Radyo Spor'da son düzlüğün sunduğu Foto Finish'teyiz. Ben Ufuk Çakır. Yeni bir ay, yeni umutlar. Yarış dünyasında yine dop dolu bir hafta başlıyor ve Haziran ayının ilk gününden herkese merhaba diyoruz. Türkiye'de ve dünya yarışında son gelişmeleri konuşacağız bu hafta. Kulis bilgilerini, Gazi koşusu yaklaşırken dikkat çeken performansları, yaklaşan büyük yarışları hep sizlerle birlikte bu hafta anlatacağız. Hafta sonuna kadar çok güzel yayınlarımız olacak. Gazi koşusu heyecanı giderek yaklaşıyor ve pistlerden gelen son haberler, kim nerede koşacak, hangi at hangi rap puanını yükseltmek için, Gazi koşusunu hedeflemek için nereleri hedefleyecek, form durumları, yarış gündemi, hepsi bu hafta yayınlarımızda sizlerle birlikte olacağız. Ufuk Çakır, ben ve Ufuk Demir'le beraber bu hafta çok özel yayınlar yapmayı planladık. Bakalım neler göreceğiz, ama bugün Bursa ve Şanlıurfa yarışlarını konuşacağız. Bursa'yı da Cemal Süberk'le konuşacağız. Cemal Süberk hattımızdaysa merhaba diyelim. Cemal merhaba.
7: Merhaba Ufuk abi, iyi haftalar.
6: Sağ olasın. Evet, bu hafta artık 1 Haziran Gazi Koşusu'nun ayına girdik. Ay sonunda Gazi Koşusu koşulacak ve oraya doğru çok önemli hazırlıklar da var. Ama bugün Bursa'da yarışlar var. Bizim ana hedefimiz bugün için Bursa yarışları ve saat 14'te bir maiden koşuyla başlıyoruz güne. Ne diyorsun bu Oklahoma'nın koşmayacağı? 8 safkan vardı, 7 tane kaldı. Kimleri tutuyorsun bu koşuda?
7: Şimdi bugüne kadar koşmuş olduğu yarışlarda 4 tane yarış koştu. Adana, Bursa yaptı. Losianto Bibi. Evet. Burada favori olmayı hak ediyor. Ama tabii ki bunlar da Hatay. Bir türlü verilen ve gelmeyen bir Chorley var. Mutlaka bugün daha farklı bir yarış bekliyorum ben bu isimden. 5-6. Daha sonra 3 numaralı I Love Speed. Yarış sürate binerse çok şanslı. Daha sonra yine bir kumda bir yarış gören 23 gün evvel 2 numara Has Turbo. 5-6-3-2 ufak ve orta ölçekli kuponlara yeterli gördüğüm isimler. Ama son sıralarda bir expensive yavrusu, anne attı da Bushwanger'a dayanan 1 numara full set diyeceğim. Ben burada yani biraz sürpriz arayacağım. 5-6-3-2-1
6: dedi Cemal Süberk. Cazip bir şekilde başladı Bursa'da birinci koşuda ki La Suenta Bibi %65 AGF şu anda çok büyük favori, ama biz onu yıktık ve geçtik ikinci koşuya. Şartlı 4 koşu 1200 simde koşulacak. Asaletli çocukla zorlu hayat ekürü, Kervan Sancağı'yla Yüce Alp ekürü. 1 ile 9, 2 ile 5 ekürü olarak koşacaklar. 9 safkan içinde Cemal Süberk kimleri ön plana çıkardı?
7: Valla iki ismi burada hiç ayırmayacağım ben. 2 numaralı Kervan Sancağı İstanbul'daki yarışı, meydandan çıktığı yarışı gayet başarılıydı. Hakeza yine Asaletli Çocuk da Bursa'da ve Kocaeli'de iki tane başarılı yarış koştu. O yüzden 2 ve 1 sıralamasını burada yeterli görüyorum abi.
6: Ekürüleri yazdık. 2 ekürüyü yazdık. 4 at yazmış olduk. 1 numaralı Asaletli Çocuk ve 2 numaralı Kervan Sancağı birbirinden ayırmadık. 1-2 dedik ve geçtik 3. koşuya, Maiden'a. 2 yaş İngi Üzer, 1100 çimdeler ve bugün daha önceki yarışlarında çok öyle üst seviyelere çıkamamış isimler. Belki bir Aylin Perikum'da 3.lük yapmıştı ama göstermişti biraz kendini. Ne diyorsun? Bu koşuda zorlu geçecek gibi.
7: Evet. Ben Yoragoni ile başlayacağım. 4 numaralı Yanagoni. Büyük Kaneka yavrusu. Anlattı. Shakespeare'e dayanıyor. Ben kum yarısını hiç ölçü almıyorum. Tam içim atı. Benim birinci ismim Yanagoni. Daha sonra 2 numaralı Köstenceli Bey. Bir evvelki hayatının ilk yarısındaki 5.liği bu grup için yeterli. Maiden grupta. Daha sonra 5 numaralı Aylin Peri. Ve çalışmalarını beğendiğim, potansiyel olduğuna da inandığım, özellikle çimde iyi koşmasını beklediğim 6 numaralı Kraliçe Nonika diyeceğim. 4-2-5-6 buradaki sıralama.
6: 4-2-5-6 4 safkan yazdık ve geçtik ikinci altının başlangıç ayağına. Günün dördüncü koşusunda şartlı 5 yarışa. Burada da 1004 isimde Wolf of Protein Muhammed Birbilgin'le koşuyor ve 4 yarış beraber koştular. 3'ünü kazandılar. Wolf of Protein %48 AGF ile Bursa'nın ikinci altısı için bir tek başlangıcı olmuş. Birçok yarışta var. Bu safkanı tek oynamış. Sen neler yazdın?
7: Şimdi yaklaşık 7 ay aradan sonra İstanbul'da gördüğü yarış yani bir aksiyon olsa yarış çok kısaydı zaten o gün için. Bir aksiyon olsa Subutay'ı ve Bellevo'yu geçecekti bu isim. İşte sıkmadan, üzmeden zaten ağırın özelliği bu ağırda fazla kırbaç kullanmayı sevmiyor. O yüzden o gün için burun 3. kaldı. Wolf of Protein. Ben ufak ve orta ölçekli kuponlara daha sonra aradan sonra gördüğü yarıştan sonra yeterli gün sayısı dinlenmesi de var. 21 gün.
6: Evet.
7: Yani etkisi yaşamamasını bekliyorum. O yüzden Wolf of Protein'i ben bir ufak ve orta ölçekli kuponlarda tek olarak önereceğim. Ama geniş kuponumda özellikle birinci altılıda tek olarak önereceğim. İkinci altılı geniş kuponumda 9 numara Rosa Ebienko bence ilk rakibi olacaktır. Dişi bir isim. Daha sonra 6 numaralı hani bu isime sakın aldanmayalım. Biraz daha alt sınıflarda koşmuş gibi gözükse de potansiyel olduğuna inandığım bir isim. 6 numaralı yalnız sinir yapıyor. O siniri yapmasa çok farklı yerlere gelecek.
6: O da taşlı Wolf yarısı.
7: Evet o da bir taşlı Wolf. Kayri Elbe. Daha sonra 3 numaralı Ispanos. Daha sonra da 2 numaralı Dragon Blue diyeceğim rakipleri. 8 çok önde. Rakipleri 9-6-3-2.
6: Evet 8 numaralı Wolf of Prati bayağı bir önde görüntü itibariyle. Aradan sonraki yarışta çok başarılıydı. Tek yazılabilir ama yıkarsanız cazip atarıyorsunuz. 9-6-3-2 dedik burayı da maksimum 5 safkanla geçtik. Geldik 5. koşuya 3 yaş İngilizlerin 1800 çimde koşacakları yarışta. 15 safkan var. 15 safkan birbirine eşit zaman zaman iyi koşan zaman zaman eksik koşan isimler ama zorlu bir koşu bizi bekliyor Cemal.
7: Şimdi benim sonraki ayaklarda iki tane net bankom olduğu için burada aradım 5+5 tabiri caizse. Ama ilk grupta bu 5 isim çok şanslı. Kim bu 5 isim? 3 numaralı Silent Touch, 2 numaralı Maget, yine bir türlü istenilen beklenen yarısını yapamayan İzmir'de bir ikincilik yaptı. İkincilikten sonra bu sefer uzayan mesafede farklı koşmasını beklediğim 4 numaralı Maftet. 9 numara Yuetmi. Bu mesafede iyi bir yarış bekliyorum. Son olarak da son ikinciliğiyle 11 numara Life and Light diyeceğim. Yani 3, 2, 4, 9, 11. Tüm kuponlarda olması gereken isimler. Daha sonra geniş kurgulara numara sırası söyleyeceğim. Tabii. 8, 5, 13, 6 ve 7. Şablonumuzda yerimiz olduğu için bu isimlerin de ilave edilmesini önereceğim. Sıralamam 3, 2, 4, 9, 11. Olmazsa olmaz anayasam. Daha sonra 8, 5, 13, 6 ve 7.
6: Evet 5 safkan öncelikli. Daha sonra bir 5 safkanımız daha var ama çok zor bir yarış. 15 safkanın 10 tanesini biz yazmaya çalıştık kuponda. Grup 3 koşuya Orhan Gazi koşusuna geldik. 1400 şimdi koşulacak yarış. Geçen sene Özbucak kazanmıştı Selim Kaya'yla. Selim Kaya da dün 2 tane attan birden düştü. Arka arkaya düştü. Yani benim hiç görmediğim bir olaydı. İstanbul'da Power Maker'la Semiral Binbaşar koşusuna düştükten sonra Volitivo Maiden'da bir yarış ata binmişti. Onda da düştü. İkisinde de derecesi kaldı ama sıkıntı yok. En azından problem olmadan en azından günü bitirmiş oldu. Selim Kaya'da yine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz ve Orhan Gazi koşusuna geliyoruz. Burada kimler tutuyorsun?
7: Şimdi abi burada bir isim var. Çok kısa bir sprinti var. Koştuğu gruplar son yarışları onu öne çıkarmamızı hak ettiğine inanıyorum ben. Kim bu isim? 5 numaralı gün ötesi. Ama bu sefer ilk ciddi rakibi son yarışında o da talihsiz şekilde Özcan Yıldırım deklerisi vardı üstünde. Özcan Yıldırım'ı üstünden attı. 4 numaralı Efla ve ayağının ucunda formunun zirvesinde olan 7 numaralı Seyretmeni. Bu 3 isim ilk gruptaki şanslı isimlerim. 5-4-7. Daha sonra geniş kurgulara Şafak Zamanı, 8 numaralı Şafak Zamanı, 6 numaralı Muzatcan ve 9 numaralı Fikret abiyi önereceğim. Ama sıralamam 5-4-7 çok çok önde. Rakipleri 8-6-9.
6: Evet, burayı da 6 safkan ama 5-4-7 her kuponda olsun dedik ve 7. koşuya geldik. 7. Evet. Koşu şartlı 3 koşu, Royal Touch koşmuyor Organization'ın ekürisi. Ne diyorsun bu yarışa?
7: Royal Touch'ın koşmaması tabii ki bir dezavantaj gibi gözükse de abi, ben yine de yarış süratli gidecek çünkü Vadron süratlendirecek. Yine orada çok hiç göz önünde olmayan bir isim High Ground, yakın gitmesini beklediğim isim. Organization eğer istediği yerde son yarışını çok beğendim. Biraz siklet bir ağırlaşsa da Cem Altın ben becereceğine inanıyorum. Benim bankom olacak Organization.
6: Organization bankosu geldi. Cemal Süberkin ilk bankosu 7. koştaki 1 numaralı Organization oldu ve geldik 8. koşu. Nilüfer Belediye Başkanlığı koşusu geçen sene Taşan kazanmıştı. Yine Taşan koşuyor ama 63 kilo koşuyor. Kozmos'ta ciddi favori %60 AGF'yi yakalamış durumda, söz sende.
7: Şimdi tabii ki 6 kilo çok önemli. Özellikle bu uzun mesafede. Bir de Kozmos'un şöyle düşünmek lazım. Aradan sonraki gördüğü iki yarış, biri Bursa, son yarısında Kocaeli'de sadece iki kırbaç dokundurdu Akın Sözen. Başka hiç atı üzmeden 1902-14-35'in içinde koştu ki o gün bu yarışta bugün önde Bozk olacak olan Aşkartay da vardı. O gün için Aşkartay 9. kaldı. Ben Kozmos'un 6 kilo siklet farkını, diğer rakipte gözüken Can Mete'ye 3 kilo siklet farkını değerlendirmesini bekliyor. Bunu da ikinci banko olarak öneriyorum abi.
6: Evet, Kozmos'ta günün ikinci bankosu dedik ve geldik 4 numaralı Kozmos'u tek yazıp son koşuya geldik. Son koşuda 20 safkan var. 20 safkan handikap 15 yarış. 2000 metre çim. Burada kimleri bekliyorsun?
7: 20 safkan var ama bu 20 safkan içinde ben 4+4 yapacağım ve bu koşuda bizi dinleyen Radyospor dinleyicilerine bu isimlerle ikili oynamaları önereceğim. Son İstanbul yarışında o gün 21 numaraydı. Sirius Vega kazanırken hemen diplerinde Crazy Brat'ın hemen burun burunla 3. kalan ve o gün Filiz Ventus'a da bir Atlantik kardeşimiz bindi, Ali Rıza Yıldız. O da çok etkisiz kaldı. O da hemen burun ucuyla yine 4. kaldı. O yüzden ben bu Paparaner'la Plus Ventus'a çok çok iyi koşmalarını bekliyorum. Ama daha sonraki ilk ciddi rakipleri 1400 çimde bir kane yarışın bombasını yaparken o gün için o yarışta 6. kalan Art Spire çok ciddi en yakın rakibidir bence bu ikilinin. Yani 18-13-7 daha sonra bir kane diyeceğim yine.
6: Cemal. Hemen hızlı alalım ki yarışı Şanlıurfa'da
7: tamam
6: yetiştirelim.
7: 18-13-7-14 abi olmazsa olmaz. Daha sonra 8-16-11-10 diyeceğim.
6: Evet.
7: Son ayaktaki sıralama.
6: 18-13-7-14 başta, sonra 8-16-11-10 dedik ve Cemal Süberk'e çok teşekkür ediyoruz. Ağzına sağlık, bol şanslar Cemal.
7: Ben teşekkür ederim abi.
6: Evet, Şanlıurfa'ya gideceğiz şimdi ki Şanlıurfa'da da Serkan Çömez birlikte bizlerle birlikte olacak. Onunla da Şanlıurfa'daki 8 koşuyu konuşmaya çalışacağız. Hattımızda Serkan. Serkan merhaba.
8: Merhabalar Ufuk abi. Haftanın ilk gününden bizi dinleyen tüm dostlara saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Şanlıurfa'da 8 koşu var. 2 altılıyı bağlayan 4. koşuda net bir bankom olacak. Birkaç aya uzun geçip diğer ayaklarda alternatif teklerle sonuca gitmeye çalışacağım.
6: Fazla uzun geçme. 10 dakikamız var. 8 tamam, koşu 10 dakika ve 1. koşu Maiden Dişi ve 1200 kumda 11 safkanın koşacağı yarışta kimleri yazıyoruz?
8: 9 numara Şahberi ilk yarışındaki tarihsizliği yaşamaz. Direkt kafaya alırsa Beyaz Bayrak aynı yarış yapabilir. Aynı şekilde Monika Sultan ilk yarışında adaptasyon sorunu yaşamıştı. Bugün yaşamadığı takdirde o da sonuca gidebilir. Daha sonra geniş kurgularda Adaryam hazırlıkları yeterli. 2 numaralı Bella Slave ilk yarışında talihsizlik yaşadı. İçindeki atın dışarı doğru meyillenme sonucunda bir türlü yarışa katılamamıştı. 11 numara Valley of the Dawn, 3 numaralı Bernamcan, 10 numaralı Ustutay ve 6 numaralı Irritable Girl şeklinde 9-7-1-2 11-3, 10 ve 6 şeklinde ilk koşuyu geçelim abi.
6: Evet, kalabalık tuttuk. 9-7-1-2 öncelikli dedik ama 11-3, 10 ve 6. 8 safkan yazdık 1. koşuyu. Şanlıurfa'daki meydanı zor geçtik. Kalabalık geçtik. Şartlı 3'e geldik. Dişiler 1200 metredeler. Kumdalar 9 safkan var. Pirnaz'ın kızı. Öncelikli isim olarak çıkmış AGF'de Özbek Prensi ve Zenk Hat'la beraber grubu ayırmış gitmişler. Arkalarında da Dilek abla var. Bu dörtlü haricindekiler çok gerideler. Sen kimleri tutuyorsun?
8: 2+2 şeklinde yazacağım. Öncelikle ön tarafta tempon yüksek olması muhtemel görünüyor ve son yarışında bu jokey ile katılırken kazanması ve görüntü olarak beğendiğim Zenkart kazanmaya yakın. Ayağına çabuk yapısıyla Pirnaz'ın kızı da ilk ciddi rakip olacak. Çok geniş kurgularda bugünkü jokey ile katıldığı yarışı kazanırken görüntü olarak beğendiğim Özbek Prensesi ve diğer seri bir isim Eylül Güzeli de geniş kurgularda alsın. 4-3 çizgi 1-2.
6: 4-3 öncelik. 2 safkan, 4 numaralı Zenkat, 3 numaralı Pirnaz'ın kızı yazdık. Geniş kuponlara 1 numaralı Özbek Prensesi ve 2 numaralı Eylül Güzeli dedik. Geldik 3. koşuya. 3. koşu bir handikap 16 yarış. 2. altının başlangıç ayağı 2100 metre kumda 13 safkan var. Kalabalık bir yarış.
8: Özellikle bugün kapalı gözlük ilavesi alacak. Son yarışları sürekli iyi olmasına rağmen bir türlü kazanma yönünde sıkıntılar yaşayan Oğuz Bey'in jokeyinin tercihiyle ilk sıraya yazdım. Önleri yakın takip edecek Börütay ve jokeyinin tercihi ilk kez bu pistte koşacak olan 5 numara Cenge Bey bu ayakta yeterli olacaktır. 3-2-5 bence yeterli.
6: İyi kalabalıktı ayak ama sen kolayladın işimizi. 3 numaralı Oğuz Bey, 2 numaralı Börütay, 5 numaralı Cenge Bey dedi. Serkan Çömez bu yaşı 3 safkanla geçti. Dün konuşuyorduk, bu altılıyı bulacağım diyordun, iddialıydın.
8: Ben iddialıyım.
6: İddialısın evet. Dördüncü koşuya geldik. Şartlı 4 yarışta 3 yaşlı İngilizler ve 1400 metre kumda bir yarıştalar. Kimleri yazıyoruz?
8: Net şekilde Bankom 4 numara Korkmaz kardeşi olacak ki son 4 yarışında takı değişikliği yapıp 3'ünü kazanan bir isimdi. Özellikle son uzun mesafeli yarışında ön tarafta tempo yapmıştı. Bugün baktığım zaman yine ön tarafa çıkacağını düşünüyorum. Eğer ön tarafta liderliği başka bir isim almış olsa bile Korkmaz kardeşler hemen onun arkasına yatıp yüzlükte hamlesini yapacak. Ben uygun rakipleri yanında Korkmaz kardeşlerin kazanmasını bekliyorum. Erik Altezan yanında Nesçik'e bank olarak.
6: 2-6'lıya da denk geliyor. 2-6'lıya da denk geliyor. 4 numara Korkmaz kardeşler. Günün 4. koşusunda 4 numara Korkmaz kardeşler. 2-6'lımız için de bank oldu. 5. koşuya geldiğimizde de bir handikap 15 yarışı. Dişilere ait bir yarışı görüyoruz. 1700 kumda Ultimate Power ve Titania. Ekülü koşacaklar. 12 safkan var. Kimleri yazıyoruz Serkan?
8: Abi burayı da kalabalık yazın. Süratli isimlerden 6 numara ünlü ekin öncelikli olacak. Daha sonra bu yarış bu start burada kazandığı yarış beğenimi kazanan 52 Crossclad Ultimate Power. Daha sonra 2 numara 6. an ön tarafı tempo yükseklere çıkması halinde o da devreye girecektir. 5 numara Alitalia, 11 numaralı Vita Bellatrix, 12 numara Light of Victory, 8 numaralı Piton Kız ve 9 numara Tonki Çiba yazıp burayı 6-10-2-5. 11-12-8-9 burayı da kalabalık tutacağız abi.
6: 6-10-2-5-11 12-8-1-9 kalabalık tuttuk sahiden ama sahiden zor bir yarış. Aradan dönen ünlü ekin başa yazdık ama rakipleriyle beraber değerlendirdik. 6. koşu yine günün sürprize müsait koşularından biri. Şu hiçbirinin şu ana kadar bir başarısı yok. Var mı dikkatini çeken bu maiden koşuda?
8: Var abi, çok cazip bir isimle başlayayım. 6 numara Mal Şekerim, ben bugün ön tarafta çıkacağını düşünüyorum. Ön tarafta kendini eğer erken atabilirse jokeyinin tercihi ve idman pistindeki genel görüntüsüyle bir beyaz bayrak aynı yarışı yapabilir. İkinci sıradan 11 numara Zehra Hira diyeceğim. Onun da son yarışında çok geciken atakları vardı. Bugün eğer ön tarafta iki isimleri elinden kaçırması o da şanslı olacaktır. Daha sonra ilk kez koşacak isimlerden Genel Mert, Markella iyi uyumlar aldı. Ve 1 numaralı Old Star son yarışında yani ilk yarışındaki talihsizleri trafik sorunu yaşamazsa sonlarda mücadelenin içinde olacaktır. 6-11-4-1 benim 6 ganyan oyunumda olacak isimler ama son dakika duyumuyla şablonuma da ekledim son düzlükteki 7 numaralı Pınar ayağına çabuk yapısıyla yazmamı tavsiye ettiler. Onu da son sıradan yazalım.
6: Evet, 4 safkan öncelikliydi. 6-11-4-1 bu dörtlüyü öncelikli yazdık ama son dakika duyum 7 numaralı Pınar ekledik. Ve 6. koşuyu da bu şekilde geçip geldik 7. koşuya. 4 yaş şaraplar 2000 metredeler. Kumdalar ve 10 safkanın katılacağı yarışta zorlu bir mücadele bizleri bekliyor.
8: Alternatif bankom var. 2 numaralı Estancar abi. Bugün ön tarafta tempo yapacağını bekliyorum. Çünkü onu en yakın takip edecek 1 numara Çaputan gizli ekürüsü ve aynı ahırdaş görünüyor ama farklı isimler üzerinde koşuyor. Ben Estancar'ı çok rahatsız etmeyecekleri yaşında ilk startla ön tarafta beyaz bayrak aynı yarışı yapmasını bekliyorum. Ve alternatif bank olarak öneriyorum. Rakip hanesi de 1 numaralı Çaputan diyeceğim ön tarafı en yakın takip edecek ve inanılmaz formda. bu isim. Bunu ilk ciddi rakiplerden daha sonra uzayan mesafe her zaman lehine olan 3 numara Yusuf Kaptan ve 6 numara Yetim Amca bu ayağın sigortası olur. 2 çizgi 1-3-6 ben de burada sıralama abi.
6: Es Sancar ve Çaputan aynı Ekürü, Eyüp Sancar, İsmail Sancar tabii ki kardeş olabilirler abi. Amcaoğlu evet, olabilirler. Yani
8: antrenör ekürüsü.
6: Antrenör ekürüsü diyelim çünkü.
8: Çok önde yıpratmayacaktır.
6: Böyle. Evet yine birbirlerini yıpratmadan giderlerse Çaputan çok şanslı olacak. Ama daha sonra Es Sancar çok şanslı olacak. 2 numaralı Safkan. Rakip 1 numaralı Çaputan. Daha sonra 3 numaralı Yusuf Kaptan ve 6 numaralı Yetim Amca bizim buradaki sıralamamız oldu. Geldik son koşuya. Sonda da çok süratli bir yarış bizleri bekliyor. 1400 metrede 15 Safkan. Kalabalık yarış, handikap 16 koşuda kimleri ön plana çıkartın?
8: Yani ön tarafa gidecek isimler var. Yiğit Kaptan gibi, özellikle Didim Balık gibi, Superline gibi ön tarafta tempo yapması beklenen isimler var ama ben bunun aksine ön tarafı yakın takip edecek 53 kilo stresiyle 13 numara C-Smok bir yerden sonra rakiplerini atlayabilir. Son yarışında takip sistemdeydi 11 numara Biyotisi. Bence bugün yine etkili koşmasını bekliyorum. İç kulvar avantajıyla 5 numara Didim Balık. Yine önleri yakın takip edecek iki pul var ve çok formda jockey Ahmet Hasan Bayar. Sonlarda gelen ataklar her zaman için o çok iyi, çok etkili biniyor. Bromance yazdım ve sonrası 8 numara Sırıp Plazerek kapalı gözlük takısı çıkartıldı. Bugün ondan da etkili yarış bekliyorum. 13-11, 5-3-8 son koşudaki sıralamam olacak.
6: Evet, sondaki sıralamamız yine 5 safkan oldu. 13 numaralı Sea Smoke'la başladık. 11 numaralı Bantasy, 5 numaralı Spinning Ballot, 3 numaralı Bromance ve 8 numaralı Triple Azarex dedik. 5 safkanla
8: yetiştirdik
6: 13, 11, 5, 3, 8 dedik. Günü kapadık Şanlıurfa'da. Serkan Çömez'in tahminlerini, hazır kuponlarını, yorumlarını sondüzük.com'da okuyabilirsiniz. Kaçırdıysanız diyelim. Sana da bol şanslar dilerim Serkan.
8: Ben teşekkür ederim Usta abi. Yayınlar, iyi haftalar.
6: Sağ olasın. Evet, günün yarışlarını Radyo Spor'da son düzün sunduğu Foto Finish'te konuştuk ama bütün uzman yorumları ve hazır kuponlarımız yine son düzlükte yarış severlere açık şekilde sizleri bekliyor. Yine kampanyalarımız var. Yeni üyelere 2500 liraya kadar hediyemiz var ve toplamda 2500 lira günlük, her gün 500 lira kazanma şansınız var. İlk kez kupon yapacak olanlara özel bir kampanya. Yine altınız 5'te kalırsa 500 liraya kadar %25 iade son düzlükte sizleri bekliyor diyelim. Herkese bol şanslar diyelim. Radyo Spor'da kalın, hoşça kalın.
4: Şampiyonlar son düzlükte kazanır. At yarışlarının yeni adresi son düzlüğün sunduğu Foto Finish sona erdi.
3: Radyo Spor. Reklam.
9: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
10: Radyo Spor.
11: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
12: Bana göre yenilikçi olmalı.
13: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
14: Bana göre vizyoner olmalı.
15: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
16: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
17: Sağlam bankacılık.
18: Kampiyonla son düzlükte kazanır.
1: Kalmıyoruz 5'te. Altılı kuponun yatarsa 500 TL'ye kadar hediye hesabına iade. Son düzlükte sen de kampanyalara koş. Öne geç, önde bitir.
18: Şampiyonla son düzlükte.
19: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
20: Şimdi kemerleri bağla. Bitalih tüm oyunlarda kazandırmaya tam gaz devam ediyor. Bitalih'e hemen üye ol. İlk oyun gününde at yarışından şans oyunlarına. Dilediğin oyunu toplam 1000 TL'lik oyna, 1000 TL bonus kazan. Sen de hemen Bitalih'e gel, hoş geldin fırsatını kaçırma.
10: Radyo Spor.
21: İş Bankası Kort'ta. Tenisin yanında, yarınında.
10: Radyo Spor.
3: Reklam.
22: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor.
23: Radyo Spor.
22: Saran Holding kuruluşudur.
10: Radyo Spor. Radyo Spor.
0: Radyo Spor.
2: Radyo Spor. Sporun tek adresi.

0: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Radyo Spor iPhone ve Android uygulaması sen neredeysen orada. Dünyanın neresinde olursan ol, telefon ve tabletinde Radyo Spor her an her yerde seninle.
2: Radyo Spor.
1: En güncel haberleri anında almak, yayınlara hemen ulaşmak, Radyo Spor'u takip etmek ve ilk bilen olmak için Radyo Spor uygulamasını App Store ve Google Play'den indirebilirsin. Radyo Spor, sporun tek adresi.

0: Radyo Spor, sporun tek adresi. Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
1: Radyo Spor'u neden mi dinliyorum? Çünkü eleştirilerimi, fikirlerimi ve düşüncelerimi rahatlıkla ifade edebiliyorum.
2: İşim gereği günümün büyük çoğunluğunu trafikte, yolda geçiriyorum, araç kullanıyorum. Ve sabahtan akşama kadar da Radyo Spor dinliyorum. Ve çünkü Radyo Spor gerçekten çok kaliteli, çok düzeyli, çok seviyeli programlar yapıyor.
3: Neden Radyo Spor? Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, dürüst, ilkeli ve tarafsız yayın yaptığınız için.
4: Radyo Spor'a bağlılığımın sebebi aidiyet duygusudur. Radyo Spor'u ailemden bir parça olarak gördüğüm için vazgeçilmesi de zor olduğu için tercih ediyorum.
0: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz. Radyo
5: Spor! Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın. Radyo Spor!
0: Radyo Spor, sporun tek adresi.
6: Salim Manav'la Anadolu Ateşi başlıyor.

0: Mutlu günler sevgili Radyo Spor dinleyenler, Anadolu Ateşi başladı, programımıza hoş geldiniz. Hemen hatırlatalım, sizler de bizlere ulaşabilirsiniz. Twitter'da yani X üzerinde Radyo Spor ve Salim Manav, Instagram'da Salim Manav bize ulaşabileceğiniz adresler. Bu adresleri takip ederseniz mutlu olurum sevgili dinleyenler. Geçtiğimiz hafta yayınlarda yoktum. Benim yerime Anadolu Ateşi programında 12-13 kuşağında Burak Alaca, sevgili Burak Alaca kardeşim yayınlarımızı yürüttü. Kendisine de teşekkür ederim. Hem sizin hem de ailelerinizin geçmiş bayramını kutluyorum. Tekrardan birlikteyiz Anadolu Ateşi programında. İlerleyen günlerde yayınımız Transfer Ateşi olacak. Bunu da paylaşmış olalım sevgili dinleyenler. Bugün milli takımımızın hazırlık maçı var. Milli takımımız bilindiği üzere Amerika'da düzenlenecek olan Dünya Kupası'nda mücadele edecek. Milli takımımız bugün saat 20.30'da Kadıköy'de Çobani Stadyumunda Kuzey Makedonya ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek sevgili dinleyenler. Bunu da paylaşmış olalım. Birazdan canlı yayın olabilir. Bunu da söyleyelim. Galatasaray'la ilgili bir açıklama olabilir. Bunun da altını çizmiş olalım sevgili dinleyenler. Galatasaray'da mazbata töreni düzenleniyor. Eğer açıklamalar olursa mevcut başkan Dursun Özbek ve Metin Öztürk'ü görüyorum. İki isim şu anda kameralara yansıyor. Mazbata töreni var. Açıklamalar olursa sevgili dinleyenler, açıklamaları da paylaşacağız yayınımızda. Bunu da belirtelim. Radyo Spor WhatsApp hattını da hatırlatalım. Radyo Spor WhatsApp hattı numaramız 0538 052 1487. 0538 052 1487 Radyo Spor WhatsApp hattımız sevgili dinleyenler. İlk mesaj geldi. Ben Hüseyin Mecit, hoş gelmişsin. Hayırlı yayınlar. Batı Kanada selam olsun. İyi ki varsınız. Allah işinizi gücünüzü rast getirsin. Allah sizleri iyi insanlarla karşılaştırsın. Salim abicim demiş. Teşekkür ediyorum. Selam abi, iyi yayınlar. Batman Petrolspor'da teknik direktör Kenan Koçak ile anlaşıldı deniliyor. Doğru mu demiş. Bir de Zeki Yavru iddiasını sormuş. Zeytinburnu'ndan Turgut Bey. Hemen şunu söyleyeyim. Kenan Koçak, İbrahim Üzülmez, Özhan Polat adaylar arasında. İbrahim Üzülmez ve Kenan Koçak son olarak Iğdır Spor'da çalışmıştı. Özhan Polat da son olarak Hatay Spor'da çalışmıştı. Özellikle de Hatay Spor'u mucizevi bir şekilde ligde tutmuştu. 4 maçta 8 puan toplamıştı. Puan ortalaması 2 idi. 3 teknik direktör adaylar arasında sevgili dinleyenler. Bugün Fikret de yapmış haberini. Fikret Gül de yapmış. Fikret Gül'ü de kaynak belirtelim. Bu üç isimden bahsetmiş. Bendeki bilgi de bu şekilde. Merhabalar, ben Erkan. Sizlere selamlarımı sunuyorum. Acaba özel maçların sonuçları uluslararası puanlara yansıyor mu? Ben yansımıyor diyebiliyorum ama yine bir araştırmak lazım. Bendeki bilgi yansımıyor. Özel maçların yani ülke puanlarının etkisi yok. Bendeki bilgi bu şekilde. Çorum FK'da transfer haberi var mı demiş dinleyenimiz Recep Bey. Biz de selamlarımızı gönderelim. Çorum FK'da transfer haberi şu an için yok. Çorum FK Eyüpspor'dan kaleci Felipe ile ilgileniyor. Bu bilgiyi aktarmış olalım. Felipe ile ilgileniyor. Çorum FK teknik direktör Uğur Uçar'la da yoluna devam edecek muhtemelen. Günaydın Anadolu'nun güzel insanı Salim Bey. Geçmiş bayramın mübarek olsun. Hoş gelmişsin. Ben Sefaköy'den satılmış saat. İnşallah sağlığın, keyfin iyidir. İyi, teşekkür ederim. Yani herhangi bir sorunum yok. Direkt bayram sebebiyle yıllık iznimi kullanmıştım. Salim Bey, çok şükür Çorum Spor'umuz Süper Lig'de. Çorum Spor'da ayrılan oyuncular var mı? Varsa kimler, bilgin var mı? Bizi bilgilendirirsen çok teşekkür ederim. Ayrıca Uğur Uçar hocayla kesin olarak yola devam edilmeli. İyi ki varsın, Allah emanet ol demiş. Mutluyuz, gururluyuz çünkü Çorumluyuz demiş Satılmış Bey. Hemen şunu söyleyeyim. Çorum FK ile ilgili. Zaten daha önce yayınlarımızda konuşmuştuk. Çorum FK'nın net bir şekilde favori olduğunu söylemiştik. Çorum FK final maçında net bir oyunla Esenler Erol mağlup etti. Yoluna devam ediyor Süper Lig'de. Uğur Uçar'la da yola devam edeceklerini düşünüyorum. Uğur Uçar'la devam kararı alıp yollarına devam edip Süper Lig'de de ilerleyeceklerini düşünüyorum. Düşüncem bu şekilde. Yani Çorum FK'da transferler nasıl şekillenir? Geçtiğimiz sezonu düşündüğümde birincilikte önemli isimler geldi. Özellikle de devre arasında net transferler geldi. Benim yorumum, net bir şekilde yorumum, Süper Lig'de de aynı ayarda bir takım kurulması. Saatlerimiz 12.09. Şimdi kısa bir ara, aranın ardından biz buradayız.
1: Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam edecek.

0: Aygaz'ın taklitlerinden sakınmak için Aygaz'ınızı Aygaz bayiinden Aygaz görevlisinden alın. Bu sese kulak verin.
1: Aygaz.
2: Tüm renkler uyum içinde buluşur, bir olur, divan olur. Divan.
3: Koçtaş'a gidiyorum, evimi çok seviyorum.
4: Birlikte yaşadıklarımız, paylaştıklarımız unutulmaz. Koç topluluğu olarak bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız, başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.

0: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
1: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
2: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
3: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
2: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Reklam.
3: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.

0: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor.
2: Sevgili dinleyenler, yayınımızda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda konuklarımız olacak ama şöyle bir durum var. Konuklarımızın da bağlantılar esnasında sözünü kesmemek adına Galatasaray'da açıklamalar olabilir. Bu açıklamaları sizlerle buluşturacağız. Bunu da söyleyelim. Galatasaray'da mazbata töreni düzenleniyor. Dursun Bey tekrardan başkan seçildi. Bunun altını çizelim. Mazbatasını alacak yönetim kurulu üyelerine plaketler veriliyor. Göreve veda edenler var. Göreve veda edenlere de aynı şekilde plaketler veriliyor. Bunu da paylaşmış olalım sevgili dinleyenler. Birazdan bu noktada açıklamaları sizlerle buluşturacağız. Radyo Spor WhatsApp hattını da paylaşalım. Radyo Spor WhatsApp hattı numaramız 0538 052 1487. 0538 052 1487. Radyo Spor WhatsApp hattımız. Sevgili dinleyenler, Radyo Spor WhatsApp hattını paylaştık. Mesajlarınızı bekliyoruz. Açıklamalar olursa gideriz Vatikan. Açıklamalara gideriz. Şu an için mazbata töreni devam ediyor. Açıklamalar olduğu zaman açıklamaları yayınlayacağız. Bu süreçte hattımızda konuğumuz sevgili dinleyenler. Sizlerle de paylaşalım. Yalçın Koşukavak olacak. Yalçın Koşukavak'la birlikte gündemi değerlendireceğiz. Yalçın Koşukavak birazdan hattımızda konuğumuz olacak sevgili dinleyenler. Son olarak kendisi Ankara Keçiören Gücü'nde görev aldı. Ankara Keçiören Gücü'nde bilindiği üzere playoff'a katılma başarısı gösterdi. Daha önce Iğdır FK ve Bolu Spor'da görev almıştı. Birincilikte 3 sezon üst üste playoff'a katılmaya, playoff oynayan tek teknik direktör oldu. Bunun da altını çizmiş olalım. Birazdan Yalçın Koşukavak bizlerle birlikte olacak sevgili dinleyenler. Yalçın Hoca ile birlikte gündemi değerlendireceğiz. Birazdan hattımızda konuğumuz olacak. Bunu da paylaşalım. Bağlantı sağlanmış. Hattımızda konuğumuz teknik direktör Yalçın Koşukabak. Hocam hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız?
3: Hoş bulduk Salimciğim. Çok teşekkür ederim. İyiyim. Sen de iyisin umarım. İyi yayınlar.
2: Teşekkür ederim hocam. Ben de iyiyim. Çok çok sağ olun. Sizin ve ailenizin geçmiş bayramını kutluyorum.
3: Çok teşekkür ederim. Ben de sizin geçmiş bayramınızı kutluyorum.
2: Teşekkür ederim hocam. Hocam hemen şununla başlamak istiyorum. Birincilikte 3 sezon üst üste playoff oynamaya hak kazanan teknik direktör oldunuz. Son olarak bu başarıyı Ankara Keçiören Gücü'nde gösterdiniz. Sizin adınıza hem bu sezon hem de geçtiğimiz yıllara bakarak nasıl geçti, neler söylersiniz? 3 sezonda önemli başarı. Maliyet fayda anlamında da iyi işlere imza atan bir Yalçın Koşukavak vardı. Ne dersiniz hocam?
3: Çok teşekkür ederim Salimciğim. Tabii böyle işler yapıp farkında olması insanların benim için değerli. Sana öncelikle teşekkür ederim.
2: Rica ederim.
3: Çünkü ülke futbolunda çok kaotik ortamlar olduğu için böyle dikkatle, belki de TFF birincilik senin gibi dikkatli arkadaşlar tarafından dikkatle izleniyor. Tabii 3 sezon playoff'a kalmak ben ve ekip arkadaşlarım açısından çok önemli. Önemli olma sebebi de şu. Çünkü çok takımı aldığımız dönemlerde 15. sıra, ilk sene Bolu'da 15. sıra, 16. sıra falandı. 2 puanı vardı. Öyle başladı hikaye. Bir orada bir playoff. Ertesi sene tekrar 12. sıradan bir Bolu Spor. O da bir playoff. Çok şükür bu sene de Keçiören Gücü 15. sıradan, orada da bir playoff. Tabii bunlar tek başımıza yaptığımız işler değil. Burada kulüp yönetimi, teknik ekip, herkesin, oyuncular, hepimizin birlikte ürettiğimiz bir şey. Tabii bence de kayda değer bir başarı olduğunu ben de görüyorum ama tek başımıza değil, hepimiz başardık.
2: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım. Hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Yalçın Koçkabak sohbetimiz devam ediyor. Yalçın Hocam, Ankara Keçiören Gücü takımındaydınız. Maliyet fayda olarak önemli işlere imza attınız Ankara Keçiören Gücü takımında. Genel anlamda hocam sezon sizin adınıza nasıl geçti? Bununla birlikte her yıl birincilikte şu klişe oluyor. Birincilik tarihinin en zor ligi şeklinde açıklamalar oluyor. Bu söylemlere katılır mısınız? Yorumunuz

0: ekonomik anlamda birçok koca şehirlerin yaşadığı o kötü senaryoları yaşamadan Sedat Başkan'ın bütün gayretiyle ve yönetim kurulunun gayretiyle bu takım çok dengeli, ne istediğini bilen, ekonomik anlamda sınırları olan, bir çerçevesi olan yönetim anlamında bir örnek teşkil ediyor bence TFF birincilik için. Tabii gönül ister biraz daha ekonomik rahatlığı olsun. Başkan da onu çok ister ama kolay değil. Bugün ülkenin ekonomik şartları ve futbol kulüplerinin yaşadığı, birçok kulübün yaşadıklarını göz önüne aldığımızda çok başarılı buluyorum Keçiören Kulübü'nü. Yönetim anlamında, planlama anlamında, hesap kitap anlamında çok değerli. Diğer soru neydi?
1: Hocam yani diğer soru şuydu. Her yıl birincilikte sezonun en zorlu ligi olacak klişesi var. Bu sezon itibariyle buna katılır mısınız?
0: Hayır. Şöyle aslında mevcut şu andaki TFF birincilikte oluşan bu önümüzdeki sezonki takımlara baktığımız zaman bir algı yanılması yaşıyoruz bence. Tabii bu birçok Süper Lig'den düşen takımlar aslında ülke futbolunun önemli kulüpleri, uzun yıllar Süper Lig'de oynamış olmaları, Sivas, Antalya, Kayseri Spor. Bunlar tabii bakınca kemik bir Süper Lig takımı, tek şehir takımı, böyle bir algı oluşuyor ama bu kulüplerin yarışmadan önce, yani lige başlayıp yarışmadan önce çok ciddi kendi içsel problemleri var. Ekonomik problemler var. Süper Lig'den düştüklerinde bir borçla düşüyorlar. Ve TFF birincilikteki gelirler o mevcut bir sezon önceki küme düşen kadronun maliyetlerini karşılayamıyor. Ben o konuda ekonominin daha ligde önde olacağını düşünüyorum. Yani isimlere bakmadan, çünkü birçoğumuz isimlere bakıp ligin zor olacağından bahsediyoruz ama birçok kulübün çok ciddi ekonomik problemleri var. Bence organize olmakta çok güçlük çekecek TFF birincilik bu sene.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz Yalçın Koçkabak, sohbetimiz devam ediyor. Yalçın hocam, sözleşmeniz sona erdi Ankara Keçiören Gücü Kulübü ile. Son durum nedir hocam? Devam edecek misiniz? Görüşme yaptınız mı Sayın Başkan Selat Tahiroğlu ile? Son durum nedir hocam?
0: Evet, şöyle, sözleşmem bitti.
1: Evet.
0: Tabii çok değerli buluyorum Keçiören Gücü'nü. Biraz önce söylediğim özelliklerden dolayı Sedat Başkanım'la bir ön görüşme yaptım. İlerleyen günlerde daha net şeyler ortaya çıkar. Ben tabii kendi beklentilerim var. 3 senedir daha mütevazi kadrolarla playoff oynamak doğal olarak da ben ve ekip arkadaşlarımın beklentisini arttırıyor. Daha böyle şampiyonla oynayacak bir kadro, böyle bir beklentim var. Olur olmaz bilmiyoruz. Ama Keçiören Gücü Kulübü benim için çok değerli ve kıymetli. Sedat Başkan'la da iyi bir diyaloğum var. Birbirimizi anlayabiliyoruz. İlerleyen günlerde daha net şeyler olacağını söyleyebilirim.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım, Yalçın Koçkabak, sohbetimiz sürüyor. Hocam, görüşmeleriniz olacak Sedat Bey'le. Bunu belirtelim. Birincilikte az önce de söylemiştim. 3 yıl üst üste, 3 sezon üst üste playoff oynayan tek teknik direktörsünüz. Bu süreçlerde hocam, teknik direktörlük kariyerinizde Süper Lig'i de yakaladınız. Yalçın Koçkabak'ın kısa, orta ve uzun vadede hedefleri, idealleri nelerdir hocam? Neler söylersiniz?
0: Şimdi tabii bu beni biraz üzen bir durum ve aynı zamanda da aslında başarı kriterinin ne olduğunu anlamakta güçlük çekiyoruz ülke futbolunda bazı kriterleri değerlendirerek. Eğer ki şu anda bir Anadolu takımının ligde kalması başarıysa, ben bunu 2020-2021 sezonunda Kayseri Spor'da başardım ve Kayseri'ye gittiğimde herkes umudunu yitirmiş, takımın düştüğüne inanan bir şehir, böyle kaotik bir ortamda ve pandemiye de denk gelerek kısıtlı kadroyla çarşamba pazar maç oynayarak öyle bir başarı kariyerimde var. Ancak karşılığını birinci hafta işime son verilerek aldım. Bu benim için çok acı ve asıl acı olan tarafı da yıllar geçtiği için böyle çok rahat konuşabiliyorum. Evet. Sonuçta spor kamuoyunun merak ettiği

0: şeyler oluyor. Çünkü birinci haftada bir antrenörün işine son veriyorsanız ve bir sezon önce sizi o cendereden kurtarıp ligde bırakıyorsa geçerli bir sebebiniz olmalı. Çünkü teknik direktör biraz belki cümle ağır kaçacak ama adi bir suç işlemiş olmalı ki görevine son veriyorsunuz. Evet. Kayseri Spor'a çok kırgınlığım var bu konuda. Olabilir. Benimle çalışmak istemeyebilirler. Ben takımı ligde tutmuş olmama rağmen benimle çalışmak istemeyebilirler. Bu çok normal. Profesyonellikte var. Ancak bunun açıklamasını Türk futbol kamuoyuna yapmaları gerekiyordu. Bunu yapamadıkları için, çünkü buna bir geçerli mazeret bulamadıkları için susmayı tercih ettiler. Ama biz teknik adamlar yaşadığımız bazı problemleri dışarı çıkıp anlatamıyoruz. Çünkü kulüplerin namaren taraflarına dokunuyor oluyoruz. O yüzden profesyonelliğimiz gereği susuyoruz. Ama insanların da merak ettiği bir şey var. Yalçın Koşukavak yıllardır ülke futbolunda bir takım şeyleri başarıyor. Süper Lig, TFF birincilik bunları başarıyor ama neden hala Süper Lig'de çalışmıyor? Evet, bu beni de üzen bir durum maalesef. Çok da içime dert oluyor bu konu. Ama ne yapalım, ülkenin koşulları, şartları bu. Şunu da bu konulara girmişken dipnot olarak vereyim. Ben şu an itibariyle Türkiye'de 3. Lig'den Süper Lig'e kadar çalışmış, şu anda mevcuttan bahsediyorum, tek teknik direktörüm. Ben 2B'den başlamadım. 3. Lig'den Süper Lig'e kadar Allah'a hamdolsun bunları başardım. Çok şükür kimseden bir şey beklentim olmadı. Kimseden bir şey istemedim. Sadece sahada ürettiklerimizle aldığımız takımların beklentilerine cevap vererek bir şeyler üretiyoruz. Takdir edilir edilmez. Ama biz aidiyet olarak çalıştığımız takımların beklentilerine cevap vermekten son derece mutluyuz. Allah neyi nasip ederse onu yaşıyoruz. Bolu Spor'sa Bolu Spor'da başarılı oluyoruz. Keçiören'se Keçiören'de başarılı oluyoruz. Neresiyse orası. Bilmiyorum, ben de anlamlandıramadığım acayip şeyler oluyor ülke futbolunda maalesef.
1: Hocam, sohbetimiz devam edecek ama sizlerden özür diliyorum. Şu anda Galatasaray Başkanı Sayın Dursun Özbek açıklamalarda bulunuyor mazbatı töreninde. Bu açıklamaların ardından tekrardan Batıkan sizi arası olur mu hocam?
0: Olur, okey.
1: Kusura bakmayın hocam. Sağ olun, anlayışınız için teşekkür ederim.
2: Kabul edildiği için bu 3. 2026-2028 dönemi için tekrar bizi bu göreve layık gördü. Bu bizim sorumluluğumuzu daha da artırıyor. Çünkü her seferinde, her dönemde, geçmiş dönemde yapılanın üzerinde icraatımız olması lazım. Hem sportif manada hem de spor dışı faaliyetlerde daha iyisini yapmak zorunda kendimizi hissediyoruz. Onun için, o yüzden bu göreve talip olduk. Ve bütün Galatasaraylıların, genel kurulumun, taraftarlarımın, herkesin şundan emin olması lazım. Evet, bu amaçla geliyoruz. Bu dönemde, geçmiş dönemde yaptıklarımızdan daha fazlasını, daha iyisini yapmak gayreti içinde olacağız. Ben bugüne kadar Galatasaray camiasının, genel kurul ve taraftar nezdinde olsun, bize verdikleri desteği aynen devam ettirmelerini istiyorum. Onların desteğiyle biz bu başarıyı sağladık. Bundan sonra da başarıyı daha yukarı çekmek için gene onların desteğine büyük ihtiyacımız var. Ben şimdiden kendilerine teşekkür ediyorum. 2026-2028 döneminin Galatasaray Spor Kulübü için hayırlı olmasını diliyorum. Ve güzel günlere arkadaşlarımla beraber Galatasaray Spor Kulübü'nü taşıyacağımız için de söz veriyorum. Hepinize çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz.
3: Teşekkür ederim.
4: Radyo Spor. Radyo Spor. Canlı yayın. Radyo
3: Spor. Reklam.
5: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: Radyo Spor.
7: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
8: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. Arıyorum. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Kafam karışıyor, bulamıyorum. Daha ucuzu var, biliyorum. Biliyorum, bir gün gelecek.
9: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
10: Akakçe.
9: Hemen bakıyorum hayatım.
10: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Reklam. Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor.

0: Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Galatasaray Başkanı Dursun Özbey'in yapmış olduğu açıklamaları dinledik. Hattımızda konuğumuz teknik direktör Yarçın Koçkabak. Son olarak Ankara Keçiören Gücü'nde çalıştı. Görüşmeler devam ediyor. Bunu da paylaştı. İlerleyen günlerde hocam ifade ettiğiniz gibi ilerleyen günlerde netlik kazanacak.
1: Evet.
0: Ankara Keçiören Gücü ile olan birlikteliğiniz. Doğru değil mi hocam?
1: Doğrudur.
0: Hocam az önce sohbet ederken kariyer planlamanızı sordum size. Kayseri Spor sürecinde kırgın olduğunuzu ifade ettiniz.
1: Evet.
0: Çünkü o sezon öncesini hatırlıyorum. O sezon öncesinde siz göreve geldiniz, takımı ligde tuttunuz. Ardından yeni sezon planlaması yapıldı. Fakat sonrasında sadece bir hafta.
1: Evet.
0: Yani burada hocam şunu net bir şekilde sormak istiyorum size. Sizin meslektaşlarınız tarafından da olumsuz durumlar oluyor mu? Yani etik kuralları dışında durumlar oluyor mu?
1: Tabii bunları çok Kayseri Spor yaşadığım o süreci çok detaylı anlatmak da istemiyorum açıkçası. Çok
0: yok
1: güzel
0: hocam, bu sorun benim genel bir soru. Yalçın hocam, genel bir soru bu.
1: Maalesef şöyle, bunun da sebebi aslında karar vericiler ve seçiciler. Çünkü kriter olmadığı için yani başarı kriteri nedir? Şimdi mesela Keçiören Gücü ve benim yaşadığım son 3 sezondur TFF birincilikte herhalde TFF birincilik kurulduğundan beri 3 sene üst üste playoff oynayan bir bana Allah nasip etmiş. Bu şimdi Salim Manav ve Yalçın Koçkabak'a göre başarı ama diğerlerine göre başarı değil belki de, bilemiyorum. Yani çünkü
0: evet,
1: böyle de olunca, böyle de bir kritersizlik olunca maalesef başarılı olmak, olmamak ne kadar değerli, ne kadar değersiz. Bazı antrenör seçimi kararlarında da bunu çok net ben de görebiliyorum. Olabilir, insanın bir arkadaşlıkları vardır, dostlukları vardır. Öyle antrenör tercihi de yapabilirler. Bizim bunlara çok böyle karışıp müdahil olacağımız konular değil ama o zaman şöyle bir problem çıkıyor. İkili ilişkilerle bir kariyer planı yapmak bana çok akılcı gelmiyor. Çünkü teknik direktörlük bir kariyer mesleği, ikili ilişkiler mesleği değil. Yani siz ürettiklerinizle değerli olmalısınız. Ama ülkede öyle mi oluyor? Ben de bazen şaşırdığım kararlar görüyorum, okuyorum. Ben de bazen de tedirgin oluyorum. Çok şükür ben kariyerimde her gittiğim takımda bir takımı 10. alıp 11. bırakmadım. Allah korusun bir de öyle bir şey başıma gelse ve de başıma gelse neler yaşarım. Türkiye'de bu işte başarısızlık bir kere garanti. Her teknik direktör başarılı olamıyor. Mesela Fenerbahçe antrenörü Jose Mourinho bugün Real Madrid teknik direktörü oldu. Siz teknik direktörün özelliklerine bakarken bu sezon başarılı oldu alalımsa bizim iyi takımlara gitmemiz gerekiyor. Eğer kriter bu değilse Jose Mourinho'nun Real Madrid'e gitmemesi gerekiyor. Yani bir kritersizlik söz konusu bence, benim kanımca. Maalesef böyle olunca da biraz önce sorduğumuz soruya ilintili bazı şeyler ben de duyuyorum. Çok böyle takım bulmak için farklı şeyler olduğunu, Allah'a çok şükür ben hiç hayatım boyunca böyle bir şey yapmadım. Allah da yaptırmasın. Ben sahada işimi yapayım. İşimi beğenenler beni alsın, beğenmeyenler almasın.
0: Hocam şöyle bir durum da var. Ben bunu direkt bildiğim için söylüyorum. Yani Süper Lig ve birincilik seviyesinde değil ama ikincilik, üçüncülük, bölgesel amatör lig seviyesinde teknik direktörler göreve gelmek için sponsor arayışında bulunuyorlar. Sponsor getireyim, beni hoca yapın diyorlar. Ben yani farazide konuşmuyorum direkt. Bunu bizzat gördüğüm için, net bir şekilde öğrendiğim için paylaşıyorum.
1: Yani çok
0: burada
1: yani çok,
0: bence
1: çok
0: hocam
1: şey
0: sizin
1: değil.
0: Meslektaşlarınız size en büyük zararı veren kısımda diyebilirim. Katılır mısınız?
1: Eğer senin söylediğin yaşadım diyorsun, biliyorum diyorsun.
0: Direkt
1: eğer
0: bizzat
1: gerçekten
0: biliyorum yani, isim vermeyeceğim. Bir teknik direktör ikincilikte bir takıma hocalık yapabilmek adına direkt başkanla konuşmasını duydum. Sponsor getirebilirim, olur mu falan tarzında. Yani bu yapılıyor hocam. Artık
1: şöyle
0: yani
1: Salim'cim, Tabii ben bizim de biz de sonuçta bu camianın bir paydaşı olduğumuz için bize de buna benzer benim de sohbet ortamlarında duyduğum şeyler oluyor ama ben bizzat şahitlik etmedim. Sen şahitlik ettiğini
0: söyledin. Ben direkt bizzat için... yanımda konuştu teknik evet. direktör. Şahitlik yaptım.
1: Bu çok bence hiç hoş bir şey değil. Bu ya bunun anlatılacak tarafı yok. Bence çok kötü bir şey. Böyle şey olmaz. Kulüplere ben size ekonomik bir sponsor getireyim. Ekonominizi rahatlatayım. Beni hoca yapın. Bilmiyorum yani Allah akıl fikir versin. Ne diyeyim yani.
0: Hocam yani direkt teknik direktörlerle ilgili kısım bu. Gazetecilerle ilgili de var. Mesela sosyal medyada hesaplar var. Direkt mesela sosyal medyada bazı hesaplara net bir şekilde görüyorum. Sponsorluk desteği sağladığınız zaman Real Madrid'e bile Salim Manav'ı hoca olarak yazabilirler hocam. Yani bu iş gerçekten yani böyle bir hal aldı. Yani Salim Manav Real Madrid'e Mourinho'nun ekibine dahil olabilir yani.
1: yani. Maşallah. Evet ben onları da yani gerçekten okuduğumdan yani, görüyorum.
0: Mesela geçen bir takımla ilgili bir haber yapılmış. Teknik direktör olarak görüşecek diye. Ben de yani sonuçta bu siteleri görüyorum. Önüme düşüyor. Takip etmesem de. X'in uygulaması var. Takip ettiklerim sana özel diye. Önüme düştü. Ben de direkt o birincilik kulübünü aradım. Dedim böyle böyle bir durum var mı? Kulübün yetkilisi, CEO'su. Kardeşim dedi bu hocayı tanımıyorum. Yani yazmışlar. Biz dedi mevcut hocamızla devam edeceğiz. Bilgin olsun dedi yani dedi tanımıyorum dedi. İyi bir insan olabilir, iyi bir hoca olabilir ama dedi ben tanımıyorum. Yani olay bu derece basite indirgeniyor hocam. Ben de bu konudan sizinle aynı fikirdeyim. Sizin gibi rahatsızım. Sadece yani teknik adamlarda değil, yöneticilerde değil, gazetecilerde de bu durum var. Rahatsız olduğumu net bir şekilde söyleyeyim.
1: Yani, çok haklısın çünkü sen çok emek veriyorsun, çok uğraşıyorsun ama birileri sadece ya aslında çok, çok genel bir problem var. Futbolun bütün paydaşlarının kendi yani bütün paydaşları bir departman haline getirirsek atıyorum basın, yöneticiler, kulüp başkanları veya teknik direktörler bence hepimizin kendini check etmesi gereken çok şey var. Evet. Zaman zaman belki ben de bazı gaflete düşüp hatalar yapabiliyorum bilmiyorum. Ama biraz daha dikkatli davranmamız gerekiyor. Biraz önce söylediğin o sponsorluk hikayesi, sonra herkesin elinde bir cep telefonu veya bir bilgisayarla habercilik yapması, bunlar haber kirliliği, sosyal medyanın biraz daha dikkatli kullanılması. Çünkü insanlar duygusuzca bazı şeyler yazıyorlar, bazı haberler yapıyorlar. Sonuçta biz bir hayat yaşıyoruz. Bizim de ailelerimiz var, sevdiğimiz dostlarımız var. Ve yaptığınız haberle belki o anda mevcutta çalışan bir teknik direktörü incitiyoruz. Benim haberimi yapıyorsunuz veya benim çalıştığım bir dönemde başka bir antrenörün haberini yapıyorsunuz. Daha ileri gidip belki çok affedersiniz onun oraya kulisini yapıyorsunuz. Bunlar biraz da manevi bakmak lazım. Hepimiz faniyiz. Sonuçta yaşadığımız hayattan hepimiz bir sorguya çekileceğiz. İnanıyorsak şayet. O yüzden biraz dikkatli olmakta fayda var diye düşünüyorum.
0: Hocam gelen sorular da var. Yalçın Hoca'ya selam olsun demiş Barış Bey. Kendisi Hollanda'da yaşıyor. Yalçın Hoca gibi başarılı hocalarımızın Süper Lig'de şans bulması için daha ne yapması lazım? Ülke futbolu için altyapı ve genç hocalarımıza şans verilmesi lazım diye düşünüyorum. Hocama da selamlar, saygılar demiş. Ekstra hocam ben şunu sormak istiyorum. Zeki Çelik, birlikte çalıştığınız İstanbul Spor'da, İstanbul Spor'un tarihinde bir ilkti. Birincilik seviyesinden Fransa Lig 1'e gitti. Şampiyonluk yaşadı. Şu anda Roma'da oynuyor. Zeki Çelik'le görüşüyor musunuz hocam?
1: Zeki Çelik çok hatırlamaz bir çocuktur. Sağ olsun.
0: Evet.
1: Allah'ın yolunu bahtını açık etsin. Zaten bir bayram geçirdik. Bayramda da aradı. Biraz sohbet ettik.
0: Peki hocam Türkiye'ye dönmeyi düşünüyor mu? Devamlı gazete manşetlerini süslüyor Zeki Çelik haberleri.
1: Ben onun adına konuşmayayım ama bir sufle vereyim.
0: Buyurun hocam.
1: Tabii futbolda çok gündem hızlı değişiyor. Ama Zeki'nin yurt dışından çok ciddi kulüplerden teklifleri var. Aynı şekilde Roma kulübü de onunla tekrar kontrat uzatmayı düşünüyor. Zeki akıllı bir çocuk. Ayakları üstüne basıyor. Yani onu dünyanın en büyük takımında da oynasa onun duruşu, karakteri asla değişmedi. onun Avrupa'dan bir takıma gideceğini düşünüyorum.
0: Hocam, Zeki'nin gelişimine yakından şahit olan bir isimsiniz. İstanbul Spor'da başlamıştı süreç. Bursa Spor'da oynamadığı dönemde transfer edildi. Yani çok çok önemli bir seviyeyi atladı Zeki. İstanbul Spor sürecinde de hocam, orada hatırlıyorum.
1: İnşallah Dünya Kupası'nda da iyi oynar.
0: Evet. Dünya Kupası'nda da hocam boy gösterecek. Dünya Kupası da yaklaşıyor. Siz hocam, özellikle de ben yanınıza geldiğimde İzmir'de sohbet etme imkanı da bulmuştuk. Futbola gerçekten kafa yoran, ülke futbolunda bana göre 4-5 teknik adamdan birisiniz. Gerçekten bu işe teknik anlamda, taktik anlamda, mental anlamda kafa yoruyorsunuz. Milli takımımız adına da güzel bir süreç başlayacak. Bugün hazırlık maçımız var. Rakip Kuzey Makedonya. Gruplarda önemli takımlar var. Nasıl yorumlarsınız hocam? Yani gruplardaki şansımıza, ev sahibi Amerika Birleşik Devletleri ile aynı gruptayız. Bunu söyleyelim. Bunun dışında Avustralya var grubumuzda. Paraguay var. Hocam, benim öngörüm, bilmem katılır mısınız?
1: Yani kısa grubu analiz edeyim istersen.
0: Tabii ki hocam.
1: Şimdi şöyle, grup biraz aslında grubun favorisi, net söylemek gerekirse, biz ve Amerika.
0: Evet.
1: Ancak teknik anlamda Paraguay'ı çok boşa atmamak gerekiyor. Şunu söyleyebilirim takımlar arasında. Şimdi grubun en değerli kadrosu bizde gözüküyor şu anda.
0: Evet.
1: Çünkü sebebi de majör liglerden tecrübesi yüksek oyunculara sahibiz.
0: Evet.
1: Ve rotasyonumuz güçlü gözüküyor. Ama ev sahibi avantajı olarak da Pochettino'nun da Amerika Birleşik Devletleri milli takımına gelmesiyle beraber, çünkü o antrenör olarak felsefesini bildiğim, tanıdığım bir antrenör olarak, onun çok dinamik, hızlı hücumlar ve atletik bir yapıyla çok ciddi geçiş hücumları yapacağını düşünüyorum Amerika'nın. Paraguay'a gelince de, Paraguay çok fiziksel, temaslı, agresif ve kompakt savunmalarla katı alan savunmaları yapıp iyi geçişleri oynayabilen bir takım. Bu minvalde de Avustralya biraz daha bu üç takım arasından aşağıda gözüküyor. Atletizm ve fizik gücüne dayalı bir takım ama taktik kapasitesi kısıtlı, oyuncu kalitesi biraz düşük. Grupta Amerika ile bizim, yani kağıt üstünde baktığımız zaman Amerika ile Türkiye'nin gruptan çıkacağını düşünüyorum. İnşallah da öyle olur. Tabii birinci ve ikinci çıkmak arasında sonraki turlarda bazı avantajlar ve dezavantajlar var. Tabii beni Amerika'nın, Pochettino'nun Amerika milli takıma gitmesiyle beraber o biraz onları avantajlı hale getiriyor. İnşallah milli takımımız açısından iyi olacağını düşünüyorum.
0: Hocam, çok teşekkür ederim değerli yorumlarınız için. Çok çok sağ olun hocam. Kırmadınız, yayınımıza bağlandınız. Bunu paylaşmış olalım. Bütün önemli ve özel haberleri de verdiniz hocam. Keçiören gücüyle alakalı, Dünya Kupası ile alakalı. Çok çok sağ olun hocam. Biz var mı eklemek istedikleriniz Yalçın hocam?
1: Çok teşekkür ederim Salim'cim. Uzun zamandır konuşmuyorduk.
0: Evet.
1: Sana da sözüm
0: teşekkür
1: vardı.
0: Teşekkür ederim hocam, yani Radyospor'da tercih ettiğiniz için.
1: Estağfurullah, ben teşekkür ederim. Futbol konuşmayı özlemişim biraz.
0: Evet.
1: Güzel sohbet ettik. İyi yayınlar diliyorum.
0: Umarım hocam.
1: Tüm Radyospor ailesine de
0: güzel gelişmeler olur.
1: Başarılar diliyorum.
0: Çok teşekkürler hocam. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşça sağ olun hocam.
1: Bay bay bay.
0: Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Yalçın Koşuk'a baktı. Birazdan hattımızda konuğumuz, sevgili dinleyenler, sizlerle de paylaşalım. Birazdan hattımızda konuğumuz Erkan Sözer olacak. Bugün planladığımız bağlantılar var. Son olarak Malatya Yeşilyurt'ta çalışan Murat Yıldırım bizlerle birlikte olacak. Mardin Spor'la devam edecek olan Ahmet Cingöz Hoca bizlerle birlikte olacak. Planladığımız bağlantılar bu şekilde. Erkan Hoca'yı arayabiliriz. Kendisi bizden telefon bekliyor Batıkan. Bunu da paylaşmış olalım. Kendisi telefon bekliyor. Gelen sorular var. Bunları da cevaplayalım. Yalçın ikinci bölümde alabiliriz. Kendisi biriyle görüşüyor olabilir. Murat Yıldırım'ı alabiliriz. Murat Yıldırım da bizlerden telefon bekliyor. Erkan Hoca'yı ikinci bölümde alırız Vatikan. Sıkıntı yok. Ben kendisine mesaj atarım. Erkan Hoca'yı ikinci bölümde bağlayabiliriz. Bugün programımız saat 14'e kadar sürecek. Bunu da paylaşmış olalım. Salim kardeşim Bursa'dan o zaman kolay gelsin. Bugün Bursa Sporumuzun forma lansmanı var. Tüm taraftarımız Bursa Spor uygulamasını indirirse takımımıza destek oluruz. Çok teşekkür ederim demiş. Ya bu nasıl bir adalet? U19 şampiyonu şampiyon olan Göztepe demiş. Yani anlamış değilim mesajınızı. U19 ligini de takip etmedim açıkçası. Teşekkür ederim mesajınız için ama anlayamadım tam. Yalçın Hoca'ya Yasin Bey Denizli'den selamlarını göndermiş. Hoca'ya ileteceğim. Teşekkür ederim mesajın için. Sevgili Salim iyi yayınlar. Montella santrafor sorununu çözemezse gruptan çıkmak bizim için zor olacak gibi. Çünkü gol atamazsanız maç kazanamazsınız. Bir de turnuvada en zayıf gördüğünüz takım bile anormal hırslı oynuyor. Dünya Kupası'nın havası bu Nedim abi. Teşekkür ederim mesajın için. Dünya Kupası'nın havası bu. Dünya Kupası'nda her takım fazla hırs yapıyor. Çünkü dünyanın takip ettiği bir etkinlik. Bununla birlikte takip edilen etkinliğin yanı sıra bununla birlikte her Dünya Kupası'nda gördük. Yıllarca Dünya Kupası'nı izledik. Ben de yaşım itibariyle 2002'den beri Dünya Kupalarını takip ediyorum. Gördüğüm olay şu. Dünya Kupası'nda her yıl her turnuvada sürpriz takımla birlikte sürpriz oyuncular, Dünya Kupası'ndaki performansıyla transfer yapan oyuncular, buna da en klişe örnek James Rodriguez'dir. James Rodriguez turnuvadaki performansıyla transfer yapmıştır. Bu noktada bu yılda turnuvada böyle hareketli olaylar bekliyorum. Performansı yükselecek oyuncular bekliyorum. Bağlantı durumumuz nedir Batıkan? Numaralar gönderdim sana. Murat Hoca'yı ve Ahmet Hoca'yı arayabiliriz. Arayalım. Hemen kontrol ediyorum. Kardeşim Adana'dan Cihan ben. Adana Demirspor için bilgin var mı? Dün Adana Demirspor'la ilgili destek noktasında bir gece düzenleneceği paylaşıldı. Onun da detaylarını söyleyelim. Adana Demirspor'la ilgili son dönemde hatırlanacağı üzere yayınımıza konuk olarak almıştık. Yayınımızda konuğumuz olmuştu. Ertan Zeybek tüm detayları anlatmıştı. Dün de Şimşekler grubundan bir açıklama geldi. 7 Haziran Pazar günü saat 17'de İnönü Parkı'nda Yaşasın Demirspor yürüyüşü düzenlenecek. Bunu da paylaşmış olalım. Sevgili dinleyenler, son durum bu Cihan Bey. Şimdi kısa bir aramız var. Aranın ardından biz buradayız.
2: Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: ETS yaz fırsatları başladı.
5: Gel, yeni hazır kaçmasın yaz. Tatilin
4: maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Radyo Spor.
6: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Kale Kilit.
2: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor.
5: Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Birazdan hattımızda konuklarımız olacak. Konuklarımızla birlikte gündemi değerlendireceğiz. Son gelen mesajı okumuştum. Cihan Bey'den gelen mesajı cevapladım. Mesajlarınızı bekliyorum. 0538 052 1487 0538 052 1487 Radyo Spor WhatsApp hattımız, sevgili dinleyenler. Radyo Spor WhatsApp hattı numaramıza mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Bunu da paylaşmış olalım sevgili Radyo Spor dinleyenlerim. Birazdan müsait olursa hattımızda konuğumuz Ahmet Çingöz olacak. Ahmet Çingöz ile birlikte gündemi değerlendireceğiz. Bunu da paylaşmış olalım. Ben de buradan direkt mesaj attım. Bilgin olsun Batıkan. Gelen mesajları cevaplayacağız. Yayınımızda zaman zaman bu tarz aksaklıklar olabiliyor. Normal şartlarda zaten bir gün önceden planlama yapılıyor ama zaman zaman böyle durumlar oluşabiliyor. Özellikle de transfer dönemi başlayacak. Transfer döneminde de bu tarz durumlarla karşılaşacağız. Bunun da altını çizmiş olalım. Akşam oynanacak olan milli takımımızın maçı var. Rakip Kuzey Makedonya. Milli takımımız Dünya Kupası öncesinde hazırlık maçlarını oynamaya devam ediyor. Bugün de iç sahada Kuzey Makedonya ile karşılaşacağız sevgili dinleyenler. Kuzey Makedonya ile hazırlık maçında karşılaşacağız. Bunun da altını çizelim. 6 gün sonra Venezuela ile deplasmanda karşılaşacağız. Bunu da paylaşmış olalım sevgili dinleyenler. Dünya Kupası heyecanı var. Dünya Kupası heyecanından sonra da Dünya Kupası bilindiği üzere Kanada, Meksika ve Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenleniyor. Dünya Kupası heyecanından sonra da sevgili dinleyenler, hemen ardından Eylül ayında da UEFA Ulusal Ligler başlıyor. Onu da söyleyelim. Dünya Kupası'na da çok az bir süre kaldı. İlk maçımız 14 Haziran tarihinde oynanacak. Türkiye saatiyle Avustralya maçı ülkemizdeki saat diliminde 7. Bunu da paylaşmış olalım. 14 Haziran günü oynayacağımız maç, Avustralya maçı saat 7'de. 6 gün sonra maçların hep grup maçlarında hep arada 6 günlük bir fark var. Bunu da paylaşmış olalım. 6 gün sonra Paraguay ile oynayacağız. Bu maçın tarihi 20'si 20 Haziran. Son maçımız ev sahibi Amerika Birleşik Devletleri ile. Amerika Birleşik Devletleri maçı da 26 Haziran'da oynanacak. Karşılaşmaların başlama saatini de paylaşmak istiyorum. Türkiye saatiyle paylaşıyorum. Avustralya maçımız sabah 7'de. Paraguay maçımız sabah 6'da. Amerika Birleşik Devletleri ile oynayacağımız grubun son maçı da saat 5'te. Türkiye saatiyle saat 5'te. Burada avantajımız şu olabilir. Karşılaşmalarla ilgili şunu söyleyebilirim. Avantajımız şu olabilir sevgili dinleyenler. Sabah özellikle de güneşin erken doğduğunu paylaşalım. Güneş çok erken doğuyor. Bundan dolayı gece karanlıkta maç izleme gibi bir durum olmuyor. Amerika Birleşik Devletleri maçında bu durum olabilir ama diğer iki maçta bu durumu yaşamayacağız. Çünkü güneş sevgili dinleyenler erken doğuyor. Yaz saat dilimi uygulamasında olduğumuz için, yaz ayında olduğumuz için. Şimdi reklam, şarkı ve saat başı aramız var. İkinci bölümde biz buradayız.

0: Radyo Spor. Sporun tek adresi. At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
1: Mutlu haftalar değerli Radyo Spor dinleyicileri. Günlerden pazartesi, Bursa'da gündüz, gece ise Şanlıurfa programı var. Her iki programda analiz ve yorumlarımızı sizlerle paylaşacağız. Tabii ikinci altılı ganyan şablonları olacak. İkinci altılı ganyan dördüncü koşuyla birlikte 15.30'da start alacak. 8 numara Wolf of Proti kazanma ihtimalini çok yüksek görüyorum. Ben bu safkanın sizlere banko olarak öneriyorum ki antrenörü hem Fatih Tosun hem askeri Can Polat'la görüştüm. Safkanın durumu çok iyi. İstanbul'daki yarışını da şöyle hatırlayalım. Aran'ın ardından gelip Sunutay ve Bella Boy'un dibinde yarışı bir tamamlamıştı. Artık ilerlettiği form kondisyonla bu yarışı kazanacaktır. İkinci ayakta da 3 numara Silent Touch yine aynı ekipte. Ben bu safkanın da zor gibi görünen koşuyu kolaya çevirmesini bekliyorum. 3 numara bir diğer banko. Üçüncü ayakta 5 numaralı Gün Ötesi, 10 numaralı Soyupak. Bu ikiliden sonra açıkçası zor koşu. 4 numaralı Eflah devreye girebilir. 8 numaralı Şafak Zaman, 7 numaralı Seyret Beni gibi isimleri de, hatta 9 numaralı Fikret abi de dikkate alabilirsiniz. 5-10 öncelikli, daha sonra 4-7-8-9-6. Dördüncü ayak keyifli mücadele. 1 numaralı Organize Şunu ve 5 numaralı Vadrun arasında bir yarış bekliyorum. 11 numara High Ground'a dikkat, Dilba ilavesi aldı. Kardeşleri de değerli bir safkan, iyi yarışlar yapan bir isim. Onun için High Ground'dan da etkili bir performans gelebilir. Ekip arkadaşlarım 2 numaralı Baba Battal diyorlar. 7 numaralı Good Girl ve 8 numaralı Required Dummy'i de dikkate alabiliriz. 1-5 öncelikli, daha sonra 11-2-7-8. 5. ayakta 4 numaralı Kozmos kilo avantajı var. Ekip arkadaşlarım banko diyor ama ben 1 numaralı Taşan'ı karşıma alamıyorum. Çünkü mesafeden yararlanıp kilodan da etkilenmeyeceğini düşünüyorum. Ki keza 3 numaralı Can Mete için de aynı düşüncedeyim. 4-1-3 son ayakta ise 11 numaralı Dark Money. Eğer startı 18 olmasa bugün benim bankom olacaktı. Ama 2 banko girişte önerince 8 ve 3 ilk 2 ayakta. 11 numaralı safkanın rakiplerine baktı. Modigliani daha önce Alican İnci ile bu mesafede kazanmış. 18 numaralı Paparanır 52,5 kilo. Dikkat çekici bir performans bekliyorum. 14 numaralı Big Honey. 15 numaralı Gortam. Bir beşli. Bu beşli bahisi de sizlere öneriyorum. Sıralamam 11, 10, 18, 14 ve 15 son ayak için. Değerli Radyo Spor dinleyicileri, Bursa programını sizler için analiz ve yorumladım. İki bankomuz var. Başlangıç ayakları banko. Güzel bir program bizleri bekliyor. Şimdiden herkese bol şanslar, bol kazançlar diliyorum. Şanlıurfa programında görüşünceye dek hoşçakalın.
0: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
2: Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor. Devam ediyor.

0: Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Birazdan hattımızda konuğumuz Mardin Spor Teknik Direktörü Ahmet Cingöz olacak. Sevgili Radyo Spor dinleyenleri, anlaşma sağlandı diyebiliyorum. Bundan dolayı böyle bir anons yaptım. Kendisine de zaten detaylıca soracağız tüm sorularımızı. Hattımızda konuğumuz Ahmet Cingöz. Ahmet Hocam, hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız?
1: Hoş bulduk. İyiyim kardeşim benim. Sağ ol.
0: Hocam, anons yaparken Mardin Spor Teknik Direktörü dedim. Anlaşma sağlandı diyebiliyorum. Nedir hocam son durum? Evet. Anlaştınız mı?
1: Evet, anlaştım. Evet. Dün imzalar atıldı.
0: Hayırlı uğurlu olsun hocam.
1: Aynen. Sağ ol kardeşim. Teşekkür ettim.
0: Hocam zaten burada Rıdvan Bey'le de, Sayın Başkan Rıdvan Aşar'la da röportaj yaptığımızda, Bülent Hoca'yla röportaj yaptığımızda birçok kişi sizin hakkınızı net bir şekilde teslim etmişti. Yaşanan süreç oldu. Yaşanan süreçte siz yayınımızda da ifade ettiniz. Kendiniz görevden ayrıldınız. Sonrasında geri döndünüz. Başkan Bey de ifade etmişti. O sürecin ardından tekrardan Mardin Spor'dasınız hocam. Neler söylersiniz? Planlama nedir yeni sezonda? Mardin Spor uzun yıllar sonra tekrardan birincilikte. Kısa, orta ve uzun vadede hedefler nedir hocam Mardin Spor'da?
1: Öncelikle geçen seneki süreçle ilgili bir şeyler söyledin, o yüzden
0: tabii
1: o dönem
0: hocam
1: öyle gerekiyordu kulübün menfaatleri doğrultusunda. Sonrasında Bülent hocamız geldi, çok katkı sundu, takım bir şampiyonluk yaşadı, hepimiz çok mutlu olduk. Bülent hocama da buradan çok teşekkür ediyorum, emeklerinden dolayı. Kıymetli bir insan, kıymetli bir teknik adam. Sonrasında görüşmelerim başka takımlarla da varken Rıdvan Başkanımız aradı. Çok teşekkür ediyorum kendisine yine tekrar güveninden dolayı. Hocam da takım başında görmek istiyorum. Bu yolu beraber yürümek istiyorum sizlerle. Ben de memnuniyetle başkanım dedim. Böyle bir birliktelik tekrar başladı. Şimdi uzun yıllar aradan sonra tekrar Mardin Petit Lig'de tanıştı. Birincilikle tanıştı. Sağlam adımlarla ince eleyip sık dokuyarak iyi bir kadro inşa etmek istiyoruz bütçemize göre. Kulüp yapısına, şehir yapısına uygun oyuncuları buraya kazandırarak çok iyi bir takım yapmak istiyoruz. Göze hoş gelen futbol, dominant futbol oynayan. Çünkü geçen sene PTT Ligi hepimiz takip ettik, tam ikinci ligdeydik ama daha öncesinde biliyorsun yıllarca o liglerde farklı kategorilerde görev yaptım. Yardımcı hocalık, sportif direktörlükler, teknik adamlık yaptım. Geçtiğimiz sezon birincilikte biraz kalite anlamında, hani 3-4 takım, 4-5 takım da diyebilirim. Tamam ama düşmemeyle ilgili bir çok büyük şeyler olmadı aslında. Çok korku yaşayan aman aman takımlar olmadı. 4-5 bir takım yaşadı. 3 takım zaten çok önceden biraz belli etmişti. Yani kadro, ligin kalitesi geçen sezon biraz daha düşüktü diyebilirim. Bu sene öyle olmayacak. O yüzden çok ciddi şekilde çalışmalarımıza başladık. Çok belki yavaş gideceğiz, ağır gideceğiz ama sağlam gideceğiz. Allah'ın izniyle korkulu rüya gören yerlerde değil de playoff'u zorlamaya çalışan bir takım yaratmanın derdinde olacağız. Bununla da ilgili başkanımız, yönetim kurulumuz, sportif direktörlerimizle birlikte koordineli şekilde çalışmaya başladık.
0: Hocam, ben de sizinle aynı fikirdeyim. Bu noktada da sorum olacak. Geçtiğimiz sezon birincilikte sezon başlangıcı itibariyle Adana Demirspor ve Hatayspor'un ekonomik durumu ortadaydı. Serik Spor Ligi'nin yeni ekibiydi. Sürpriz olarak nitelendirebileceğimiz Sakarya Spor Ligi'ye veda etti. Bu sezon bu tarz takımların olduğunu düşünmüyorum. Ve sizin de ifade ettiğiniz gibi daha zor bir lig olacak. Gerçekçi hedef hocam, ana hedef, ilk hedef ligde kalmak mı?
1: Şimdi bak Salim'cim, şimdi bütçe anlamında bakıldığı zaman ve yeni bir takım yaratıyorsun. Şimdi tabii ki de geçen sezondan oyuncu futbolcu kardeşlerimiz var bizde çalışacağımız. Ama ne olursa olsun yeniden bir takım inşa ediyorsun.
0: Evet.
1: Şimdi ilerleyen süreçlerde bunun adını biraz daha koyarız. Ama asla aşağıya bakan bir yapıda değilim. Hani biraz tanıyorsundur. Bu kulüpte hiç kimse de aşağı bakan, kötüyü düşünen, ya şöyle de olsa bize yeter diyen karakterde insanlar yok benim etrafımda. Benim yapımda da yok. Ama tabii bu böyle konuşmalarla da olacak iş değil. İcraatlarla olacak bir şey. Düşüncelerimiz daha böyle playoff'u zorlayan, playoff'un içinde olan, sonrasını bilemeyiz. Yani onu şöyle, konuşmayla, az önce söyledim ya, konuşmayla olacak şeyler değil. Yaptığımız, aldığımız oyuncuların buraya nasıl bir katkı sunacağı, adaptasyon, bunlar ilerleyen süreçler belli edecek. Doğru bir oyun gücüyle bu ligde inşallah iyi işler yapmaya çalışacağız. Ve yapacağımıza da inanıyorum. Çünkü burada az önce söylediğim gibi gerçekten de çok heyecanlı insanlar var. O heyecan her zaman ileriye doğru itecektir. Hep beraber. Hep beraber başaracağız diye düşünüyorum.
0: Hocam, yani tesis ve stadyum konusunda son durum nedir? Orada da çalışmaların devam ettiğini biliyorum. Tesis ve tesisleşme ve stadyum konusunda nedir hocam son durum şehirde?
1: Şimdi stadyumla ilgili zaten herhangi bir sorunumuz yok. Evet. Anlamında şu an her şey elverişli. Zaten federasyondan da geldi, incelendi. Herhangi bir problem yok. Bunun üzerine tekrar bir etrafla ilgili kapatılsın, daha güzel bir ambiyans yaratılsın diye bir çalışmalar var. Stadyumla ilgili herhangi bir sorunumuz yok. Tesisle ilgili yeni bir tesis projesi var. Türkiye'nin gerçekten belli başlı tesislerinden biri olacak. Projeyi bizzat biliyorum. Yakın zamanda da başlayacak ama bu yıl içerisinde yetişmeyecek tabii ki de, öyle görünüyor. Ama bununla da ilgili çok güzel bir çalışmamız var. Başkanımla baktık ettik. Burada önemli, güzel bir yer. Burayı tesise çevrilecek. Başkanın kafasındaki projeyle de zaten başkan da ayrıca müteahhit olduğu için kafasında inşa edebiliyor onu. Bize de sundu. Baktığımızda da güzel bir proje var. Hemen kamp sonrasına yetişiyor. Bir problem yok. Tesis, antrenman sahamız, stadımızla da ilgili şu an herhangi bir problem yok. Yani kamp sonrasına bu takım buraya geldiğinde her şey dört dörtlük olmuş olacak. Şu an madenliyim zaten. Onları da inceliyorum, bakıyorum.
0: Hocam, yani Mardin zaten medeniyetler beşiği diyebiliriz. Önemli bir ilimiz. Evet. Turistik bir bölge, bunu da söyleyelim. Uzun yıllar aradan sonra bir takımda birincilik seviyesinde mücadele edecek. Tabi hocam, malum transfer döneminde olduğumuz için de birçok transfer ismi de gündeme geliyor. Mesela bugün gündemde yer alan isimlerden birisi Kahraman Demirtaş. Kahraman Demirtaş ve Barcelona B takımında forma giyen Aziz İsa gündemde yer alan iki isim hocam. Var mı hocam bu transferlerle ilgili bir gelişme?
1: Şimdi isim çıktığı için söylüyorum. Normalde yani transfer dönemleri biraz daha ben gizlilik, sakiniyet isterim. Evet. Yıllardır da bu takımlar, yani bu liglerde transfer süreçlerinde aktif rol oynadım. Böyle çok konuşulmasını da istemiyorum. Gündemimizde kahraman var. O bölgede başka oyuncu da var gündemimizde olan. Kulübün şartlarına bakacağız. Ekonomik durumumuza. Bizi ligde hangi oyuncular daha ileriye götürebilir? Sonrası için, yani sonra proje oyuncularımız da var. Bununla ilgili sakin şekilde hamleler yapacağız. Kahraman çok kıymetli bir futbolcu kardeşimiz. Takımımızda neden olmasın? Ama tabii şartlara göre bunun hep beraber, yönetimle beraber irdeleyip onun kararını vereceğiz. Başka oyuncular da var. Bunlarla ilgili değerlendiriyoruz.
0: Hocam peki hemen söyleyeyim size. Bu Barcelona B takımında oynayan oyuncu doğru mu hocam?
1: Hiçbir şey söylemiyorum onunla ilgili, farkındaysan.
0: Yani Aziz İsa, yani normalde doğru olsa siz direkt evet dersiniz, doğru dersiniz.
1: Benim bir bilgim yok. Bir de şunu da istemiyorum. Yani görüştüğüm
0: bir de çok fazla isim yazılıyor.
1: Ya daha imza atmadan, sosyal medyada konuşulmasını da istemiyorum. Yani şimdi bunlar gerçekten ilginç oluyor. Bir oyuncuyla temastasın ya da bir oyuncuyu düşünüyorsun, temasta bile değilsin, sosyal medyada duyuluyor. Yani farklı şeyler oluyor. Bunlar transfer politikamızı dışında şeyler. Bizden olmuyor bunlar ama bir şekilde oluyor. Menajer kardeşlerimiz bazen konuşabiliyor sağda solda. Sonra duyuluyor. Şu an bak hiçbir isim söylemiyorum. Ama temasta olduğumuz isimler var. A'dan gideceğiz. Doğru adamı almak için çok irdeliyoruz. İnşallah en doğru adamları kazandıracağız. Ama isim anlamında isim telaffuz etmeyeceğim. Çünkü
0: mesela hocam, net bir durum dün olacak. Mesela önceki gün Santari Hostikka'yı yazmışlar mesela OneSpor'dan.
1: Devamını yazabilir. Kıymetli bir oyuncu. Van takımının sözleşmesi olan bir oyuncu.
0: Evet. Yani şimdi devamlı yazılıyor mesela.
1: Sözleşmeli oyuncusunun bizim takımla bir de kardeş takım olarak görülen bir takım. Evet. Bizim takımla anılabilir ama bizim herhangi bir temasımız benim şahsen yok. Çünkü sözleşmesi olan bir oyuncuya temas edilecekse yönetimle olur. Şimdi oyuncu da orada herhalde tekrar bir devam etmeye kararı aldılar. Kıymetli bir oyuncu. İyi bir oyuncu. Ama şu an Van'ın futbolcusu zaten.
0: Hocam Rıdvan Bey'le görüştüğümüzde, Rıdvan Aşar'la, Sayın Başkan'la konuştuğumuzda şunu söyledi. Biz şampiyonluklar yaşadık. Bölgesel amatörlük, üçüncülük, üçüncülükten ikincilik, ikincilikten de tekrardan birincilige çıktı Mardin Spor takımı ve şunu ifade etti. Biz bu başarıya imza atarken papaz oyuncu almadık. Papaz diye tarif edilen oyuncu almadık. Geleceğe yatırım transferleri yaptık. Sezon başı yapılanmasında da Ahmet Hoca ile birlikte bunu yürüttük. Altyapıya önem veren bir kulübüz ve hedefimiz yeni bir Trabzonspor olmak dedi. Evet. Anadolu'dan gelip dedi İstanbul takımlarının hegemonyasını kırmak dedi. Bunu dedi başarmak istiyoruz dedi. Yani bakıldığında burada scouting transferleri de ön plana çıkacak gibi duruyor. Ön planda olacak gibi duruyor. Bununla evet. birlikte transfer noktasında hocam siz de uzun yıllar Ankara Keçiören Gücü'nde de çalıştınız. Ankara Keçiören Gücü'nde de birçok oyuncunun transferinde etkin rol oynadınız. Scouting evet. anlamında var mı hocam çalışmalarınız? Yurt dışına gittiğinizi de biliyorum Ankara Keçiören Gücü'nde çalışırken. Afrika'da gittiniz, uzun zaman kaldınız ve o dönüşte Badou Ndiaye'nin futbol okulundan, takımından oyuncular geldi Türkiye'ye. Şu an Süper Lig'de oynayanlar var. Olowoyin mesela direkt aklıma gelen isim.
1: Şimdi Olowoyin Nijerya'dan gelmişti de.
0: Nijerya hocam.
1: Senegal'den Kamara'yı getirdik.
0: Kamara geldi.
1: Şeçören'deki arkadaşlarımızla beraber işte İskender olsun, Abzer Şahin kardeşimiz onlarla beraber gittik, beğendik, getirdik. Şimdi şöyle bir şey diyeceğim. Gerçekçi olmak lazım. Her istediğin oyuncuyu her yere getiremiyorsun. İyi oyuncuyu beğeniyorsun. İyi oyuncunun da seçeneği oluyor. Bu sefer o sen seçeneklerden biri oluyorsun. Çünkü herkesi alabilecek bir durumda değiliz. Her beğendiğimizi alabilecek bir durumda değiliz. Bizim belli bir bütçemiz var. Başkan Bey'im ve yönetim kurulum bu konuda takdir ediyorum. Evet. Gerçekten de şu an istesek biz buraya 1 milyon euroya da oyuncu getirebiliriz. Değil mi? Türkiye'de evet. yıllarca bunlar yapıldı. Sonra kulüpler batık durumuna düşürdü. Yıllarca bunu görüyoruz zaten. Çok büyük camialar ne durumlar yaşadı. Ama bütçemize göre hareket etmek zorundayız. Scouting anlamında da uluslararası şeylerimiz var. Bizim izlediğimiz oyuncular var. Daha önce gidip geldiğimiz kanallarımız var. Bunlarla ilgili çalışmalar yapacağız. Genç oyuncu buraya kazandıracağız. Ama şöyle bu genç oyuncu dengesini çok iyi sağlamamız gerekiyor. Tecrübeli oyuncular da gelecek buraya. Az önce papaz tabirinde söyledin. Başkan onu şöyle ima etmiştir sana. Ben sana açıklayayım. Buraya 36 yaşında geçen sezon bizde Yalçın oynadı mesela. Müthiş bir karakter. Müthiş bir karakter. Müthiş de emek verdi. Çok da iyi sezon geçirdi. Biz belli bir yaşa gelmiş oyuncu da alabiliriz. Ama oyuncunun karakteri bizim için çok önemli. Buraya gelecek büyük sükseli işte Süper Lig'lerde oynamış, yok Avrupa'da Şampiyonlar Ligi oynamış. Artık futbolu bir bırakma noktasına gelmiş. Artık burada keyif yapıyor. Biz öyle oyuncuyu buraya sokmayacağız. Yabancı veya yerli hiç fark etmez. Karakteri kesinlikle bizim için çok önemlidir. O evet. tür oyuncuları buraya kazandırırız. O zaman da fiziksel durumu iyiyse yaşı bizim için çok önemli değil. Bunun yanında tecrübeli bir takım yapacak olsak da bu kulübü ileride çok farklı yerlere taşıyacak. Hem ekonomik hem oyuncu kalitesiyle birlikte değer katacak genç oyuncular anlamında da çok iyi işler yapacağız. Zaten yıllardır bununla ilgili çalışmalarım vardı. Buraya Allah'ın izniyle kazandıracağız onu. Ama az önce söylediğim gibi bu dengeyi çok iyi sağlamamız lazım. Çok zorlu bir lig olacak. Zorlu bir lig olacağını bildiğimiz için adımlarımızı sağlam atacağız.
0: Hocam peki biten transfer var mı? Onu soralım sonrasında.
1: Şimdi bak bitmek üzere var. Ama şu an tabii söyleyemeyiz. daha bitmedi. Bittikten sonra duyulur.
0: Kahraman daha dışında mı hocam?
1: Temas etmediğimiz oyuncuların bile adı anılıyor. Evet. Sosyal medyalardan. Şu an görüştüğümüz var. Bitmiş, imza atmış bir transfer yok. Zaten bu süreçte daha önümüzde de süre var. Acele edecek bir durum yok. İmza da atıldıktan sonra duyulur. Yani şu an tam imza aşamasına geldiğimiz de yok, açık konuşayım. Rakamlar konuştuğumuz oyuncular var.
0: Evet. Rakamlar da biraz fazla olabiliyor.
1: Ya rakamlar şu an tabii yani çok uçuk rakamlar. Yani bayağı uçuk rakamlar var. Biz de kulübün bütçesine göre bir planlama yapıyoruz. Çünkü çok oyuncu alınacak buraya. Çok oyuncudan kastım 8-10 tane oyuncu alınacak. Üstüge çıktık. Belki 2-3 tane daha fazla alacağız. O yüzden planlamamızı o doğrultuda yapmamız lazım. Yoksa ben bir teknik adam olarak şu an kafamda benim 10 tane oyuncu var. Evet. Onu da

0: O zaman hamle yapıyorsun. Plan böyle olmak zorunda. Böyle olmazsa az önce söylediğim gibi görüyoruz işte birçok büyük camiaların ne duruma düştüğünü sonrasında hep beraber yıllardır görüyoruz. Biz o duruma Allah'ın izniyle düşmeyeceğiz.
1: Hocam çok teşekkür ederim değerli yorumlarınız için. Çok çok sağ olun. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşça kalın hocam.
0: Çok teşekkür ettim. İyi yayınlar kardeşim.
1: Teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz Ahmet Çingözlü. Şimdi kısa bir ara.
2: Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam edecek.
3: Reklam.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler. Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz. İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
1: Radyo Spor. Reklam.
2: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
3: Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor.

0: Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda bu bölümde konuğumuz teknik direktör Erkan Sözleri. Hocam hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız?
1: Hoş bulduk. Sağ olun. İyi yayınlar. Teşekkür ederim. Sizler de umarım iyisiniz.
0: Bizler de iyiyiz. Teşekkür ederim hocam. Çok çok sağ olun. Kırmadınız. Yayınımıza bağlandınız. Hocam hemen şunu sormak istiyorum. Elazığ Spor'da güzel bir süreçti. Finalde evet. Penaltı atışlarında mağlup oldunuz. Onun öncesinde önemli bir galibiyet serisi yaşadınız ve 90 dakikada oynanan maçlar, yani karşılaşmalar 90 dakika sürse namağlup bir
1: evet.
0: Elazığ spor takımı vardı. Süreç sizin adınıza nasıl geçti hocam? Bununla başlayalım.
1: Vallahi aslında olumlu geçti Salimciğim.
0: Evet.
1: Biliyorsunuz 3 tane kıymetli hoca, Fırat Gül, Mustafa Sarıgül ve Adem Çağlayan gibi 3 tane şampiyonluk yaşamış hoca ayrıldılar daha doğrusu. Bir şeyler oldu ister istemez, başarısızlık diyelim ya da iyi sonuçlar, başarısızlık demeyelim de iyi sonuçlar olmayınca hocalar da için ben 4. hoca olarak geldim, 12 maç kala geldim. Ama tabii çok iyi bir takımımız var, çok deneyimli bir takımımız var, bu ligin iyi oyuncuları var. Geldiğimiz zaman süreçte oyuncularımızla birebir iletişim kurduğumuzda hepsinin fikirlerini aldık. Yöneticilerin, başkanlarının hepsinin fikirlerini aldık. İşte niye bu kadro bu başarıyı sağlıyor mu, neden filan diye. Oyuncuların görüşleri, yöneticilerin, başkanın görüşleri hepsini harmanlayıp cebimize koyduk ve teşhis tedavi noktasına geçtik. Dolayısıyla bir başladık. Oyuncularımız bizi çok kısa zamanda benimsediler, anladılar. Biz oyuncularımızı öyle. Tabii biraz disiplin konusunda da çok önem verdiğimiz ortada. Hem oyun disiplini anlamında, oyun anlayışı, hem de dışarıdaki takım disiplini anlamında. Takım olma adına çok biraz mesafe, büyük mesafeler kat ettik ya, kısa zamanda. Çünkü böyle bir şeye ihtiyaç verdi. Ya, bu takımın başarısız olma şansı yoktu. Çünkü iyi bir takım ama bunun bir araya getirilmesi lazım. Biz bunu sağladığımızı düşünüyoruz ki aldığımız 15 maç, işte final maçı penaltılarla kaybettik. 15 maçın 12'sini kazandık. 3 tane berabere kaldık. Yani mağlubiyetsiz bitirdik. Çok şükür. Ama nihayetinde kupayı alamadığımız için çok üzgünüz. Çok mutsuzuz. Yani istediğimiz kadar 15 maç mağlup olmuyorum ama nihayetinde kupayı alsaydık çok güzel bir başarı hikayesi olacaktı. Yani buradan da taraftarlarımız adına, camiamız adına, şehir adına çok üzgünüm. Neden? Çünkü 16-18 saat yol gelip o atmosferi, o Bursa stadında o atmosferi

0: yapan bir taraftar grubuna açıkçası kupayı hediye etmek yakışırdı. Daha doğrusu onlara yakışırdı kupa. Bize hediye etmek düşerdi. Ama o kadar yaklaştık ki, hatta Furkan'ın kurtardığı penaltıyı dünya konuşuyor. Yani kurtardığı penaltı işte top tabiri caizse canlandı. Tekrar içeri girdi. Hani orada birinci lige çıkmıştık. Tekrar bir alt lige düştük. Öyle söyleyeyim. Dolayısıyla güzel bir süreç geçti ya benim adıma. Ben Elazığspor adına çok başarılı günler geçirdim. Mesela Elazığspor nasıl bana bir şey, ben Elazığspor'a bir şeyler kattıysam ekibimle beraber, Elazığspor da bana çok bir şeyler kattı. Yani baktığımız zaman 15 maç muhalif olmayan bir takımdan bahsediyorsa, Elazığspor da bana çok güzel. Yani benim kariyer rekorum kırıldı. Ben gençler birindeyken, birinci ligde sezon başı başlamışken 11 maçın 10'unu kazanıp birini berabere kalmıştık. O rekoru kırdık mesela. Onun için çok güzel bir başarı hikayesi vardı. Yani bunun ligi önemliydi. Tarihim. Yani ikinci ligde, birinci ligde, süper ligde. Çünkü her ligde, her ligin kendine göre bir ambiyansı var. Bir anlayışı var. Oyun anlayışı var. Dolayısıyla burada bugüne kadar olmamış mesela Elazığspor. Niye olmamış? İşte bunları bir araya getirdik. Oyuncuları bir araya getirdik. Tabii 3-4 tane sıkıntılarımız oldu, eksiklerimiz oldu, hatalarımız oldu oyuncular tarafımızdan. Ama biz bunları teşhis tedavi noktasında hepsini çözdüğümüzü düşünüyoruz. Özellikle hiçbir oyuncumu dışarıda bırakmadan bu süreci idare ettik. Çünkü yoksa hakikaten bakıldığı zaman zorlu bir süreçti. Hani totale bakarsak, yani onları böyle incelemeye gerek yok. Totale bakarsak çok güzel bir başarı hikayesi yazılacaktı. Çok güzel bir ambiyans, atmosfer oluşmuştu. Elazığ şehrine çok yakışacaktı bu kupa. Çünkü o taraftar 18 saat yol gelip o kupayı kaldırmak istiyordu. Ve maçta da bizde, sen de maçtaydın zaten, maçta inanılmaz desteklediler. İnanılmaz bir atmosfer yarattılar. Ama bunun karşılığı olarak kupayı alamadık. Çok üzgünüm, çok mutsuz. Yani biz buruk bir, yani buruk bir şey var. Başarı var. Öyle söyleyeyim. Hani başarı var, tamam. Ama buruk bir başarı var. Ama şunu her zaman söylemem lazım. Elazığspor özelinde. Ben Alagözlü'nün içinde kullanmıştım bu cümleyi şampiyon olduğumuzda. Alagözlü'nün sporun potansiyeli var. 2-3 senede, 4 senede birincilik, ikincilik, birincilik ve süperlige çıkacak demiştim. Hemen akibinde birincilik çıktılar zaten. Ondan sonra da süperligi 2-3 senedir kovalıyorlar. Yani mutlaka hani stadyumu da yapıldı. Onlar da bu potansiyel olduğu için özellikle Cantır Başkan'ın o ilgisi alakası. Şimdi burada da Elazığ'da da Şahin Şerifoğlu belediye başkanı bir defa deprem geçirmiş bir şehri ayağa kaldırmış. Çok evet. Güzel yollar yapmış, çok güzel evler yapmış. Yani yeniden yapılan bir şehirden bahsediyoruz. Çok yaşam şekli, çok modern bir şehirden bahsediyoruz. Tek ne kaldı? Elazığspor'un ayağa kalkmak kaldı. Elazığspor'da işte son dakika, ikincilikte son dakika, son golle ligde kalan bir Elazığspor'dan buralara gelmiş. İşte geçen sene yarı final oynamış biliyorsa. Bu sene de final oynamış. Bir Elazığspor'dan bahsediyoruz. O yüzden yolu açık Elazığspor'un, potansiyeli var. Ben Elazığspor'a söylediğim aynı şeyleri Elazığspor için de söylerim. Biraz önce bir yayına daha var. Aynı şeyleri söyledim. Mutlaka 3-4 sene içinde Elazığspor'u birincilikte zaten büyük ihtimalle göreceğiz ve süperlikte de görebiliriz. Bu potansiyel var, stadyumu var, şehir güzel, insanları güzel, insanları sıcak, samimi. Ben tabii birçok şehirde çalıştım. Birçok takımda çalıştım. Hepsinde benim ayrı ayrı güzelliklerim var. Biriktirdiğim insanlar var, biriktirdiğim başarılar var. Burada da Elazığ'da da çok güzel biriktirdiğim, çok güzel insanlar var, biriktirdiğim başarılar var diye düşünüyorum. Keşke bu başarının nihayeti kupayla taçlansaydı ama maalesef olmadı. Yapacak bir şey yok.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Konuğumuz teknik direktör Erkan Sözer'i. Hocam, Elazığspor'la devam etmiyorsunuz. Zaten bunu daha önce de açıklamıştınız. Yeni sezon için hocam planlamanız nedir?
0: Yani devam etmiyorum noktasında aslında bir belirsizlik var. Ben Elazığ'a gittiğimde Elazığ yönetimi bana bir belirsizlik olduğunu söyledi. Kongrel olduğunu söyledi ve hiçbir şey belli olmadığını söyledi. O yüzden bir belirsizlik var. Yani ben devam etmiyorum. Şöyle diyeyim. Yani bir belirsizlik olduğu için benim tarafımda da bir belirsizlik var. Tabii görüşülen hocalar var filan ama bakıldığı zaman kongre olacak. Kongreden sonra ne çıkar ne biter bilemeyiz. Ama şunu söylemem lazım. Hani bir cümle vardır ya. Ben sizden razıyım, siz de benden. Ben Elazığ Spor'dan razıyım. Elazığ şehrinden, taraftarından, halkından razıyım. İnşallah onlar da benden razı olurlar. Ve çalışırız, çalışmayız ama sonuçta her zaman Elazığ Spor'un yanındayız. Elazığ şehrinin yanındayız. Gönlümüz, kalbimiz orada. Biz şöyle söyleyeyim, nefislerimize yenilecek insanlar değiliz. Yani işte biz oradan ayrıldık da başarısız, asla öyle bir şey değil. Biz oradan, ben olaya şöyle bakarım, oradan ekmek yemişiz, oradan ne bileyim kendimize maddi imkanlar sağlamışız az ya da çok. O yüzden ben hadiseye öyle bakarım. Yolu açık olsun inşallah ama dediğim gibi yani bir belirsizlik olduğu ortada.
1: Evet.
0: Şu anda hani olur ya da olmaz, belki yarın bir belli olmaz, bir şey olur. Ondan sonra tekrar, çünkü çok büyük teveccüh var bana Elazığ şehrinden, halkından sağ olsunlar. Yarın bir gün ne olur bilinmez ama bakacağız. Zaman her şeyi gösterecek. Öyle söyleyeyim.
1: Hocam çok kısa bir aramız var. Hatta beklerseniz mutlu olurum. Tabii. Ardından devam edelim. Olur mu
0: tamam.
1: Hocam?
0: Tamam.
2: Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
3: Reklam.
2: Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor.
1: Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda konuğumuz Erkan Sözer'i, sohbetimiz sürüyor. Hocam hoş geldiniz tekrardan. Hocam tekrardan hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. İyi yayınlar. Tekrar.
1: Hocam Elazığ Spor sürecini anlattınız. Elazığ Spor'la ilgili bu böyle yani görüşmeler vardı. Bunu söyleyelim. Peki hocam hemen şunu söyleyelim. Elazığ dışında arayanlar oldu mu?
0: Ya bir iki takım aradı ama onların da kongre süreçleri var. Sayıncım yani muhtemelen bu hafta, bir hafta, 10 gün içerisinde her şey belli olur. Tabii arayan takımlar var ama ben özellikle hani potansiyeli olan, tekrar şampiyonluğu oynayacak, hedef oynayan, sana zaten zaman zaman yayınlarda söylüyorum. Böyle bir takım olursa tercih edelim diye. Yani biz gidip de çalışmış olmak için değil. Tabii 15 maçlıkta güzel bir serimiz var. Bunun üstünü de, bu başarının da mutlaka karşılığı olarak hedef oynayan bir takım olması dileğimiz tabii. Bu birincilikten olur. Bir alt üstten olur. Alt üstte şampiyon oynayan olur. Bakacağız. Bekleyeceğiz. Ben şunu söyleyeyim Salim. Yani Türkiye'de başarının karşılığı nedir? Başarının kriteri nedir? Bunu aslında çok irdelemek lazım. Yani bakıldığı zaman başarılı olan teknik adamlar var ülkemizde. Karşılığını alıyorlar mı, almıyorlar mı? Yani hem kariyer anlamında hem de ekonomik anlamda. Bunu irdelemek lazım ama ben olaya şöyle bakıyorum. Olaya kimin bizi bize inandıysa, hangi takım bize inandıysa, hangi camiye bize inandıysa, bizi tercih etmişse, biz gideriz orada çalışırız. Türk futboluna hizmet ederiz. Ben hadiseye öyle bakıyorum. Yoksa şunu da söyleyebilirim. Ya 15 maç yenilmemiş bir hoca kardeşim niye işte Felix'ten gelmiyor bir takım ya da biri sinirliyken ya da oradan buradan gelmiyor diye bakmıyorum abi. Ben hadise Türk futboluna hizmet diye bakıyorum. Bugüne kadar 35 seneyi aşkın Türk futboluna hizmet etmişim. Hem oyunculuk hem de teknik adamlık sürecinde. Bunu da böyle değerlendiriyorum. Böyle yapıyorum. Bakacağız. Bu hafta bir hafta 10 gün içerisinde hocalar zaten. Herkes kendi hocasını belirleyecek. Ama hayırlısı olsun. Yani hakkımızda hayırlısı değil de bakın 10 ay falan bekledik değil mi şeyde? Salim sen de yakından takip ediyorsun sürekli. 10 ay falan bekledik.
1: Evet.
0: Gelazın spor takımında baktığınız zaman 3 maç hep 3 maç kazanmış sonra kötü sonuçlar almış. 3 maç kazanmış diğer hocalar zamanında. Ama biz geldik ve bunu güncelledik. 15 maç 12 galibiyet 3 beraberlik alarak güncelleyince şöyle bir şey oldu. Ya biz demek ki bu da güzel hizmetler etmişiz. Ha ben şunu söyleyeyim. Tekrar söyleyeyim. Belki demeyi söyledim. Yani Elazığ Spor Şehri'nden ben razıyım. İnşallah onlar da benden razı olur. Çalışırız çalışmayız ama her zaman gördüm onlar da. Gelecek teklifleri değerlendireceğiz. Hani bir iki takım aradı. Ben bunun için ismini vermek istemiyorum ama süreci ona göre şey yapacağız, değerlendireceğiz.
1: Sevgili dinleyenler hatırlatalım. Hattımızda konuğumuz sizlerle de paylaşalım. Erkan Sözer'e sohbetimiz sürüyor. Erkan Hocam, ifade ettiğiniz gibi görüşmeler devam ediyor. 10 ay boştaydınız. O süreçten evet. Sonra Elazığ Spor süreci şekillendi. Peki hocam, ikincilikte, üçüncülikte, birincilik ve süperlikte tüm liglerde çalışan bir teknik direktörsünüz.
0: Evet.
1: Ligler arasındaki farkı soracağım size. Ne dersiniz hocam? Son dönemlerde alt liglerin geliştiğini düşünüyor musunuz?
0: Ya şöyle alt ligler, şimdi bu buraya girersek benim programı yetmez Salim. Alt liglerde şöyle, yani alt yapılarla alakalı mutlaka bir şeyler yapılması lazım. Yani tedavi edilmesi lazım. Çünkü alttan evet. Oyuncu yetişmiyor. Dolayısıyla ikincilik, üçüncülik, birincilik, süperlik, tabii ki her ligin kendine göre hassas dokunuşları var ama ben bazen şöyle bir yorumlar oluyor. Ben yıllardır birincilikte çalıştım. İlk defa yaklaşık 12 senedir falan ilk defa Elazığ Spor için ikinci lige geldim. Şöyle bazen şöyle oluyor. Bu ligi bilen, bu ligi işte uyum sağlayan falan ki ben ona çok katılmıyorum. Yani eğer teknik adam futbolu biliyorsa, futbolun içindeyse, disiplini varsa, oyun anlayışı varsa her ligde aynı şeyi yapabilir. Biz de yıllardır birincilikte çalıştık. Geldik ikincilikte. Aynı, hemen hemen aynı başarıları, aynı şeyi, atmosferi gösterdik. O yüzden hani senin dediğin özelde, sorduğun sorunun özelinde yani tabii ki ligler arasında fark var. Kalite farkı mutlaka var da. Yani bunu yaslayamayın. Birincilikte 5-6 tane, 7 tane yabancı oyuncu var. Süperlikte zaten 11 tane yabancı oyuncu oynatırsın. İkinci ligde yok yabancı oyuncu. Ama o liginde kendine has oyuncuları var. Ondan sonra siz oyunculara eğer oyun anlayışınızı, disiplininizi aktarabilirseniz mutlaka başarılı sonuçlar alırsınız, alıyorsunuz diye düşünüyorum. Yoksa futbolun dili bir. Yani üçüncü ligde de futbol oynanıyor. Tabii ki kalite başka bir şey. Yani kaliteli oyuncularla oynanıyor. Ben ne diyorum size? Yani hedef oynayan bir takım olursa gideceğim diyorum. Ya ben ligimde evet. Sihirli değnek yok. Gelip de işte hiç olmayacak bir takımda ben şunu yaparım, bunu yaparım diyecek durumumuzda yok. Ama totale baktığım zaman kadro planlaması, sezon başı kadro planlaması çok değerli, çok önemli. Her lig için konuşuyoruz bunu. Fenerbahçe'yi konuşabiliriz, Beşiktaş'ı konuşabiliriz, daha üst perdeden örnekler verebiliriz. O yüzden sezon başı kadro planlamasından, oyun anlayışından tutun da her ligin kendine has tabii ki ayrı oyun anlayışları var ama futbol tektir. İşte Paris Saint Germain Arsenal maçını seyrettim. Yani ne yaptı? Arsenal golü attı. Bizde olsa Arteta yani inanılmaz bir tepki görürüz değil mi? belki 70 dakika defans oynadı. Defans yaptı. Sonuçta penaltı olmasa belki kupayı alacaktı. O hakimi bilerek, gücünü bilerek oynuyor karşısındaki Paris Saint-Germain. Onun için bazı anlayışlar, bazı oyunların stratejileri maçları da belirliyor. Ama totale baktığın zaman futbol oyun anlayışı ve disiplindir. Ben bunu söylerim, bunu her zaman da söylemişimdir. Ben onun için de bu kadar sene bu futbolun içindeyim. Hiç kimse bana başka bir şey anlatamaz. Oyun anlayışı, oyun disiplini ve takımdaşlık ruhunu taşıdığınız zaman siz başarılı olmama şansınız yok. Onu söyleyeyim.
1: Çok teşekkür ederim hocam. Değerli yorumlarınız için. Çok çok sağ olun. Görüşmek üzere. Hoşça kalın hocam.
0: İyi yayınlar. Sağ olun. Selamlar herkese.
1: Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım, Erkan Sözeri'ydi. Birazdan hattımızda konuklarımız olacak. Konuklarımızla birlikte gündemi değerlendireceğiz. Sevgili Radyo Spor dinleyenleri, birazdan müsait olursa Dursun Gözel bizlerle birlikte olacak. Kendisi İşitme Engelliler Futbol Takımı Başkanı. Eski güreşçi, bunu da söyleyelim, eski milli güreşçi. Birazdan Dursun Bey bizlerle birlikte olacak sevgili dinleyenler. Hattımızda konuğumuz olacak. Milli takımımız da önemli işlere imza attı. Türkiye İşitme Engelliler futbol takımımız U23 erkek futbol milli takımımız dünya şampiyonu oldu. Bunu da paylaşmış olalım. Birazdan müsait olursa Dursun Bey yayınımızda konuklarımız arasında yer alacak sevgili dinleyenler. Sizlerden gelen mesajlar var. Bu mesajları da cevaplayacağım. Radyo Spor WhatsApp hattımız 0538-052-1487. 0538-052-1487. Sevgili Radyo Spor dinleyenleri, telefon, Radyo Spor WhatsApp hattımız, mesajlarınızı bekliyoruz. Nedim Bey'in mesajını okumuştum. Kendisine teşekkür ederim. Hattımızda şu anda konuğumuz Dursun Gözel, İşitme Engelliler Federasyon Başkanı. Dursun Bey, hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız?
5: Merhabalar, teşekkür ederim Salim Bey. Sağ olun, iyi yayınlar.
1: Teşekkür ederim hepinize. Dursun Bey, kırmadınız, yayınımıza bağlandınız. Tebrik ederim.
5: Evet,
1: dünya şampiyonu oldu işitme evet, engelli milli takımımız.
5: Evet.
1: U23 seviyesinde dünya şampiyonu oldunuz. Süreç nasıldı Sayın Başkan? Ve bir de siz de eski bir sporcusunuz, güreşçisiniz. Önemli evet. Başarılarınız da var, bunu da söyleyelim. Özgeçmişinize baktığımızda 2007 Avrupa Şampiyonluğu, 2009 Olimpiyat İkinciliği, 2016 Dünya Üçüncülüğü, 2018 Dünya İkinciliği, 2021 Dünya Şampiyonluğu, 2008 yine Dünya İkinciliği, evet, 2011 Avrupa İkinciliği, 2017 Olimpiyat Üçüncülüğü, son olarak da 2019 Avrupa İkinciliği.
5: Doğrudur Salim Bey.
1: Siz de sporun içinden gelen bir karaktersiniz. Buyurun Sayın Başkan.
5: Öncelikle sizlere teşekkür ediyorum. Ve kıymetli dinleyicilerimize de çok teşekkür ederim. Evet, U23 Dünya Şampiyonu İşitme Engelliler Sırbistan'da yapıldı. Ve elhamdülillah dünya şampiyonu olduk. Ve daha önce de zaten 2025'te İflin Pik sürecinde Japonya'da yapılan Olimpiyat Şampiyonası'nda da bunun büyükler kategorileri, yani bunların abileri diyelim. Hatta şöyle söyleyelim, diğer U23'te de Olimpiyat kadrosunda olan kardeşlerimiz de vardı. Onlar da Olimpiyat Şampiyonu oldu 2025 Kasım ayında. Şu anda da U23'te de bir haftalık bir bayramdan önce hemen zaten milletimize bayram havası yaşattık. Ve dünya şampiyonu olduk. Tabii ki bu süreçte biraz önce de sizler de bahsettiniz Salim Bey. Evet. Sporcu altyapısı olduğu için, sporculuk bir geçmişimiz olduğu için biz yavrularımızın, çocuklarımızın neler istediğini çok iyi bilen insanlarız. Neler yapabileceğimizi, nasıl yapabileceğimizi, yani ne olması gerekenleri bizler verdiğimiz zaman Allah'ımıza elhamdülillah, Rabbimize şükürler olsun, başarı kaçınılmaz oluyor. Tabii ki bunu şimdi ben tek başıma, ya ben başardım, ben işte tek başıma şampiyon yaptım, tek başıma böyle yaptım, böyle bir şey mümkünatı yok zaten. Hiçbir zaman tek başına bir şeyler olmaz. Her şekilde kadron olur, her şekilde güç birliği olur. Senin teknik ekibin olur, sportif direktörün olur, teknik adamların olur, yönetimin olur. Yani bunlar hep beraber güç birliği olduğu anda zaten başarı kaçınılmaz. Ki bunun en başı zaten devletimiz. Allah devletimize razı olsun. Yani burada Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Bey olsun, Sayın Gençlik ve Spor Bakanımız Doktor Osman Aşkın Bakbakanımız olsun, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcımız, Aslın sporcusu, sporcu abisi Sayın Hamza Yerlikaya, bunlar gerçekten bizlere hizmet ediyor. Bizler federasyona her şekilde hizmet ediyor. Bizler federasyon olarak, Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu olarak yavrularımızı nerede daha iyi hazırlayabiliriz? Nerede daha iyi hazırlanabilir? Biz onun amacındayız. Benim işitme engelli sporcum diğerlerinden hiçbir farkı yok. Benim engelli sporcum yani en iyi yerde yiyecek, en iyi yerde yatacak, en iyi yerde az hazırlığını yapacak. Yani hiçbiriyle diğerleriyle hiçbir farkları yok. Tabii burada devletimizden razı olsun. Teknik direktörümüz İsmet Hocamız sağ olsun. Sportif direktörümüz Cihangir Güner abimiz var. Onunla çok teşekkür ediyoruz. Ramazan Karaçif hocamıza teşekkür ediyoruz. Bu bir ekip işi. Ekibimiz sağlam olduğu zaman Allah'ın izniyle Salim Bey başarı kaçınılmaz. Yani bunu yeter ki sağlam olsun, yeter ki disiplin olsun. Evet, ben de sporculuk yaptım. Ben bir 30 yıl yaklaşık güreş sporu yaptım. Birçok başarılarımız oldu. Ama bunun en başta başarıyı tabii ki tek başımıza değil, onun yardımcı olan partnerleri oluyor, sporcular oluyor ve burada da aynı. Yani hep alttan yetişen evlatlarımız var, yavrularımız var. Bak şimdi U23'te dünya şampiyon olduk. Bu gerçekten güzel bir başarı. Yani bu demek oluyor ki bizim işitme engelli çocuklarımızın bir 10 yıl daha önümüzde Allah'ın izniyle inşallah bu başarı kaçınılmaz. Ki devamı alttan geliyor zaten. Kamp süreçlerimiz oluyor. Yani kamp en iyi yerlerde kalmaya çalışıyoruz. Çünkü devletimizin verdiği imkan doğrultusunda yavrularımıza nasıl iyi hazırlayabiliriz onun amacındayız inşallah.
1: Peki Sayın Başkan, oyuncular yani amatör branş olarak geçiyor ve özel durumları da var.
5: Evet.
1: Bu noktada onlar için de ayrı bir motivasyon kaynağı oluyor değil mi? Dünya şampiyonu oldular.
5: Tabii ki Salim Bey, ayrı motivasyon olmaz mı? En başta motive olmaları, ben onlara bir federasyon başkanı gibi değil Salim Bey. Ben onlara bir kardeşiyim, bir abiyim, bir babasıyım, bir annesiyim. Yani gerçekten ben bir federasyon başkanı olarak değil, ben onların onlar benim canım ciğerim ya, onlar benim kardeşlerim. Biz onlarla beraber haşır neşir olduğumuz zaman, ya ben final maçında oradaydım. Ya final öncesi o çocukların o yüzlerindeki heyecanı, o gülümsemeyi, o beni gördükleri zaman. Çünkü gerçekten istiyor. Ya bir sporcu, ya federasyon başkanının veya devlet büyüklerinin, yetkili birinin gelmesini tabii ki sporcu ister. Çünkü ona bir motive. Biz de çocuklarımıza en iyi şekilde motive ettik. Onlar çünkü evet ilk defa yurt dışı görenler var Salim Bey.
1: Evet.
5: İlk defa milli takım kampını görenler var. Bizim burada bak bizim Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu olarak Süper Ligimiz var, Birinci Ligimiz var. Bunlar hepsi var yani bizde. Ve o sporcularımızın içinden Birinci Lig'de de sporcumuz var, İkinci Lig'de de var, Süper Lig'de de var. Ve ilk defa takıma girmiş sporcularımız var. O ailede zaten İstanbul Havaalanı'nda karşılama oldu. Gerçekten ailelerindeki o mutluluk, sporcu kardeşlerimizdeki o mutluluk o yüzlerine yansıyor zaten. Yani bizim çocuklarımıza ne yapsak az. Gerçekten çok güzel mücadele ettiler. Kanının son damlasına kadar sakatlıkları oldu. Hayır dedi, ben bu maça çıkacağım. Yani ben bile etkilendim. Ben bile gerçekten duygusal bağlandım o zaman. Ben dedi çıkacağım. Ben bu maça çıkacağım. başkanım top oynayacağım dedi. Yani sakat sakat da gerçekten, ama sağ olsun diyorum ya, bütün biz orada ekip işiyiz.
1: Evet.
5: Ekibimiz çok sağlam. Masöründen tut, fizyoterapistinden tut, analizinden tut, teknik adamlarından tut. Yani direktöründen tut. Buradan bütün emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ve bu başarı sadece Türkiye İşitme Engelli Spor Federasyonu'nun değildir. Bu başarı Türkiye'nin başarısıdır. Bu başarı hepimizin başarısıdır.
1: Sayın Başkan, çok teşekkür ederim değerli yorumlarınız için. Çok çok sağ olun, kırmadınız, yayınımıza bağlandınız. Başarılar diliyorum.
5: Ne demek Salim Bey, ben teşekkür ediyorum. Dinleyicilerimize de teşekkür ediyorum. İyi dinlemeler diliyorum. Ben de sizin programınızı takip ediyorum. İnşallah daha farklı bir yerlerde görüşmek dileğiyle. Çok teşekkür ediyorum.
1: Allah'a görüşmek üzere, hoşça kalın. Çok çok sağ olun Sayın Başkan.
5: Sağ olun, sağ olun. Teşekkür ediyorum.
1: Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. İşitme Engelliler Federasyon Başkanı Dursun. Güzeldi, güzeldi. Şimdi kısa bir ara, aranın ardından biz buradayız.
2: Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam. Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Radyo Spor.
6: Unutulmaz, unutulmaz.
7: Anadolu marka yerli otomobilimiz yollarda. Yanlış duymadınız. Yerli otomobilimiz memleketin yollarında.
8: 60 yıldır Türkiye'nin enerjisini üreten Tüpraş olarak bizim için değerli olan nedir? Çalışma arkadaşlarımız, iş ortaklarımız.
9: Hayat sana sınırlar koyar, Yapı Kredi o sınırları kaldırmak için var.
10: Birlikte yaşadıklarımız, paylaştıklarımız unutulmaz. Koç topluluğu olarak bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız, başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.

0: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
1: Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor. Devam.

0: Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Az önce bilindiği üzere İşitme Engelliler Federasyon Başkanı Dursun Gözel'i yayınımızda ağırlamıştık. U23 takımı İşitme Engelliler milli takımımız U23 seviyesinde dünya şampiyonu oldu. Bu bölümde ise hattımızda konuğumuz takımın teknik direktörü İsmet Kamak. İsmet Hocam hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız? Tebrik ederim.
1: Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok çok sağ olun hocam, kırmadınız, yayınımıza bağlandınız. Hocam önemli bir turnuvaydı. Birinci oldu milli takımımız. Dünya şampiyonu oldu. Nasıl geçti hocam turnuva? Mücadele ettiğimiz takımların seviyesi nasıldı? Aynı başarıları ampute milli takımıyla da yakalamıştık.
1: Şimdi buyurun öncelikle, hocam. Öncelikle şunu belirteyim. Yani bu turnuva özel bir turnuva ve bu turnuvaya katılmak için kota almanız gerekiyor. Japonya gibi, İngiltere gibi, Almanya gibi organizasyonları büyük olan, çok iyi hazırlanan ülkeler vardı.
0: Evet.
1: Sırbistan'da düzenlendi ve biz de bu turnuvaya U23 takımı olarak katıldık. U23 biliyorsunuz 23 yaş altı deniyor ama bizim yaş ortalamamız 17-18. Çok genç oyuncularla katıldık turnuvaya. Ve organizasyonları güçlü, hazırlıkları güçlü bir ülkeler toplumun arasından yarı finalde Almanya'yı, finalde de Japonya'yı yenerek şampiyon olduk. Çok farklı bir duygu. Çocuklarımız bizim işitme engelli çocuklarımız. İşitme engelli çocuklarımız dediğimiz zaman da hiç duymayanlar da var. Çok az duyan ve konuşanlar aletle, makinayla, kulaklarındaki aletle duyanlar var. Ve maçta da bunları çıkarmak zorundasınız. Bu takımlarda da oynayabilmek için iki kulağınızda en az 55 desibel ses kaybının olması gerekiyor.
0: Evet.
1: Bu çocuklarla biz mücadele ettik. Dediğim gibi bu çocuklarımız işitme engelli ama yüreklerindeki o vatan sevgisini, bayrak sevgisini tarif etmek, anlatmak, cümlelere dökmek mümkün değil. Gerçekten çok duygusal anlar yaşadık. Siz de uzun yıllardır tanışırız. Şahit oldunuz. Ben hem Süper Lig'de hem TFF Birinci Lig'de yıllarca çalıştım.
0: Evet.
1: Çok büyük statlarda maçlara çıktık. Gerçekten bunlar çok heyecan vericiydi ama orada milli takımla beraber o milli takım formasıyla o bayrağın altında mücadele etmek bambaşka bir duygu, bambaşka bir heyecan. Çocuklarımız da bunun bilincinde hareket ettiler ve dünya şampiyonu oldular. Çok güzel bir duygu. Başkanımız da biraz önce yayında söylediği gibi bu sadece yani bir kişinin, birkaç kişinin yaptığı şey değil. Bizim ne kadar büyük bir devlet, ne kadar aziz bir millet olduğumuzun göstergesi. Biz o devletimizin gücüyle oraya gittik. Orada mücadele ettik. Ve çocuklarımızın da hep söylediği bir şeyler var yani bu konularla ilgili. Onların söylediği şu: bizim devletimize, milletimize hiçbir zaman borcumuz bitmez. Yapabildiğimiz kadar, emek verebildiğimiz kadar bunu sağlamak istiyoruz dediler. Ve çıktılar, oynadılar. İşte dediğim gibi başta federasyon başkanımız Dursun Gözel, sportif direktörümüz Ramazan Karacif, genel koordinatörümüz Cihangir Güner'in büyük katkılar oldu. Oyuncularımız, ailelerimiz çok destek oldular. Bu şampiyonluğu yaşadık. Dediğim gibi bu arkadaşlarımızın yaş ortalaması 17-18. 10-15 yıl futbola hizmet edecekler. Zaten dünya sıralamasında üst noktalardayız. Devam edecekler. İnşallah ülkemize başarıları getirmeye devam edecekler. Ve bayrağımızı hep yukarılarda dalgalandıracağız diye düşünüyorum.
0: Hocam yeni hedef nedir?
1: Alamadım sesinizi, pardon.
0: Yeni hedef nedir hocam milli takım şimdi, seviyesinde?
1: Şimdi hedefler şu şekilde devam ediyor. Uluslararası İşitme Engelliler Federasyon Birliği var. Onlar
0: evet.
1: Turnuvalar düzenliyorlar. Örneğin her iki yılda bir U23 düzenliyorlar. İşte dünya şampiyonluğu var. Sonra 4 yılda bir olimpiyat şampiyonluğu var. En yakın hedef olarak 2027 Kasım ayında dünya kupası, yetişkinlerin dünya kupası var. Elit düzeyin Avustralya'da. Yeni hedef orası. Orası için hazırlıklar sürecek, devam edecek.
0: Hocam çok teşekkür ederim değerli yorumlarınız için. Kırmadığınız, bağlandığınız başarılar diliyorum hocam size ve ekibinize, takımınıza. Çok çok sağ olun hocam. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: İyi günler.
0: İyi günler hocam. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. İsmet Kamak'tı. Kendisi işitme engelliler milli takımımızın teknik direktörü olarak görev yapıyor. Bunu da söyleyelim. Sevgili Salim Bey, nasılsınız? Özledik vallahi sizleri. Geçmiş bayramınız mübarek olsun. Salim Bey, sizi nasıl yakalayabilirim? Ekrana çıktığınızda soru sormak istiyorum demiş. Bugün yayınım yok A Spor'da. Yarın 23 ile gece 2 arasında olacak. Radyo Spor'daki programlarım zaten 12 ile 13 ya da 12 ile 14 arasında. Denizli'den Atilla Bey'e de selamlarımızı gönderelim. Salim Bey, tekrardan selamlar. Önümüzdeki günlerde Uğur Uçar hocamızı da konuk etme şansınız olur mu demiş. Uğur Hoca'ya mesaj atalım. Kendisiyle görüşeyim. Müsait olursa kendisi de seve seve yayınımı almak isterim. Satılmış Bey'e de selamlarımızı iletelim. Bugün günlerden pazartesiydi. Yayınımızı 12-14 arasında gerçekleştirdik. Şimdi yayınımızı noktalıyoruz. Benden hemen sonra sevgili dinleyenler, Hattrick programında Gence Boran, Ali Erim ve Mert Elam sizlerle birlikte olacak. Yarın saat 12'de görüşmek üzere. Hoşçakalın, Radyo Spor'da kalın.
2: Salim Manav'la Anadolu Ateşi sona erdi. Radyo Spor iPhone ve Android uygulaması, sen neredeysen orada. Dünyanın neresinde olursan ol, telefon ve tabletinde Radyo Spor her an her yerde seninle.
3: Radyo Spor.
2: En güncel haberleri anında almak, yayınlara hemen ulaşmak, Radyo Spor'u takip etmek ve ilk bilen olmak için Radyo Spor uygulamasını App Store ve Google Play'den indirebilirsin. Radyo Spor, sporun tek adresi.

0: Lastikleri yol durumunu sunar.
1: Merhaba değerli Radyo Spor dinleyenleri. Radyo Trafik Haber Merkezi'nden Nur Dursun ve İstanbul Ankara İzmir yoluna dair özet bilgiler paylaşalım sizlerle. İstanbul'da şu an için çok ciddi trafik problemleri yok. Sadece 1. köprünün Anadolu Avrupa geçişi sıkıntılı duruyor. Anadolu Avrupa yönündeki bu yoğunluk dışında da yaka değiştirmek için tüm seçenekler iyi. Ana yollarda da Temde Dudullu biraz kalabalık köprü yönünde o kadar. Başkent trafiğine baktığımızda da benzer rahat görüntü var. İzmir trafiği için gözlerimizi haritamıza çevirdiğimizde orada da keza böyle bir durum var. 9 günlük bayram tatillerinin dönüşünde kentlerde bu rahatlık genel hatlarıyla görebiliyor aslında ama yarın muhtemelen gün içinde de bu şehirlerimizde de yoğunluk oluşmaya başlayabilir ki akşam saatleri zaten bu kadar rahat geçmeyecektir. Şimdi ilk aktaracaklarımız bu kadar. Herkese yolculuklar, hoşça kalın.
0: Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi Kumho Lastikleri ile bir arada. Kumho Lastikleri yol durumunu sundu.
2: Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor.
3: Radyo Spor. Sporun tek adresi.
0: Mert Elam ve Genco Boran'la Hattrick

0: Radyo Spor'a, Hat-Trick programına hoş geldiniz. Ben Mert Elam, Genco Boran'la birlikte yaklaşık bir saat boyunca karşınızda olacağız ve spor gündemindeki konuları değerlendireceğiz. Genco abi, hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Bir şey diyecektim ama diyemedim. Hoş bulduk.
0: Hoş bulduk. Senin girişin öyle olsun. Benim aklımda şöyle bir giriş var. Bir önceki programda Salim vardı. O da Adana'dan, memleketinden gelmiş. Bana da yanında bir tahin getirmiş. Benim tahin sevgimi biliyor musun bilmiyorum, tahin pekmez.
1: Söylemiştin, evet.
0: Söylemişimdir. Ülkenin çeşitli yerlerinden ben de kendim denemeler yapıyorum. Konya'dan, Çanakkale'den, şimdi Salim sayesinde Adana'dan, Hüseyin abi Muğla tarafından gönderdi. Dinleyicilere de sorayım, tahin konusunda bilgisi olan önericiyi.
1: Ben hiç,
0: yerel üretici olabilir.
1: Hiç bilmediğim bir konu.
0: Senin ki gurmelik şeyin var ama tahin tarafında yok mu?
1: Yok, hiç yok.
0: Sen sevmez
1: misin? Ben Hatay'da yediğimi hatırlıyorum. Ya eminim güzeldir ama benim ilgimi çeken böyle tahin pekmez falan bir şeyler.
0: Hiç mi olmadı?
1: Hiç olmadı. Bal mal falan hiç.
0: Tatlıyla genel olarak mı, bu saydıkların üzerinde mi hiç?
1: Yok, tatlıcı da değilimdir ben. Yani ne bileyim, bak bal dedim, yok. Reçel yok. Tahin, pekmez falan, onlar yok. Bende hiç yok onlar. Babam mesela bayılır. Erik reçeli, marmelatlar, şeftali falan. Çilek.
0: Kendi mi yapıyor?
1: Yok ama yapılıp hediye ediliyor babama. Genelde.
0: O da seviyor onları.
1: O da çok seviyor, bayılıyor. Ben ama hiç böyle küçükken hatırlıyorum, annem denerdi işte ekmeğe tereyağı, üzerine bir reçel, hadi bir de bunu dene, hadi bir de bunu dene falan. Ben böyle onu gördüğüm zaman reçel meçel benim yüzüm düşer.
0: Öyle mi?
1: Evet.
0: Ben de mesela son zamanlarda yapmıyorum da daha önce birkaç sene önce gittiğim tatillerinde böyle değişik reçeller varsa onları alıyordum. Ne bileyim, acı biber reçeli mesela, hiç duydun mu?
1: Ben mesela sos alırım acayip. Domates yurt dışına reçeli. Gideyim normal sos alırım.
0: Sen sosçusun.
1: Evet.
0: Ben de reçelciydim, onları denerdim. Farklı farklı, yani acı biberi vardı, domatesi var, ceviz reçeli, işte patlıcanın bile reçeli yapılıyor bu arada. Yani enteresan şey.
1: Onu beğenmiştim. Yedim bir kere, beğendim. Denedin onu. Mi? Tabii tabii, ve beğendim de.
0: Ben denemedim
1: hiç
0: galiba.
1: Hiç patlıcana da benzemiyordu tadı.
0: Öyle mi?
1: Evet.
0: Acı biber denedin mi hiç reçeline?
1: Denemedim.
0: O da hem acı hem tatlı.
1: Denemedim.
0: Bence enteresan olabilir yani, sen çünkü çok tatlı sevmiyorsun ama acıyla karışık tatlıyı belki
1: olabilir.
0: Sevebilirsin diye düşünüyorum. Antalya'dan İbrahim Bey yazmış. Antalya Manavgat en iyisi diyor, orada üretilir diyor. Manavgat tayinini denemeniz gerek demiş. Güzel, ben bunları not alacağım bu arada reklam arasında tek tek. O yüzden gönderirseniz gerçekten mutlu olurum. Kütahya Tavşanlı'da bir dinleyici, üzerine tanımam demiş. Herkes çok iddialı tabii.
1: Allah Allah, memleket tahin fışkırıyormuş.
0: Bak, Tokat'ın tahin pekmezi meşhurdur diye hemen yorum gelmiş. Fethiye, Muğla, Menteşe, Susamı meşhurdur. Oralardaki tayinler iyidir demiş. Hüseyin abi de dediğim gibi gönderdi. Bayağı güzel o da. Karaman tayinin başkenti sayılırız demiş. Herkes valla kendine yontmuş tayini. Çünkü öğlen yemekhanede de konuşuyorduk tayin konusunu. Türkiye'de tam hani tayin
1: deyince,
0: merkezi neresi? Ben dedim Konya
1: de
0: mesela.
1: Ben hiç bilmiyorum.
0: Sende hiç. O şey yok. Tire yazan dinleyici.
1: Bana deseler olmuş ki tayin Arnavut şeyi falan, inanırım. Öyle mi falan derim.
0: Genelde Lübnan mutfağında var benim bildiğim kadarıyla tahin. Ama hani bizde de çok tüketilen bir şey. Mesela salataları bile dökebiliyorsun. Çok yakışıyor yani. Tek başına tüketmesi çok tatlı, güzel bir şey değil. Ama yanında böyle farklı bir şeyle çok güzel bir bence besin. Tahin Mehmet Ünlü, o da Alaşehir. En iyi bizim yöreden gelir demiş. Batuhan Ergüven, tayin de tek başına çok kötü. Pekmez çok şekerli, boğaz yakıyor. Fakat ikisi çok iyi ikili demiş. Aynen.
1: Zaten. Köfte makar gibi. Tavuk pilav gibi yani.
0: Aynen, müthiş bir kuru fasulye pilav.
1: Allah Allah.
0: Tavuk pilav. Xavi Iniesta gibi ikililer olarak sayabilirsiniz.
1: Jordan Pippen.
0: Evet, Jordan Pippen. Bir başka dinleyicimiz çok değişik bir noktadan girmiş. Sabah dinleyemedim demiş. Göztepe U19 takımındaki yabancı oyuncular hakkında konuşabildiniz mi demiş. Ama ben böyle bir gündem görmedim. açıkçası.
1: Ben de.
0: Göztepe U19 takımındaki yabancılarla alakalı ne olmuş olabilir?
1: Vallahi hiç ben de iki gün Twitter'dan çıkmadım, hiç görmedim.
0: Çıkmadın mı?
1: Hiç.
0: Ben ne yaptım?
1: Sosyal medya
0: detoks yaptım.
1: Detoksu mu?
0: Evet. Bir esti cumartesi sabahı. Galiba kalkar kalkmaz bir girdim. Sonra yine rahatsız oldum niye giriyorum diye. Çünkü bir şey de yok yani.
1: Ya bir Kanye West konseri olmuş. Ben böyle bir ülke reklamı görmedim hayatımda. Hiç nerede beklemiyordum. Olmuş? İşte Başakşehir'de.
0: Başakşehir'de mi? Bak, hı-hı, ben hiç haberim yok.
1: Kanye West. O 118 bin bilet satılmış.
0: Başakşehir'de derken nerede Başakşehir'de 118 bin kişi?
1: İşte Olimpiyat Stadı'nda.
0: Ha, ben de Başakşehir stadı çok küçük kapasite diyorum, ne alaka?
1: Olimpiyat stadında yani ne kadar dünyada bilinen influencer, sosyal medya fenomeni, osu busu varsa hepsi gelmiş. Yani hepsi. Ve hepsi de konseri koymuş, İstanbul'u koymuş.
0: Boğaz turu falan
1: de,
0: mı böyle?
1: Bir de şansına bu Boğaz'ın rengi turkuaz oldu ya, bir evet, haftadır.
0: İnanılmaz o.
1: Acayip, oradan da yırttık.
0: Sen tabii görüyorsun değil mi her
1: gün? Ben görüyorum.
0: Renk çok farklı.
1: Ben neden olduğunu bilmiyordum. Dedim güneşin yansıması herhalde. İlk gün, üçüncü gün falan haber oldu arkadaşıma. Dedim ki ya dedim suyun rengine bak, ne güzel. Bağmalar olduk dedim.
0: Aynen öyle.
1: Hakikaten niye öyle oldu dedi. Dedim herhalde hava çok güzel, aydınlık falan yani. Ve geçmeye de başladı. Gelirken şimdi Hacı Osman yokuşundan aşağı inerken o bakteriler neyse azalıyor herhalde. Normal renkli turkuaz renk acayip belli ediyor kendini, farklılık.
0: Hadi ya. Şeye yormuşlar. İnsanlar İstanbul'dan gitti ya, o yüzden renk turkuaza döndü gibi bir şey demişler de tabii alakası yok.
1: Evet, evet.
0: Onunla insan olup
1: hava değişimiyle bir şey.
0: Agler mi diyorlar? Ag.
1: Evet, bir şeyler geliyormuş. Oraya suyu açıyormuş.
0: Değil mi? Evet, güzel bir dönem. Konserle bağladın.
1: Acayip güzel olmuş yani. Hı-hı. Helikopterle giden influencerlar boğazı çekiyor. Zannedersin Bahama yani. Adamlar bir gelecek, hani suyun rengi böyleydi diyecek. Yani bilmiyorlar ki doğal oluyor. Photoshop falan yapıldı zannederler.
0: Valla evet, gelip şoka girebilirler. Evet, ben de görmedim mesela Kanye West deyince. Sosyal medyaya girmediğimden belki. Çok da güzel. Dün akşama kadar girmedim. Yani ne Instagram ne Twitter'a. Akşam tabii çalışmak için mecbur girdim de.
1: Şöyle söyleyeyim. Benim takip ettiğim bir tane bir Rus dansçı bir kız var. Adını hatırlamıyorum şimdi. Yani acayip dans ediyor kız. Profesyonel dansçı. Hani böyle makyajlarını falan yaparlar. Sağa sola dönerler. Partnerleri vardır ya. Bir baktım o gelmiş. Ya dedim sen de mi geldin yani? Hani gelmeyen yok. Gerçekten gelmeyen yok yani.
0: Sen neredeydin? Niye gitmedin?
1: Ben...
0: Haberin yok muydu?
1: Yok, ben Kanye West'e gitmem ya. Kusura bakmasın Kanye de. Ya da hayranları.
0: 40 yılda bir gelmiş adam.
1: Yok, Kanye West. Yani iki tane şarkısını biliyorum.
0: Sen
1: yani.
0: Manifest konseri mi?
1: Yok.
0: Manifest'i biliyorsun değil mi?
1: Biliyorum Manifest'i. Değil mi? Ben yani kime giderim? Ya ben konser hakkımı galiba biraz doldurdum ya. Ben böyle 30'lu yaşlarımda burada kim geldiyse gittim. Yani Guns N' Roses'a gittim. James Brown'a gittim. Depeche Mode'a gidemedim. İki kere çok gitmek istiyordum. İkisi de iptal oldu iki sene üst üste. Hmm. Başka kime gittim? Yani çok çok gittim yani. Sophialis Baxter, ona gittim. Jamiroquai'ye gittim. Şu anda pek böyle ilgimi çeken bir şey yok açıkçası. Yani Kanye West değil, öyle söyleyeyim.
0: Bizim Gizem'le en büyük tartışmalarımızdan biri, o gitmek istiyor. Ben de evde YouTube'dan açarız. Ne var diyorum, aynı konser kaydı da var.
1: YouTube'dan da verilmiş, evet.
0: Hani konser kaydını dinlemek ya da o şarkının orijinalini dinlemek daha keyifli diyorum mesela, konsere canlı canlı gitmek yerine. O da tabii gitmek istiyor haliyle. Öyle anlaşamamazlığımız olmuştu ama tabii gitmek şey olsa, rahat olsa gideceğim ama gitmek ayrı
1: bir...
0: Ha bak,
1: rahatlık dedin, U2'ye gittim ben mesela şeyde, İstanbul Olimpiyat Stadı'nda U2 konserine gitmiştim. Çok acayipti. Zülfü Livaneli çıkmıştı. Ben bilmiyordum. Gidenler biliyor daha önce konseri yurt dışında. YouTube nereye gidiyorsa oranın bir sanatçısıyla anlaşıp sürpriz bir şarkı söylüyorlarmış. Hmm. Biz de İstanbul'da Zülfü Livaneli çıkmıştı. İnanılmaz hoşuma gitmişti. Çıldırmıştım. Tabii o zamanlar cep telefonunda kamera tost makinesi gibi olduğu için hiçbir şey belli olmuyor.
0: Ama duruyor mu hala?
1: Duruyor, yani? Duruyor.
0: Kaydı. Peki 14-12 saatlerimiz futbol dışı bir açılışı yaptık. Tayin önerilerini aldım ben, kendi işime yarayan. Genco abi de Kanye West'ten bahsetti. Bir araya gidelim. Aradan sonra biraz daha futbola dönüş yapalım.
2: Mert Elan ve Genco Boran'la Hat-Trick devam edecek.
3: Reklam.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
5: Radyo Spor. Radyo Spor.
3: Radyo Spor, sporun tek adresi.
4: Mertelan ve Genco Boran'la Hat-Trick devam ediyor.

0: 14-14 saatlerimiz. Şimdi biraz futbola dönelim. Bugün A Milli takımımız Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında ilk maçına çıkacak saat 20.30'da. Fenerbahçe'nin Çobani Stadyumunda Kuzey Makedonya'yı konuk edecek. Karşılaşma ATV'den canlı olarak yayınlanacak. Milli takımda da tabii bu karşılaşma öncesi eksikler dikkat çekiyor. Hala sakat olan ya da sakatlığını tam olarak atlatamayan oyuncularımız var. İlk 11'den önemli isimler Ferdi onlardan biri, Hakan Çağanoğlu, Kenan Yıldız ve Kerem Aktürkoğlu bugün kesin olarak yoklar. Mustafa Eskellaç da bir sakatlık yaşamış. O da yine bugünkü maçta forma giyemeyecek. TRT'de şu anda bir muhtemel var. Sabah Genç abi senin okuduğun
1: çok benziyor.
0: Muhtemelle...
1: Bir tek Abdülkerim farklı.
0: Yo, Abdülkerim vardı sabah senin
1: okuduğunda. Var mıydı benim baktığımda?
0: Vardı, sol stoper Abdülkerim'di. Okuyayım. Uğurcan kalede, Eren Elmalı, Abdülkerim Bardakçı, Ozan Kabak ve Mert Müldür dörtlüsü savunmada. İsmail Yüksek, Orkun Kökçü merkez ikili. Önlerinde Yunus Akgün.
1: Ha, Barış Sağında Alper farklı.
0: İrfan Can, solda Aral vardı.
1: Evet, o farklıydı.
0: Şimdi tamam. Barış Alper'i yazmış. TRT Spor, ileri uçta da Deniz Gül gözüken muhtemel 11. TRT ki TRT de zaten milli takımı çok yakından takip ediyor. Onların da muhtemeli güvenilir.
1: Peki Yunus, sence ilk tercih etsen Yunus'u 10 numarada mı denersin, kanatta mı denersin?
0: Yani Yunus'un orijinali kanat ama Galatasaray'da Okan Buruk onu sıklıkla da 10 numarada Osimhen'le birlikte o preste stoperlere baskıda çok kullandı. Kendini de genelde sağa atıyor. Bu kadroya bakınca İrfan Can var.
1: Tabii İrfan'dan dolayı göbekte oynuyor gibi düşündüm ben.
0: Tabii İrfan da artık bir kanat oyuncusu oldu yani. Merkezde çok fazla değerlendirmiyor hocaları onu. Normalde İrfan ilk çıktığında benim hatırladığım ofansif merkez orta sahaydı. 8 numara.
1: Evet.
0: Tandanslı bir oyuncuydu. Sonra savunma yönü zayıf olunca kanada doğru evrildi. O yüzden bu kadroda hani 10 numara gibi Yunus'un konumlanması bence normal.
1: Evet.
0: Geliyoruz. Deniz zaten direkt center forumuz. Barış Alper kanat forvet gibi sol tarafta. Aslında güzel, dengeli bir kadro gibi duruyor yani. Sağda oyun kurucu bir İrfan Can. Merkezde İsmail, işin fiziksel tarafı.
1: Evet, Orkun, İsmail Orkun iyi.
0: Topu Yunus yönetme da iyi. Kısmı. Yunus da fena değil. İyi gözüküyor. Geriden toplu Abdülkerim, Ozan. Bayağı iyi stoperlerimiz.
1: Hava topuna hakim Ozan bayağı.
0: Evet, Ozan da zaten çok iyi bir sezon geçiriyor. Kalede zaten bir tartışmamız yok normalde.
1: Ya valla Mert, bir şey diyeyim mi? Bayağı yedek ağırlıklı olmamıza rağmen şu kadroya bile ben iyi derim. Hı hı. Ya gerçekten şu kadroya bile iyi derim. Bak Eren Galatasaray'da. Mert Fenerbahçe'de.
0: Ozan, ki Mert'in milli takım performansı da her zaman
1: daha da yüksek
0: iyidir.
1: Hatta daha da yüksek. İsmail Orkun gayet iyi bir ikili. Barış, Yunus, tamam. Deniz de bence tabii ki olacak. Ya İrfan Can da daha da tabii maç ritmini yakalasın istiyor olabilir hoca. Sonuçta uzun bir süre oynamadı. Kasımpaşa'ya geldiğinde oynadı ama o kadar maç eksiği belli oluyordu ki ilk 5-6 hafta o kadar kendini belli etti ki. Ama ben hani Ali ile beraber program yaptığımızda da söylemiştim. Üçümüzün hani kimler çıkar kimler çıkmaz. Ben İrfan Can'ı sırf çok acil bir duran top şey için doldur boşalt falan yapılacaksa İrfan'ı tutardım ben.
0: Evet, zaten o da tutulacak gibi gözüküyor. Bizde hala bu arada Montella milli takım aday kadrosunu açıklamadı. Bugün de açıklayan ülkeler gördüm. Meksika onlardan biri. Ekvador yine onlardan bir diğeri.
1: Gruptaki gece Uruguay açıklamış.
0: Avustralya açıklayanlardan. Amerika zaten daha önce açıkladı. Paraguay diğer rakibimiz, onları henüz görmedim sanıyorum.
1: Paraguay'ı ben de görmedim ama Avustralya'ya baktım yani kaleci Ryan haricinde tanıdık görmedim ya resmen.
0: Aziz Beyç var bir tek.
1: Ha bir de Aziz Beyç, evet tamam.
0: O da yaş olarak zaten bayağı bir...
1: Abilerin abisi.
0: Aynen. 38'lerde olması lazım. Aziz Beyç. Eski tabii Avustralya'dan, şu anda eser yok. Amerika'da bence öyle. Amerika Birleşik Devletleri de eski.
1: Ama Amerika'da iyi isimler var.
0: Var.
1: Ya bak mesela McKennie'yi ben çok beğeniyorum.
0: Evet, Juventus'ta iyi bir sezon geçirdi o da.
1: 10 numarası şimdi adı aklıma gelmiyor. Pulisic.
0: Tilman var. Leverkusen'e gitti.
1: Tilman var. Pulisic. Pulisic'in lakabı çok iyi. Dün Ulaş söyledi, bilmiyordum. Captain America'ymış.
0: Captain America.
1: Pulisic'in lakabı. Timothy Weah ben yine çok beğendiğim bir isim. Yani iyi bir takım bence. Amerika iyi bir takım.
0: Yani ben eskiye kıyasla açıkçası çok. Bir de kaleci olarak geçmişte hep çok iyi kaleciler vardı, çıkardılar.
1: Vardı.
0: Son dönemde öyle bir kaleci şeyi de.
1: Ya eskiden Landon Donovan, ben bayılırdım Landon Donovan'a. Yani Amerika'nın dünya futboluna sunduğu bir yıldızdır bence. Landon Donovan'ı çok beğeniyordum. Ve şimdi Landon

0: Sağ. Yani hem 8 numara hem 6 numara oynayan bir oyuncu. Tillman dediğin gibi. Veya bek bile oynayabiliyor. Yani hücum da oynuyor, bek de oynuyor. Çok
1: Kanat bek
0: acayip,
1: gibi
0: çok
1: evet.
0: ilginç bir oyuncu Timothy Weah. Babasını bilirdim öyle derler ya. Hakikaten
1: Bir de bir.
0: babasını bilirdim. Muazzam bir golcüydü. Yani gördüğüm en yetenekli golcülerden bir tanesiydi. Eskiye göre kıyasla tabii bir düşüş var ama ya Amerika'nın da Mert öyle bir spor kültürü ve öyle bir spor disiplini var ki kondisyon anlamında Amerika her zaman en üst düzey oluyor. Fizik anlamında her zaman çok kuvvetli oluyor işte NBA'deki oyuncular. Ne bileyim Amerikan futbolu, futbol, normal futbol. Yani orada adamlar bu işi çok çok iyi yapıyorlar. Ya yani düşün Klinsmann 2006'da mı ne Amerika'yı çalıştırıyordu? Bütün fizik kondisyonerleri Amerikalıydı. Ve o
1: Fatih
0: bile
1: Terim'in de bu arada
0: tabii
1: Scott
0: tabii ya
1: Peary
0: o bile diyordu ki yani biz bu kadar futbol içindeyiz. Amerikalılar bu işin insan anatomisinde ve fizik yüklemede çok ilerideler diyordu.
1: Şu anda da teknik direktörü Pochettino Amerika Birleşik Devletleri'nin.
0: Galiba ayrılacak ama
1: Tabii
0: Dünya
1: Dünya
0: Kupası'ndan
1: Kupası'ndan
0: sonra.
1: sonra evet. Bir takıma yazdılar da Milan'ın mı dediler adaylarından biri galiba şu
0: Galiba
1: anda.
0: öyle bir şey ben de okudum evet.
1: Pochettino. Benim de Tottenham zaman tabii çok sevdiğim bir isimdi ama gözlerden uzak olunca şu an gönülden de ırak oldu. Pek bir bağımız
0: Ya
1: kalmadı.
0: o ha o finale oynamıştı değil mi? Doğru son saniye golüyle Mauro 3-2
1: Ha, Moura, Lucas
0: Moura
1: Moura yarı
0: ha
1: finalde
0: Lucas
1: Ajax
0: Moura
1: elemişlerdi.
0: tamam evet.
1: O
0: Ama
1: dönemler işte
0: finalde de hiçbir şey yapamamışlardı.
1: Liverpool, değil mi? Liverpool'la
0: Evet.
1: oynamışlardı. Liverpool kazanmıştı. Peki bugün maç var. Saat 20.30'da milli takımımız Dünya Kupası hazırlıklarında ilk hazırlık karşılaşmasına çıkacak. Eksik kadroyuz dedik ama ben de böyle ufaktan bir kıpırdanma oluştu genç abi. Bir heyecan beni bastı. Seni zaten orada olacağın için daha da
0: Ya
1: çok
0: ben çalışmalara
1: heyecanlandıracak.
0: başladım ama hala tam bir heyecan bende yok. Muhtemelen son hazırlık maçlarında 6'sı 7'si gibi bir havaya giremiyor. Yani hazırlık maçları başladı ya. Mesela Meksika, Avustralya'ya baktım. Amerika, Senegal'e baktım. Tabii ki bugün bu maça bakacağım. Yani hazırlık maçlarıyla biraz daha sanki ben de moda gireceğim gibi gözüküyor.
1: Bizim takım da eğer sakatlıkla ilgili bir sıkıntı yaşamazsak gerçekten heyecan verici de bir kadromuz var. Yani az önce Amerika'yı düşünürken, işte Avustralya'ya bakarken, Paraguay'ı düşününce yani bizim milli takım bu milli takımların yanında çok iyi bir milli
0: Kesinlikle.
1: takım. Yani tek
0: Kesinlikle.
1: tek baktığında Kenan'ına, Arda'sına, Hakan
0: Aynen,
1: Çağanoğlu'na,
0: aynen,
1: Orkun
0: aynen.
1: gibi işte Barış Alper bu sezon çok formda. Kerem milli takımda çok iyi. İsmail milli takım
0: Ferdi.
1: performansı. Ferdi sol bekte. Uğurcan çok iyi bir sezon geçirdi. Bence sence çok ön plana çıkmadı Galatasaray'da.
0: Ya
1: Bir ara
0: güvenilir,
1: tartışmıştık ama
0: güvenilir.
1: tabii Uğurcan da güvenilir. Milli takım performansı onda bence tersiydi hep. Milli takımda o kadar güven veren bir isim değildi ama sanki bu seneyle birlikte onu
0: Artık
1: da
0: veriyor evet.
1: çünkü hani rekabet halindeki diğer isimlere baktığında Mert zaten bir yedek kaleci oldu. Altay zaten yedek kaleci. Muhammed Şengezer az kaleci Başakşehir'de ama öyle Uğurcan'la
0: Şimdi
1: kıyaslanmaz.
0: Uğurcan'ın uluslararası seviyede bir soru işareti vardı. Mesela ilk oynadığı çıktığı Avrupa Şampiyonası'nda çok kötü bir İtalya maçı yaşadı. Kaleyi de devretti zaten İtalya maçından sonra. Trabzonspor'da oynarken Şampiyonlar Ligi görmedi. Dolayısıyla Galatasaray'la çıktığı işte Şampiyonlar Ligi maçları işte Liverpool olsun,
1: Juventus.
0: Juventus olsun ya bu tip maçlarda artık o heyecan da yenmiştir. Yani bir heyecan mutlaka vardır, olmaz mı? Ya kendi adıma söyleyeyim. Şu anda hatta sana da tam söyleyecektim. Jenerik müziği çaldığında hiç heyecanlanıyor musun diye. Yani biz
1: Heyecanlanırız canım. Niye
0: ama
1: heyecanlanmayalım?
0: şimdi yeni bir yere geçsen yeni bir işte bir televizyon programı olsa falan o jenerik değişse yeni bir yere merhaba
1: Tabii
0: dediğinde
1: farklı.
0: mutlaka bir heyecan yaşıyorsun. Ya ben kaç yıldır yayın yapıyorum yeni bir yere çıktığımda kağıda falan yazarım hala. Çünkü alışkanlıktır o.
1: Ben sabah o zaman aklıma geldi şimdi Mehmet Ali Selışık'la bağlantı yapacağız ya mesela o işte oradaki jenerik aktığında mesela orada bir heyecanım oldu. Hani
0: Yepyeni
1: farklı
0: bir
1: biri
0: şey
1: çünkü
0: çıkıyor.
1: evet
0: Tabii
1: tanışmadığın biri.
0: şimdi Uğurcan Çakır da dolayısıyla o Şampiyonlar Ligi ile biraz daha milli takımda yani bu maça Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan olarak çıkmakla Şampiyonlar Ligi maçına çıkmayaraktan, sezon içinden bahsediyorum.

0: yorum. Ama Şampiyonlar Ligi'ne çıkaraktan bambaşka bir özgüven kazanacaktır
1: tabii
0: yani.
1: O deneyim var.
0: Kazanmıştır.
1: Tabii, o deneyim önemli. Dediğin gibi katılıyorum. Ve oraları yaşamak, oraları bilmek bir sonraki turnuva içinde sana artı bir değer katıyordur. Şimdi mesajlarınıza biraz bakalım, milli takımla ilgili neler gelmiş. Milli takım kadrosuna baktığınızda santrfor ilavesi olur mu ya da olmalı mı? Deniz Gül tek başına yeter mi demiş Nedim Küçük. Valla bu saatten sonra herhangi bir ekleme olmaz. Olmalı mı ya derseniz de bence
0: Alternatif
1: Montella olduğu
0: Barış
1: için
0: Alper var. Kerem iyileşecek tabii ki.
1: zaten bir numaramız şu an Kerem.
0: Aynen yani
1: Montella böyle seviyor.
0: ya Montella böyle seviyor. Bir de bak Mert ben bunu anlatı dilimde tüy bitti. Barış Alper Montella'nın sisteminde çok iyi bir 9 numara. Bak çok iyi bir 9 numara. Çünkü arkasında Arda gibi, Kenan gibi formda oldukları zamanı da varsayacağız tabii şu anda. Geniş alandan içeriye girecek, uzaktan şut çekecek, ortalığı karıştıracak çok yetenekli, çok klas oyuncularımız var. Bak forvet arkasındaki üçlüden bahsediyorum. Orkun da buna dahil. Dolayısıyla Barış bitirici özelliğiyle değil, orayı gücüyle, pres gücüyle işte rakibin çıkarken kaptıracağı bir topla yani bak sen Barış'ın mı son vuruş yapmasını istersin? Arda'nın Kenan'ın mı? Arda'nın Kenan'ı isteriz. Burada Barış'ın görevi Arda ve Kenan'a bu hizmeti sağlamak. Bu presiyle kapılan toplarda onlara servis alan ve imkan yaratmak. Ya herkes diyor ki Barış yerine bir tane müthiş bir 9 numaramız olsa harika olacak diye. O 9 numaran senin barış gücünde ve barış dalağında pres yapıp yorulmayacaksa ve bitirici vuruş yapacaksa gelsin başımın üstünde. Ama bana Avrupa'da kaç tane o kadar pres yapıp bir de bitirici vuruşu çok iyi olan golcü sayarsın? Var Osimhen işte o da Galatasaray'da. Ki onun bile bitiriciliği Icardi ile Kane ile falan kıyas kabul etmez. Ya benim söylediğim yani Barış Alper'e burada burun kıvrılıyor ama bence Montella'nın eldeki imkanlar içerisindeki en burun kıvrılmayacak 9 numaralarından biri olduğunu düşünüyorum ben.
1: Az önceki konserle ilgili Batuhan Ergüven sahne şovları varsa bir kere de olsa gidilir demiş de Kenya gibi 3 saat yerinde duracaksa bence de gitmeye gerek yok demiş. Bu yönde eleştirilmiş demek ki Kanye West. Ama bunu da tabii bilemezsin
0: Evet.
1: gitmeden. Yani
0: Tabii.
1: adam 3 saat boyunca duracak mı, şovu var mı yok mu onu bilmem mümkün değil. O riski alacaksın. Konsere gidenlerin hemen hemen hepsi sosyal medyada paylaşım yapmak için gittiğini görüyoruz demiş Tuncay Bey. Artık zaten bu iş biraz ona döndü. Oradaydım demek için maçlara gidiliyor, konserler. Hatta tatiller de olabilir. Biraz reklam için yapılmıyor değil.
0: Doğru.
1: Katılıyorum ben de bu mesaja. Eşiniz konseri YouTube'dan izleriz dediğinizde futbolu veya basketbolu niye YouTube'dan izlemiyorsunuz, stada gidiyorsunuz diye sormuyor mu demiş. Valla bunu bana soramaz çünkü ben
0: Sen
1: maçlara
0: maça
1: da gitmiyorum.
0: gitmiyorsun, evet.
1: Ya o konuda bence tutarlıyım.
0: Bak kaç senedir program yapıyoruz? 2,5 mu? 3 mü? 3.
1: Sen de iki maç mı gittik? Yani çok az gittim
0: Bir
1: ben.
0: Tottenham maçından birlikteydik Liverpool mu?
1: Tottenham, Galatasaray Tottenham'da birlikteydik.
0: Bir, başka hatırlamıyorum.
1: Daha hani Ali abiyle gittik. O dönem ben 3 maça gittim. Fenerbahçe'nin Atletik Bilbao maçına gittim. Bir de Beşiktaş'ın Konya maçıydı lig galiba. Üst üste böyle 3 karşılaşmaya
0: Ben
1: gittik. O
0: sen çünkü
1: kadar.
0: senle bir tek Tottenham maçım var 3-1 biten.
1: Aynen ona gitmiştik. Ama o da bir istisnaydı. Bir de
0: Bir daha
1: basın
0: da
1: tribünü
0: gitmem.
1: olduğu için fena değildi. Yani normal tribüne kıyasla.
0: Evet tabii.
1: Basın tribünü biraz daha o sigara konusunda ben bir sıkıntı yaşamadım açıkçası. Bilmiyorum yaşayan da oluyordur belki basın olmasına rağmen ama
0: Yani maalesef içiliyor, içilmemesi lazım ama içiliyor. Ben de
1: işte benim
0: denk
1: en büyük
0: geliyorum.
1: şeyim o. Bir de küfür çok fazla olması. O konuda hatırlamıyorum şimdi. Gerçi yabancı bir takım olduğu için Tottenham maçı böyle Türkçe küfürlük bir toplu bir küfür olmadı. O yüzden Fenerbahçe Atletik Bilbao'da da aynı şekilde.
0: Evet,
1: bir sıkıntı yaşamadım. Ama lig maçlarında o sıkıntı belki, o yüzden de gitmeyi tercih etmiyorum. Kendim şu anda TOD üyeliğim var işte, Süper Lig maçlarında oradan takip ediyorum. Kocaeli'den Bülent, Barış konusunda diyor ne gol ne asist katkısı var. Bu konuda kesinlikle Gencobay'a katılmıyorum demiş. Abdurrahim Erdem, o da Genco abi Barış eşittir Giroud diyor. Fransa'nın 9 numara forvetinin görevi ortalığı karıştırmaktı demiş.
0: Ama Giroud'un bitirici özelliği de var.
1: Ama Giroud işte o 2018 şampiyonluğunda galiba isabetli şut atamadan mı ne turnuvayı bitirmişti.
0: Doğru, var öyle bir olayı vardı ama yani Barış'la kadar kıyasladığımda Giroud'u seçerim.
1: Tabi. Ama o da işte pivot özelliğiyle zaten savunmadaki gücüyle, pres gücüyle fark yaratıyordu.
0: İşte bak, ben az önceki dinleyicimize bak o kadar uzun anlattım ama anlatamıyorum. Yani Barış'ın buradaki amacı gol atmak, asist yapmak değil. Arkadaki çok kaliteli adamlara imkan ve alan açmak.
1: Ama son dönemde zaten Montella'da ön tarafta Barış yerine daha çok Kerem Aktürkoğlu'nu tercih ediyor. Kerem biraz daha gol sayısı
0: var yüksek. Ama golü de var yani tabii.
1: Barış'a kıyasla milli takımdaki gol sayısı çok
0: bak,
1: fazla.
0: Bu arada bir şey diyeceğim. Barış benim bir numaram değil. Hı-hı. Yanlış anlaşılmasın. Barış'a burun kıvrılmasın diyorum ben. Hı-hı. Çünkü benim birinci tercihim, benim de Kerem mi Barış mı? Kerem olur. Deniz Gül daha çok bugün ilk kez milli takımdaki performansını bir bakacağım. Muhtemelen iki numaram da Deniz olacaktır.
1: Porto'da çok formdaydı son dönemde.
0: Yani eminim ki iki numaram Deniz olur. Ben de kalkıp da Montella Barış Alper'le çıksın demiyorum, demem de. Hı hı. Ama üçüncü forvet tercihimiz, alternatifimiz Barış'a da burun kıvrılmamalı. O da kendi görevini biliyor.
1: Hı hı. Peki 14.32 saatlerimiz, reklam vaktimiz geldi. Bir reklama gidelim, aradan sonra devam edelim.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Reklam.

0: 14.33 saatlerimiz, milli takımımızı konuşuyorduk. Biraz tabii oyuncular üzerinden konuştuk. Bugün Montella biraz daha yedek ağırlıklı bir kadro tercih edecek gibi gözüküyor. Sakatlar tabii ki düşündürüyor bir taraftan. Bir taraftan da herhalde diğer hazırlık maçımız Venezuela maçı. Amerika'ya gittikten sonra onlarla da son maçımızı yapıp o şekilde turnuvaya hazır hale geleceğiz. O maçta ben daha iyi bir ilk 11, daha az oyunculardan kurulu bir ilk 11 bekliyorum. Bugün tahminim dün birçok takımı yaptığı gibi devrede takımın tamamına yakını değiştirmesi gerçekleşebilir. O yüzden hani bahis yapmanın da çok kolay olmadığı bir karşılaşma, tabi hazırlık karşılaşmaları. Belki böyle maçlar daha da zor ama bakalım milli takım görece tabi kadro olarak çok zayıf bir Kuzey Makedonya var karşımızda. Herhangi bir şeyleri, motivasyonları zaten yok. Dünya Kupası gibi. Bizim rahat kazanmamız gereken bir karşılaşma. Yani hem ev sahibiyiz, hem kadromuz eksiklerimize rağmen çok iyi. Hem de Dünya Kupası'na hazırlanan takım biziz. O yüzden iyi bir sınav olsun. Bir de hani bu karşılaşmadan gol yemeyelim tartışma anlamında. Hani olası bir kötü sonuç, kötü oyun olabilir ama en azından sonuç alalım da havamız bozulmasın mümkünse.
1: Tabii İyiyse kötü sonuç bir biraz da, şey olur. Yani kötü sonuç biraz üzer.
0: Yani üzebilir. Sonuçta rakibi yani
1: motivasyon düşününce önemli. Özgüven bu turnuvalarda çok önemli. Yani mümkünse hakikaten kötü oyun hiç önemli değil. Ama Kuzey Makedonya'yı da Venezuela'yı da yenip gidersek çok daha iyi olur tabii.
0: Aynen, böyle bir hazırlık maçlarında dünden bugüne böyle çok katılan takımlardan sürpriz yaşayan oldu mu acaba? Amerika mesela dün, gerçi Senegal'de katılıyor. Onlar sert bir maç yaptılar. 3-2 bitti.
1: Senegal'de yani Afrika Uluslar Kupası'nda final oynadı. Sonradan kupa ellerinden alındı. Evet. Kazanmışlardı. İleride Nicolas Jackson'la Sadio Mane var mesela. Bir yani
0: iki gol attı yine Sadio Mane. Tabii. Karşılaşmada. Bugün mesela Norveç-İsveç 2 Dünya Kupası'na katılan
1: iyi maç.
0: Takımın maçı. Kırıcı maçlar olabilir. Biz biraz daha zayıf rakipleri tercih ettik. Biraz da tabii gruptaki rakiplerimize göre seçtiklerini söyledi Montella dün özellikle. Avustralya ile Kuzey Makedonya'nın oyununu benzetti.
1: Evet.
0: Mesela bugün bakarken hangi takımdı? Tunus'un rakibi Avusturya'ydı değil mi?
1: Evet,
0: Avusturya,
1: doğru.
0: Tunus. Avusturya'nın Dünya Kupası gruplarında Ürdün'le bir Kuzey Afrika takımı galiba var. Ve Tunus'la hazırlık maçı yapıyorlar. Hani çok hani futbol kültür olarak herhalde çok uzak olmayan iki takım
1: anladım,
0: oynayacakları için bugünkü maçta sanki
1: onlar da Tunus'u o yüzden seçti diyorsun.
0: Planlı
1: olabilir
0: seçilmiş gibi, buna dikkat ediyor ülkeler.
1: Kesinlikle.
0: Hani Venezuela'yı biz bu açıdan çok açıklayabilir miyiz? Amerika veya neydi, Paraguay, yani Latin Amerika olması Paraguay.
1: Yani aynen Latin Amerika kültüründen bir takım olması için hani hem hiç bilinmedik. Oradaki oynanan futbolla Avrupa'daki oynanan futbol bambaşka. Avrupa'daki hiçbir kulübü Venezuela'ya benzetemezsin. Yani Venezuela bambaşka bir takım. Hı-hı. Görmek için bence güzel bir seçim. Evet. Bu arada Ürdün İsviçre maçındaki gördün mü yedikleri
0: gördüm.
1: İkinci golü?
0: Gördüm. Okudum yani, izlemedim, açmadım da
1: ben izledim. Ben izledim. Dinlemeyen görmeyenler varsa Twitter'da iki ya bu sabahtan beri karşıma çıkıyor. Ürdünlü bir oyuncu
0: Kaptan galiba.

0: kaptan teknik direktörün hücum pres yapmayın, rakibi alanda karşılayın demesine rağmen takım arkadaşlarına gelin diyor, hücum pres yapacağız diyor. Out atıyor Avusturya İsviçre. Gelin diyor, hücum pres yapacağız diyor. Bakıyor arkadaşları, gelin gelin diyor ve 5 kişi bir anda ileri geliyor. 2 forvet, 3 de forvet arkası. Tam sağ prese başlıyorlar. 2 pas atıyorlar. Bir anda 4'lü savunmayla 4 tane İsviçreli kontratağa çıkıyor. Bir tanesi aradan koşu yapıyor sağ kanattan. Kaleciyle karşı karşıya, ofsayta yakalanmıyor ve gol oluyor. Savunmadaki iki oyuncu yalnız bir kızıyor kaptana. Nasıl kızıyor belli değil ama iş işten geçmiş yani. Sen teknik direktöre uymazsan
1: ders olmuştur o zaman
0: net
1: kendisine.
0: Net ders olmuş olmalı.
1: Batuhan Ergüven, ben bu maçlarda şunu merak ediyorum demiş. Biz Dünya Kupası'na hazırlanıyoruz. Fakat Makedonya neye hazırlanıyor? Nasıl ikna ediyorlar maç yapmaya? Sonuçta futbolcular tatile gidecektir diyor. Burada şu anda milli aradayız biz. Dünya Kupası'na katılsın katılmasın. Tabii. Milli takımlar ikişer maç yapıyorlar bu arada. O yüzden hani Kuzey Makedonya'da mecburen iki milli maç yapmak durumunda bildiğim kadarıyla.
0: Evet, aynen.
1: Ama burada kadro tercihi tabii ki yine hocaya
0: bağlı.
1: Şey var
0: mı ama red var mesela, ben yapmayacağım diyebilir mi acaba? İlla yapmak zorunda mı?
1: Mesela İtalya da yapıyor. İtalya öyle bir aday kadro ya, açıkladı ki mesela bir tek.
0: Donnarumma hariç hiç kimseyi tanımıyoruz.
1: Donnarumma var. Evet. Onunla da ilgili Serkan Akkoyun yazmıştı galiba. Bazen oluyordu ya eskiden bu konsol oyunlarında.
0: İsim satın hakkını satın alamıyorsun.
1: Alamıyorsun. Evet. Değişik isimlerden kurulu takımlar görüyordun. Onun gibi olmuş gerçekten. Aa,
0: gerçekten
1: yani.
0: Öyle.
1: Kimseyi tanımıyorsun. Sanki o ücreti ödenmemiş
0: bak,
1: gibi.
0: Bak İtalya elinde olsa büyük bir ihtimalle bugün maç yapmazdı. Bence zorunlu biraz.
1: İtalya Lüksemburg'la oynayacak. İki
0: teknik direktörü yok ya İtalya'nın.
1: 7'sinde de Yunanistan'la oynayacaklar.
0: U21 teknik direktörü kurmuş kadroyu. Hı-hı. Düşün yani.
1: O yüzden yapacak bir şey yok. Oynayacak. Kuzey Makedonya'da, Venezuela'da kim herkes maç yapmak durumunda. Az önce Göztepe U19 takımındaki yabancılarla ilgili soru gelmişti dinleyicimizden. Onunla ilgili dün Trabzonspor U19 takımını 3-1 yenerek ülkemizi UEFA Gençlik Ligi'nde temsil etme hakkı kazanmış Göztepe U19 takımı. Ondan kaynaklı dinleyicimiz bize mesaj göndermiş. Oradaki futbolcu demek ki çok beğenmiş. Şaşırtıcı değil. Göztepe çok iyi yatırım yapan bir kulüp. Tabii Trabzonspor da bildiğim kadarıyla U19 liginde 3 sezondur şampiyonluk yaşıyordu. Ama demek ki Göztepe önünde. Göztepe 90 dakikayı daha iyi oynamış ve bileti almış. Eminim Göztepe'de bizi iyi bir şekilde orada temsil edecektir. Göztepe'yi de hani sabah Trabzon'un başarılı olmasını istiyorum dedim. Göztepe'nin de ben çok başarılı olmasını istiyorum. Çünkü onlar da Türk kafasının biraz dışında
0: Evet. Bir
1: transfer politikaları var. Yabancı sahipler birlikte.
0: Kaç senedir aynı teknik direktörle. Rekor Türkiye'de.
1: Stoylov'la devam ediyorlar. Ve satış olarak geçen sezon Romulo'yu çok ciddi bir rakama Leipzig'e sattılar. Bu yıl da Juan'ı çok büyük ihtimalle yine böyle 20 milyon euroya yakın bir bonservise satma durumları olduğu konuşuluyor. Böyle her sezon böyle bir satış yapsa ki onların da portföyü bu arada uluslararası bağlantıları da geniş. Sonuçta Southampton'ın da sahibinin olduğu kulüp Göztepe şu anda. Geçmişte Danimarka bağlantısı da vardı. O yüzden satışlarda da bence avantajlı bir takım Göztepe. Onların da ben dediğim gibi başarılı olmasını isterim tabii ki. Hüseyin Özkök tabii bu konuların uzman ismi, milli maçlar, milli takımlar. Bütün takımlar maç yapmak zorunda diyor tabii ki. Dünya sıralamasını da etkiliyor bu karşılaşmalar. Sonuçta buradan puanlar kazanıyorsun.
0: İşte dolayısıyla Afganistan, Maldivler gibi maçlar ortaya çıkıyor böylece.
1: Sabah onu ben okudum değil mi? Aha. Baktın mı sen sonra o karşılaşmayla ilgili
0: bakmadım.
1: Bir detaya?
0: Bakmadım.
1: Nerede oynanıyormuş?
0: Ya Maldivler'de değildir. Öyle tahmin ediyorum.
1: Bir de Hüseyin abi demiş ki ayrıca Avrupa'da hazırlık maçları da UEFA gelir havuzu içinde demiş. Böyle bir ekstra bilgi de
0: adamlara
1: var.
0: Köle gibi maç yaptırıyorlar. Havuzdan para kazanıyor UEFA.
1: Yani. Şey parayı federasyonlar kazanıyor ama.
0: Ha tamam.
1: Şimdi bugün sabah Fenerbahçe seçimleriyle ilgili konuştuk.
0: Hüseyin geldi mi Türkiye'ye? Geldi herhalde.
1: Bugün ne günlerden?
0: Pazartesi.
1: Bak cumartesi herhalde dün seyahati olmuştu.
0: Hüseyin bir şey aldın mı bana?
1: Ben de şey söyleyeyim. Neredeydi? Budapeşte de. Budapeşte'den tayin getirdim acaba.
0: Ha, mesela.
1: Budapeşte de gerçi hiç gitmedim ama ne meşhur acaba?
0: Benim kuzenim orada yaşadı çok uzun yıllar.
1: Budapeşte.
0: Evet. 10 yıl 11 yıl falan orada yaşadı.
1: Ben de gezip görmek istiyorum.
0: Matematik profesörü kendisi. Benimle yani o kadar alakalı ki.
1: Orada işini mi yaptı?
0: Evet.
1: Profesörlük
0: evet.
1: yaptı.
0: Evet.
1: Ne güzelmiş ya. Peki ne diyecektim? Fenerbahçe diyordum. Fenerbahçe'de seçim diyorduk. Sabahtan bu yana yine açıklamaların tonu sanki biraz yükselmiş gibi geldi bana Genco abi. Ya da haberlerin tonu diyeyim bir taraftan. Mesela Hakan Safi çarşamba gününden itibaren inşallah sizlere her gün bayram havası yaşatacağız demiş.
0: Çarşambadan itibaren
1: yani isimler artık.
0: 2 gün sonra yani.
1: Tabii bugün pazartesi çarşambadan itibaren. Herhalde isimler tek tek açıklanmaya başlanacak. Hakan Safi 2 yerli ve milli oyuncudan bahsetmişti. Biz de sabah bir fikir yürüttük böyle kimler olabilir diye. Ben ne demiştim? Bir Salih Özcan demiştim. Bir de evet. Ümit Akdağ Alanya Spor'un sol stoperi. Onları demiştim. Biraz çıtayı çok düşüğe koymuşum. Çünkü konuşulan isimleri söyleyeyim mi sana kimmiş?
0: Kim?
1: Mesela sen... Kimi tahmin edersin
0: işte
1: daha iyisi?
0: Yani televizyonda gördüklerimiz Jirassi ile.
1: Yerli ve milli.
0: Hakan arası. Çalanoğlu.
1: Evet biri oymuş. Bildin. Geçen sene de devre arası Fenerbahçe ile adı anıldı. Galatasaray'la da anıldı ama olmamıştı transferi. Diğeri de sabah bir dinleyici yazmıştı. Onu da ben inandırıcı bulmamıştım. Melih Demir almış.
0: Evet.
1: Ben daha dedim yeni sözleşme uzattı Suudi Arabistan kulübüyle. Yıllıkta çift tane alıyor bildiğim kadarıyla. Çok gerçekçi değil demiştim ama mesela Sercan Hamzoğlu da demiş ki Meri'nin menajeriyle Hakan Safi'nin arası çok iyi. Bu transfer olabilir demiş. Bir de Hakan Çağanoğlu açıklanabilir demiş.
0: Valla Avrupa'ya da dönmek isteyebilir Merih Demiral. Tamam orada oynadı ama
1: çok para kazandı.
0: Parası yeter. Kazandı dönebilir evet.
1: Ama işte niye
0: Fenerbahçe'yi şampiyon yapacak takımın kadrosunda olup tarihe geçmek isteyebilir.
1: Ama yeni sözleşme imzalaması işte orada benim kafamı bulandırıyor. Yani dönmek isteyen oyuncu...
0: Ama belki şimdi Hakan Safi olayından önce...
1: Tabii önce.
0: İşte dolayısıyla hani onları düşünemezdi. Hı hı.
1: Ama 2029'a kadar da kapı gibi sözleşmesi var.
0: Ama hani kulüpleri de sonuçta gitmek istiyorum dediğin zaman çok da zorluk çıkarmıyorlar. Çıkarmazlar yani hı hı. diye tahmin ediyorum.
1: Yani orada ikili ilişkiler tabii ki her zaman... ön planda oluyor. Eğer o ilişkileri yönetebilirseniz tabii ki çok büyük problemler olmuyor. Mesela bununla ilgili aklıma gelen örnek tabii Suudi kulübü değil ama Başakşehir'de mesela Abdullah Avcı ile 5 yıllık sözleşme imzalamıştı. Beşiktaş kapısını çaldı. Beşiktaş'a kolaylık sağlandı ikili ilişkiler sebebiyle. Futbolda tabii ki olan şeyler. Hüseyin abi dönmüş. Bugün gelmiş. Budapeşte'nin de diyor gulaşı meşhurdur. Diyor. Evet gulaş Avusturya cephesinde de Almanya'da da çok sanıyorum yaygın o coğrafyada. Ben de denedim çok da güzel tavsiye de ederim gidenlere. İsimler bunlar. Peki Hakan Çağanoğlu Galatasaraylı.
0: Hep de söylüyor bunu.
1: Söylüyor da bir takıma gelecek olsa sanki o takım Galatasaray olur gibi. Ve şimdi bir adayın transfer hedefi olup aday daha başkanlık koltuğuna oturmadan ben Fenerbahçe'ye gelirim mesajı verir mi mesela Hakan Çağanoğlu? Hakan Safi bu transferi nasıl açıklayabilir? Gerçekçi mi? Yoksa hani istiyoruz noktasında mı kalır açıklama sadece? Çünkü bunu resmiyete dökmek çok kolay gelmiyor
0: değil,
1: bana ya.
0: Ya. Bizim ülkemizde öyle. Yani şimdi bak Avrupa'da Milan'da oynayan biri Inter'e gidiyor. Real Madrid'de oynayan çok az da olsa Barcelona Real Madrid olabiliyor. Ama yani Galatasaray Fenerbahçe ya da işte Boca River falan gibi Rangers Celtic yani böyle çok kolay değil. Çok kolay olmuyor ve yani Hakan Çağanoğlu'nda hakikaten 2 senedir Galatasaray diyor. Hani Fenerbahçe taraftarına biz Hakan Çağanoğlu'nu aldık. Yani bilmiyorum yani nabzı en iyi. Bizi dinleyenler tutar. İsterler mi?
1: Yani aslında orada da hani biz bakın ikna ettik, olmayacak denilen transferi yaptık. Öyle bir camiayız. Fenerbahçe hayır diyemedi.
0: Yani çalım atmak olarak mı değerlendiriyorsun bunu?
1: Biraz çalım atmak, biraz gövde gösterisi. Hani Galatasaray da istedi alamadı, bak biz ikna ettik Hakan'ı gibi. Hani oradan da bir şey devşirir diye düşünüyorum. Onu transfer edecek başkan, eğer Hakan Safi'si.
0: Yönetim bazında bir başarıdır tabii ki. Inter'de iki şampiyonluk yaşamış bir oyuncu getiriyorsun. Çok da önemli bir oyuncu. İtalya futbolunda çok sevilen, bilinen bir oyuncu. Bir takımımız için de çok önemli. Ama taraftar bunu kabul eder mi işte? Taraftara geçer mi bu?
1: Bir de ben şeyi düşündüm. Merih ve Hakan diyelim ki geldiler Fenerbahçe'ye. Mesela hani Merih beni o kadar heyecanlandıran bir oyuncu değil. Şikrinyar var takımımda. Zaten sağ stoper. Fenerbahçe'nin ihtiyacı bence iyi bir sol stoper. Osterwold yerine. O yüzden mesela Merih Fenerbahçe taraftarı olsam beni o kadar heyecanlandırmaz.
0: Evet, beraber oynama...
1: Hani oynamaz değil.
0: Yani ama nasıl olur ama acaba?
1: Bilmiyorum, hani Merih beni çok heyecanlandıran, ilk çıktığında çok heyecanlandırıyordu. Alanya Spor'daki o kısa macerası, Sassuolo, Juventus falan. Acayip evet, bir stoper evet, geliyor. Evet. Çağlar'la ikisine 10 yıl bizim bir takımı götürür diyorduk. Olmadı mesela. Çağlar da çok düştü. Merih düşer gibi oldu. Toparlandı. Ama hani Şikrinyar varken bence...
0: Ama Çağlar da sakatlandı ve Türkiye'de en düşüğünü Türkiye'de yaşadı. Ya yani Çağlar... Leicester'da ben hayranlıkla izliyordum Çağlar'ı. Bütün Avrupa onu hayranlıkla izliyordu. Çalımları, 60 metrelik, 50 metrelik pasları, ileriye çıkışlardaki soğukkanlılığı. Ama işte yani hep diyoruz ya Mert, yani nedir sebebi, ne değildir bilmiyoruz ama Türkiye'deki antrenman mıdır, gecesi midir, gündüzü müdür, havası mıdır, suyu mudur? Yani gelen oyuncu, Türk yabancısı, Avrupa'dan gelen oyuncu düşüyor. Hı hı. Çok az var düşmeyen.
1: Avrupa'dan gelip işte Cengiz mesela düştü. Cengiz Ünder Marsilya'dan, Roma'dan sonra buraya geldi, düştü. Ya bu aslında evet iyi bir konu olabilir. İstanbul'dan Mehmet, o da görüşlerinize önem veriyorum, size bir sorum olacak demiş. Fenerbahçe seçiminde hangi adayı önde görüyorsunuz diyor. Ben şöyle bir çıkarım yaptım bugün. Hakan Safi cephesinin açıklamaları biraz daha Aziz Yıldırım cephesi için sertleşmiş durumda. Sanki orada el yükseltti. Bu da bu mesela seçim dönemlerinde ben de geçmişte arkadaşlarım çok bu işin içinde yer aldılar Galatasaray seçimlerinde. Şey yapılır, kimden kaç oy gelir, ne yaparız, neredeyiz hesaplanır. Kabaca bir hesap kitap yapılır. Ben de şunu hissettim, Hakan Safi cephesi sanki bu oylarda geride olduğunu düşünüyor ve son hafta böyle biraz daha söylemleri sertleştirerek Aziz Yıldırım cephesi için oylarını arttırma çabasında diye, bu benim şahsi yorumum. O yüzden Aziz Yıldırım ben seçimde şu an önde gözüküyor derdim. Bu benim kişisel çıkarımım.
0: Ben de herhangi biri için önde diyemem ama kim öndeyse en fazla %5-6 öndedir derim. Çok yakın olduğunu düşünüyorum ben.
1: Valla ben de yakın olur diye düşünüyordum ama sanki son 2-3 günde daha farklı, daha Aziz Yıldırım'a doğru kayacak bir seçim.
0: Tablo ortaya çıkacak mı diyorsun?
1: Düşünüyorum evet, çünkü çok katılımın da yüksek olmasını beklemiyorum. Katılım düşük olması net şekilde, sen de söyledin değil mi bunu geçenlerde? Evet. Aziz Yıldırım'a bir arkadaşın söylemiş. Evet. Aziz Yıldırım'a yarar diye. Aynı şeyi ben de düşünüyordum. Öyle de çünkü bu seçim işlerinde.
0: Gelenekselciler, yenilikçiler.
1: Aynen, o ne kadar azsa gelenekselciye yarar. Çok olması lazım ki yenilikçi olan evet, kazanabilsin. O yüzden bence şu an oklar Aziz Yıldırım'ı gösteriyor. Ama haberi de söylemedim şimdi, asıl söylemem gereken haberi. Hakan Safi de bu hafta içerisinde Conte ile görüşecekmiş. Ve
0: Maldini ile görüşüp demek ki zirve hazırlıyor.
1: Yani.
0: Zemin hazırlıyor.
1: Belki de öyleydi Maldini'nin ekibinde yanında yer alma sebebi.
0: Şampiyonlar Ligi finalinde de çünkü beraber statta bayağı bir İtalyan gazeteci de gördüm. Bayağı bir sürü İtalyan gazeteci koymuştu Instagram'ına.
1: Evet, ben de fotoğrafı gördüm. Aşağıdan bir tribünden çekilmiş benim gördüğüm fotoğrafta. Bu haberi paylaşan da Aspor muhabiri Erdem Akbaş. Hakan Safi bu hafta Conte ile bir kez daha görüşecek ve 2 yıllık bir sözleşme teklif etmeyi planlıyor demiş. Aslında bu da Aziz Yıldırım'ın hafta sonu yaptığı bir açıklama vardı. Bir teknik direktör yıllık 15 milyon euro artı 5 milyon da prim istiyor diye. Conte olduğu söylendi. Şimdi bu haber de o açıklamanın üzerine gelince Hakan Safi cephesi de sanki yine parasıyla Hani bakın Aziz Yıldırım'ın getiremediği ismi ben getiririm, getirmek istiyorum. Daha bu işte
0: bana
1: sıcağım
0: da şans
1: mesajı.
0: Veririm. Olabilir.
1: Böyle bir seçim tabii taktiği de olabilir, gerçek de olabilir. Bu iş ama nereye varacak iş bu para konusunda? Hakan Safi cephesi çok iddialı. Hiç orada da tabiri caizse geri vitesi olmadı bugüne kadar. Hani Kerem transferini ben yaptım. İşte Türkiye'de olmayan bir şeyi yaptım. Bu neydi? İmaj haklarıyla o sözleşme imzaladım. Ceza da almadık diyor Fenerbahçe olarak.
0: Evet.
1: O konuda da kendine emin. Ve yeni transferler konusunda da parasal herhangi bir sıkıntı olmayacağını dile getiriyor. Ama işte üye nezdinde ne kadar karşılık bulacak onu da seçim sandıklarında göreceğiz. Şimdi 14.53 yavaştan bayağı programın sonuna gelmişiz. Bir mesaj şöyle. Lewandowski 38 yaş. Hakan demiş herhalde 34-35. Hakan 32. Şu anda yaşı onu söyleyeyim. Vedat 32-33. Ne yapmaya çalışıyorlar gerçekten anlamıyorum demiş dinleyicimiz. Yaşa.
0: Ben takılmış. 32'ye futbolcu için yaşlı demem. Demem. ...33 mevkiye bakar biraz. Ama 32... ...32'den 2 sene çok güzel verim alırsın.
1: Burada herhalde takımın dengesi önemli. Şimdi Ederson kalırsa 30 üstü... ...Şikrinyar 30 üstü... ...Semedo galiba oralara yakın... ...işte orta sahada Kante
0: ya
1: var...
0: ...Şikrinyar'a kaç Fenerli Talişka... hayır der mesela... ...30 üstü diyor düşünsene. Yani önemli olan verim. Hacı geldi Galatasaray'a... ...31 yaşındaydı. Değil mi yanlış hatırlamıyorum... ...31 diye hatırlıyorum ben.
1: Bilmiyorum o kadar... Ama bence denge önemli burada. Yaşlı oyuncun olabilir tabii ki. Yani niye olmasın? Her takımda var. Bugün Trabzonspor genç bir takım ama Onuachu gibi, Vakeme gibi.
0: Tabii.
1: İşte kalede Onana gibi. Daha Vişça. Tecrübeli isimler. Vişça sakatlanmasa o da. Savic işte stoperde. Evet. Takımlarda buna ihtiyaç var. Fenerbahçe'de hani o denge yaşlı tarafına kayar mı? Öyle bir endişe düşünebilir. Ha,
0: rakam arttığı için.
1: Çok artıyor olabilir belki de dinleyicimizin şeyi endişesi belki odur. Ama işte genç olarak da Genduzi o kadar yaşlı değil bildiğim kadarıyla.
0: Değil.
1: Çok genç yaşta parladı. İşte Osterwolde, Levent, Kante İsmail, var. Kerem. Gerçi Kerem de 28 oldu.
0: Ya 28'e bir şey dememek lazım.
1: Şerif
0: işte.
1: Var işte şu
0: 28'e
1: an.
0: 28'e gerçekten bir şey dememek lazım.
1: Evet. Hakan transferi olursa orta saha nasıl kurgulanır demiş dinleyicimiz. Güzel bir soru. Çünkü orada şu anda Kante ve Genduzi var. Aslında Hakan transferi çok bu ikili varken mantıklı değil bence de.
0: Evet. Ki iyi başlamadı Kante ama sonunu iyi
1: toparladı.
0: Getirdi.
1: Genduzi zaten
0: takımın
1: en
0: iyi başladı ve iyi gidiyor.
1: Oyuncusu.
0: Kaptan olsun diyen bile var.
1: Aynen.
0: Savaşçılığından dolayı.
1: O yüzden evet Hakan konusu biraz göz boyama gibi.
0: Evet, bir de biraz reklam gibi.
1: Reklam gibi haberler yani en azından Hakan Safi ağzından duymadık da. Haberler o yönde. Peki Genco abi bugünlük programın sonuna geldik. 14.55 saatlerimiz. Yarın yine aynı saatte tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
2: Mert Elan ve Genco Boran'la Hattrick sona erdi.
3: Reklam.
4: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
5: Bana göre yenilikçi olmalı.
6: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
7: Bana göre vizyoner olmalı.
8: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
9: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
10: Sağlam bankacılık. Şansa kalmaz işimiz Umran Oto Ekspertiz.
11: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
3: Radyo Spor. Reklam.
2: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor.
3: Radyo Spor.
2: Saran Holding kuruluşudur.
12: Happy Sigorta sunar.
13: Happy Sigorta.
2: Radyo Spor'da akşam Drive Time kuşağı da yenilendi. Yaptığı haberlerle büyük ses getiren gazeteci Ayhan Şensoy, güne ait tüm gelişmeleri medyanın önemli isimleriyle değerlendirip Radyo Spor'un akşam kuşağını sizler için vazgeçilmez kılıyor.
12: Şimdi bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Türk Spor basınının duayenlerinden Şansal Büyük'a telefon attığımızda. Şansal abi merhaba.
13: Merhaba.
12: Spor yazarı Serdar ve Çelikler'le birlikteyiz.
13: Merhabalar, merhabalar abi.
12: Yağız Sabuncuoğlu telefon attığında. Yağız merhaba.
2: Gündemi herkesten önce takip etmek istiyorsanız Ayhan Şensoy'un hazırlayıp sunduğu Derin Pas'ı sakın kaçırmayın.
12: Sezon sonunda bitiyor 30 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun kontratı ve yeni sözleşme için oyuncuyla görüşmeler başlamış.
2: Derin Pas hafta içi her gün 18.30-20.30 arasında Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi. Tek adresi. Radyo Spor. Radyo Spor.
14: Radyo Spor. Radyo Spor, sporun tek adresi.
2: Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
15: Neden mi Radyo Spor'u dinliyorum? Çünkü Radyo Spor dinlerken kendimi o stüdyoda koltuklardan birinde oturmuş gibi hissediyorum. İnteraktif bir program. Anlayışı var. Dinleyiciler de katılıyor mesajlarıyla, telefon bağlantılarıyla düşüncelerini açıkça dile getiriyor. Radyo Spor bu anlamda Türkiye'nin tek ve en iyisi.
16: Radyo Spor demek eşittir benim için yol arkadaşı demek. Radyo Spor demek duygu ve düşüncelerimi tüm dünyaya servis edebilmek demek.
17: Radyo Spor'u seviyorum. Çünkü Radyo Spor güvenilir, doğru, dürüst ve tarafsız yayın yapıyor.
18: Tarafsız yayın yapıyor.
2: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
19: Radyo Spor!
20: Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
2: Radyo Spor iPhone ve Android uygulaması sen neredeysen orada. Dünyanın neresinde olursan ol, telefon ve tabletinde Radyo Spor her an her yerde seninle.
19: Radyo Spor!
2: En güncel haberleri anında almak, yayınlara hemen ulaşmak, Radyo Spor'u takip etmek ve ilk bilen olmak için Radyo Spor uygulamasını App Store ve Google Play'den indirebilirsin. Radyo Spor, sporun tek adresi. Tek adresi. Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi Kum Holastikleri ile bir arada. Kum Holastikleri yol durumunu sunar.
21: İyi günler, iyi yolculuklar değerli dinleyenler. İzmir, İstanbul ve Ankara'dan bazı trafik başlıklarına yer verelim. İzmir'le başlayalım. Bir tır arızası var çevre yolunda Burca yönünde. Otoyol kavşağı öncesinde kalan bir tır bölgede uzunca bir süredir noktadan ayrılamadı ya da alınamadı. Trafiği tabii ki olumsuz yönde etkilemekte bilginiz olsun diyoruz. Başkentteyiz. Buradaki etkili yoğunluklara sebep olan kaza arıza verilerinden ziyade bazı noktalarda çalışma uyarıları var. Bunları dikkate alarak yolda navigasyon üzerinden ya da yayınlarımızdan gerekli bilgilendirmeyle yeni rotalar oluşturabilirsiniz diyoruz. İstanbul'da ise Piyalepaşa'da, Piyalepaşa Bulvarı'nda Çağlayan yönlü bir kaza ihbarı vardı. Tem otoyolu Mecidiye kavşağı sonrasında yine kalan bir araç bölgede trafik yoğunluğunu Ataşehir istikametinde artırmakta. Eski Edirne Asfaltı Caddesi Şamlar ayrımında da Arnavutköy yönünde kalan bir araç var. O da bölgenin kısa mesafeli de olsa yoğun geçilmesine sebep oluyor. Daha fazla detayı yayınlarımızda, yolda navigasyon uygulamasında ve de radyotrafik.com'da bulabileceğinizi hatırlatıyor. İlerleyen saatlerde yeniden görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın.
2: Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi Kum Holastikleri ile bir arada. Kum Holastikleri yol durumunu sundu.
19: Radyo Spor!
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı başlıyor.
22: Selamlar kıymetli Radyo Spor takipçileri, Spor Kazanı'na hoş geldiniz. Ben Burak Alaca. Bugün sevgili Ercan Taner'le birlikte futbol gündemini saatler 15-17.30 aralığında masaya yatıracağız. Bayram dönüşünde İstanbul biraz hareketlendi. Hoş geldin abi.
23: Hoş bulduk. Evet, hareketlendi. Tekrar trafikle yüz yüzeyiz ama yapacak bir şey yok. Bayram da iyiydi.
22: Bayram da çok iyiydi. Ya yani şeyi için istedim abi, bayram tatili bir hafta daha uzasın istedim. Yapmamama rağmen.
23: Aynı şekilde. Çok rahattı.
22: Evet, bayram tatilinin ardından futbol gündemi de hareketleniyor. Yaklaşan Dünya Kupası öncesi hazırlık maçları başlayacak. Bugün bir tanesi var, birazdan değineceğiz. Muhtemelen kulüplerde de transfer hareketliliği, teknik direktör arayışları biraz daha hareketlenecektir.
23: Aynı kanaatteyim. Mesela Brezilya'nın bir gövde gösterisi oldu diyebiliriz. Panama'yı 6-2 yendiler. O Brezilya böylece ben Dünya Kupası'nda iyi sonuçlar almak için iyi bir hazırlık dönemi geçirdim mesajını aldığı farklı galibiyetle gösterdi.
22: Dün bu arada maçta Beşiktaş'tan bir Murillo'da bir free kick golü attı. Panama'nın ilk golünü kaydetti yanlış hatırlamıyorsam. Onun haricinde Brezilya bir gövde gösterisi yaptı dediğin gibi. Turnuva öncesi çok da şüphe vardı aslında Brezilya üzerinde açıklanan kadroyla evet. Beraber ama biraz orada bypass etmiş oldular bu düşünceleri.
23: Ya iyi kim ne derse desin Brezilya'da bence tek tek bakıldığında iyi bir kadro var.
22: Çok da kurt bir hoca var.
23: Evet. Ya bu tarz maçları ve turnuvaları riskli, stresli maçları nasıl oynaması gerektiğini bilen bir teknik direktör Carlo Ancelotti. Oğlu da Lille teknik direktörü oldu.
22: David Ancelotti. O da enteresan. Yani daha önce Real Madrid'de asistanlığını yapmıştı hocanın bildiğim kadarıyla son olarak. Brezilya milli takımında da birlikte çalışıyorlardı. Lille'de enteresan bir deneme yaptı. Bruno Genesio gibi deneyimli bir hocanın üstünde Şampiyonlar Ligi'nde.
23: Genesio büyük ihtimal Marsilya'ya gidecek herhalde.
22: Onu ben de okudum öyle gözüküyor evet. Evet. Ya burada ilginç. İstersen bu akşamki milli maçtan başlayalım. Bayağı da konumuz var aslında bakarsan. Saat 8.30'da Çobani Stadyumu'nda Kadıköy'de milli takımımız Kuzey Makedonya ile bir hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Muhtemel 11'i sayayım istersen abi, öyle bir giriş yapalım. Biraz rotasyon gözüküyor çünkü.
23: Tamam.
22: Kalede Altay Bayındır'ın olması bekleniyor. Savunma ikilisinde Ozan Kabak, Çağlar Söyüncü, sağda Mert Müldür, solda Eren Elmalı, orta saha üçlüsü İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, Yunus Akgün, sağda İrfan Can Kahveci, solda Aral Şimşir, en uçta da Deniz Gül. Görmek istediğimiz genç oyuncular var burada. Mesela Aral Şimşir biliyorsun Danimarka Ligi'nde yılın oyuncusu seçildi.
23: Evet, Deniz zaten onu zaman zaman izledik. O da bu sezon şampiyon olan Portekiz'de Porto'nun oyuncusu. Bu akşam biraz daha dikkatle tabii takip edeceğiz. Milli takımımızda yer alacak olan büyük bir çoğunluğun oynayacağı bir hazırlık maçı. Öyle gözüküyor Kuzey Makedonya karşısında. Kuzey Makedonya maçları onlarla teknik kapasitesi olan bir takım. Güzel bir karşılaşma izleyeceğimiz kanaatindeyim.
22: Son yıllarda da aslında Kuzey Makedonya futbol anlamında yükselişe geçen bir ülke biliyorsun. Yani son Avrupa Şampiyonası'nda İtalya'yı elemiş bir takımdan bahsediyoruz. Bizim için de iyi bir test olacağı kanısındayım ben.
23: Bence de en azından takımın artık Dünya Kupası havasına iyice gireceği hazırlık maçlarından ilkini oynuyoruz. İkincisini de Amerika Birleşik Devletleri'nde oynayacağız. Şimdi tarihine, yayına girmeden önce baktık saatine. Gece saat 1.
22: Cumartesi gecesi. Pazara bağlayan gece 1.
23: Pazar, evet. O yüzden seyredilme ihtimali yüksek olur.
22: Yani bu maç özelinde evet. O maçta da hafta sonuna denk geldiği için bir takip edecektir diye düşünüyorum toplumda.
23: Aynı kanaatteyim.
22: Burada rotasyonlu oyunculardan aslında ben bu oyuncuları görmekten de mutluluk duydum. Mesela burada Aral Şimşir'den bahsettik. Deniz Gül bilhassa. Mesela milli takımda bir santrafor eksikliği var diyoruz. Deniz henüz 21 yaşında ve 1.90'ın üzerinde bir oyuncu. Yani onun gelişimini de yakından takip etmek gerekiyor.
23: Santrafor derken şöyle konuyu da açabiliriz. Klasik santrafor.
22: 9 numara.
23: 9. İşte fizikli, boy avantajını kullanan, yeri geldiğinde pres yapan.
22: Sırtı dönük oynayan.
23: Sırtı dönük oynama yeteneğine sahip olan. Böyle oyuncuları dünya da arıyor şu anda Burak. Biz de Deniz'i bu yüzden başka bir gözle yine tekrar takip edeceğiz.
22: Bu arada Deniz'in milli takıma hani önümüzdeki turnuvada daha detaylı bir şekilde entegre olduğu, ilk 11 oyuncusu olduğu denklemde dünyada arıyor dedim mesela. O çok kıymetli bir şey. Şu an bu tarz elit bir oyuncu almaya kalktığında kapı 100 milyon eurodan açılıyor.
23: Yok çünkü.
22: Yok evet.
23: Bu tabii altyapılarda acaba santraforsuz oyunla futbol daha iyi mi, hızlı mı oynanır? Taktikleri öyle mi geliştirsek? Oyuncunun klasiği değil de her iki kanada doğru yönelebilen ama daha çok santrafor mevkinde de görev alabilen süratli biraz daha orta boylu hatta kısa boylu oyuncular da kullanılır düşüncesinin getirdiği konu oldu bu. Fakat çok işe yaradı mı? Bence yaramadı. O yüzden de şimdi tekrar o klasik santrafor arayışları devam edecek.
22: Bundan sonra bu oyuncular çok değerli olacak. Yani mesela geçtiğimiz hafta sonu ilerleyen dakikalarda bahsederiz. Şampiyonlar Ligi finalinde en uç noktada Havertz 10 numara orijinli bir oyuncu. Diğer tarafta da Dembele aslında sağ kanat olan bir oyuncu vardı. Yani tipik santrafor artık pek fazla görmüyoruz.
23: Evet, Havertz'i şu var ya, gol yollarını hisseden bir oyuncu Havertz.
22: Sezgileri yüksek.
23: Bu yüzden o bahsettiğimiz ileri uçta, o santrafor mevkiinde golü hissettiği için tehlikeli olabilecek bir oyuncu olduğunu gösteriyor. Alman milli takımında da aynı mevkide kullanılabilir.
22: Orada bu arada biliyorsun Voltemade başta olmak üzere çok formsuz
23: forvetler var.
22: Deniz Undal dün oynanan hazırlık maçında sakatlandı. Biraz Havertz'e başlama ihtimali yüksek geliyor bana da hocam.
23: Bana da öyle geliyor.
22: Ya bakalım, Dünya Kupası'na heyecanla bekliyoruz. Bugün başlayacak. Diğer takımların da hazırlık maçlarını izliyoruz. Onlar da başladı. Dün mesela çok ilginç bir hadise yaşandı. İsviçre-Ürdün maçında gördün mü bilmiyorum abi. Maç 1-0 İsviçre lehine devam ederken Ürdün takımının kaptanı, teknik direktörün verdiği taktiğin aksine takım arkadaşlarını ön alanda baskıya çağırdı. Teknik direktörün tepkisini de gördük o pozisyon esnasında. Sonra 1 dakika içinde 3 topta İsviçre rakip kaleye gidip golü buldu.
23: Teknik direktörden olayı daha iyi bilmek gerekiyor değil mi?
22: Yani.
23: O hamleyi yaptığın zaman teknik direktörün o andaki mevkisini de tanımıyorum mesajını veriyorsun. Ben bir de İzlanda-Japonya maçında şunu gördüm. Dünya Kupası'nda göreceğiz. Oyuncu sahadan geç çıktığı için, 10 saniye içinde çıkmadığı için yerine girecek oyuncu İzlanda takımda 1 dakika kenarda bekletildi. Ve o sırada da Japonya gol attı.
22: Evet, 87. dakikada.
23: Evet. Onu da gördüm.
22: Enteresan güncellemeler gelecek Dünya Kupası'nda. Sakatlanan oyuncu kenarda kalacak belli bir süre. 1 dakika. Degaj süresi mesela 5 saniye.
23: 5 saniye evet.
22: Bunlar bence futbolun temposunun hızının artması açısından kötü bir inovasyon değil bence.
23: İyi düşünülmüş. Çünkü vakit geçirmeye yönelik oyundan çıkarken eksik kalmak gol yeme ihtimalinizi bana göre bayağı bir yükseltiyor günümüz futbolunda. Onu rahatlıkla söyleyebilirim.
22: Hele ki maçın son bölümünde gelen değişikliklerde yorgunlukla birlikte ciddi bir tehlike arz ediyor.
23: Öbür taraftan çıkacaksın.
22: Evet. Çabuk olman gerekiyor.
23: Yoksa bir kişi eksik kalmak hakikaten çok tehlikeli olabilir.
22: Dün de maç bu arada 1-0 bitti bahsettiğin golle. Yani Japonya o golle kazandı.
23: Evet, İzlanda'yı öyle mağlup etti.
22: Dün enteresan hazırlık maçları vardı. Hepsine değiniriz bu arada. Dünya Kupası'na katılacak takımları gördük. Grubumuzdaki rakibimiz Avustralya Meksika'ya 1-0 mağlup oldu mesela.
23: Avustralya Meksika maçının özetine baktım Burak. Genelde maçın hakimi tamamıyla Meksika. Girdikleri pozisyonlar, kaçırdıkları goller, Avustralya'nın oyun yapısı kendi ceza sahası çevresinde ya da Meksika forvetleri çabuk ve tehlikeli olduğu için biraz otobüs taktiği vardı. Çift katlı otobüs. Bayağı kapanmıştı Avustralya. Golü de bir duran toptan yediler. Kornerden gelen topta Avustralya Meksika'ya karşı golünü yedi. 1-0 yenik duruma düştü. Ama Meksika tartışmasız maçın hakimi bir takım. Öyle gösterdi. Özet.
22: Onlar da turnuvanın ev sahibi bu arada. Onların da bir hedefi olacaktır Dünya Kupası'nda. Yine grubumuzdaki bir diğer takım Amerika Birleşik Devletleri de. Son Afrika Uluslar Kupası şampiyonu Senegal'i 3-2 yendi.
23: 2-0'da öne geçtiler.
22: 2-2 oldu sonra.
23: 2-2 sonra da 3-2. Amerika Birleşik Devletleri ile biz hazırlık maçı yaptık tabii. Bayağı geçen yazdı. Bir yıl geçti aradan. Onlar da ev sahibi. Ama o maçta da şunu gördük. Organize ataklarda Amerika Birleşik Devletleri savunmasının çoğu anlarda topu uzaklaştırmakta zorlandığı ve gol pozisyonu verdiği anları yakaladık bizim milli maçımızda.
22: Ya burada Amerika milli takımı ile ilgili bence bizim dikkat etmemiz gereken nokta. Bence Amerika kötü bir savunma takımı ki üçlü oynuyorlar Pochettino yönetiminde ama çok atletikler. Geçiş hücumlarında tehlike yaratabilir Amerika. Burada orada atletizm farkını Amerika'ya hissettirmemek açısından tempoyu biraz düşük tutmak gerekiyor bence.
23: O var. Çok güzel bir belirleme ve üçlüde amaç baskı kurduğun anda da rakibi çıkarttırmamak olabilir. Karşılamada tabii beşli karşılıyorsun. Amerika üstün oynamak istediği maçlarda da bu taktikte baskıyı alabilir sizi. Dediğin gibi iyi tek top, iyi top dolaştırma, topa sahip olma Amerika karşısında önemli formüllerden biri olabilir. Rakibin baskısına izin vermemek için.
22: Nabzı düşük tutmak gerekiyor. Evet. Katılıyorum. Yani orada mesela çok iyi bir sezon geçiren PSV'de Ricardo Pepi, Christian Pulisic gibi ileride çabuk ve etkili oyuncular var. Kısa bir aramız varmış abi. Milli takımla ilgili konuşmaya devam edeceğiz. İstersen bir reklama gidelim.
0: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam edecek.
1: Reklam.

0: eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. Arıyorum. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Kafam karışıyor, bulamıyorum. Daha ucuzu var, biliyorum. Biliyorum, bir gün gelecek.
1: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
2: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
0: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
2: Akakçe.
3: Reklam.
4: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
5: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
6: Evet, Spor Kazanı'nda kısa bir aranın ardından tekrardan sizlerle birlikteyiz. Sevgili Ercan Taner'le birlikte. Amerika'nın hazırlık maçından bahsettik grubumuzda. Avustralya'nın bahsettik. Paraguay'ın en son hazırlık maçı 31 Mart'ta abi. 6 Haziran'da Nikaragua ile oynayacaklar. Son hazırlık maçında da Fas'a 2-1 mağlup olmuştu Paraguay.
7: Evet, Fas karşısında 2-1 mağlup oldu. En-Nesyri de Fas'ın kadrosuna girmemesi enteresan değil mi?
6: Al-Ittihad da çok kötü bir sezon geçirmedi bana sorarsan.
7: Ama milli takıma kadroya alınmadı. Dünya Kupası'nda yok. Belki oyun yapısıyla ilgili bir karar değişikliği oldu. Ve En-Nesyri bu yüzden kadroya alınmadı diye düşünüyorum.
6: Ya orada biliyorsun daha önce ülkemizde de oynamıştı. Sene sonunda da Marsilya'ya gidecek. El Kabi zaten son hazırlık maçlarında birinci forvet gibi gözüküyordu. Ezab de var yine Real Betis tarafından. İyi bir hücum hatları var ama En-Nesyri gibi pivot özelliği taşıyan başka bir santrafor da yok işin ilginci.
7: Yok. Ve alınmadı kadroya.
6: Orada biliyorsun son Afrika Uluslar Kupası finalinde işte Brahim Diaz'ın kaçırdığı penaltı vesaire. Genel bir yıkım var ama fast futbolunda milli takım düzeyinde bir radikal kararlar alınıyor görüldüğü üzere.
7: Kadroda bazı değişikliklerin yapılması, acaba biz kupayı niye alamadık düşüncesinin ön plana çıkması. Bu değişikliklerde akla gelmiş olabilir Burak.
6: Onların da bu arada zor bir grubu var. Grupta Brezilya, İskoçya, Haiti ve Fas yer alıyor. C grubu burada İskoçya'da tehdit olacaktır ikinci sıra için.
7: Evet, İskoçya Dünya Kupası'na kavuştu yine ve her zaman böyle turnuvalarda bir şeyler yapmaya çalışan ekiplerin başında gelir İskoçya. Fakat Brezilya'nın grubun kesin favorisi olduğunu söyleyebiliriz. Orası, çünkü onlara Panama'ya 6 attı programı açarken konuştuk.
6: Orası bariz. İlk 3 takım çıkıyor biliyorsun gruptan ama burada çıktığın sıralama da önemli eşleşmeye bakacak olursak. O yüzden ikinci sırayı kovalayacaktır hem Fas hem İskoçya. İskoç milli takımı da ben hani oyun olarak kalit olarak beğenmek bir kenar ama ruhlarını çok beğeniyorum. Hepsi William Wallace gibi. 11 tane William Wallace görüyoruz sadece.
7: Doğru söylüyorsun. Her zaman mücadeleyi sonuna kadar devam ettiren bir takımdır İskoçya. Onlar 1978'de Peru'ya mesela 3-1 kaybettikten sonra bir süre bunalım yaşamışlardı. Dünya Kupası'nda. Öne geçtikleri bir mücadelede yedikleri gollerle bir anda 3 yediler Peru'dan. Ve o milli takımlarını bayağı etkilemişti. Ya İskoçya futbol tarihine baktığımızda eskiden adalar turnuvası yapılıyordu. Ada turnuvasıydı adı.
6: Britanya içerisinde.
7: Britanya içinde İngiltere, Galler, İskoçya. Bu milli takımın daha iyi olmasına, ayakta durmasına ve oyun dengesi anlamında da işte İngiltere'yi, İrlanda'yı, Galler'i zorlaması anlamına geliyordu. Sonra turnuva devre dışı bırakıldı. Ve el ülke artık Avrupa Şampiyonası elemeleri, Dünya Kupası elemeleri oynamaya başladılar. Bu taktikler tarihi kitabında yazar ya. İskoçlar kapanan futbolda önemli bir taktik buluşa imza atmışlardır. Ya otobüs demeyelim bunu ama Catenaccio'dan, İtalyan sisteminden daha öncesini gerçekleştiren bulan bir ülkedir İskoçya futbolda.
6: Halen mesela şeyi görüyoruz abi, ada futbolundaki takımların bilhassa mesela Galler'le son yıllarda çok fazla oynadığımız için fiziksel oyunları genel itibariyle fiziksel ağırlıklı, genelde rakibi kendi yarı sahasında kabul eden bir oyun anlayışı var. İngiltere'yi belki tenzih edebiliriz ama orada da Tuchel var, onları da belki de edemeyiz.
7: Evet, şu var, ada futbolu deyince öyle adlandırılır işte İngiltere'nin. Eski Premier Ligi de yine o taktikler tarihinden örnekler vereceğim. Uzun pas oyununa dayalı futbolları hepimiz tarafından merakla takip ediliyordu. Uzun paslar, kornerlerde aynı Arsenal'in Premier Lig'de bu sene yaptığı gibi çok başarılı ve üstün olan taraftı İngiliz ekolü, Britanya diyelim buna. Fakat onlar da daha sonra 1986 Meksika Dünya Kupası'nda uzun paslı oyunu bırakıp biraz daha kısa oyun kurmaya dayalı. Buna hatta şöyle demişlerdi, daha ekonomik oynayan bir İngiltere. Yani uzun paslarda her zaman topu kazanma ihtimalin yok. Ama oradan kendilerini sıyırmaya başladılar.
6: Maç içerisinde kullanılabilir ama maç boyuna yayılacak bir strateji
7: değil. Ama ekolleri öyleydi biliyorsun. Yani İngiliz ekolü dediğin zaman uzun pas, sert futbol, presli futbol. Daha o yıllarda o pres olayını Almanlardan daha önce deneyen onlardır.
6: Gegenpress'ten önce.
7: Tabii. Almanlardan önce İngiltere'de bu dönemde ki Liverpool'un üst üste o Avrupa şampiyonu olduğu dönemlerde bu bayağı ön plandaydı. Ve tabii ki mesafe tanımaksızın işte Cezayir'in dışında topa vurmada usta olan çok oyuncusu vardı ada futbolunda.
6: Burada Bill Shankly dönemiydi abi Liverpool'un üst üste şampiyonları geldi.
7: Bill Shankly, Bob Paisley.
6: Efsaneler
7: bayağı İngiltere'yi, tabii Kenny Dalglish'in son dönemlerde oynaması. Aynı zamanda futbolu bıraktıktan sonra menajer oyuncu olarak da yine Liverpool'a başarılı bir dönem yaşatması.
6: Blackburn'le şampiyon olmuştu.
7: Evet, menajer oyuncu olayını da ilk defa onlardan gördük. Ya futbolu zaten onlar bulduğu için.
6: Onların beşiği.
7: Onlarda bu gelişim sağlanıyor ama bu atılımı son yıllarda alan ülke İspanya oldu.
6: Yaklaşık bir 15 yıldır diyebilir miyiz? Ya da 2008'den sonra 4-6-0 oynadılar mesela. O da bir inovasyondu. 2010 Dünya Kupası'nda hala görüyoruz. Bizim milli takımımız da uyguluyor mesela. Bunu.
7: Evet ya, şimdi savaş çıkması 2. Dünya Savaşı'ndan sonra 54'te Almanya'nın alması sürpriz olarak bir değerlendirildi. Ama Alman futbolunun daha sonra bayağı kendine geldiğini gördük.
6: Tabii.
7: Ve çok önemli yıldızlar ortaya çıkarttığını. Onun dışında da Bayern Münih gibi bir ekolün doğması. Çünkü biliyorsun İmparator Kaiser Franz Beckenbauer 1860 Münih'te esasında başlayan bir oyuncu. Ve orada kendisine iyi davranılmadığı için Bayern Münih'e giden ve sonra da o imparatorluğun ilk adımlarının atıldığı bir döneme gider Bayern'in olayı. 1860 Münih bayağı sevilen bir takımdır Münih'te. Çok da taraftarı vardı.
6: Halen öyle mi abi?
7: Öyle. Şu derbiler unutulmaz. 1860 Münih, Bayern Münih. Hala bir rekabet vardır. Ama artık bayağı aşağılara doğru gitmiş bir 1860 Münih görüyoruz.
6: Bundesliga 3'teler.
7: Evet.
6: An itibariyle. Almanlarda ama hep şey vardır abi. Hani yaratıcı değillerdir ama geliştirici. Mühendislik tarafları da mesela genel sanayide de ticarette de öyledir ya. Genel itibariyle doğru yaratıcı hamleleri yapamazlar ama geliştirmek konusunda hep en başarılı çalışmalar Almanlardan geliyor.

0: yaptığı pas opsiyonlarını tekrardan değerlendiriyorlarmış oyuncuları. Orada bildiğin o animasyonu yaratıp, ya bu enteresan bir inovasyon.
1: Bence de.
0: Yani.
1: Yine düşünülmüş ve geliştirilmiş bir düşünce. Onlar tabii ki Almanya'ya daha sonra işte tekrar savaş sonrası gelişimi sağlamak için çok, hem bizden de gurbetçimiz gitti. İtalya'dan gitti, diğer ülkelerden gitti ve daha sonraki nesillerde oralardan Alman olmayıp da çok gelişen, teknik kapasitesi yüksek oyuncular da çıktı.
0: Ya mesela
1: ve ondan 2000 kaç diyelim, bizim 3. olduğumuz Dünya Kupası'nda final oynadılar. Oralarda artık ya bir yararlanmaya başladılar. Çünkü kendileri artık yetiştiremiyordu. Yetiştirmeme neden oldu diye düşünüp, evet biz ülkemize gelen ve bizim vatandaşımız olan diye düşündüler. Bu nesilden faydalanmamız lazım diye ve faydalanmaya başladılar.
0: Hala var milli takımlarında bir sürü ya. Mesela en yakın örnek Türkiye'de de oynadığı için Mario Gomez'in de İspanyol kökenli olduğunu biliyorsunuz.
1: Tabi.
0: Bir sürü var. Hala Leroy Sané'ler, Jonathan Tah'lar, hepsi devşirme oyuncular aslında.
1: Almanya'da doğmuşlar. Ya da çok küçükken Almanya'ya gelip Alman vatandaşı olup futboladaki yeteneklerini göstermişler. Ve bu yüzden de onlar da acaba bu turnuvada, şu geliyor aklıma, turnuva takımı olarak yine ön plana çıkabilecekler mi?
0: Almanya'nın kadrosunu geçenlerde bir inceledim abi. Savunma ve orta saha nispeten tatminkar. Savunma bilhassa çok iyi ama hücum hattı beni tatmin etmedi ya açıkçası.
1: O klasik santrafora uzaklar değil mi mesela?
0: Yani Voltemade belki o şekilde kullanıyor.
1: Ne yaptı bu sene? Ligin ikinci yarısında gole çok uzak kaldı. Premier Lig'de Newcastle'da.
0: Osula'yı oynattı zaten. Evet. Orada. Eddie Howe, Voltemade'yi gözden çıkarttı. 95 milyonluk bir transfer olmasına rağmen.
1: Ki Hönes çıldırmış olmalılar demişti. Voltemade'ye 95 milyon euro verdi Newcastle. Ya biz de istedik kendisini. Ama çok çok aşağısında bir rakamla bir teklifte bulunduk. Fakat Newcastle'ın ödediği rakamı duyunca, ben açıkça söyleyeyim dedi. Kamuoyunda bu açıklamayı yaptı. Çıldırmış olmalılar. O kadar etmez dedi.
0: Ya enteresan bir transferdi. Hiç de katkı sağlamadı ikinci yarıda. Orada Joao Misa sakatlanmasa belki ilk yarıda da kesilecekti kadrodan bu arada.
1: Öyle gözüküyor, evet.
0: Şimdi bakıyorum abi, Almanya'nın savunması beni aşırı tatmin etti. Yalan olmasın işte. Orta savunmanın merkezinde Schlotterbeck, Jonathan Tah, arkalarında Rüdiger gibi bir opsiyon var. Solda Raum son Dünya Kupası'nda oynamıştı. Sağ tarafta yine orada Kimi'yi zaman zaman kullanıyor Nagelsmann.
1: Kimi'yi acaba orta saha mı, sağ kanat savunma mı kullanacak?
0: Orta sahaya baktığımda orada abi son hazırlık maçlarına binaen söylüyorum bunu. Pavlovic, Goretzka, önlerinde de Muziala şeklinde olabilir gibi hissediyorum.
1: Muslera tam formunu buldu mu?
0: Bu güzel soru.
1: Çünkü inanılmaz ağır bir sakatlık. Ve son yarı finallerde biraz ona şans verdiğini gördük Kampani'nin. Bayern Münih'in Saint Germain'e elendiği. Fakat tam bir form bulma olayını yakaladı mı? Bunda açıkçası biraz ikilemdeyim.
0: Wirtz ismine ne dersin aynı pozisyonda?
1: Wirtz oynatacak. Öyle yani, kötü de olsa Wirtz'in herhalde oynama ihtimalini biraz daha fazla görüyorum. Ama Liverpool'daki gibi mi kullanacak? Yoksa daha değişik bir şekilde mi? Nagelsmann çünkü bazı değişiklikleri yapmadı, usta bir teknik direktör. Çünkü Liverpool'da Wirtz'in sıradan bir oyuncu görüntüsü taşıdığı kanaatindeyim.
0: Yani 120 milyon euroluk bir transfer özelinde, evet ki geçen sene Leverkusen'de yaptıklarında göz önünde bulundurunca çok uzağında bambaşka bir insan Liverpool dönemi.
1: O olmadı. Ya bence antrenmanlar ve taktiksel gelişimlerde Slot'un ondan daha başka şeyler istediği kanaatindeyim. Ve bu konuyla ilgili de Burak şunu söylemem lazım. Enrique'nin bir açıklaması var. Ne diyor? Yetenekli, iyi oyuncuları diyor, değiştirmek zorunda değilsiniz diyor. Ben böyle bir teknik direktör değilim. Onlar serbest kalmayı hak eden oyuncular diyor oyunun içinde. Yoksa diyor her şeyi baştan çalışmanız gerekir diyor.
0: Ya burada işte Xabi Alonso'nun kullanımının ne kadar fark yarattığını görmüştük birisi. Arne Slot onu belli bir sistemin içine entegre etmeye çalıştı ama o sistemde zaten birçok oyuncu olmadı. Mesela Ekitike çok iyi gözükmedi. Sakatlanana kadar İsak çok iyi gözükmedi. Salah'ı küstürdü.
1: Konate'yi hemen gönderdiler.
0: Enteresan. Bu arada arkasına Arne Slot da gidiyor.
1: Gitti tabii canım. Evet. Arne Slot gitti. Iraola olabilir mi? Olacak herhalde. Öyle yazıyor çünkü.
0: Yakışır.
1: Bence de öyle bir düşünceleri oluyor. Bir anda gönderdiler Slot'u. Ben bekliyordum. Çünkü şöyle bir geneline baktım. Burak Liverpool'un. 20 mağlubiyet almış toplamda.
0: Bir sezonda.
1: Bir sezonda. Toplama baktığında slotla beraber yani her

0: maç dahil buna. Liverpool gibi çok önemli bir kupa takımının, bir kupa koleksiyoncusunun bu 20 mağlubiyeti kabul etmesini zaten ben beklemezdim.
1: Bir de bu bahsettiğim
0: sistem hiç oturmamış anlamına geliyor. Çünkü Slot'un şampiyon yapıp ondan sonraki sezonunda düşüş yakalaması ve yaşaması bence gitmesindeki en önemli etken.
1: Bir de bundan bir önceki yazda 400 milyon euronun üzerine bir harcama yaptı Liverpool. Onda bir dipnot düşmek lazım.
0: O 400 milyon niye olmadı diye sorduklarında verdiği yanıtlar bence Liverpool'da sorumluları inandırıcı gelmemiş bu açıklamalar. Tatmin etmemiş. Bu yüzden gitti bence.
1: Burada Xabi Alonso'yu kaçırdılar abi iki haftayla. İşin garibi biraz oldu.
0: Xabi Alonso'yu düşünüyorlar mıydı acaba? Kaçırdılar derken. Ya yani bir de o var. Acaba onu mu düşünüyorlardı yoksa Iraola'yı almaya çok daha önceden mi karar vermişlerdi? Bunu bilemeyeceğiz. Belki geldiği zaman sorulur Iraola'ya ne zaman temasa geçildi diye.
1: Şu ipuçları var abi. Xabi Alonso'nun eski bir Liverpool oyuncusu olması, Xabi Alonso'nun Leverkusen'den işte Frimpong ve Wirtz gibi iki ekleme yapılması. Belli ki oradaki performanslarından memnun kaldılar. Bence olabilitesi vardı ya.
0: Ya olabilir. Güzel, iyi mantık yürüttün. Bence beklerlerdi o zaman. Ya da vazgeçilemeyecek bir teklifle gitti Chelsea.
1: 4 yıllık yapıyor galiba anlaşmayı. O belirleyici bir faktör olabilir. Bir de Chelsea'de de şimdi çok fazla şey...
0: Ben mali anlamı da kastettim.
1: Bir araştırayım onu bakalım abi nasıl bir...
0: Yani mali anlamda çok iyi bir tablo yakalamış olabilir. Tazminatı dahil.
1: Chelsea'de meşhur artık zaten tazminatlar.
0: E tabi.
1: Abi 4 yıllık bir kontrat, finansal detaylarına bir bakalım ne kadar ödeme olacak. Tahminin var mı maaşıyla alakalı?
0: Yok. Çünkü İngiltere'deki maaş tahminimde zorlanıyorum.
1: Bu çok değişkenlik gösteriyor. Mesela orada Simeone'nin kontratı İspanya'da meşhurdur. İngiltere'den o kadar şeyler çıkmıyor. Burada iddia edilen maaş abi yıllık 11,5 milyon pound.
0: 15 milyon euro.
1: Güzel para.
0: Evet.
1: Güzel para. Liverpool bunu karşılar mıydı?
0: Yani. Liverpool buna karşılardı.
1: Arne Slot'un maaşına bir bakacağım abi. O ne kadar kazanıyormuş ayrılana kadar. Bunu da merak ediyorum. 3 yıllık bir maaşı varmış. Yıllık 6.6 milyon pound alıyormuş Arne Slot'ta.
0: Biz Slot'a 6 veriyoruz ya da 7 veriyoruz. Sana 11 veremeyiz ya da 12 veremeyiz demiş olabilirler mi? Olabilirler.
1: Olabilir. Iraola da benzeri bir muhtemel kontratla imzalayacaktır. O da 10 milyonların üzerine çıkmaz herhalde. Öyle bir
0: hayır. Liverpool'un herhalde o konuda bir çizgisi var. Bizim teknik direktör bütçemiz bu kadar diyorlar. Tahmin ediyorum.
1: Olabilir, olabilir. Şimdi ciddi bir tazminat da almıştır Arne Slot. Bir sezon daha sözleşmesi vardı, 3 yıllıktı.
0: E tabi maaşını komple almıştır. Ya almıştır ya alacaktır.
1: Vallahi abi İngilizlerle iş yapmak güzel olsa gerek ya. Bir gün ümit ediyorum bize de doğru ticari fırsatlar karşımıza çıkar. Evet, devam edelim. Liverpool'dan bahsettik. Çok fazla da teknik direktör değişikliği oluyor Avrupa'da bu arada. Hani Real Madrid'in koltuğu boş... Pep Guardiola ayrıldıktan sonra Maresca geleceği konuşuluyor. Chelsea'de Xabi Alonso göreve geldi. Milan bir teknik direktör arayışında Glazner'e değinirken ona da değiniriz birazdan.
0: Slot olur mu Milan'a? Öyle haberler okudum İtalya medyasında.
1: Valla düşündürücü olabilir gibi abi.
0: Ya öyle bir fakat son başarısızlığı gerçi Milan'da çok başarısız bir sezon yaşadığı için
1: çivi çiviyi sökebilir.
0: Evet, çivi çiviyi sökebilir.
1: Orada şeyi gördüm abi. Dün de Beşiktaş'ta anlaşıldı haberleri yayılmıştı bir anda kısa süre içerisinde. Kulüp yayınladı.
0: Glasner.
1: Oliver Glasner ismiyle Milan'ın şöyle bir yapı kurmak istediği söyleniyor. Futbol aklı olarak Ralf Rangnick, teknik direktör olarak Oliver Glasner'in olduğu böyle Avusturya beyzli bir futbol yapısı kurmak istedikleri söyleniyor. Kısa bir aramız varmış. Sonrasında istersen bu iddiayı da masaya yatıralım.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sunar.
4: Yukarı yaşlı İngiliz atlarını izleyeceğiz. Grupta 3 yaşında bir isim yok. 4 yaşındaki safkanların çoğunlukta olduğu bir yarış. Kenai Mikea 6 yaşını temsil ediyor. Cafer Bey, Thunder Chest 7 yaşında. Rossa Ibianco 5 yaşında diğer safkanlar. 4 yaşında. Cafer Bey'in giriş hazırlığı henüz tamamlanmadı. Baksa yönlendirilmeye çalışılıyor. 4 numaralı Cafer Bey 2. altılı Ganyan'ın başlangıç ayağını oluşturacak bu yarış. 11 numarada Food Ryan

0: start almayacak. Toplamda 11 safkanın yarışını izleyeceğiz. 4 numaralı Cafer Bey geri planda kalan son isim. Cafer Bey de yerini alınca koşu başlayacak. Bursa'da 1400 metre mesafede çim pistte yapılacak ilk 3 koşu geride kaldı. 1 şartı 4 2 maiden yarışı izlemiştik. 2 yaşındaki İngiliz Taylarının maiden yarışları tamamlandı. 3 yaşlı Arap Tayları da 4 şart yarışta ikinci koşuda mücadele etmişti. Bu kez İngiliz atlarının yarışını izleyeceğiz. Günün 5. koşusu 3 yaşlı Safkan İngiliz dişi tayları arasında gerçekleştirilecek 15 handikap yarış. Öncesinde 4. koşu var. Evet, Cafer Bey de starttaki yerini aldı. Safkanlar vakt içinde. Start verildi ve Bursa'da 2. altılı ganyan başladı. 1,5 boy gecikti Cafer Bey. Onun aksine çok iyi çıkış yaptı 3 numaralı İspanoz. Liderliği alıp farkı 2 boya kadar çıkardı. 2.likte iç kulvarda 7 numaralı Thunder Jess vardı. Onun yarım boy kadar gerisinde Keen Eye ve 8 numaralı Wolf of Prot ilerliyor. 1,5 boy kadar geride ortada 9 numaralı Rosey Bianco. İçeride 1 numaralı Strako var, dışlarına geldi. 4 numaralı Cafer Bey. Onların 2 boy kadar gerisinde iç kulvarda 5 numaralı Didi Lazi. Yarım boy kadar geride 12 numaralı Mikaya ilerliyor. 2,5 boy kadar geride 2 numaralı Dragon Blue var. Onun da yaklaşık 2 boy kadar gerisinde 6 numaralı Kylie Vomelby sırasıyla safkanlar son 600 metreye girmek üzere. 3 numaralı İspanoz lider takibe 8 numaralı Wolf of Proti geldi. Yarım boy kadar geride dış kulvarda Keen Eye var. Onun içinde 7 numaralı Thunder Jazz. 1 boy kadar geride 9 numaralı Rosey Bianco. 2 boy geride içeride 1 numaralı Strakov. Yarım boy dışında 12 numaralı Mikael ve 4 numaralı Cafer Bey sırasıyla safkanlar düzlüğe çıktı. Düzlüğe çıkılırken farkı 3 boya kadar çıkardı İspanoz. İkincilikte 8 numaralı Wolf of Proti var. Onun dışından 9 numaralı Rosey Bianco'nun en dışından 12 numaralı Mikaya'nın atakları var. İspanoz lider ancak dış kulvardan 9 numaralı Rosey Bianco, ortadan 8 numaralı Wolf of Proti birlikte geldiler. Rosey Bianco az farklı önlerimin içinde 8 numaralı Wolf of Proti var. Rosey Bianco kazanıyor. 8 numaralı Wolf of Proti ikinci oldu. 5 numaralı Didilazi üçüncü, 3 numaralı İspanoz dördüncü, 12 numaralı Mikaya da yarıştan 5. olarak ayrıldı. 9 numaralı Rosey Bianco Cem Altun'la kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. TZK E-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. E-Bayi.tzk.org.
3: Reklam.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
2: Radyo Spor. Reklam.

0: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
2: Evet, Spor Kazanı'nda kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili Ercan Taner'le. Evet abi, reklam arası öncesi, yarış arası öncesi şundan bahsediyorduk. Avrupa'da bu yaz çok ciddi bir teknik direktör sirkülasyonu olacak.
3: Evet.
2: Şu yüzden değinmek lazım. Bizim takımlarımız Beşiktaş ve Fenerbahçe'yi de ilgilendireceğini düşünüyorum bunun belli bir noktasında.
3: Katılıyorum sana. Mecesus ayrıldı. Türkiye olur mu olmaz mı? İki takımdan teklif var dedi.

0: O takımlardan hiçbir ses gelmedi. İki takım da Fenerbahçe, Beşiktaş.
1: E tabii.
0: Onun dışında gelmedi hiçbir ses. Tabii ki İtalya'da bazı değişiklikler oldu. O da bir anlamda takımlarımızı ilgilendirir mi? Onu da hep beraber göreceğiz. Bir de şu var. Teknik direktör seçiminde isim üzerinde takıma iyi futbol oynatacak teknik direktörü bulmak mesele. Bunu gerçekleştirdiğiniz anda başarının ilk basamağına çıkmış oluyorsunuz. Ya takıma iyi futbol oynatacak teknik direktörü bulmak.
1: Burada problem bilinçli tüketici değil bizim takımlarımız abi. Neden diye sorarsan senin de fikrini almış olayım. Mesela bugüne kadar bizim son yıllarda yolladığımız yabancı hocalara bir bakar mısın? Büyük takım futbolu oynatmıyor deniyor ya hepsi için giderken. Örnek veriyorum tamamen. Yani Süper Kupa falan kazandı, bir heyecan yarattı diye mesela. Giovanni Van Bronckhorst. Rangers'a da geç hücum oynuyordu. Sen bu adamın böyle olduğunu bilmeden mi aldın da farklı bir beklentiye giriyorsun?
0: Aynı kanaatteyim. Ne oynatıyor? Tedesco, evet.
1: Bu adamların ne oynattığı belliydi. Sen gidip onu satın alırken bilmiyor musun bunu?
0: Ya adamı getirirken teknik direktörü oynattığı takımların, yani kulübün başında da olsa bir maçlarına gidemesen bile bir bakalım dersin. Bir 3-4 maçını izleyelim. Getirin maçlarını. Kritik maçları bakalım. Ya dersin ki bu bizim yapıya, izlediğin zaman bizim yapıya uymuyor dersin. Ya bilgiyle olmaz. İzlemekle olur böyle şeyler. Ve izlediğin zaman da yine güvendiğin ve teknik konularda danışabileceğin kişilerle birlikte izlemek lazım.
1: İşin ilginci, ben bu bahsettiğimiz şeyden bir ders alındığını da düşünmüyorum. Şu an hem Fenerbahçe hem Beşiktaş'ın çıkan teknik direktör adayları hepsi birbirinden çok farklı. Mesela Aykut Kocaman'la İsmail Kartal'ın oynattığı futbol çok farklı. Beşiktaş'ta Glazner konuşuluyor, Vincenzo Italiano konuşuluyor. İkisinin oynattığı futbol taban tabana farklı. Neyi satın almaya çalışıyor şu an mesela?
0: Beşiktaş'ta sanki, yalnız şu havayı aldım ben. İsmi bulamadılar medyada. Beşiktaş'ın ilgilendiği teknik direktörün ismini.
1: Bana da öyle geliyor.
0: Bulamadıkları için böyle isimler çıkıyor.
1: Boşta herkes yazılıyor.
0: Evet. Ve Glazner konusunda bile kulübün açıklaması var mesela.
1: Dün çok somut bir haber paylaşıldı. 2+1 yıllık anlaşma yapıldı diye bir anda yayılmaya başladı internet.
0: Tabii. Ve olmadı. Olmadığını kulüp açıkladı çünkü. Böyle bir girişim bulunmadığını. Ben Beşiktaş konusunu öyle değerlendiriyorum. Bulamadılar.
1: Daha medya tespit edemedi diyorsun.
0: Evet. Yani şu mu, bu mu, acaba o olabilir mi? İşte Italiano ayrıldı. Tamam, Italiano olabilir mi? Ama Beşiktaş'ta ben sürpriz olarak bir ismin çıkabileceğini de zannedenlerdenim. Bulamayacaklar ve tak diye kulüp açıklama yapacak gibi geliyor bana.
1: Abi şöyle bir noktaya geldi olay, artık Avrupa'da en azından son bir ayda Beşiktaş için bir 30 tane falan teknik direktör yazıldığı, evet, için aralarından o isim geçmiş bile olabilir. Yani boşta teknik direktör bırakmadı medya.
0: Ve o da esasında başka bir bakış açısı.
1: Çok
0: enteresan. Biz yazmıştık diyecekler değil mi?
1: Tabii canım ya abi, Zidane ismi atıldı mesela. Hani dedik bunu geçen hafta seninle de konuştuk. Sonra bir toparlama haberi geldi. Zidane 30 milyon euro istedi üstünü kapatmak için ya. Bu konuşma bu şekilde geçmiş olamaz ya bence. Zidane başta okey deyip sonra hadi paraya bakalım demeyecektir ya. Fransa milli takımı varken böyle bir önceliği olduğunu zannetmiyorum.
0: Yabancı teknik direktörler paranın dışında önce takıma, sisteme, oyuncuların bu sisteme uyup uymayacağına, çalıştıracakları takımı. Genel anlamda çoğunluğu ona bakıyor. Şimdi Santos geldi Türkiye'ye. Portekiz'i şampiyon yapmış bir teknik direktör. Portekizli. Santos'un ne oynattığını hepimiz biliyorduk.
1: Euro 2016'yı hepimiz izledik.
0: Herkes izledi. Ya Santos'un bu oyun tarzından daha farklı bir tarza bürüneceğine sen inanıyor muydun? Ben inanmıyordum.
1: Ya 65 yaşından sonra böyle bir değişim yapar mıydı kariyerine, pek zannetmiyorum.
0: İşte oyunu, oynattığı oyunu izlemeden yapılmış bir tercihti o.
1: Abi bu kadar nispeten kurumsal takımların futbol aklının bu noktada tıkanıklık yaşaması bana çok kabul edilebilir gelmiyor.
0: Mesele onu yakalamak. Onu bulmak. Ya Beşiktaş bunu yıllar öncesinde başardı.
1: Gordon Milne.
0: Gordon Milne'le başardı. 4-4-2.
1: O dönem için zaten bu 2010'lara kadar çok sık kullanılan bir
0: Beşiktaş'ın oyun sistemi var olduğu için, takım da iyice birbirini tanıdığı için neredeyse üst üste 4 defa şampiyon oluyordu.
1: Namalup ikinci oldular sonunda.
0: Namalup şampiyon da olundu.
1: Evet.
0: Biliyorsun. Bu yüzden benim düşüncem böyle isimlerin üzerine gitme her takım için geçerli. O sistemini oturtacak. Ki Gordon Bill hemen gelir gelmez başarılı olamadı. Şampiyonluğu da kaçırdı. Ama kendisi tutuldu. Kulüpte kaldı. Böyle oyun sistemini yakalayabilirsiniz.
1: Galatasaray yakaladı bunu mesela şu an Okan Hoca.
0: Evet, böyle yakalayabilirsiniz. Ya sonuçlar bazen kötü olabilir. Hemen akla teknik direktör gelmemeli. Fakat senin bahsettiğin ya büyük takımlar diyorsun. İşte geçiş oyunu olarak adlandırıyoruz oyunu. Kontratak yani. Çabuk çıkma. Ani atak. Büyük takımlar bu olaya girdiği zaman şampiyonluğa oynayacak takımlar. Başarılı olma ihtimalleri şöyle düşüyor. O takımların oyunu ezberleniyor. Ve içeride oynadığınız maçlarda katı savunma anlayışıyla rakipler sahada. Sonra ani atak düşünüyorlar. Siz de 28 dakika gol atamayıp işte 34. dakika örnek gol yiyorsunuz. 1-0 yenik duruma düşüyorsunuz içeride. Deplasmanda oynayan takım da yine savunmasını iyi tutuyor. Size atak şansı vermiyor. Biraz da sert oynuyor. Sonra attığı golle de sizi mağlup ediyor. O geçişe zaten imkan vermiyorlar. Ona çalışıyorlar olduğu gibi.
1: Süper Lig ona çok ters bence.
0: Alternatifleri, oyun alternatiflerini çok iyi tutabilecek, değiştirecek. Oyuncu yapısıyla Süper Lig'de başarıya doğru gidersiniz.
1: Ya burada abi Süper Lig için aslında eskiye baktığın zaman işte 4-2-3-1'in ofansif yaklaşımı, 4-4-2 senin de dediğin gibi bu gibi formasyonlar büyük takımlar için daha başarılı olabilir. Hani geçiş hücumu bizim ligimizde çok başarılı olacak bir şey değil bence.
0: Ya geçiş hücumunu dediğin gibi kadrosu senin karşısında fazla yeterli olmayan takımların denemek istediği bir oyun şekli. Ama şimdi tribüne taraftarınız geliyor. 38.600 ya da 40.000 kişi geliyor. Bakıyor dakika 30, bir tane pozisyonunuz yok. Ne oluyor bu? Nasıl bir oyun? Yani ne bekleniyor bu oyundan? Bu yıllardır Beşiktaş taraftarının bence en şikayetçi olduğu konulardan biri.
1: Son 5 yıldır evet. Bu arada bu oyun formasyonu Avrupa'da mesela başarı getirebilir ama o da taraftarı yeterince tatmin edecek bir şey değil bence.
0: Bence de.
1: Avrupa'da başarılı olabilirsin ama.
0: Ya Avrupa'da başarılı olabilirsin. Ama Bayern Münih böyle oynadığı zaman o teknik direktör uzun yıllar Bayern Münih'te kalır mı mesela Burak?
1: Uzun haftalar bile kalamayabilir.
0: Değil mi?
1: Evet.
0: Allianz Arena'da
1: topu rakibe vereceksin.
0: Topu rakibe vereceksin. Ya da Barcelona. Başarılı olabilir mi böyle?
1: Tefe tutarlar. Ya burada bence şu çok önemli abi. Gordon Bill'in örneğini verdin. Bence sabır gerekiyor. Bir de burada sana bir soru sormak isterim. Mesela şampiyon olamadığı takdirde bir teknik direktörün Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ın başında ikinci seneyi görmesi için orada ne yeterli olur? Mesela iyi oyun taraftarı ve yönetimi tatmin edip devam kararı alınır mı?
0: En önemli husus o. İyi oyun. Taraftarın memnun olması. Alkışlayarak sizi soyunma odasına uğurlaması. Ya olabilir. 2 puan farkla kaybedersin. Bilic zamanı Bilic istifa diye bağırdılar mı? Yok.
1: Sadece derbilerde kötüydü. Bütün maçlar çok iyi oynuyordu Beşiktaş.
0: Hatırladın değil mi? Evet. Mesela. Top oynuyordu Beşiktaş.
1: Orada mesela İsmail Kartal dönemi aklıma geliyor Fenerbahçe'nin. Son 99 puanlı ikinci olduğu sene.
0: Orada keşke devam edilseydi.
1: Seçim olmasaydı edilirdi bence.
0: Çünkü oyunu yakalamıştı. Oyuncular ona alışmıştı. Fazla ekstra bir şey yapmayacaktı. Yakalamıştı çünkü. Oyunun ruhunu takımla beraber yakalamıştı. Sonra gelen Jose Mourinho sil baştan yaptı.
1: Ruhunu söküp aldı takımın.
0: Dedi ki ben kendi sistemimle oynarım. O da haklı. Onun da kendi bir sistemi var.
1: Benzer de değil bu arada. Bir yakınlık taşımıyor İsmail Hoca'nın sistemine.
0: Tabii ki. Yani ya isim alırsın ama oyun şekline bakman lazım. Onu söyleyeyim.
1: En büyük nokta bu abi. Bilinç tüketimi yok. Dediğim gibi yani değişeceğini de zannetmiyorum. Bilmiyorum ortaya çıkan isimlerin biraz gerçeklik payı varsa çok değişecekmiş gibi durmuyor.
0: Bana da öyle geliyor.
1: Burada ben Beşiktaş tarafında Önder Özen'e güveniyorum. Fenerbahçe tarafındaki yerli hoca adayları da işte başta Aykut Kocaman ve İsmail Kartal olmak üzere birbirinden farklı da olsa en azından bildiğimiz isimler. Bunlar güven veriyor ama çok dışında farklı bir şey çıkarsa da hayal kırıklığına uğrarım açıkçası.
0: Ya dediğin gibi bu iki isimden biri olur yerli olarak ama yabancı olma ihtimalini de bir kenara yazalım iki başkan adayının. Ya bir yabancı teknik direktörle de belki bu hafta içinde şununla anlaştık bununla söz kestik gibi açıklamaların yapılması beni şaşırtmaz Burak.
1: Yani burada şey de var.
0: Çünkü Mourinho seçim kazandırdı.
1: Tabii seçim.

0: maddeleri birbirini tetikliyor. Bugün Hakan Safi'nin ortaya atacağı bir aday da Aziz Yıldırım cephesinin adayı da değişebilir teknik direktör için.
1: Değişebilir. Ya birisi Conte dedi mesela. Mesela.
0: Seçim kazandırır Conte.
1: Değil mi?
0: Kazandırır.
1: Yani öyle gözüküyor.
0: Ki şu anda boşta.
1: Evet.
0: İtalya.
1: Onun için dedim.
0: İtalya futbolu çok enteresan abi. Conte demişken onu da seni bulmuşken değinmek isterim. Yani orada sürekli tepe takımlarda bir sirkülasyon var. Her sene kuradan çekip bir tane hoca alıyorlar. Allegri Milan'dan ayrılıyor Juventus'a. Juventus'tan ayrılıyor Milan'a. Milan'dan Napoli'ye gitti şimdi. Sarri Lazio'dan Atalanta'ya gitti. Conte muhtemelen yine 3 büyük takımdan birinin başına bir 2 sene içinde geçecek. Orada çok enteresan bir hoca sirkülasyonu var.
1: Ve devam ediyor. İtalyan hocalar ağırlıklı esasında. Serie A kolay kolay da o gelenekten vazgeçmiyorlar. Fakat şunu değerlendirmek lazım. Bu İtalyan futboluna bu hocalar milli takım bazında ne kattılar? Mancini dışında. Mancini'den sonra kaybolmuş bir İtalya var. Milli takımlar düzeyinde.
0: Spalletti tutmadı. Gattuso tutmadı. Şu an kimin geleceği belli değil. Belki Mancini geri döner bilmiyorum. Alsat'la sözleşmesi var ama.
1: Ya o olabilir. Ya da Inzaghi tamam ben dönüyorum diyebilir.
0: Simeone.
1: Tabii.
0: Al Hilal'den.
1: Arabistan'da.
0: Bu arada ilginçtir abi. Çok göz önünde değil. Filippo Inzaghi de aslında golcü olan futbolculuk döneminde daha çok tanıdığımız Inzaghi de Serie B'den 3 tane takım çıkartıp ayrıldı ve Serie B'den takım çıkartmaya devam ediyor mesela. İlginç. Son olarak
1: onun da tarzı şey oldu değil mi?
0: Ya İsmet Taşdemir oldu mesela orada.
1: Değil mi?
0: Tabii en son Pisa'yı çıkarttı bıraktı mesela.
1: Çıkartıp bırakıyor.
0: Evet ilginç bir hoca.
1: Orada demek ki Serie B uzmanı oldu Filippo Inzaghi de.
0: Ya dediğim gibi ben kendisini artık İsmet Taşdemir'e benzetiyorum. Evet. İtalya çizmenin İsmet Taşdemir'e. Yani mesela o da bence iyi bir hoca olabilirdi ki futbolculuk dönemi Simone Inzaghi'den de daha büyüktür.
1: Tabii canım.
0: İtalyan futbolunda bu bahsettiğimiz hocalardan abi Mancini hariç hiçbirini ben tatminkar seyir zevki olarak bir futbol oynattığını düşünmüyorum bu arada.
1: Bonucci ve Chiellini dönemi Allegri'nin bazı maçları fena değildi.
0: O da çok iyi takımdı.
1: Değil mi?
0: Final oynadılar zaten.
1: Tabii ya yani o Juve'de sanki fena işler yapmamıştı. Milan çok iyi bir takım mı? Bu sene ayrıldı Allegri. O takıma baktığımızda oturup şöyle seyrettiğinde tek tek oyuncuları muazzam bir takım diyemem.
0: Birkaç oyuncu hariç denilmez evet.
1: Birkaç oyuncuyla da Avrupa kupalarında ve İtalya'da Serie A'da şampiyon olamazsın.
0: Ya Inter'in kadrosunu görüyoruz. Her pozisyonda İtalya'nın en iyi oyuncuları var neredeyse.
1: Ya bunu Milan'ın bunu sağlaması lazım.
0: Orada abi Maldini'nin ayrılığını da buna bağlıyorlar ya 2023'te. Yönetimin bütçe arttırmak konusunda çok çekinceleri var. Böyle olmadıkça da sen hani kendi oyuncularını da yaratmadığın için Inter'le belki gelecek dönemde şimdi mesela genç onların da potansiyel bir kadrosu var. Juventus'la yarışman bence çok kolay değil.
1: Yani Maldini şunu yaşadığı için İtalya'nın işte değişen sahibi değişti. Uzak Doğulu yatırımcılar var takımın başında. Şu örneği vermiştir. Gullit, Van Basten, Rijkaard, Shevchenko daha sonraki dönemlerde.
0: Kaka.
1: Ya bu tarz yıldızları bir kendisi Maldini. Bu tarz yıldızlı kalede Dida. Brezilya milli takımı.
0: Yapstam, Nesta.
1: Nesta ya böyle İtalyan futbolunun nasıl söyleyeyim first class oyuncuları.
0: Dünya futbolunun hatta.
1: Dünya futbolunun. Ya mutlaka Maldini bu örnekleri verdi. Ya biz dediler buna yavaş yavaş herhalde ulaşacağız. Yavaş yavaş yapamazsın bunu. Yani önce bir 3 tanesini alacaksın.
0: Şu an hiç yok. Ya şimdi Milan'ın öne çıkan oyuncularına bakıyorum. Abi ne Leao'yu ne Pulisic'i ne Modric artık yaşı itibariyle bu saydığın oyuncularla aynı kefeye koyamam. Hani 5 sene önce olsa belki Modric olabilirdi. Diğerleri zaten hiç orada değil.
1: Ya Leao bile açıklama yapıyor. Ben ayrılacağım diyor ki Leao tahmin ediyorum büyük bir transfer yapabilir.
0: Hala çok genç bir oyuncu bu arada. 25-26 yaşında.
1: Şöyle haberler okudum Premier Lig'le ilgili. Tabii bizim ligde de her oyuncu bahsediliyor da. Ama Premier Lig'de Leao'ya bakışın bayağı farklı olduğu kanaatindeyim.
0: Abi Leao disiplin sağlanabilirse bir şekilde atletizmi, teknik kapasitesi, çabukluğu bitiricilik noktasında da çok fena olduğunu düşünmüyorum. Çok başka bir oyuncu olabilir ama doğru yerde değil bence.
1: Doğru teknik direktör ve oyun tarzıyla inanılmaz bir yetenek izliyoruz. Onu söyleyeyim.
0: %100.
1: Yani üzülmüştür o belki Milan'da istediğim sonuçları alamıyorum diye.
0: Ya mesela kariyer sezonuna bakıyoruz abi Milan döneminde. Milan'ın yakın geçmişte ofans oynatan tek hocası. Pioli döneminde şampiyon olmuşlardı kariyer sezonu. Ama şimdi Allegri gibi bu kadar savunma ağırlıklı bir futbolda bir kanat oyuncusunun ne kadar fark yaratmasını bekleyebiliriz. Bu da çok sağlıklı değil mesela.
1: Bence de değil.
0: Bu da

0: fırsat bu arada. Yani iyi bir Leao'yu belki 80-90 milyon alamayacakken şu an Milan'ın 40 milyona bırakacağı konuşuluyor. Bu fırsattan da faydalanmak lazım.
1: Ve faydalanacak takımlarda Leao'yu da mutlu edecek teklifler gelebilir.
0: 6 milyon alıyormuş Milan'la.
1: Yine de daha yükseğini alabilir.
0: Bu bir de brüt tabii.
1: Yani onu da rahatlıkla söyleyebiliriz. Daha yükseğini de o teklif. Bu Dünya Kupası çok önemli.
0: İyi de bir Portekiz var orada kendini gösterebilir.
1: Gösterirse de bu bonservis karşılığında kendi kazanacağını arttırabilir bence.
0: Valla bakalım, Galatasaray ve Fenerbahçe için de adı geçiyor. Fenerbahçe tarafından artık biraz o ihtimal ekarte oldu ama Galatasaray'ın bir ilgisi olduğu söyleniyor. Değiniriz bunlara daha bir istersen. Kısa bir aramız varmış. Ona gidelim, ardından sizlerleyiz.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Reklam. Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için... Kazancım net, Sigortam.net.
4: Radyo Spor. Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
5: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
3: Reklam.
6: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Evet, Spor Kazanı'nda kısa bir aranın ardından birlikteyiz. Ben Burak Alaca, sevgili Ercan Taner'le birlikte futbol gündemini değerlendiriyoruz. Evet, Leao isminden bahsediyorduk abi. Şu an son günlerde şöyle bir şey ortaya çıktı. Galatasaray'ın Leao için 40 milyon euroluk bir bütçe ayırdı. Oyuncuya da 10 milyon euroluk bir öneride bulunacağı söyleniyor. Nasıl olur?
1: Neden olmasın? Bu söyleniyor. Fakat bahsettiğim gibi İngiliz medyasında da çıkan haberler Premier Lig ekiplerinin de bu oyuncuyla ilgilendiği yönde. Mesela Tottenham alabilirse şaşırmam.
0: Yakışırdı.
1: Neden şaşırmam? Toplumda büyük bir değişim bekliyorum. 2 senedir son anda ligde kalıyorlar. Bu yüzden de mali konuda da bir problemleri yok. Bu sebepten bazı oyunculara yönelecekleri kanaatindeyim.
0: Burada abi De Zerbi zaten biliyorsun sezon ortasında takım çalıştırmak istemediğini belirtip daha önce reddetmişti. Onu ikna edecek argümanlardan biri de bu olabilir. Yazın ciddi bir kadro revizyonu ben de bekliyorum.
1: Tabii ki. Ya kendisi yoksa niye geldi? Hatta Tottenham düşse bile çalışacaktı. Bu demek ki biz sana güveniyoruz, senin istediğin oyuncuları alıyoruz. Açıklamasından kaynaklanan bir husus.
0: Ona da bu arada müthiş bir maaş verdiler ikna etmek için. Yani sadece projeye inanmak bir kenara 9 milyon poundluk da bir maaşı var.
1: Yoksa gitme, hayır, o riske niye girsin ki?
0: Tabii ki. Marsilya'dan da zaten kötü bir şekilde ayrılmışken burada küme düşmesi onun kariyerini direkt ivme olarak aşağı doğru indirirdi.
1: Tabii.
0: Risk aldı.
1: Büyük risk aldı. O riskin de bir karşılığını görmesi lazım Burak.
0: Seneye daha iyi olacağını düşünüyor musun abi Tottenham tarafının?
1: Ben olacağını düşünüyorum Tottenham'ın. Çünkü şöyle söyleyebilirim. İngiltere'de o büyük altılar deriz ya. Onların arasında olan bir takımın elinde sonunda bu bunalımdan çıkacağı kanaatindeyim.
0: Ya mesela Manchester United'ın bu sene itibariyle çıktığını söyleyebiliriz. Tottenham'ın da artık çıkmasını beklemek
1: evet.
0: Olmaz.
1: Ya yani Manchester en azından güveninin tekrar yerine geldiği bir Manchester oldu. Benim görüşüm bu.
0: Orada abi bence o Ferguson döneminden mesela eski antrenörlerden bahsederken orada ta 60'lardan Bill Busby'ler, sonrasında Alex Ferguson'ı Manchester United'da, o DNA'dan çok kopmuştu Manchester DNA'sından bence takım. Michael Carrick'in dönüşü bence biraz eski Manchester United kimliğine biraz büründürdü kulübü.
1: Evet, Ten Hag da bir acaba oluşumda büyük katkısı olur mu diye düşünülüp bayağı şans verilmişti. Tam bir ayak kırıklığı oldu.
0: Yok oluşa sürükledi.
1: Amorim hiçbir şekilde kurtarıcı olamayacağını ispatladı. Ya Carrick gibi sonuçlar alsa Amorim'i bırakırlar mıydı?
0: Devam ederdi. Üçüncü bitirdi ligi. Manchester United direkt Şampiyonlar Ligi.
1: Ya Amorim geldikten sonra tamam iki mağlubiyet alabilirsin ama durmadan o seri mağlubiyetlerle bir takımın bu hale gelmesi teknik direktörün o işi kurtaramadığı anlamına geliyor.
0: %100.
1: Bunu kabul edelim. Bu yüzden Carrick büyük iş yaptı.
0: Ki biliyorsun daha önce bu ikinci antrenörlük deneyimi. Middlesbrough'da bir daha evet. Teknik direktörlük deneyimi vardı. Premier League'de de ilk deneyimi.
1: Çok önemli değil mi?
0: Ya şu var. Mesela hep söylüyoruz ya bazı hocalar süreç bazıları sonuç hocasıdır diye. Mesela Amorim bir süreç hocası olduğunu gösterdi. Carrick direkt sonuca götürdü yarım sezonda.
1: Ve bunda da başarılı olduğunu. Bu tabii Manchester United'ın ruhunu bilmek çok önemli.
0: %100.
1: Ya herkes Manchester United'da başarılı olamazın karşılığıdır bu.
0: Bu arada abi öyle bir kamuoyu var ki orada. Bizimki de mesela çok bence sağlıklı bir spor basını yok ama aylarca yok Glasner'di, yok şuydu, yok buydu. Michael Carrick sonrası gelecek teknik direktörleri konuştular. O sırada Michael Carrick iyi sonuçlar alırken. Şimdi uzattılar tabii ama orada da enteresan bir durum var. Kulübü bence orada kamuoyu zehirliyor.
1: Olabilir. Bu etkileşim tabii ki sosyal medya kaynaklı çoğunluğu. Bunu kabul edelim. Etkilenmiş olabilirler ama bu sefer etkilenmediler. Carrick'le devam ettiler
0: çok
1: mesela.
0: Çok doğru karar. Ya orada bir de biliyorsun onların meşhur Hollanda çetesi vardı. Van der Sar'ın başında olduğu Hollandalı Ajax'tan sürekli oyuncuların transfer edildiği, evet. Zarar edildiği Anthony, Van de Beek gibi isimlerin. Ondan da kurtuldular. Safralarından arınıyor Manchester United.
1: Öyle gözüküyor.
0: Özledik yani. Ama.
1: Şu var. Ben Hollanda futbolunda teknik direktör ve Hollanda futbolunun ekolünün de bazı problemler yaşadığı kanaatindeyim.
0: Hala var mesela. Milli takım içinde tartışmalar var.
1: Milli takımda çok eleştirilen Koeman'ın mesela devam etmesi. Değil mi?
0: Bir açıklaması var abi geçenlerde. Akıl tutulması yaşadım. Takımda neden Weghorst'a yer verdiniz? Premier Lig'de 11 gol atan bir oyuncu varken aynı pozisyonda demiş. Kim attı 11 gol demiş. Burnley'nin golcüsü Fleming'den bahsediyorlar. Adam tanımıyor oyuncu.
1: Ya da dalga mı geçiyor?
0: Dalga geçiyorsa daha trajik.
1: Bence dalga geçiyor galiba.
0: Yani abi bazı oyuncular milli takım hocaları sever çünkü ne olduğu belli, tamam buna saygı duyuyoruz ama yani oyuncuya da saygısızlık etmeye gerek yok ya. Yani dünyanın en zor liginde çift taneye ulaşmış bir oyuncu küme düşen bir takımda yani en evet. Azından takdir etmen lazım. İleride bir fırsat vereceğinin belki olmayacaksa bile sinyalini vermen lazım. Yani insan kaybetmek bu kadar kolay olmamalı bence.
1: Bu bayağı enteresan oldu. Bahsettiğim ya mesela Van Bronckhorst Hollanda futbolunda iş yapar mıydı? Bence yok oldu gitti.
0: Bundan sonra çok zor.
1: Ancak Hollanda'da iddiası takımlarda belki çalışırsa çalışabilir diye düşünüyorum. Slot bir yine bir var. Bir görev verebilirler.
0: Kredisi var henüz.
1: Kredi var. Ben Liverpool'u şampiyon yaptım diyecek.
0: Yani.
1: İyi ya da kötü. Onun dışında yalnız çok büyük hocalar Van Basten bir şey yaptı mı?
0: Van Bommel bitti yeni nesil hocalardan mesela.
1: Van Basten bir şey yaptı mı?
0: Yok.
1: Van Persie bir şey yaptı mı?
0: Kötü gözüküyor Feyenoord'da.
1: Öyle değil mi?
0: Evet. Erik Bos var. Sayabilirsek belki.
1: Belki.
0: Peter Bos düzeltiyorum.
1: Peter Bos, evet doğru. Onun dışında işte Hollanda, total futbol. Bunu tekrar uygulayacağız. Biz en iyi ekollerden biriyiz. Sadece portakallar deniyor işte turuncu formayla. Ama o ekol şu anda bence krizde. Hollanda da krizde.
0: Abi şu an ben şunu söyleyeyim mesela kağıt üstünde baktığında Hollanda kadrosu belki bir yere gelebilir diyebilirsin ama güncel futbolun o kadar uzağında ki Ronald Koeman hiç mesela bana çok umut vermiyor Hollanda milli takımı.
1: Onlara da futbol konusunda değişim ya yani Almanya'nın uğraştığı bir değişim var. Yıllardır uğraşıyorlar. İşte Löw uzun süre kaldı. Şimdi çok genç bir teknik direktör var Nagelsmann. Eğer o giderse Jürgen Klopp diyorlar. Almanya o değişimi yakalamak için uğraşıyor. Hollanda uğraşıyor mu? Ben kağıt üzerinde uğraştığını göremiyorum.
0: Basına yansıyan bir şey de yok.
1: Yok. Hollanda futbolunun en büyük markası Ajax'tır. Ajax

0: Hearts'ın çöküşü zaten şaşırtıcı. Çok şaşırtıcı.
1: Hoca bulamıyorlar abi Faryoy'dan sonra. Haitinga geldi gitti. Bir sürü hoca geldi gitti.
0: Olmadı. Avrupa kupalarında bir Ajax gerçeğini unutmamamız lazım. O yatırımlarıyla, genç oyuncularıyla, akademisiyle. Fakat bunların hiçbirini gerçekleştiremediler.
1: Galatasaray bu sene elini kolunu sallayarak Johan Cruyff Arena'dan 3-0 galip ayrıldı abi.
0: Ki oradan kolay kolay çıkamazsın.
1: Ya bir kere stadyumun adına baktığında zaten Ajax tarihi direkt gözler önüne seriliyor. Johan Cruyff'tan bahsediyoruz.
0: Büyük bir başarı Ajax orada 3 tane atmak.
1: Tabii canım. Ve Ajax hiç variyet gösteremedi. Yani büyük futbol ülkelerinde revizyonu görüyoruz mesela. Abi. Almanya'dan bahsettim. Fransa 2018'den bu yana genç bir jenerasyonla geliyor. İspanya mesela Euro 2012'den sonra bir düşüş yaptı. Sonra revize oldu yine kadro. İngiltere'de Tuchel'le birlikte belki görebiliriz bunu ama Hollanda'da hakikaten hiç nabız yok.
0: Evet. Ve ortaya da böyle bir sonuç çıkıyor maalesef.
1: Burada peki abi revizyon demişken İngiltere'den ne bekliyorsun? Mesela bu bahsettiğimiz revizyonlar...
0: Ben evet.
1: İspanya ile Almanya'nın gittiği yön belli oldu. İşte ne bileyim Fransa'nın gittiği yön artık belli. Bu İngiltere biraz belirsiz gözüküyor.
0: Ya İngiltere'nin oynadığı oyunu masaya yatıralım. Bence bırak.
1: Kötü.
0: Göze hoş geliyor mu?
1: Asla. Tuchel futbolu...
0: Ya Andorra maçıydı en son. Hatırlıyor musun?
1: 2-0 biten maçtan bahsediyorsun galiba.
0: Ben bu kadar kötü bir İngiltere takımını son dönemde hatırlamıyorum. Andorra bayağı da iyi kapandı. Ya İngiltere çok golcü bir takım mı dersen tartışırım. Değil. Ya bu Dünya Kupası'na nasıl yansıyacak ben de merak ediyorum. Ya kadrosu iyi mi? Çok iyi oyuncular var.
1: Olmayanlara rağmen.
0: Olmayanlara rağmen çok iyi oyuncular var. Anlayamadığım Tuchel'le bakalım başarılı olabilecekler mi? Ama futbol olarak umut vermiyorlar onlarda.
1: Onların biliyorsun şey meşhurdur abi böyle İngiltere'nin işte Lampard'lı, Gerrard'lı, Rooney'li takımları Fabio Capello ile iç ettikleri bir dönem vardı mesela. Şu evet. Anda da Tuchel'le güzel bir jenerasyon bir Dünya Kupası kaçırabilir bence.
0: Erken veda olabilir mi diyorsun?
1: Yani şimdi burada hedefin ne olduğuyla alakalı abi. Şu İngiltere kadrosu bence bir en azından şampiyonluk adayı olması lazım. Tutup çeyrek finalde elenirlerse bence bu bir kayıptır mesela.
0: Başarısızlık zaten.
1: Ben öyle düşünüyorum.
0: Ha, yarı finalde elenme olabilir. Yarı finaller zor oluyor tabii.
1: Rakibe göre kabul edilebilir, sayabiliriz.
0: Mesela evet. İspanya çıktı. Gerçi baş başa oynayabilir o kadro. Ama nasıl oynayacak?
1: Tuchel takımı kendi haline bıraksa bence bir şekilde oynayabilirler ama Tuchel futboluyla çok kolay görmüyorum.
0: Luis Enrique'nin dediği gibi değil mi? Bazı oyuncuları zorlamamanız lazım sistem için.
1: Ya.
0: Biraz serbestlik lazım diyor.
1: Almadığı oyunculara ben hayret ettim abi. Cole Palmer, bu sene çok iyi bir sezon geçiren Morgan Gibbs-White yok. Bir sürü oyuncu var. Tek tek saymaya gerek yok ama yine de şu takımın hücum attı. Bu kadar az golcü olduğundan bahsettik ya. Anthony Gordon, Bukayo Saka, Harry Kane, Marcus Rashford. Müthiş bir sezon geçiren Morgan Rodgers, Oli Watkins, Noni Madueke. Yani şu takımın averaj takımlara karşı her maçta 3-4 tane atması lazım en az.
0: %100. Ya Harry Kane yeter.
1: Tabii ki.
0: Tabii bu arada Harry Kane'e o gol pozisyonlarını hazırlamak mesele.
1: Bunun için de malzeme var. Kanat oyuncularına bakıyorsun. Orta sahada yine çok yetenekli oyuncular var. Rice var, Eze var. Mesela orada da Wharton'ın alınmamasını anlamadım. Konferans liginde çok beğendim mesela.
0: Ben de çok beğendim.
1: Enteresan bir kadro seçimi var ama bu kadro seçimi iyi sonuçlar gelmezse başına bela olacak Tuchel'in bence.
0: Çabuk ayrılabilir. Dünya Kupası öyledir. Ya beklenmedik bir şekilde gruplarda çıkıp üst turlarda elenilirsen yarı final görmeden. Çünkü bu kadro hazır bir kadro. Genç bir kadro değil.
1: Hepsi deneyimli
0: oyuncular. Biz geleceğe bakıyoruz diyemezsin İngiltere milli takımında.
1: Ya mesela Cole Palmer almadı abi. Orta saha rotasyonuna bakıyorum. Eze haricinde ofansif orta saha oyuncusu diyebileceğimiz bir oyuncu yok mesela. Hani skor noktasında sıkıntı yaşayacaklarından bahsettik ya. Orada kilit açıcı bir oyuncu yok mesela.
0: Yok. Ya, ve oyun yapısı tekrar söylüyorum beni bayağı şaşırttı.
1: Yakışmıyor kadroya bu oyun.
0: Aynı kanaatteyim. Beni bayağı şaşırttı.
1: Ben bazen böyle hoca takımlarına şunu söylüyorum abi. Az önce de söyledim ya. Bu oyuncuları 11 kişi sahada kendi haline bıraksan daha iyisini yapabilirler gibi geliyor bana. Tam plan önemli ama eski futbol böyle de değildi bence. Biraz daha oyuncuların özgürlükleri oldukları. Mesela Brezilya'da samba bu tabiriyle futbol oynayan, samba yaklaşımıyla futbol oynayan oyuncu yok.
0: O işler biz de Avrupa gibi oynayalım, olalım düşüncesiyle Brezilya'da değişti. Ya Brezilya'nın mahalle arası futbolu ya da Rio plajlarındaki futbolu, oradaki gençlerin futbola bakışı şu anda biraz azalmış durumda.
1: Bu çok üzücü bir durum futbol için.
0: Ya Brezilya'da yıllarca sen de biliyorsun, belgesellerde de izledik. Öyle sert futbol görmüyorduk. Şimdi bir

0: çok oyuncusu sert oynuyor. Bunu kabul edelim.
1: Eskiden oynarken keyif alan, alır görüntüsünde daha kıvrak oyuncular vardı. Şimdi onlar da normal sistem takımı haline de...
0: Tabii biz niye Brezilya'yı küçükten beri ya seyrediyoruz, ne güzel takım. İyi futbol oynadıkları için.
1: Keyifli, çok yetenekli takımlardı.
0: Ya futbolu zevk verdiği için evet Brezilya bir başka diyorduk.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi bir talih sunar.
4: Kulvara yakın 6 numaralı Yağız Bike ilerlerken hemen dışına Queen of Need'e geldi. 2 boy kadar geride. Orta kulvarda 8 numaralı Tebligat yer alıyor. Onun hemen dışında 10 numaralı Ali Nece var. 1 boy kadar geride 4 numaralı Maftet. Yarım boy kadar geride 5 numaralı Flowing Flood. Onun 1 boy gerisinde 15 numaralı Last Chance Girl. 2 boy kadar geride 7 numaralı Şeker Piraye yer alıyor. Onun 1,5 boy gerisinde 9 numaralı You and Me. 4 boy kadar geride 1 numaralı Visera sırasıyla Taylar son 800 metreye girmek üzere. 11 numaralı Life and Light yarışlı lideri takipte Queen of Nida vardı. Dıştan bir anda geldi 7 numaralı Şeker Piraye öne geçti, hatta 11 numaralı Life and Light'ı geride bıraktı ama Life and Light mücadele içinde. 2 boy kadar geride Queen of Nida var, hemen içinde 2 numaralı Megal, 1,5 boy geride 3 numaralı Silent Touch, onun 2 boy gerisinde 10 numaralı Ali Nece içinde 8 numaralı Tebligat sırasıyla Tyler Düzü'ye çıkmak üzere. Boyun farkıyla lider 11 numaralı Life and Light, 7 numaralı Şeker Piraye büyük baskıda, 3 boy kadar geride 2 numaralı Megal var, 12 boy gerisinde Silent Touch, ortada 10 numaralı Ali Nece sırasıyla son 400 metreye girildi. 7 numaralı Şeker Piraye ve içeride Life and Light mücadelesi sürerken dışarıdan 3 numaralı Silent Touch, hemen içinden 2 numaralı Megel'e ta kalktı ve bu ikili içteki diğer ikiliyi yakaladı. Geriden de 10 numaralı Ali Nece geliyor. Silent Touch liderdi dışarıdan. Ali Nece geliyor. Ali Nece kazanıyor. 9 numaralı Güvenmi son ataklarıyla ikinci oldu. 4 numaralı Maftet de son ataklarıyla üçüncülüğü elde ederken 3 numaralı Silent Touch dördüncü. 6 numaralı Yağız Bike yarıştan 5. olarak ayrıldı. 10 numaralı Ali Nece kazandı Bekir Mert Mırık'la.
3: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi bir talih sundu.
5: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
6: TZK e-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. ebayi.tzk.org.
5: Reklam.
7: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
8: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
9: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
10: Kalmıyoruz 5'te. Altılı kuponun yatarsa 500 TL'ye kadar hediye hesabına iade. Son düzlükte sen de kampanyalara koş. Öne geç, önde bitir.
11: Şampiyonla son düzlükte.
5: Reklam.
12: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
13: Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor.
5: Radyo Spor. Spor'un tek adresi.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Evet, Spor Kazanı'nda kısa bir aranın ardından tekrardan sizlerleyiz sevgili Ercan Taner'le birlikte. Abi hazırsan devam edelim.
0: Hazırım.
1: Dinleyici mesajlarına bakalım. Çok sayıda mesajımız var. Şey anladım bu arada. Bayramda full buradaydım biliyorsun. Hiç mesaj gelmiyordu. İnsanlar evlerine dönmüş, işlerine dönmüş. Evet. Görebiliyorum. Biz yine buradayız. Bekledik sizi. Gözümüz yollarda kaldı. İki güzel insan hoş geldiniz. Geçmiş bayramınız mübarek olsun. Ben Sefaköy'den satılmış saat. Onurluyuz, gururluyuz, mutluyuz. Çünkü hem Çorumluyuz hem Beşiktaşlıyız. Her şey gönlünüzce olsun. İki büyük.
0: Teşekkür ederiz. Sizin de.
1: Çorum FK'yı da tebrik edeyim buradan tekrardan bu vesileyle.
0: Biz de tebrik edelim.
1: Sevindim şehir takımlarının daha fazla.
0: Tabii daha fazla. Şehirde bambaşka hava, tribünler dolu. Bu güzel oluyor bence de.
1: İyi yayınlar. Bizim milli takım Dünya Kupası kadrosu ne zaman netleşecek demiş bir dinleyicimiz. Bu hafta içi bekliyorum ben abi.
0: Ben de.
1: Ya Venezuela maçına muhtemelen güncellenmiş kadroya gideriz.
0: Tabii Amerika'ya gidecek kafile açıklanınca milli takım belli olacak.
1: Kimlerin kesilmesini bekliyorsun abi? Sürpriz nitelendirdiğin biri var mı mesela?
0: Çok zor bir soru. 9 oyuncu gidecek.
1: Evet.
0: Kalecilerden biri olacağı kesin. Kim olacak bilmiyorum.
1: Belki ikisi.
0: Onun dışında savunmadan olacaktır. Orta alan. Ben zor bir karar olarak değerlendiriyorum. Ya şu anda bir isim verip değil mi? Kimseyi ne diyelim moralini bozmayalım.
1: Evet. Geniş bir kadro var. Burada bakıyorum benim gözümde birkaç isim canlanıyor ama sürprizler de olabilir. Bekleyip görmekte fayda var bence de.
0: Bence de.
1: Devam ediyorum. Sevgili Burak kardeşim selamlar. Kocaeli'den Bülent, enerjiniz ve azminizden dolayı sizi tebrik ediyorum. Sayın Ercan Taner gibi duayen bir spor adamıyla yayın yapmak, karşılıklı oturmak muhteşem olsa gerek. Muhteşem bu arada çok.
0: Ben de aynı duygulardayım. Teşekkür ederim.
1: Sayın Ercan abiye selamlar. Onu çok seviyorum. İyi yayınlar, seviliyorsunuz demiş Bülent Bey, Bülent Yener.
0: Teşekkür ederiz Bülent Bey.
1: Buradan Kocaeli'ye de selamlar. Bu arada kendisi de bir sporcu veliyse arada 6. adamda da konuşuyoruz. Çok kıymetli pırıl pırıl iki tane de genç sporcu kardeşimizi
0: yetiştiriyor. Tebrik ederiz kendisini.
1: İyi yayınlar. Avustralya kapalı savunmayla oynayacak. Beşli savunma oynamaları muhtemel. Bizim kesinlikle bu maçta Deniz Gül ile oynamamız lazım. Kerem ya da Barış oynarsa açmakta zorlanabiliriz.
0: Her türlü alternatifi deneyecek. Kapalı takımlar karşısında gol atamadığınız zaman oyundaki alternatifler dinleyicimiz de yazmış zaten. Sonradan da Deniz'i oyuna alabilir. Avustralya'nın programımızın birinci bölümünde bahsettiğim gibi Meksika maçının özetinde Avustralya'nın bir tane kaçırdığı net pozisyon var.
1: Gol beklentileri de bu arada 0-40 civarı.
0: Bir tane net pozisyon. O da oyuncu topa çok kötü vurduğu için kale boş. Kaleci kaleden çıkmış durumda. Ochoa, Meksika'nın vazgeçilmez kalecisi.
1: Yani 41 yaşında son turnuvasını oynayacak.
0: O da kaleyi boşaltmış, devre dışı kalmış. Ama vuruş kötüydü. Onun dışında bütün maç içinde Avustralya'nın çok zor durumlara düştüğünü gördüm.
1: Abi çocukluğumdan beri bu arada izlediğim bütün dünya kupalarında da Ochoa var. Sanki hani Allah ömür verirse 2-3 tane daha oynar gibi geliyor bazen gördükçe.
0: Ya büyük olay. Dinozof da 41'i aşmıştı dünya kupalarında.
1: Ki aldı da dünya kupası o yaşta galiba.
0: Tabii. İtalya milli takımının tarihe geçmiş kalecisidir kendisi. Bu yüzden dünya kupası ama var olduğu sürece bu rekorlar hep olacak.
1: Renk de katıyor bu arada.
0: Tabii.
1: Şimdi mesela turnuvaya renk katacak başka takımlar da var. Daha önce çok görmediğimiz Haiti, Kuruçoğa gibi takımlar da bence bir nebze renk katacak.
0: Hayır, Haiti Dünya Kupası tarihinde şimdi adı Kongo olan Zaire o zamanki adı. Haiti ve Zaire vardı. Ama renk kattılar fakat çok farklı mağlubiyetler aldılar.
1: Ya belki de bu yüzden renk kattılar.
0: Evet.
1: Gollü maçları izlemeye vesile olmuşlar. Ercan abi Arne Slot diyorlar Beşiktaş için.
0: Zor.
1: Umarım bambaşka olur böyle bir hata yapmazlar. Bu konu üzerinde sen ne dersin? Yani hem zor hem de hata olarak nitelendirilebilir bilemedim.
0: Ya Hollandalı denedi Beşiktaş.
1: Bronckhorst.
0: O da o ekipte. Arne Slot'un ekibinde. Evet. Bütçe olarak da bundan sonraki düşüncesi olarak da iki tarafında uzak kalacağı bir konudur bu. Onu söyleyeyim. Öyle yazarlar. Herkes yazar şey. Dedik ya Burak'la beraber 30 tane yazmışlar mıdır Beşiktaş'ın? 10 tane. 10 diyelim hadi 30 demeyelim de.
1: Abi valla 30 olmasa da 20 vardır ya.
0: Vardır değil mi?
1: Yani her ligden 5-6 tane yazdılar. Mesela Inigo Perez yazılıyordu. Vallecano'nun hocası bir yere elle anlaştı. Mesela bir sürü yazıldı. Ben 20 çok rahat sayabilirim ya biraz kurcalasam.
0: Her ayrılan hoca yazıldı.
1: Güzel ama ekmek var abi medyacı olarak bakıyorum. Mesela bu sosyal medya çağında bir tane atsak mesela burada yayında herhalde bir infial yaratırız diye düşünüyorum.
0: Da bizim uyumuz o değil tabii.
1: Yok abi bu meslek etiğine çok aykırı bir şey. Ben burada biraz iğneleyici konuşmak için.
0: Biliyorum.
1: Ya Zidane falan yazıldı. Hadi hepsini bir kenara bırakıyorum. Yani çok ne denir ona? Olağan dışı şeylere kadar gitti olay.
0: Yani Zidane

0: Oyunu yazan Jürgen Klopp'u da yazar değil mi? Esasında.
1: Bir fikir vermiş olabilirsin şu an bazılarına, bizi dinleyenlerden. Akşam görürsek bu haberin çıkış noktası burası, onu da söyleyelim.
0: Ya da Fransa'nın başından ayrılacak diyelim de Deschamps.
1: İstemezdim ama yazılabilir.
0: Yazılır ya. Yazılma ihtimali yüksek olan teknik direktörleri konuşuyorum.
1: Mesela dün bir gazetecinin şeyi çıktı abi, Beşiktaş İtalya'daki alternatifleri değerlendiriyor, İtalya'ya gidecek diye. Arda arda şeyleri gördüm. İşte Rafael Paladino, Vincenzo Italiano, Thiago Motta, arda arda birkaç saat içinde hepsi dökülmeye başladı.
0: Aynı şeyleri ben de gördüm. Tabii yorumsuz bakıyorum şu anda. Tekrar söyleyeyim, kimsenin bulamadığı bir teknik direktör ismi bir anda çıkabilir ve anlaştık diye açıklama yapabilir kulüp. Çünkü böyle anlar da çok olmuştur.
1: Burada aklıma bir isim geldi abi. İsmini tekrardan bir kontrol etmek istiyorum. Hani belli bir sistem yakalanmak isteniyor ya, belli bir süreç içerisinde. Son yıllarda Belçika futbolunu domine etti. 90 yıl sonra şampiyon oldu geçen sene. Union Saint'in hocasına ne dersin? David Hubert.
0: Onu beraber çalışacakları sportif direktör ve başkanın karar vermesi lazım. Abi sistem var. O sistemde devam edeceğiz, uygulayacağız. Ve değerli taraftarlara bunu anlatacağız derse başkan ve yönetim kurulu, o tarz isimler olabilir.
1: Henüz de 38 yaşında bu arada.
0: Evet. Neden olmasın?
1: Böyle bir sürpriz gelebilir diye düşünüyorum. Ben bu şeyi biraz artık şöyle algılamaya başladım abi. İspanya Ligi'nden, İtalya Ligi'nden teknik direktörlerle ilgileniyor falan. Biraz o hedef şaşırtma olabilir mi acaba, senin de dediğin gibi?
0: Olma ihtimali var.
1: Sürpriz gelebilir.
0: O tarz bahsettiğimiz liglerin teknik direktörlerine de iyi bütçe vereceksin. Maaş olarak. Ne olursa olsun.
1: Ya burada şu an sen atıyorum Thiago Motta'ya, Paladino'ya, Atalanta'da geçirdi sezonu, tutup hani bu mevcut kadroyla ne yapıyorsan yap diye ikna edemezsin bence.
0: Bence de. Hem bütçe vereceksin, maaş olarak ayrı, hem de şu oyuncuları alacağız diyeceksin.
1: Yani bir de şöyle bir şey var abi, dışarıdan algı olarak. Sen son 4-5 sene içerisinde çok sayıda hoca değiştirdiğin için onu araştırıp öğrenen hocaların bir ön yargısı oluşuyordur. Bunu kırmak da zor değil bence.
0: Bence de. O ön yargı birbirleriyle konuştukları kesin. Ya şimdi Slot ismi çıkıyor değil mi ortaya? Slot Van Bronckhorst'la hiç konuşmadım ya.
1: Yardımcısı abi. Mutlaka konuşmuştur. Orkun üzerinden bile konuşmuşlardır.
0: Ya bu haber üzerine satrancı hayal edelim. Şahmat oldun işte.
1: Bittin.
0: Öyle değil mi?
1: Ya burada bir de şey var abi. Dışarıdan bakan biri için söylüyorum. Manchester United'ı çalıştırmış Ole Gunnar Solskjaer apar topar gönderildi. Avrupa'da final oynamış Van Bronckhorst'u gönderdi. Hani birbirlerini tanımıyorlarsa bile diyeceksin ki bu adamlar ne noktada buraya geldi, ne şekilde ayrıldı.
0: Evet. Ya hiç konuşmamışlar mı?
1: Yani kara delik gibi gözüküyordur dışarıdan.
0: Bayağı ya evet ben kendimi göstereceğim diyen bir teknik direktör. Öyle olma ihtimali yüksek bence.
1: Genç bir aday burada.
0: Yüksek bence.
1: Bu bahsettiğimiz David Hubert de 38 yaşında mesela. Aklıma ilk o geldi. Böyle bir sürü aday var ama dediğim gibi sürpriz olacak. Ben de sana katılıyorum bu konuda. Burada ilginç bir yorum gelmiş mesela. Farklı bir fikir. İyi yayınlar. Beşiktaş'ta yabancı hocanın bence başarılı olma şansı yok. Kombine bile zor satılır demiş Bursa'dan Mehmet Bey. Ya Beşiktaş tarihinde çok başarılı yabancı hocalar var ya. Hatta burada sana da sormak isterim abi. O dönemi benden daha...
0: Gordon Milne, Christoph Daum,
1: Lucescu,
0: Bilic. Bilic ya bayağı isimler akla geliyor.
1: Son 30 yılı bir de bu.
0: Evet.
1: Şey varmış meşhur mesela. Ben bunu tabii okuyarak öğrendim. 1946'da bölgesel İstanbul Ligi'nde Beşiktaş'ın başında Giuseppe Meazza geçmiş 6 aylığına.
0: Evet. Giuseppe Meazza geldi. Türk futbol tarihinde önemli bir yeri var.
1: Şu an biliyorsun işte San Siro'nun Milan tarafında, Inter adına da stadın adı Giuseppe Meazza.
0: Giuseppe Meazza tabii.
1: İtalyan futbol tarihinin en büyük golcülerinden biri var, evet. Böyle örnekler. Del Bosque geldi mesela ilginç bir şekilde.
0: Tabii Del Bosque'ye hiç sabır gösterilmedi. Hiç sıfır. O da gidip şampiyonluklarına devam etti İspanya'da.
1: Ya işte sabır gösterildiğinde ne olduğuyla sabır gösterilmediğinde ne olduğunu gösterecek çok fazla örnek var aslında Beşiktaş tarafında.
0: %100. Yani bunu... Yani Lucescu şimdi öyle bir takıntılar var ki. Lucescu üçlü oynattı Beşiktaş'ı.
1: Zago. Ronaldo. Ahmet.
0: Ya bunları ne çabuk unutuyorlar.
1: Türk futboluna çok nadir yapılmış bir şey. Çok uzun süredir.
0: Öyle değil mi? Ya üçlüden neden bir anda çekiniyor? Dünya futbolunda hayır ben o taktikte oynasın demiyorum. Mesela o üçlü oynatıyormuş, onu almayalım yorumları var ya. Üçlüden niye çekiniyorsun bu kadar?
1: Abi şu an sana şöyle söyleyeyim. Mesela konferans ligi kazanan Palace

0: Çözüldü, bitti.
1: Ya bu mesela seninle sık sık da bahsediyoruz. 4-4-2 öldü mesela. Dünya genelinde öldü. Sadece Türkiye üzerinde söylemiyorum.
0: İyi oyuncular varsa ona çok uygun. Beraber de konuştuk daha önce. Tekrar dönebilir. Onu söyleyeyim.
1: Burada bence şu oldu abi. Hani santrforlardan da bahsetmiştik ya ilk saatte mesela. 4-4-2'ye uygun olacak. Eskisi gibi çizgiye basan kanat oyuncuları kalmadı. Hep ters ayaklı kullanıyor. Bu Klopp'un getirdiği bir şey bence. Ya da Guardiola.
0: O da yanlış. Çizgiye basan kanat oyuncularının bizim ligden bahsediyorum. Klopp için bir şey demiyorum.
1: Aha.
0: Bizim ligde çizgiye basıp adam geçen, birebir de adamı eksilten kanat oyuncuları olmadığı için iç saha maçlarında mesela zorlanıyor zirve mücadelesi yapan takımlar.
1: Hücumu genişletemiyorsun.
0: Hücumu genişletemiyorsun, faul alamıyorsun. Olmuyor.
1: Eskisi gibi mesela bahsettiğimiz 9 profilde yok 4-4-2'de kullanabileceğimiz. Dünya futbolunu bu dediğin gibi iyi oyuncular bulunursa güzel bir şekilde uygulanabilir 4-4-2 ama dünya futbolu çok başka bir yere gitti enteresan bir biçimde.
0: Şimdi iyi bir yere geldin. Dünya Kupası'nda bu oyunu değiştiren belki de teknik direktör ya da takım şampiyon olacak.
1: Vallahi böyle olmasını isterim eğer sonrasına yön verecekse futbolunu isterim.
0: Ama İspanya klasik çıkıp şampiyon olursa İspanya'nın futbolunu zaten örnek olarak almaya çalışman sana yıllarına mal olabilir.
1: Onlar hazır bir sistem. Ya şu an İspanya milli takımının hocası Luis de la Fuente 6 yaştan beri bu kadrodaki birçok oyuncuyla evet. Çalışıyor mesela.
0: Ya da Fransa şampiyon olursa o kadar yıldız mesela bizim ülkemizde yetişmiyor.
1: Yok biz bir jenerasyonu 25 yıl sonra bulduk. Fransa'da şu an 40 kişilik bir kadro çıkartsam muhtemelen iki takım finale kadar oynar Dünya Kupası'nda.
0: Çok zengin bir kadro. İngiltere'nin alınmayanlara rağmen müthiş bir kadrosu var her zaman. Ve İngiliz kadrosu iyidir her zaman. Kötü değildir.
1: Dünyanın en iyi liginde oynuyor birçok oyuncu.
0: Almanya turnuva takımıdır. Bunu da acaba bu Dünya Kupası'nda ispat edecekler mi? En çok merak ettiğim takımlardan biri.
1: Portekiz iyi gözüküyor.
0: Her zaman iyidir.
1: Burada İtalya'nın olmaması beni çok büyük hayal kırıklığına uğratıyor abi.
0: Çöktüler çünkü.
1: Çok büyük hayal kırıklığı yaşıyorum.
0: Ya onlar da Kuzey Makedonya'ya elendikten sonraki dönemlerde bir türlü toparlanamadılar.
1: Abi şöyle bir şeyi hatırlıyorum mesela şimdi mukayese etmek adına. İki dönemi sen benden daha yakinen takip ettiğin için. Mesela şu an Premier League dünya futbolunun zirvesi olarak gözüküyor ya. Bu 2010'lara kadar Serie A'nın biraz daha dünya futbolunun daha gözde ligi olduğu dönem beni daha çok tatmin ediyordu günümüze nazaran.
0: Daha gerçekti futbol değil mi?
1: Daha sertti, daha futbolcunun ruhunu görebiliyordu. Şu anda öyle bir şey yok. Tamamen endüstriye dönüştü futbol bana sorarsan.
0: Ve bunun da en büyük örneği basketbolun NBA'yi neyse futbolun Premier Ligi o olarak değerlendiriyoruz. La Liga ve Serie A henüz o NBA ya da Premier Lig markalarına yaklaşamıyor.
1: Evet.
0: Böyle bir gerçek var.
1: Çok da açıldı makas bu arada son yıllarda.
0: Çok açıldı. Bambaşka bir sistem oldu. Ben öyle görüyorum.
1: Burada İtalyan futbolunun ben tekrardan hareketlenmesini isterim abi. İtalyan futbolu ben hani La Liga'nın da prime dönemini sen de anlatmıştın. Geçen hafta da konuştuk. Hani 2010'ların başındaki prime La Liga'yı da kıyaslıyorum ama İtalya Serie A bende başka bir yere sahip. Yani o eski İtalyan milli takım oyuncuları her takımda mesela şu çok önemli bir şey abi. Premier League'de bunu belki çok görmüyoruz. İtalyan futbolunun zirve döneminde her takımın yıldız oyuncusu İtalyandı mesela. İşte Maldini'den bahsettik, Nesta'dan bahsettik. Bunlar savunmacı ama.
0: Burak çok iyi bir yorum seninki. Bundan uzaklaştıkları için İtalya milli takımı şu anda tavana bakıyor. Turnuvada yok. Bundan uzaklaştıkları için. Yani Juventus'un, Milan'ın, Roma'nın İtalyan yıldızları ön planda olsa İtalya milli takımı da iyi olacak zaten. Lazio'nun, Inter'in.
1: Atalanta'nın belki şu an.
0: Hakan Çalhanoğlu'na diyorlar ki bizim müthiş yıldızımız Inter'de. Hakan'ın İtalyan olduğunu düşün. Öyle değil mi?
1: E tabi Hakan'ın İtalyan olduğunu düşün. Kenan'ın İtalyan olduğunu düşün ya da.
0: O yapılarda evet. Onları bulamadılar. Bulamadılar.
1: Alttan da gelen genç bir oyuncu var mı abi mesela senin radarına?
0: Alttan takan? Gelen genç oyuncuları onun tartışması vardı. La Gazzetta dello Sport'ta. Serie B'ye gönderiyorlar. Tecrübe kazansın diye. İtalyan futbolunda böyle bir anlayış da ortaya çıkmış durumda. Buna çok kızıyorlar. Otoriteler orada. Yorumcular.
1: Bu çok
0: ya teknik
1: şey
0: direktörler abi. Diyorlar hazır oyuncu istiyor. Bu yüzden yıldız yetişmiyor artık diyorlar. Hazır oyuncu da oynayarak olur.
1: Bu söylediğinle ilgili şu an bir istatistik kontrol etmek istiyorum abi. Mesela burada İtalyan futbolunun yıldız oyuncularından bir tane spesifik örnek. Alessandro Del Piero ilk profesyonel sezonunda kaç yaşında çıkmış mesela? Juventus'ta kaç yaşında forma giymeye başlamış? 93-94 sezondan itibaren giymeye başlamış abi. 74'te

0: 20 yaşında, hatta Kasım doğumlu, 19 yaşında sahaya atmışlar.
1: Evet.
0: Del Piero'yu kiralayabilir miydin mesela? Bu mantıklı olur muydu?
1: Şimdiki mantık olsa birçok teknik direktörün benimsediği, ben hazır oyuncuyla mücadele, belki yöneticiler onu istiyor.
0: Bu bence çok yanlış bir karar ya. Del Piero olmaz. Biz de bunu yapıyoruz bu arada. Mesela Beşiktaş'tan, Fenerbahçe'den, Galatasaray'dan genç oyuncuların 1. lige, 2. lige kiralanıp bir daha hiçbir zaman A takım seviyesinde dönmediğini çok görüyoruz abi.
1: Bitiyor oyuncu da. Ya şimdi oyuncular da o yüzden Avrupa'nın değişiklikleri var. Oraları tercih etmeliler.
0: Belçika, Hollanda.
1: Yeri gelecek İsviçre. Onu
0: Tabii.
1: söyleyeyim. Yani İsviçre'nin iyi bir takımı.
0: Basel gibi, Young Boys gibi, Sion
1: Evet,
0: gibi.
1: yeri gelecek. Ya yani şimdi oyuncu ikinci ligde kendini geliştirebilir mi?
0: Çok makas açık abi birincilikle. O seviyeye ulaşması çok zor bence.
1: Geliştiremez. Ama İsviçre'de geliştirir, değil mi? Belçika'da geliştirir.
0: Orada rekabet daha üst düzey.
1: Oyuncuların da onu tercih etmesi lazım.
0: Biz de bu hataya düşüyoruz. Biz de bence bu hataya düşüyoruz. Mesela İtalyanlar zamanında kendi jenerasyonlarını daha hani dünya futbolunun top seviyesine yetiştirdiği için göze batıyor ama mesela şu an işte birincilik takımlarına baktığım zaman, ikiyi de geçtim. Birincilik takımlarının hepsinde Fenerbahçe'den, Beşiktaş'tan, Galatasaray'dan kiralık oyuncu buluruz çok rahat.
1: Hem buluruz, daha alttakilerden de buluruz.
0: Ya da yolu geçmiş daha önce buluruz.
1: Keşke bu oyuncuları daha çok kendilerini geliştirebilecekleri yerlere gönderebilsek.
0: Ya bir de genel şey argümanına rağmen mesela bizim ligimizde var ya şu an işte tepedeki iki takımla diğer takımların arasında makas çok açıldı. Sen bunu bile söylerken gidip orada potansiyel vaat ettiğini düşündüğün oyuncu birinci lige kiralayıp nasıl oynatacaksın bir daha getirip?
1: Zor. Yaz ben o liglerde makas açılabilir mi? O konuda açıkçası bir soru işareti koyarım. 4 yıl önce, 5 yıl önce Galatasaray'ın aldığı sonuçlar var. Makas dediğin, şöyle söyleyeyim, 10 yıllık bir dominasyondur.
0: Bayern Münih olman lazım.
1: Makas odur. Senin yapacağın çok önemli 3-4 transferle şampiyonluğun bir anda gizli adayı olabilirsin. Bizim ligimiz öyle bir lig.
0: Galatasaray'ın şampiyonluk öncesi sezonu ilk 5 dışında bitirdiğini hatırlatmak lazım.
1: Evet. Bizim ligimiz öyle bir lig. Yapabileceği ve teknik direktörle oyuncuların uyumu sağladığı anda bambaşka sonuçlar aldığım bir lig olabilir.
0: Doğru.
1: Öyle bir ligiz biz.
0: Bu anlamda aslında ligin güzel taraflarından biri de bu abi. Yani işte burada Farmers League diye bir şey çıktı ya şimdi. Fransa Ligi için, Almanya Ligi için hep Bayern Münih Paris üzerine söylüyor. Allah'tan öyle bir durum yok. Ya biraz ona evriliyor son 4 senedir ama bir yerde kırılacaktır diye düşünüyorum o kadar uzamadan.
1: Bizim ligde kolay değil o tabii.
0: Burada şu bence ligde o makasın en azından belli bir ölçekte açılmasında önemli faktör. Abi Şampiyonlar Ligi'ne sadece bir takım yolluyoruz ve giden takım çok büyük gelir elde ediyor. Yani ayak bastığı grup aşamasıyla birlikte yıllık 50 milyon euro cebine koyuyorsun. Yani,
1: Mali olarak öyle.
0: tabii.
1: Yalnız o takım da kulübesini ve oynatacak alternatif oyuncuları iyi seçemezse çok zorlanıyor. Bu sene örneğin Galatasaray. Çünkü Şampiyonlar Ligi'nde değişen ve lig usulü oynanan statüde işin kolay değil.
0: Tabii.
1: Her maçın sanki bir final. 12 maç oynuyorsun. Ondan sonra lige geldiğinde de karşılaştığın takımlar karşısında fizik olarak yıpranmış olarak çıkıyorsun sahaya. Bunu gördük bu sene.
0: Bir de burada şey yok yeni formatta abi. Yani grup aşamasında her takımla iki kere oynuyorsun. Onları bir kere etüt etme tekrarında bir şekilde ona göre bir planla çıkma şansın var. Ama şu an her 8 farklı maçta 8 farklı takıma karşı 8 farklı planla çıkmak zorunda
1: Sonra tur
0: kalıyorsun.
1: atladın mı 12'ye çıkıyor sayı.
0: Tabii.
1: Artı 4 daha oynuyorsun.
0: Öyle gidiyor. Zaten sonra da rakipler zorlaşıyor. Mesela Liverpool serisini geçseydi Galatasaray şampiyon PSG ile eşleşecekti.
1: Evet. Bayağı bir zor olacaktı değil mi? Paris Saint-Germain'i izlediğin zaman da.
0: Bayern Münih evinde 5 attılar abi adamlar. Yani bu
1: Evet.
0: Avrupa'da çok fazla hani sen görmüş müsündür? Ben görmedim mesela Bayern Münih'in bir maçta 5 gol yediğini.
1: Bayern atıyordu eskiden.
0: Barcelona'ya 8 attılar Hansi Flick
1: Evet.
0: döneminde hatırlarsın.
1: Tabii, hatırlamaz mıyım?
0: Paris öyle bir takım. Bir mesaj var abi. Ercan abi o kadar güzel futbol konuşuyorsunuz ki adeta radyoda büyülendik. Abi sizin programları burada ben yokken dinlediğimde de bende nedense beni geçmişe götürüyor siz dinlemek ya.
1: Eyvallah,
0: Çok
1: eyvallah.
0: hani hem kapsamlı konuşuyorsun. Çünkü burada gündem bugünün işte 13 saatinde yayın akışı var. 10 saatinde konuşuluyor. Burada seni bulunca ben de sürekli farklı konulara da girmeye çalışıyorum. Beni hakikaten çocukluğuma götürüyor ki ben şey geçirdim hani çizgi film vesaire diye benim aileden ötürü 6-7 yaşından itibaren sürekli spor kanallarını takip ettiğim için hani burada senin sesini duymak da benim açımdan bir garip oluyor.
1: Eyvallah.
0: Ercan abi senin yorumun benim için çok değerli. Sana göre Dünya Kupası'nda İspanya ve Fransa dışında başka bir takımın şampiyonluk şansı var mı?
1: Var.
0: Bu iki takım dışında çıkarsa sürpriz olarak sayılır mı?

0: Öyle sayılmaz. Arjantin sürpriz sayılır mı?
1: Sayılmaz. Messi ve korumaları.
0: Arjantin diyelim. İspanya İngiltere dedik. Şey, İspanya Fransa dedik değil mi?
1: Evet.
0: Arjantin dedik. Almanya sürpriz sayılır mı?
1: İsim olarak sayılmaz. Brezilya da sayılmaz.
0: Brezilya da sayılmaz.
1: Belki bence Portekiz bile sayılmaz. Hiç kazanmadılar ama şu kadro onu vaat ediyor mesela.
0: E tabi Portekiz İngiltere finali olsa. Enteresan final olmaz mı?
1: Güzel olur. Ama sürpriz der miyim? Bekleyebilirsin.
0: Derim. Ya İspanya yok, Fransa yok. Ha,
1: finalde de ikisinin elendiği denklemde denebilir evet. Bir yarışımız varmış abi. Oraya gidelim, sonrasında devam edelim.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
4: Fikret abi onun bir boy gerisinde 2 numaralı Aslan Yağız var. Yarım boy kadar geride dış kulvarda 3 numaralı Barbuda hemen içinde. 6 numaralı Muzat Can sırasıyla safkanlar son 800 metreye girdi. Liderlik 8 numaralı Şafak zamanlı da takipte 10 numaralı Soyupak var. 2 boy kadar geride içeride 5 numaralı Gün Ötesi. Yarım boy kadar geride 1 numaralı Akkobak. Onun 2 boy kadar gerisinde Eflah. Onun dışında Tarçın Kız içeride 7 numaralı Seyret Beni sırasıyla safkanlar. Afganlar düzlüğe çıkıyor. 8 numaralı Şafak zamanı 3 boy farkla lider. İkincilikte 10 numaralı Soyupak var. Hemen içinde 5 numaralı Gün Ötesi. Yine kolay temposuyla dikkat çekiyor. Son 300 metreye girildi. 8 numaralı Şafak zamanı lider dışarıdan. 5 numaralı Gün Ötesi atağına başladı. Şimdi Mehmet Salih Çelik son 200 metreye girilmek üzere. Şafak zamanı direnmeye çalışıyor. Hemen dışında 5 numaralı Gün Ötesi var. Gün Ötesi şimdi biraz olsun hakimiyetini hissettirdi. Şafak zamanı da geliyor. İki safkan arasında mücadele var. Gün Ötesi kazanıyor. 8 numaralı Şafak zamanı ikinci oldu. 9 numaralı Fikret abi. 2 numaralı Aslan Yağız ve 6 numaralı Muzat Can da tabelanın son 3 basamağı için aynayı yakın geçti. Geçtiğimiz sene bu koşuda 3. oldu Gün Ötesi. Bu yıl Orhan Gazi koşusunu kazandı. Mehmet Salih Çelik'le start aldı.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
5: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
6: TZK e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.tzk.org.
5: Reklam. Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
7: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
8: Her gün kazandırır.
7: Lazım olduğunda hemen çekerim.
8: Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
5: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
9: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
5: Reklam.
10: Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor.
5: Radyo Spor. Sporun tek adresi.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Evet, Spor Kazanı'nda kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili Ercan Taner'le birlikte. Fransa ve İspanya dışında takım çıkarsa şansları var mı demiştik. Var yanıtını vermiştin abi. Sürpriz olur mu? Burada sürpriz olabilecek takımları sayıyorduk. Sonrasında atların arasında.
0: Ya bizim milli takımda bir şey gruptan çıksın. Milli takımımızı da tabii ayrı olarak değerlendirmek lazım. Hemen akla 2002 geliyor. Üçüncü olduk. Fakat şimdiki takımlara baktığımızda elimizden geleni yapacağımız kanaatindeyim. Ama arada güç farkı olduğunu biliyoruz.
1: Bazı takımlarla bilhassa ciddi var.
0: Ya bir İspanya ile var. Fransa ile var. Bence Arjantin ile yok mu? Var.
1: Var. Burada Almanya'ya mesela İspanya ile nazaran da güç farkının da aşılabilir düzeyde olduğunu düşünüyorum.
0: Olabilir. Mesela. Olabilir. Katılıyorum sana.
1: Ya burada eşleşmeler önemli. Eşleşmeler önemli. Bakalım nasıl bir yol haritası çıkacak karşımıza.
0: Hep beraber göreceğiz.
1: İyi yayınlar. Bizim milli takım için sizce?

0: Hedef ne olmalı demiş Tuna Bey Kayseri'den.
1: Milli takımımız için adım adım gidelim. Çok güzel bir soru sormuş. Teşekkür ederiz değerli dinleyicimize. Çünkü önce bir gruptan çıkalım.
0: Güzel bir grubumuz var.
1: Bizim milli takımımızın eleme maçlarında performansının biraz daha iyi olabileceğine inananlardanım. Mesele yalnız gruptan çıkmak.
0: İlk önceki step by step.
1: Evet, ilk maçlar zordur. Bu Dünya Kupası geleneği içinde yer alır. İlk maçımızı kazanarak geçmek çok önemli. Kimle oynanırsa oynansın ilk maçlar zordur.
0: Son şampiyon Arjantin ilk maçta Suudi Arabistan'a yenilmişti hatırlarsın.
1: Daha öncesinde de 1990'da açılış maçında Kamerun'a yenildi. 86'nın şampiyonuydu.
0: Son şampiyon.
1: Evet. İlk maçlar öbür takımlar için de zor.
0: Burada favori olan takımın üzerine psikolojik baskı biraz daha fazla olduğu için herhalde orada favori değil diye nitelendirdiğimiz takım biraz rahat olabiliyor maçta.
1: Onların da konsantrasyonu çok yüksek seviyede oluyor. Onlar da ilk maçlarını
0: Heyecan.
1: oynuyorlar. Onlar da biz de Dünya Kupası tarihine geçecek sonuçlar almalıyız diyorlar. Kendilerini öyle hazırlıyorlar. Çünkü bu kupada oynamak çok önemli. Hem futbolcular için hem de milli takımlar için, o ülkeler için.
0: Ya dünya futbolunun en büyük turnuvasında ülkeni temsil ediyorsun.
1: Evet. Ve dünyanın en çok reyting alan turnuvası.
0: Eski tadı yok şu anda bence ama yine de heyecanlanıyoruz abi. Yani bu geçen hafta sen de söylemiştin. Birden fazla ülkede düzenlenmesi, Güney Küre'ye çekilmesi, buradaki saat farkı falan yani buna rağmen çok heyecanlıyız. Bir
1: Yani
0: de
1: heyecanlıyız. Fakat dediğim gibi sabah 5'te maç seyretmek keyifli mi acaba diye düşündüğümde ya şöyle bir gözümün önüne getiriyorum. Pek keyif alabilir misin sabah 5'te maç seyredip?
0: şimdi şöyle abi, ya hiç uyumaman lazım. O sağlıklı bir şey değil, bilhassa hafta içine gelen maçlarda. Sabah 5'te maçı izlemek için uyansan da o saatte afyonun patlamaz abi. Sen o maçı yani uyku sersemi izler, hiçbir sende de iz bırakmaz o maç bence. Tekrardan dönüp yatarsın.
1: Abi maçı izlerken bile ya da işe gitmeyeceksen yatarsın.
0: Ya da.
1: Yani orada bir de işe gitme durumu var.
0: Gününü zehir edebilir orada. Fuyur anlama maçı da izlersen
1: Tabii.
0: işte kalkıp.
1: Ya bu sadece bizde değil bu husus Avrupa'da da konuşuluyor.
0: Birçok yerde
1: Orada da
0: problem.
1: mesai var.
0: Yani kötü bir tercih FIFA'dan. Yani Suudi Arabistan'dan sonra bu kötü bir tercih. Bir de şu olur mesela abi. Hani atıyorum Arjantin'e Brezilya'ya verirsin. Bunlar futbolla yaşayan ülkeler. O zaman derim ki bu anlamlı bir hareket. Ama Amerika'da futbolun bir karşılığı da yok. Ben inanıyorum ki 380 küsür milyonluk Amerikan nüfusunun büyük bir kısmı Dünya Kupası'nı umursamıyor.
1: Orada futbolun karşılığı olan ülke Meksika.
0: %100. Kanada'da da yok.
1: Bu oyun Meksika'da seviliyor futbol. Ve tabii ki bir Meksika, iki Amerika, üç Kanada derim ben. Böyle.
0: Kanada'da hiç yok.
1: Hiç yok.
0: Kanada'da basketbol ve Amerikan futbolu da yok abi. Sadece buz hokeyi var mesela. Enteresan bir yarış.
1: Evet. Ya Toronto Raptors bile Amerika'da NBA'ye katılıyor.
0: Peki neden bu tercih yapıldı abi? Hani finansal ya da kapital sebepleri bir kenara bakıyorum. Sadece başka bir argüman var mı?
1: Bence yok.
0: Bence de yok.
1: Ya finansal ve kapital.
0: Artık FIFA'da parayı veren düdüğü çalar diyebiliriz o zaman mesela.
1: Öyle bir kurum haline geldi. Ya Dünya Kupası'nı daha önce yapmamış ülkeler hep ön planda olmalı. Ya da ülke. Ya şimdi 1990'ı İtalya tek başına düzenliyorken, 1986'yı Meksika tek başına düzenliyorken, 1982 İspanya tek başına, 70 Brezilya diyelim Meksika tek başına düzenliyor.
0: 2010 Güney Afrika tek başına düzenlendi.
1: Evet, nasıl oluyor bu iş? Bir anda bunu üç ülkeye yaymak. Bu şu anlama geliyor. Demek ki finansal ve kapital olarak daha iyi gelir elde ediliyor.
0: Mesela ben şunu öngörebiliyorum abi de önümüzdeki 15 yıl içinde mesela Çin'de de düzenlenebilirse ekonomisi her geçen gün dünyanın zirvesine yaklaşan bir ülke Çin'de de düzenlenirse şaşırmayız o zaman.
1: Hatta geç bile kalındı bence Çin'e, değil mi?
0: Bunun yerine Çin olabilirdi
1: Yani
0: bence de.
1: Rusya düzenledi tek başına.
0: 2018.
1: Değil mi?
0: Yanlış hatırlamıyorsam evet.
1: Rusya Polonya mıydı? Öyle bir
0: Rusya
1: şeydi.
0: tek miydi? Polonya var mıydı? Bir kontrol edeyim hemen ama Rusya'da olduğunu biliyorum. Yani çok ilginç bir seçim. Ya burada hani kapital kısmını bir kenara bakıyorum. Futbola ilgi olan yerlerde orada bilet satışlarından, merchandise ürünlerden de çok para kazanabilirsin. Mesela neden Amerika? Ve burada Meksika haricinde ki 86 Dünya Kupası'ndan bahsettin. Hatta meşhur finalin oynandığı Azteca Stadyumu muydu?
1: Evet.
0: Yani bir futbol mahallesi olan, futbol kültürü de olan bir ülke. Avrupa'da
1: 70'i şey düzenlediler.
0: Ama Amerika ve Kanada çok anlamsız geliyor bana ya.
1: Bir, ya tek başına daha önce düzenlememiş ülkelere verilmesi daha uygun olmaz mı diye düşünmeden edemiyorum.
0: Burada nereyi tercih ederdin abi mesela?
1: Ben Meksika'yı tercih ederim tekrar. Sadece Meksika.
0: Yani sadece Meksika ki daha önce de gördük, kaldırıyor da bunu yani. Diğer ülkeleri bunu ortak etmeye gerek
1: biliyor, var. Biliyor yani dünya futbol tarihiyle ilgilenenler şunu mutlaka hatırlarlar. 86 Meksika değil mi?
0: Tanrı'nın eli golünün olduğu turnuva.
1: Evet. Esasında o Kolombiya'da düzenlenecekti.
0: İptal olma sebebi neydi abi?
1: Kartel savaşları.
0: Şu anda da bir sıkıntı var biliyorsun Amerika'da. Meksika'da da var bu arada.
1: Meksika'da var ama Kolombiya'da çok yükselmişti kartel olayı, savaşlar. Artık savaşa dönmüştü iş. Bu yüzden biz yapmayacağız dediler. Yapamayacağız. Problem var dediler.
0: Kendileri çekildiler.
1: Kendileri çekildiler. O yüzden Meksika'ya gitti.
0: Burada da biliyorsun.
1: Yoksa ev sahibi Kolombiya'ydı.
0: Bir ay öncesine kadar Meksika ile kartel arasında, hükümetle kartel arasında Meksika'da da krizler vardı. Bundan bir ay evveline kadar.
1: Büyük bir ihtimalle herhalde anlaşmışlardır. Yani en azından Dünya Kupası süresince.
0: Mesela ilginç bir şey daha söyleyeyim. Irak milli takımı Dünya Kupası'na yer alacak. Nasıl olacak? Amerika'ya bu kadar yakın bir yerde. Bazı maçları belki Amerika'da bir takvime bakmak
1: İran,
0: lazım ama.
1: Değil mi?
0: İran düzeltiyorum.
1: Ya, İran milli takımı da Meksika'da kalacak herhalde. Çünkü ona döndü iş. Amerika'da olmayacak. Ve maçlarını da işte uçakla oynayacaklar. Günübirlik bile mi gidecekler? Nasıl yapacaklar? Onu da Dünya Kupası başladığı zaman, başlamadan hatta bir hafta önce net öğreneceğiz.
0: Bu da çok zor bir durum mesela.
1: Zor tabii.
0: Valla bence her açıdan kusurlu bir tercih Amerika'da düzenlenmesi günün sonunda. Bu arada 2018'de kontrol ettim abi, Rusya'da 11 farklı şehirde oynanmış.
1: Evet abi, Rusya 11 farklı şehir ve ondan sonra da işte düşün, tek 11 farklı şehirde Türkiye'de oynanamaz mı?
0: Çok rahat oynanır. Her yerde de yeni stadyumlar var ülkemizde bu arada. Ya şöyle bir şey söyleyeyim abi, FIFA son 5 yıl içerisinde İstanbul'a 4 tane final verdi. UEFA evet. Şampiyonlar Ligi finali, Süper Kupa Chelsea Liverpool arasında. UEFA Avrupa Ligi finali bu sene oynandı, seneye Konferans Ligi. Demek ki bunu kaldırabiliyoruz. Bak bu sadece İstanbul bir de. Yani Konya'da, Ankara'da yeni yapılan bir stadyum var. Her bir sürü ilde şu an çok yeni stadyumlar
1: Antalya.
0: Var. Antalya var. Samsun Spor'un çok güzel bir stadyumu
1: var. İzmir'de var. Göztepe'nin stadı var.
0: Papara Park çok güzel bir stadyum yine. Yani çok rahat kaldırabiliriz bence Dünya Kupası'nı.
1: Oynanabilirdi bence de.
0: Ama demek ki kapital düzeni içinde o kadar güçlü bir pozisyona sahip değilmişiz.
1: Bence de.
0: Gerçekten üzücü bu arada. Yani genel itibariyle futbol geçmişte insanları bu kadar içine çekme sebebi bence biraz daha ruhu olan, bütün kesimlere hitap eden bir durumdayken şu anda bambaşka bir hal aldı.
1: Ve bu yüzden de hep söylüyoruz ya, endüstriyel futbol üzüyor bizi diye.
0: Bu endüstriyel futbolun ürünü olarak yayın öncesi seninle bir şey konuştuk abi. Burada söylemek doğru mu değil mi bilmiyorum ama bence ben en azından kendi adıma bunu söylemek istiyorum. Futbolu bütün kesimleri birleştiren bir şey olduğunu söylüyorduk ya. Herkesin, bak Brezilya'da favela'daki çocuktan tut, Almanya'da mesela gayet ortalama bir sınıfın çocuğu da futbol seviyordu ama. Forma fiyatlarından bahsettik mesela. Türkiye'de gelecek sene ortalama forma fiyatı 6.500-7.000 lira olacak. Turnuvaların kapital sistemin içerisinde entegre olduğundan bahsettik. Abi,
1: bilet fiyatlarının Dünya Kupası'nda ne hale geldiğini gördük.
0: Buradan kara borsa bilet alıp sonradan gitmek isteyen biri için 200 bin liranın aşağısında bilet kalmamış mesela. Onu duydum. Tek maç üzerinde söylüyorum bunu.
1: Ya bir maç 200 bin lira.
0: Futbolun artık zengin spor haline getirildiğini söyleyebilir miyiz kapital düzenle birlikte?
1: Ya onu arzu ediyorlar en azından. Değil mi?
0: Futbolun tabiatına aykırı bir şey bence bu.
1: Ya Brezilya'da Flamengo'nun, Corinthians'ın, Santos'un biletleri herhalde 30-40 bin lira değildir. Değil. Gidemez çünkü.
0: Tabii ki.
1: Ya da Arjantin'de Boca'nın, River'ın, Estudiantes'in maçlarına baktığımızda bilet fiyatları anormal değildir herhalde.
0: Abi Türkiye karşılığıyla bence çok iyi bir yerden 1000 liraya 1500 liraya maç izlersin Brezilya'da da Arjantin'de de.
1: Fakat böyle turnuvalarda ya bu şimdi Wimbledon değil, Roland Garros değil. Oralar çok ayrı. Tenisten bahsediyorum.
0: O belli sınıfa hitap eden bir spor zaten.
1: Evet, çok ayrı. Ya milyara yakın insanı takip ettiğin bir organizasyondan bahsetmiyorum.
0: Değil.
1: Fakat dediğin gibi 6.500-7.000 liralık formalarla da bu iş zor.
0: Futbol küresel birleştirici bir sporken dediğim gibi bu algıdan, bu yaklaşımdan uzaklaşıyor ve futbolun tabiatına ters düştüğünü düşünüyorum ben. O yüzden futbol eski futbol olmayabilir bu kapital doğrultuda giderse.
1: Ama bu işi görüp bu böyle olmayacak diyen akıllar da vardır.
0: İnşallah yetkili kişilerdir bu kişiler, öyle söyleyeyim.
1: Umarım.
0: Ben üzülüyorum.
1: Tekrar söylüyorum ya, Dünya Kupalarının Avrupa Futbol Şampiyonu

0: Şimdi biz İtalya ile yapacağız mesela. İtalya statları yetiştirecek mi, yetiştiremeyecek mi konuları var. Yetiştiremezse biz yaparız. Değil mi?
1: Heyecanlı olur bizim için
0: Ya
1: de.
0: sadece bize verselerdi olmuyor muydu? Ya bu bir de Dünya Kupası da değil, Avrupa Futbol Şampiyonası. Tekrar söylüyorum. Rahatlıkla bu organizasyondan üstünden kalkabileceğimiz bir turnuva haline getirebilirdik.
1: Abi bir de ben şunu anlam veremiyorum. Bu ortak organizasyonlarda birbirine kara sınırları olan ülkelerde bunu yapmayı görece anlıyorum ama uçak mesafesiyle İtalya-Türkiye ortak turnuva hakikaten hiç makul değil ya.
0: Yani aynı ülke içinde de bu mesele, onu da söyleyebiliriz. İşte New York'la Houston arası yakın mı?
1: 9 saat neredeyse.
0: Toronto'dan uçağa biniyorsun, Vancouver'a gideceksin yine Kanada'da 4,5 saat.
1: Şaka gibi.
0: Mesela uçaktan bahsediyorum.
1: Benim arkadaşım abi geçen yıl Amerika'daydı. Bana şunu söylüyor. Ben Los Angeles'ta Amerika'nın en güneyindeki yere 12 saatte gittim. Los Angeles'tan New York'a 8 saatte gittim diyor. Türkiye'den oraya gitmek 14 saat. Yarı süresinde o ülke içinde farklı bir yere gidiyorsun mesela.
0: Saat değişiyor değil mi?
1: Saat değişiyor. Süre çok uzun. Valla ben bilmiyorum ya. İnşallah bunu çok fazla tekrar olmaz ki olacakmış gibi de hissediyorum üzülerek.
0: Öyle gözüküyor.
1: Bu sence şahıs bazlı mı abi FIFA'nın tutumundaki bu değişiklik,
0: Yok,
1: infaz
0: dünya
1: çağrısı?
0: değişiyor diyorlar. Ve dünya değiştiği için bunu çok ülkeli hale getirelim. Artık diyorlar herkes işte uçağına binip gidebiliyor. İnsanlar seyahat seviyor. Gerçekten de dünyada bu seyahat sevme, özellikle de yaşadığımız o pandemi sonrasında turizmin ne kadar arttığını, insanların ne kadar çok seyahat yaptığını gördük.
1: Bu biraz bence Avrupalı bakış açısı abi. Neden diye sorarsan dünyanın genelindeki refah düzeyine bakacak olursak bu işte futbolun küresel anlayışına ters düşüyor. Mesela bahsettin ya Arjantin'de bir adam biletini alıp atlayıp burada maç izlemeye gelemeyebilir mesela.
0: O ülkeler ayrı. Değil
1: Mesela
0: mi?
1: ayrılmaması lazım. Mesela bizde de hani bizim
0: Aynen
1: toplumumuzda
0: öyle. Şili'deki bir adam gelecek, işte maç Münih'e gelip Bayern Münih maçı seyredecek. Rastlıyor musun?
1: ya bunu Şili halkının %1'i falan yapacak ekonomik güce sahiptir eminim buna.
0: Ki yapmazlar onu da.
1: Tercih de etmeyebilirler tabii ki.
0: Ya orada futbola bakış da Şili diyelim. Boca River maçı.
1: Ya da Kolo Kolo maçına gidiyor kendi ülkesinde.
0: Kendi ülkesindeki Kolo Kolo maçına gidiyor. Ya Güney Amerika'daki futbol kültürü çok farklı.
1: O, biz içselleştirdiğimizi zannediyoruz taraftar bazında ama onlar çok daha farklı bakıyor evet.
0: Çok farklı.
1: Valla futbolu eski futbolu özlüyoruz bakalım yani. Bir mesaj gelmiş abi güzel bir cümle sarf etmiş dinleyicimiz. İsmini de bir kontrol edeyim kendisinin. Kürşat Özşahin. Selamlar, iyi günler Ercan Taner. Zor olayları bir bakışta çözümleyebiliyor ve çok güzel ifade edip güzel saptamalar yapıyor. Kendisine teşekkür ediyorum. Burak kardeşim senin de yolun açık olsun demiş.
0: Teşekkür ederiz.
1: Turnuva yorumumuzda da ilgili şunu söylemiş. Farklı ülkelerde turnuvalar düzenlendiği zaman her ülkede kısım kısım oynanıyor. Yani eleme turlarında bir ülkeden bir ülkeye geçmiyor zannedersem demiş.
0: Tamam da yine geçiyorsun ama sonra, değil mi?
1: E tabi bir de eleme turlarına kadar grup aşamaları maç maç bakarsan toplamda 50-60 maç var abi.
0: Az değil.
1: Az değil. Bunu izleyici olarak bakıyorsun. Yerinde Dünya Kupası izlemek çok zor mesela. Belki bugün atıyorum sen şartları uydurdun. Amerika'da Dünya Kupası izleyeceksin. Şeyi de göze aldın. Ben Amerika içinde gezeceğim de dedin. Bir maç Meksika'da, bir maç Kanada'da.
0: Ya şu anda milli takımımızın kamp yapacağı Arizona'daki hava durumuna bakalım mı?
1: Bakalım hemen abi. Muhtemelen 40 derecenin üzerindedir. Amerika'nın güneyinde yer alan bir yer.
0: Ya Arizona çünkü çöldür, değil mi? Çöl iklimi var Arizona'da. Ya Arizona'nın hava durumuna bakalım.
1: Hemen kontrol ediyorum.
0: Ve
1: Arizona'da an itibariyle hava 40 derecenin üzerine çıktı
0: evet.
1: tahmin ediliyormuş. Bugün 31,5 derece deniyor. Hissedilen nem %75.
0: %75. %75 nem ne demek? İstanbul'un Temmuz ayı demek.
1: Şöyle
0: Hatta o bile az oluyor, fazla olmuyor.
1: Abi Arizona'nın NBA'de bir temsilcisi var mesela Phoenix Suns Arizona eyaletin takımı. Takımın logosunda kaktüs var. Yani
0: Evet.
1: çöl olduğunu oradan anlayabilirsiniz. Yani çok enteresan. Bu arada kısa bir aramız varmış abi. İstersen sonrasında devam edelim.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Reklam.
4: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. ortak geçiş.

0: Geçmiş ortak gelecek.
1: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
2: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
3: Reklam.
4: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
5: Evet, Spor Kazanı'nda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Reklam arasında bir araştırma yaptık. Milli takımımız Arizona'da kamp yapıyor. Ercan abi de bahsetmişti. Şu an hava 30 derecenin üstünde, 40'ları bulan, çöl iklimi olan bir yer. Maçları nerede oynayacağız diye bir bakalım dedik grup aşamasında. Sırayla söyleyeyim abi, topu sana atayım sonrasında. İlk Paraguay maçımız Kanada'da, Vancouver'da oynanacak. İkinci mücadele, düzeltiyorum, ilk Avustralya maçımız Kanada'da, Vancouver'da oynanacak. İkinci Paraguay mücadelemiz Levi's Stadyumunda, San Francisco, Kaliforniya'da. Üçüncü mücadelemizde Amerika Birleşik Devletleri karşısında yine Kaliforniya Los Angeles'ta oynanacak.
6: Kaliforniya'ya baktık, 17 derece şu anda.
5: Gayet güzel.
6: Hava sıcaklığı güzel. Vancouver'a baktık, 23 derece, gayet iyi. Arizona 40'a yakın. Şimdi orada kamp yapma herhalde, bu FIFA bedelleri ödüyor ya.
5: Hı hı.
6: Sen ayrı bir yer istersen cebinden ödemen lazım galiba.
5: Ex-

0: Ekstraya giriyor.
1: Ekstraya giriyor.
0: Bizimkiler oda kahvaltı almış herhalde. Kahvaltı yerden çıkartalım diye tek paket halini halletmişler.
1: Herhalde öyle oldu. Ya da full pansiyon.
0: Bizde meşhurdur ama biliyorsun uygun diye kampanya bulduk. Portekiz'den hakem semineri aldık mesela, kaçmaz bu fırsat diye. Nasıl bir fayda sağlayacaksa. Seviyoruz böyle kampanyaları. Öyle olabilir. Full pansiyon ya da oda kahvaltı olabilir.
1: Değil mi?
0: Yani Arizona bir de yani dediğin gibi çöl, diğer bahsettiğimiz güney ikliminde olanlar bile, Vancouver'ı tenzih ediyorum. Kaliforniya çöl iklimi değil mesela, gayet ılıman bir iklimi var.
1: Ilıman bir iklimi var. Ya Kaliforniya Amerika'nın en güzel iklimine sahip olan yerleri. Los Angeles.
0: San Francisco. Zamanında Arnold Schwarzenegger bile valilik yaptı orada. O kadar güzel bir yer. Adam orada bir sorumluluk alma ihtiyacı duymuş. Avustralya aslında. Yani bilmiyorum abi, çok ilginç. Burada da bir handikap yaratır mı bilmiyorum ama en azından oyuncuları zorlar, orası kesin.
1: Akşamları yani akşam saatleri ya da akşamları diyelim, biraz o sıcaklıklar düşebilir çölde. Farklı oluyor ya, gece gündüz arasında dağlara kadar fark vardır.
0: Tabii. Orada bir de gündüz erken saat antrenman koymak da zor, o güneşin o sıcağın altında. Akşam antrenmanlarında da böyle bir farklılık var.
1: Akşam antrenmanı olacak ya da çok erken sabah antrenmanı olacak.
0: İkisinden biri, evet. Ya güneş ufuktayken yapamazsın onu.
1: Doğru. Bu yüzden ben herhalde akşam antrenmanı olacak. Onu tercih edecekler.
0: Ben mesela bir bu havanın sıcak olduğu dönemlerde şeyi deneyimlemiştim. Bir dönem kürek yapmaya başladım. Yani başlangıçta biraz cehaletin verdiği şeyle saat 10'da ders aldım. Normalde grup halinde yapıyorsun. Ben tek başıma özel ders haline döndü birden. Dedim neden böyle falan. Onda kimse gelmez Güneştepe'de olduğu için dediler. Ya ne olacak dedim. Bir saat sonra bayılıyordum abi. Kendimi zor aşağı attım. O yüzden Güneştepe'deyken yapılmıyormuş böyle aktiviteler.
1: Değil mi?
0: Zor. O yüzden antrenman planlamasını iyi yapmak lazım. Takım sence bugünkü maçtan sonra direkt geçecek mi Arizona'ya?
1: Venezuela maçı herhalde oraya yakın oynanacak.
0: Onun da stadyumuna bir bakayım istersen hemen.
1: Venezuela ile oynayacağız. Çünkü Venezuela ile oynamanın sebebi Güney Amerika, Paraguay. Birbirlerine yakın ekol. Öyle değil mi?
0: Tabi birbirlerine yakın futbol ekolleri. Burada Venezuela, Ekvator, Güney Amerika takımlarının hepsini birbirine benzetebiliriz nispeten. Güzel bir pratik olur. Bu arada maç da Inter Miami stadyumunda. Bu sefer de farklı bir iklimde Miami'de oynanacak. Chase stadyumunda.
1: Miami apayrı bir yer.
0: Ya hepsi birbirinden çok farklı. Miami'de Florida, orası da mesela çok sıcak, kavurucu iklim olan bir yer. Tabii ki çöl değil ama hepsi birbirinden farklı.
1: Şimdiden bu sıcaklığa hazır olun maçı o.
0: Bir bakayım abi güncel hava durumuna mesela. Bugün kaç dereceymiş Miami'de, Florida'da hava? 30 derece yakın.
1: Fena değil. Akşam saatine baktığın zaman.
0: Akşam saatlerinde daha bir 18'e kadar düşüyor.
1: Düşüyor. Fena değil.
0: Fena değil. Güzel bir pratik olabilir yani.
1: Evet.
0: Enteresan ama ya, Amerika'da kendi başına birden fazla ülke gibi aynı zamanda yani. Avrupa'da herhangi bir turnuvada bu sorunlar gündeme asla gelmeyecek ama ilginç. Bütün takımlarda da var aynı sorun.
1: Biz de bu yüzden açtık bu konuyu. Ayrı ayrı yerler. Bazı oyuncuların etkileneceği kesin, onu söyleyeyim. Havalar, sen ne dedin, kürek örneğini verdin. Bazı oyuncuları etkiler.
0: Etkiler tabii, çok zor abi. O kadar dehidre oluyorsun ki antrenman yaparken, ya şeyi düşünsene mesela, güneş tepede değilken antrenman yaparken belki 2 saat dolduruyorsan, güneş tepedeyken ben samimi söylüyorum en az 2 litre 3 litre su kaybediyorsun.
1: Hayır, çöl ikliminde mesela Türkiye'de çöl var mı?
0: Yok abi, yakınından berisinden geçen bir şey de yok.
1: O yüzden farklı.
0: Neden Arizona? Dediğin gibi bu FIFA'nın yönlendirilmesi ise burada federasyonun biraz sanki inisiyatif alıp biraz fedakarlık gerekiyorsa yapması lazımdı diye düşünüyorum ya bu.
1: Enteresan. Yok, 20 tane saha varmış. Çok muhteşem bir tesismiş. Ha belki güneşi engelleyici sistemler, yani üstü kapalı antrenman sahası olabilir.
0: O zaman makul olabilir mesela, biliyorsunuz.
1: Tabii.
0: Suudi Arabistan'da da Dünya Kupası için klimalı fan stadyumlar yapmışlar.
1: Tabii. Ya yani, tesis belki öyleyse o zaman neden olmasın? Tesisi bilmiyoruz.
0: Olabilir.
1: Yani güneşin tepesinde değil, hafif böyle kapanmış üstü. O zaman neden olmasın deriz.
0: Onu da merak ettim abi. Bu konuya da girmişken bir bakalım nerede yapılacakmış.
1: Ya bu böylece milli takımımız için de tamam, o zaman iyi bir hazırlık yeri diyebiliriz.
0: Bu arada şeyi de merak ettim, ona da bakacağım abi. Bu arada şu an tesislere bakıyorum. Arizona Athletic Ground. Bakalım neymiş özellikleri. Şu an gördüğüm kadarıyla abi gayet üstü açık. Hatta bir beyzbol sahası edası da var. Yani yanlış görmüyorsam.
1: Arizona Athletic Ground. Evet, ben de
0: şöyle göstereyim. Bir beyzbol sahası.
1: Evet, havası var.

0: görünümü var. Yani mesela şeyi de görmüştük. Burada NFL, MLS'te kim oynuyor acaba Arizona eyaletinden? Ona da bir bakmak istiyorum. Yani bildiğim kadarıyla Austin var mesela Texas eyaletinden. Hatta takımın ortaklarından biri de Matthew McConaughey'i bilirsin.
1: Makani evet.
0: Severiz kendisini de buradan. Bizi dinliyorsa selam olsun. Yani ama direkt Arizona eyaletinden bir takım var mı bakıyorum şu an.
1: Şu anda gözükmüyor değil
0: Şu
1: mi?
0: an benim gördüğüm kadarıyla yok mesela. Houston var yine Texas'tan. Austin var ama Arizona eyaletinden bir takım göremiyorum. Demek ki orası çok futbol elverişli bir yer değil ya. Sağda beyzbol sahası olduğu için. Bir bakalım neymiş Arizona Athletic Grounds.
1: Neler yapıyorlarmış değil mi? Ona bir bakmak lazım. Böyle tesisle ilgili de dinleyicilerimizi bilgilendirmiş oluruz böylece.
0: Bu arada abi dışarıdan belki çok belirleyici gibi gözükmese de bence çok belirleyici bir faktör bu arada. Oyuncuların ne şartlarda hazırlandı. Mesela şeyi de göz ardı etmemek lazım. Gittikten sonra bir 4-5 gün oyuncuların hepsi jet lag yaşayacak.
1: E tabi. Yani 4, onu 3 güne ya da 2 güne indirmek lazım. 4-5 gün uzun bir süre.
0: 3 güne, o burada da oyunculara dinlenme payını biraz daha fazla vermek gerekiyor
1: Aynen
0: herhalde.
1: öyle. Kıtayı değiştiriyorsun çünkü.
0: Bir de zor da bir uçuş abi. Ya düşünsene burada maç oynadıktan sonra bir sürü sezon yorgunluğu varken üstünden 13-14 saatlik Arizona bir de güneyinde olduğu için en azından 12-13 saatlik bir uçuş
1: Tabi.
0: gerçekleştireceksin. Burada bakalım Arizona Athletic Grounds ne zaman yapılmış, neymiş teknik özellikleri. Yani dediğim gibi inşallah ben yanlış görmüşümdür. Beyzbol üzerine yapılmış bir şey değildir. Bir de orada alakasız bir tesisle milli takımımızda.
1: Ama futbolu da ona göre hazırlamışlardır.
0: Başka takım antrenman yapıyor mu acaba aynı tesiste abi?
1: İhtimal dahilinde olabilir. 20 tane saha olduğuna göre.
0: 20 tane saha olan büyük bir tesis. Bakalım detaylarını şu an araştırıyorum. Evet. Mesa şehrinde bulunan dev bir spor ve eğlence kompleksidir. Tesis daha önce Bell Bank Park ve Legacy Park isimleriyle faaliyet göstermiştir. Yaklaşık alan 275-280 dönüm. Orada geniş bir tesis arazisi
1: Bayağı
0: oldu.
1: büyük. 280 dönümden bahsediyorsun şu anda.
0: Amerika'nın en büyük spor ve eğlence kampüslerinden biri olarak da tanımlanıyormuş. İçerisinde abi bu anladığım kadarıyla sadece bir spor aktivitesi değil, biraz da antrenman tesislerine yönelik bir saha. 20'nin üzerinde futbol sahası, 50'den fazla voleybol kortu, 40'tan fazla pickleball kortu, 16 ve 20 aralığında basketbol sahası, 8 beyzbol sahası, plaj voleybolu alanları, futbol sahaları, jimnastik dans merkezleri, spor performans ve rehabilitasyon merkezleri, kapalı arena, açık hava stadyumu ve hatta konser etkinlik alanları da bulunuyormuş.
1: Muazzam bir tesise gidiyor milli takım.
0: İyiymiş gerçekten. Ben de bir beğendim yalan yok.
1: Değil mi? Muazzam. Dev bir tesise gidiyor.
0: Bir de bu kadar detaylı bir testte zannediyorum orada serinletmek için gerekli araç
1: %100
0: gençler
1: vardır.
0: vardır.
1: %100 vardır.
0: İlginç bir tesismiş abi hakikaten. Bunu anladığım kadarıyla da spesifik bir kulüp faydalanmıyor bundan. Ya bu anladığım kadarıyla birden fazla kulübe hizmet veren
1: Tabii.
0: spor tesisi. Abi tesis yaklaşık 250 milyon dolarlık yatırımla inşa edildi ancak açıldıktan kısa süre sonra finansal sorunlar yaşandı ve 2023'te iflas sürecine girdi. Daha sonra yeni yönetim altında faaliyetlerini sürdürdü ve bugün hala büyük organizasyonlar ev sahipliği yapıyor. Yani 250 milyon dolar yatırım yapan adamın elinde patlamış bu tesis.
1: Çölde tabii yapıyorsun bu yatırımı, değil mi?
0: Lokasyon olarak yanlış bir seçim var
1: Evet.
0: orada. Yani inşallah ağlayanın malı bir şekilde gülene yar olur ama yazık olmuş. 250 milyon dolar ciddi bir yatırım.
1: Ya o Las Vegas'ın hikayesinde de var o. Çölde yapılan bir yatırımın, o yatırımı yapanı haritadan siliyorlar. Bizi ne yaptın bu çöle getirdin diye otel sahipleri şunlar bunlar. Las Vegas'ın da öyle enteresan bir hikayesi vardır.
0: Onunla ilgili güncelde bir şey var, ona da bahsedeceğiz ama kısa bir araya gidelim abi istersen sonra devam ediyoruz.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
4: Hemen dışında High Ground ilerliyor. Bu safkanların 1,5 boy kadar gerisinde iç kulvarda 8 numaralı Requardema var. Onun dışında Shallow Master. 1 boy geride 14 numaralı Aileme, daha sonra 4 numaralı Darkman. Onun 1,5 boy gerisinde 9 numaralı V20 Vida sırasıyla son 600 metreye giriliyor. 7 numaralı Good Girl Leader fark 1 boy kadar. 5 numaralı Wadron kontrollü takipte. 1,5 boy kadar geride orta kulvarda Baba Battal ilerliyor. 12 boy gerisinde 1 numaralı Organization orta kulvarda. 8 numaralı Requardema sırasıyla Taylor son 300 metreye girmek üzere. Good Girl liderliğini korumaya çalışıyor. Hemen yanında 5 numaralı Wadron en dış kulvarda. 1 numaralı Organization var. İçeride de 8 numaralı Requardema. Aralarında da 2 numaralı Baba Battal var. Dışarıdan 1 numaralı Organization geldi. Hemen içinde 5 numaralı Wadron, 7 numaralı Good Girl. Requardema mücadelesinde Organization kazanıyor. 8 numaralı Reku Ardame ve 2 numaralı Baba Battal ikincilik için. Aynayı yakın geçerken 5 numaralı Vadrin yarışın dördüncüsü oldu. 7 numaralı Good Girl'de koşudan 5. olarak ayrıldı. 1 numaralı Organization Cem Altun'la kazandı.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir tarih sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. TZK e-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.tzk.org. At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
5: Şanlıurfa programı için bir kez daha birlikteyiz. Bugün Şanlıurfa'da 8 koşu var. 2. Altılı Gayan 3. koşuyla birlikte 19'da start alacak. 2 numaralı Bölütay, 4 numaralı Sanatkar, 1 numaralı Saha Kraliçesi ki bugün ağır kilosu ve son performansları sizi kandırmasın. Gelin 1 numaralı Saha Kraliçesi'nde yazın. Hatta 3 numaralı Oğuz Bey önde kaçacak Bölütay'la birlikte. 8 numaralı Göze Çarpan ve 10 numaralı Rüzgar Delen'de eklemekte fayda var. 2, 4, 1, 3, 8, 10. 2. ayakta 4 numaralı Korkmaz Kardeşler ve 2 numaralı My Brave Son arasında bir mücadele bekliyorum. Ben ikisini ayırt edemedim. 4 ve 2 ama ekip arkadaşlarım 4 numaralı Korkmaz Kardeşler diyorlar. 3. ayakta 1 numaralı Cem Hocam kazanma ihtimalini yüksek görüyorum. Risk edilip tek yazılı. 2 numaralı Altuncan Şanlıurfa'da Diyarbakır'dan biraz daha kötü koşuyor ama bu formuyla başarılı olduğu Diyarbakır pistinden sonra Şanlıurfa'da karşımıza almayalım. 4 numaralı Titania, 6 numaralı Ünlü Ekin, 3 numaralı Prenses Matra ve 5 numaralı yine Alitalia dikkate alınmalıdır. Bir öncelikli, daha sonra 2, 4, 6, 3 ve 5. 4. ayakta Maiden mücadelede 2 yaştan ben sürpriz bir safkan tutuyorum. 8 numaralı Tepe Kızı. Risk edilip tek yazılabilir ama 4 numaralı General Marshall ilk kez koşacak. Çok iyi hazırlanmış. 9 numaralı Terkan Güzel'ini ben bu safkanın 6.lığındaki performansını biraz hani yarış acemiliğine veriyorum. Bugün daha iyi koşacaktır Terkan Güzeli. 10 numaralı Voyasap yine etkili koşmasını beklediğim bir diğer isim. 11 numaralı Zehra Hira Dilba ilavesi aldı. İstediği sprinti yapabilsin diye. 1 numaralı All The Stars için de aynı şeyi söylüyorum ve Ferit Yardımcı var. 8, 4, 9, 10, 11 ve 1. 5. ayakta 1 numaralı Çaputan Bankom. Bugün güvendiğim isimlerden birisi. Son ayakta ise 8 numaralı Triple Azerex, 7 numaralı Superline, 11 numaralı Beyond the Sea ve 4 numaralı My Iron sıralamasını mutlaka dikkate alın. 8, 7, 11 ve 4. Ama bir 5'li istiyorsanız gelin o zaman 13 numaralı Seasmoke'u da ekleyelim ki iyi saat yazıyoruz. Çok ısrarlı bir 5'li bahis de denenebilir son ayakta. 8, 7, 11, 4 altılı ganyan şablonlarımız için 13 ise 5'li bahise ilave edilebilir. Bu şekilde Şanlıurfa programını da tamamladık. Yarın görüşünceye dek hoşçakalın.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
6: Radyo Spor. Reklam. Siz de hemen Hangi Kredi'yi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın. Hangi Kredi?
7: Radyo Spor.
8: Borusan Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar borusannext.com'da.
9: Borusan Next. Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum. Opet'te bulacaksın.
10: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Kalmıyoruz 5'te. Altılı kuponun yatarsa 500 TL'ye kadar hediye hesabına iade. Son düzlük.

0: Sen de kampanyalara koş. Öne geç, önde bitir.
1: Şampiyonla son yüzlükte.
2: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
3: Sen ne istersen ol.
4: Radyo Spor.
5: İş Bankası Kort'ta. Tenisin yanında, yarınında.
4: Radyo Spor.
6: Reklam.
7: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
8: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
9: Evet, Spor Kazanı'nda kaldığımız yerde kaldığımız yerden devam edelim. Sevgili Ercan Taner'le birlikteyiz. Evet, Las Vegas'tan bahsediyorduk abi aslında.
10: Evet.
9: Las Vegas'ın başlangıç noktasıyla şu an dünya sporunda bulunduğu nokta ya da dünya turizminde bulunduğu nokta çok farklı.
10: Çok farklı. Ve dünyanın özellikle profesyonel boksta adını çok sık duyduğumuz bir şehir haline gelmişti. Tabii ki aynı şekilde sen de reklam arasında söyledin.
9: Madison Square Garden
10: ve basketbol takımının oraya gelmesi.
9: New York Knicks.
10: Bunlar Las Vegas'ın o büyük organizasyonları içinde yer alıyorlar. Amerika'da her şey şov gözüyle bakılır. Özellikle de eğlenceye. Dünya Kupası'nda da o şovun nasıl olduğunu Amerika'da olan maçlarda göreceğiz.
9: Orada mesela şey meşhurdur abi, biliyorsun Super Bowl'larda devre arası şovları.
10: Acaba maçlarda bir şey düşünüyorlar mı? Maç öncesi bir şeyler yapılacak mı? Bunları da merak etmeden edemiyorum.
9: Mesela ben şeyi çok beğenmemiştim ama fikren iyiydi abi. 2024 Paris Olimpiyatları açılışında Opet falan sahne aldı vesaire. Açılış, güzel bir açılış töreni vardı. 2012 Londra'da Paul McCartney çıkmıştı hatırlarsın. O tarz böyle sanatçıların da olduğu bir
10: evet, açılışı olur. Evet, bir de... Daniel Craig, o zaman hayattaydı. James Bond, Elizabeth'in yanındaydı. Craig Elizabeth'in.
9: 2012 Londra.
10: 2012 Londra. 007.
9: Yeni James Bond da aranıyor bu arada abi. Konusu gelmişken bakalım kim olacak.
10: En iyisi Pierce Brosnan diyorlar.
9: 90'larda ben de çok severim bu arada. Yani Daniel Craig biraz daha, bilmiyorum. Pierce Brosnan benim de favorim ya.
10: En iyisi o diyorlar. Yani James Bond'a öyle bir anket yapmışlar. Tabii Sean Connery ve Roger Moore'lu dönem. Her dönemi güzel James Bond'un bence.
9: James Bond'un hakları bu arada satıldı biliyorsun bir tane dijital platforma. Yani evet, yeni bir döneme giriyorlar. Eskisi kadar iyi olur mu bilmiyorum. Çünkü onlar elini attığı yeri kurutuyor biliyorsun.
10: Daha iyi de olabilir.
9: Umudumuz
10: teknoloji yani daha fazla kullanılabilir. Ama tabii kim bilir ne kadar bütçe ayrıldı ki satıldı.
9: Senin favorin hangisi abi James Bond'lar arasında?
10: Benimki Pierce Brosnan'la olan filmler.
9: Benim de. Daniel Craig'i de severim. Sean Connery biraz eski kalıyor tabii. Ona hiç yetmiyor. Sonradan izledim ama Prince Bronson'u tercih ederim ben de.
10: O da ayrı bir ekol.
9: Bu sene açılışı özel öyle bir şey olsa hakikaten güzel olur.
10: Öyle unutulmayacak değil mi? Anılarla dolu. Dünya Kupası başlangıcı. İşte fena olmaz bence.
9: Amerika bana bunun sinyalini olumlu anlamda şurada verdi abi. 2028 Londra Olimpiyatları için Red Hot Chili Peppers'ın ve Tom Cruise'un olduğu bir klip vardı. Belki izlemişsindir.
10: İzledim.
9: O mesela bana güzel bir izlenim verdi. Yine bu minvalde bir açılış, ne bileyim Red Hot Chili Peppers olmaz da Metallica olur. Ya da herkese hitap edecek farklı bir grup getirirsin. Bir Hollywood oyuncusu getirirsin falan, bir eğlenceli olur orada.
10: Tabii şimdi bu Dünya Kupası organizasyonu gerçekleştirdikten sonra 2028'de olimpiyatları da orada izleyeceğiz.
9: Los Angeles olimpiyatları.
10: Evet, tekrar Los Angeles'a dönüyor 1984'te döndüğü gibi. Ama aynı kentleri üzerine fazla dönmesi de benim pek hoşuma gitmiyor.
9: Abi işin komiği, Amerikalıların bu hani Amerikan rüyası var ya, fırsatlar ülkesi yaklaşımı. Ama buna rağmen bütün global organizasyonların Amerika'yı der fırsatla kayırması da çok tezat düşüyor bu duruma mesela, enteresan.
10: Bana da öyle geliyor. Ben de olayı yine mi Los Angeles demeden edemiyorum.
9: İnşallah güzel olur. Dediğim gibi o tanıtım klibi beni tatmin etti. Ben hem Red Hot Chili Peppers'ı çok severim hem de Mission Impossible serisini seven biri olarak. Ki daha iyi filmleri de vardır Tom Cruise'un bu arada.
10: Var tabii yani. Canım.
9: Kubrick'te filmi var adamın hatta. Tabii. Eyes Wide Shut son dönemde de çok popüler oldu bazı makus sebeplerden ama inşallah öyle bir açılış olur. Bir

0: Hayal et sen açılış abi nasıl bir şey olsun isterdin? Kimleri koyardın?
1: Bahsettiğin isimlerden bir Yıldızlar Geçidi yapabilirdim.
0: Beni heyecanlandırdı bu fikir ya.
1: Öyle bir açılış töreni olabilir mi diye düşünmeden edemiyorum. Tabii ki ben televizyonculuk ya bizim radyo ve televizyonculuk medya dalında yayınlardaki değişiklikleri çok merak ediyorum. Her Dünya Kupaları bu konularda yenilikler getirmiştir. Seyirciye reji anlamında diyorum. Acaba bu Dünya Kupası'nda o değişiklikleri göreceğiz mi?
0: Olası bir tanesini paylaşayım mı abi? Dünya Kupası'nı yayınlayacak kuruluş aynı zamanda MLS'in yayın haklarına sahip. Geçtiğimiz günlerde bir Inter Miami maçında son model bir telefonu önüne lens koyarak telefon kamerasıyla maç yayınladılar. Bu Dünya Kupası'nda da yapabilirler. Güzel bir reklam malzemesi çünkü bu.
1: Hakem kamerası herhalde olacaktır.
0: Olabilir evet. Bu yazın Amerika'da oynanan hazırlık maçlarında denendi zaten bir bölüm.
1: Öyle değil mi?
0: Geçtiğimiz yıl evet.
1: Bu yüzden bazı değişiklikler, işte çekim teknikleri, daha çok seyirciyi sahanın içinde hissettirmek. Acaba öyle denemeler ve öyle yayınlar görebileceğiz mi?
0: Bu konuda mesela abi La Liga son yıllarda çok öteye gitti. Oyunculara
1: Bir...
0: yakın çekimler, giriş seremonileri bence Premier Lig'in falan da çok önünde La Liga bu
1: Çok
0: hususta.
1: başarılı.
0: İnanılmaz iyi.
1: Yani La Liga'nın dediğin doğru. Premier Lig'in klasik bir çekimi var. Ama La Liga'da çekim anlamında biraz önde olduğunu söyleyebilirim.
0: Sinematik bir deneyim sunuyor bence La Liga maçları. Girişinden itibaren ben bayılıyorum.
1: Aynı kanaatteyim seninle.
0: Böyle bir Dünya Kupası olsa da renkli olur bu arada. Yani ümit ediyorum öyle bir şey yaparlar ama şimdi yayıncı kuruluş aynı zamanda bir teknoloji markası olduğu için burada biraz kendi ürünlerini ön plana çıkartmaya çalışacaktır.
1: Ama teknolojik yenilikleri de bizlere sunabilir.
0: Farklı inovasyonlar da görebiliriz. Görmeyi de umalım. Güzel bir yayın olursa seviniriz. Uzaktan bizim için önemli faktörlerden biri olacak bu.
1: Öyle gözüküyor Burak.
0: Bakalım abi iyi yayınlar. Güzel bir soru gelmiş. Bunu mesela hiç genel olarak düşünmemiştim ben de. Avrupa'da bu kadar teknik direktör sıkıntısı yaşanırken Okan Burak'a sizce bir teklif gelir mi demiş bir dinleyicimiz.
1: Bunu göreceğiz, bilemem.
0: Okan Hoca'nın ön alan baskılı oyun anlayışı Avrupa'da tutabilir gibi hissediyorum.
1: Ya öyle işte Jürgen Klopp'un o gegenpress baskı, sahanın her yerini topu kaybettiğinde daha çabuk geri alma. Yani topu rakibe bırakmama. O anlayıştaki oyunu ben çok seviyorum. Ve bunu başaran takımlar da zaten o maçı kazanıyorlar.
0: Rakibi de tempolu oynamaya sürüklüyorsun bu arada. O da oyunun kalitesini arttırıyor bence.
1: Ve rakibi hata yapmaya da zorluyorsun.
0: Galatasaray'ın Süper Lig'de abi özellikle geçen sene bu seneyi bir kenara bırakıyorum. O ön alan baskısıyla 45 dakikada 60 dakikada maçı bitirip rölantiye aldı. Çok mücadele gördük mesela.
1: Bu senede onun olmamasının nedeni Şampiyonlar Ligi.
0: Yorgunluk.
1: Artık bu vücut gitmiyor. Son haftalarda yine istese de o vücut gitmiyordu, dikkat edersen.
0: Burada rotasyon tercihinin yeteri kadar geniş olmaması, yeteri kadar kalifiye oyuncularla sezona başlamaması büyük bir handikap oldu Galatasaray'a.
1: Aynı kanaatteyim.
0: Ama gerekli dersleri aldığını düşünüyorum yönetimin. Öyle bir düşüncem de var.
1: Yani şöyle yapılacak tek bir şey var. Yedek kulübesinin oynayan takıma göre, 11'e göre fazla uzak değil, biraz daha yakın olması. Bu da bütçeyi arttırabilir ama sizi sıkıntıya sokmaz.
0: Kalite anlamında katılıyorum. Yani gelenin gideni aratmaması lazım kenardan.
1: Ya fazla fark olmamalı.
0: Ya mesela birçoğu rotasyonda Galatasaray'ın bu sıkıntıyı çektiğini gördük. Savunmada mesela daha çok genç, potansiyelli bir oyuncu ama Arda Dünya'yı çok değerlendirilmek durumunda kaldığını gördük. Üçüncü bir ismi bulamadı mesela Abdülkerim ve Davinson'un arkasından. İşte Singo'dan çok faydalanamadı. Şalai yine sezona sağ bek olarak başladı. Çok iyi oynadı ama sezon başında hocanın hayal ettiği ideal senaryo bu muydu? Zannetmiyorum.
1: Bence değildi.
0: Barış Alper Yılmaz çok farklı pozisyonlarda oynadı. Yani biraz da hoca hibrit çözümlerle sezonu kurtardı diyebiliriz.
1: Ya o çözümleri düşünmesi bile onun bu işte ne kadar esasında başarılı olduğunu gösteren etkenlerden biri. Yok ya Barış'ı kanat savunma oynatmak, Salah'ı buna razı etmek. Çünkü yok, alamadılar, bulamadılar.
0: Yunus'u 10 numaraya attım mesela. 3 sene şampiyon olurken orada en kilit adamlardan biri Mertens'ti. Sen onun yerini hibrit
1: Evet.
0: çözümlerle zaman zaman Icardi'yi zaman zaman Yunus'u atarak çözdün. Bence de bir hoca başarısı var orada.
1: Var. Bunu kabul edelim.
0: Şu iki hazırlık maçını güçlü bir oyunla kazanırsak gruptaki diğer takımlara iyi bir gözdağı vereceğimizi düşünüyorum. Umarım öyle olur demiş.
1: Olabilir tabii. Ya şimdi hazırlık maçlarında başarılı olmak önemli. Buna katılıyorum değerli dinleyicimizin yorumuna. Ama şunu hatırlatmak isterim her zaman olduğu gibi. Dünya Kupası'ndaki şifre başlangıç maçıdır.
0: İğmeyi alıp başlaman lazım yani.
1: Evet.
0: Burada Avustralya maçı da güzel bir maç. Burada yani Amerika ile başlamaktansa ya da Paraguay ile başlamaktansa ben Avustralya'yı tercih ederdim bu arada.
1: Aynı fikirdeyim.
0: Bakalım ilk maç inşallah güzel bir skorla sabahın köründe buradaki bir evet. Güne mutlu bir şekilde başlarız bakalım. Heyecanlıyız bu arada Dünya Kupası için ama keşke ya mesela şey olmayacak abi. Eskiden muhakkak herkes yapmıştır. Birinin evinde toplanıp kalabalık bir şekilde milli maçı izlersin, Dünya Kupası izlersin. Yani kendi Türkiye'nin maçı yoksa da biz bunu yaptık işte 14'te 18'de. Sabahın 5'inde kimle toplanıp kimle birlikte maç izleyeceksin mesela?
1: İmkansız.
0: Öyle bir şey yok, çok zor. Hele ki hafta içi.
1: Çok zor.
0: O günleri özleyeceğiz ama onu söyleyebilirim. Bir 4 sene daha bekleyecekmişiz gibi duruyor. Ya da Avrupa Şampiyonası'nda.
1: Avrupa Şampiyonası ondan çok seviliyor değil mi?
0: Yani tabii Avrupa Şampiyonası'nda abi hem maçlar yakın saatte oluyor hem diğer takımları da yakinen tanıyor oluyorsun. Şimdi ben Venezuela'yı milli maçta izleyeceğiz ama bir fikrim yok. Ben de heyecan uyandırmıyor.
1: Venezuela takımını nasıl yorumlayacaksın değil mi maç öncesi?
0: Ben de heyecan uyandırmıyor. Yani izleyici olarak da söyleyeyim.
1: Ben de.
0: Ama şimdi tutup milli takım Hırvatistan'la oynasa bir o, Hırvatistan'a karşı bir geçmişimiz, bir kas hafızamız evet. Var. Ya da Çekya.
1: Ya da iki takım içinde diyelim Arjantin'le oynuyorsun. Bir heyecan olurdu değil mi?
0: Olur, olur. Şu an fikri bile beni heyecanlandırdı öyle söyleyeyim. Bu arada bir şeyden bahsedeyim. Dinleyicimiz de yazmış. Arda Güler Şampiyonlar Ligi'nde yılın en iyi genç oyuncusu seçildi. Lamine Yamal'a rağmen.
1: Umut Vadiden değil mi?
0: Evet, bu bence büyük bir başarı dediğim gibi. Bence Yamal'a rağmen.
1: Yamal gibi sezona La Liga'da sakatlanana kadar damga vurmuş bir oyuncu. Şampiyonlar Ligi'nde o oyları alması çok önemli. Arda ve Kenan bu Dünya Kupası'nda kendilerine ait hikayeleri geliştirirlerse bütün dünyanın konuştuğu zaten biliyorlar. Ama artık iyice ağırlıklarını dünya futbolunda hissettirirler.
0: Bu arada Kenan da Serie A'da yılın 23 yaş altı en iyi oyuncusu seçildi. Ferdi Kadıoğlu Premier Lig'de Brighton tarafında yılın oyuncusu seçildi. Yani sezonu aslında
1: 3 oyuncumuz için nefis.
0: Top seviyede bırakan 3 tane oyuncumuz var.
1: Evet.
0: Hakan Çalhanoğlu şampiyon oldu İtalya'da biliyorsun.
1: Çok iyi.
0: Merih Demiral Asya Şampiyonlar Ligi'nde bildiğim kadarıyla.
1: Başarılı sonuçlar alan çok oyuncumuz var. Berke ile ilgili bir haber çıkmıştı, o haber doğru değil. Yani değil mi?
0: Evet, Fransa Ligi'nde yılın kalecisi seçildiğine yönelik bir haber vardı. Dün onu biz de gördük. Hatta büyük kaynaklar da girdi.
1: Evet.
0: Ama Lens'in kalecisi seçilmiş. Rallye olması lazım.
1: Rallye.
0: Milli takımda da var.
1: Şövalye'yi enteresan bir şekilde Enrique'nin tercih etmemesine ne diyorsun?
0: Abi Şövalye...

0: takımının da kaleci adaylarından, banko kaleci adaylarından. Ama yedek kulübesinde kalması onu da şaşırtmıştır herhalde, öyle tahmin ediyorum.
1: Giderken böyle hayal ettiğini ben de pek zannetmiyorum. Bu arada orada da enteresan bir rotasyon var abi, ilginç bir şey söyleyeyim. Fransa Ligi'nde o kadar iyi rotasyon yapıyor ki hoca Şampiyonlar Ligi için. Bu sene Vitinha, Dembele, Doué, Safonov, bunların hepsi 30 maçın altında oynamış. Wilmar Pacho, Marquinhos, ya, özellikle hücum hattı hepsi 30 maçın altında oynamış.
0: Dembele özellikle.
1: Dembele özellikle, evet. Ya, sakatlık geçmişi olan bir oyuncu, bu önemli bir faktör.
0: Ve bu yüzden de onu fazla zorlamamayı düşünerek Şampiyonlar Ligi'nde büyük iş yapmasına yol açtı. Kavara'nın da yeri ayrı tabii. Son maçta yine gösterdi. O driplingi gözümün önüne getiriyorum da. Ama şu kelimeyi, cümleyi etmeden de duramayacağım. Otobüs çekerek Şampiyonlar Ligi'ni kazanamazsın. Arsenal'i kastediyorum.
1: Şöyle bir durum ortaya çıktı abi sezonun bitmesiyle. 90 dakikada 1-1 bitince Arsenal namalip bir şekilde şampiyon olamadı.
0: Penaltıları saymazsak evet.
1: Tabii. Yani bu arada Kvara benim en büyük Ballon d'Or adayım. Bugünün şartlarında.
0: Bana da öyle geliyor.
1: Ki Gürcistan Dünya Kupası'nda olmamasına rağmen bunu söylüyorum. İkinci olarak şunu da söyleyeyim abi. Arsenal'a hep çocukluğumdan bu yana sempati duyan biri olarak üzüldüm. Ama Arsenal kazanmayı hak etti mi diye sorarsan maçın hiçbir anında bunu düşünmedim.
0: Ben de düşünmedim. Ya, böyle 90 dakika geçmez dedim.
1: Abi hiç ama ödün vermediler bundan. Bir tane isabetli şutu var Arsenal'ın, o da gol oldu. Bir kontra ataktan hiç denemedi Arsenal.
0: Can sıkıcı oyunla başarı uzun vadeli ne getirir diye kendi kendime sorup durdum. Bu can sıkıcı bir oyun. Yani hoşuna gidiyor mu? Benim gitmiyor.
1: Ben hani takım olarak çok seviyorum. Gram keyif almadım maç içerisinde. 120 dakika içinde Arsenal'ın attığı gol hariç keyif aldığım bir an olmadı, öyle söyleyeyim.
0: Ya da şunu mu düşündü? Acaba ben de bayan gibi 5 tane yer miyim? Böyle biraz ben de o bu futbola karşılık vereyim diye. Ama takımın yapısı artık öyle değil, alışmış defansif oyuna.
1: İyi de savunma yaptılar aslında ama hiç hücumu düşünmediler.
0: İyi savunma ama tek bir harekette de penaltı. Penaltı olmasa maçı bile alabilirlerdi.
1: 1-0'a yatacaklardı bence de abi. Penaltıdan sonra bile Arsenal denemedi şansını. Orada dengeyi korudu ve maçı uzatmaya taşımaya yönelik bir futbol vardı.
0: Hiç riske girmedi.
1: Bu iyi bir şey değil bence.
0: Yani Premier Lig'de bunu devam ettirebilir mi? Nereye kadar devam ettirebilir? Bu da tartışılacak bir husus olacak yeni sezonda.
1: Ya burada da Arteta abi Allah'ın sevgili kullarından biri bana sorarsan. Yani şimdi Manchester City yeni bir döneme girecek Maresca ile. Liverpool teknik direktör değiştirdi. Chelsea teknik direktör değiştirdi. Yani orada tepe takımlar daha yeniden bir kendini bulmaya çalışırken bir tane daha çıkartabilir aradan diye
0: olabilir.
1: Düşünüyorum. Genç de bir kadro.
0: Genç bir kadro. Belki oyunun sisteminde biraz değişiklikler yapabilir. Belki. Pek sanmıyorum ama.
1: Bir ihtiyaç var. Ya sonuca gidiyor bir şekilde. Baktığın zaman bu takım Premier Lig'de şampiyon oldu. İşte Şampiyonlar Ligi'nde final yaptı ama bunun bir adım ötesine bu futbolla gitmeleri zor. Onu idrak
0: edemiyorum. Baskılı oynadıkları bazı maçları da izledim Premier Lig'de.
1: Rakibe göre.
0: Kendi evinde oynadıkları. Ucum yaptı. Onda da başarılı oluyorlar.
1: Orada da ilginç bir şey var abi. Mesela Burnley maçını izlemişsindir son haftalarda. Düzeltiyorum. West Ham maçında da öyle. Golü bulduktan sonra kapanmaya başlıyorlar. Yani 1-0'a 2-0'a razı bir takım. Arsenal'ın hiç Bayern Münih gibi 4'ü 5'i aradığını
0: yok,
1: görmüyoruz.
0: Yok. Yani Bayern'in kapanması taraftarını kızdırır zaten. Bayern 2 oldu mu ilk yarı geçmiş olsun. O maçı 4-5 yapması lazım. Taraftarlar
1: yapıyorlar.
0: Onu yapıyorlar tabii.
1: Arsenal taraftarı şu an çok sesini çıkartmayacaktır. 22 yıl sonra gelen şampiyonun getirdiği bir ferahlık var onların üstünde ama seneye onları da rahatsız etmeye başlar bu tablo.
0: Ya oyundan pek mutlu olacaklarını böyle devam ederse tahmin etmiyorum.
1: İyi de bir hücum malzemesi var abi. Yani
0: var.
1: Gökeres'in var, Kai Havertz'in var, Martinelli'nin, Trossard'ın var, Sakan var, Modoken var. Orta sahada Ödegaard'ı yine iyi bir ofansif silah olarak değerlendirebilirsin. Yani iyi bir kadroya rağmen bu kadar hani bu şey değil. Arsenal'ın hücum edecek kapasitesi yok değil. Teknik direktör tercihi olarak bu yaptırılmıyor.
0: Oyun sistemi bu.
1: Evet.
0: Böyle bir oyun sistemine sahipsen de senden daha çok pozisyona giren, hücum yapan, hücumun prensiplerini iyi uygulayan bir sistem bekleniyor. Ama bunu gerçekleştiremediğin zaman da tamam lig şampiyonu oluyorsun da Şampiyonlar Ligi finalinde 90 dakikayı böyle götüremezsin.
1: Yani neyse ki Paris Saint-Germain penaltı buldu da şansları yaver gitmedi. Arsenal 1-0'a yatabilirdi amaçlı.
0: Tabii çünkü.
1: Peki abi geçmişte mesela İtalyan futbolunun o brutal düzeyde savunma anlayışı konuşulur diye mesela herhangi bir İtalyan takımın bu Arsenal kadar can sıkıcı olduğunu hiç gördük mü?
0: Bazen gördük. Milan'da bazen.
1: Sezon boyu değil herhalde. Dönemsel.
0: Değil. Ya genelde Capello'nun oyunlarında biraz bu can sıkıcılığı görebiliriz. Çok iyi savunma.
1: Öyle şampiyon olmuştur Roma ile galiba.
0: Tabii. 2001'de. Real Madrid'de oldu ama Real Madrid daha sonra dedi ki ya biz

0: böyle oynayamayız deyip yollara ayırdılar.
1: Bu da büyük takım DNA'sı işte.
0: Yani o böyle olmaz dediler.
1: Bu arada abi ilginçtir. Arteta futbolu 2 sene öncesine kadar Arsenal yine ofansif olarak nispeten pozitif bir futbol oynuyordu. Birden bir kimlik değişimi oluştu.
0: Baktı ki böyle ben şampiyon olamayacağım, kupa alamayacağım. Ben bunu deneyeceğim dedi. Bundan sonra belki şampiyon olmanın verdiği o rahatlıkla tekrar hücumun değişik organizasyonlarını bize gösterebilirler. Çünkü kadro buna uygun.
1: Arteta'nın teknik direktör olarak geleceği hakkında ne düşünüyorsun? Abi? Mesela bir Guardiola, Luis Enrique seviyesinde görecek miyiz? Onun tedrisatından çıkmış iki hoca bu arada. İkisi de Guardiola'nın eski yardımcıları.
0: Ben biraz daha beklemek lazım diyorum.
1: Daha şu an belirsiz diyorsun.
0: Ben öyle diyorum.
1: Ya bu futbolda sürdürülebilir olmayacaktır başarıları. O konuda sana katılıyorum. Çok teşekkür ederim
0: Ben
1: abi.
0: teşekkür ederim. Herkese iyi akşamlar.
1: Evet, bugünlük bizden bu kadar. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı sona erdi.
3: Radyo Spor. Reklam.

0: Milli takım Dünya Kupası öncesi ilk hazırlık maçına çıkıyor. Coşkusu Milyoner'de yaşanıyor. Bu akşam 8.30'taki Türkiye-Kuzey Makedonya maçı için Milyoner'e gel. Heyecanı zirvede yaşa. Sporda eğlendiğin ilk adresi Milyoner.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. Arıyorum. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Kafam karışıyor, bulamıyorum. Daha ucuzu var, biliyorum. Biliyorum, bir gün gelecek.
2: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
3: Akakçe.
4: Hemen bakıyorum hayatım.
1: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe.
5: Kampiyonla son düzlükte kazanır.
6: Kalmıyoruz 5'te. Altılı kuponun yatarsa 500 TL'ye kadar hediye hesabına iade. Son düzlükte sen de kampanyalara koş. Öne geç, önde bitir.
5: Şampiyonla son düzlükte.
7: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
8: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
7: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
5: Umran Oto Ekspertiz.
9: Radyo Spor. Reklam.
10: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
11: İki kez kazanmayı başardı. Ve şimdi son safkan olarak Kozmos. Baksa yakın. Hep birlikte yerini aldı. Kozmos da kullarında hazır. Safkanlar Box içinde. Start verildi ve Nilüfer Belediye Başkanlığı koşusu başladı sayın yarışseverler. Evet, hep birlikte kullarından çıkmadı. 5 safkanı izleyeceğiz mücadelede. İlk meselelerde Aşk Artay liderliği aldı. Farkı 1 boya kadar çıkardı. İkincilikte içeride 1 numaralı Taşan ilerliyor. Onun yarım boy kadar gerisinde 4 numaralı Kozmos var. 1,5 boy kadar geride. 5 numaralı Köycü Bey grubun son sırasında 3 numaralı Can Mete var. Safkanlar ilk viraja doğru ilerliyor. Liderlik 2 numaralı Aşk Artay'da. Takipte 2 isim var. İçeride 1 numaralı Taşan. Hemen dışında 4 numaralı Kozmos. 1,5 boy kadar geride 5 numaralı Köycü Bey grubun yine son sırasında 3 numaralı Can Mete var. Yavaş bir tempoda ilerliyor yarış. 1400 metre start yerine ulaşıyor safkanlar. Liderlik Aşk Artay'da tempoyu belirledi yarışta. İkincilikte Kozmos var. Yarım boy kadar geride içeride 1 numaralı Taşan. Onun 1 boy kadar gerisinde 4. sırada ilerliyor Köycü Bey. Yine grubun son sırasında 3 numaralı Can Mete var. Safkanlar bu şekilde 1200 metre start yerine geçiyor. 2 numaralı Aşk Artay liderliğini devam ettiriyor. Kozmos yine takipte. Yarım boy kadar geride içeride 1 numaralı Taşan var. Bu ikili Aşk Artay'ı çok kaçırmamaya çalışıyor. 2 boy kadar geride 5 numaralı Köycü Bey. Onun hemen içine geldi 3 numaralı Can Mete. Son 1000 metreye giriliyor. Liderlik 2 numaralı Aşk Artay'da yine. Fark 1 boy kadar. Dışta ikincilikte 4 numaralı Kozmos var.

0: Yarım boy farkla gerisinde bir numaralı Taşan üçüncülükte. Onun bir boy gerisinde dördüncü sıradaki yerini koruyor 5 numaralı Köycü Bey. Yarım boy kadar geride içeride. 3 numaralı Can Mete var. Son 600 metreye girilmek üzere. 2 numaralı Aşk Arta yarış lideri. Takipte yine 4 numaralı Kozmos var. Üçüncülükte yine 1 numaralı Taşan. Bir boy geride 5 numaralı Köycü Bey. Yarım boy kadar geride 3 numaralı Can Mete. Sıralama baştan itibaren değişmedi ve safkanlar düzlüğe çıktı. Aşk Arta lider fark bir boy kadar. İkincilikte yine 4 numaralı Kozmos var. Onun hemen yanına geldi şimdi. Liderliği aldı hatta 4 numaralı Kozmos. Aşkartay toparlanmaya çalışıyor. Bariyer dibinde kaldı 1 numaralı Taşan. Kozmos'un yanına geldi tekrar Aşkartay tazeledi. Bu ikili arasında mücadele başladı. Son 100 metreye giriyor Aşkartay. Pes etmedi, direndi Kozmos'un. Tekrar önüne geçmeyi başardı 2 numaralı. Aşkartay kazandı yarışı. 4 numaralı Kozmos ikinci oldu. 1 numaralı Taşan üçüncü. 5 numaralı Köycü Bey dördüncü oldu. 3 numaralı Can Mete yarıştan 5. olarak ayrıldı. Nilüfer Belediye Başkanlığı koşusunu 2 numaralı Aşkartay Kadir Tokaçoğlu'yla kazandı. Bursa pistinde de ilk kez galibiyete ulaştı 2 numaralı Aşkartay.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyospor'da. TZK e-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. ebayi.tzk.org.
3: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri başlıyor. Nesine, başka bir seviye.
4: Nesne saatlerinden herkese merhaba. Tansu Gürsel ben. Yaklaşık bir saat boyunca sizlerle birlikteyim. Gün maçlarını konuşacağız ve hattımızda da sevgili Anıl Yazar var, Nesne editörlerinden. Anıl, hoş geldin.
5: Hoş bulduk abi, yayınlar.
4: Teşekkür ederim, nasılsın?
5: İyiyim abi, teşekkür ederim. Sen nasılsın?
4: Ben de iyiyim. Tabii bugünün en çok merak edilen maçı milli takımımızın Kuzey Makedonya ile karşılaşacağı hazırlık maçı. Dünya Kupası hazırlıklarını sürdürüyor milli takımımız ve bu kapsamdaki ilk hazırlık maçında da Kuzey Makedonya'yı ağırlayacak. Kuzey Makedonya'yı hatırlıyoruz. C grubunda Avrupa elemelerinde 3. sırada tamamlamıştı grubu ve sonrasında Danimarka ile bir playoff yarı finali oynayıp kaybetmişti. Milli takımımızla çok fazla karşılaşan bir takım değil. Çok fazla karşılaştığımız bir takım değil. Aslında son dönemde, daha doğrusu. Yani 2000'li yılların başlarında tabii ki Makedonya ile karşılaştığımız maçlar var ama yakın dönemde en son bir 2017 yılında deplasmanda aldığımız bir 0-0'lık beraberlik var Kuzey Makedonya'ya karşı. Sen ne bekliyorsun bu karşılaşmadan?
5: Açıkçası tabii bu karşılaşma biraz Montella'nın da belirttiği üzere dünkü basın toplantısında Avustralya maçının biraz böyle provası gibi olacak. Yani Avustralya'ya oyun tarzını Kuzey Makedonya'nın oldukça benzettiğini belirtti Bruno Montella. Bu sebeple de hazırlık maçını biraz bu nedenle seçtiklerini hatırlattı. Hatta ya işte Venezuela ile oynayacak hazırlık maçında yine biraz daha böyle Güney Amerika'dan bir o ekolden en azından bir takımla oynamak istediklerini ve biraz daha böyle, yani tam onu ifade etmese de biraz o kapıya çıktı. Paraguay maçı için biraz böyle açıkçası bir yine prova niteliğinde olacak o karşılaşmada.
4: Çok
5: yani
4: kısa bir araya girebilir miyim burada?
5: Tabii abi.
4: Burada Montella'nın tespitine ben %100 katılıyorum. Onu da niye diye sorarsan, Avustralya'nın başındaki hoca Tony Popovic. Yani ismini hatırlıyor musun bir yerden Tony Popovic'in?
5: Ülkemizde çalışmıştı sanki diye.
4: Tabii, yani ülkemizde Karabük Spor Teknik Direktörü.
5: Evet, evet tabii çok daha iyi hatırlar.
4: Yani hatırlamaktan ziyade beraber biz onda şey yaptık, mesai yaptık yani. O, bizim birlikte çalıştığımız bir hoca ve çok defansif oynanışına sahip bir hocadır. Yani Avustralya milli takımını da devraldıktan sonra Popovic gerçekten böyle ne bileyim hatları tutan, riskleri az alan bir takım ortaya çıkardı. Ve aslına bakarsan saha sonuçlarını da düzeltti Avustralya'nın. Daha böyle kompakt futbolu tercih eden bir hocadır. Kuzey Makedonya tercihi o anlamda net bir şekilde Avustralya milli takımının futboluna paralel bir rakip tercihidir bana göre de. Montella burada çok doğru bir tercih yapmış. Onun altını çizeyim ve sözü tekrar sana bırakayım.
5: Evet doğru. Yani Karabük Spor olduğunu ben direkt ilk anda tam hatırlayamadım ama Tony Popovic ismi çok tanıdık gelmişti bana da. O anlamda. Hani ülkemizde çalıştığını hatırlamıştım direkt. Tabii sen Karabük Spor olduğunu hemen hatırlattın. Evet. Bu anlamda iyi bir prova olacak. Ama işte

0: son dönemde tabii Kuzey Makedonya'nın da çok iyi bir gidişat olmadığını söyleyebiliriz. Yani onların işte son bu playoff elemelerini düşündüğümüzde, Dünya Kupası elemelerini düşündüğümüzde ciddi bir gol problemi yaşadıklarını söyleyebiliriz. İşte Galler'e karşı mesela kaybettikleri çok farklı bir karşılaşma var. Yine yanılmıyorsam bir Bosna Hersek Donetsk bir hazırlık maçı vardı. Orada da mesela gol atamamışlardı. Yine beraber bitmişti karşılaşma. Bu karşılaşma özelinde de şimdi bizim milli takımımız açısından biraz değerlendirirsek, özellikle ben işte Kerem Aktürkoğlu'nun zaten riske edilmeyeceğini belirtmişti. Biraz böyle bizim de açıkçası çok fazla tempo yapacağımızı çok düşünmüyorum. Yani çok fazla yüksek tempoya çıkarak, çok fazla saldırarak biraz açıkçası biraz da düşük viteste oynayabileceğimizi düşünüyorum. Tamam, iç sahada bir hazırlık maçı kazanarak moral bulmak çok önemli tabii ki kupa öncesi, turnuva öncesi, ama biz sakatlığa da kurban gitmemek açısından bence buna da azami derecede dikkat edilecektir diye düşünüyorum. O yüzden benim burada genel beklentim maç özelinde biraz da dediğim gibi düşük tempolu bir karşılaşma bekliyorum ve açıkçası gol bandı üzerinden bir tercihte bulunmak isteyebilirim. Bunu 2-3 gol aralığı sanki bu karşılaşma özelinde, yani Kuzey Makedonya'nın da işte sen az önce bahsettiğin Tony Popovic Avustralyası'na referans verirsek, derinde bekleyen, çok fazla arkada arkaya yaslanarak birinci bölge ile ikinci bölge arasında bekleyen, derinde bekleyen bir savunma ile sahaya çıkacağını düşündüğümüzde bizim de hani biraz genel anlamda hem düşük viteste oynayacağımızı hem de Montella'nın oynatmak istediği biraz böyle işte 4-5-1 ya da 4-6-0 gibi özellikle 3. bölgenin mobil oyunculardan kurulduğu bir ön hattın derin savunmalar karşısındaki, bunu işte en son Romanya karşısında biraz deneyimlemiştik, sorun yaşayabildiğini gördük. O yüzden biraz daha böyle gol bariminden 2-3 gol bandında kalacağını düşünüyorum. Ben 2-3 gol aralığına giderdim bu karşılaşmada ilk tercihim olarak.
1: İtiraz etmiyorum. Ama tabii şimdi şöyle bir şey beklentisindeyim ben de. Neticede topu bize verecekler karşılaşma boyunca. Daha çok top hakimiyeti milli takımımızda olacaktır. Genelde bekleyen takımlara karşı artık eskisi kadar zorlanmayan bir milli takım ben izlediğimizi düşünüyorum. Dolayısıyla bir ilk yarıyı da önde kapatma ihtimalimizi ben yüksek görüyorum. Onu da hani ek olarak belirteyim. Karşılaşmayla ilgili böyle tabii ki farklı alternatif tercihler de açılmış. Şu an 703 tane seçenek var. Türkiye-Kuzey Makedonya maçıyla ilgili. Tabii burada oyuncu gol atar tercihleri yine açık. Dikkat çekici isimler de var. Milli takımımızda tabii burada en düşük oran, en yüksek gol ihtimali Denizgül'e verilmiş. Bu biraz enteresan. Denizgül çok fazla ilk 11 fırsatı verilen bir oyuncumuz değil. Genelde hani B planı kapsamında oyuna dahil edilen klasik bir santrfor, Porto'nun oyuncusu. Bilmiyorum bu karşılaşmada ilk 11'de yer bulur mu? Çok emin değilim ama kim atabilir milli takımımızda golleri diye baktığımızda Kenan Yıldız, Arda Güler gibi isimlerin 2-0-1'lik oranlarını görüyorum. Barış Alper Yılmaz'ın 2-10'luk oranını görüyorum ama Barış Alper de çok fazla milli takımda skor katkısı veren bir oyuncu diyemiyoruz. Burada var mı ön plana çıkarabileceğim bir isim?
0: Kenan Yıldız'ı çıkarabilirim açıkçası.
1: Değil mi? 2-0-1
0: yani oran. Ben direkt olarak Kenan'ın oranını da gördüm. Hatta oyuncu gol atar ve takımı kazanır bahsi var. 2.49 şu anda Kenan Yıldız'ın oranı. Evet. Ben direkt bunu mesela açıkçası benim en çok gözüme kestirdiğim bahis bu oldu diyebilirim. Çünkü Kenan, yani şimdi diğer oyuncuları da ön plana çıkarabiliriz ama Kenan Yıldız herhalde, bilmiyorum sen de katılacaksındır abi, birebiri en kuvvetli oyuncu diyebiliriz bir takımda. Yani sol kenarda topu aldığında direkt olarak hani bu anlamda yaratıcılığı bence en yüksek, rakibin üzerine giderek, bunu Juventus'ta da çok fazla sezon içerisinde gerçekleştirdi. En basitinden bir Galatasaray'la oynanan rövanş maçını, İtalya'daki maçı düşündüğümüzde çok ciddi zoranlar yaşatmıştı Galatasaray'a. Birebiri çok tehlikeli olan bir oyuncu, tehdidi olan bir oyuncu o anlamda. Bir böyle Kenan'ın hani açıkçası birebir üzerinden işte Kuzey Makedonya'da oynayacak bek karşısındaki beke göre üzerine giderek bir gol bulabileceğini, yine aynı zamanda işte grup karşılaşmaları, Bulgaristan karşılaşmasını hatırlıyorum. Oralara sol çaprazdan ceza sahasına girip oralarda tehdit yaratmayı, topu takip etmeyi de seven bir oyuncu. Bir gol bulabileceğini düşünüyorum bu karşılaşmada.
1: Peki Kenan Yıldız'ın 2 isabetli şutu 1.89. Sanırım buna da itiraz etmeyeceksin.
0: Evet, ona da itirazım olmaz. Doğru.
1: Diğer şöyle bir tercihlere baktığımızda, karşılaşma özel tercihlerine baktığımızda neler var diye bakıyorum. Kafa vuruşuyla gol atılır 2.36 olur mu emin değilim.
0: Ben de pek o tercih gitmezdim. Yani bizim milli takımımızın özellikle oynatmak istediği, biraz da Montella'nın futbolunu düşündüğümüzde yani belki duran toplardan tabii ki çıkabilir bu gol ama direkt olarak hani biz o anlamda çok fazla topu genel yerden kaldırmadan oynayan bir takımız. Sen de sanırım hani evet. Buna katılacaksın.
1: Biraz daha yerden oynamayı tercih edeceğiz gibi geliyor bana. Santrfor yok çünkü oyun düzenimizde. Kaleci kurtarışları tabii burada yine mümkün. Dmitrievski'nin 4 en az 4 kurtarışı 1.59, 5 kurtarışı ise 2.21'lik oran vaat ediyor. Bu da denenebilir. Neticede topu evet. Biz hakim olacağız. Genelde rakip yer alanda olacağız. O yüzden bu da denenebilir gibi geliyor bana. Peki şöyle bir iki tane daha böyle günün önemli milli maçlarından bahsetsek. Norveç ve İsveç saat 20'de karşı karşıya gelecek. Buna hiç bakma fırsatın oldu mu?
0: Bu karşılaşma için aslında ben bir karşılıklı gol önerebilirim. Yani bu maça biraz baktım açıkçası abi. Burada biraz daha karşılıklı gol tercihine gidebiliriz diye düşünüyorum. Yani zaten dün oynanan hazırlık maçları da biraz bunu gösterdi. Takımlar genel anlamda açık oynamaya çalışıyorlar. Şimdi Norveç'te yıllar sonra çok uzun bir sürenin ardından yeniden Dünya Kupası'na katılacak sol bakkenle birlikte. Ve işte Haaland ve Sørloth gibi iki tane çok önemli oyuncu var. Aslında burada tabii ki...
1: Müthiş forvet attı ya.
0: Müthiş bir forvet attı. Gerçekten hani belki de böyle birçok şampiyonluğa şu anda turnuvanın oynayan Fransa'yı falan bir kenara koyduğumuzda, İspanya'yı bir kenara koyduğumuzda belki diğer takımlarla böyle hani karşılaştırabileceği, kafaya gidebilecek bir forvet attı. Norveç'in forvet attı, gol ayakları. Bu anlamda çok kaliteli, çok büyük bir kaliteye sahipler. İsveç'te ise yine orada da açıkçası işte Potter'la birlikte orada fena, Graham Potter'la birlikte fena olmayan bir gidişat var. Onlar da açıkçası zor bir grupla mücadele edecekler bana kalırsa Dünya Kupası'nda. Yani burada işte İsveç'te de yine İshak ve Gökereş gibi iki tane yine kaliteli ayağa sahip olduğunu İsveç'e söyleyebiliriz.
1: Yani şöyle söyleyebiliriz sanki Avrupa futbolunda en iyi 10 forveti say deseler 4'ü bu akşam sahada.
0: Sanki evet. Yani tabii bir hazırlık maçı olduğu için bu bahis anlamında da hani böyle bir dezavantajımız da olabilir. Hani ne kadar ideal kadrolarla çıkacak takımlar sahaya. O da tabii ki hani çok elimizde olan bir faktör değil ama normal şartlarda bu 4 tane oyuncu az önce saydık. Ben açıkçası karşılıklı gol var tercihini bu karşılaşmada öne çıkarabilirim.
1: Karşılıklı goller ben de kuponumda tercih ettiğim bir tercih. Karşılıklı gol tercihi. Peki 19'a gidelim. Bulgaristan'la Karadağ karşılaşıyor.
0: Yani burada iki tane Balkan ülkesi yine tabii Dünya Kupası'nın uzağında kalmış. İki Balkan ülkesi hazırlık maçında karşı karşıya geliyorlar. Bu FIFA'nın bu dönemi.
1: Ve son dönemde de düşüşte olan takımlar bunlar.
0: Evet, aynen öyle. Yani burada ben biraz daha açıkçası oran itibariyle bir bahiste bulunmak isteyeceğim. Biraz oranı iyi olduğu için, beni cezbettiği için gideceğim bu tercihe. O da Karadağ galibiyeti denerdim ben. 2.32 oranı var. Çok az daha zaten favori gösteriliyor. Bir Karadağ galibiyeti denerdim. Bir de tek farklı bir Karadağ galibiyeti de yine çok çok iyi bir orana sahiptir muhtemelen.
1: Karadağ galibiyetini ben de kuponumda tercih ettim. Zaten oranı tek başına 2.32 gayet iyi. Bulgaristan'ın çok kötü bir dönemden geçtiğini de varsayarsak. Yine de Karadağ hem kadro kalitesiyle hem de yani nereden baksan oyun kalitesi de Bulgaristan'ın üzerinde bir takım. Evet, 2.32 riski karşılar. Slovakya Malta var aynı saatte.
0: Yani Slovakya Malta maçında da Malta'nın gücü doğrultusunda bir bahiste bulunmak çok kolay değil. Zaten Slovakya galibiyeti açılmamış durumda.
1: Evet.
0: Yani Slovakya'nın tabii Dünya Kupası'nın uzağında kalması da onun için çok büyük bir hayal kırıklığı olmuştu. Burada açıkçası sanki biraz özel bahis tercihlerine yönelebiliriz diye düşündüm. Ya da işte maç sonu 1 ve 2.5 üst mesela benim ilk gözüme çarpan tercih oldu.
1: Evet.
0: Yani farklı gollü bir Slovakya galibiyeti çıkabilir bir hazırlık karşılaşması olmasına rağmen.
1: Ben ev 2.5 üst değerlendirdim mesela.
0: Direkt değil mi?
1: Direkt, evet.
0: Yani evet bence de yine kuponlarda 2.5 üst tercih yer alabilir. Yine yani, iki yarıda da belki...
1: Ev sahibi 2.5 üst de yani değerlendirdim.
0: İki yarıda da 1.5 üst de sanki 3.95 oranı var. O da fena durmuyor gibi geldi bana. O da mesela güzel bir tercih.
1: Yani mümkün. Bu arada şeye bakacağım. Slovakya her iki yarıda gol atar. Bak bu da güzelmiş. 1.62.
0: Evet o da iyi.
1: Yani Slovakya'nın her iki yarıda bulacağı gollerde hiç fena bir oran vermiyor. Bir de saat 21.45'te Avusturya-Tunus maçı var.
0: Tunus açısından tabii şimdi Avusturya'da Dünya Kupası öncesi son hazırlık maçlarını oynuyorlar ikisi. Burada açıkçası yani direkt bir taraf bahsini yönelmek kolay olmayacak gibi sanki. Biraz daha burada ben hani Avusturya'ya biraz daha galibiyetine yakınım diyebilirim. Yani Tunus da tabii son dönemde işte çıkış yakalayan bir ülke, yükselişte olan bir ülke. Dünya Kupası bileti aldılar yeniden. Açıkçası burada biraz daha ben

0: Yani Avrupa futbolu ekolü olması nedeniyle özellikle Avusturya'ya yakın olduğumu söyleyebilirim ki bir yani 28 oran tabii ki yeterli değildir ama belki yine burada da böyle bir tek farklı Avusturya galibiyeti ya da Avusturya galibiyetiyle birlikte 2.5 üst oranı bir tercihi birleştirilebilir gibi geldi bana.
1: 1 ve 2.5 üst ben de tercih ettim bunu. Çünkü neticede bir hazırlık maçı. Hatta yani bu bizim milli takımımızın da bugün Kuzey Makedonya ile karşılaşacağı maçta da geçerli benim için. Yani evet belki belli bir dönem maç içerisinde skor bulmak çok kolay olmayabilir. Birden maç skoru şişmeyebilir ama oyuncu değişiklikleri olacak, bazı denemeler olacak vesaire. Ben mesela bizim milli maçımızın da mesela 1 ve KG var bitebileceğini düşünüyorum. Mesela maçın son bölümünde gol yiyebiliriz veya atabiliriz. Aynı şekilde Avusturya-Tunus maçında da 1 ve 2.5 üst 1 ve KG var gibi seçimler gelebilir gibi geliyor bana. İstersen biraz basketbola geçelim. Orada da Basketbol Süper Ligi'nde playoff maçları oynanıyor. Şimdi bugün Fenerbahçe ile Anadolu Efes'le karşılaşacak saat 20'de. Ama onu biz reklamlardan sonra konuşalım. Reklama kadar oynanan şu ana kadar hafta sonu oynanan maçların istersen bir değerlendirmesini alalım senden. Özellikle Beşiktaş Galatasaray serisi çok çekişmeli ve ilginç geçmişti bence. Bilmiyorum sen de takip etmişsindir. İstersen onun yorumlarını biraz bize iletebilirsin.
0: Evet yani en zaten çekişmeli seri Beşiktaş'ta Galatasaray arasındaki seriyi de izledik. Yani Fenerbahçe Safi Fort Eroksporu rahat geçti. Yani Anadolu Efes Türk Telekom karşısında ikinci maçta biraz zorlandı. Maçı kontrolünü ve skoru geriye düştü dakikalar oldu ama maç sonunu çok daha iyi oynayarak Ankara'da 2-0'la seriyi kapatmayı başardı. Bahçeşehir Trabzonspor zaten işte Delgado ve İsmail Cem Ulusoy'un sakatlığından sonra sezonu kapatmasından sonra çok daralan bir rotasyonla birlikte Bahçeşehir karşısında yine ikinci maçı da evinde çok fazla direnç gösteremeden kaybetti. Ama senin de söylediğin gibi abi en dirençli, en açıkçası çekişmeli seri Beşiktaş'la Galatasaray arasında oynandı. Özellikle ilk maçta Beşiktaş'ın çok sıra dışı bir şut yüzdesiyle kazandığı maç vardı. O maç biraz birçok kişi de açıkçası bir yanılsamaya neden oldu. Çünkü ikinci maçta o yüksek yüzdeyi Beşiktaş yakalayamadı. Galatasaray ilk maçın aksine çok daha dirençli bir iç sahada maç oynadı. İkinci maçta çok daha savunma yapmayı hatırladı diyebiliriz açıkçası Galatasaray için. Aslında serinin genelinde de bu bence biraz öne çıkıyordu ama Galatasaray'ın gelecek sezon bu kadrosunu birçok oyuncunun değişeceğini söyleyebiliriz. Hatta bunu Pozeko'da çok çok söylüyordu. Biraz burada Galatasaray'la basketbolcularda bir konsantrasyon problemi de bu anlamda bence fazlasıyla ortaya çıkıyordu birkaç oyuncu da özellikle Palmer bunlardan bence biriydi, çok iyi bir seri oynamadı ama buna rağmen Galatasaray'ın bu şartlara rağmen son maça taşınması da seriyi bence başarı, hatta son topta da yani kaybettiler diyebiliriz, yine maç sonunu da kafa kafayı getirmeyi başardı diyebiliriz.
1: Yani aslında çok kötü başlamıştı maça, böyle dakikalar ilerledikçe daha çok maça ortak oldu Galatasaray ama bir şekilde Beşiktaş geri düşmedi.
0: Evet yani Beşiktaş'ın zaten Euro Cup'taki hayal kırıklığından sonra sezonun devamının geri kalanını nasıl getireceği biraz şüpheliydi. Ki aslında normal sezonun liderliğini de Galatasaray kaybederek iç sahada biraz o ekstra mağlubiyeti kaçırdılar. Bu anlamda açıkçası Galatasaray karşısında ben yine yani Beşiktaş'ın seriyi kazanacağını düşünüyordum ama bu kadar zorlanacağını düşünmüyordum.
1: Keyifli yani bir seri izledik.
0: Evet yani Beşiktaş açıkçası sezon genelinde de böyle de biraz hücumla var olan, ritimle var olan bir takım. Eğer o ritmi maçın başından itibaren kazanamazsa bütün takımlara karşı zorlanabilen bir takımdı. Ama kazandığında da o ritmi bulduğunda da işte Galatasaray'a karşı oynadığı ilk maçta olduğu gibi o sıra dışı yüzdeyi yakaladığında devamını... çok tehlikeli bir takım oluyor. Yani yarı final eşleşmesinde Bahçeşehir'le de yine bence o da çok çekişmeli.
1: Onu da konuşacağız. Şimdi bir reklam arası verelim. Reklamlardan sonra birlikteyiz.
2: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam edecek. Nesine, başka bir seviye. Radyo
3: Spor. Reklam.
4: ETS yaz fırsatları başladı. Gel, yerin hazır, kaçmasın yaz. Tatili... Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Radyo Spor.
6: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
7: Bana göre yenilikçi olmalı.
8: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
9: Bana göre vizyoner olmalı.
10: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
11: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.

Milli takım Dünya Kupası öncesi ilk hazırlık maçına çıkıyor. Coşkusu Milyoner'de yaşanıyor. Bu akşam 8.30'taki Türkiye-Kuzey Makedonya maçı için Milyoner'e gel. Heyecanı zirvede yaşa.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Şampiyonla son düzlükte kazanır. Kalmıyoruz 5'te. 6'lı kuponun yatarsa 500 TL'ye kadar hediye hesabına iade. Son düzlükte sen de kampanyalara koş. Öne geç, önde bitir.
2: Şampiyonla son düzlükte.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Radyo Spor. Reklam.
5: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor.
6: Radyo Spor.
5: Saran Holding kuruluşudur.
7: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam ediyor. Nesine, başka bir seviye.
8: Nesne Saatlerinde birlikteliğimiz devam ediyor. Anıl Yazar var hattımızda ve Fenerbahçe Anadolu Efes maçını konuşmaya başlayacağız. Şimdi Fenerbahçe ile Anadolu Efes'in bu playoff serisi karşılaşmaları işte yarı final olsun final olsun her zaman çok keyif verir. Müthiş bir rekabet vardır. Tabii bu sene iki takım da Avrupa hedeflerinden yani Fenerbahçe çok sapmasadan Anadolu Efes biraz erken saptı. Biraz daha güçlü rakiplerine karşı skor üretmekte zorlanan bir Anadolu Efes var bu sezon. Özellikle Avrupa'dan tabii elendikten sonra biraz daha o çizgiyi yukarı çıkardılar. Performanslarını toparladılar sayılır. Ama yine de geçmiş yıllardaki hallerinden uzaklar ve yüksek skor üretme potansiyelini her zaman barındıran bir Fenerbahçe ile karşılaşıyor. Sanki biraz savunmasıyla maçı tutmaya çalışacak gibi Anadolu Efes, bilmiyorum. Sen ne dersin?
9: Ben de aynı fikre sahibim abi. Hani Anadolu Efes'in bu seride bir şansı olacaksa eğer bunu kesinlikle Anadolu Efes'e savaşarak alması gerekecek. Tamamen savunma performansıyla alması gerekecek. Zaten Fenerbahçe karşısında, yani Fenerbahçe zaten çok Avrupa'da marka olmuş bir savunmaya sahip, ekol olmuş bir savunmaya sahip. Senin de söylediğin gibi özellikle son dönemde Larkin'in de takıma katılmasıyla biraz da Anadolu Efes'e toparlandığını söyleyebiliriz ama hala gelecek sezon açısından da bakıldığında, planlama açısından bakıldığında çok fazla bazı şeylerin netleşmediği, hala büyük bir aslında orada kaosun bana kalırsa, yani kaos demesem de büyük bir belirsizliğin olduğunu söyleyebiliriz. Yani bir şu anda seri devam ederken örneğin Anadolu Efes için hala Luka Bankin ismi yazılıyor basında. Bunu Pablo Laso'ya soruyorlar örneğin medyada. O da, yani gerçi Pablo Laso'nun ismi son dönemde mesela Barcelona ile yine Unica Malaga ile yazılmaya başladı. İspanya kendi ülkesine dönme durumu var onun da. Zaten iki tarafında sözleşmede çıkış opsiyonu bulunuyor. Hem Efes tarafının hem de Pablo Laso tarafının, ama bunlar da konuşulurken aslında Anadolu Efes bir yandan da hala kağıt üzerinde bakıldığında ligde bir hedefe sahip. Ama tabii karşısında Fenerbahçe Beko var. Bence yine Avrupa'da iyi bir sezon geçirmiş. Final Four'a kalarak bu sezonu bence iyi bir sezon geçirmiş yine bir Fenerbahçe Beko var. Burada serinin geneli dediğin gibi Anadolu Efes, yani Fenerbahçe'yi bence birçok kişi zaten net bir şekilde öne çıkarıyordur. Açıkçası burada Efes'in bir şansı olması gerekiyorsa net bir şekilde tempoyu düşürmesi lazım ve mümkün mertebe skorun da, yani maç genelinde bütün maçlarda bence skorun düşük kalması gerekiyor ki ancak Efes'in ben o şekilde bu seriyi tutunabileceğini düşünüyorum. Burada açılan alt üst baremlerde de ilk açıldığı rakamlarda bir eşitlik göstermiş gibi duruyor. 164.5 şu anda en yüksek, 158.5 en düşük barem olarak gözüküyor. Hani buradan biraz, yani Efes'in dediğin gibi vereceği reaksiyon çok önemli. Mesela Türk Telekom serisinde özellikle Ankara'daki maçta tam anlamıyla bu az önce konuştuğumuz detaylara dikkat eden ve başarılı olan bir Anadolu Efes vardı ama bunu Fenerbahçe Beko karşısında ne kadar yapabilir, ne kadar değerlendirebilir çok emin değiliz tabii ki. Ben burada açıkçası yine biraz ilk tercihim Fenerbahçe Beko tarafından olacak. 2.5 handikapla ilk yarıyı Fenerbahçe Beko'nun önde kapatabileceğini düşünüyorum. Yani en az ilk yarıya girerken diğer arasında 3 sayı bir Fenerbahçe Beko galibiyeti izleyebiliriz diyorum. Bunun yanında alt üst baremlerinin biraz riskli olduğunu söyleyebilirim yine burada dediğim gibi. Efes'in aslında.
8: İşte hangi takım oyununu kabul ettirecek? Mesele orada alt üst için.
9: Burada 164.5 alt tercihine ben giderdim. Yani 164.5 üste gitmek kolay değil. Ben açıkçası ben çok kolay gidemezdim. Dediğim gibi burada Efes'in de Fenerbahçe'nin de yine aynı zamanda playoff sertliğini iyice yansıtacağını söyleyebiliriz bu noktada. Ben o yüzden 164.5 barajının aşılmayacağını düşünüyorum genel anlamda.
8: Yani çok aşırı yüksek bir skor beklemiyorsun. Peki şimdi tabii reklamlardan önce bir Beşiktaş'ta Bahçeşehir Koleji'nin bir sonraki turda neler yapabileceğinden şöyle bir kısa bir bahsetmiştin. Aslında şu anda programda yok ama yine de hani o eşleşmeden, o seriden neler bekleyeceğini, neler beklediğini şöyle bir bize kısaca anlatırsan en azından bir ön fikir olursun bizde de.
9: Yani aslında o seriyi Beşiktaş'ta Bahçeşehir'in Euro Cup'ta oynadığı seri üzerinden biraz okumaya çalışacağım. Orada da çünkü özellikle rövanş maçında yani Beşiktaş yine Sinan Erdem'de kazanıp gittiği maçta Euro Cup finaline çıktığı maçta Bahçeşehir'le oynadığı karşılaşma son dakikaları bir hayli gergin ve sert geçmişti. Biraz bu iki takımın normal sezonda oynadığı maçlara da bakınca açıkçası daha çok yine yani tabii ki Fenerbahçe Efes serisinin tadı başka yine aynı zamanda ama hani bu serinin de aynı keyfi verebileceğini ben düşünüyorum. Burada özellikle Beşiktaş'ın biraz işte
8: Euro Cup bekliyorsun yani.
9: Evet, bir yani Bahçeşehir tarafından bir direnç, bir cevap gelebileceğini düşünüyorum. Yine tabii ki Beşiktaş bence serinin favorisi. Bence tabii ki Beşiktaş önde. Ama bir hayli keyifli ve çekişmeli bir seri izleyeceğimizi düşünüyorum. Hatta Bahçeşehir'in maç alabileceğini ben düşünüyorum. Özellikle iç sahadaki maçta.
8: Yani sıfıra karşı bir seri beklemiyorsun. Bahçeşehir'in de mutlaka denkleme dahil olmasını bekliyorsun.
9: Evet, yani ciddi anlamda Bahçeşehir'in burada ben dirençli iyi bir seri oynayacağını düşünüyorum. Yani maç alabileceğini düşünüyorum Bahçeşehir'in, dediğin gibi. Beşiktaş bence yine önde seride ama o Euro Cup'taki hedefin uzağında kalmak bence yine Beşiktaş'ı bayağı bir yani şey olarak, mental olarak etkilemiş gibi duruyor ne olursa olsun. Yani o Galatasaray serisinin ilk maçına biraz böyle kendine gelmiş gibi gözükse de o yüksek ritimli kazanılan maçta yine de genel anlamda Beşiktaş'ın o Euro Cup travmasını tam anlamıyla açıkçası ben atlatabildiğini düşünmüyorum.
8: Evet, herkes ondan bahsediyor neticede. Bir Euro Cup sonrası Beşiktaş'taki düşüş en çok konuşulan şey. Yani sanırım Beşiktaş'ın çok iyi konsantre olduğu maçları böyle çok istikrarlı bir şekilde izleyemedik sezon sonuna kadar ve bu böyle sanki serinin sonuna kadar da devam edecek. Yani gün gün, iyi gününde Beşiktaş olursa rahat kazanacakmış gibi bir intiba bırakıyor insanda. Bilmiyorum, yanılıyor muyum?
9: Evet, yani ben de aynı fikirdeyim. Hatta yani Beşiktaş için aslında şu anda kaçan balık çok büyük. Şöyle ki yani Beşiktaş Fenerbahçe deplasmanda mağlup etti. Ama ondan önce o maçtan 3 gün önce içeride kendi sahasında Galatasaray'a kaybetmişti. Eğer Galatasaray'a karşı o maçı kaybetmeseydi normal sezonun sonundan bir önceki maçını, Beşiktaş tüm playofflarda final serisindeki Fenerbahçe ile olası eşleşmesi de dahil olacaktı buna. Saha avantajına sahip olacaktı ve şampiyonluk için saha avantajına sahip olmak çok ciddi bir avantaj getirecekti. Çünkü Fenerbahçe'ye karşı zaten bir seriyi Euroleague takımına karşı, Fenerbahçe gibi takıma karşı kazanabilmek bir playoff serisini kolay değil. Ama en azından bir saha avantajını alabilseydi Beşiktaş, bu anlamda büyük bir adım atmış olurdu. Hani bence o anlamda çok büyük bir fırsatı kaçırdı diyebiliriz. İşte o maçta da bence kesinlikle Euro Cup'taki o dönüş sonrası takımın mental olarak çok daha iyi olmadığı bir döneme denk gelmişti o karşılaşma.
8: Peki alt üst tercihleri, bilmiyorum tabii ki henüz oranlar net değil, belli değil ama yüksek skorlu bir maç mı beklersin yoksa düşük skorlu mu? En azından onu sorayım sana.
9: Yani ben yine yüksek skorlu bir maç beklerim. Zaten Beşiktaş'ın dediğin gibi yani ritim bulduğunda, ilk maçta olduğu gibi Galatasaray serisindeki ritim bulduğunda, o geçiş hücumlarını özellikle çok çabuk yakaladığında ne kadar tehlikeli bir takım olduğunu o Galatasaray'a karşı oynadığı serinin ilk maçında çok net gözlemledik bunu. Hatta Fenerbahçe ile oynanan ligin son haftasındaki maçı da hatırladığımızda o maçın başlangıcını da buna ekleyebiliriz. Çok hızlı bir başlangıç çünkü istediği şutları bulmuştu. O ritmi bulmuştu. Ritim buldukça savunmaya da Beşiktaş'ın direnci yansımıştı. O anlamda ritim bulması gereken bir takım Beşiktaş. Yani ritim bulduğunda, gerçekten gününde olduğunda çok çok tehlikeli ve hemen hemen her takımı yenebilecek bir takım Beşiktaş. Ama o ritmi de kolay kolay yakalayamadığında, işte Burg serisinde olduğu gibi, örneğin özellikle iç sahadaki maçta olduğu gibi çok çok potansiyel.

0: potansiyelinin de altında kalan potansiyelinin de altında kalabilen bir takım.
1: Yani buna da özellikle Bahçeşehir'in kendi sahasındaki maçta ayak uydurma potansiyelinin yüksek olduğunu düşünebiliriz. Ki zaten tempo yükseldiğinde Bahçeşehir de buna cevap verirse tabii ki oranlar netleştiğinde bunu daha rahat konuşuruz ama sanırım alt üst tercihlerindeki üst tercihlerini biraz daha kolay yapabiliriz sanki. Yani Fenerbahçe Anadolu Efes eşleşmesine göre o anlamda daha potansiyelli bir seri bizi bekliyormuş gibi gözüküyor.
0: Evet, evet, kesinlikle katılıyorum.
1: Peki sevgili Anıl, çok teşekkür ederim yayına katıldığın, katkı verdiğin için.
0: Ben teşekkür ederim abi, yayınlar.
1: Teşekkür ediyorum. At yarışına gidiyor muyuz diye bir bakıyorum ama. Evet, kısa bir süre sonra at yarışına gideceğiz. Tabii ki yine bugünün önemli maçlarıyla ilgili de şöyle tekrar bültene baktığımızda benim en çok dikkatimi çeken maçlardan biri Voluntari Hermannstadt maçı olacak. Romanya'da küme düşme, yükselme, playoff maçı. Tabii Voluntari ile Hermannstadt yine 24 Mayıs'ta karşılaşmış ve Hermannstadt sahasındaki karşılaşmadan 3-2'lik bir galibiyetle ayrılmıştı. Bakalım Voluntari sahasında buna bir cevap verebilecek mi? Yine gollü bir mücadele bizi karşılayabilir. 1.58'lik orandan bir karşılıklı gol var oranı görüyorum. Bu değerlendirilebilir ama ben bugünkü karşılaşmada bir gollü beraberlik bekliyorum. Bu karşılaşmayı da beraberlik kuponuma dahil ettiğimi belirteyim. Beraberliğin oranı 2.71. Ama tabii ki dediğim gibi öncelikli tercihim burada 1.58'den karşılıklı gol var seçeneği olacaktır. Voluntari Hermannstadt maçında ki tabii ki tekrar hatırlatmak istiyorum. İlk maçı Hermannstadt kazanmıştı sahasında 3-2'lik skorla. Voluntari burada turu geçmek için en az 2 farkla kazanmak zorunda. Daha doğrusu ligde kalabilmek için 2 farkla kazanmak zorunda. Tek farklı bir Voluntari galibiyetinde de oyun uzatmaya gidecek. Sanki bana bu maç berabere biter. Gülen taraf Hermannstadt olur gibi gözüküyor. Tabii ki her iki takımın gollerini göreceğiz. Görüntü o. Şimdi tabii bültende çok fazla seçenek göremiyorum. İzlanda'da Reykjavik Grindavik maçı var. Orada da tabii formsuz bir Reykjavik görüyorum orada. Son 3 haftayı galibiyetle geçememişler. Ama Grindavik'te beraberliklerin takımı olmuş bir ekip. Burada 1.44'lük bir Reykjavik oranı var. Şimdi ben bu oranı çok sevmedim açıkçası. Tabii ki belki rakibine göre daha kuvvetli bir takım gibi gözüküyor Reykjavik ama formsuz ve karşısında kolay maç kaybetmeyen bir rakip var. 6 maçın 4'ünden beraberlikle ayrılmış. Sadece birini kaybetmiş bir Grindavik'le karşılaşıyor. Bu karşılaşmada konuk takım kaybetmez oranı çifte şans 0-2 çifte şans 1.76'lık bir oranla karşımıza çıkmış. Bu karşılaşmada ben Grindavik kaybetmez 0-2 çifte şans tercihini kuponuma aldığımı belirteyim. Tabii ki yine gollü bir mücadele beklediğimi de belirtmek istiyorum. Grindavik'in deplasmanlarda gol atabildiğini görüyorum ama bundan önemlisi Reykjavik'in 4 iç saha maçında 5 gol yemesi. Burada tabii bu da bu detayda golleri ön plana çıkartıyor. Tabii ki burada oranlara baktığımızda 1.26'lık karşılıklı gol var oranı çok da cazip gözükmüyor. 2.5 üst zaten hiç açılmamış ama 3.5 üst 1.73'ten açılmış. 3.5 üst gollere gitmek isteyenler için tercih edilebilecek bir bahis ama benim öncelikli tercihim 0-2 çifte şans. Onu da tekrar edeyim. Onun haricinde İzlanda 2. liginde Gardabær Fjölnir mücadelesini görüyorum. Gardabær son sırada 4 haftada sadece bir kez kazanıp diğer 3 karşılaşmayı kaybetmiş bir takım. Fjölnir ise ilk 4 haftada 3 galibiyet alarak üst sıralarda yer edindi. Hatta bir maç eksiği var. Eğer bu tabii ki maç eksiğini de bununla beraber tamamlayacaklarını belirteyim. Bu maçı kazanırlarsa lider Haukar'la puanları eşitleyecekler. 1.16 Fjölnir galibiyet oranı ama aradaki güç farkı ve form moral durumunu da şöyle bir göz önünde bulundurursak ben Fjölnir'in ilk yarıyı da önde kapatabileceğini düşünüyorum. İlk yarı Fjölnir galibiyetini şu anda 1.45'ten almak mümkün. Bunun haricinde de deplasman 2.5 üste baktım 1.36 çok hoşuma gitmedi açıkçası. Burada en sanki cazip tercih ilk yarı Fjölnir galibiyeti gibi.

0: gözüküyor. Yine şöyle bir programa göz atıyorum. Saat 20.30'da Irak Ligi'nde El Talaba El Karh maçı dikkatimi çekti. Irak Ligi aslında biraz sağ solu belli olmayan liglerden birisi ama bu karşılaşmada tabii atıp yiyen iki takım karşımıza çıkıyor. Kolay gol atıp kolay gol yiyorlar. Özellikle konuk takım El Karh son dönemde enteresan bir performansa sahip. Savunması hiç iyi değil zaten. O savunma performanslarını hiç bu karşılaşmada bu takıma güven vermediğini belirtelim. Ama son iki deplasman maçında 7 gol atmış bir El Karh var karşımızda. El Najah ve El Garaf karşısında. Önce El Garaf deplasmanında aldıkları bir 2-2'lik beraberlik. Ardından da El Najaf deplasmanındaki 5-2'lik galibiyetleri dikkatimi çekiyor. El Talaba ise sahasında gol yiyebilen bir takım. Atıyor, yiyor sahasında ve bu karşılaşmada şimdi iki tane tercih karşılıklı gol var ve 2.5 üst ideal tercih olarak gözüküyor. Şimdi at yarışına gidelim. Yarıştan sonra birlikteyiz.
1: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam edecek. Nesine, başka bir seviye.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
3: Maralı Papar Hanır, klasihanesinde. Ve şimdi Sontay, 14 numaralı Big Honey. Son at olarak Box'a yaklaştırılacak Big Honey. 11 numaralı Dark Money koşmayacak. 19 safkan mücadele edecek. 14 numaralı Big Honey en dış box'ı kullanacak. Hüseyin Şimşek'le mücadele edecek. 4 yaşındaki doğru erkek safkan. Şimdi onun hazırlığı başladı. ...19. ve son safkan olarak yerine yaklaştırılmaya çalışılıyor 14 numaralı Big Honey. Şimdi bulvarına biraz daha yaklaştı bu safkan. Yerini her an alabilir. Çok yakın kulvarına. Çabalarda devam ediyor tabii bu süreçte. O da yerini alınca Bursa'da günün son koşusu başlayacak. Ve Big Honey de starttaki yerini aldı. Safkanlar box içinde. Start verildi ve Bursa'da günün son koşusu başladı sayın yarışseverler. Orta kulvardan gelen Filius Ventus liderliği aldı. Farkı bir boya kadar çıkardı. Hemen dışına 20 numaralı Bebeğim Oldun atak yaptı ve yaptığı ataklarla liderliği 20 numaralı Bebeğim Oldun aldı. Farkı 1.5 boya kadar çıkardı. İkincilikte 13 numaralı Filius Ventus var. Bir boy kadar geride dış kulvarda 12 numaralı Indoft. O şimdi Filius Ventus'un önüne geçti. Bir boy geride 4 numaralı Atomic Force ilerliyor. Yarım boy kadar geride 16 numaralı Desert Point. Bir boy geride 14 numaralı Big Honey. İki boy geride 1 numaralı Kavala gücü var. Hemen dışında 8 numaralı Angel Quest geldi. 1.5 boy geride 18 numaralı Papa Runner. Yarım boy kadar geride 6 numaralı Murat'ın kızı. Onun dışında 15 numaralı Gortan var. 2 boy geride 7 numaralı Alpsfire. 1 boy geride 10 numaralı Modigliani. Onun 1.5 boy kadar gerisinde 2 numaralı Shevchenko ilerliyor. Shevchenko'nun yaklaşık 1.5 boy gerisinde Aybar Fırtınası var. 2 boy kadar geride dışta 17 numaralı Peaky. Hemen içinde Rosaria. Onun 1 boy kadar gerisinde Firewood. Grubun son sırasında Reason and Logic var. Safkanlar bu şekilde son 800 metreye doğru ilerliyor. Liderlik 20 numaralı Bebeğim olduğunda ikincilikte takipte 12 numaralı Indolt var. 1.5 boy kadar geride dış kulvarda 4 numaralı Atomic Force. Hemen içinde 13 numaralı Filius Ventus. Yanlarında Big Honey. İçeride 1 numaralı Kavala gücü. 2 boy geride 16 numaralı Desert Point. Onun yarım boyu içinde 18 numaralı Papa Runner var. 2 boy kadar geride 8 numaralı Angel Quest. Bariyer dibinde 7 numaralı Icefire ortada. 6 numaralı Murat'ın kızı, daha sonra 15 numaralı Gortan sırasıyla. Safkanlar son 600 metre kritiğe girdi. 20 numaralı bebeğim oldun lider. Takipte 13 numaralı Filius Ventus var. Bir boy kadar geride 4 numaralı Atomic Force. Onun hemen dışına atak yaptı. 18 numaralı Papa Runner. Safkanlar düzlüğe çıktı. Ortadan yaptığı ataklarla 13 numaralı Filius Ventus liderliği aldı dışta. 18 numaralı Papa Runner var. Bariyer dibine yakın içeriden. 17 numaralı Pekin'in ortadan kavala gücünün çabalarıyla Safkanlar son 200 metreye girdi dış kulvarda. 18 numaralı Papa Runner az farkla öne geçti. Bariyer dibinden 10 numaralı Modigliani ortadan 13 numaralı Filius Ventus'un atakları var. 18 numaralı Papa Runner lider ve yarışı kazanıyor. 10 numaralı Modigliani ve 7 numaralı Ipswire ikincilik için aynaya yakın geçti. 2 numaralı Shevchenko 4. 17 numaralı Peaky yarıştan 5. olarak ayrıldı. 18 numaralı Papa Runner. Ali Kaçmaz da günün son yarışını kazandı. 11 numaralı Dark Money bu koşuda start almadı.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi Vitali sundu.
4: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
5: TZK e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.tzk.org.
4: Reklam.
6: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
7: Kazancım Net, Sigortam Net.
8: Radyo Spor.
9: Ne? Kredi kartını 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler. Şansa kalmaz işiniz, Umran
1: Oto Ekspertiz. Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
2: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
3: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
4: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
4: Mutlu Akü bir numara.
5: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
6: Sen ne istersen o.
7: Kupon başı 50.000 TL. Her gün tüm altılılarda ek kazanç fırsatı bir tarihte. Alt limit yok, üst limit yok, bir tarihte fırsat çok. Sen de hemen bir tarihe gel, 50.000 TL'lik fırsatı kaçırma. Detaylar bitarih.com'da.
8: Kale Kilit. Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
4: Umran Oto Ekspertiz.
9: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
10: HDI Sigorta.
11: Reklam.
12: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
13: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam ediyor. Nesine, başka bir seviye.
14: Nesine Saatlerinde birliklerimiz devam ediyor. Tansu Gürsel ben ve şimdi hattımızda sevgili Mertcan Bulca var. Mertcan hoş geldin.
15: Merhaba, hoş bulduk.
14: Nasılsın?
15: Sağ ol abiyim, sen nasılsın?
14: Teşekkür ederim, ben deyim. Şimdi tabii senin bugün gözüne kestirdiğin bazı maçlar vardır. Özellikle Güney Amerika tarafında Brezilya, Ekvador gibi liglerde maçlar görüyorum ama önce milli takımımızla başlayalım istiyorum. Türkiye, Kuzey Makedonya Dünya Kupası hazırlıkları kapsamındaki ilk sınavımız olacak. Ne beklersin bu mücadeleden?
15: Ya bir kere bence Kerem Aktürkoğlu dışında bir eksiğimiz yok. İdeal yakın bir kadroyla sahada olacağımızı düşünüyorum.

0: Dünya Kupası öncesinde takımımızın taraftarla buluşma maçı olacak. Bunun anlamında destek de iyi olacaktır düşüncesindeyim. Ve Kuzey Makedonya hani bu anlamda doğru bir rakip mi? Bence tartışma konusu bu. Bilmiyorum ne kadar katılırsın ama ya son yıllarda en büyük düşüş gösteren ülkelerden birisi. Hem kulüpler düzeyinde hem milli takım seviyesinde. Zaten antrenörü de yakın zamanda Sedlovski getirilmişti. Bu sene Vardar'ı çok uzun yıllar sonra tekrardan ligde şampiyon yapan başarılı hoca ama jenerasyon o kadar sıkıntılı ki ideal 11 kavramına baktığımda bugün bizim basınımızda da veya Makedon basınında da gördüğümüzde Elif Elmas ve Miyovski dışında ciddi şekilde öne çıkan oyuncu yok. Ki Miyovski de çok iyi bir sezon geçirmedi Slovenya'da. Büyük beklentilerle geldi Olimpiyalı Ljubljana'ya. Elif Elmas zaten bir rotasyon oyuncusu, milli takım için çok değerli olsa da eksik bir parça. Yanında bir türlü ideal bir ikili oluşturabilen bir oyuncu yok merkezde. Bu da bir sorun oluyor. Yani bugün tamamen savunmacı bir karakterde göreceğiz onları.
1: Bizim kadromuzda da kısa araya gireyim. Senden önce sevgili Anıl Yazar'la konuşuyorduk. Montella'nın bu Kuzey Makedonya seçiminin mantığı Avustralya'yla oynayacağımız karşılaşmanın bir hazırlığı olarak bunu gördüğünü söylemesiymiş ki Avustralya'nın başında da Tony Popovic'in olması, onun oyun tarzını düşündüğümüzde ben biraz bağdaştırdım Kuzey Makedonya ile. Daha böyle hatları tutan, riski düşük, kompakt oynamaya çalışan, savunma güvenliğini ön plana alan bir takım Kuzey Makedonya. O bakımdan yani evet, bağdaştırdım.
0: Avustralya'nın da jenerasyonu çünkü sağlam değil.
1: Evet, evet, onlar da düşüşte bu arada yani.
0: Yani Aziz Veliç mesela 5. Dünya Kupası'na geliyor galiba. Evet, 4'te olabilir.
1: Müthiş kariyer.
0: Kaleci öyle, Matip Ryan. Yani eskiden Mark Schwartz vardı mesela abi. Evet. Yıllarca o oynamıştı, onun rekorunu kıracak muhtemelen. Evet. Yani katılırım, evet, mantıklı o yönden bakınca. Makedonya'nın gerçekten seviyesi çok çok düşük. O açıdan ben yani bizim için net bir galibiyet gelir düşüncesindeyim. En azından Deniz Gül bugün muhtemelen 11'de olacak diye tahmin ediyorum. Onun için de bir fırsat olabilir. Biliyorsun ki şampiyonluğun son döneminde Porto'da iyi bir performans sergilemişti kritik maçlarda. Evet. Zaten arka taraftaki üçlümüz çok sağlam. Yetenek havuzumuz çok geniş. Bu açıdan ben iki yarıda da üstün gelebileceğimizi düşünüyorum şahsen bu maçta.
1: İki yarıda da üst. Güzel. Ben ilk yarı biri tercih ettim. Belki yani biraz hazırlık maçı olmasından dolayı oyunu tutmakta belki zorlanabiliriz en başlarda diye düşündüm. Biraz böyle hani rakibin sert savunması karşısında zorlanabiliriz falan diye. Sadece bir hani 1-0 falan ilk yarı yönde kapatabilir miyiz acaba diye düşündüm. Bir de 1 ve KG var aldım ama onun da tamamen mantığı hazırlık maçı olması, oyuncu değişiklikleri ve son bölümlerde bir gol yiyebileceğimiz düşüncesiyle. Şimdi istersen senin seçimlerini bırakayım kalan sürede.
0: Tabii abi, olur. İlk maçımız Uruguay Ligi'nde Boston River Liverpool Montevideo. Artık Güney Amerika Liglerinde de Dünya Kupası arası öncesinde son fikstür oynanıyor. Özellikle Boston River bu sene Sud Amerikano gruplarında yer almıştı. 6 haftalık fikstürde çok da zor bir gruba düşmüşlerdi. Sadece bir galibiyetle son sırada kalarak elendiler. O süreç takımı çok olumsuz etkiledi. Çünkü hem uzun seyahatler, hem kadro rotasyonunun dar olması, hem de kalite noktasındaki eksiklikle beraber tecrübe handikapı da yaşayınca takım bir anda grup süreciyle beraber ligi götürmekte zorlanan bir Boston River gördük. Şimdi nihayet ligleri dönüyorlar. Bu turnuva orta turnuva olarak geçiyor Uruguay'da. Ve şampiyon doğrudan Sud Amerika'ya gidecek. Grubu lider bitirmek önemli. Elbette Boston River için bu bir hedef ama asıl öncelik ortalama tablosunda üstlerde kalıp hem düşme hattından uzaklaşmak hem de sezon sonunda tekrardan uluslararası kupalara katılım için doğru pozisyonda yer alabilmek. Liverpool Montevideo'da yakın zamanda teknik direktörlük görevine, yani dünya futbolunda tabii ki çok yer olan bir antrenör değil ama 5 ayrı ülkede lig şampiyonu yaşayan Jorge Fossati'nin getirilmiş olması önemli bir durum. Uruguaylı antrenör 70 yaşın üzerinde, yakın zamanda Peru'da üst üste şampiyonluklar yaşamıştı üniversitenin başında. Ülkesine geri döndü. İlk maçında kazandı Danubio karşısında fakat sonrasındaki süreçte fikstür biraz daha sert bir hale gelince takım 3 maçta 1 gol atıp 1 puan alabildiler. Yani hücumda sorunlar devam ediyor. Geçen yılki kadroda da dağılmıştı. Ben şahsen abi bu maçta net bir beraberlik bekliyorum. Oran 2.78, iki takımın da birbirine çok üstün kurabileceğini düşünmüyorum. Sahanın zemini de çok iyi değil, onu söyleyebiliriz Boston River'ın. Burada ben bir beraberlik tarafındayım, onu ifade edebilirim. Devam edersek, Ekvator Ligi'nde Leones Makara maçı var. Leones 2017'de kurulan bir takım, ilk defa en üst lige çıktı. Tabii burada şöyle bir detay vardı, LD Okuito'nun 90'lardan 2000'lerin 20'sine kadarki süreçte kulübün sahipliğini yapan Paz ailesinin bu takımı oluşturarak bu noktaya getirdiğinden söz etmek gerekiyor ama yatırımlar diğer kulüpteki kadar yüksek değil. Daha çok genç yetenekli Ekvatorlu oyuncuların parlaması için oluşturulan bir kulüp misyonunda var. Sezona kötü başlamışlardı. Geniş kadro revizyonu ve çok sayıda genç oyuncunun tecrübesinden kaynaklı. Sonrasında iç sahada rakiplerin durumları, yüksek rakım detayı derken peş peşe galibiyetler aldıklarını gördük. Ancak bu maç zorluk seviyesi olarak çok zor bir karşılaşma. Nitekim Makara

0: 6 haftada sadece 3 puan alarak elendiler. Bu kadar belki ağır beklenmiyordu ama elenmesi çok da sürpriz değildi rakiplerinin gücünü düşündüğümüz zaman. Sadece ön eleme turlarındaki aldıkları flat skorlar ve sürpriz turlarla özellikle Botafogo elemeleri dikkat çekiciydi. Bu kadar da beklenmiyordu doğrusu. Ligdeki performansla çok kötü değil ama Del Valle o kadar süpürerek gidiyor ki ligi. Haliyle zirve yarışının çok uzağında kaldılar. Ekvator'da da sezon tek yıl üzerinden önemli için hala bir yarı sezon daha var Dünya Kupası arasından sonra. Onlar için de asıl hedef bence final oynamak olacaktır ve tabii ki Libertadores'e doğrudan katılım olacaktır. Burada çok sayıda eksikler olması bence değerli. Golcüleri Benedetto dışında Intriago, Chala, Rojas ve Garcia gibi eksikler var. Üstüne bir de yüksek rakıma gidecekler. Alçak kesimden gelen bir takım. Ekstra yoruldu. Çok fazla maç oynadılar 2026 yıl içerisinde ve ev sahibi içeride toparlandı. Ben abi şahsen burada Teknik Üniversitesi'nin ilk yarı golüne gittim. Oran 2.14. Ev sahibi ilk yarı gol bulur. Tercih tarafındayım. Son maçımızda Uruguay Ligi'nden yine Peñarol Central Espanol maçı var. Peñarol tıpkı diğer rakibi Nacional gibi Libertadores tarihinin en başarılı takımlarından birisi. Ama bu yıl kendi tarihinin en kötü performansını imza attı. 6 maçta sadece 3 puanla kalarak elendiler ki grupta Corinthians dışındaki takımları düşünürsek Kolombiya'dan Santa Fe kötü bir yıl geçiriyor. Arjantin Platense ilk defa uluslararası kupalarda yer alan bir takım. Handikapları çok olmasına rağmen onları geride bıraktı ve 4. olarak elendiler. Takımın çok fazla sayıda sakat verdiğinden söz etmek lazım yıl başladığından beri. Bunların birçoğunun kas sakatlı olması antrenör Aguirre'nin antrenman sistemine dair de eleştirilerin artmasına yol açmıştı. Takımda 2025 ya da 2024'teki ruhun çok kalmadığını görüyoruz açıkçası. Ve güvenilir bir durumda değiller sakatların artması ve moralsizlik etkisiyle beraber. Central Espanol ilk sezonunda bence şu ana kadar çok fantastik işler çıkarttı. Muhtemelen de yıl sonunda rahatlıkla onları kümede kalırken göreceğiz ki tek yıllık performans baz alınacağı için bence bu çok değerli. Aynı zamanda en iyi 8 takımında 4'ü Libertadores, 4'ü Sudamericana gideceği için sezon sonunda yine bu takımın bir uluslararası kupa macerasında buluşabileceğini söyleyebiliriz. Burada abi ev sahibinin moralsizliği, eksikleri ve çok kolay gol yemesi beni biraz daha Central Espanol'un da Şubat ayında oynadıkları maçta rakibin 2-1 yenmesinden dolayı ve buraya da moralli ve iyi bir havada geleceğini düşünürsek yüksek orandan ben VAR'a gittim. Oran 1.76. Ben iki takımdan da gol bekliyorum. Hani Peñarol için evet bir reaksiyon maçı olabilir ama oranların gösterdiği kadar kolay maç olacağını düşünmediğim için ve bu sene büyük takımların ligde yaşadığı zorlukları da hesaba katarsak burada bence KG var gayet güzel bir tercih olur. Ve hatta şöyle de bir üçlü yapabiliriz. Leones Macara ilk yarı 0. Peñarol Central Espanol KG var. Teknik Üniversitesi Barcelona ev sahibi ilk yarı gol atar.
1: Peki sevgili Mertcan çok teşekkür ediyorum değerli yorumlar
0: için. Ben teşekkür ederim her zaman abi ne demek.
1: Bugün de bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik. Herkese iyi akşamlar. Yarın yine Nesne Saatleri aynı saatte burada.
2: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri sona erdi. Nesine, başka bir seviye.
3: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
4: Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi kum holastikleriyle bir arada. Kum holastikleri yol durumunu sunar.
5: Mutlu akşamlar Radyo Spor dinleyenleri İstanbul, İzmir ve Ankara yolları ile ilgili paylaşımlarımız devam ediyor. İzmir ile başladığımızda yoğunluk ortalamamız %70'li seviyelerde. Her zaman olduğu gibi çevre yolu şu sıralarda yoğun durumda. Liman J kapısında Alsancak yönünde arızalı bir araç var. Bir de Akçay Caddesi Karabağlar yönünde Esbaş alt geçidi içinde bir arızalı araç bekliyor. Ankara'da başkentte %70'li seviyeleri gösteriyor yoğunluk ortalaması. İvedik Kavşağı Kara Keçili Caddesi bağlantısında bir kaza var. Samsun yolu Mamak yönü Telekom bölümünde arızalı bir araç var. Bir de havaalanı yolunda merkez yöne doğru tünel içinde kaza. İstanbul'da da %70 seviyelerde yoğunluk ortalaması özellikle Anadolu tarafından İstanbul'da hala bayram dönüş trafiği de sürüyor. Yaka değiştirme seçenekleri 2. köprü Anadolu Avrupa yönü Kabacık'tan hatta Ümraniye'den itibaren yoğun durumda bir arızalı araç bu yoğunluğun sebebi. Avrupa Anadolu geçişi ise Seyran Tepe Kabacık arası yoğun. 1. köprü Anadolu Avrupa yönü Altunizade'den yoğun Avrupa Anadolu geçişi Çağlayan'dan başlıyor. Avrasya tüneli Anadolu Avrupa yönü rahat Avrupa Anadolu yönünde de sıkıntı yok. 3. köprü ve Kuzey Çevre Otoyolu akıcı durumda. Bunlar çok özet gelişmeler. Hepsine daha fazlasına radyo trafik navigasyon uygulamasından dolaşabilirsiniz. Herkese iyi akşamlar. Dikkatli sürüşler.
4: Sürüş keyfi.

0: bir arada. Kum Holastikleri yol durumunu sundu.
1: Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor.
2: Radyo Spor. Sporun tek adresi.
1: Radyo Spor.
2: Reklam.
3: Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın.
1: Hangi kredi? Radyo Spor.
2: Siz de bakıp katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Milli takım Dünya Kupası öncesi ilk hazırlık maçına çıkıyor. Coşkusu Milyoner'de yaşanıyor. Bu akşam 8.30'taki Türkiye-Kuzey Makedonya maçı için Milyoner'e gel. Heyecanı zirvede yaşa. Sporda eğlendiğin ilk adresi Milyoner.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. Arıyorum. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Kafam karışıyor, bulamıyorum. Daha ucuzu var, biliyorum. Biliyorum, bir gün gelecek.
3: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
4: Akakçe.
5: Hemen bakıyorum hayatım.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe.
6: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Güzel bir kahve için İş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
7: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve 1000 kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
8: Reklam. Radyo Spor. Radyo Spor. Spor'un tek adresi.
9: Happy Sigorta, Ayhan Şensoy'la Derin Pası sunar. Happy Sigorta.
10: Radyo Spor'dan herkese iyi akşamlar, iyi haftalar. Bugün 1 Haziran Pazartesi, saatler 18.30'u gösteriyor. 2 saat boyunca sporun gündemini birlikte değerlendireceğiz, yorumlayacağız. 9 günlük bayram tatili sona erdi. Bugün birçok alanda mesaiye başladı insanlar. Yine öğrenciler için okulda sınav haftası. Herkese güzel bir hafta dileyerek başlamak isterim yayına. Yeni bir ay, yeni bir heyecan. Futbolda da, sporda da gözler artık tamamen Dünya Kupası'na çevrilmiş durumda. A Milli Futbol Takımı bu akşam Dünya Kupası kapsamında Kadıköy Çoban İstadı'nda Kuzey Makedonya ile bir hazırlık maçı yapacak. Saat 20.30'da başlayacak bu mücadele. Karşımda da ekran açık. Yavaş yavaş taraftarlar gelmeye başladı. Ay Yıldızlı takımı taşıyan kafile de şu an Riva'dan hareket etti. Kadıköy'e doğru, stadyuma doğru. İlerleyen dakikalarda Kadıköy'den maç öncesi gelişmeleri, 11 üzerinden değerlendirmeleri de yapacağız program içerisinde. Hafta sonu Şampiyonlar Ligi finali heyecanı vardı dünya futbolunda. Macaristan'ın başkenti Budapeşte de oynanan finalde Paris Saint-Germain Arsenal'ı normal süresi ve 120 dakikası 1-1 biten

mücadelede penaltılarla geçti ve kupayı üst üste ikinci kez kazanma başarısı gösterdi. Bu finali de konuşacağız program içerisinde. Fenerbahçe'de seçime 6 gün kaldı. Başkan adaylarının yoğun çalışmaları var. Hakan Bey bugün farklı etkinlikleri vardı. Derneklerle buluştu Hakan Safi. Aziz Bey ise, Aziz Yıldırım ise Ankara'da bürokratlarla yaptığı bir görüşme. Ardından Anıtkabir'e ziyareti ve akşam saatlerinde de İstanbul'a dönecek Aziz Yıldırım. İki başkan adayının çalışmaları devam ediyor. Seçilmeleri halinde hangi hocalarla çalışacaklar hemen hemen belli gibi. Oyuncu transferi konusunda birçok iddia var. Özellikle Sergi Girassi ismi Fenerbahçe'nin forvet adaylarından biriydi. Dortmund cephesinden bir açıklama var bugün. Girassi konusunda hiçbir kulüpten teklif almadıklarına dair. Burada anladığım kadarıyla önce oyuncunun menajeriyle bir temas kurmuş başkan adayları. Tabii seçilmeleri halinde kulüpler düzeyinde bu görüşmeler gerçekleşecektir diye düşünüyorum. Galatasaray'da Victor Osimhen hakkındaki iddia hafta sonu çok konuşuldu. Nijerya milli takımının teknik direktörü Victor Osimhen'i transfer görüşmeleri yaptığı için aday kadroya çağırmadığını, kafasının karışık olduğuna vurgu yapmıştı. Osimhen'in bu açıklamalara cevabı var. Galatasaray'da yine bugün yeni yönetim görev dağılımı yaptı. Kimler hangi görevde olacak? Galatasaray'da da transfer çalışmaları devam ediyor değerli dinleyenler. Beşiktaş'ta hoca arayışı var. Gündeme gelen yeni isimler Vincenzo Italiano ismi son olarak gündeme geldi. Hafta sonu Liverpool Arne Slot'la yollarını ayırmıştı. Bu bağlamda Beşiktaş Arne Slot'ta yazılıyor. Beşiktaş takımın başına kimi getirecek? Birazdan bu soruya yanıt arayacağız. Beşiktaş'ı yakından takip eden bir gazeteci Oğuzhan Genç'le telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Yine şöyle notlarıma baktığımda FIFA Dünya Kupası öncesi değişen kurallar, kaleciler, oyuncu değişikliği sırasında yeni belirlenen kurallar, sakatlıklarda özellikle kaleci sakatlığında oyuncuların yedek kulübesine yaklaşmaması yönünde bir karar alındı ve bu karar da Dünya Kupası ile uygulanacak kalecilerin oyunu hızlandırmak için başlama sürelerinde bir kısıtlamaya gidildi. Trabzonspor Cabral'in transferinde sona yaklaştı diyebiliriz. Görüşmeler olumlu ilerliyor. Yine Bordo Mavi takımın gündeminde farklı isimler de var. Hemen programın startını verelim. Şöyle günü bir özet geçtim değerli dinleyenler. Sizler de gündeme dair soru ve görüşlerinizi WhatsApp hattımıza yazabilirsiniz. 0538 052 1487 WhatsApp hattımız, soru ve görüşlerinizi aktarabilirsiniz. Şimdi Beşiktaş'taki gelişmelerle başlayalım bugün programa. Beşiktaş'ta hoca konusunda henüz netleşen bir durum yok. Tabii Beşiktaş şu ana kadar birçok hocayla görüştü. Kimlerdi onlar? Şöyle bir hatırlayacak olursak. Razvan Lucescu. Yine Benfica'nın hocası, Braga'nın hocası. Bruno Lage'da bir temas kurulduğuna dair bilgi vardı. Felipe Luis o isimlerden biriydi. Ancak pek de şu ana kadar bu görüşmelerde bir sonuca varılamadı. Raffaele Palladino ismi gündemde. En son Atalanta'yı çalıştırmıştı. Biraz daha İtalyan teknik direktörlere yönelmiş gibi Beşiktaş. Vincenzo Italiano keza öyle. Ve son gelen bilgiler o listeye Liverpool'la yollarını ayıran, daha doğrusu Liverpool'un görevine son verdiği Arne Slot'ta olduğuna dair. Bakalım Beşiktaş'ta bu görüşmelerden nasıl bir sonuç alınacak. Birazdan Oğuzhan Genç'e bir telefon bağlantısı yapacağız. O da bugün Vincenzo Italiano ismini yazan gazetecilerden biriydi. Görüşmeler ne aşamada? Buna dair onun da bilgilerine başvuracağız değerli dinleyenler. Tabii Beşiktaş'ta bir yandan da transfer çalışmaları devam ediyor. Siyah beyazlı takımın 3 bölgeye takviye yapmak için hocayı belirlemeden çalışmalara başladığını söyleyebiliriz. Bu bağlamda

0: Siyah beyazlar, ki Türkiye gazetesinin haberiydi bu. Onun altını çizeyim. Ama Oğuzhan Genç hazırmış. Önce Oğuzhan'la başlayalım. Hoca konusuyla başlayalım. Oğuzhan merhaba.
1: Merhabalar Ayhan Şensoy, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkürler. Sen bugün Vincenzo Italiano ismini yazdın. Rafael Paladino ismi yine yazılan isimlerden biri. Farklı meslektaşlarımız da onu yazıyor. Şu an Beşiktaş biraz daha İtalyan pazarına yöneldi diyebilir miyiz hoca konusunda?
1: Şöyle söyleyelim, Önder Özen ikinci yurt dışı seferine çıktı. İlk seferinde tabii Portekiz'e gitmişti. Orada Filipe Luis'le çok ciddi bir görüşme gerçekleştirmişti. Ancak olumlu yanıt alamamıştı. Tabii orada farklı teknik adamlar hakkında da bilgiler alındı. Sonrasında İstanbul'a döndü. Başkan Serdar Adalı'yla hemen dönüşünde bir toplantı gerçekleştirdi. Portekiz'deki notları iletti kendisine ve yeni bir liste oluşturdu teknik adam konusunda. Şunu da vurguluyorum, tabii Beşiktaş bu süreçte A-plus denilecek elit seviyedeki hocaları da yokladı. Yine Filipe Luis konusunda olduğu gibi farklı teknik adamlarla da, farklı profildeki teknik adamlarla da görüşüldü. Ama Beşiktaş'ın tabii özellikle mevcut istikrarsız durumu, özellikle büyük hocaların Türkiye'de çalışmayı öncelik görmemesi, burada görüşmelerin istenen seviyeye geçmemesine neden oldu. Ve şimdi gözler tabii ikinci sefere çevrildi. Bu seferde basına yansımayan farklı bir hedef de var. Onu belirtelim. Ancak İtalya'da rotalardan birisi ve bu noktada da özellikle Vincenzo Italiano ismi oldukça öne çıkıyor. Beşiktaş'ta hoca da zaten Bologna'dan ayrılmıştı. Napoli ile ismi geçiyordu. Ancak Napoli'nin son düzlükte Massimiliano Allegri ile bir teması var ve yeni hocanın Allegri olacağı ifade ediliyor. Ve Italiano'nun da Beşiktaş'a ilk etapta olumlu yaklaştığı belirtiliyor. Bir nihai görüşme yine gerçekleşecek burada. Bunun yanı sıra tabii Palladino ismi de gündeme gelen isimlerden birisi, ama Italiano'yu biraz daha öne koyabiliriz. Geçtiğimiz sezon Bologna ile 8. sırada bitirmişti Serie A'yı. Önceki sezon İtalya Kupası'nı kazanmıştı. Fiorentina döneminde de bir Konferans Ligi finali var. Konferans Ligi'nde 2. sırada tamamlamıştı, finalde kaybetmişti. İtalyana konusunda bir hareketlilik bekliyoruz, ama tabii farklı adaylarla da görüşmeler devam ediyor. Farklı yoklamalar yapılıyor. Bugün tabii hafta başı, ancak hafta sonuna kadar Beşiktaş bu teknik adam konusunda netleştirmeyi planlıyor. Çünkü zaten artık 25 Haziran gibi Topbaşı var. Onun ardından 1 Temmuz'da yapılması planlanan bir yaz kampı var. Zaten Temmuz'un 23'ü 24'ü gibi Beşiktaş Avrupa Ligi'nde ikinci ön eleme turu maçına çıkacak. Bu nedenle de bu hafta teknik adam konusunun resmiyete kavuşmasını bekliyoruz ve Önder Özen'in bu görüşmelerde en ciddi olarak bir araya geleceği isimlerden birisi de Vincenzo Italiano diyebiliriz.
0: Fiorentina döneminde hakikaten sen de bahsettin, çok iyi bir çıkış yakalamıştı. Torreira, Amrabat gibi oyuncuları orta alanda çok iyi kullanmıştı. Daha çok 4-3-3'ü tercih eden bir hoca Vincenzo Italiano. Beşiktaş mevcut oyuncu grubuna göre mi bir hoca arıyor şu an, yoksa artık şu takımın başına bir hoca getirelim de sonrasına bakarız zihniyeti mi var?
1: Mevcut oyuncu grubu vurgundan devam etmek istiyorum. Kesinlikle bu durum var. Yani tabii ki şimdi kiralık gönderilen birçok oyuncu var. Bunlardan bir tek Semih Kılıçsoy takımda devam edilmek istenen isimlerden birisi. Zaten Muçi ile Trabzon'un anlaşmaya varılmıştı Muçi konusunda. Yani burada bir Amir Azzamatoviç belki elde kalan iyi oyunculardan birisi. O da Hull City ile Premier Lig'e yükselme başarısı gösterdi. Belki Hull City'de devam edebilir, ama kadroda devam edilip edilmeyecekler konusunda belki hocanın kararına bir tek o bırakılır, ama diğer isimlerle Beşiktaş devam etmek istemiyor zaten. Bu bir. İkincisi, tabii ki kadrodaki durum da bu görüşmelerde Önder Özen tarafından görüşülen teknik adamlara detaylı bir şekilde aktarılıyor. Yani burada zaten az çok Beşiktaş'ın planlaması belli, transfer yapacağı mevkiler de belli. Hatta şunu da belirtelim bir bilgi olarak dinleyicilerimize. Teknik adam konusu çözüldükten sonra Beşiktaş'ın transferde 3 hedefi var. Yani Önder Özen'in hızlıca kampa kadar halletmeyi hedeflediği transferler kaleci, sol bek ve sol kanat. Onun ardından zaten diğer eklemeler de gerçekleşecek ama Beşiktaş bu planlamayı anlatıyor görüştüğü teknik adamlara. Eldeki oyuncu grubu aktarılıyor. Yine hocalardan transfer konusunda fikirler alınıyor. Kendi yapmayı düşündükleri transferler de bu durumda iletiliyor ve buna dair de tabii görüşülen teknik adamlar değerlendirmelerini yapıyorlar. Bu mevcut oyuncu grubu konusu tabii ki önemli çünkü Beşiktaş evet önemli transferler yapacak ama mevcut kadrodan da ciddi bir verim alınmasını tabii ki talep ediyor. Özellikle 11'den bahsediyoruz. Yani burada daha da genişletecek olursak konuyu. Şimdi stoperde Agbadu var, sağ bekte Murillo var ama sol stoper konusu zaten kim gelirse gelsin halledilmesi planlanan bir konu. Sol beke bir takviye Rıdvan Yılmaz olsa da düşünülüyor. Zaten sol kanadı söylemeye gerek yok. Beşiktaş'ın yıllardır kanayan yarası. Sağda Çerni var. Cengiz ayrıldı. Oraya bir alternatif düşünülüyor. Raşitse olsa da mesela Raşitse'nin pek düşünülmediğini söyleyebiliriz. Ve forvette de Oh ve Semih dersek yine forvete oraya ciddi bir alternatif olabilecek profilde bir isim aranıyor. Bu da zaten yapılan görüşmelerde ana noktalardan birisi. Bunu belirtelim.
0: Arne Slot'u soran dinleyicilerimiz var. Arne Slot ve Oliver Glasner ikisi de boşa çıktı. Biri Crystal Palace'ta, biri Liverpool'daydı sezon içerisinde. Bu profilde gerçi Beşiktaş hafta sonu yalanlama da yaptı Glasner'le bir görüşme olmadığına dair ama bu görüşülmeyeceği anlamına gelir mi?
1: Ya az önce dediğim gibi yani Beşiktaş'ın mevcut durumu işte son 6 yılda 10'a yakın hoca değişti. Zaten Sergen Yalçın'da son şampiyon olunan sezonun ardından Beşiktaş son olarak yine Sergen Yalçın'ı göreve getirmişti ve o süreçteki hoca sirkülasyonunu herkes hatırlayacaktır. Böyle hocalarda da tabii bu biraz handikap yaratıyor. Az önce onu vurgulamaya çalıştım. Şimdi Glasner evet herkesin aklına gelen bir teknik adam ama Avrupa'dan çok ciddi talipleri var, teklifleri var. Kendisi zaten çok önemli bir başarı elde etti Crystal Palace'daki sürecinde. Sadece konferans ligi değil orada FA Cup'ı da kazanma başarısını gösterdi. Avrupa'ya taşıdı takımını. Ve o nedenle bu ihtimalin oldukça düşük olduğunu belirtelim. Arne Slot konusunda yani öyle söyleyelim yani çok ciddi noktada bir temas yok. Bu noktada bir yoklama belki olduğunu ifade edebiliriz ama tabii Arne Slot'un öyle bir düşüncesi olursa Beşiktaş burada ciddi adımları atar. Bunu belirtelim. Ama o da tabii ki son sezonu Liverpool'da kötü geçmiş olabilir ama Avrupa'nın halen en gözde hocalarından birisi. O nedenle zor bir ihtimal olduğunu belirtelim. Aslında şunu söylemeye çalışıyorum. Yani Beşiktaş iyi hoca getirmek istiyor. Şartlar oluşursa ekonomik şartları da bu noktada zorlamaya hazır. Ama hocaların burada tercihi Beşiktaş'ın önündeki en büyük handikap. Beşiktaş'ın mevcut durumu, işte Türkiye'nin öncelik olmaması, hocaların büyüklerden teklif beklemesi. Bu nedenle de Arne Slot konusunda yani çok umutlandırıcı ifadeler kullanmaktan kaçınmak gerekiyor.
0: Oğuzhan, son olarak da şunu soracağım. Şu an Beşiktaş'ın transferde belli bir aşamaya getirdiği oyuncu var mı? Görüşme halinde olduğu, temas kurduğu.
1: Ya şöyle söyleyelim. Bunu söylemek için teknik adamın belli olmasının daha sağlıklı olacağını vurgulamakta fayda var. Çünkü evet Beşiktaş'ın transferde zaten Sergen Hoca'ya giderken de görüştüğü, düşündüğü isimler vardı. Az önce söylediğim mevkiler ışığında. Bu noktada futbol direktörü Önder Özen'in de tabii bir kafasında planlama var ama yani şu an Ersin'in durumu belirsiz. Beşiktaş bir anda Emre Bilgin dışında kalecisiz de kalabilir mesela 30 Haziran itibarıyla. Evet bir transfer planlaması, bir yoklaması var ama yeni hocanın buradaki vereceği kararlar da oldukça önemli. Şunu mesela söyleyeyim. Evet Beşiktaş mesela uzun süredir Davidaşvili'nin peşinde. Yaz döneminde de peşindeydi. Devre arasında da Davidaşvili için çok ciddi bir girişimde bulunuldu. İstenen rakam yine Beşiktaş tarafından teklif edildi. Ama Lig 1 hedefi olduğu için Saint-Étienne'in başkanı Davidaşvili'yi satmak istemedi. Şu anda zaten Davidaşvili'yle birlikte lige de yükselemediler. Bu noktada bir hareketlilik elbette olacaktır. Bunu söyleyebilirim mesela. Önder Özen'i de çok beğendiğim futbolcu da Vidaş. Ama

0: Bunların olması için öncelikle teknik adamın belli olması gerekiyor. O nedenle hoca konusundan transferde daha net konuşabiliriz.
1: Oğuzhan çok teşekkürler. İyi akşamlar diliyorum.
0: Teşekkürler. İyi yayınlar.
1: Şimdi Beşiktaş'ın gündeminde yazılan başka bir isim de az önce de paylaştım. Rafaela Palladino. Hatırlayacaksınız. Atalanta'da da görev yaptı. O da İtalyan bir teknik adam. Yeni dönemin başarılı isimlerinden diyebiliriz. Dikkat çeken isimlerinden diyebiliriz. Monza, Fiorentina ve Atalanta serüveni var. En iyi sezonu Fiorentina'da geçirmiş. 2024-25 sezonu 1.70 puan ortalaması yakalamış burada. Atalanta ise bu sene Şampiyonlar Ligi'nde hatırlayacaksınız son 16 turuna taşımayı başardı. Orada iki maçta farklı mağlubiyetler vardı Bayern Münih karşısında. Sonrasında elenmişti. Oyun Atalanta'da bu sezon 3-4-2-1 dizilişini tercih etti. Oyunun merkezine daha çok böyle oyunu merkeze yıkmaya çalışan işte ara topları hızlı kanat oyuncularıyla orada sonuca gitmeye çalışan sabit dizilişleri de pek böyle hani işte bu yayına girmeden önce baktım bu sezon mesela 39-40 maçta 9 farklı düzende çıkmış. Rakibe göre de şekil alan bir teknik direktör, esnek bir tarafı var. Genelde tercih ettiği 3-4-2-1. Biraz da o taraftan bakmak gerekiyor. Hani çünkü malum bir hocayı getirirken illa ki elinizdeki oyuncu grubunu da göze alıyorsunuz. Ona göre plan yapıyorsunuz. Önder Özen'in Rafael'le Palladino'yla da bir görüşme yapacağına dair işte Beşiktaş'ı da yakından takip eden gazeteci arkadaşlarımız yazmışlar. İkisi de 40'lı yaşlarda iki İtalyan teknik direktör Vincenzo Italiano ve Palladino. Bakalım Beşiktaş bu iki isimle yapacağı görüşmeden sonuç alacak mı? Tabii bu olmazsa da yeni bu iki isim olmazsa yeni isimler de gündeme gelebilir. Ayrıca Önder Özen'in sadece İtalya'da değil Fransa'da da bazı temaslarda bulunacağına dair haberler var. Önümüzdeki birkaç gün içerisinde herhalde bu hafta sonuna kadar ben Beşiktaş'ın hoca konusunu netleştireceğini düşünüyorum. Neden bunu söylüyorum? 21 Haziran'da sezonu açacak Beşiktaş. 20 gün kalmış. Milli takımda oyuncular var. Türk milli takımına giden oyuncular, farklı milli takımlara giden oyuncular var. Beşiktaş 23 Temmuz'da da Avrupa Kupası'nda maça çıkacak. Yanlış hatırlamıyorsam ilk maçı Temmuz'un 23'ünde olacak. Bir ay sonra yani sezonu açtıktan bir ay sonra. Burada bir an önce de artık bir yol alması gerekiyor siyah beyazların. Bu hafta oldukça hareketli geçecek gibi.
2: Happy Sigorta'nın sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam edecek. Happy Sigorta.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

Milli takım Dünya Kupası öncesi ilk hazırlık maçına çıkıyor. Coşkusu Milyoner'de yaşanıyor. Bu akşam 8.30'taki Türkiye-Kuzey Makedonya maçı için Milyoner'e gel. Heyecanı zirvede yaşa.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca, yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: Reklam.
1: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
2: Happy Sigorta'nın sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam ediyor. Happy Sigorta.
0: Tanıtıcı reklam.
3: Derin Pas devam ediyor. Programın bu bölümünde araç sahiplerine güzel bir haberimiz var.
4: Uygun fiyatlı kasko ve trafik sigortası arayanlara harika bir önerimiz var. Doğan Holding bünyesindeki Happy Sigorta, kasko ve trafik sigortasında sunduğu avantajlı fiyatlarla dikkat çekiyor. Üstelik teklif almak da oldukça kolay. Sadece TC kimlik numarası, plaka, doğum tarihi ve telefon numarasıyla 30 saniyede teklif alabilirsiniz. Kaskoda 12 aya, trafik sigortasında ise 3 aya varan taksit imkanı da mevcut. Kasko'da mesleklere özel ekstra indirimler de var. Öğretmen, akademisyen, kamu çalışanı, TSK mensubu ya da anonim şirket çalışanıysanız ekstra indirimlerden yararlanarak daha da uyguna getirebilirsiniz poliçelerinizi. Happy'nin anlaşmalı servis ağı da çok geniş. Türkiye geneline yayılmış 2200 aşkın anlaşmalı servis ağı ve 7/24 hizmet veren müşteri destek hattı var. Avantajlı fiyatlarla kasko ve trafik sigortası arayışındaysanız happy.com.tr'yi veya Happy Sigorta acentelerini mutlaka ziyaret etmenizi öneririm.
3: Detayları duydunuz, mutlaka bir gözden geçirin derim. Sporun gündemiyle devam ediyoruz.
0: Tanıtıcı reklam.
3: Radyo Spor'da saatleri 18.54 yaptık. WhatsApp hattımız 0538-052-1487 değerli dinleyenler. Galatasaray'ın gündemiyle devam edeceğim. Galatasaray'da bugün görev dağılımı vardı. İkinci başkan yine Metin Öztürk oldu. Başkan yardımcıları Mehmet Saruhan Cibara ve Sedat Artukoğlu olacak. Genel Sekreter Can Natan. Muhasip üye Mehmet Burak Kutlu. Abdullah Kavukçu Bey yine Sportif AŞ'de yer alacak. Gördüğüm kadarıyla transfer sürecini yine Sayın Başkan Dursun Özbek'le Abdullah Bey götürecek. Okan Buruk bu üçlü yapacak transferleri. Zaten çok da böyle sürpriz bir görev dağılımı yok şu ana kadar baktığımızda Galatasaray'da. Nijerya milli takımı teknik direktörünün açıklaması ilikçeyle sözleri gündem olmuştu. Portekiz'de oynanacak hazırlık maçının basın toplantısında Victor Osimhen'in takımından ayrılma ve kulüp değiştirme durumu var. Kafası tamamen burada olmayacak. Maça çıkmasındansa evinde kalmasını tercih ederim ifadelerini kullanmıştı. Bu açıklamalar tabii Osimhen'in transfer görüşmeleri yürüttüğü yönünde yankılandı ama İlginçtir. Hafta sonu cumartesi akşamı Şampiyonlar Ligi finalinin olduğu akşam İstanbul'da Kanye West konseri vardı Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda ve o konsere katılanlardan biri de Nijeryalı futbolcuydu. Gece katılan isimler arasında yer aldı. Yıldız golcünün konser alanındaki görüntüleri kısa sürede dikkat çekmiş. Şimdi Osimhen'e geri döneceğim ama bu arada Şampiyonlar Ligi finalinin olduğu gün İstanbul'da hem Kanye West hem de Andrea Bocelli konseri vardı. Yani kim organize ettiyse çok tuhaf geldi bana. Tabii spor severlerle, müzik severler, işte sanat severler hepsi aynı düşünmüyorlar. Sonuçta Kanye West'in konserinde 118 bin biletli izleyici izlemiş. Galiba Beşiktaş Stadyum'daki konserde o kadar ilgi yoktu Andrea Bocelli'ye. Ama bir organizasyon yaparken de şeye bakmak lazım diye düşünüyorum. Yani işte dünyada o gün ne var? Böyle dünyaca ünlü isimleri getirirken. Tekrar Osimhen olayına dönecek olursak. Osimhen de bunun yanlış anlaşıldığını bir paylaşımla duyurdu. Tabii sarı kırmızıların 150 milyon euroluk bir bonservis bedeli gelmediği, yani böyle bir teklif gelmediği sürece satmayı düşünmediğine dair bugün Sabah gazetesinde bir haber var. Ama yine dış basın kaynaklı çıkan haberlerde de Victor Osimhen'le Chelsea'nin çok yakından ilgilendiğine dair dikkat çekici haberler, iddialar söz konusu. Galatasaray cephesi aslında hem Sayın Dursun Özbek hem de Abdullah Kavukçu daha önce açıklamalarda bulundu. Yani Osimhen konusunda satmayı düşünmüyoruz. Bizim önümüzdeki sezon hedeflerimiz büyük. Özellikle Şampiyonlar Ligi'nde büyük düşünüyoruz şeklinde ifadeleri vardı. Burada Victor Osimhen'in tavrı da yine belirleyici olacaktır. gördüğüm kadarıyla yani bu açıklamalardan sonra da şöyle düşündüm kendi kendime. Yani Nijerya milli takım hocası tepki çekmemek için işte şimdi böyle bir hazırlık maçı var. Victor Osimhen niye kadroda yok? İşte izin mi verildi? Dünya Kupası'na da katılamadı. Kendi ülkesinde bir tepki çekmemek için böyle bir açıklama yapmış olabilir. Danışıklı dövüş olabilir. Yani hani Victor Osimhen'le öncesinde bunu konuşup tamam ben seni aday kadroya almıyorum ama işte sorulduklarında da böyle bir açıklama yaparım da hani en azından durumu böyle idare ederiz şeklinde bir düşünce de olabilir. Fikri aklıma geldi. Bir taraftan da şöyle düşünmeye başladım. Yani Victor Osimhen de hocanın böyle bir açıklama yapmasından Türkiye'de nasıl yankı bulacağını az çok tahmin ediyordur. Nihayetinde burada sanki eğer bu şekilde olduysa bir yanlış planlama olmuş diyelim. Nihayetinde de çok böyle büyümedi. Bu bir krize dönüşmeden üzeri kapatıldı. Victor Osimhen de şu an kalıyor gibi ama altına da çizmek lazım. Tabii yaz aylarında gelecek teklif Victor Osimhen'in kafasını karıştırırsa farklı bir hedefte yürüme kararı da alabilir. Fabian Ruiz konusunda bugün yine birçok basın kuruluşunda yer alan haber. Paris Saint-Germain 30 yaşındaki oyuncunun yerine oyuncu baktığına dair haberler var ve kontratı yenilememesi halinde Galatasaray'ın devreye gireceği yazılmış. Sarı kırmızılı kulübün Ruiz transferi için şartları zorlayacağı. Ek olarak devre arasında gündeme gelen Manchester United'ın kaptanı Bruno Fernandes defterinin Portekizli oyuncunun kulübünde kalmasının kesinleşmesiyle kapandığı aktarılmış. Evet, Bruno Fernandes için de bir girişimi olacaktı Galatasaray. Orta alana bir oyun aklı arıyor sarı kırmızılılar. Bruno Fernandes artık çok net bir şekilde o kararı verdi. Takımında kalacak. Fabian Ruiz de o adaylardan biri. Yarışa gidelim, ardından devam edeceğiz.
2: Happy Sigorta'nın sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam edecek. Happy Sigorta.
5: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
6: Abay Hanım, rakiplerinin 5-6 boyu kadar gerisinde koşuya başlayabilir liderliği ortaokullardan 5 numaralı Cenge Bey almaya çalışıyor içeriden. Sağ kraliçesi ve Oğuz Bey de yüklendi. Oğuz Bey şimdi az farkla ön plana çıktı. 5 numaralı Cenge Bey ikincilikte. Yarım boy kadar hemen içlerinde 1 numaralı sağ kraliçesi var. O üçüncülükte ilerliyor. Yarım boy kadar dışında 6 numaralı Çılgın Heme var. Onun da dışında 13 numaralı Gerçek Mavi Döngurba hamle yaptı. 2 boy kadar geride 2 numaralı Börü Tayvay. Börü Tay'ın da 1 boy kadar gerisinde içeride 12 numaralı Kral Ahmet. Dışında 10 numaralı önlere gelen Rüzgar Delen. Rüzgar Delen'den de 1,5 boy kadar geride 9 numaralı Kral Doğan. Kral Doğan'ın da 1 boy kadar gerisinde 7 numaralı Pınar Rüzgarı. Ondan da 1 boy kadar dışta 4 numaralı Sanatkar. Hemen içinde 11 numaralı Abay Hanım grubun son sırasında 8 numaralı Göze Çarpan var. Bu şekilde safkanlar 1200 metre start yerine girdi. 5 numaralı Cenge Bey liderliği o aldı. 3 numaralı Oğuz Bey ikincilikte kaldı. 1 boy kadar dışta 2 numaralı Börü Tay var o üçüncülükte. Hemen içinde 6 numaralı Çılgın Heme de var. Çılgın Heme'nin 1,5 boy kadar gerisinde 10 numaralı Rüzgar Delen 5.likte ilerliyor. 2 boy kadar geride 7 numaralı Pınar Rüzgar o 6.likte. 4-5 boy kadar geride 13 numaralı Gerçek Mavi. Yarım boy kadar gerilerinde 11 numaralı Abay Hanım. Aralarda 12 numaralı Kral Ahmet. En dışta 4 numaralı Sanatkar. 1 boy kadar geri 9 numaralı Kral Doğan. Yine grubun son sırasında 8 numaralı Göze Çarpan var. Bu şekilde safkanlar son 600 metreye girmek üzere. 5 numaralı Cenge Bey liderliğini devam ettiriyor. 1,5 boy kadar geride 2 numaralı Börüta ikinciliğe geldi. 3 boy kadar geride 10 numaralı Rüzgar Delen üçüncülükte. Daha sonra 7 numaralı Pınar Rüzgar ataklarıyla safkanlar virajı döndü. 5 numaralı Cenge Bey virajı önde dönüp son 300 avantajı geliyor. 2 numaralı Börüta ikincilikte. 3-4 boy kadar geride 10 numaralı Rüzgar Delen. Daha geriden de 7 numaralı Pınar Rüzgar'ın atakları var. 5 numaralı Cenge Bey liderliğini koruyor. En dışta 10 numaralı Rüzgar Delen atakları var. Şimdi farklar eridi. Dışlardaki 10 numaralı Rüzgar Delen öndeki 5 numaralı Cenge Bey yakaladı.

0: Bu iki safkan birincilik mücadelesine girdi. Dışarıda 10 numaralı Rüzgar Delen şimdi farkı netleştirip 3. koşuyu 10 numaralı Rüzgar Delen kazanıyor. 5 numaralı Cengeve 2. 2 numaralı Börülta 3. 7 numaralı Pınar Rüzgarı 4. 8 numaralı Göze Çarpan da koşuyu 5. olarak tamamlıyor. Şanlıurfa'daki 3. koşuyu 10 numaralı Rüzgar Delen Mehmet Şakir ile kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. TZK E-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. ebayi.tzk.org.
3: Happy Sigorta'nın sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam ediyor. Happy Sigorta.
4: Radyo Spor'da saatleri 19.03 yaptık. WhatsApp hattımız 0538 052 1487. Türkiye Kuzey Makedonya hazırlık maçı bu akşam saat 20'de Kadıköy'de oynanacak. Şu an oyuncular da stadyuma giriş yaptı, hatta zemini inceliyor. Ay yıldızlı oyuncular Kadıköy Çobani stadında. WhatsApp mesajlarıyla devam edeceğim. Beşiktaş'ı en son şampiyon yapan hoca, yabancı hoca, 1990'lı yıllarda görev yapan Gordon Mill, Fenerbahçe en son şampiyon yapan hoca 2006-2007 Artur Zico, Galatasaray'da Lucescu sanırım demiş. Öyleyse bu yabancı tercihlerinin sebebi ne? Beşiktaş'ı en son şampiyon yapan rahmetli Christoph Daum'du. 94-95 sezonuydu yanlış hatırlamıyorsam. Evet, 95'te Daum yapmıştı. Üzerinden 30 yılı geçmiş. Ya bu tabii ki asla yabancı hocalar gelip burada şampiyonluk yaşayamayacağı anlamına gelmiyor ama bu istatistikte bir gerçek olarak karşımızda duruyor. Türkiye Futbol Federasyonu'nun verdiği bir karar var. O kararı, o haberi sizlerle paylaşacağım. Bugün Fenerbahçe ile ilgili sorular var ama Fenerbahçe'de yine seçim süreci çok da böyle hani olağanüstü bir gelişme yoktu. Fenerbahçe'yi 19.40 seansına bıraktım bugün. Federasyonun aldığı bir karar dikkat çekici. O haberi sizlere aktaracağım. Türkiye Futbol Federasyonu 2026 Dünya Kupası için kulüp başkanlarına yönelik yeni uygulamayı devreye aldı. Turnuvaya katılmak isteyen başkanlardan ücret talep edilecekmiş. Euro 2024 sürecindeki ağırlama giderleri ve misafir organizasyonları nedeniyle eleştirilen Türkiye Futbol Federasyonu 2026 Dünya Kupası öncesinde dikkat çeken bir karar aldı. TFF yönetimi ABD'de düzenlenecek turnuvaya katılmak isteyen kulüp başkanları için ücretli bir sistem uygulayacak. Euro 2024'te ağırlama bütçesi çok eleştirilmişti. Yanlış hatırlamıyorsam 4.8 milyon euro bir para harcamıştı Mehmet Büyükekşi Federasyonu. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda 4-5 milyon euro seviyesinde bir rakamdı ama orada sadece kulüp başkanları da yoktu. Yani kimler vardı diyeyim. Türkiye Gazetesi'nin yaptığı bu haberde Dünya Kupası organizasyonuna katılmak isteyen kulüp başkanlarının 15 bin dolarlık katılım bedeliyle ilgili hesaba yatırmaları gerektiği aktarılmış. Eşiyle birlikte organizasyona katılmak isteyen lerden ise 24 bin dolar alınacakmış yeni alınan karar gereği. Ayrıca maç biletlerinin VIP protokol yerine birinci kategori tribünlerden temin edileceği öğrenildi diyor haberde. TFF'nin organizasyon kapsamında bilet dağılımına ilişkin planlaması da belli oldu. Buna göre futbolcular ve teknik kadroya aileleri ve yakınları için toplam 250 bilet ayrıldı. Sponsorlara da yaklaşık 250 bilet tahsis edildi. TFF Yönetim Kurulu üyelerine ise kişi başına 3'er bilet hakkı verilmiş. Profesyonel liglerde mücadele eden 139 kulübün başkanlarına sunulan ücretli katılım uygulaması futbol kulislerinde geniş yankı uyandırdı deniliyor. Türkiye Futbol Federasyonu'nun 7-8 Haziran tarihlerinde Ankara'da gerçekleştireceği mali genel kurul öncesinde alınan bu kararın futbol kamuoyunda genel kurul sürecinde nasıl karşılık bulacağı merak ediliyor. Evet, haftaya idari ve mali genel kurul var. Burada Galatasaray'ın da katılmayacağına dair iddialar vardı. Bakalım Galatasaray kulübü

0: oraya katılım gösterecek mi? Türkiye Futbol Federasyonu'nun bir yıllık çalışmaları mali ve idari açıdan genel kurul üyelerinin onayına sunulacak. Özellikle o gelir gider tablosunda dikkat çekici gider kalemleri var mı? İşte Mehmet Büyükekşi döneminde çok karşımıza çıkmıştı bunlar. Dolayısıyla Türkiye Futbol Federasyonu da Dünya Kupası öncesi bir sınav verecek. Önümüzdeki hafta Ankara'da gerçekleşecek bu idari ve mali genel kurul. Onun da altını çizelim. Bu arada A Milli Futbol takımının Türkiye Kuzey Makedonya hazırlık maçındaki kadrosu 11'i belli oldu. Kalede Altay, savunmada Mert Müldür, Ozan Kabak, Çağlar, Eren. Orta alanda Orkun, Salih Özcan, Can Uzun. Hücum hattında Oğuz Aydın, solda Yunus Akgün, sağda Deniz Gül ise forvet hattında. Bu A Milli Futbol takımının tamamen yedek ağırlıklı 11'i diyebilirim. Yani bizim ilk maçımız Paraguay'dı yanlış hatırlamıyorsam. Paraguay maçında ya da Avustralya, çok emin değilim. Hep karıştırıyorum onu. 14 Haziran'daki maça şu 11'den en fazla bir kişi çıkabilir. O da belki Ozan olabilir diye tahmin ediyorum. Çünkü bugün tamamen B takımını çıkarmış Vincenzo Montella. 11'i bir kez daha paylaşayım. Kalede Altay, savunmada Mert Müldür, Ozan, Kabak, Çağlar, Söyüncü, Eren Elmalı. Orta alanda Orkun Kökçü, Salih Özcan, Can Uzun. Hücum hattında Oğuz Aydın, solda Yunus Akgün, sağda Deniz Güldü. İleri uçta görev yapacak değerli dinleyenler. Türkiye Futbol Federasyonu'nun bu aldığı tavrı destekliyorum. Neden? Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu göreve geldiği yıl yaptığı açıklamada o federasyonun işte gider tablosunu göstermişti orada. Euro 2024'te harcanan paraları. Ve eğer bir şeyi eleştiriyorsanız onu sizin yapmamanız lazım. Dolayısıyla Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi de Mehmet Büyükekşi döneminde yapılan yanlışları yapmama kararı almış. Gitmek isteyen gitsin kendi parasıyla. Zaten bu kulüp başkanlarının hepsinin belli bir gücü var ekonomik açıdan. Yani federasyonun bilet almasına, otele ağırlamasına gerek yok. Tabii burada işte bürokraside, siyasette böyle işte şunun akrabasıydı, bunun akrabasıydı diye götürülecek isimler de olabilir. Karşımıza çıkabilir. Umarım da bunu yapmaz Türkiye Futbol Federasyonu. Zaten bürokrasi de siyasette zengin bir alan. Onlar da kendileri bilet alıp rahat bir şekilde Amerika'ya ya da Kanada, Meksika'ya gidip Türkiye'nin maçını izleyebilir. Yani Türkiye Futbol Federasyonu'nun Türk halkının parasına ihtiyacı yok bence. Öyle düşünüyorum. Çok kısa bir aramız var. Ardından devam edeceğiz.
1: Happy Sigorta'nın sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam edecek. Happy Sigorta.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Bursan Next'te hala duymadınız. Hemen bursannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin. Bursan Next.
4: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
1: Milli takım Dünya Kupası öncesi ilk hazırlık maçına çıkıyor. Coşkusu milyonerde yaşanıyor. Bu akşam 8.30'taki Türkiye Kuzey Makedonya maçı için milyonere gel. Heyecanı zirvede yaşa.
5: Sporda eğlendiğin ilk adresi milyoner.
6: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta. Her anında, daima yanında.
7: HDI.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Baba bu ne bayramı?
2: Babacığım, bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
1: Happy Sigorta'nın sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam ediyor. Happy Sigorta.

Happy Sigorta'nın sunduğu Derin Pas devam ediyor. Saatleri 19.13 yaptık değerli dinleyenler. WhatsApp hattımız 0538 052 14 87. Az önce ben Beşiktaş'ı şampiyon yapan son yabancı teknik direktör için rahmetli Christoph Daum demiştim ama 2003'ü unutmuşum yani için. 2003'te Mircea Lucescu da rahmetli oldu. Yakın zamanda aramızdan ayrıldı, dünyadan ayrıldı. Mircea Lucescu yapmıştı. Doğru. 2003'te 100. yılda Beşiktaş'ı en son şampiyon yapan hoca Mircea Lucescu'ydu. Yabancı olarak onun altını çizelim. Galatasaray'ı en son yabancı olarak şampiyon yapan 2007-2008'de Feldkamp'ı saymazsak son 5 hafta Cevat Güler vardı ama o takımın mimarı Karl-Heinz Feldkamp'tı. 2006'da Erik Gerez ile Galatasaray'ın şampiyonluğu var. Dolayısıyla işte üzerinden bir 17-18 yıl geçmiş, Zico'yu da eklersek yabancı teknik direktörlerin Türkiye'de şampiyonluk yaşayamaması üzerine. Ama işte şimdi Fenerbahçe'de Antonio Conte konuşuluyor. Antonio Conte de gittiği her takımda, gittiği 4 takımın 3'ünü ilk yılında şampiyon yapmayı başarmış bir teknik direktör. Farklı bir profil. Dolayısıyla hani Türkiye'deki bu tartışmayı da bitirebilir Antonio Conte. Şimdi Vincenzo Italiano ve Palladino hakkında aynı şeyi söylemem mümkün değil ama hani işte Türkiye'de bir klişe var ya, yabancı teknik direktörler şampiyon olamıyor. Antonio Conte bunu bitirebilecek kapasitede teknik direktörlerden biri. Zaten istatistiksel olarak da geçmişte bunu kanıtlamış bir hoca. Aziz Yıldırım cephesinden düşününce de şu akıllara geliyor tabii. Yani herhalde bu istatistik Aziz Yıldırım'ın gözünü korkutmuş ki o biraz daha yerli hocadan yana. Her ne kadar son dönemde işte Nuri Şahin ismi de ön plana çıkartılsa Fenerbahçe'de Aykut Kocaman dönemi başlayacak haftaya, pazartesi günü, eğer Aziz Yıldırım 7 Haziran'daki 6 gün sonraki seçimden galip çıkarsa. Fenerbahçe bölümüne geçelim. Bir telefon bağlantısı gerçekleştirecektik ama sanırım bir sorun yaşandı ya da konuğumuz Veli Yiğit olacaktı. Veli'nin bir işi çıktı. Birazdan yine kendisine bağlanmayı deneyeceğiz. Özellikle Sergi Girassi konusunda çok fazla haber yer aldı basında. Fenerbahçe'nin hem Fenerbahçe'nin iki başkan adayı, hem Aziz Yıldırım'ın hem de Hakan Safi'nin anlaştığı yönünde. Ancak bugün Dortmund cephesinden Lars Rieken'di, yanlış hatırlamıyorsam Dortmund'un Dortmund kulübünün önemli bir ismi, CEO'su diye biliyorum. Hemen yine düzelteyim. Kulüp genel müdürüymüş. Bundesliga kulübünün genel müdürü Lars Rieken. 97'de Dortmund Şampiyonlar Ligi'ni aldığında da oyuncu olarak görev yapıyordu. Alman basınına yaptığı açıklamada şöyle diyor: Girassi için herhangi bir teklif almadık. Onu göndermeyi düşünmüyoruz. Geçtiğimiz iki sezonda Borussia Dortmund için değerini etkileyici bir şekilde kanıtladı. Alman basını Dortmund'un Girassi'yi ancak 40 milyon euroyu aşan bir teklif gelmesi durumunda bırakacağını yazıyor. 30 yaşındaki oyuncunun Dortmund'da olan sözleşmesinin de fesih maddesinin de bulunduğu, ancak bu maddenin Fenerbahçe için geçerli olmadığı aktarılmış. Sergi Girassi bakıyorum kaç yıl kontratı kalmış Borussia Dortmund'da. 2 yıl daha kontratı var. Yani bu yıl satmazlarsa rakam düşecektir. Dortmund tabii onun yerine kimi koyacak? İlla ki 35-40 milyon euro bandında bir talep de bulunacaktır. Ama Dortmund genelde oyuncular belli bir yaşa geldikten sonra elden çıkarmayı tercih eden bir kulüp. Yani Dortmund'un politikasıyla hani şimdi bir 35-40 milyon euroluk bir teklif yaptı diyelim Fenerbahçe, Dortmund mutlaka satar

0: izlenimi veriyor bana. Bu da bir taktik olabilir Dortmund cephesinden bu açıklama. Geçen sezonda tüm kulvarlarda 46 maça çıkmış, 22 gol 6 asistlik katkı sağlamış. Girassi Ocak ayında da gündeme gelen bir oyuncuydu Fenerbahçe için. Gördüğüm kadarıyla iki başkan adayının da sıcak baktığı oyuncu. Yine Hakan Safi de Lewandowski ile bir görüşme gerçekleştirmiş. Lewandowski hala boşta. Şimdi Veli Yiğit hazırmış. NovSpor yorumcusu Veli Yiğit telefon attığında. Veli merhaba.
1: Merhaba Ayhan.
0: Çok teşekkürler vakit ayırdığın için. Hafta sonu Şampiyonlar Ligi finalini geride bıraktık. Tabii aslında oyun olarak beklenti de futbol kamuoyunda pek böyle üst seviyede değildi. Bir tarafta hücumu daha iyi yapan, diğer tarafta savunmasıyla ön plana çıkan bir Arsenal. Genel hatları da aslında beklediğimiz gibi bir 90 dakika oldu. Finalde sen nasıl bir final izledin? Nelere dikkat ettin maç boyunca, 120 dakika boyunca?
1: Önce kendi de adıma mutlu olduğumu söylemek isterim. Yani bunun nedeni hani Paris Saint-Germain falan değil. Ben şöyle bakıyorum buna. Bir tarafta hücum futbolu, agresif oynayan bir takım, sürekli isteyen, sürekli topu koşturan, topa hakim olmak isteyen bir takım. Diğer tarafta daha fazla kendi yarı sahasına çekilen, savunma yapan ve 120 dakikayı bu şekilde bitirmeyi amaçlayan bir takım var. Haliyle ben her zaman hücum futbolunu destekleyen, hücum oyununu destekleyen bir taraftayım. Bu basketbol da olsa böyle, başka bir oyun da olsa böyle. Teniste de agresif oyuncuları daha çok seviyorum mesela aynı şekilde. O yüzden kendi adıma futbol sever olarak, spor sever olarak mutlu olduğumu ifade etmek isterim. Ben maçın 5. dakikasında, eğer o gol olmasaydı 6. dakikada bu noktalara gelmez diye düşünüyorum. Çünkü Arsenal tamam savunma takımı kabul ama yani daha da ötesine geçti bu kez. Yani normal savunma takımı olmasının ötesine geçerek ya bir kez bile geçiş oyunu denemez misin? Hiç denemedi mesela. Neden? Çünkü 1-0'lık avantaj yakaladı. 1-0'lık avantaj yakalayınca aslında bu tabiri çok seviyorum ama yani o tabiri sevmesem de kullanmak durumundayım burada. Baya baya otobüs çekti. Yani inanılmaz kapandı. Bukayo Saka'nın hayatımda ilk kez bu kadar savunma yaptığı bir maç gördüm. 17 kez ikili mücadele girdi Bukayo Saka. Belki de kariyerinde bu kadar ikili mücadele girmemiş olabilir diye tahmin ediyorum. Yani Joao Neves'ten sonra maçta en fazla ikili mücadele giren oyuncu Bukayo Saka'ydı. Nedir Bukayo Saka'nın en büyük özellikleri? Hücumda kaleye gidebilmesi, adam eksiltmesi, şutu, bitiriciliği vesaire gibi birçok artısı varken biz burada mecburiyetten dolayı belki de Arteta'nın oyundan dolayı Mosquera'ya destek amacıyla Nuno Mendes Kvara'yı kapatmak için daha da fazla savunmaya gelmen lazım diye bir rol verilmiş
0: Bir
1: kendisine.
0: kere kaçırdılar, orada da penaltı oldu zaten.
1: Efendim?
0: Bir kere kaçırdılar, orada da penaltı oldu diyorum yani.
1: Aynen öyle. Ben şöyle ama onu da şöyle takdir edeyim Arteta'yı. İlk yarıda Mosquera'da, Hinkapié'de ikisi de resmen rollerini çok iyi çalıştılar. Şöyle savunurken bir tarafta Kvara'yı, diğer tarafta Due'yi mesafeli savundular. Asla adım atmaları önüne doğru. Hani çünkü biliyorlar Due de Kvara da üstüne doğru hamle yaptığında top kapmak için seni çok çabuk geçebilecek, adam eksiltebilecek oyuncular. İlk yarı hiç yapmadılar bunu. Hiç bu hataya düşmediler. Hep mesafe bırakarak savundular. Hep vücutla savundular. Yani ayakla hiç müdahale etmeden savunma yaptılar. Ama ikinci yarıda şöyle bir durum oluştu. Devre arasında muhtemelen çok merak ediyorum aslında bunu da gerçekten. Luis Enrique ve oyuncular konuştular ve başka bir yöntem belirlediler. O yöntem de şuydu. İkinci adam desteği geldi ve alver yaptılar. Verkaçlarla orayı çözmeye çalıştılar. Zaten Verkaç neticesinde Kvara yoksa birebir de geçerek değil. Verkaç'tan sonra geçerek ceza sahası içinde yerde kaldı içeri girdikten sonra. Ama ben yani futbol sever olarak hücum futbolunun kazanmasından dolayı memnuniyet duyduğumu ifade etmek isterim. Bir de benim dikkatimi çeken şuydu. Bence penaltı vuruşlarında elbette hani Arteta'yı daha iyi bilmek haddimiz değil ama benim bir naçizane görüşüm olarak ben çünkü o anlarda artık böyle hemen düşünmeniz gerekiyor. Mesela bu senaryoyu hazır değildi bence hiç kimse. Çünkü bitirdikleri 11'lerle ilgili olarak bence hiç kimse böyle 11'le bitirmeyi hayal etmemişti. Bir düşünmemişlerdi. 6'şar değişiklik yapma hakkına sahip oldular. Arteta 91 veya 92'de 6. değişikliğini yaptı. Bitirdiği 11'den sonra penaltıcıların sırası konusunda ben hata yaptıklarını düşünüyorum. Yani Eze'yi asla ben o sıraya koymam. Asla. Hatta mümkünse 5'in dışında bırakırım. Ben Zubimendi'yi mesela daha önde bekliyordum.
0: Ben de açık söylemek gerekirse yani Zubimendi ilk 5'te niye yok diye

0: Şöyle Ayhan, aslında maçın sonlarında, ben sana dakikayı söyleyeyim, 70-85 arası. 70-85 arasındaki 15 dakikalık bölümde bunu dener gibi oldular. Dener gibi oldular böyle.
1: Hatta arkaya ben, da iki kez Barcola'yı kaçırdılar. Sonra tek...
0: Aynen öyle. Birinde Barcola, birinde daha önce çıkmadan önce de Kvara'yı kaçırdılar arkaya. Sonra dediler ki yok, bu bize göre değil dediler. Çekildiler direkt olarak. Korktular bence sonrasında. Arteta vazgeçti o oyundan direkt olarak bence. 15 dakika dener gibi oldu. Ama orada çok çok boşluk verdikleri için Kvara'ya ve Barcola'ya, sonra vazgeçtiklerini düşünüyorum oradan.
1: Genel itibariyle Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon Kvara sezonun oyuncusu, Arda Güler de en iyi çıkış yapan genç oyuncu seçildi. Galatasaray'ın son 16'ya kalışı var. Şöyle baktığımda Bayern Paris maçlarını hiç unutamayacağız uzun süre gibi düşünüyorum. Barcelona'nın savunma sıkıntısını çözmesi gerekiyor bu ligde final oynamak istiyorsa diye bu düşüncedeyim. Senin gözünde nasıl bir Şampiyonlar Ligi geride bıraktık?
0: Vallahi harika özetledin aslında, öyle söyleyeyim, ama ben önümüzdeki sene için önümüzdeki sezon ben Barcelona'nın Paris Saint Germain'le birlikte en büyük iki adaydan biri olacağını düşünüyorum. Çünkü eksikleri net olarak farkındalar. Bir Gordon transferi belki böyle ses getirmediği gibi gözüküyor ama bence mükemmel bir transfer. Yani Newcastle United'da Juventus'a benzetiyorum biraz. Hangi açıdan? İçinde çok değerli parçalar, oyuncular var ama sonuçlar elde edemedikleri için, sahne alamadıkları için oyuncular gölgede kaldılar. Aslında çok değerli isimler. Gordon bence onların başında gelen isimlerden bir tanesi. Çok iyi bir oyuncu. Barcelona'daki oyun sistemine tam uyabilecek. Aynı zamanda hücum tarafında da pres yapabilecek kaliteli bir oyuncu. Ayağı da çok iyi bir oyuncu.
1: Marcus Rashford'dan o desteği alamadılar.
0: Evet evet. Yani ben ikisinin çok farklı tip olduğunu düşünüyorum. Ve bence Gordon çok daha doğru bir oyuncu bana göre. Diğer taraf Bernardo'yu alacaklar mesela. Bernardo'yu istiyorlar. Santrfor konusunda amiyane tabirle hani kafayı kırdılar. Bayağı sağlam bir santrfor olacaklar gibi duruyor. Bu arada yani biliyorum bayağı zamandır Osimhen ismi de geçiyor Barcelona için. Yani
1: ama Alvarez'de Joao Pedro öncelikmiş. İspanyol basınına baktığımda ilk tercih Julian Alvarez, o olmazsa Chelsea'den Joao Pedro ismi gündemdeyim.
0: O zaten kesin. Alvarez öncelikli tercihleri kesin ama orada 100 milyon avro teklif yaptılar. Benim orada tek şüphem şu. Acaba çok fazla alaycı yaklaşımlarda bulundu ya Atletico Madrid, aslında fiyatı artırmak istediği için yaptı onu strateji olarak ama bayağı aşağılayıcı, alaycı yaklaşımlar. Evet. 2-3 tane paylaşım yaptı. Ondan sonra ya bırak kardeşim almıyorum falan demiş olabilir mi diye şüpheye düşmüyor değilim. Alvarez istiyor Barcelona'yı. Barcelona Alvarez istiyor ama Atletico'nun bu yaklaşımından dolayı Laporta da böyle sıra dışı bir adamdır. Belli olmaz, bir anda kesip atabilir yani, emin değilim. Oradan dolayı sadece Alvarez'e ilgili şüpheye düşüyorum. Onun haricinde stopere de Guardiola'yı çok istiyorlar. Manchester City'den. Yani eksiklerinin farkındalar.
1: Bir dönem Bastoni de yazıldı ama Bastoni biraz daha zor gibi almak sanki.
0: Kimi? Çok özür dilerim, pardon.
1: Inter'den Bastoni'yi istediğine dair çok haber okudum.
0: Ben bu arada bir şey söyleyeceğim. Guardiola'nın Bastoni dersen, Bastoni daha iyi oyuncu gibi gözüküyor olabilir ama ben Barcelona için Guardiola'nın daha doğru olacağını düşünüyorum.
1: Neden? Toplu oyundan dolayı mı?
0: Yani Bastoni hücuma çok iyi çıkan bir oyuncu, bak. Ayağı mükemmel. Ama Inter'de o hücuma çıktığında merkezdeki stoperle sağ stoper geride bekliyorlar. Ama Barcelona takım halinde hücuma gidiyor. Haliyle geri dönüşte Bastoni ağır bir oyuncu. Guardiola daha çabuk bir oyuncu. Guardiola'nın çabukluğundan dolayı ben Guardiola tercih etme ihtimalini daha yüksek görüyorum isteme konusunda Barcelona tarafında. Benim aklımda kalan açıkçası ben Barcelona'yı çok takdir ediyorum. Yani kadro performans olarak bence bir numara Hansi Flick ve Barcelona bana göre. Paris Saint Germain'in yani Newcastle'da 7 atması, Chelsea 2 maçta attığı 8 gol, Bayern'i beşlemesi bir maçta. Ya, muazzam domine ettikleri bir sezon daha geride bıraktılar. Benim aklımda kalan bu. Galatasaray'ın Juventus'a 5 gol attığı, Liverpool'u 2 kez yendiği bir Şampiyonlar Ligi. Aklıma ilk gelenler bunlar açıkçası şu an itibariyle. Ve Kvara bence yani şöyle bir şanssız var bu sezon için. Çift sayılı senede olduğumuz için Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası faktörler devreye giriyor böyle olduğunda. Dünya Şampiyonası devreye gireceği için Ballon d'Or alamayacaktır Kvara. Yani çünkü Ballon d'Or etkisi bu sezon Dünya Kupası üzerinden gelecek büyük ihtimalle, öyle gözüküyor. Ama aynı performansı 2027'de ortaya koyarsa Kvara tertemiz Ballon d'Or alır. Öyle söyleyeyim yani.
1: Evet, bazı oyuncuların da böyle bir talihsizliği var dediğin gibi. Yani milli takım üzerinden bir talihsizlik. Son olarak da şunu soracağım. İşte bu sezon böyle takımlara baktığımızda birçok takımda hoca değişikliği. İşte İngiliz futbolunda önümüzdeki sezon 3 İspanyol hoca, işte Arteta... Arsenal'ın başı.

0: Chelsea'nin başında Xabi Alonso, Liverpool'un başına da Andoni Iraola geçecek gibi resmi açıklama gelmedi ama Premier Lig'de uzun bir aradan sonra hem Guardiola'yı hem Klopp'u görmeyeceğiz. Bu boşluk yaratır mı bizde?
1: Valla ben açıkçası pozitif taraftayım. Bana biraz heyecan veriyor. Yani hayatta da hep yenilikten yanayım ben. Her zaman değil ama belli bir zamandan sonra bir yenilik, bir heyecandan yanayım ben
0: Haklısın,
1: açıkçası.
0: gerekiyor, doğru.
1: Yani ve ben İraola'nın da, Xabi Alonso'nun da çok kaliteli teknik direktörler olduğunu düşünüyorum. İspanyolların dünya sporuna yön vermelerini zaten biliyoruz. Teknik direktör bazında da zaten artık zirveye çıktılar. Bir dönem İtalyanlar bu anlamda bence bir numaraydı ama şu an İspanyollar aldı başını gidiyor. Olağanüstü teknik direktörler yetiştiriyorlar. Ben Premier Lig'de kalitenin daha da artacağını düşünüyorum. Şöyle daha doğrusu ona ekleyeyim. Guardiola artık bir dinlenme zamanı geldi. Ben bir yıl en azından dinlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Adam çok çalışıyor ya. Yani bu mental bir yorgunluk oluşturur bir insanda ve kolay değil bunun üstesinden gelmek. Hani Meryem Üzerli dizide oynamıştı ya, ne demişlerdi onunla ilgili bir şey söylemişlerdi. Neydi?
0: Biz
1: Sonrasında çok yoruldu.
0: tükenmişlik sendromu muydu?
1: Ha, aynen bravo. Tükenmişlik sendromu. Biz tükenmişlik sendromunu kapılabilir diye endişe ediyorum Guardiola ile ilgili. Doğru zamanda bir sene ara verecek. Çok zor bir şey olduğunu düşünmüyorum ama Klopp gibi uzun ara vermeyecektir bence Guardiola. Dönecektir maksimum bir yıl içerisinde. Maresca'nın da ben aynı şekilde Guardiola'nın oyunun devam ettirebileceğini düşünüyorum ben diğer yandan Manchester City'de. Yani ben orada böyle çok büyük bir çöküş falan yaşanacağını düşünmüyorum. Liverpool'un bir yükselişinde olacağını düşünüyorum. Chelsea kısmı beni çok heyecanlandırıyor. Xabi Alonso'nun istediği bir ortama gittiği görüşündeyim. Oyuncu grubu olarak. Yani benim heyecanlandığım bir Premier Lig sezonu olacağını söyleyebilirim ben kendim adıma.
0: Veli, çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Kapatırken de şunu hatırlatayım ya. Bu tükenmişlik sendromu diye bir şey gerçekten var. Ben daha önce 15 yıl bir kurumda çalıştım. Yani
1: Evet.
0: bıraktıktan sonra 5 ay hiçbir şey yapmadım. Yani bir ara verme gerekiyor hayatta bazen. Bir durmak
1: Yok yok
0: gerekiyor.
1: katılıyorum. Çok yoruyor bazen. Böyle 8-10 yıl maksimumlu bir durumda bir değişiklik gerekiyor insanlarda
0: Kesinlikle.
1: bence.
0: Çok teşekkürler. İyi akşamlar, iyi haftalar diliyorum sana.
1: Teşekkürler, iyi akşamlar. Ayhan sağ ol.
0: Evet, Veli Yiğit'le de hem Şampiyonlar Ligi finalini hem Avrupa futbolundaki teknik adam değişikliklerini ve genel olarak bir Şampiyonlar Ligi değerlendirmesi yaptık. Artık Dünya Kupası'na odaklanacağız. Fenerbahçe haberlerinde kalmıştık. Fenerbahçe ile ilgili birkaç haber bilgi daha paylaşayım. Aziz Yıldırım bayram tatilinde Londra'ya gitmişti. Burada oyuncu menajerleriyle yaptığı görüşmeler basına yansıdı. A-Spor'un yaptığı habere göre Aziz Yıldırım Manchester City'de forma giyen 31 yaşındaki Hollandalı futbolcu Nathan Ake'yi menajeriyle bir temas kurmuş. Yıldırım'ın kurmaylarının İngiltere'de Ake'nin temsilcileriyle görüştüğü haberde aktarılıyor. Ayrıca Hollandalı stoperin alternatiflerinin belirlendiği ve Fulham'ın Nijeryalı futbolcusu Calvin Bassey ile Fransa'nın Lens takımında forma giyen Malang Sarın da listede olduğu aktarıldı. Aziz Bey çok net bir şekilde ifade etti. Stopere iki tane takviye yapacak Fenerbahçe. Sayın Aziz Yıldırım seçilirse. İsimler de belirlenmiş. Üç isim üzerine yoğunlaşmış Fenerbahçe. O isimleri bir kez daha paylaşayım. Nathan Ake, Calvin Bassey ve Malang Sarr bu üç oyuncudan ikisini kadroya katmaya hazırlanıyor Fenerbahçe. Çağlar Söyüncü takımda kalacak ve dördüncü stoper olacak gibi düşünce bu şekilde ve Fenerbahçe önümüzdeki yazda demeyeyim, yaz girdi sayılır artık, Haziran'da geldi. Bu yaz transfer döneminde iyi bir teklifin gelmesi halinde ki şu an ilgilenen takımlar da var. İtalya Serie A'dan birçok takım Osterwolde ile temas kurmuş durumda. Dolayısıyla Osterwolde de satılacak Fenerbahçe'de.
2: Happy Sigorta'nın sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam edecek. Happy Sigorta.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
4: Adresinde 3 boy kadar gerilerinde 5 numaralı Mayares var. O da 3. ligde ilerliyor. Mayares'in 2 boy kadar gerisinde 9 numaralı Syndication. Dördüncü ligde ilerliyor daha sonra. 8 numaralı Great Ops bir bu kadar geride, 14 numaralı Küçük Kaneko onun da bir bu kadar gerisinde. Dışta Kamensi var. Bu şekilde Taylar son 600 metreye doğru ilerliyor. 4 numaralı Korkmaz Kardeşler liderliği aldı. 3 boy kadar geride 11 numaralı Dead Beat Soul ikincilikte kaldı. Onun da 3 boy kadar gerisinde. 9 numaralı Syndication var. Üçüncülükte ilerliyor. Daha sonra 8 numaralı Great Ops, içinde de 5 numaralı My Ares sırasıyla Taylar virajı döndü. Korkmaz Kardeşler virajı 6-7 boy kadar önde döndü. Dışarıda 11 numaralı Dead Beat Soul, içinde 9 numaralı Syndication, gerilerden Kamensi, My Ares ve My Brave San Atakları var. Ancak Korkmaz Kardeşler farkı 6-7 boya kadar çıkardı. Bu metrelerde ikincilikte 11 numaralı Dead Beat Soul var. Geride artık ikincilik mücadelesini izliyoruz. Çünkü Korkmaz Kardeşler farkı 12 boya kadar çıkardı. 7 numaralı First Breath kendini ikinciliğe attı. Koşuyu ise 4 numaralı Korkmaz Kardeşler kazandı. 7 numaralı First Breath ikinci, 11 numaralı Dead Beat Soul üçüncü, 9 numaralı Syndication dördüncü olurken 6 numaralı değerli yarış severler Sert Rüzgar ve 8 numaralı Great Ops tabelanın sonu için ayna yakın geçen isimler oldu. Dördüncü koşuyu 4 numaralı Korkmaz Kardeşler İsa Akyavuz'la kazandı.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. TZK e-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. e-Bayi.tzk.org

0: Anadolu marka yerli otomobilimiz yollarda. Yanlış duymadınız. Yerli otomobilimiz memleketin yollarında.
1: 60 yıldır Türkiye'nin enerjisini üreten Tüpraş olarak bizim için değerli olan nedir? Çalışma arkadaşlarımız, iş ortaklarımız.
2: Hayat sana sınırlar koyar, Yapı Kredi o sınırları kaldırmak için var.
3: Birlikte yaşadıklarımız, paylaştıklarımız unutulmaz. Koç topluluğu olarak bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız, başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.
4: Unutulmaz.
5: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: hediye hesabına iade. Son düzlükte sen de kampanyalara koş. Öne geç, önde bitir.
1: Şampiyonlar son düzlükte.
2: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
3: Reklam. Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
4: Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi Kum Holastikleri ile bir arada. Kum Holastikleri yol durumunu sunar.
5: Mutlu akşamlar Radyo Trafik dinleyenleri. İstanbul, İzmir ve Ankara yolları ile ilgili paylaşımlarımız kaldığı yerden devam ediyor. Başkentte %60'lı seviyeleri gösteriyor yoğunluk ortalaması ve hala azalma eğiliminde. Samsun yolunda merkez yöne doğru Lalahan'da bir kaza var. Tek kaza arıza bilgisi bu. İzmir'e döndüğümüzde burada da %50'li seviyelere düştü yoğunluk ortalaması. Çevre yolu özellikle Buca yönünde yoğun durumda Gökdere çıkışına kadar ve

0: Atatürk Caddesi'nde. Yani Kaynaklar yolunda Sinastepe yönüne doğru Buca Mezarlığı hizası sol şeritte bir kaza var. İstanbul'da da %50 seviyelere erken düştü yoğunluk ortalaması. Yaka değiştirme seçeneklerine bakalım. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa Anadolu geçiş yoğunluğu. Karanfilköy köprü arası yaşanıyor. Anadolu Avrupa yönü rahat. Birinci köprü Avrupa Anadolu yönü Mecidiyeköy'den yoğun. Bir de arızalı araç var. Köprü girişi öncesi Anadolu Avrupa yönü. Burhaniye'den yoğun Avrasya Tüneli ve 3. köprü her iki yönde açık akıcı durumda. Bunlar özet gelişmeler. Hepsine daha fazlasına radyo trafik navigasyon uygulamasından da ulaşabilirsiniz. Herkese iyi akşamlar. Dikkatli sürüşler.
1: Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi kum holastikleriyle bir arada. Kum holastikleri yol durumunu sundu.
2: Radyo Spor. Radyo Spor. Sporun tek adresi.
1: Happy Sigorta'nın sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam ediyor. Happy Sigorta.
3: Radyo Spor'da saatleri 19.40 yaptık. WhatsApp hattımız 0538-052-1487. Yaklaşık 50 dakika sonra Amili Futbol Takımı 2026 Dünya Kupası kapsamında Kuzey Makedonya ile Kadıköy'de bir hazırlık maçı yapacak. Ay Yıldızların kadrosu belli olmuştu. Bir kez daha hatırlatayım. Kalede Altay, savunmada Mert, Ozan, Çağlar, Eren Elmalı. Orta alanda Salih Özcan, Orkun, Can Uzun. Hücum hattında ise Yunus Akgün, Oğuz Aydın ve Deniz Gül görev yapacak. Rakip Kuzey Makedonya'da kalede Dimitrevski. Üçlü savunmada Zaykov, Velkovski ve Fetai oynayacak. Önlerindeki dörtlüde Despotovski, Elezi Atanasov ve Alioski dörtlüsü. İleride ise Elif Elmas 10 numara mevkiinde görünüyor buradaki dizilişte. Omaragic ve Miyovski şeklinde sahada olacak Kuzey Makedonya. Saat 20.30'da başlayacak bu mücadele değerli dinleyenler. Dediğim gibi bir kadro açıklandığında da paylaşmıştım. Burada Vincenzo Montella B takımı sahaya sürmüş. Bu 11 kişi büyük ihtimal Dünya Kupası'nda daha çok yedek kalacak oyuncular olacak. Belki 1-2 isim A takımda da görev alabilir. Şimdi birkaç mesajla devam edeceğim. Antalya'dan Selim Bey yazmış. 15 yıldır aynı firmada çalışıyorum. Zaten mental açıdan bir yorgunluğum vardı. Sizi dinlerken işimden daha da soğudum. Sebebi bu olabilir mi acaba diye yazmış. Aman benim yüzümden işi bırakmayın da. Ama şöyle bir hakikat var. Yani işte bu ertelemeyi seviyoruz aslında. Bir konfora da dönüşüyor işleri belli bir noktadan sonra. Ben 2016'da tam böyle ayrılmaya hazırlanıyordum. İşte 15 Temmuz o darbe girişimi oldu. Sonra biraz ülkede gidişat değiştirdi. İş anlamında yaşarım diye bırakmaya vazgeçtim. 2021'de tam bırakmaya hazırlanıyordum ki o pandemi dönemi oldu sonra 2020'nin sonlarında. En son 2023'te tam işten ayrılmaya karar verdim. Deprem oldu 6 Şubat. Allah bir daha yaşatmasın. Hiçbir ülkeye yaşatmasın. Çok kötü, zor günlerdi ülke için. Hayat böyle yani, hep erteledikçe de bir şeyler çıkacak durmak için, işte bizi durdurmak için, ama bir karar verip arkasında durmak da gayet keyifliymiş. Yani zaman içerisinde bunun tadını çıkardığımı söyleyebilirim. Yine de bir B planınız, C planınız da olsun. Bir yere veda ederken sonrasında ne yapabilirim kısmına da bir yoğunlaşabilirsiniz. Naçizane bunu da paylaşmış olayım dinleyicilerimizle. Fenerbahçe'den not aldığım birkaç haber daha var. Malum şimdi yarış bu hafta daha da kızışacak gibi. Hem Hakan Safi cephesinde hem de bir ara Hakan Safi diyordum. Dinleyicilerimiz bana çok böyle mesajlar attılar. Çok kızdılar. Niye Hakan Safi diyorsun? Hakan Safi diye. Hepsi aynı yere çıkıyor ama ben de bir son dönemde kendime dikkat ettim. Hakan Safi diyorum artık. Onu uzatarak söylüyorum. Yani Safi ya da Safi fark etmiyor da ama şeyden etkilenmişim, o eleştirilerden, onu fark ettim. Bu hafta gördüğüm kadarıyla hem Aziz Yıldırım hem de Hakan Safi biraz daha böyle işte transfer, proje, teknik direktör kısmı üyelerden üyeleri etkilemek için, oyları almak için daha yoğun bir çaba içine girecekler gibi. Biraz daha seçim kızışacak gibi. İki başkan adayının da ortak hareket ettiği konulardan biri de Vedat Muriç mevzusu. Vedat Muriç önümüzdeki sezon Fenerbahçe forması giyecek gibi. Burada hem Hakan Safi hem de Aziz Yıldırım oyuncunun transferine onay vermiş durumda. Önümüzdeki haftada belki Fenerbahçe'nin yeni sezondaki ilk transferi olabilir Vedat Muriç. Mallorca'nın 18 milyon euro bir beklentisi var. Onlar da küme düştü. Mallorca'ya da veda etti Vedat Muriç. Geçtiğimiz cuma günü Mallorca CEO'su Pablo Ortells ile bir araya gelerek geleceği hakkında bir görüşme gerçekleştirmiş. Oyuncunun kararlı tutumu doğrultusunda görüşmeler pazartesi günü de devam etmiş. Yani Vedat Muriç menajeriyle birlikte katıldığı ikinci toplantıda da Mallorca yönetimine takımdan ayrılma isteğini ve Fenerbahçe'ye dönme planını net bir şekilde iletti yazıyor bu haberde. Bu sezon 37 maçta 23 gol attı Vedat Muriç. Mücadelesiyle, azmiyle, gol vuruşuyla Fenerbahçe'den gittiği dönemin de üzerine koyarak geri gelecek. Her ne kadar yaşı 32 olmuş olsa da bir forvet için hani çok da yaşlı diyebileceğimiz durumda değil. Pek fazla sakatlık da yaşamadı böyle ağır sakatlık kariyerinde Vedat Muriç. Türkiye Ligi'nde de çok rahat 20 golü zorlar diye düşünüyorum Vedat Muriç. Tabii plan ne olacak Fenerbahçe'de? A planı mı Vedat Muriç? Muhtemelen B planı da olabilir. Belki çift forvet bir düzen de izleyebiliriz. Aykut Kocaman gelirse çift forvet olacağını zannetmiyorum ama işte Hakan Safi'nin adaylarından Conte ligi göre farklı bir dizilişle de devam edebilir Fenerbahçe'de. 4-3'ü seven bir teknik direktör Antonio Conte. Ama Fenerbahçe'nin de böyle bir oyuncuya ihtiyacı var. Bunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Vedat Muriç de Mallorca yönetimine bunu net bir şekilde anlatmış. Ayrılmak istediğini, Fenerbahçe'nin kendisiyle olan görüşmelerinin olumlu geçtiğini. Burada artık Mallorca kulübünün de çok fazla yapacağı bir şey yok. Fenerbahçe muhtemelen o parayı ödeyecek. 18'i belki biraz aşağı çıkacak. 15 yapacak. 12-13 yapmaya çalışacak ama bir şekilde Vedat Muriç önümüzdeki sezon Fenerbahçe forması giyecek. Herhalde %70-80 olacak gibi. Yine de işte o imza atılmadan net oldu demeyelim ama ihtimalin çok yüksek olduğunun altına çizeyim değerli dinleyenler. Hakan Safi bu hafta İtalyan teknik direktörle bir görüşme yapacak deniliyor. Neymiş o haber? Safi'nin Conte ile 2 yıllık sözleşme yapmayı planladığı aktarılmış. Napoli ile 2024 yılında anlaşan Antonio Conte ilk sezonunda Serie A şampiyonluğuna ulaşırken geride kalan sezonda ligi 2. sırada tamamladı. Conte kariyerinde daha önce Tottenham, Inter, Chelsea, İtalya milli takımı, Juventus, Siena, Atalanta, Bari ve Arezzo takımlarında görev yapmıştı. Chelsea ile Premier League FA Cup şampiyonluğu yaşayan tecrübeli teknik direktör İtalya'da 3 farklı takımda ligde kupa kazandı. Conte, Napoli, Inter ve Juventus'la 3 toplamda Serie A'da ise 5 şampiyonluğu var. Yani şampiyonluk konusunda uzman bir teknik direktör Antonio Conte. Fenerbahçe'nin antrenman programları da çok değişecektir. İşte fiziksel açıdan çok güçlü bir Fenerbahçe görürüz. Taktiksel açıdan kısa sürede her şeyi belki organize edemez ama fiziksel açıdan Fenerbahçe'yi kısa sürede belli bir seviyeye taşır Antonio Conte. Zaten fiziksel güç de kaliteli oyuncular olduğunda Süper Lig'de çok önemli bir fark yaratabiliyor değerli dinleyenler. Antonio Conte gelirse Fenerbahçe'nin o uzun süreli şampiyonluk özlemine çok net bir şekilde son verebilir izlenimi var bende. Tabii bu bir düşünce, izlenim, onun altını çizeyim ama geçmişte yaptıklarıyla bunu ispatlamış bir teknik direktör. Sergi Girasi'den sonra Hakan Safi'nin transfer etmek istediği diğer forvetin de Robert Lewandowski olduğuna dair bir haber var. Onu da hemen aktarayım sizlere. İki tane milli oyuncu ile anlaştık demişti Hakan Safi. İki de forvet transferi yapacak denilmiş. Burada Sergi Girasi'nin alternatiflerinden biri olduğu yazılmış.

0: atıyorum Lewandowski için. Eğer Sergio Girassi'de problem çıkarsa Lewandowski ve Vedat Muriç Fenerbahçe'nin yeni sezonda forvetleri olacak deniliyor bu haberde. Yani Hakan Bey seçimi kazanırsa. İki milli oyuncunun kim olduğuna dair de burada bilgi var. Biri Salih Özcan, diğeri Zeki Çelik. Bu mümkün mü diye soracak olursanız şu an Salih Özcan'ın da Zeki Çelik'in de bonservisleri elinde. Salih Özcan zaten Dortmund'da vedalaştı. Zeki Çelik ise henüz Roma ile yeni kontrat yapmadı. İtalya'da da bazı takımların transfer listesinde yer alıyor Zeki Çelik ama şöyle bir durum var. Bildiğim kadarıyla işte o vergiler hepsi hesaba katıldığında Zeki Çelik'in eline geçen para İtalya'da 2 milyon euro seviyesinde. Roma'dan aldığı para vergiler düştüğünde. Şimdi Türkiye'de 4-5 milyon euro artık çok kolay verilebiliyor. Bugün Fenerbahçe yönetimi de Zeki Çelik'e yani Hakan Bey ve ekibi 4-5 yani 5 milyon euro transfer teklifi yaptı. 3 yıllık kontrat önerdi. Zeki Çelik de kariyerinde belli bir yaşa geldi. Hayatının son döneminde kariyerden ziyade tabii Fenerbahçe de büyük bir takım ama İtalya Ligi'nden Türkiye Ligi'ne gelmek bir anlamda kariyerde geri adım atmak gibi de algılanıyor. Yani düşünce bu şekilde. Zeki Çelik bunu çok rahat kabul edebilir. İşte belki arada 2-3 milyon euro da imza parası. O da son 15 yıldır hayatımızda olan bir şey. 10 yıldır çok ciddi bir şekilde var. Totalde 3 yılı 18 milyon euroluk bir teklif Zeki Çelik'e cazip gelebilir. Yani bu da sanırım herhalde Çarşamba Perşembe günü Hakan Bey kamuoyuyla paylaşacak anlaştığı oyuncuları. Bonservisi elinde olan oyuncuları çok rahat bir şekilde kamuoyuna aktarabilir. Lewandowski de bu isimlerden biri ise zaten bu oyuncuların takımlarıyla bir bağı kalmamış. Sanırım Hakan Bey de seçimden 1-2 gün önce basının karşısına çıkıp bunları paylaşacak diye düşünüyorum değerli dinleyenler. Çok kısa bir aramız var, devam edeceğiz.
1: Happy Sigorta'nın sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam edecek. Happy Sigorta.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
4: Kazancım net, sigortam net.
5: Radyo Spor.
6: Baba bu ne bayramı?
7: Babacım, bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
2: Bana göre yenilikçi olmalı.
3: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
4: Bana göre vizyoner olmalı.
5: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
1: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.

0: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Happy Sigorta'nın sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam ediyor. Happy Sigorta.
2: Happy Sigorta'nın sunduğu Derin Pas devam ediyor. Saatler 19.53 oldu. WhatsApp hattımız 0538-052-1487 değerli dinleyenler. Şimdi gündeme dair bir

0: Kaç haberle devam edeceğim. Yine Trabzonspor'un transfer gündeminde olan isimlerden biriydi. Cabral bir süredir Bordo Mavilerin temas kurduğu oyunculardan biriydi. Fatih Tekke büyük ihtimal oyuncuyu sol açık mevkiinde düşünüyor diye tahmin ediyorum. Şu ana kadar Terry Karadeniz ve Rustan Malinovski alındı Trabzon'da. Ernest Muçin'in de bonservisini aldı. Kadroyu da büyük ihtimal korudu. Onana konusunda hala belirsizlik var ama Onana'yı da bir yıl daha kiralamak istiyor Trabzonspor. Portekiz basınında yer alan habere göre 23 yaşındaki Sidney Lopes Cabral için Benfica ile görüşmeler olumlu ilerliyor denilmiş. Portekiz ekibi 10 milyon euro bonservis ve 2 milyon euro şarta bağlı bonus talep etmiş. Trabzonspor ise 8 milyon euro teklif etmiş ve görüşmeler şu an belli bir aşamaya gelmiş. Ben o Cabral'i karıştırmışım, hücum oyuncusu zannediyordum. Bu sağ bek dışında sol bek, orta saha ve sol kanat mevkisinde de görev yapabilen, yani birçok mevkide oynayabilen bir oyuncu. Benfica ile 2030'a kadar kontratı var. 28 maçta 6 gol, 6 asist yapmış. Transfermarkt'ta değeri 4 milyon euro olarak gösteriliyor. Cabral'in yeşil burun adalı oyuncu. Hatta Wagner Pinan'ın da vatandaşı. Dolayısıyla bu transferi belli bir aşamaya getirmiş gördüğüm kadarıyla Trabzonspor herhalde birkaç güne resmiyette kazanacak gibi. Şöyle baktığımda bugünün dikkat çeken haberlerinden biri Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sarıyer'in Diego Demme Napoli'nin orta saha oyuncusuyla görüştüğü yönündeydi. Orada da artık kulüpler transfer çalışmalarına başladı. Batman Petrolspor'da Trendyol 1. Lig'in iddialı takımlarından, onlar da bu sene ciddi yatırım yapacak takımlardan biri. Bütçeleri var. Kenan Koçak'ı takımın başına getirdiler. Şimdi de Konyaspor'dan ayrılan Brezilyalı kanat oyuncusu Pedrinho ile temas kurmuşlar. Anlaşmanın yakın olduğuna dair haberler var ajanslarda. 29 yaşındaki Brezilyalı oyuncu devre arasında 1. Lig kulüplerinin ilgisini çekmiş ancak anlaşma sağlayamayınca Konyaspor'da kalmıştı. Ve sezon sonunda yollar ayrıldı diyor. Yeşil beyazlı takımla 2 sezonda tüm kulvarlarda 54 maça çıkan Pedrinho 6 gol 4 asistlik katkı sunduğuna dair bir bilgi var. Şöyle baktığımda Fenerbahçe'nin kiralık gönderdiği uzun süredir oyunculardan biri de Omar Fayet'ti. O Benfica Ligi'ndeydi. Benfica Ligi'nde Arouca'da tutunamamış ve takıma geri dönüyormuş. Fenerbahçe yeni sezonda da Mısırlı stoperi kiralamayı düşünüyor. Aroko takımı satın alma opsiyonunu kullanmamış. O dönem birçok genç oyuncu alınmıştı Fenerbahçe'de. Ama şöyle bakıyorum, aralarından sıyrılıp işte Thiago Çukur vardı. O da Karagümrük'te, Ümraniye'de birçok takımda oynadı. Belli bir seviyeye gelemediler. Yani Fenerbahçe seviyesini geçtim. Yani yanlış anlaşılmasın şimdi ama bir Antalya Spor, Çaykur Rizespor seviyesine dahi çıkamadı oyuncular. Bu da düşündürücü. Hani bir oyuncu işte yatırım yapıyorsunuz, potansiyeli var diyorsunuz ama sonrasında onu takip etmediğinizde onun eksiklerini, ben şu taraftayım. Yani bir oyuncuya 17-18 yaşında yatırım yaptıysanız eğer mutlaka o oyuncunun eksiği vardır. Olmaması mümkün değil. O eksiklerini geliştirme konusunda da bir ekibinizin olması lazım. Yani bu olmayınca işte oyuncular bir yıl orada, bir yıl Portekiz'de, bir yıl Belçika'da, bir yıl Trendyol 1. Lig'de oynuyor. Sonrasında kaybolup gidiyor. Belli bir seviyeye çıkamıyor. Zaten 17-18 yaş zihinsel olarak da böyle insanın çok böyle savrulmaya açık olduğu yaşlar. Onu kontrolü sizde olması lazım. Ya yani tabii ki oyuncu da isteyecek ama İşte sadece oyuncu, işte ben seni bu yıl şuraya gönderiyorum, hadi orada kendini göster demek de olmuyor. Bunun en güzel örneklerinden biri Omar Fayet. Keza yine Thiago Çukur'u da ekleyebiliriz. Hani Fenerbahçe'de konu açıldı diye söylüyorum. Fenerbahçe'nin dışında çok fazla oyuncu var. İşte Beşiktaş'tan gidenler de var, Galatasaray'dan gidenler de var. Böyle gelişemeyen oyuncular. Atletico Mineiro ile anlaşmış Fred. Brezilya basınında da bu haber yazıldı, çizildi. Yeni yönetimin gelmesiyle beraber anlaşma sağlanacak deniyor. Fenerbahçe ile bir yıl daha kontratı var Fred'in ve 2029'a kadar yeni takımıyla el sıkışmış. Önümüzdeki sezonda Atletico Mineiro'da görev yapacak, oynayacak. Globo Esporte'de haber yer alıyor. Gördüğüm kadarıyla hem Hakan Bey hem de Aziz Bey seçilmesi halinde Fred'i takımda tutmayacaklar. Zaten Saadettin Saran ve ekibi de Fred konusunda şartlar uygun olsa Ocak ayında göndereceklerdi. Fred dönemi de kapanmış oldu. İngiliz basınında Marcus Rashford Fener'le yazılmış. O da sezonu Barcelona'da kiralık geçirdi. 49 maç, 14 gol, 14 asist. Ancak az önce Veli Yiğit'le yaptığımız yayında da Veli'nin de paylaştığı gibi Barcelona Rashford'u tercih etmedi. Anthony Gordon aldı o mevkiye. Rashford yeni sezon planlamasında Michael Carrick'in de düşünmediği oyunculardan biri. Yine kiralık ya da satılması gündemde United cephesinden baktığımızda. 2 yıl daha da kontratı var Manchester United'la. 2028'e kadar kontrat söz konusu. Hakan Safi'nin de Marcus Rashford'ın menajeriyle görüşme yaptığına dair haberler var. Böyle haberleri daha fazla göreceğiz gibi önümüzdeki günlerde. Hakan Bey de Çarşamba gününden itibaren Fenerbahçe taraftarına, camiasına mesajları vereceğim, müjdeleri vereceğim diye bugün katıldığı bir etkinlikte açıklama yapmış. Dediğim gibi Çarşambadan sonra artık iki başkan adayı arasında o yarış daha da kızışacak. Böyle biraz daha böyle demeçlerin de sertleşmesini bekliyorum açıkça. Aziz Bey şu an bir nabız yokluyordur camia genelinde gittiği yerlerde, katıldığı etkinliklerde. O tabii bu tip seçimlere çok daha fazla katıldığı için o havayı az çok seziyordur öncesinden nasıl bir ortam olacağına dair. Aziz Bey de Hakan Safi'nin yapacağı açıklamaların ardından el yükseltebilir Perşembe, Cuma günleri. Bizler de takip edip sizlerle paylaşacağız değerli dinleyenler. Barcelona'nın Osimhen için 120 milyon euro verdiği söyleniyor. Sizce Galatasaray satmalı mı? Sizin değerlendirmenizi merak ediyorum demiş. İsa Bey'in sorusu. Barcelona şu ana kadar dediğim gibi ilk tercihi Julian Alvarez. Julian Alvarez için de 100 milyon euro teklif yaptı. Şu ana kadar Galatasaray'a Osimhen için gelmiş bir teklifi yok ama 120 milyon euroluk bir teklif gelse ve Galatasaray'ın başkanı olsam ben satarım. Neden satarım? Bugün Galatasaray'ın 100-500 milyar gelir, 500 milyon euro, 500 milyon euro bir gelir hedefi var 2026-27 sezonunda. Zaten bunun dörtte birini bir oyuncudan kazanmış oluyorsunuz ve eğer o 120 milyon euroyu iyi bir şekilde kullanırsanız Osimhen'e bağlı bir oyun anlayışı var Galatasaray'da. Belki onu da yıkmış olursunuz. Alacağınız iki yeni forvetle. Daha herkesin, tüm oyuncuların içinde olduğu bir hücum planına dönmüş olur Okan Hoca. Biraz mecburiyet de doğabilir Osimhen'in ayrılması durumunda. Yine eksik bölgeleri tamamlama kısmında bir artıya geçebilirsiniz. Burada çok fazla paylaşıyorum. İşin mali kısmına baktığımızda Galatasaray geçen yıl gelirlerini %47 arttırmasına rağmen 4 milyar zarar etmiş. Bu da özellikle 3 oyuncu ödediği 150 milyon euroluk bir bonservis bedelinden kaynaklıydı. Yani Osimhen kaldığı sürece bu performansı ortaya koyacağından hiç kuşkum yok. Seneye yazında biz Victor Osimhen için bu rakamları konuşuyor olabiliriz ama İşte hayat bu. Bazen bir sakatlık yaşayabilir, bir sorun olabilir ki zaman zaman bunu da yaşadı Galatasaray'da. Sonrasında ne oluyor? Oyuncu bir değer de kaybediyor. Yeni yeni futbolcular çıkıyor dünya futbolunda, işte forvetler çıkıyor. O büyük takımların hayalindeki, hedefindeki oyuncu Victor Osimhen olmaktan çıkıyor. Fırsat varken satılabilir bu rakam verildiyse eğer. Ama şu ana kadar böyle bir teklif yok.
1: Happy Sigorta'nın sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam edecek. Happy Sigorta.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.

4 numaralı Titania kulvarındaki yerini aldı. Kapaklar Titania için de kapatıldı. Şanlıurfa'da 5. koşu için taylar hazır. On numaralı Ultimate Power. Biraz tedirgin bu Safkan. Baksından çıkartıldı. On numaralı Ultimate Power. Geriye alındı.

Start yetkililerin gözetiminde bu safka. Giriş hazırlığı yaptırılmaya çalışılıyor. On numaralı Ultimate Power. Dışarıda olan son safkan bir kez daha bulvarına doğru yöneltildi. Henüz yerini almadı.

Kapaklar Ultimate Power için de kapatıldı değerli yarışseverler. 5. koşu için Taylar hazır. Start verildi ve Şanlıurfa'da günün 5. koşusu başladı değerli yarışseverler. 5 numaralı Alitalia yaklaşık 7-8 boy kadar, 11 numaralı Vita Bellatrix de 5-6 boy kadar geç başlayan safkanlar oldu. Çıkışla birlikte yarışın liderliğini 3 numaralı Prenses Matra aldı yarım boy kadar gerisine. 8 numaralı Piton Kız geldi bu safkanın da yarım boy kadar gerisinde. Dışta 1 numaralı Cem Hocan onun da yaklaşık 1,5 boy kadar gerisinde. 7 numaralı Layeval Cielo onun da 1 boy kadar gerisinde. 6 numaralı Ünlü Ekin. Ünlü Ekin'in de yaklaşık 2 boy kadar gerisinde. 12 numaralı Light to Victory onun da 4 boy kadar gerisinde. 10 numaralı Ultimate Power 1,5 boy kadar gerisinde. 9 numaralı Tonkichiba. Tonkichiba'nın da 2 boy kadar gerisinde. 4 numaralı Titania. Titania yanında 4 boy kadar gerisinde. 11 numaralı Vita Bellatrix. Vita Bellatrix'in de yaklaşık 4 boy kadar gerisinde. İçeride 5 numaralı Alitalia dışında önlere doğru gelmeye çalışan 2 numaralı Altun Can var. Bu sırayla yarışın son 800 metresine doğru ilerliyor safkanlar. Yarışın liderliğini 1 numaralı Cem Hocan sürdürüyor. Fark yarım boy kadar. İkincilikte içeride 8 numaralı Piton Kız var. Dışında 7 numaralı Daya Valsiello. Onun da 1 boy kadar gerisinden önlere doğru gelmeye çalışan 12 numaralı Light to Victory. Bu safkanın da 4 boy kadar gerisinde. 4 numaralı Titania içeride. 6 numaralı Ünlü Ekin sırasıyla yarışın son düzlüğüne doğru ilerliyor safkanlar. Düzlüğe ilk çıkan isim 1 numaralı Cem Hocan. Fark yaklaşık 4-5 boy kadar. İkincilikte 8 numaralı Piton Kız var. Orta kulvardan da 12 numaralı Light to Victor'ın ataklarıyla yarışın son 200 metresine doğru ilerliyor safkanlar. 1 numaralı Cem Hocan yarışın liderliğini sürdürüyor. Fark yaklaşık 4-5 boy kadar. İkincilikte içeride 8 numaralı Piton Kız. Dışında 6 numaralı Ünlü Ekin. Onun da dışından 4 numaralı Titania'nın atakları var. Bu sırayla yarışın son 100 metresine doğru ilerliyor safkanlar. 1 numaralı Cem Hocan yarışın liderliğini sürdürüyor. 11 numaralı Vita Bellatrix ikincilikte koşuyu 1 numaralı Cem Hocan kazanıyor. 11 numaralı Vita Bellatrix koştan ikinci. 4 numaralı Titania üçüncü. 9 numaralı Tonkichiba ve 12 numaralı Light.

0: to Victory. Dördüncülük için aynaya yakın geçen safkanlar oldu. Beşinci koşuyu bir numaralı Cem Hocan Ferit yardımcıyla kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bahisi bir talih sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyospor'da.
3: TZK e-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. ebayi.tzk.org.
2: Reklam.
4: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
5: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
6: Kampiyonla son düzlükte kazanır.
7: Kalmıyoruz 5'te. 6'lı kuponun yatarsa 500 TL'ye kadar hediye hesabına iade. Son düzlükte sen de kampanyalara koş. Öne geç, önde bitir.
6: Şampiyonla son düzlükte.
2: Reklam.
8: Spor'un tek adresi Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
2: Radyo Spor, sporun tek adresi.
9: Happy Sigorta'nın sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam ediyor. Happy Sigorta.
10: Happy Sigorta'nın sunduğu Derin Pas devam ediyor. WhatsApp hattımız 0538 052 1487. Değerli dinleyenler, bir iki mesaj var, onları hemen yanıtlayacağım. Ankara'dan Turgay Bey'in sorusu. Berk Özer Lig 1'de sezonun kalecisi seçilmesi hakkında ne düşünüyorsunuz ve milli takımda şu an yok demiş. Ya Berk Özer hakikaten son yıllarda Türk futbolunda yetişen en iyi kalecilerden biri. Şu an Uğurcan Çakır'la birinci kaleci olma konusunda milli futbol takımında yarışması lazımdı. Hatta Uğurcan bir adım daha önde bende. Yani Uğurcan 1, Berk Özer ikinci kaleci olması lazımdı ama Berk Özer'in de Türk futbol kamuoyundan işte Vincenzo Montella'dan, Otkamp'ı terk etmesinden dolayı çıkıp bir özür dilemesi lazım. Her insan hata yapabilir ama biraz sorumsuzca bir davranış sergiledi orada. Yani bunu oturup konuşabilirdi Vincenzo Montella ile, bir rahatsızlığı varsa, Türkiye Futbol Federasyonu'nun yetkilileriyle bir sorunu varsa. Tabii ilerleyen yıllarda daha çok genç, illaki o af, sulh sağlanacaktır taraflar arasında. Ve kaybetmememiz de lazım Berk Özer'i. Yani yakın zamanda İngiltere'ye de bir transfer yapabilir. İşte hakkında birçok olumlu haber var. Fransa basınında İngiliz takımlarından transferde istediğine dair. İşte bir hatayla da böyle bir anda silip atmamak lazım. Silmememiz lazım. Berk Özer'in de bir işte yaşadıklarını check etmesi lazım. Düşünmesi lazım. Hani ben bu işin neresinde hata yaptım kısmına da yoğunlaşması lazım diye düşünüyorum. Antonio Conte ilk yılında şampiyon yaptığı takımların %90'ı bellidir sistemi olan takımlar. Bizim ligimizde her sene baştan aşağı değişen kadrolarda işi zor olabilir demiş İzmir'den Turan Bey. Yani işte o Chelsea'ye gittiğinde bile, Chelsea çok kaotik bir süreçten geçiyordu. O Chelsea bile şampiyon yaptı Conte iyi takımlar arasında. O yüzden dedim hani Conte'nin kısa sürede, geçen sene İtalya Ligi'nde Napoli'yi şampiyon yaptı. Napoli İki önemli oyuncusunu sattı. Osimhen'i yoktu, işte Kvara yoktu ama onun iki oyuncunun yokluğunda bile diğer takımların kadro kalitesi daha iyiken bunu başardı Conte. Ya, hocalık anlamında dokunuşu çok net hissettiren bir isim. Yani Antonio Conte konusunda ben hala o taraftayım. Eğer gelirse, eğer bir soranda bir sorun çıkmazsa, Hakan Safi seçilirse, tabii yıllık maaşının biraz yüksek olacağının altını çizeyim. 12-13 milyon euroluk rakamlardan bahsediliyor Conte için. Bu da normal aslında şu an piyasaya baktığımızda. Nihayetinde Fenerbahçe için bambaşka bir heyecan yaratabilir Antonio Conte. 2026 Dünya Kupası'nda yeni kurallara geçelim hemen. Oyuncu değişiklik sonrası bir dakika bekleyecek ve taç kale vuruşlarında da zaman sınırlaması geliyor. Bunu biraz açalım, neymiş bu? Yeni düzenlemeye göre oyundan çıkan futbolcunun 10 saniye içinde sahayı terk etmesi gerekiyor. Sürenin aşılması halinde oyuncu, yani çıkan oyuncunun yerine girecek oyuncu 1 dakika kenarda bekleyecekmiş. Taş çizgisinin oraya yakın değilseniz bile, orta sahadasınız dahi işte, ya da sahanın belli bir noktasındaysanız, şimdi artık şey yapılıyor ya, kale arkalarına yakın olduğunda hakem oradan çık diyor zaten oyuncuya, ama tam böyle ortada bir yerdeyseniz de koşmanız gerekecek. O tabela kalktığında 10 saniyede çizginin dışına çıkmanız gerekiyor. Futbolcular için söylüyorum bunu. Çıkmadığı takdirde yerine girecek. Oyun başlıyor ve hakem süre tutuyor. Yardımcı hakem ya da dördüncü hakem orta hakeme söylüyor. O 1 dakika geçtikten sonra yeni oyuncu sahaya giriyor. Takımlar 10 kişi devam ediyor. Hatta bu yakın zamanda dediğim de hafta sonu oynanan bir hazırlık maçında oynanmış. İzlanda-Japonya maçında uygulanmış bu karar. İzlandalı Heinsson sahadan çıkışı 10 saniye aşınca yerine girecek oyuncu Thorvaldsen 1 dakika bekletildi. Japonya bu süreçte gol atmış. Hazırlık maçında böyle bir olay yaşanmış. FIFA'nın yeni uygulamaları arasında taç atışları da yer alıyor. Hakemin uyarısına rağmen futbolcu 5 saniye içerisinde taş atışını kullanmazsa top doğrudan rakip takıma verilecek. Böylece zaman geçirme girişimlerinin önüne geçilmesi hedefleniyor. Bu değerli bir kural. Trendyol 1. Lig'de sürekli değişir bu taç. Çünkü orada bazen 20-30 saniyede atılıyor taç atışları. Geriydi, ileriydi, yok zaman geçirmeydi. Ben bu kurallara hakikaten böyle çok sıcak bakan biriyim. Özellikle de böyle Türkiye Ligi için de geçerli bu. Dünya futbolu için de geçerli. Artık stadyuma gidip büyük takım maçını izlemek istiyorsunuz. En ucuz bilet 2-3 bin civarı. Maça gidince de bir şey izleyin. Biraz tempo olsun, hareket olsun, soğumasın oyun. 20 saniyede, 30 saniyede taç kullanmasını beklemeyin bir oyuncunun. Bu kurallar değerli. Gerekiyordu da. Yeni kuralların en dikkat çekici maddelerinden biri de kale vuruşları olmuş. Kaleci veya oyuncu kale vuruşunu 5 saniye içinde kullanmazsa hakem rakip takım lehine korner kararı verebilecek. Bu uygulama özellikle maçların son bölümlerinde yaşanan zaman kayıplarını azaltmayı amaçlıyor. FIFA'nın disiplin konusunda sert adımlar attığı görüldü. Yeni düzenlemeye göre bir futbolcu rakibiyle yaşadığı tartışma sırasında ağzını, elini veya formasıyla kapatarak konuşursa hakem doğrudan kırmızı kart gösterebilecek. Bu kararın gizli hakaret ve sportmenlik dışı davranışları engellemek için getirildiği aktarılmış. Hakem kararlarını protesto etmek amacıyla sahayı terk eden futbolcular da ağır yaptırımlarla karşılaşacak. Böyle bir durumda oyuncular kırmızı kart görebilecek. Takımın maçı tatil ettirmesi halinde ise hükmen mağlubiyet kararı verilecek. Yeni uygulamalardan biri de sağlık müdahaleleriyle ilgili olacak diyor. Sahada tedavi gören bir futbolcu oyuna dönmeden önce en az 1 dakika saha dışında beklemek zorunda kalacak. FIFA bu kararla sakatlıkların zaman geçirme amacıyla kullanılmasını önlemeyi hedefliyor. Tabii burada şu ayrımı da yapmak lazım. Ya örnek veriyorum. Sağda bir oyuncunun kafası yarılmış. Yani onun kafası sarıldıktan sonra sahaya da girmek için bir dakika beklemesin bir zahmet. Burada bir şey gerekiyor. Yani hakeme inisiyatif gerekiyor. İşte ayağında, dizinde, kaşında, gözünde açılma olur. Çok bariz, belirgin bir sakatlık varken oyuncu kenarda niye bir dakika beklesin? Ha, şeyi anlıyorum. İşte zaman zaman Torreira da bunu yapıyor. Bazen oyunun temposunu düşürmek için

bir süre yerde kalıyor, sağlık ekibi giriyor, müdahale falan yapıyor. Bunları anlayabiliyorum. Bu gayet anlaşılır ama işte oyuncunun belli ki kolunda yara var. Alnı açılmış ya da bacağında bir yara var. Onu hakemin de orada inisiyatif alıp o tedavi uygulandıktan sonra hemen sahaya davet etmesi lazım. Bu biraz daha esnek olabilir. VAR'ın yetkisi genişliyor. Video yardımcı hakem sistemi de yeni dönemde daha fazla pozisyona müdahale edebilecek. Yanlış ikinci sarı kart sonucu çıkan kırmızı kartlarda. Bu önemli ve değerli bir karar. Yanlış oyuncuya kart gösterilmesinde video yardımcı hakem devreye girebiliyormuş artık. Hatalı verilen köşe vuruşu kararlarında devreye girebilecekmiş. Ancak korner kullanıldıktan sonra karar geri alınamayacakmış. Yani burada da örnek veriyorum. Gençler Birliği kiminle oynasın? Erzurum maçı var. Top Erzurumlu oyuncudan çıktı. Gençler Birliği köşe vuruşu kazandı. Pardon, top Erzurumlu oyuncudan çıktı ama hakem Erzurum lehine köşe vuruşu kararı verdi diyelim. Burada VAR devreye girebiliyor. Diyor ki hakeme top diyor o takımdan çıktı, onun lehine köşe vuruşu verdin. Buna kararı değiştirebilirsin deme hakkı var. Ama top işte Erzurumlu oyuncudan çıkıp köşe vuruşu verdi ve hakem uyarmadı, sonrasında gol oldu, bunu değiştiremiyorsun artık. Köşe vuruşu kullanılmadan VAR'ın devreye girme hakkı varmış. O pozisyonun devamında gol olduktan sonra tekrar geriye dönülmüyormuş. Bu da önemli bir karar. Bakıyorum başka hangi kurallarda değişiklik var. 2026 Dünya Kupası'nda sıcak hava koşulları nedeniyle su molaları da uygulanacak. Genellikle her iki devrenin 22. dakikası civarında oyuncuların kısa süreli su molası kullanmasına izin verilecek. Burada Dünya Sağlık Örgütü ve birçok akademisyen 15 dakikada bir yapılsın diyor. FIFA'ya bu konuda yazı da gönderildiler ama gördüğüm kadarıyla sonuç alamamışlar. İşte sıcak havada geçtiğimiz günlerde Cengiz Hoca ile de milli takımın eski doktorlarından Cengiz Hoca ile de yaptığımız yayında Cengiz Hoca da bunun işte sıcak havada oyuncudaki vücut ısısının nasıl ekstra vücuttaki ısının arttığını bize anlatmıştı. Dünya Kupası başladığında da hatta maçlarda bu tip sorunlar yaşanırsa yine Cengiz Hoca ile sağlık açısından işin boyutunu konuşacağız Dünya Kupası esnasında. Umarım da yaşanmaz ama burada uzmanlar diyor ki 22 dakika olmasın diyor, 15 dakikada bir su molası verin. Burada oyuncular 1 dakika dinlensin, 30. dakikada son molası verin. 45'te zaten ilk yarı bitiyor. 60'ta verin, 75'te verin. Yani toplamda 4 tane mola olsun diyor. Tabii şimdi şey diyebilirsiniz. Bu oyunun temposunu çok düşürmez mi, aşağı çekmez mi? Böyle bir riski de var ama her şeyin başı sağlık diye de bir cümle var. Nihayetinde hani bu işin uzmanları, tıpta uzmanlaşmış insan sağlığı üzerine uzmanlaşmış kişiler böyle bir tavsiyede bulunuyorsa da bunun dikkate alınması gerektiği kanısındayım. Sonuçta işte Meksika'da, Amerika'nın güney bölgelerinde ciddi sıcaklıktan bahsediliyor. Bakalım bu konuda neler yaşanacak Dünya Kupası'nda. Şöyle yavaş yavaş da yayının sonuna doğru yaklaşıyoruz. Fransa milli takımında William Saliba'nın yaşadığı sakatlık endişe yarattı. 24 yaşındaki futbolcunun Dünya Kupası'nı ilk maçında oynamama ihtimali var. Yani çok da endişelenecek bir durum yok Fransa için. Dünya Kupası'nda en geniş kadro, en kaliteli kadro Fransa milli takımında. Tartışmasız söylüyorum bunu. Hepsinin kadrosuna baktım. Yani İspanya şu an Fransa'nın çok önünde gösteriliyor şampiyonluk için ama Fransa'nın kadrosu da hakikaten müthiş. Fransa ile İspanya arasında bir şampiyonluk yarışı bekliyorum Dünya Kupası'nda. Bir de Carlo Ancelotti'nin Brezilyasını merak ediyorum. O oldukça iddialı gelmişti. Hatta imzayı attığı günde Brezilya Futbol Federasyonu'nun binasına şurada Dünya Kupası'na yeni bir yer ayırın diye iddialı bir cümlesi vardı. Dün de hazırlık maçında Panama'yı 6-2 yendiler. Brezilya'nın son dönemde böyle görkemli maçı oyunu yoktu. Hazırlık maçı da olsa dikkat çekiciydi. Benim bu Dünya Kupası'nda 3 favorim var. İspanya, Fransa, Brezilya. Ama Brezilya'yı

0: Haftayı zorlayabilecek bir takım çıkacak mı değerli dinleyenler? FIFA'nın UEFA'nın almış olduğu kararlar Türkiye'de en çok Galatasaray'ı etkiler demiş dinleyicimiz. Galatasaray'a da bir gönderme var. Türkiye'deki oyunun temposunun gelişimine büyük katkı sunacaktır. Bu akşam Amerika'ya da bir bağlantı gerçekleştirecektik ama İbrahim Kırkayak'la İbrahim abi şu an TRT Spor adına Amerika'ya ilk giden ekipte yer alıyor. Bizim yayın saatimizi, bizim yayın yapmayı planladığımız saati onun da yayını denk geldi. Artık yarın akşam kendisiyle Miami'den bir bağlantı gerçekleştiririz. Hem Amerika'da Dünya Kupası'na sayılı günler kala ki bugün 10 gün var, yarın 9 gün kalmış olacak Dünya Kupası'nın başlamasına. Amerika'daki atmosferi de, oradaki hazırlıkları, oradaki izlenimleri de sizlerle paylaşırız değerli dinleyenler. Kadıköy stadı şu an tepeden bir kamerayla, dronlarla çekiliyor. Çok da güzel bir görüntü var Kadıköy Çobani stadında. Türkiye-Kuzey Makedonya maçının da başlamasına 4 dakika kaldı. Son olarak 11'leri bir kez daha paylaşayım. İki ülkenin A milli futbol takımı bu maçın ardından Amerika'ya gidecek kamp için ve Amerika'da da 7 Haziran Pazar günü Venezuela ile bir hazırlık maçı yapacak. Sonrasında Dünya Kupası'nı bekleyecek. İstanbul'daki ilk ve son hazırlık maçı. Dünya Kupası öncesi kalede Altay, savunmada Mert, Ozan, Çağlar, Eren. Orta alanda Salih, Orkun, Can. Hücum hattında Yunus, Deniz ve Oğuz görev yapacak. Kuzey Makedonya'da ise teknik direktörleri şöyle bir 11 sahaya sürdü. Hemen onların da 11'ini aktarayım. Kalede Dimitrevski, savunmada Zaykov, Velkoski, Fetai. Orta alanda Despotovski, Elezi, Atanasov, Alioski. Hücum hattında Elif Elmas, Omeragic ve Miyovski görev yapacak bu akşamki mücadelede. İspanyol hakem Muniera düdük çalacak. Kadıköy'de de maça ilgi hiç fena değil. Bugün birçok hazırlık maçı da var. Dünya genelinde ülkeler Dünya Kupası'na hazırlanıyorlar. Brezilya'nın Panama'yı 6-2 mağlup ettiğini paylaşmıştım. Slovakya Malta maçı 1-1 devam ediyor dakika 70. Norveç 2, İzlanda 0, pardon İsveç 0. Larsen ve Nusa'nın golleriyle 9 ve 18'de attığı gollerle Norveç, İsveç karşısında 2-0 önde hazırlık maçında iki ülkede Dünya Kupası'nda boy gösterecek. Norveç ve İsveç hazırlık maçında karşılaşıyorlar değerli dinleyenler. Biz de bu akşam tabii milli maçı izleyeceğiz. Yarın üzerine konuşuruz ama hani 11'i gördükten sonra da çok üzerine bir şey konuşmamızı gerektirecek bir maç değil gibi. Sadece yedek oyuncuların performansını üzerinden bir değerlendirme yapabiliriz. Gördüğüm kadarıyla Vincenzo Montella'da hangi oyuncuyu nerede nasıl kullanabilirim kısmına yoğunlaşmış bu akşamki hazırlık maçında. Tabiri caizse A milli futbol takımının B takımıyla Kuzey Makedonya karşısına çıkacağız. Haftanın ilk gününde Radyo Spor'da 2 saat boyunca sporun gündemini birlikte değerlendirdik. Katılımlarınız için çok teşekkür ediyorum. Herkese güzel bir akşam, güzel bir hafta diliyorum. Yarın akşam 18.30'da görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Hep İyi Sigorta, Ayhan Şensoy'la Derin Pası sundu. Hep İyi Sigorta.
2: Radyo Spor. Reklam. Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. yaralılar ve acil

0: Hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kupon başı 50 bin TL. Her gün tüm altılılarda ek kazanç fırsatı bir tarihte. Alt limit yok, üst limit yok, bir tarihte fırsat çok. Sen de hemen bir talihe gel, 50 bin TL'lik fırsatı kaçırma. Detaylar bitalih.com'da.
2: Reklam.

0: Radyo Spor. Sporun tek adresi.
1: Radyo Spor iPhone ve Android uygulaması sen neredeysen orada. Dünyanın neresinde olursan ol, telefon ve tabletinde Radyo Spor her an her yerde seninle.
2: Radyo Spor.
1: En güncel haberleri anında almak, yayınlara hemen ulaşmak, Radyo Spor'u takip etmek ve ilk bilen olmak için Radyo Spor uygulamasını App Store ve Google Play'den indirebilirsin. Radyo Spor, sporun tek adresi.
0: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
1: Radyo Spor'dan bir yenilik daha. Radyo Spor'un web sitesi ve uygulamasından sonra YouTube kanalı da yenilendi. Bundan böyle favori programlarınızın tekrarını Radyo Spor'un YouTube kanalı üzerinden de dinleyebilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Radyo Spor, sporun tek adresi. 301-304 Baygün İddia'nın sunduğu Bahse Gireriz başlıyor.
3: Radyo Spor'dan herkese iyi akşamlar. Ben Caner Aydaş. Saatler 22.30'a kadar sizlerle birlikteyim. Milli maçımız birazdan başlayacak. Biz de maçın önemli anlarını sizlere aktarıyor olacağız. Evet, güzel bir hazırlık mücadelesi Kadıköy'de oynanıyor. Biliyorsunuz sevgili dinleyiciler, bu mücadele. Ben de gelirken yolda baya bir taraftarımız vardı. Ay yıldızı formayı giyip maça gitmeye çalışan birçok taraftarımızı gördüm ki şu anda statta zaten tıklım tıklım dolu. Çağlar ve Makedonya, Kuzey Makedonya kalecisi birbirine başarılar, Dimitrevski birbirine başarılar dedi ve mücadele birazdan başlayacak. Milli takımımıza başarılar diliyoruz umarım. Dünya Kupası öncesi güzel bir prova olur. Sonrasında bir mücadelemiz daha var biliyorsunuz. O maçta da inşallah galip geleceğiz. Orada da yine önemli bir sınav vereceğiz. En azından teknik direktörümüzün beklentisi bu yönde. Bizim de beklentimiz bu yönde. Sevgili dinleyiciler, sonrasında Venezuela ile mücadele edeceğiz. Kadromuzu şöyle bir sizlere takdim ediyorum. Önemli yıldızlarımız kenarda ama yine de tabii ki iyi bir milli takımımız var. Kalede Altay var, Ozan, Çağlar, Mert ve Eren savunma dörtlüsü. Hemen önlerinde Salih ve Orkun oynuyor. Yunus Akgün, Can, Uzun, Oğuz ve Deniz Gül 11 ile mücadele edeceğiz. Dediğim gibi milli takımımıza başarılar diliyorum. İnşallah maçın hakemi Munuera İspanyol ve ilk atak bizden. Şimdi Deniz'le sol taraftan gelmeye çalışıyoruz. Kaleci karşı karşıya bir vuruş ve direkten döndü. Maçın 10. saniyesinde Oğuz golü atıyordu sevgili dinleyiciler. Bir anda iki topla kaleye yöneldik ve Deniz'in pasıyla Oğuz kalecide karşı karşıya kaldı. Çapraz pozisyonundan çok sert vurdu ama çataldan geriye döndü ve böylelikle öne geçme şansını da değerlendiremedik. Ama milli takımımızın baskısı var. Şimdi yine sağ taraftan gelmeye çalışıyor. Orkun'dan bir pas, Deniz öncesinde bir müdahale, hakem devam etti bakalım. Evet, Makedonya

0: kendi yarı sahasından çıkarmamaya çalışıyoruz. Şu ana kadar gayet başarılıyız ve taç atışıyla oyun tekrar başlayacak. Evet, milli takımımız bugün tabii yedeklerimize de şöyle bir bakalım. Mert Günok, Muhammed Şengezer, Zeki Çelik, Merih Demiral, Samet Akaydın, Kaan Ayhan. Bu arada sağ taraftan şimdi atak. Orkun ve Topağlar'da. Dakikalar 1. Türkiye 1. Kuzey Makedonya 0 sevgili dinleyiciler. Birinci dakikada az önce kaçırdık ama henüz birinci dakika dolmadan milli takımımız Orkun Kökçü ile 1-0 öne geçti. Gerçekten harika bir başlangıç milli takımımızdan. Sağ taraftan gelişen atak, içeriye bir orta, Orkun gelişine sol ayağıyla çok sert vurdu ve kalecinin sağından top ağlara gönderdi. Türkiye 1, Kuzey Makedonya 0. Dakikalar henüz 1'i gösteriyor. Az önce de ifade etmeye çalıştım. Çok hızlı bir başlangıç milli takımımızdan. Montella'dan da büyük bir sevinç. Henüz maçın başında, sonrasında da gol sevincini Oğuz'la paylaştı Orkun Kökçü ama burada tabii az önce bahsettiğim gibi hızlı bir başlangıcın önemli bir rolü var. Milli takımımız hemen maçın başında 1-0 üstünlüğü ele aldı. Önemli tabii ki hani hazırlık maçı deyip geçmeyin. Şimdi Kuzey Makedonya sağ taraftan gelmeye çalışıyor. Ceza sahasında tam da organize olamadık. İçeriye bir orta. Evet, Oğuz da dokunamadı. Ve şimdi sol taraftan atak devam edecek. Evet, Kuzey Makedonya'nın da kadrosuna bakalım. Kalede Dimitrevski var. Fetai, Velovski, Zaykov. Yarışımız mı var? Evet, yarışa gitmemiz gerekiyor.
1: Bahse gireriz devam edecek.

0: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
2: 1600 metresine doğru ilerliyor Safkanlar. Yarışın liderliğini bir numaralı Oldu Star sürdürüyor. Fark yaklaşık 4 boy kadar. İkincilikte 6 numaralı Mayşe Kerim var. Bu Safkan'ın da 3 boy kadar gerisinde 11 numaralı Zehra Hira sırasıyla yarışın son düzlüğüne çıkılıyor. Düzlüğe de 1 numaralı Oldu Star yaklaşık 3 boy kadar önde çıkıyor. İkincilikte 6 numaralı Mayşe Kerim var. Onun da 2 boy kadar gerisinde 11 numaralı Zehra Hira sırasıyla yarışın son 200 metresine doğru ilerliyor Safkanlar. 1 numaralı Oldu Star yarışın lider liderliğini sürdürüyor. Fark 4 boy kadar. 6 numaralı May Şekerim ikincilikte. Aralardan da 11 numaralı Zehra Hira'nın ve 8 numaralı Tepe Kızı'nın atakları var. Bu sırayla yarışın son 100 metresine doğru ilerliyor Safkanlar. 1 numaralı Oldu Star yarışın liderliğini sürdürüyor. 8 numaralı Tepe Kızı geliyor. Dışlandı 4 numaralı General Marcela'nın atakları var. Koşuyu 8 numaralı Tepe Kızı kazanıyor. 1 numaralı Oldu Stars ve 4 numaralı General Marcela ikincilik için aynaya yakın geçen Safkanlar oldu. 9 numaralı Terkan Güzeli Koç'tan 4. 6 numaralı May Şekerim ise 5. olarak ayrıldı. Şanlıurfa'da 6. koşuyu 8 numaralı Tepe Kızı Yunus Çelikbaş'la kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
0: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: TZK E-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. ebayi.tzk.org.
4: Bahse gireriz devam ediyor.
5: Devam ediyoruz. 5. dakika ve 1-0'lık üstünlüğümüz devam ediyor. 1. dakikada golümüzü atan oyuncu Orkun Kökçü, Oğuz Aydın'ın asistiyle golü bulmayı başardı ve mücadelede üstünlüğümüz devam ediyor. Şu ana kadar henüz Kuzey Makedonya'nın tehlikeli bir atağı olmadı sevgili dinleyiciler. Evet, Makedonya'nın kadrosuna bakıyorduk. Kalede Dimitrevski, Fetai Velovski, Zaykov, Elezi, Atanasov, Despotovski, Alioski, Elmas, Elif Elmas, Azer, Ömer Eyk ve Milovski, Boyan Milovski ilk 11 ile mücadele ediyor. Sevdiğimiz bir ülke, desteklediğimiz bir ülke, zaman zaman başarısıyla gurur duyduğumuz bir ülke Makedonya, Kuzey Makedonya. Gerçekten ülkemizde de zaman zaman hala da oynayan oyuncular var ve geçmişte de oynayan, yine forma giyen oyuncular var. Dün zaten, bu arada sağ taraftan şimdi gelişen bir hata

ama kaleci çıktı ve kontra etmeyi başardı. Dimitrievski pozisyonda Oğuz Aydın'dan önce savunmanın arkasına atılan top da başarılı ve Kuzey Makedonya tekrar şimdi sol taraftan gelmeye çalışıyor. Aloski yine müsait içeriye bir orta. Şimdi 2'ye 1 yakaladılar. Aman dikkat. Hani bunlara da dikkat etmek lazım. Şimdi Orkun gitmeye çalışıyor. Yerde kaldı. Hakemin kararı devam. Evet, biz önde başladık. Golü de bulmayı başardık. Bir topumuz da direkten döndü. Benzer bir oyunu da şimdi Kuzey Makedonya oynamaya çalışıyor. Biz ikinci bölgeyi biraz daha kalabalık tutmaya çalışıyoruz. Şimdi yine gelmeye çalışıyorlar. Yerde kalan bir oyuncu var. Evet, özellikle ikinci bölgeyi şu anda kalabalık tutuyoruz. Kuzey Makedonya sol taraftan gelmeye çalışıyor. Ceza sahasına bir orta. Savunmamızdan önce Makedon oyuncu kafayı vurdu ama öncesinde yerde kalan bir oyuncumuz var. Aman bir sakatlık yaşamayalım. Bir daha bakalım. Evet, tehlikeli bir şekilde Eren Elmalı'nın kafasına doğru bir kafa vuruyor. Aslında evet, yani iki oyuncu da topa bakıyor ama burada şanssızlık. Eren direkt Makedon oyuncunun, yani Milovski'nin kafa vuruşu direkt Eren'in kafasına geliyor. Evet, maçın başındaki pozisyonu tekrar bir takip ediyoruz. Deniz sol tarafa Oğuz'a bıraktı. Oğuz'dan çok sert bir vuruş. Ya da hayır, özür diliyorum, düzeltiyorum. Can Uzun'dan çok sert bir vuruş. Ve top Çatal'dan geri geldi. Sonrasında ataklarımız yine gelişti. Yani henüz daha maçın birinci dakikasında bu defa sağ taraftan Oğuz ortaladı. Orkun tam olması gereken yerde ve sol ayağının içiyle topu ağlara gönderdi. Ve milli takımımızı 1-0 öne geçirdi. Kuzey Makedonya karşısında dakikalar biri gösterirken şok bir baskıyla beraber golü de bulmayı başardık ve mücadelede de 1-0 üstünlüğümüz devam ediyor. Eren'in tedavisi devam ediyor. Kafasına bir darbe aldı. Umarım ciddi bir şey yoktur. Eren Elmalı'nın, milli takımımızın değerli bir oyuncusu. Evet, Norveç 3, İsveç 0. 38. dakika bir hazırlık mücadelesi. Maldivler Afganistan maçı 0-0 devam ediyor. Slovakya Malta mücadelesi yine 1-1 devam ediyor. Dakikalar 83, hatta 84. Bulgaristan 0, Karadağ 1. Yine hazırlık mücadelesinde Brezilya dün gece Panama'yı 6-2 mağlup etmeyi başardı. Yani gole doyurdu yani Panama'yı. 21.45'te Avusturya Tunus mücadelesi var. Bu arada Afganistan Maldivler karşısında 1-0 öne geçti. Saat 02'de Kolombiya Costa Rica ve saat 04'te de Kanada Özbekistan mücadelesi var. Tabi Norveç İsveç mücadelesinin 3-0 olması da ayrı bir manidar durum. Nusa Larsen, Strand Larsen ve yine Larsen'in golleriyle, yani erken dakikada 3-0 yakalamış. Haaland bu mücadelede yok. Odegaard yok. Yani önemli oyuncuları da yok bu mücadelede. Yine de 3-0 üstün durumda Norveç. Gerçekten bu Dünya Kupası'nın sürpriz yapabilecek adaylarından birisi. Çok güçlü bir takım. Bence Norveç çok fizikli bir takım. Eğer elemelerde oynadığı futbol oynasalar burada kesinlikle fark yaratırlar. İyi yayınlar Caner kardeşim. Ayhan ben. Sen sanıp mesaj atmıştım. Pardon dememe rağmen okumadığı çok alındı sanırım. Olabilir. Bazen olabilir. Ya da görmemiştir. Yani okumadı olmaz ama muhtemelen görmemiştir. Bir de gündemle alakalı yazmadıysanız o yüzden belki okumamış olabilir. Ama sevgili Ayhan öyle birisi değil. En azından ben çok yakından tanıyorum. Çok kıymetli bir yayıncıdır. İyi bir insandır. Çok mütevazi bir insandır. O yüzden hem haberciliği hem de insani olarak çok kaliteli bir insan. Yani en azından Ayhan'ın yapmayacağını düşünüyorum böyle bir şeyi. Bilinçli olarak eğer kötü bir şey yazmadıysanız, bir de iddiayla alakalı yazdığınız için okumamıştır. Çünkü daha çok haber üzerine yayınlar yapıyor zaten, biliyorsunuz sevgili Ayhan Şensoy'u.
Ona da sevgiler olsun. Az önce zaten görüştük birazdan. Biraz önce. Dakikalar 11 ve mücadelede 1-0 üstünlüğümüz devam ediyor. Golden sonra biraz tempoyu düşürdük. Hani bakalım ikinci golü arayacak mıyız? Yunus Akgün yine oyunu kurmaya çalışıyor. Yanında Mert Müldür. Mert Müldür de saçlarını boyamış. Ben hani genelde Barış'ı sarı saçlı olarak bildiğimiz için yani bir anda Mert'i görünce hani acaba Barış mı orada diye düşündüm ama baktım yakın çekimde Mert. Barış da aynı şekilde saçları. Bu arada Eren Elmalı da tekrar oyuna dahil oldu. Şimdi Orkun'la tekrar Beşiktaş oyunu kurmaya çalışıyor. Orkun merkezdeki Eren'e Eren'den sol tarafta Can Uzun'a Can Uzun'a tekrar Eren'e Eren. Şimdi sol taraftan içeriye çevrilen bir top. Deniz'den önce müdahale ama top yine bizde. Sol taraftan gelmeye çalışıyor. Bir penaltı beklentimiz vardı ama hakemin kararı devam. Şimdi Can'la yine sağ taraftan gelmeye çalışıyor. Orkun içeriye doğru gitmeye çalıştı. Olmadı. Şimdi içeriye bir pas. Sol tarafta bir boşluk var ama evet köşe vuruşu. Doğru. Hakemi tebrik etmek lazım. Bir anda Makedon oyuncu bıraktı topu. Avuta gidiyordu ya. Ama aslında top kornere gidiyordu. Yanlış bir karardı. Eren de hakemi alkışladı bu pozisyonda. Evet az önce penaltı bekledik. Hatta istedik ama hakem elini çekti dedi. Doğru bir karardı. Orkun'la köşe vuruşu kullanıyor. Milli takım ceza sahasına bir orta. Evet kaleci çıktı ve kontrol etmeyi başardı bu pozisyonda. Sevgili dinleyiciler. Dakikalar 12. Türkiye 1, Kuzey Makedonya 0. Dakikalar 1'i gösterirken Orkun Kökçü'nün attığı golle milli takımımız 1-0 önde götürüyor. Mücadeleyi dediğim gibi biraz tempoyu düşürdük. İyi bir şey mi kötü bir şey mi bilmiyorum ama maçın devamını bakacağız. Sevgili Halit Bey yazmış, geçmiş olsun. Hasta gibi bir haliniz var. Mikrofondan öyle anladım. Yo, gayet iyiyim. Hasta falan değilim. Sesim biraz tutulmuş olabilir. Çok normal. Çünkü çarşambadan beri neredeyse demeyeyim de aralıksız yayın yapıyorum. Biraz belki hani sesim detone olmuş olabilir. O yüzden özür diliyorum ama bir hastalığım falan yok. Özür diliyorum. Herkese mi öyle geldi bilmiyorum ama yok yani bir hasta falan değilim. Gayet iyiyim. Sadece biraz tabii yorulduk haliyle. Yarın izinliyim. Normalde aslında hani işte bir gün yayın, bir gün izin gibi hafta içinde izin ama bayram nedeniyle bu hafta böyle oldu. Hafta sonu tabii pazar ve cumartesi pazardan sonra tabii fazla yayın olduğu için kendi adıma söylüyorum. Pazartesi biraz ses haliyle küçük de olsa bir şey olabiliyor ama dediğim gibi hastalık falan yok. Çok teşekkür ederim ama dikkatiniz için. Gökhan abi dinliyordur. Gelirken bir ıhlamur getirir, içersin, iyi olursun demiş. Sevgili Görkem, pardon. Gökhan nereden çıktı? Görkem şu anda kendisi ıhlamur içmeye gitti, sağ olsun. Ama benim de yanımda genelde bir dinleyicimiz söylemişti, bir doktorumuz söylemişti geçmiş zamanda. Yayındayken ılık su al yanına diye böyle yudum yudum iç demişti. Benim yayın yaparken genelde hep yanımda oluyor. Ilık su o yüzden hani böyle ilk fırsatta küçük küçük yudumlarla içmeye çalışıyorum. Ama dediğim gibi yani sesimde herhangi bir şey yok. Herhangi bir sıkıntı yok. Sitem etmek için yazmamıştım. Ayrıca Ayhan kardeşimi de dinliyorum. Kupon da göndermiştim. Bakarsan sevinirim. Tekrardan iyi yayınlar demiş. Bakalım kuponunuza. Ne oynamışsınız? Slovakya Malta ev sahibi her iki yarıyı da kazanır. Norveç, İsveç maç sonucu 1 ve 2,5 gol üstü. Türkiye Makedonya ev sahibi her iki yarıyı da kazanır. Avusturya Tunus maç sonucu 1 ve 2,5 gol üstü. Bulgaristan değil mi? Evet Bulgaristan Karadağ 2,5 gol üstü. Güzel bir kupon. O yani olma ihtimali var. Ama tabii ki sonuçta bu bir iddia. Sadece ihtimal dahilinde söylüyorum. Güzel bir kupon ama. Türkiye Makedonya 3,5 gol 6 ve maç sonucu 1. Norveç, İsveç 2,5 gol üstü. Avusturya, Tunus 2,5 gol üstü oynamış dinleyicimiz. Şimdi Eren'le gelmeye çalışıyoruz. Can'a bıraktı. Can merkezde. Bir vuruş ve top ağlarda gol.
Can Uzun attı, 2 oldu sevgili dinleyiciler. Eren Elmalı sol taraftan geldi. Ceza sahasına girmeden hemen ceza sahasına

0: Pasın dışındaki Can'a bıraktı. Can'dan çok sert bir vuruş. Kaleci ve top ağlarda. Kalecinin müdahalesine rağmen top ağlara gitti sevgili dinleyiciler ve skoru 2-0'a getirdik aslında. Yıllardır hep de işte bunu söylemeye çalışıyorum. Şu Can'ı bir şekilde şu milli takımımıza monte etmek lazım. Can'la başlayan atak orta sahada Salih Özcan Can'a bıraktı. Can'dan Eren'e Eren atağını daha doğrusu Can koşusunu devam ettirdi. Ceza yayının hemen üstünde tam köşeye kalecinin uzanamayacağı köşeye kaleci yine de uzandı Dimitrevski ama müdahalesi yeterli olmadı ve milli takımımız 2-0 öne geçti. Dakikalar 17 gösterirken Türkiye 2, Kuzey Makedonya 0 sevgili dinleyiciler. Gerçekten güzel bir vuruş. Can Uzun'un bu vuruşlarını seviyorum. Almanya'da genelde yetişen oyuncular bunu sık sık deniyor. Ve ilk golü milli takımımızda da ilk golü Can Uzun'dan mutlaka ana rotasyonda olması gereken oyunculardan birisi Can Uzun. Çünkü sağ kanatta da çok etkili. Uzun şutları, daha doğrusu sert şutları var, uzaktan şutları var. Ve hani çok böyle ihtiyaç duyarsanız camı kırıp kendisini santrafor bölgesine de atabilirsiniz. Boyu posu da fena değil. Top saklama özelliği de gayet iyi. Evet, dinleyen dinleyicilerimiz de mesajlarını gönderebilir. 0538 052 14 87 Radyo Spor WhatsApp hattı. Buradan da mesajlarınız varsa lütfen yazın bana. Şimdi Kuzey Makedonya gelmeye çalışıyor. Sol tarafta. Şimdi sağ tarafa döndüler. Ceza sahasına bir orta. Evet. Kornere çıkmasına izin vermedi Ozan ve taç atışıyla oyun tekrar devam edecek. Dakikalar 18. Türkiye 2, Kuzey Makedonya 0. Orkun ve Can'ın golleriyle 2-0 öndeyiz sevgili dinleyiciler. Şimdi Orkun'la tekrar gelmeye çalışıyoruz. Orkun sağ tarafa uzun bir pas ama Oğuz için çok uzun ve şiddetli bir pas. Oğuz'un yetişmesi imkansız. Güzel bir ataktı. Caner Bey selamlar. 1-15 dakika milli maçı izledim. Hoşlanmadığım bir durum var. Top Makedonya'da olduğunda seyirci ıslıklıyor. Sanki İsrail'miş gibi diyor. Makedonya'ya bu kadar kadim topraklar, Osmanlı mirası bence çok yanlış ve olmaması gereken bir durum. Yani şöyle nihayetinde bu bir milli maç. Hani öyle bakmak lazım. Hani rakip Makedonya, Bosna Hersek den ziyade hani rakip bir yabancı takım diye buradaki taraftarın maça ortak olmak isteğini çok da yadırgamamak lazım. Hani evet Makedonya hani bizim kardeş ülkemiz değil. Hani Azerbaycan değil ki hani öyle bakmak lazım. Nihayetinde öyle bakalım. Bence daha iyi olur. Hani bizimle oynayan her takım eğer bir uluslararası mücadeleyse o zaman yabancı takımdır. Öyle bakmak lazım. Bilmiyorum. Yani bunu da çok makul karşılamak lazım. Yani bu sevgili Şahin Bey, bence siz biraz içselleştirmişsiniz bu olayı. Bunun yerine ne güzel taraftarımız maçın içinde diyebiliriz mesela. Yani takımımızın arkasında, takımımızın hatayla ya da savunmasıyla birlikte hareket ediyor diyebiliriz. Evet, Makedonya şimdi serbest vuruş kullanıyor. Sağ taraftan ceza sahasına çevrilen bir top. Evet, Altay bıraktı ve top Davut'a gitti. Dakikalar 20, Türkiye 2, Kuzey Makedonya 0. Ha, çok da önemli değil tabii bu bir hazırlık mücadelesi ama yani milli takımımız oynuyor. Hani orada neden taraftarlar Kuzey Makedonya'yı ıslık diyor işte Türkiye Kuzey Makedonya atak yaparken işte sahada böyle şiddetli bir reaksiyon gösteriyor kısmını dinleyicilerimize anlaşına bırakıyorum. Yani ben çok bir şey söylemiyorum. Yani ben de orada olsam ben de yaparım. Sonuçta milli takımımız her şeyden önemli. Kısa bir araya gidiyoruz, devam edeceğiz.
1: Bahse gireriz devam edecek. Reklam.
2: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, yüz milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama, anında bil.

0: Interpress. Türkiye'nin hafızası.
1: Destansı indirim günleri başlamış. Sepete attığım ayakkabı da indirime girmiştir herhalde.
2: Aa, bunun fiyatı artmış. Bir yanlışlık var galiba.
3: Her ürün ucuz.com, ben Erkan, nasıl yardımcı olabilirim?
1: Sitenizde indirim var demişsiniz. Ama ben ayakkabıyı sepete attığımda 299 liraydı. Şimdi 499 liraya çıkarmış, sonra da 399 liraya düşürmüşsünüz.
3: Çok özür diliyorum. Hemen şimdi düzeltiyorum. Şu an düzelmiş olması lazım.
1: Bu sefer de fiyat 599 liraya çıktı.
3: Şimdi tekrar kontrol edin.
1: Yine 399 lira oldu.
3: Ama hanımefendi, bu sefer 599'dan 399'a düştü. Ya öyle düşünün yani. Bence harika fırsat. Ben olsam alırdım.
2: Ama bu yanıltıcı. Önce fiyatı arttırıp sonra indirim yapıyorsunuz. Şimdi sizi Ticaret Bakanlığı'na şikayet edeceğim.
4: İndirim miktarı ve oranının gösterilmesinde tüketici yanıltılmamalıdır. Bu gibi durumlarda şikayetleriniz için Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'na başvurabilirsiniz.
3: Cezada indirim olur mu acaba ya?
4: Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
5: Radyo Spor. Reklam.
6: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
7: Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor.
5: Radyo Spor. Sporun tek adresi.
6: Bahse gireriz devam ediyor.

0: Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Çok tempolu girdim çünkü mutlu bir haber aldım ama bu mutlu haberi sizlerle tabii ki paylaşamam. Çok mutlu bir haber aldım. O yüzden de sesimde bir gürlük, bir mutluluk olursa bunu lütfen maruz görün. Güzel bir şey yani. Bazen böyle mutlu haberler almak iyidir diyelim. Evet, bir su molasına gittik. Herhalde bu Dünya Kupası'nda sık sık uygulanacak. Şu anda hazırlık maçlarında da başladılar. Türkiye 2, Kuzey Makedonya 0 dakikalar 23'ü gösteriyor. Montella Can Uzun'a bir şeyler anlatıyor. Çok kıymetli bir kardeşimden çok mutlu bir haber aldım. Ama dediğim gibi bu haberi sizlerle tabii ki paylaşamam. Ben de aşırı mutlu oldum. İnşallah böyle haberler duyarız hayatımız boyunca diyelim. Ama paylaşamayacağım bir haber. Sonra, ileride. Az önce dinleyicimiz demiş ki sesiniz çok şey geliyor. Hasta mısınız? Bak şu anda ne kadar mutlu geliyor değil mi? Bak işte böyle. Evet. Biraz hemen sesi biraz kısalım. Ondan sonra zaten ses tonundaki o mutluluğu anlayabilirsiniz. İyi yayınlar Caner Bey. Demek ki neymiş? Santraforlu oynanıyormuş Antalya'dan Serkan Bey. Ya tabii ki oynanır ya. Serkan Bey yapmayın yani. Neden oynanmasın ya? Dünyada neredeyse bütün takımlar santraforlu oynuyor. Yani şu anda santraforsuz oynayan bana 10 tane takım sayabilir misiniz? Kulüp takımı ya da milli takım. Lütfen üşenmeyin yazın. Santraforsuz oynayan ve bir inanılmaz başarılı dediğiniz bana 10 tane takım sayın. Bundan sonra tek kelime etmeyeceğim. Lütfen sayın. Ha, diyeceksiniz ki ya Paris santraforlu oynamıyor. Oynuyor kardeşim. Gayet de oynuyor. Dembele onların santraforu. Dembele ya da Desire Doué. İkisini birlikte oynatıyorlar yani. Dönüşümde oynuyorlar. Bir o geçiyor, bir o geçiyor. Belki pivot santrafor değil ama onların oyun sisteminde zaten bu iki oyuncu en uç noktada. Bu arada milli takımımız yine sol taraftan şimdi gelmeye çalışıyor. Orkun'dan sert bir vuruş dışarıda. Orkun Eren'e bıraksa çok daha tehlikeli pozisyon olabilirdi ama ceza sahasının dışından sert bir şut. Ve top farklı şekilde avuta gitti. Orkun ikinci golünü atabilirdi. Aslında sağ yana gelse çok daha etkili bir şut çıkarabilirdi. Bir de biraz çaprazdaydı. Yine şimdi ön tarafta baskımız var. Makedonya, Kuzey Makedonya çıkmaya çalışıyor. Ama izin vermedik ve şimdi geriden oyun kurarak tekrar başlayacağız. Çağlar, Ozan ikilisi sağ tarafta, Mert Müldür. Şimdi Oğuz'dan bir koşu ama öncesinde Deniz. Şimdi sağ taraftan bir topuk pası ama Oğuz'a gelmedi. Deniz topuk pasıyla Oğuz'u pozisyona sokmaya çalıştı ama Oğuz'a gelmedi bu topuk pası ve topta Makedonya kalecisi Dimitrevski'de kaldı sevgili dinleyiciler. Evet, yine şimdi Mert'ten Oğuz'a uzun bir pas. Oğuz içeri çevirdi. Deniz'den önce bir müdahale ama atak devam edecek. Sağ taraftan şimdi Eren Can'a bıraktı. Can ceza sahasına girecek ama açısı daraldı. Tekrar Eren'e döndü. Merkezde şimdi iki oyuncu var. Orayı şimdi gördüler. Eren şimdi orta yapabilir. Yaptı içeriye. Deniz'den önce bir müdahale ve Alovski, sonra da kaleci Dimitrevski. Evet, aslında iyi geldik ama merkezde iyi organize olamadık ve şimdi bir kontratak verebiliriz diyeceğim ama Salih son anda girdi, uzaklaştırmayı başardı. Dakikalar 26, Türkiye 2, Kuzey Makedonya 0 sevgili dinleyiciler. Çok daha iyi oynadığımızı söyleyelim. Evet, santraforsuz oyunu savunan dinleyicilerimize soruyorum. Evet, Zeki Çelik oyuna dahil olacak. Neden bir değişiklik oldu? Eren mi acaba? Evet, Eren devam edemiyor. Kafasına bir darbe almıştı. Sanırım kendini iyi hissetmedi. Su molasında. Sonrasında Can'ın golünde asist yaptı. İki kez sonrasında bindirme yaptı ama herhalde kendini iyi hissetmedi. Montella Hoca da risk etmek istemedi kendisini. Sevgili abimiz Yunus abi yazmış. Ne demiş? Selamlar Caner. Canerim demiş. Can Uzun ileride adından çok söz ettirecek diye düşünüyorum. Sevgiler, saygılar. Sevgiler, saygılar bizden olsun abi. Vallahi güzel bir haber aldım dediğim gibi. Şimdi detayını paylaşmayayım ama teşekkür ederim. Çok güzel, mutlu olacağım bir haber aldım diyelim. Teşekkür ederim ama Can Uzun konusunda da katılıyorum. Yani Can Uzun şu anda da değerli bir oyuncu. İleride de bu değerine değer katacaktır. Yeter ki milli takımımızda süre bulsun. Yani şu anda oynayan oyuncular kadar değerli bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Yeter ki süre bulsun. Bu süreyi de layıkıyla yerine getirebilecek bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Gerek orta sahada gerek kanatta çok rahatlıkla kendisine şans verebilirsiniz. Ve bunu da pas kalitesi de iyi olduğu için Deniz'in diyorum, Can'ın haliyle fayda sağlayacaktır. Mesela şimdi geldi savunmanın önünde oradaki o baskıyı kırmak için birkaç pas yaptı. Sonrasında tekrar orijinal bölgesine gitti mesela. Evet, şimdi Deniz Oğuz'la paslaştı ama sonrasında top taca çıktı ve taç atışıyla oyun tekrar başlayacak. Sol tarafa Orkun, Can'a bıraktı. Can sol tarafta, şimdi Mert Müldür sola gitti. Orkun merkezde, Orkun'dan Can'a, Can'dan sol tarafta şimdi Mert Müldür'e gelecekti ama öncesinde bir müdahale ve köşe vuruşu. Dakikalar 29, Türkiye 2, Kuzey Makedonya 0 sevgili dinleyiciler. Evet, yedek kulübemiz, bir bakalım yedek kulübemize kimler var. Az önce sayıyordum ama bu köşe vuruşundan sonra sizlere aktaracağım. Şimdi topun başında Orkun var. Ceza sahasında 6 oyuncumuz içeri. Bir orta. Dimitrievski yumrukladı. Atak devam edecek. Evet, şimdi sağ taraftan Oğuz'a gelmeye çalışıyoruz. Oğuz'dan bir pas. Şimdi ceza sahasında bir orta. Bomboş. Yunus Akgün dışarıda, çok net pozisyon. Yunus Akgün çok net pozisyon ama topu dışarı attı sevgili dinleyiciler. Candan bir pas, düzeltiyorum. Sonrasında Oğuz'un ortası, Yunus Akgün savunmadan seken top bir anda penaltı noktasının sol tarafında bomboş kaldı ama topu üstten avuta vurdu ki aslında Yunus Akgün'ün yani çok rahatlıkla sonuçlandırabileceği bir pozisyon. 3-0 olmaması elde değildi ama böyle bir sıkıntı oldu diyelim. Biz de yarışa gidelim.
1: Gireriz devam edecek.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
3: Numaralı Yenal en dışta ise bir numaralı Çaput Ahmar bu sırayla 1400 metre start yerine doğru ilerliyor Safkanlar. Yarışın liderliğini 2 numaralı Esancar sürdürüyor. Fark 1 boy kadar. İkincilikte 4 numaralı Belli Bey vardı. Şimdi 1 numaralı Çaputan yüklendi ve ikinciliğe geldi. Bu safkanların da 1 boy kadar gerisinde dışta 6 numaralı Yetim Amca. Yetim Amca'nın da 2 boy kadar gerisinde 8 numaralı Yenal. Yenal'ın da 1 boy kadar gerisinde içeride 5 numaralı Koca Sabri. Dışında 3 numaralı Yusuf Kaptan, yaklaşık 2 boy kadar gerisinde 7 numaralı Eyberk. Eyberk'in de yaklaşık 4

0: Avrupa kadar gerisinde 10 numaralı Berra Nur sırasıyla 1000 metre start yerine doğru ilerliyor safkanlar. Yarışın liderliğini 2 numaralı Esancar sürdürüyor. Fark 1 boy kadar. İkincilikte 1 numaralı Çaputan var. Onun da 1 boy kadar gerisinde. Üçüncülükte 6 numaralı Yetim Amca. Yetim Amca'nın da 4 boy kadar gerisinde. 4 numaralı Belli Bey. Onun da 2 boy kadar gerisinde. 8 numaralı Yenal. Yenal'ın da 4 boy kadar gerisinde. 5 numaralı Koca Sabri. Koca Sabri'nin de 2 boy kadar gerisinde. 3 numaralı Yusuf Kaptan. Yusuf Kaptan'ın 3 boy kadar gerisinde. 7 numaralı Eyberk. Grubun son sırasında ise 10 numaralı Berra Nur var. Bu sırayla yarışın son 800 metresine doğru ilerliyor safkanlar. 1 numaralı Çaputan yarışın liderliğini sürdürüyordu. Dıştan yüklenen 6 numaralı Yetim Amca şimdi onu yakaladı. Bu ikili liderlik mücadelesi içerisinde 4 boy kadar gerilerinde önlere doğru gelmeye çalışan 3 numaralı Yusuf Kaptan. Yusuf Kaptan'ın da 4 boy kadar gerisinde 8 numaralı Yenal. Yenal'ın da yaklaşık 2 boy kadar gerisinde önlere doğru hamle yapan 10 numaralı Berra Nur sırasıyla yarışın son 400 metresine doğru ilerliyor safkanlar. Yarışın liderliğini 1 numaralı Çaputan sürdürüyor. Düzlüğe de yaklaşık 1,5 boy kadar önde çıkıyor. İkincilikte 6 numaralı Yetim Amca var. Bu safkanın da 3 boy kadar gerisinde 10 numaralı Berra Nur, onun da 4 boy kadar gerisinde 2 numaralı Esancar sırasıyla yarışın son 200 metresine doğru ilerliyor safkanlar. Yarışın liderliğini Aspark'ta 1 numaralı Çaputan sürdürüyordu. Şimdi dıştan yüklenen 6 numaralı Yetim Amca öndeki rakibini yakaladı ve yarışın liderliğini 6 numaralı Yetim Amca sürdürüyor. Farkı 1,5 boya kadar çıkardı. İkincilikte içeride 1 numaralı Çaputan var. Gerilerden de 10 numaralı Berra Nur'un ataklarıyla yarışın son 100 metresine doğru ilerliyor atlar. Yarışın liderliğini 6 numaralı Yetim Amca sürdürüyor. Fark 4 boy kadar. Koşuyu 6 numaralı Yetim Amca kazanıyor. 1 numaralı Çaputan koşudan ikinci. 10 numaralı Berra Nur ve 3 numaralı Yusuf Kaptan. Üçüncülük için aynaya yakın geçen safkanlar oldu. 8 numaralı Yenal ve 2 numaralı Esancar ise 5.lik için aynaya yakın geçen safkanlar oldu. Şanlıurfa'da 7. koşuyu 6 numaralı Yetim Amca jokeyi Hasan Altundağ'la kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. TZK E-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. ebayi.tzk.org.
3: Bahse gireriz devam ediyor.
4: Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Milli takımımız 2-0 önde, dakikalar 35'i gösteriyor. Biz de maç bitiminde reklam arasına gideceğiz. Dinleyicilerimiz için söyleyelim. Can Uzun ve Orkun Kökçü'nün, daha doğrusu Orkun Kökçü ve Can Uzun'un golleriyle 2-0'lık üstünlüğümüz devam ediyor. Ama ataklarımız da yine devam ediyor. Şimdi sağ taraftan tehlikeli olabiliriz. Yine Can'ın başlattığı bir atak. Yunus'a bıraktı. Yunus'tan Orkun hemen yanında, Mert'ten içeriye bir orta, Deniz'den önce bir müdahale ama atak devam edecek. Can yine olması gereken yerde, sonrasında Yunus Akgün. Yunus Akgün şimdi kaleci karşı karşıya ama son anda bir müdahale. Yalnız Can'ı şu ana kadar gerçekten çok beğendim. Yani nerede bir tehlikeli pozisyon varsa Can Uzun orada az önce iki kez yine tehlike bölgesinin içindeydi Can Uzun. Sonra da devam ettirdi hata ama Makedon oyuncu yerde kalınca hakemin kararı faul ve şimdi Dimitrievski oyunu tekrar başlatacak. Evet, az önce tam böyle okuyordum. Yine reklam arasına gittik. Yedek kulübemize bakalım. Mert Günok, Muhammed Şengezer, Melih Demiral, Samet Akaydın, Kaan Ayhan, Yusuf Akçiçek, Yusuf Sarı, Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Ege Tıknaz, Barış Alper Yılmaz ve Aral Şimşir. Bu arada Aral'ı da çok merak ediyorum. Hani onun da bir şekilde en azından bugün milli takımımızın formasını giymesini bekliyorum. En azından benim düşüncem bu, benim isteğim bu. Bugün ilk kez, daha doğrusu milli takımımızın formasını iyi bir şekilde giymesini istiyorum. Bakalım yani Dünya Kupası'na gidebilir mi? Giderse iyi olur. Danimarka'da yılın futbolcusu seçildi. Tabii 10 oyuncu bildiğim kadarıyla, 9 oyuncu kadrodan ayrılacak. Ve bir şekilde milli takımı milli takım kadrosunda olmayacak. Bunlar kimler olacak bilmiyorum ama kim olmaz? Kim olur ya da olmazsa yazık olacak diyelim. Evet, şimdi Deniz topu sakladı ve şimdi sağ tarafta büyük bir boşluk var.

0: Deniz gerçekten çok güzel sakladı. Şimdi Oğuz ceza sahasına girdi. Oğuz'dan bir orta, son anda bir müdahale. Oğuz yine iyi geldi. Topu da saklamayı başardı. Daha doğrusu iyi bir orta yapmayı başardı ama sonrasında bir müdahale ve atak devam ediyor. Şimdi Orkun Kökçü sağ tarafta yine bir boşluk var ama Oğuz'un önüne doğru değil de arkasına doğru pas atınca mutlak bir gol pozisyonumuz daha gitti. Dakikalar 37, Türkiye 2, Kuzey Makedonya 0. Az önce Deniz'in topu saklayıp sağ tarafa servis yapması çok çok önemliydi. Ben tam da bunu söylüyorum. Yani bu tarz takımlara karşı özellikle stoperlerle boğuşacak, işte bir şekilde sağa sola servis yapacak bir pivot santraforun varlığı önemli. Oğuz da az önce tam da bunu yaptı. Oğuz diyorum, Denizgül. Eren Depardağ golün asist öncesi adalesi çekti diye düşünüyorum. Yok, adale değil ama bence başı dönüyordu, öyle tahmin ediyorum. Çünkü kafasına bir darbe aldı ve darbe sonrasında da muhtemelen başı dönüyordu. Montella Hoca da risk etmek istemedi. Evet, basketbolda Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig yarı final ilk mücadelesinde Anadolu Efes Fenerbahçe Beko deplasmanında ve 32-42 Anadolu Efes'in üstünlüğü var. Sevgili dinleyiciler, 3. periyot oynanıyor mücadelede. Çok kısır bir mücadele. İlk periyodu 15-6 Anadolu Efes deplasman dönemde kapattı. İkinci periyotta yine kısır bir mücadele vardı. Daha doğrusu ilk periyot değil mi? Pardon, 6-21. İkinci periyot 15-13. Şu anda da 32-42 Anadolu Efes'in Fenerbahçe deplasmanında üstünlüğü var. Bakalım 10 sayılık farkı koruyabilecek mi Anadolu Efes ve seride 1-0 öne geçebilecek mi? 5 maç üzerinden oynanıyor bu seri, biliyorsunuz. 3'e ulaşan takım finale adını yazdıracak. Evet, şimdi bu arada ceza sahasında bir orta ama pozisyon offside. Deniz offside'de kaldı. Pozisyonda o da şu ana kadar net bir pozisyona giremedi. Ama yine de koşuyor, mücadele ediyor. Onu da söyleyelim. Evet, son anda Makedon oyuncu öne doğru çıkınca offside'de kalıyor Denizgül. Dakikalar ilerliyor. Tabii milli takımımız iyi bir oyun oynuyor şu ana kadar. En azından ben iyi oynadığını düşünüyorum. Top rakibi geçtiği zaman ön bölgede 4-5 oyuncuyla baskın bir, şiddetli bir baskı yapıyoruz ve rakibi çıkartmamaya çalışıyoruz. Şu ana kadar 5 şutumuz var. İkisi isabetli. %51 topla oynadık. 146 başarılı pasımız var. Bu arada Kuzey Makedonya şimdi gelmeye çalışıyor. Bir geri pası Altay'a, Altay kontrol etti. Oğuz girdi araya ve tehlikeyi Alioski'nin önünden uzaklaştırdı ama öncesinde pozisyon ofsayt. 146 başarılı pasımız var. %83 pas başarısıyla oynuyoruz. 3 köşe vuruşumuz var. 10 orta yaptık. İkisi isabetli, onu söyleyeyim. Evet Can, tam da bu işte yani, ilaç. Gerçekten hani şu anda tam bir ilaç diyebiliriz Can'ın performansı için. Eğer böyle kanatta böyle oynayacaksa ben canavarım yani. Can'ın Dünya Kupası kadrosunda olmasını ve mümkünse de ilk 11'de oynamasını isterim. Çünkü sırtı dönük top aldıktan sonra hani bir şekilde o güvenli pas aralığını oluşturmaya çalışıyor. Topu kaptırmadığı için de haliyle rakip bir anda siz çıkarken rakip sizin üzerinize kontradan gelemiyor. Özellikle Can'a atılan toplarda şu ana kadar pas isabeti yüksek Can Uzun'un gördüğüm kadarıyla. Yıllık izin Ağustos'ta Yunus abi, Ağustos'un sonunda inşallah bir süre gideceğiz. Kısa bir reklam arasına gidelim, devam edeceğiz.
1: Bahse gireriz devam edecek. Reklam.
2: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan News Corp'ta. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan News Corp'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
3: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
4: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
5: Kalmıyoruz 5'te. 6'lı kuponun yatarsa 500 TL'ye kadar hediye hesabına iade. Son düzlükte sen de kampanyalara koş. Öne geç, önde bitir.
4: Şampiyonla son düzlükte.
1: Reklam.
6: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Bahse gireriz devam ediyor.
0: Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Dakikalar 41 ve milli takımımız 2-0 önde Kuzey Makedonya karşısında ve şimdi sağ taraftan tehlikeli bir yerden serbest vuruş kullanacağız. Orkun Kökçü topun başında milli takımımızın ilk golünü atan oyuncu ve şimdi ceza sahası kalabalık. Bakalım nasıl bir organizasyon yapacak milli takımımız. 5 oyuncuyla gol arıyoruz. İçeriye bir orta kafalardan sekti. Şimdi Rovaşat Ali uzaklaştırmaya çalıştı. Dönen top bir vuruş. Savunmadan sekti. Yine Kuzey Makedonyalı oyuncular uzaklaştırdı. Yine içeriye doldurulan bir top. Israrla Salih merkeze doldurdu. Anlamadım sol tarafta. Can Uzun bomboştu. Onun yerine merkeze pas vermeyi, daha doğrusu tekrar atağa devam ettirmeyi düşündü ama çok da başarılı olamadı. Evet, dakikalar 44 ve milli takımımız 2-0 önde Kuzey Makedonya karşısında iyi oynadık şu ana kadar. Bloklar arasını bence çok daha açmadık. Takım olarak hareket etmeye çalışıyoruz. Şimdi yine sağ taraftan gitmeye çalışıyoruz. Oğuz bastı, topa çekti. Zeki ile oynadı. Şimdi Oğuz'a tekrardan, Oğuz'dan içeriye bir orta. Ters bir vuruş. Atak devam ediyor. Mert içeriye bir orta, yine kimse dokunamadı. Mert kaleye vurmayı tercih etse çok daha etkili bir atak olabilirdi ama şimdi kontra atak verebiliriz. Elif Elmas sol taraftan gelmeye çalışıyor. Alioski sağ tarafa döndüler. Şimdi sağ tarafta içeriye bir orta gelebilir. Geldi Alioski, kaleciyle karşı karşıya. Bir plasya alta. İkinci müdahale ve çarptık. Out'a gitti. İnanılmaz bir pozisyon kaçırdı. Gerçekten burada kademeye iyi giremedik. Sağ taraftan Miovski ortaladı. Bir anda Alioski kaleciyle karşı karşıya kaldı. Ozan'dan sıyrıldı. İyi bir vuruş geldi diyebiliriz ama sonrasında Altay kurtardı. Dönen top, boşta kalan topu Orkun uzaklaştırmaya çalıştı. Başka bir Makedon oyuncuya çarptı ve top Davut'a gitti. %99'luk bir gol pozisyonu. Makedonya'nın ilk kez bu kadar etkili bir atak gerçekleştirdiler. Bunlara dikkat etmek lazım. Yani atak sonlandırma iyi yapmak lazım. Az önce Salih'in içeriye doldurduğu top aslında sola bıraksa belki de yok, hayır, o ataktan sonraydı. Mert'in içeriye çevirdiği top. Sonrasında iyi geriye koşamadık ve bir anda pozisyon verdik Kuzey Makedonya karşısında. %99'luk bir gol pozisyonuydu. Evet, şimdi Yunus Akgün sağ tarafa Zeki'yi bıraktı ama yani çok da bırakmasa daha iyiydi yani, öyle bir pozisyon. Şimdi yine Yunus'tan içeri bir pas. 3 dakikalık bir uzatma oynanacak. Kaleci yine başarılıydı. Dimitrevski iki kez üst üste hani böyle çok zor paslar Yunus Akgün'den. İkisinde de birinde savunma araya girdi. İkincisinde yine top bizde kaldı. Onda da kaleciye kadar giden bir pasta daha iyi bir opsiyon olabilirdi Yunus Akgün için. Evet, Kuzey Makedonya kendi yarı sahasında şimdi pas taşıyor. 2-0'lık üstünlüğümüz devam ediyor. İkinci yarıda bakalım, muhtemelen çok ciddi bir oyuncu değişikliği olacaktır. Milli takımımız özelinde diğer oyuncu

oyuncuları da bir görmek isteyecektir. Teknik direktörümüz Montella ve bir şekilde hani onların da bu hazırlık maçında süre bulmasını isteyecektir. İyi de olacaktır tabii süre bulmaları bence. Şimdi orta sahada Eleze'ye yapılan bir faul var ve serbest vuruş kullanacak Kuzey Makedonya sağ taraftan. Onlar da etkili gelmeye çalışacaklar bakalım. Evet, milli takımımız özellikle top rakibe geçtikten sonra topun arkasına geçmeye çalışıyor. Şimdi kaptığımız toplardan birisi yine çok oyuncuyla çıkabiliriz. Sağ taraftan Can Uzun, sağ kanatta bomboş Oğuz ama Can Uzun Deniz Gül'e o pası vermeye çalıştı. Deniz'den önce kaleci çıktı ve kontra etmeyi başardı. Sağ tarafta Oğuz Aydın gerçekten çok güzel bir koşu göstermişti ki bomboştu. Ona vermek yerine Deniz'e atmayı tercih etti ama oldukça şiddetli, daha doğrusu pasın şiddeti yüksekti ve top da kalecide kaldı. Şimdi tekrar top milli takımımızda orta sahada. Şimdi Orkun'dan bir pas Oğuz'a, Oğuz Deniz oyuncunun üzerine gitti. Sonrasında bir vuruş kaleci Dimitrevski soluna gelen topa yattı ve kontrol etmeyi başardı. Bu kez de Oğuz hani şut atmak yerine belki Deniz'e iyi bir orta yapabilirdi ama şut atmayı tercih etti. Bu arada bomboş bıraktık. Şimdi savunmanın arkasına atılan bir top, Çağlar son anda girdi araya. Yalnız nasıl böyle boşluklar verdik bir anda? Bomboş kaldı. Yani kalecinin degajıyla beraber Altay'la karşı karşıya kaldı Makedon oyuncu. Çok ilginç. Hani sanki böyle ilk kere bitmiş gibi milli takımımızın oyuncuları. Yani çok büyük bir konsantrasyon kaybı ki Çağlar da çok kızdı pozisyonda. Şimdi sol taraftan gelmeye çalışıyoruz. Mert Müldür merkeze, Yunus Akgün sağ tarafta, şimdi bir atak. Zeki, Oğuz'a, Oğuz'dan içeriye bir orta korner. Evet, hakem korneri kullandırmadı, İspanyol hakem. Ve ilk yarının bitiş düdüğünü çaldı sevgili dinleyiciler. İlk yarıda Türkiye 2, Kuzey Makedonya 0, iyi oynadığımızı söyleyebiliriz. Orkun'a bir isabetli şut da attırmamız lazım. İkinci yarı devam ederse atabilir, devam etmezse atamayabilir sevgili Aydın abi. O yüzden bir şey söyleyemiyorum. İkinci yarı oyundan alabilir kendisini Montella Hoca. Çünkü bu bir hazırlık mücadelesi, öyle bakmak lazım. Haliyle çok da riske etmeyebilirler. Evet, ilk yarıda 0.73 gol beklentisi ürettik. 152 topa sahip olduk. 9 şutumuz var. 3'ü isabetli. Bir büyük şansımız var. 3 köşe vuruşumuz var. %84 topa sahip olduk ve 196 başarılı pasımız var. Şöyle bakıyorum. Başka ne var? İsabetli şut XG'si, yani gol beklentisi 0.26. Top Deniz'e gitti diyorsun. Maç Dolmabahçe'de mi oynanıyor demiş. Güzel bir espri yapmış. Evet, bayağı güzelmiş. Hayır, Deniz Gül var ya, o yüzden söylüyorum. Anladınız zaten ama neyse. Güzel bir espriydi. Çok gülmeyeyim şimdi yayında. Ceza sahası içinden şut. 6 kez ceza sahası içinden şut attık. Ceza sahası dışından 3 denememiz var. Bir topun direkten döndüğünü söyleyelim. Can Uzun'un vuruşunda top çataldan geri dönmüştü. Rakip ceza sahasında topla buluşma 12 kez. Makedonya'ya göre çok daha fazla. Rakip ceza sahasında topla buluştuk. 3. bölgede 55 pas yaptık. 55 pas yaptık. Daha doğrusu 55 isabetli pas yaptık. 75 denemede %73 başarımız var. Şöyle bakıyorum, %17 orta denememiz var. Yani %17 başarımız var. Ortalarda biraz isabetsiz ortalar yaptık ilk itibariyle ve 0.28'de asist beklentimiz var. Yani oyuncularımızın özellikle merkezde ya da sağ tarafta, sol tarafta kazandığı toplarda gol beklentisi olabilecek pozisyonlardan ortaya çıkan bir asist beklentisi. İlk yarıda Altay'ın bir kurtarışı var. Yine Dimitrevski'nin de bir kurtarışı var. Makedonya 4 şut attı, 1'e isabetti. Yine çok net Alevski ile çok net bir pozisyon kaçırdılar.
0.51 gol.

0: Makedonya'nın. Ama benim için tabii sıkıntı olan Alioski'nin pozisyonunda sağ taraftan geliştirdikleri atakta sol tarafta bomboş Alioski'nin kalması. Yine hani orada Altay ve Orkun başarılıydı ikinci müdahalede. Diğer tarafta Dimitrevski'nin yani bizim gerçekleştirdiğimiz bir atakta atağın devamında kalecinin degajıyla beraber uzun oynadığı topla beraber bir anda Makedon oyuncunun kaleci Altay'la karşı karşıya kaldığı pozisyon. Yani orada savunma bloğu çok açıktı. Oraya da bir ikinci yarıda mutlaka çözüm bulacaktır ya da uyaracaktır. Diyelim araya gidelim. Birazdan tekrar buradayız.
1: Bahse gireriz devam edecek.

0: Dünyanın neresinde olursan ol, telefon ve tabletinde Radyo Spor her an her yerde seninle.
1: Radyo Spor.
0: En güncel haberleri anında almak, yayınlara hemen ulaşmak, Radyo Spor'u takip etmek ve ilk bilen olmak için Radyo Spor uygulamasını App Store ve Google Play'den indirebilirsin. Radyo Spor, sporun tek adresi.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
4: Destansı indirim günleri başlamış. Sepete attığım ayakkabı da indirime girmiştir herhalde.
5: Aa, bunun fiyatı artmış. Bir yanlışlık var galiba.
6: Her ürün ucuz.com, ben Erkan, nasıl yardımcı olabilirim?
4: Sitenizde indirim var demişsiniz. Ama ben ayakkabıyı sepete attığımda 299 liraydı. Şimdi 499 liraya çıkarmış, sonra da 399 liraya düşürmüşsünüz.
6: Çok özür diliyorum. Hemen şimdi düzeltiyorum. Şu an düzelmiş olması lazım.
4: Bu sefer de fiyat 599 liraya çıktı.
6: Şimdi tekrar kontrol edin.
4: Yine 399 lira oldu.
6: Ama hanımefendi, bu sefer 599'dan 399'a düştü. Ya öyle düşünün yani. Bence harika fırsat. Ben olsam alırdım.
4: Ama bu yanıltıcı. Önce fiyatı arttırıp sonra indirim yapıyorsunuz. Şimdi sizi Ticaret Bakanlığı'na şikayet edeceğim.
7: İndirim miktarı ve oranının gösterilmesinde tüketici yanıltılmamalıdır. Bu gibi durumlarda şikayetleriniz için Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'na başvurabilirsiniz.
6: Cezada indirim olur mu acaba ya?
7: Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
1: Radyo Spor.
2: Reklam.
1: Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor.
2: Radyo Spor. Sporun tek adresi.
8: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
9: Bu girişi reddetti bir kez daha. Görevliler Sydney Show'u içeri almaya çalışıyor. Gözleri de örtüldü şimdi. Üç safkan dışarıda. Romance, My Iron, Sydney Show, bu isimler. Sydney Show geri alındı şimdi. Romance yaklaştırıldı kulvarına. Ahmet Hasan Bayar'da izleyeceğiz Romance'i. Romance içeride. My Iron, onun giriş hazırlığı var. En dış box'ı Remzi Doğan'la kullanacak. My Iron içeride. Sydney Show bu kez yerini aldı. Safkanlar son koşu için box içinde hazır.

Start verildi değerli yarışseverler. Şanlıurfa'da son koşu heyecanı başladı. 6 numaralı İsmet'in ve 15 numaralı Riz rakiplerinin 7-8 boy kadar gerisinde koşuya başlayabildi. 5 numaralı Speeding Bull çıkışa birlikte liderliği aldı, hemen dışına sokuldu. 1 numaralı Yiğit Kan 2 boy kadar gerilerinde, 14 numaralı Latif Ağa 3.lükte. Dışında 2 numaralı Paul Penazza da ön gruba doğru hamle yaptı. 1 boy kadar gerilerinde Triple Azer X var. Triple Azer X'in yarım boy kadar hemen dışında. 7 numaralı Superline var. Superline'dan 2.5 boy kadar geride 3 numaralı Bromance. 5-6 boy kadar geri 9 numaralı Baba Derviş. 1 numaralı Yiğit Kağan son 600 metreye önde geliyor. 2 numaralı Paul Penazza 2.lükte. 2.5 boy kadar geride içeride 8 numaralı Triple Azer X var. Dışta 7 numaralı Superline. Aralardan 14 numaralı Latif Ağa'nın ataklarını izliyorum bu şekilde. Safkanlar son koşuda virajı dönmek üzere. 1 numaralı Yiğit Kağan, 2 numaralı Paul Penazza'nın önde virajı önde dönmüştü. Ancak 2 numaralı Paul Penazza yüklendi, liderliği aldı. 1 numaralı Yiğit Kağan ikincilikte kaldı. 3 boy kadar geride içeride. 8 numaralı Triple Azer X dışında 3 numaralı Bromance var bu şekilde. Safkanlar son 200'e de girdi. 2 numaralı Paul Penazza.

0: En az daha farkı 4-5 boya kadar çıkardı. 3 numaralı Bromance ikinciliğe geldi. 2 numaralı Paul Penazza liderliğini devam ettiriyor. Bromance ikincilikte koşuyu kazanan isim 2 numaralı Paul Penazza değerli yarışseverler. 3 numaralı Bromance ikinci. 11 numaralı Beyond the Sea üçüncü. 6 numaralı İsmet'im dördüncü olurken 4 numaralı My Iron ve 13 numaralı Sea Smoke da beşincilik için aynı yakın geçen isimler oluyor. Şanlıurfa'daki son koşuyu 2 numaralı Paul Penazza Yusuf Cengiz'le kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. TZK e-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. ebayi.tzk.org.
3: Bahse gireriz devam ediyor.
4: Devam ediyoruz. Bahse gireriz. Ben Caner Aydar. Saatler 22.30'a kadar sizlerle birlikteyiz. Milli takımımız ilk yarı 2-0 önde kapattı sevgili dinleyiciler ve ikinci yarı birazdan başlayacak. Oyuncu değişikliklerimiz tabii ki olacak. Onu söyleyelim. Bakalım kimler oyuna dahil olacak. İrfan Can Kahveci'yi görüyorum. Samet Akaydın'ı yine görüyorum. Muhtemelen bir Ozan değişikliği olur. Öyle tahmin ediyorum. Ozan çıkacaktır diye tahmin ediyorum yani. Tahminim bu yönde. Bilmiyorum. Bakacağız birazdan. Evet. Diğer tarafta Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nde Fenerbahçe Beko 47, Anadolu Efes 54. Dördüncü periyot oynanıyor. 4 dakika var maçın bitmesine ve çok kısır bir mücadele takip ediyoruz. Gerçekten çok kısır mücadele. Hani bu kadar kısır geçmesini beklemiyordum. Ne yalan söyleyeyim. Şu ana kadar neredeyse sayı yok denecek kadar az. Fazla sayı çıkmadı. Bakalım maçın sonraki bölümü nasıl olacak? Hep beraber göreceğiz. Ama şu ana kadar kısır bir mücadele izlediğimizi söyleyelim. Kıymetli dinleyiciler. Evet, Orkun oyundan alındı. Kaan Ayhan oyunda gördüğüm kadarıyla. Samet oyunda. İrfan Can Kahveci oyunda. Kimler oyundan çıkmış birazdan anlayacağız. Caner Bey Yüce Montella demiş. Yüce demeyelim de Montella Hoca diyelim. Can Uzun ve Deniz Gül oynatıyor. Bak neymiş, forvetler kendini geliştirirse takımda yer bulabiliyormuş. Geçen yaz Semih ve Cenk denklemlerindeki eleştirileriniz ile kulaklarınızı doldurmuştunuz demiş. Hadi canım yapma şimdi. Montella Hoca'yı şimdi burada dediğim gibi. Evet. Çok günahına girdiniz Montella Hoca'nın demiş. Geçiniz. Bakın geçiniz diyorum. Geçelim bunları. Kimsenin günahına falan girdiğim yok. Gayet objektif, gayet kaliteli yorumlar yaptığımı düşünüyorum. Montella Hoca doğruları yapsın. Her zaman başımızın tacı. Yeter ki doğruları yapsın. Ama şimdi siz Orkun'u oynatmadığı zaman, Türkiye'nin en iyi, en formda oyuncusunu oynatmadığı zaman, eleştirdiğimiz zaman, vay efendim niye Montella Hoca'yı eleştiriyorsunuz diyorsunuz. Romanya maçı bakınız. Kosova maçında bakıyorsunuz. Maçın galibiyetini, hani o galibiyet golünü getiren, asisti yapan oyuncu Orkun Kökçü. Hatta maçın oyuncusu seçilen yine Orkun Kökçü. O yüzden geçelim bu işleri. Yapmayalım yani. Montella hocamızı seviyoruz. Dünya Kupası yolunda da başarılar diliyoruz Montella hocamıza. Yeter ki doğruları yapsın. Kendi söylediği gibi kulaklarını tıkasın ve işini düzgün yapsın. Yani başka benim hiçbir isteğim yok kendisinden. Çünkü o da onun işi. En iyi kadroyu çıkarmak, milli takımımızı en iyi şekilde hazırlamak ve Dünya Kupası'nda başarılı olmamız. İrfan Can Kahveci, Yunus Akgün, Ozan Kabak, Samet Akaydın ve Orkun Kökçü. Kaan Ayhan değişikliği var. Milli takımımızda ikinci yarının hemen başında Despotovski çıktı. Yine Atanasov ve İmran Fethiye oyundan çıktı. Manev

Emine ve Muslu, Misar Muslu oyuna dahil oldu. Kuzey Makedonya'da. Evet, milli takımımız şimdi sağ taraftan gelmeye çalışıyor. İlk yarıda Oğuz'u çok beğendim. Çok fazla bindirme yaptı ki bu bindirmeleri de gayet, yani toplu koşulları gayet iyiydi. Umarım ikinci yarı devam eder aynı şekilde. Bakalım, bekleyip göreceğiz. Ama güzeldi, onu söyleyeyim. Gayet başarılıydı. Umarım ikinci yarıda da yine aynı şekilde dediğim gibi devam eder. Evet, bir dakika. Hemen şöyle bir bakalım. Bakalım ikinci yarı nasıl oynayacak? Bu arada Fenerbahçe 50-54'e getirdi mücadeleyi. 2-22 var. Anadolu Efes sayı atamıyor. Fenerbahçe 52. 54 mi oldu? Hayır. Bir faul var. DJ Dozier'ın faulü var. Ve iki serbest atış kullanacak şimdi Fenerbahçe. Beko faul hakkı dolduğu için maça tutunma şansı Fenerbahçe için. Aslında maça ortak olma şansı diyebiliriz. Bakalım, bekleyip göreceğiz ama öyle gözüküyor. Fenerbahçe Beko farklı bir şekilde gerideydi ama şu anda yakalamak üzere. Anadolu Efes'i sadece 4 sayılık bir fark kaldı. Eğer böyle devam ederse, son 2 dakikayı da iyi oynarsa maça tutunabilir Fenerbahçe Beko. Bakalım, Melih'in ilk atışı başarılı değil ama özür diliyorum. İlk atışı başarılı, ikinci atışı başarılı değil ama hücum reboundını kendisi aldı. Sonrasında da Tucker'a bıraktı. Tucker'ın şimdi çok uzaklardan üçtüğü ve son anda iki hamlede savunma reboundını almayı başardı. Anadolu Efes 2-0-9 var. Efes maçı bitirdi gibi düşündü herhalde. Çünkü neredeyse dakikalardır sayı bulamıyor Anadolu Efes. Larkin de oyunda. Evet, bir faul aldı. Basket faul bekledi Larkin ama hakemlerin kararı burada. Hayır, yerde bir faul olduğu şeklinde. O maçta heyecan fırtınası şeklinde devam ediyor. Dediğim gibi ben de mücadeleyi takip ediyorum tabii ki. Bakalım neler olacak. İlk maçı deplasmanda kazanabilecek mi Anadolu Efes? Tabii ki önemli. Deplasmanda bir maç almanız, hani bunu kaba tabirle söyleyeyim, çalmanız önemli tabii ki. Çünkü bir şekilde rakibin o ev sahibi avantajını ortadan kaldırmış oluyorsunuz. Kendi sahanızda iki maç oynayacaksınız. İki maçı kazandığınız anda bir anda finale yükselmiş olacaksınız. Bu anlamda önemli ve değerli olduğunu düşünüyorum ama tabii ki henüz maç devam ediyor. Fenerbahçe Beko molaya gitti. Dakikalar 49'u gösteriyor. Türkiye 2, Kuzey Makedonya 0. Evet sevgili Ali'ye az önce cevap verdik. Efes eski günlerdeki gibi comeback demiş Antalya'dan Serkan Bey. Ordu'dan Tuna Bey, uzun zamandır kendisiyle görüşemiyorduk, haber alamıyorduk, daha doğrusu mesajlarını görmüyorduk. Kanada-Özbekistan maçının ilk yarı gol var. Evet, ikinci yarı evet olur mu abi, iyi yayınlar, iyi ki varsınız. Bol şanslar, bilemiyorum. Hazırlık mücadelesi, o yüzden çok bir şey söyleyemiyorum. Turgay Bey Ankara'dan yazmış. Selamlar, sevgiler. Bizden de selamlar, sevgiler olmuş. Montel Hoca Dünya Kupası'na götürebilir. Hatta Dünya Kupası ikincisi olabilir. Belki kupayı alabilir ama ben hiçbir zaman tatmin etmeyen bir hoca olarak kalacak. Çünkü Montella Hoca konusunda adını koyamadığım, rahatsız olduğum birçok konu var demiş. Neden rahatsız oluyorsunuz sevgili Turgay Bey? Yazar mısınız rica ediyorum. Niye mesela? Şimdi çünkü sevgili Ali Cemal de benim yorumlarımdan yıllarca rahatsız oldu. Montella Hoca konusunda yaptığım yorumlardan sebebini anlayamadım. Hani sanki eleştiri yapmamamız gerekiyor gibi bir durum var. İşte milli takım hocası eleştirilmez kardeşim. Niyeymiş? İşte Avrupa Şampiyonası'na gitmişiz, Dünya Şampiyonası'na gitmişiz. Daha ne yapsın Montella Hoca? Daha bir şey yapmasını istemiyoruz. Ne yapmasını istiyoruz? İyi bir futbol istiyoruz. Başka bir şey istemiyoruz. Evet, mücadeleyi takip ediyoruz. 1.42 var. Ne oldu? Bir faul. Yerde bir faul. Fenerbahçe Beko 51, Anadolu Efes 54. Çok çekişmeli bir mücadele. Ne oldu burada, faul mu oldu anlamadım.
Bu arada milli takımımız şimdi sol taraftan Can Uzun'la gelmeye çalışıyor. Can'ın müdahalesi. Öncesinde bir müdahale var. Korner. Yazarsanız çok çok mutlu olurum. Selam Caner Bey, güzel insan, iyi yayınlar. Çok teşekkürler Hasan abi. Hasan abi neredesin sen ya? Uzun zamandır yoksun. Göremiyorum sevgili Hasan abi. Duyamıyoruz. Göremiyoruz mesajlarını. Zaten duyamıyoruz sesini. Mümkün değil ama bir de mesajlarını da göremiyoruz. Hani böyle 2 ayda bir varsın yoksun. İlginç. Evet, İrfan Can Kahveci köşe vuruşunu kullanıyor. Ceza sahasına bir orta. Seken top şimdi. İçerisi yine kalabalık içeri. Bir orta daha. Kötü bir orta. Ama atak devam ediyor. Şimdi Can Uzun. Sağ tarafta boşluk var. İçeri bir orta. Deniz'den bir kafa ve top ağlarda. Yanlış görmediysem Deniz Gül kafayı vurdu ve top ağlara gönderdi. Neymiş? Santrafor olmak gerekiyor. Değil mi? Evet. Deniz Gül topu ağlara gönderdi kafayla ve mücadelede 3-0'lık üstünlüğümüz var. Bu arada Fenerbahçe Beko yakaladı. Anadolu Efes'i 1-18 var. Anadolu Efes hücum edemiyor. Dediğim gibi. Ve bir de hücum faali yaptı. Ercan Osman'ı gerçekten sanki bir şey oldu. Nedir o? Bir anda böyle buz kesti Anadolu Efes. Yalnız Deniz'in golü gerçekten harika. Ceza sahasına Can'ın yaptığı orta. Tek ayak üstünde çıktı ve uzak köşeye, kalecinin uzanamayacağı köşeye çok net bir kafa vuruşu Deniz Gül'den ve topu dağlara gönderdi. Deniz'in golüyle milli takımımız 3-0 öne geçti. O da milli takımda ilk golünü attı. Milli takımımız bundan sonraki mücadele Venezuela ile oynayacak. Ercan Bey yazmış. Bildiğim kadarıyla yurt dışında olması gerekiyor ama tabii yine de bakalım. Ben öyle hatırlıyorum, yani yurt dışında oynamamız gerekiyor. Bakalım ama sizin için hemen şöyle bu hazırlık mücadelesinin yerine ve zamanına bakalım. Valla zamanını söyleyeyim size ama 6'sında oynanacak. 7'sinde oynanacak, özür diliyorum. 7 Haziran'da oynanacak. Muhtemelen deplasmana gideceğiz. Yani bir şekilde oranın bir havasını suyunu alacağız, öyle tamam. Neymiş? Santraforlu oynayabiliyormuş Montelli hocamız demiş sevgili Serkan Bey. Vallahi demiş. Ya hala da oynuyor bu arada. 55. dakika oynayabilir. Ya Deniz tabii, şimdi biz Avustralya ve Paraguay maçları çok kapalı maçlar olacak. Tabii ki bir santraforun olması önemli. Çünkü hani en azından ya nerede durması gerektiğini biliyor. Yani şu anda az önce yapılan ortaya herhangi bir santrafor hariç bir oyuncu çıkıp hani orada Kerem'in çıkıp kafa vurmasını bekleyemezsiniz. Çünkü yüksek bir top. Barış'tan da çok fazla beklediğiniz bir pozisyon olmaz diye tahmin ediyorum. Bu arada milli takımımız şimdi tekrar bir atak gerçekleştiriyor ama kaleci Dimitrevski çıktı ve kontrol etmeyi başardı. Montella hocanın olayı şudur. Bence sanki her şey tesadüfen oluyormuş gibi ama sonuçta bir şekilde oluyor. Bayram tatilindeydim ama geldim demiş. Peki, iyi tatiller abi. Umarım iyisindir. Caner, mesaj atmasam da seni dinliyorum. Bayern eve Porto'ya teşekkürler demiş sevgili Ali abi. Ali Sarı Ankara'dan. Evet, Ankara'dan çok dinleyen dinleyicimiz var. Ankara'dan bizi dinleyen tüm dinleyicilerimize selamlar, sevgiler olsun. Seviyoruz Ankaralı dostları. Kendim de bir geçmişte Ankara'da uzun yıllar yaşayan birisi olarak tabii ki oradan birileri yazdığı zaman ayrıca mutlu oluyorum. Diyelim. Devam edelim. Türkiye 3, Makedonya, Kuzey Makedonya 0. Bu arada Efes 56-54 öne geçti. Fenerbahçe Beko karşısında ve 28 saniye var. Az önce Shane Larkin'in bıraktığı topta Ercan Osmani tiplemeyi başardı ve şu anda 28 saniye kala ya Fenerbahçe maçı uzatmaya götürecek. Yani bir şekilde bir ikilik bulup sonrasında savunacak. Çünkü çok fazla süre kalmadı. 28 saniye var. Yanlış mı görüyorum? Hayır, 39 saniye var. Evet, yani Efes için de bir hücum şansı var.
Ya da üçlüye gidecek. Efes'in hata yapmasını bekleyecek. Öyle bir durum olabilir. İkisi de olabilir. Bakalım.

0: ekleyip göreceğiz. Ama önce bunun için sayı bulması gerekiyor. Fenerbahçe Beko'nun. Bunu da söyleyelim. Dakikalar 57'yi gösteriyor mücadelede. 3-0'lık üstünlüğümüz devam ediyor. Kadıköy'de oynanan bu mücadele milli takımımızın Dünya Kupası öncesindeki iki hazırlık mücadelesinden birisi sevgili dinleyiciler. Ve tabii ki önemli. Montella Hoca da söyledi. Hani ben de söylüyorum. Tabii ki hazırlık maçı da olsa hani sonuçta işin içinde milli takımımız varsa bu önemlidir, değerlidir. Öyle bakmak istiyorum. Öyle görmek istiyorum. Öyle düşünmek istiyorum. Zaten hoca da aynı şeyi söyledi. Hani hazırlık maçı falan deyip geçmeyin. Her yerde milli takımımız maçı önemlidir, değerlidir dedi. Dünkü basın toplantısında ben de aynı şeyi düşünüyorum. Nerede oynanırsa oynansın, hani bir şekilde oynadığımız bütün maçları kazanmamız gerekiyor. Hem özgüven için kazanmamız gerekiyor. Hem de kazanalım işte yani. Güzel bir şey. Kazanmak her zaman iyidir. Hele bir de hani bu milli takımsa çok daha değerli. Mutlu olalım yani. Evet, dakikalar 58'i gösteriyor. Gördüğüm kadarıyla Arda oyuna dahil olacak. O da yine sakatlığı vardı biliyorsunuz. Ve o da toparlamaya çalışıyor. Yine Melih de oyuna dahil olacak. Ama öncesinde biz kısa bir reklam arasına gidiyoruz.
1: Bahse gireriz devam edecek. Reklam.
2: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, yüz milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
3: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
1: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
4: Radyo Spor.
1: Bahse gireriz devam ediyor.
0: Devam ediyoruz. 59. dakika ve mücadelede 3-0'lık üstünlüğü devam ediyor. Milli takımımızın bol bol pas yapıyoruz. Dediğim gibi Arda ve Merih oyuna dahil olacaktı. Henüz olamadı. Bakalım ne zaman olacaklar. Herhalde birazdan olacak diye tahmin ediyorum. Ben Aral'ı da bekliyorum. Aral Şimşir'i yine bekliyorum sevgili dinleyiciler. Bir bakalım. Bekleyip göreceğiz ama bekliyorum milli takımımızda. Onun da forma giymesini bekliyorum. Güzel de olur. Evet, 54-56 Anadolu Efes'in üstünlüğü var. Şimdi Anadolu Efes iki serbest atış kullanıyor. DJ Dozier ilk serbest atışı başarılı ve 54-57 oldu. Hayır, Web. Özür diliyorum. Web'in ilk atışı başarılı. İkinci şimdi serbest atışı kullanacak ama öncesinde şimdi milli takım sağ taraftan gelmeye çalışıyor. Ceza sahasına Deniz'den önce müdahale. Oğuz bomboş pozisyonda Deniz ama Deniz'e ikinci golünü attıramadı. Oğuz bir anda sağ taraftan etkili geldi milli takımımız. Bu arada 54-58 oldu. 25 saniye var mücadelenin sona ermesini. Fenerbahçe Devinol da şimdi hücumda. Üçlük lazım. Fenerbahçe Devinol şimdi kullanamadı. Takır'a bıraktı. Takır'dan Yantunen'e ve Yantunen'in üçlüğü 57-58 sonrasında da Larkin'e bir faul. Gerçekten Yantunen neredeyse potaya bakmadı bile. Hani kaldırdı attı ama başarılı. ilginç bir

güçlük oldu ama başarılı. Hayır, özür diyorum, Tarık Biberovic, tekrar düzeltiyorum. Tarık Biberovic'in üçlüğüyle beraber 57-58'e geldi. Şimdi süreye bakılacak. Evet, milli takımımızda Can Uzun ve Salih Özcan oyundan alınıyor. Onların yerine Arda ve Oğuz da yine oyundan çıkacak. Evet, Aral Şimşir sonunda milli takımımızın ilk kadrosuna dahil olduğu Aral Şimşir. Bekliyorum, Muhammed yine oyuna dahil olacak. Melih oyuna dahil oluyor milli takımımızda. Aral'ı niye bekliyorum biliyor musunuz? Şunun için bir, Larkin kaçırdı. 58-57, ikinciyi mecbur atmak zorunda. Mücadeleyi en kötü uzatmaya götürmek için. Shane Larkin serbest atış kaçırdı. 58-57, Anadolu Efes'in üstünlüğü var. Ve bakalım, Shane Larkin 2'de 1 yaptı ve sonrasında da molaya gidiyoruz. Lasso ve Yasikevicius büyük bir stres halinde. 11 saniye var, mücadele uzatmaya gidebilir, öyle gözüküyor. Evet, milli takımımızda oldukça yoğun bir oyuncu değişikliği var. Bakalım bu oyuncuların etkisi olabilecek mi, katkısı olabilecek mi? Sadece Deniz oyundan alınmadı. Deniz de devam ediyor Montella Hoca. İlginç yani, genelde değiştirirdi ama değiştirmedi bugün. İyi de yaptı bu arada, güzel bir şey. Muhammed oyuna dahil oldu kalecimiz. Oğuz Aydın, Arda Güler, Can Uzun, Barış Alper Yılmaz, Salih Özcan, Ege Tıknaz, Altay Bayındır, Muhammed Şengezer ve Çağlar Söyüncü, Merih Demiral aslında bitmedi. Can Uzun iki kez okudum. Can Aral Şimşirli değişti, onu söyleyeyim ama burada bir yanlışlık var. Yani Can hem Barış Alper'in yerini, daha doğrusu Barış Alper hem Can'ın yerini hem de Aral'la değişmemiş olabilir. Bu arada şimdi Aral Şimşir'den bir ara pası ceza sahasına, şimdi Aral tekrar sol taraftan bir atak. Bakalım, Arda ısrarla Aral Şimşir'e vermedi pası, sonrasında köşe vuruşu. Evet, Arda Güler, Aral yanında bomboştu ama ısrarla ona pas vermedi. Aslında müsaitti Aral ama Arda ısrarla ikinci, üçüncü çalımı da atmak istedi. Sonrasında da Makedon oyuncu topu kornere gönderdi biraz. Burada böyle. Evet, düzeltiyorum. Oğuz Aydın, Arda Güler, Salih Özcan, Ege Tıknaz. Şimdi kullandığımız köşe vuruşu Arda. Tekrar bir orta daha. Üçüncü kez yine Arda'ya geliyor. İki kez ortaladı. Şimdi yine sağ taraftan gelmeye çalışıyoruz. Sol tarafa Barış'a bırakıldı. Barış ceza sahasına, Arda'ya geldi yine. Arda'dan içeriye bir orta daha. Bomboş ve dışarıya. İnanılmaz bir pozisyon. Merit Demiral kaçırdı ama öncesinde 2 oyuncumuz dokunamadı. Arka direkte Merit Demiral bomboş ama dışarıya bırakıyor. Gerçekten kaçırmanın neredeyse imkansız olduğu bir pozisyon. Evet, 59-59, DJ Dozier az önce faul yaptı, 5. faulünü ve şimdi Tucker serbest atış kullanacak. 11 saniye kala Fenerbahçe eşitliği sağladı ve şimdi öne geçme şansı Fenerbahçe Beko adına. Gerçekten ilginç bir mücadele. Efes 2 sayı öndeyken 11 saniye kala hücum sırası Fenerbahçe Beko'daydı. Bakalım basket faul olacak mı? Evet, basket faulden 60-59'a getirdi. Ve şimdi Larkin'le geliyor. 2,5 saniye Larkin çok uzaklardan ama potadan döndü ve Fenerbahçe Beko kazandı. Gerçekten çok ilginç bir mücadele. Neredeyse maçın başından sonuna kadar maçı hep önde götüren Anadolu Efes son saniyeleri, son dakikaları oynayamadı. Larkin'in kaçırdığı serbest atış sonrasında Tucker'ın basket faaliyle beraber mücadele 60-59 sonuçlandı ve seride 1-0 öne geçti Fenerbahçe Beko. Evet, 3-0'lık üstünlüğümüz dakikalar 65'i gösteriyor sevgili dinleyiciler. Evet. Aydın abi. Peki. Yani ben söyledim yani, ikinci yarıya çıkmayacaktır. Muhtemelen Orkun Kökçü, nitekim çıkmadı da yani.
Yani şimdi gol falan da attı. Hani risk almak istemedi. Hadi böyle. Belki garip olacak ama Hamit Altıntop zamanı da Hamit Altıntop'un ekibinde etkisinde kalmış gibiydi oyuncu seçimlerinde ve nedendir bilmiyorum bir türlü milli takıma iyi oyunu oynatamadı diyor Montella Hoca. En önemlisi sıkıntılı oyuncularda ve milli takıma faydası olmayan oyuncular üzerinde çok diretti. Örneğin 100 tane milli maç oynadıysa Barış Alper 95'inde iyi oynayamadı ama diretti. En önemlisi yaptığı hatalarla oynadığı takımlara ve milli takıma çok büyük sıkıntılar yaratan Samet konusunda hala diretiyor. Anlam veremiyorum ve rahatsız olduğum bir diğer konuda, hatta en büyük konuda belki size garip gelebilir. Dinleyicilere de garip gelebilir. Galatasaraylı oyunculara sürekli ağırlık veriyor. İyi maç oynasalar da hatta kötü oynasalar da milli takımda vazgeçmiyor. En büyük rahatsızlığım bu olabilir. Saygılar demiş dinleyicimiz. Turgay Bey, bilmiyorum hangi takımlısınız. Yani takımcılık yapmıyordur diye tahmin ediyorum. Bu zaten kötü bir şey. Umarım da yapmıyordur. Yapmaz da umarım. Ben sadece şundan bahsediyorum ya da şunu söylemek istiyorum ki zaman zaman da söylüyorum. Ya Montella hocadan ne bekliyorum ben? Adil olmasını bekliyorum. Formda olan oyunculara forma şansı vermesini bekliyorum. Yani oyuncu ismi var diye oynatmaması, oyuncuları yerinde oynatmasını istiyorum. Örneğin Aral Şimşir işte hani beğenirsiniz beğenmezsiniz. Midtjylland'da oynuyor. Danimarka Ligi'nde oynuyor. Biliyorsunuz UEFA Avrupa Ligi'nde de Fenerbahçe'nin elendiği hatırlarsanız Nottingham Forest'ta elenmişlerdi onlar da. Ve hani o oralarda da oynayan bir oyuncu. Danimarka Ligi'nde yılın futbolcusu seçildi. Dersiniz ki ya şimdi Danimarka Ligi ne ki mesela? Ama biz yenemiyoruz yıllardır şu Kopenhag'ı. Hatırlayın yani. Hani zorlanıyoruz Midtjylland, Nordsjælland'dan gidip işte takımlarımız saçma sapan skorlar alıp dönüyor. Şunu söylemeye çalışıyorum. Hani bir futbol oynanıyor ve yılın futbolcusu. Mesela şimdi korkuyorum onu o geniş havuzdan hani çıkarması mesela. Benim için korkutucu. Niye bunu söylüyorum? Çünkü Aral Şimşir gibi bir oyuncuya forma şansı vermek lazım. Tutmak lazım yani milli takımda. Hem merkezde oynayabiliyor, hem dikine gidebiliyor, hem kanatta oynayabiliyor. Tamam Arda'mız var, Kenan'ımız var, Kerem'imiz var, Barış'ımız var. Bakın var da var. Ama yani işte ısrarla bir artı bir kontenjan yaratacağım diye işte geçmişte bu oyuncular hani şu anda formdaysa bu oyuncuyu götürmek lazım Dünya Kupası'na. Hem genç parlayabilir, hem hani Türkiye milli takımına seçtiği için mutlu olabilir. Çünkü Dünya Kupası'na gitti biliyorsunuz. Danimarka doğumlu bir oyuncu. Deniz yine yurt dışında. O da Türkçe bilmiyor mesela. Ama Türkiye milli takımını seçti. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Bu tarz oyuncuları milli takıma ısındırmak lazım. Yavaş yavaş. Dünya Kupası kim istemez ki? Bu arada şimdi milli takımımız etkili gidiyor. Ceza sahasında bir orta. Barış Topağlar'da. Barış Alper. Sağ taraftan gerçekleştirdiğimiz atakta ceza sahasını aldı at dedi. Kim dedi? Birazdan bakacağız. Ve top dağlara gitti sevgili dinleyiciler. 4-0 öne geçtik. Kuzey Makedonya karşısında özellikle. Tabii ön bölgede çok pırpır oyuncularımız var. Arda'nın topuk pasında ceza sahasında o pası veren kim? Görmedim ama bakacağım şimdi. İrfan Can Kahveci olabilir. Evet İrfan Can Kahveci. Barış Alper'i aldı at dedi. O da ceza yayının tam üstünde bomboş kaldı ve topu da köşeden ağlara gönderdi. Yazmış olduğum uzun yazının aslında özeti sizin bahsettiğiniz konudur. Adaletli forma dağıtmıyor. Ben şuna inanıyorum. Kamuoyu baskısı olmasa Orkun'u oynatmaz diyor. Yani kamuoyu baskısı olmasa Orkun'u oynatmaz olmamalı işte. Ben bunu üzülüyorum. Neden? Çünkü dediğim gibi milli takımımız hani baskıyla işte forma vereceğiniz bir yer değil. İyi oynayanın, evet sizin bir kafanızda bir oyuncu profili olabilir. Bir havuzunuz olabilir 24, 25, 20 kişilik net belirlediğiniz bir ekip, bir oyuncu topluluğu olabilir. Sizi bu oyuncular başarıya getirebilir ama zaman zaman da hani aşağıdan da oyuncu getirmek lazım ya. Örnek veriyorum işte Yunus var, Kerem var, Barış var. Tamam güzel. Kenan var güzel ama Can'ı da küstürmemek lazım. Yani Can Uzun da bir çıkış yapmış genç bir oyuncu. Frankfurt'ta oynuyor, Almanya'da oynuyor.

oynuyor Bundesliga'da. Bir şans vermek lazım. Denizi de küstürmemek lazım. Yani denizlere ihtiyacımız var, yeni denizlere. Öyle düşünün. Yeni Aral Şimşirlere ihtiyacımız var. Yani yurt dışında yetişip büyüyen işte oyuncularımızın, ki aşağıda da var bu arada. Ümit milli takımımızda da var. Mesela Almanya'da, Fransa'da diyorum, Hollanda'da oynayan genç oyuncular var. Ya ben iyi oynarsam milli takımımızda mutlaka forma giyerim demesi lazım ve bizi tercih etmeleri lazım. Yani burada beklentim bu. Bu arada Deniz'i dışarı gönderdik mi bir bakalım. Yani oyundan çıktı mı Deniz Gül? Evet, ne zaman çıktı? Bir dakika. Evet, 62'de oyundan çıkarmışız Deniz Gül'ü. 62 dakika sonrasında Barış Alper Yılmaz onun yerine dahil oldu. Santrafor mevki için. Tabi skorun da etkisiyle beraber olabilir. Yani mesela skoru aldıktan sonra daha böyle hızlı hücumlar gerçekleştirebilirsiniz. O zaman olabilir. Ama Deniz şu ana kadar, yani 62 dakika itibariyle benden geçerli not aldı. En azından gördüğüm kadarıyla. Bu bir hazırlık maçı olmasaydı sence Montella Can ve Deniz'i oynatabilir miydi? Hayır, oynatmazdı. Bence oynatmazdı ve jenerasyon başına Montella yakışmıyor diyor sevgili Ali Bey. Ali abinin bir Galatasaray taraftarı bildiğim kadarıyla ve futbolda iyi bilen bir Galatasaray taraftarı, ama bir türlü Montella hocayla yıldızı barışmıyor. Yani geldiği günden beri eleştiriyor Montella hocayı. Benden daha fazla eleştirdi, öyle de tahmin ediyorum değil mi? Ben artık eleştirmiyorum. Çünkü Dünya Kupamız var ve şu anda olumlu konuşmaya çalışıyorum. İyi yayınlar. Montella Hoca'nın bu santraforsuz oyunu anlayışı inadı devam ettiği sürece bence Dünya Kupası'nda başarılı olmamız çok zor. Bugün bir kez daha kanıtladı. Oyunun takımın gücünü yarı yarıya düşürüyor. Bu inadı Kerem Aktürkoğlu olsun, Arda Güler olsun santraforlu oyunda çok daha iyi oynayabiliyor. Valla Deniz bugün fena oynamadı. Hem golünü attı hem ilk yarıda birkaç kez gördüğüm kadarıyla iyi top tuttu, top sakladı ve geriden gelen oyunculara bir şekilde servis yapmaya çalıştı. Bir kilit, hatta iki kilit pası vardı. Bir tanesi biliyorsunuz Can vurdu, direkten döndü. Bu arada evet, Deniz Gül'ün reytingi de gayet iyi gördüğüm kadarıyla. Bugün tabii şu anda bir bakalım oyuncu istatistikleri var mı? Gördüğüm kadarıyla yok. Olsaydı sizler için bunu okuyabilirdim, ama daha doğrusu bakabilirdim, ama bu maçta sanırım oyuncuların istatistikleri tutulmamış. Ya da bakayım, başka bir yerden daha bakacağım. Eğer varsa üzerine konuşuruz. Varmış. Evet, gol beklentisi 0.44. 2 şutu var. Biri isabetli. Deniz Gül'den bahsediyorum. 18 kez topla buluşmuş. %87 pas başarısıyla oynamış. Fena değil. Yani genç bir oyuncu. İkili mücadele 5'te 1 kaybetmiş. Hava topu mücadelesi 4'te 1 kaybetmiş. Yaptığı faul 1. Buraları biraz belki geliştirmesi gerekiyor. Geçen sevgili Alper Gül, Alper Gün'le konuşurken cumartesi, hani Deniz için, hani buralar için henüz sanki yetersiz diye söyledi. Ama şu anda eğer başka birisini çağırmıyorsanız elde de başka bir oyuncu yok. Merhabalar, Türk futbolunun kötü bir durumda olduğunu görmek için yurt dışında yetişen Türk oyuncuların sayısına bakmak yeterli. Türk futboluna Almanya'da doğan, Hollanda'da doğan, Fransa'da doğan oyuncular bir şekilde milli takıma çağrılıyor. TFF'den ve Türk kulüplerinden daha çok katkı sağlıyor. Teşekkürler Avrupa demiş. Fransa'dan Talip Bey yazmış. Yani biz hala 10 artı 4'lere devam edelim. Yapacak bir şey yok. İyi yayınlar. Hem Konferans Ligi'nde hem Türkiye Ligi'nde çok iyi performans sergileyen Okan Kocuk en azından geniş kadroda olmalı. İstanbul takımlarına yapılan pozitif ayrımcılık, Samsunspor, Göztepe gibi Anadolu takımlarında performans gösteren oyunculara haksızlık oluyor demiş. Dinleyicimizin ismi nedir yazarsanız çok mutlu olurum. Bir yazın, ben de size bir iki kelam etmek isterim, ama bir yazarsanız çok çok mutlu olurum. Bu arada Aral şimdi sağ taraftan gelmeye çalışıyor içeriye. Bir vuruş, kaleci! Aral.

0: Şimşir golü atıyordu sevgili dinleyiciler. Güzel bir plase ama hatta Arda da geldi, tebrik etti Aral'ı. Çünkü genç bir oyuncu. İlk kez milli takımda bildiğim kadarıyla ilk kez forma giyiyor. Ama Aral gerçekten iyi bir oyuncu. Mutlaka onu değerlendirmemiz gerekiyor. Ve bunu söylüyorum. Israrla da söylemeye devam edeceğim. Aral'ın mutlaka milli takıma monte edilmesi gerekiyor. Can'la beraber ivedi olarak. Yani hücumdaki o iyi oyunumuzu, pırpır oyuncu profilini kaybetmemiz. Burak Bey, şimdi şöyle ben size bir şey söyleyeceğim. Bu arada hani size katılıyorum. Kesinlikle sizinle aynı fikirdeyim sevgili Burak Bey. Bu hatta burada biraz da yangın yaptım. Neden Arda oyuna şey Göztepe'den Arda davet edilmiyor diye milli takıma. Ben size başka bir şey söyleyeceğim. Ne söyleyeceğim biliyor musunuz? Şunu söyleyeceğim. Söyleyeceğim şeyi unuttum. Yok yok hayır öyle bir şey yok. Berk Özer Fransa'da yılın kalecisi seçildi. Nerede? Evinde. İşte efendim yanlış yaptı. Tamam olabilir. Yani herkes hayatta yanlış yapabilir. Değil mi? Arkadaşlarınız yapabilir. Ailenizden birisi. Hepimiz yapıyoruz. Yani yanlış yapmayan birisi yoktur. Genç çocuklar hata da yapabilirler. Yanlış da yapabilirler. Özür dileyerek tırnak içinde söylüyorum. Saygısızlık da yapmış olabilirler. Herkes bir şekilde bu milli takım formasını giymek istiyor. Haliyle zaman zaman yani bunlar olabilir. Bu arada Aral da şimdi hücumdayız. Aral ceza sahasına girecek ama evet Makedon oyuncuya faul yaptı. Aral Şimşir 26 numaralı formasıyla gerçekten kısa boylu bir oyuncu ama çok güçlü bir oyuncu. Onu milli takıma dahil etmek lazım. Bunu ısrarla söylüyorum. Biraz oynasın göreceksiniz. Berke Özer çağrılmadı. Yani Fransa'da yılın kalecisi. Hani Arda Okan kurtulana kadar, gelene kadar. Hani biz bu arada onu da çağırmalıydı geniş kadroya. Katılıyorum. Okan Kocuk olabilirdi. Neden olmasın? Tabii ki olabilirdi. Ama hani Okan'dan önce bir Berke'yi görmek isterdim burada kendi adıma söylüyorum. Hani bir şekilde affedip neyse artık yani orada neler görüyoruz memlekette. Neyse buralara girmeyeyim. Ama hani Berke ne yapmış olabilir? Ne kadar kötü bir şey yapmış olabilir? Yani Montella Hoca'ya saygısızlık yaptı diyelim ki velev ki. Özür diler olur biter yani bir değil mi? Hani bir milli takımımızın iletişim ekibi var değil mi? Yani olacak iş değil ya. Düşünsenize Fransa'da yılın kalecisi seçilen kaleci Dünya Kupası'na gitmiyor. Yani bu bence çok ciddi bir problem. Diyelim kısa bir reklam arası devam edeceğiz.
1: Bahse gireriz devam edecek. Reklam.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
3: Radyo Spor.
1: Bahse gireriz devam ediyor.

Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Evet, sevgili Ali Cemal demiş ki Aral Şimşir fena geliyor. Can Uzun'u da çok beğendim bugün. İşte Ali Cemal bak şimdi az önce ne demiştin? Montelli Hoca'nın günahına girdin. Sen benim günahıma girdin aylarca yıllarca. Ben işte bundan bahsediyorum. Bu oyunculara forma şansı yıllardır verilmiyor. İsyanım buna. Konuşmalarımın merkezinde odağında bunlar var işte. Neden forma giymiyor Can Uzun aylardır yıllardır diyorum. Değil mi? Onu söylüyorum yani. Montelli Hoca'yı koruduğun kadar biraz beni söylemlerinden birazcık bana hak verseydin şu anda belki bu oyuncular forma giyebilirdim. Konu sadece Okan değil. Anadolu'nun önünün kapandığını düşünüyorum. Göztepe'li Arda bu transfer dönemi İstanbul takımlarından birine gitsin. Gitse kesin kadroda olurdu. Örnekleri çok doğru haklısınız bu konuda. Yani ben de sizinle aynı fikirdeyim. Kesinlikle aynı fikirdeyim. Ya bir kere şöyle bakmak lazım. Örneğin Abdülkerim Galatasaray'a gelene kadar neredeyse milli takımda doğru düzgün forma giymedi. Uğurcan Çakır Trabzon'dan Galatasaray'a geldi. Sürekli milli takımda oynamaya başladı. Sürekli ilk 11 oynamaya başladı falan filan. Ya çok da konuşmayayım şimdi burada. Galatasaray yani İstanbul takımlarına geldiğiniz anda hatta burada Trabzonspor'da da olmanız belki çok bir şey ifade etmeyebiliyor uzun vadede. Hani zaman zaman yine haksızlığa uğradıklarını söylüyor Trabzonspor'daki yerli oyuncular. Ya da Trabzonspor medyası bu konuda hani çok da böyle ne diyelim tatmin olmuyor verilen şanslardan. En iyi dönemlerinde bile Trabzonsporlu oyuncuların daha az süre bulduğunu söylüyor. Maalesef böyle. Çok yapacak bir şey yok. Hani bu konuda ne kadar eleştirsek de eleştirelim. İşte mutlaka bir dinleyicimiz çıkıp haksız olduğumuzu söylüyor. Dönüp şöyle söylüyorlar örneğin. İşte efendim Anadolu'da oynayan oyuncular İstanbul takımlarında oynamadıkça milli takıma çağrılmamalı. Sebep? Çünkü İstanbul takımlarında bir şampiyonluk baskısı görmesi lazım ki ondan sonra çağırsın diyorlar mesela. Bakın. Ha şimdi diyebilirsiniz ki ya Fransa'da zaten Fransa'nın en iyi oyuncuları işte Paris'te oynuyor ya da yurt dışında oynuyor. Neden gidip işte Angers'den bir oyuncu çağırsın? İyi ise çağırıyor. Niye çağırmasın yani? Değil mi? Onlar da çağırıyorlar. Mesela Almanya'da çağırıyorlar. Evet şimdi Almanya kadrosunu bir açalım bakalım mesela. Hatta belki vardır burada. Almanya kadrosunu şöyle bir bakalım. Kimlerden ne çağrılmış? Eğer kulüpleri yazarsa ben de sizler için söyleyeceğim. Yazıyormuş. Evet bir bakalım kimler var milli takım. Almanya milli takım kadrosu. Baumann Hoffenheim'den çağrılmış. İlginç. Newcastle United'dan çağrılan bir oyuncu var. Real Madrid'den Rüdiger var. Dortmund'dan Anton var çağrılmış. Dortmund'dan yine Nico savunma oyuncusu çağrılmış. Frankfurt var. Leipzig var. Stuttgart var. Mainz var. Amiri. İlginç. Brighton var. Pascal Gros. Liverpool var. Galatasaray var. Leroy Sané değil mi? Evet varmış. Arsenal var, Newcastle var, Stuttgart var, Dortmund var. Yani var işte bakın gördüğünüz gibi birçok takımdan çağrılmış. Yani Almanya'da sadece Bayern Münih'in kadroyu ve Dortmund'u almamışlar. Yani başka takımlardan da almışlar. Ama hani bizde biraz dört büyük üzerinde gidiyor sevgili Burak Bey. Bunu da değiştirmek çok zor. Maalesef çok zor. Bunu konuştuğun zaman bile rahatsız olan dinleyicilerimiz var. İnanın bana. Neden işte siz şu takıma işte takıntılısınız. Bu takıma takıntılısınız falan diye söylemler oluyor. Bu arada evet Arda Aral işbirliği olabilirdi ama olmadı. Arda Aral'a bırakamadı. 4-0'lık üstünlüğümüz devam ediyor. Dakikalar 87.

gösteriyor ve muhtemelen uzatma olmayacak. Türkiye 4, Kuzey Makedonya 0. Özellikle skoru aldıktan sonra geçiş hücumu da zaman zaman deniyoruz. Uzun paslarla bakalım. Bu da mutlaka çalışılmış bir organizasyon diye düşünüyorum. Bugün oyuna girmeyen kimler kaldı? Bir ona bakmaya çalışıyorum. Bakalım. Yusuf Akçiçek, Yusuf Sarı, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek oyuna dahil olmadı. Diğer oyuncular değişti. Yani Mert Müldür oynadı şu ana kadar. Değişmeyen oyunculardan birisi. Geriye kalan tüm oyuncularımız değişti. Mert'in yerine de acaba yani çok da fazla opsiyon yok gördüğüm kadarıyla. Şimdi oynanıldı Mert Müldür. 87. dakikada Hakan Çalhanoğlu oyuna dahil oldu. Mert Müldür oyundan alındı sevgili dinleyiciler. Kaptanımız Çalhanoğlu da dakikalar hatta 88'i gösterirken oyundan alındı. Muhtemelen belki bir kez topla buluşur ya da belki hiç buluşmaz. Evet şimdi topla buluştu. Güzel. En azından topla buluştu. Bu da önemli. Evet dakikalar 87'yi gösteriyor ve hatta 88'e gösteriyor ve mücadelede 4-0'lık üstünlüğümüz devam ediyor. Güzel bir hazırlık mücadelesi bence benim düşüncem. En azından iyi oynadığımızı söyleyebilirim. Sakatlık yok çok şükür. En önemlisi bu bence. Hatta en değerlisi bu. Çünkü genelde bu tarz maçlarda oyuncular da sakınıyor tabii ki haliyle. Korkuyorlar. Normal olarak. Sakatlanmayayım yani. Bundan bir hafta sonra işte zaten milli takıma gideceğim diye sakatlanmamaya çalışıyor oyuncular da. Biz de korkuyoruz. Şimdi bu arada sol taraftan gelmeye çalışıyoruz. Ceza sahasına şimdi bir orta merkezde bir şut imkanı. O şut attı, atıldı ama etkili olamadık. Tekrar Aral da şimdi sol taraftan gelmeye çalışıyoruz. Aral ceza sahasına girecek ve köşe vuruşu. Evet Aral söylemiştim. Biraz süre bulması lazım. Çok heyecanlı gördüğüm kadarıyla. Tabi bu da normal. Çok normal çünkü ilk milli mücadelesi. Ya bu tarz oyuncuları işte kaptırmamak lazım. Hep onu söylemeye çalışıyorum. Yani diğer ülke milli takımlarına hiçbir şekilde kaptırmamamız lazım. Mutlak surette bir şekilde milli takımlara dahil edip sonrasında oynatmamız lazım. Şimdi Arda ile köşe vuruşu kullanıyoruz. Ceza sahasına bir orta Aral'a geldi. Aral tekrar sol tarafa Arda'ya Arda şimdi. Arda çok şey yapmak istiyor ama tabii sakatlıktan yeni çıktı. Biraz daha hani çok da kendini yormadan bence mücadele etmesi daha önemli. Hani burada 10 çalım atması çok da önemli değil. Bunu biraz daha Dünya Kupası'na saklaması gerekiyor bu inersin. Şimdi sağ taraftan gelmeye çalışıyoruz. Ceza sahasına bir orta ama başarılı olamadık. Atak tekrar şimdi sol taraftan Aral'la gelişecek. Aral Şimşir. Ara pası. Şimdi ceza sahasına Melih. Köşe vuruşu. Evet 90 artılar oynanacak mı? Hep beraber göreceğiz. Oynanmaya bilir. Öyle düşünüyorum. Hayır oynanacak. Uzatma dakikaları gösterilmedi. Şimdi Arda'dan köşeye vuruşu, ceza sahasına bir orta, kaleci uzaklaştırdı ve mücadelenin son düdüğü geldi sevgili dinleyiciler. Milli takımımız hazırlık mücadelesinde kendi sahasında Makedonya'yı, Kuzey Makedonya'yı 4-0 mağlup etmeyi başardı. Neredeyse tüm oyuncularımız forma şansı buldu. Yine milli takımımız adına Can Uzun bugün ilk golünü attı. Deniz Gül 53. dakikada ilk golünü attı. Önemliydi, değerliydi bence. Milli takımımızın bundan sonraki kariyeri için hem önemli olacaktır hem de Dünya Kupası öncesinde Montella Hoca'nın özellikle sıkı savunma yapan takımlara karşı kullanacağı bir opsiyon, bir koz Deniz Gül. Ya da o profildeki bir oyuncu ki Deniz var sadece. Başka elimizde yok. Santrafor.

0: Hem bilgilendirecek hem de karşılıklı sohbet edecek. Dinleyen, mesaj yollayan herkese çok teşekkür ederim. Sevgili Ali Cemal'e de çok teşekkür ederim. Bu kadar şaka yapıyorum. Uğraşıyorum kendisiyle ama en azından şakalarımızı kaldırıyor. Kendisi de benimle uğraşıyor zaten biliyorsunuz. O da şu anda bana mesaj yazıyor ama ben artık onun mesajını okuyamayacağım. Yapacak bir şey yok. Çarşamba günü saat 20.30'da tekrar karşınızda olacağım. Görüşünceye dek herkese ailesiyle, sevdikleriyle beraber güzel bir hafta temenni ediyorum. Hoşça kalın.
1: Bahse gireriz devam edecek. Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
2: Radyo Spor dinlerken gerçekten spora doyuyoruz. Sporla ilgili ne arıyorsak burada var. Farklı kesimlerden farklı yorumlar dinliyoruz. Farklı yorumcuları dinliyoruz.
3: Ülke sporunun özellikle futbolumuzun eğlence ve dostluktan, sevgiden, karşılıklı saygıdan uzaklaşıp sürekli kavgaların, kutuplaşmanın arenası olmuşken bu yersiz dövüşe kenardan sürekli havlu attığınız için seviyoruz.
4: Sizler dinlemeye gayret ediyorum. Araçta olduğumda ya da bilgisayar başında olduğumda mutlaka Radyo Spor'u açmaya gayret ediyorum. Sporu seviyorum. Özellikle Radyo Spor'daki tarafsız yayıncılığı sevdiğim için sizi dinlemeyi tercih ediyorum.
5: Ben Radyo Spor'u dinlemediğim zaman kendimde bir boşluk hissediyorum.
1: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz. Radyo
6: Spor! Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
1: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla anında. Herkes duysun. Radyo Spor! 0538 052 1487 Radyo Spor. Spor'un tek adresi.
7: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Bahse gireriz devam ediyor.

Radyo Spor'dan herkese mutlu akşamlar diliyorum. Ben Görkem Tezer. Saatler 24'ü gösterene kadar sizlerle birlikte olacağım. Milli takımımız Dünya Kupası öncesindeki ilk hazırlık karşılaşmasında Kuzey Makedonya'yı 4-0'lık net bir galibiyette aslında sahadan ayrıldı diyebiliriz. Burada konuşabileceğimiz birçok konu var. Montella'nın seçimlerini tabii ki yine değerlendirebiliriz. Bugün oynayan, ilk golünü atan Can Uzun'u mesela konuşabiliriz ki ben oldukça beğendim performansını. Ha, sadece gol attığı için bunu söylemiyorum. Genel olarak baktığımızda mücadele etmesi, oyunu dikine olarak oynamaya çalışması, pas bağlantılarını sağlaması bence büyük bir artıydı Can Uzun açısından. Orkun Kökçü zaten milli takımı hak eden bir futbolcu diyordum ben her zaman. Biliyorsunuz, dinleyicilerim hatırlayacaklardır daha önceki yayınlarımda. Orkun Kökçü bu takımda ilk 11 oynaması gerekiyor demiştim. Ve bugün de önemli işlere imza attı Orkun Kökçü. Deniz Gül yine 63 dakika sahada kalan bir diğer oyuncumuz ve ilk golünü attı milli takım formasıyla. Uzun bir aranın ardından belki de milli takımımız ilk defa bir santraforla sahaya çıkmış oldu. Bence iyi bir performans gösterdi. Yani Dünya Kupası'nda başarılı olmak istiyorsak Deniz Gül olur ya da başka bir isim olur. O konuda tabii ki tartışırız. Yorumlarınızı alırım, hiç sorun değil. Ama bir forvet, ya asıl mevkisi forvet olan bir oyuncunun oynaması gerektiğini ben düşünüyorum. Attığı kafa golü mesela bir düşünelim. Az önce geldi gol değil mi? Maç tamamlandı bir dakika önce. Bir 30 dakika öncesine gidelim. Deniz Gül'ün vurduğu kafa vuruşunu, şimdi Barış Alper Yılmaz ya da kimi söyleyebilirim, Kerem Aktürk oğlu vurabilir miydi ya da öyle bir kafa vuruşuna imza atabilir miydi? Sanmıyorum. Asıl mevkisi olan bir forvetin sahada yer alması gerektiğini ben savunuyorum. Kadromuz güzel, savunma hattı, kalecimiz, orta alan, kanat bölgeleri hepsi çok güzel, iyi oyunculardan kurulu ama hücum bölgesinde sıkıntı yaşarız. Yaşarız, tüm samimiyetimle söylüyorum. Ne kadar iyi

bir takım olursak olalım, ya bir santraforla maça başlamazsak Dünya Kupası grup aşamasında istediğimiz sonucu alamayız. Bunu açık net ifade edeyim sizlere.

Şöyle mesajlar da geliyor. Abi bence kaleci konusunda ne demiş? Sevgili Caner haklı demiş. Yani Uğurcan Çakır mı yoksa Berke Özer mi? Yani tabii Fransa Ligi'nin en iyi kalecisi seçildi sonuçta Berke. Ha bir hata yapmış mıdır? Evet, hatası vardır. İllaki vardır. Ha kendisi de ifade etti az önceki yayında. Dinledim. Kulak misafiri oldum sizler gibi. Yani tabii her insanın bir hatası olabiliyor. Herkes hata yapabiliyor. Yani en azından tamam Uğurcan Çakır daha iyi. Tamam hadi kabul ediyorum. Uğurcan Çakır daha iyi. Ha tartışmaya açık bir konu bu arada. O ayrı. Ama sizler madem hadi Uğurcan Çakır varken kimse milli takım kalesini koruyamaz diyor. Genelde öyle yorumlar geliyor birçok dinleyicimiz tarafından. Tamam hadi kabul ettim ben de. Bir itirazım yok. Uğurcan Çakır'ı yazdım. Allah korusun. Oldu da bir sakatlık yaşadı. Yedek kaleci olarak şimdi siz Altay'ı mı tercih edersiniz ki Altay da iyi bir kaleci. Ama kıyasladığımız yanındaki isme baktığımızda da yani Fransa Ligi'nin en iyi kalecisi seçilen o ismi Berke'yi ben kadroya alırım. Ya bir hatası varsa da çıkar özür diler. Neticede çok büyük bir hata mı yaptı? Nasıl bir hatada bulunmuş olabilir ki bir insan, bir profesyonel, bir oyuncumuz? Bunun değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Neticede oyunu beğendik mi? Ben kısmen maçın bazı bölümlerinde keyif almaya çalıştım mücadeleden. Ama tabii ki yine geçiş oyunu anlamında rakibimiz de bizim aslında denk takımlardan biri değildi. O biraz yanıltabilir. Bir sonraki hazırlık mücadelesinde daha net anekdotlarımı sizlerle paylaşacağım. Genel itibariyle tekrar değinmem gerekirse Can Uzun'u çok beğendim bugün. Gerçekten iyi mücadele etti. Bir de gol attı 16. dakikada. Deniz Gül yine Can Uzun'un asistiyle 53. dakikada güzel de bir şık kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. Bu gollerin dışında da iyi mücadele ettiklerini düşünüyorum. Barış Alper Yılmaz oyuna girdikten 62. dakikadan sonra yine elinden geleni yaptı. Aral Şimşir gerçekten yetenek kokan bir futbolcu. İlerleyen dönemde özellikle milli takımımızın vazgeçilmezlerinden biri olacağını ben düşünüyorum ve kendisine de inanıyorum. Şöyle bir bakalım. Çağlar Söyüncü hata yapmadı. Genelde hata mı yapacak acaba? Nasıl bir hata yapacak da kalemizde gol göreceğiz gibi soru işaretleri olurdu değil mi birçok futbol severde? Onu görmedik ki bu rakipten de kaynaklı olabilir. Tabii ki Kuzey Makedonya takımı pek bizim yara alanımıza gelmeyi tercih etmedi. Bir tane yanılmıyorsam değil mi? Gözümden kaçmadıysa dinleyicilerimiz hatırlatsın. Bir tane net pozisyonları vardı. Yine orta alanda çıkmaya çalışırken de kaptırılan bir toptu. 43. dakikaydı herhalde yanılmıyorsam ya da 44. dakikaydı. İlk yarının son saniyelerinde önemli net bir pozisyon yakaladı Kuzey Makedonya takımı ve ondan da sonuç alamadı. Milli takımımız rakibini 4-0'lık skorla mağlup etti. Şimdi dinleyicilerime sorayım. Oyun sizi tatmin etti mi? Gelecek vadeden bir oyun var mıydı milli takımımızda? Ve şu an sahada oynayan futbolcularımızı şöyle bir tekrardan değerlendirme süzgecinden geçirelim. Size göre maçın oyuncusu kimdi? Hayal kırıklığı yaratan, daha fazla bir beklenti içerisinde olduğunuz ama o performansı da göremediğiniz o ismi bana WhatsApp üzerinden yazabilirsiniz. Hepsine yer vereceğim. Tüm görüşlerinize yer vermeye çalışacağım.

0: sevgili Nihat Erence bu arada konuğum. Kendisine de bir hoş geldin diyelim. Arkadaşlarımız uyardı. Telefon bağlantımız hazırmış. Nihat Erence, sevgili Nihat abi, hoş geldin.
1: Hoş bulduk. İyi akşamlar, iyi yayınlar olsun.
0: Nasıl değerlendirirsin bu mücadeleyi? 4-0'lık bir galibiyet. Sana umut veren bir futbol vaat etti mi milli takımımız bu akşam?
1: Ya şöyle düşün. Yani Süper Lig'de oynayan bir takım, işte 3. Lig'de oynayan bir takımla maç yapıyor.
0: Evet.
1: Hani hazırlık maçı bile değil bence. Zayıf bir takımla oynuyorsun. Belki moral motivasyon açısından evet 4-0'lık bir galibiyet önemli. Oyuncuların biraz daha kendilerini göstermeleri önemli. Ama ben açık söyleyeyim. Keşke daha sert, daha böyle sert bir takımla oynasalar daha iyi olurdu. Çünkü Dünya Kupası'nda böyle yumuşak takımlarla oynamayacaklar. Yani Amerika ile oynanacak. İşte yani rakipler
0: tabii canım, tabii.
1: Hep birbirinden sert. Sert. Ben biraz önce sen aslında güzel dedin. Sanıyorum Venezuela ile
0: evet.
1: Haziran değil mi?
0: Evet evet doğru.
1: Orada biraz daha iyi göreceğiz. Yani ne kadar milli takım. Ya şöyle bir kere şunu bir kabul edeceğiz. Milli takımın kadrosu çok iyi. Yani müthiş bir kadrosu var. Ki yanlış kadro seçimlerine rağmen işte bugün muhtemelen şeyler verildi. FIFA'ya 26 kişilik liste verildi. Mesela Mustafa Eski Ellaş'la Ahmetcan Kaplan'ı görmedim ben.
0: Evet.
1: Ben açık söyleyeyim. İsteyen taraftar bir gözle yorum yapıyor desin. Mustafa Eski Ellaş bu takımda oynar. Niye oynar biliyor musun sevgili Görkem? Çok yerde oynatabileceğim bir oyuncu. Alternatifli. Sağ bek, sol bek, sol ön, sağ ön. Yani böyle oyuncular evet tamam milli takımın kadrosu çok geniş ama bazen öyle bir durumlar olur ki Mustafa Eski Ellaç takımı ileriye götürebilecek bir oyuncu. Böyle bir oyuncuyu değerlendiremiyorsa umarız şu anda senden yaptığımız bu yayını işte milli maçlar bittikten sonra yani grup eleme maçları bittikten sonra inşallah bizim beklentimiz tabii ki üst turlar hatta final buralara kadar bekliyoruz. İyi bir takımımız var ama eğer o milli takım böyle çok basit şeylerden bir takım kayıplar yaşarsa tabii ki biz de o zaman Vincenzo Montella'ya soracağız. Ya senin elinde 20 yaşındaki Ahmetcan Kaplan varken bu sezonun yani tırnak içinde söylüyorum en kötü stoperi Çağlar Söyüncü'den ne bekliyorsun? Sana ne verebilir o? Yani işte biraz da tabii bunları da görmek lazım. Ben inşallah diyorum milli maçlar yani Dünya Kupası eleme maçları oynayacağımız grup eleme maçları bittiğinde bu sistemlerimizi daha da sert bir şekilde inşallah yapmayız, üzülmeyiz. Çünkü diyorum ya son yıllardaki belki de en başarılı milli takım. Müthiş bir kadrosu var, çok yetenekli oyuncular var. Her bölgede çok alternatifli var ama elinizde sizin İyi oyuncular var. İyi oyuncuları değerlendireceksiniz. Değerlendiremezseniz yarın bir gün bunun size mutlaka bir hem değerlendirecek veya niye değerlendirmediniz diye sorulacak sorular da olacaktır diye düşünüyorum. Onun ötesinde şöyle özetleyeyim. Milli takım zorlanmadı. En güzel tarafı herhangi bir sakatlık olmadı, sıkıntı olmadı. Olabilir çünkü rakip belki biraz hırs yapabilir.
0: Eren Elmalı ilk yarıda sakatlık sonrası oyundan alındı ama Zeki Çelik de yer değiştirdi. Umarım önemli bir ciddi sorunu yoktur Eren Elmalı'nın da.
1: Ya Eren sanıyorum kafasını aldığı darbeden dolayı aldılar dışarı ki bence doğru yapıldı.
0: Tabii.
1: Çünkü biliyorsun o tür şeyleri anında müdahil olunmazsa sonrası biraz sıkıntı olabilir. Bence doğru yaptılar. Ama o tür şeyler hani oyuncu bir gün dinlendikten sonra normal kendi normal haline de dönebilir diye düşünüyorum. Onun ötesinde dediğim gibi bu sadece milli takım bunu şöyle görecek. Kolay basit bir takımla oynadın kazandın. Evet moral motivasyonun yüksek oldu. Şimdi Amerika'ya giderken daha moralli gideceksin. Ama yine söylüyorum üstüne basarak söylüyorum. Amerika'da oynayacağımız takımlar. Biz onlardan çok çok daha iyi bir takımız ama böyle yumuşak bir takımla oynayacağımıza daha böyle sert, daha korakor sert derken tabii sakatlayacak bir takım değil de daha kora kor mücadele edebileceğimiz bir takım olsaydı bence hem oyuncularımız da kendilerini daha iyi test ederdi.

0: herhalde. Çünkü sevgili Görkem, kimse, herkesin gözden kaçırdığı bir şey var. Şu anda çok yorgun bir oyuncu topluluğu Dünya Kupası'na gidiyor. Hı hı. Yani birçok oyuncu işte kulüp takımlarında Şampiyonlar Ligi oynadı, önemli maçlar oynadı, zorluk derecesi yüksek maçlar oynadı. Yani yorgun bir milli takımı, şimdiki bu milli, yani belki bu bir aktif, bazen deriz ya antrenmanlarda aktif dinlenme yapıldı, rejenerasyon idmanı yapıldı diye. Bugün ben bu Kuzey Makedonya maçını aktif dinlenme, rejenerasyon idmanı gibi gördüm. Yani kazandın, güzel. Tarih sayfalarına yine bir galibiyet serisi yazılacak. Hı hı. Onun dışında da yani oyuncuların hemen hemen sanıyorum tamamına yakınında gördü galiba hoca. İşte şeyler var, biraz daha tedavilere devam eden oyuncular var, Kenan gibi. Hı hı. Onları tabii ki muhtemelen 7 Haziran'da mutlaka deneyecektir, mutlaka görmek isteyecektir. Yani 7 Haziran'da biz o normal maç sıralarımızı muhtemelen şöyle, sen bir hatırlatırsan daha da iyi olacak. Yanlış söylemeyeyim diye ona çok dikkat ediyorum. Hı hı. Milli takımın Amerika'da oynayacağı maçları. Hı hı. Yani orada iyi başlangıç da çok önemli. Biz 2002'yi ben iyi hatırlıyorum.
1: İyi başlarsan devamı geliyor. Kırılmalar da oluyor çünkü. Dünya Kupası, Şampiyonlar Ligi ya da Süper Lig maçları gibi turnuvalar değil bakıldığında. Bir maçı kaybettiğin zaman, beklenmediğin bir hata sonucu kalende gol gördüğünde kısa bir süre içerisinde toparlanman gerekiyor abi. Tabii bunu da başarabilmek biraz zor oluyor. Daha önce çok örneği var. Almanya gruplardan çıkamadı. Brezilya hatırlarsın geçtiğimiz yıllarda. Kolombiya karşısında 3-0'lık mağlubiyet sonrası dağıldı Brezilya milli takımı. Ya evet, böyle hatalar da tabii ki pahalıya patlayabilir, dediğin doğru.
0: Yani o yüzden şöyle işte diyorum ya, başlangıç çok önemli. İyi başlamak önemli. 2002'yi ben canlı izleme şansına sahip oldum. Hı hı. Muhteşemdi. İnanılmaz bir dünya kupasıydı. Orada da mesela kötü başlamıştık ama sonrası müthiş geldi. Sonra inanılmaz bir şekilde takım hep üzerine koyarak gitti. Evet. Şimdiki şansımız, yine üzerine basarak söylüyorum, çok iyi bir kadromuz var. Ama kadro seçimini hocanın iyi yapması lazım. Yani mutlaka rakipleri iyi analiz etmek lazım. Hangi rakibe karşı işte nasıl bir sistemle oynamamız gerektiğini. Bak biraz önce güzel dedin sen. Uzunca bir süredir değil mi? Transporsuz oynayan bir milli takım,
1: evet,
0: var.
1: Evet, uzun bir aranın ardından ilk kez denedi bugün Montella.
0: İşte o da çok önemli. Belki yani şu anda ben çok açıkçası rakiplerimizin, hani çok haftaya galiba Amerika'nın Almanya ile maçı var önümüzdeki hafta.
1: Doğru.
0: Orada biraz izleme şansımız olacak. Hı hı. Şimdi mesela Amerikalılar Almanya gibi bir takımı seçerek aslında bence doğru yaptılar. Hı hı. Çünkü böyle yani zor takımlarla oynadığınız zaman gücünüzü görme şansınız oluyor. Yoksa yani böyle kendi seviyenizin 3-4 basamak altındaki takımda oynadığınız zaman kendinizi görme şansınız olmaz. O biraz da sizi kandırabilir.
1: Ki şunu da söylemek istiyorum senin söylediklerine ilave olarak. Amerika'nın dün gece oynadığı bir karşılaşma daha vardı, hazırlık mücadelesi. Senegal'i 3-2'lik skorla mağlup etmeyi başardı Amerika Birleşik Devletleri. Ya maçın bazı bölümlerini ben yine izledim, ikinci yarı özellikle. Topa daha fazla sahip olmaya çalıştı. Tabii ikinci yarıda biraz bu ritmi kaybetti. Senegal topa daha fazla sahip oldu da ilk yarı net pozisyonlar yakaladı. Rakibinden daha fazla ileride gözüktü. Daha tehlikeli ataklar yaptı. Pulisic diye bir oyuncu var. Çok dikkatimi çekti mesela. Amerika Birleşik Devletleri'nde Christian Pulisic. Ya mükemmel bir yetenek. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri futbolda iyi değil. Yok ya, biz Amerika'yı rahat yeneriz. Ya bu mantık da hakim birçok futbol severde, benim gözlemlediğim. Çok kolay olmayacak. Çok kolay olmayacak. Amerika çok iyi geliyor. Onu net olarak söyleyeyim. Senegal maçını takip ettim canlı canlı. İzleyenler vardır. Müthiş oynuyor. Çok hızlı hata çıkıyor bir kere. Bizim belki de en kırılgan noktalarımızdan biri. Araya atılan toplar. Bunu Amerika dün akşam çok iyi gerçekleştirdi Senegal önünde.
0: Şimdi bizim şu anda, ben hani ısrarla stoper bölgesi diye üzerine basarak söylüyorum. Melih Ağar

0: stoper. Yani bunu kabul edeceğiz. Ve bir en büyük şanssızlığımız Melih'in yani normal böyle turnuvalardaki stoperlerin çok çok alt ligleri sayabileceğimiz Arabistan'da oynadı. Yani Arabistan'daki futbolla işte Avrupa'nın veya Güney Amerika'nın orada oynanan futbollar aynı değil. Onu şimdi herkes biliyor, herkes kabul ediyor. Orada biraz daha rahat oynuyor, çok fazla böyle şeyleri yok. Ama dediğim gibi bu özellikle şeyde Güney Amerika takımlarıyla oynarken veya işte Amerika ile oynarken bak ne güzel dedin. Ev sahibi. Bir de o tarafını hiç biz konuşmuyoruz. Amerika tabii. Ev sahibi. Seyirci avantajı olacak. Mutlaka sert oynayacak. Yani mesela ne dedin? Özellikle geçiş hücumlarında çok hızlı
1: geliyorlar. Çok hızdılar. Çok hızdılar. Onu çok dikkatli izledim özellikle.
0: Yani orada o zaman bizim işte stoper hattımızı çok iyi belirlememiz lazım. Hı-hı. Bence ben hala ısrarla söylüyorum. Yani Merih o konuda birinci hamleyi yaptı yapamadı kusura bakmayın ondan sonrası tehlike. Yine belki Samet biraz daha yani ona göre biraz daha iyi ama Samet'in de şeyleri var. Bazen böyle dağınık halleri var. Hı hı. Şimdi oraya baktığınız zaman bugün ben mesela Ozan Kabak'ı gördüm ama Ozan'ı yani hani şöyle söyleyeyim. Çok böyle hani rakip biraz ciddi olsaydı daha iyi görebilirdik. Acaba ne pozisyonda ne kadar gerçekten hamleleri zamanında mı? Bugün kolay bir rakip olduğu için çok da fazla. Bir tane pozisyonları oldu galiba maç boyu.
1: Evet ilk yarının son bölümünde o da çıkmaya çalışırken kaptırdığımız bir top sonrası gerçekleşti.
0: Yani düşün böyle bir rakiple oynadınız. O yüzden yani bu bence iyi bir test maçı olmadı. İşte benim en büyük çekincem özellikle stoper hattını çok iyi kurması lazım hocanın. Ya da stoper hattını yani kurarken önünde oynatacağı o iki tane isim çok önemli. İşte mutlaka biri Hakan olacak. Diğeri şu anda gördüğüm kadarıyla Orkun çok çok iyi. Yani orada inşallah farklı bir şeye gitmez. Kafa yapısında olup da. Çünkü Orkun hem oyunun iki tarafında iyi oynuyor. Hem savunma yönü güzel. Hem hücum yönü güzel, topları iyi kullanıyor. Kolay kolay şey yapmıyor, pes etmiyor. İşte onları da artık hoca rakipleri de analiz ettikten sonra 11'i kurarken. O anlamda dedim mesela Ahmetcan Kaplan o yönleri iyi, çok çabuk. Sol ayağını iyi kullanabilen, çabuk kademeye giren, birebir kolay kolay rakibini kaçırmayan ama işte tabii ki bazen de hocaların tercihleri böyle oluyor. Bunlara da şimdilik diyeceğiz ki böyle bir tercih yaptın. İnşallah bu tercihi maçlar oynandıktan sonra evet. Bunun eleştirilerini yapmayız diye düşünüyorum.
1: Hücumda peki forvet konusunda bir şeyler eklemek ister misin ki ben yayının başlangıcında söyledim. Sen de duymuşsun zaten bunu ifade ettin. Mutlaka bir santraforla başlamamız gerektiğini düşünüyorum. Yani Kerem Aktürkoğlu yetenekli bir futbolcu tamam. Onun dışında Barış Alper Yılmaz o bölgede kullanabileceğimiz isimlerden biri. Ama asıl mevkisi orası değil. Forvet değil. Orada ben gerçek bir santraforun, bir forvet oyuncunun sahada yer alması gerektiğini savunan bir futbol severim. Şimdi Kerem'in de ya da Barış'ın da kanat bölgesinde daha etkili olduğunu biliyoruz. Yani sen o oyuncuları ileriye gönderirsen kanat pozisyonu da boşalacak. O verimi de kısmış olacaksın. Bugün iyiydi. Seçimler bence bugün iyiydi. Yani eleştirebileceğimiz bir şey yok. Bazı dinleyicilerimiz eleştiriyor. Barış'ın ilk 11'de başlaması gerekiyor gibi mesajları görüyorum ben. Sevgili Nihat Erence, Karadeniz Gazetesi'nin spor koordinatörü kendisi. Karşılaşmanın ardından mücadeleyi değerlendirmeye devam ediyoruz. Forvet'i de biraz konuşalım abi.
0: Ya şöyle bizim şu anda belki de son yıllardaki en iyi forvet hattı var bizde şu anda. Yani ama sana belki hayal kırıklığı olacak ama kesinlikle yani ilk maçta dahil kesinlikle o kendi bildiğinden vazgeçmeyecek Montoya. Yine aynı şekilde Barış'ı santrafor oynatacak. İşte bir kanatta Kenan'ı oynatacak. Diğer kanatta da Kerem'i oynatacak. Yani muhtemelen ki zaten maçlar oynandığında da bunları göreceğiz. Sıkça bunları yine senden konuşacağız. Santforlu şeyi düşünceyi ancak ne zaman yapar sevgili Görkem biliyor musun? Şimdi mesela olur ki skorda geriye düştün. İşte bazen şişirme oynarsın ya da yüksek top oynarsın. İşte o zaman hani sıkıştığı anda orada Deniz'i kullanabilir ya da işte yüksek oyuncu orada kullanmayı düşünür. Onun ötesinde ben o kendi kafasındaki sistemi Montoya'nın yani bozacağını hiç düşünmüyorum. Dediğim gibi biraz önce de söyledim sana.
1: Yanlış olur ama ya. Ya gerçekten yanlış olur. Böyle iyi bir kadronun mutlaka bir forvetle başlaması gerektiğini ben savunacağım. Ki umarım haklı çıkmam, ben yanılırım. Daha iyisi olur. Daha ileri noktaya kadar götürür Montella takımımızı. Ama görünen köyde kılavuz istemiyor bazen abi. Daha önceki maçları hatırlıyorum. Şimdi Kuzey Makedonya maçı bizi yanıltmasın. Tamam, rakibe saygısızlık yapmak istemiyorum. Ama bizim seviyelerimizde olmayan bir takım. Savunma yapmayı beceremedi. Zaten beceremeyen bir takım. Hücuma çıkmayı beceremeyen bir takım. Elindeki kadrosu yeterli gelmiyor belki de. Bilemiyorum, o konuda yorum yapmayayım. Yani kapanan takımlara karşı zorluk yaşayacağız Dünya Kupası'nda. Özellikle Allah korusun diyorum, Amerika maçında şimdi saha ve seyirci avantajı da rakibimizde, Amerika Birleşik Devletleri'nde. Bir savunma hatası, olası bir pozisyon ve top ağlara gitti. Şimdi sen Kerem Aktürkoğlu'yla ya da Barış Alper Yılmaz'la mı rakip savunmayı aşmaya çalışacaksın?
0: Ya o kendi şeyinden vazgeçmez. Ya o yani ne yaparsa, yani biz istediğimiz kadar konuşalım, anlatalım. O yine Montoya'nın o kendi kafasındaki o şablon kolay kolay değişmez. O şimdi kendi futbol dünyasında o kendi kafasındaki yapıya göre şöyle düşünüyor. İleride 3 tane hareketli oyuncu. Yani zaman zaman işte atıyorum Kerem o bölgeye gelecek, Barış sağa kaçacak. İşte bazen Kenan sağa kaçacak, Kerem sola kaçacak, Barış ortaya girecek falan. Yani o daha orayı kendi kafasındaki oyun mentalitesine göre daha bu oyuncuları uygun görüyor. Böyle devam etti. Şimdi tabii ki bir de 24 yıl sonra gelen bir Dünya Kupası olduğu için onun da arkasına çok sığınacak. Yani bunu zaman içinde de göreceğiz. Yani bu takım diyecek 24 yıldır gitmiyor zaten Dünya Kupası'na. Hı hı. Yani bak, ben sizi getirdim buraya, daha ne diyorsunuz? Yani belki işler umarız bu raddeye gelmez ama yeri gelecek bundan da kendini savunacak. Yani o yüzden o kolay kolay o sisteminden vazgeçmez diye düşünüyorum. Onun ötesinde işte orta saha alternatifi çok.
1: Çok. Çok.
0: Yani hakikaten çok. Yani bakıyorsun şimdi Orkun var, Hakan Çalhanoğlu var, İsmail Yüksek var. Yani var oğlu var. Orada işte burada önemli olan bence Montoya'nın analizcileri çok önemli sevgili Görkem. Rakipleri çok iyi analiz etmeleri lazım. Rakipleri çok iyi planlamaları lazım. Yani bizim handikaplarımız nedir? İşte rakibin zayıf yönleri nedir? Mutlaka bunları değerlendirecekler ama böyle bunları yani yapılan analizin sahada uygulanması bence çok önemli. Yani olabilir. İyi analiz yaparsınız ama sahaya öyle bir takım çıkarırsınız ki senin endişenler ondan kaynaklanıyor. Ben fark ediyorum.
1: Tabii.
0: Öyle bir takım çıkarırsınız ki yani iyi analiz yapmanıza rağmen çıkardığın takım o analize uymayan bir takım. Ama işte skor olarak geriye düşersiniz. Sonra aklınız başınıza gelir. Hamleler yaparsınız. Ondan sonra da iş işten geçer. Umarım bunları hiç konuşmayız. Başarılı olurlar. Biz de Montoya'yı ve tabii ki bizim çocukları hep alkışlamaya devam eder.
1: Umarım, umarım. Ama bu konuda tabii ki fikrim nettir benim abi. Kazansak da kaybetsek de ben görüşümün arkasındayım. 4-6-0 milli takımımıza yakışmıyor şu an diziliş. Yakışmıyor. Böyle bir kadronun önünde bir santroforun, en az bir santroforun diyorum, olması gerektiğini ben inanıyorum. Bu güzel sonuçları aldığımız takdirde konuşulmayacak konulardan biri. Onun da farkındayım. Ben bu kupayı kazansak dahi bunu savunmaya devam edeceğim. Montella yanlış yaptı ya da doğru yaptı. O ayrı bir konu. Ama bir takımın santroforu olması gerekiyor modern futbolda. Kapalı savunmaları aşabilmek için. Tamam, az önce söylediklerimi tekrar edeceğim. Yani Kerem iyi bir oyuncu. İyi koşan, iyi pres yapan bir oyuncu. Barış Alper yine aynı şekilde. Ama gerçek bir santrofor oyuncusu farklı noktaya götürebilir bizi. Bu kadroyu daha da ileriye taşıyabilir diye düşünüyorum sevgili Nihat abi.
0: Yani işte dedim ya senin görüşüne yani bu tabii ki

0: hepimiz de saygı duyuyoruz ama biz hocayı biraz tanıdığımız için yani nasıl bir kafa yapısında olduğunu biliyoruz.
1: Ben de tahmin ediyorum. Ben de tahmin ediyorum.
0: Yani o yüzden o kolay kolay o alışkanlıklarından vazgeçmez diye düşünüyorum. Ama işte ben yine ısrarla şunu söyleyeceğim. Montoya ve özellikle analiz ekibi çok derslerine çalışmalı. Çok çok. Yani rakibi en iyi oynadıkları maçtan en kötü oynadıkları maçlara kadar bütün rakipleri çok iyi analiz etmeliler. Hatta biraz daha abartayım ben. Olası bu o gruptan çıkacağımızı da planlayıp sonraki turlarda neler yapabiliriz? Onun da planlarını yapmakta fayda var. Çünkü gerçekten iyi bir takımımız var. Yani çok başarılı, çok yetenekli. Bugün bakıyorsunuz o ekipten hangi oyuncu, birçok dünya kulübü o oyuncuları kendi kadrolarında görmek istiyorlar. Yani Kenan Yıldız'ı da işte bahsediyoruz. Barış Alper'den de bahsediyoruz. Yine Kerem'den bahsediyoruz. Hakan Çalhanoğlu'ndan bahsediyoruz. Bugün mesela yani Salih Özcan oynadı. Mesela orada da enteresan. Daha yetenekliydi o çocuk ama Dortmund'da çok oynatılmadığı için yani o çok yetilerini kaybetmiş. Çok basit oynuyor, çok kolay oynuyor ama dünya futbolu öyle değil. Yani daha hani diyoruz ya orta saha oyuncusu baktığınız zaman Hakan gibi olmalı. Orta saha oyuncusu Orkun Kökçü gibi olmalı. Yani oyunun her iki yönünde iyi oynayabilmeli. Çünkü tek taraflı oynayan, sadece savunma yapabilen işte o zaman savunma yapabiliyorsa o zaman doldurun takımınıza 7-8 tane stoper özellikli oyuncu. Yani işte bir tane gol bulabilirseniz atın bir gol, üzerine yatın. Böyle bir şey yok zaten. Dünya futbolunda buna izin de vermiyorlar. Hani bir gol attın, üstüne yattın. Ya rakip eğer ki birazcık da böyle şeye aksiyonları fazla bir takımsa bir sürü şeye çalışıyorlar. Sadece oyunun hani bir gol bölgesinde bir tane atakla işte ya kenar ucumuyla ya da işte oradaki güçlü oyuncularıyla kazanmayı değil, yerine göre geliyor, ortadan deliyorlar, yerine göre 2-1'lerle çok iyi ya da yerine göre uzun toplar atıp rakip savunmanın o zaaflarını iyi değerlendiriyorlar. Yani o yüzden Dünya Kupası farklı, hani biraz önce güzel bir örnek verdim dedin ya, Brezilya dünyanın en iyi takımlarından bir tanesi.
1: Gruptan çıkamadı o dönem. Gruptan çıkamadı.
0: Yani bunları da unutmamak lazım.
1: Almanya turnuva takımı diyoruz, değil mi her zaman? Arka arkaya gruptan çıkamadığı sezonlar oldu, yıllar oldu.
0: Evet.
1: Olabiliyor. Açılış önemli. Açılış mücadelesi çok ama çok önemli. Nihat abi, eklemek istediğin farklı bir konu var mıydı?
0: Yani şöyle, tabii ki bundan sonraki süreçte yani bol bol tabii ki milli takımı konuşacağız. Transferleri konuşacağız. Transfer süreci de artık yavaş yavaş başladı.
1: Evet.
0: Takımların bundan sonra bol bol işte gelen, giden, ayrılan ve tabii ki gönlümüz hep Ay Yıldız'dan yana, bizim çocuklardan yana. Umarız hep başarılı olurlar. Biz de onları alkışlarız.
1: Umarım dediğin gibi olur. Çok teşekkür ederim.
0: Görüşmek üzere. İyi geceler diliyorum.
1: Sevgili Nihat Erence, spor tabii ki konusunda spor karşılaşmalarını yıllardır değerlendiren bir spor adamı diyebilirim kendisi için. Karadeniz Gazetesi spor koordinatörü sevgili Nihat Erence, karşılaşmayı kendisiyle değerlendirdik. Birazdan geleceğim, sizler de mesajlarınızı göndermeye devam edebilirsiniz. Şöyle bakıyorum, mesajları okumadım henüz hiçbirini, farkındayım, geciktim birazcık ama mesaj göndermeye sizler devam edin. Size göre bu oyun İlerisi adına, Dünya Kupası adına umut verici miydi? Keşke Montella şöyle yapsaydı, bu oyuncu biraz daha fazla süre alsaydı gibi yorumlarınızı bekliyor olacağım. Bahis konusunda da güvendiğiniz maçlar varsa yine onları da bana iletebilirsiniz. Ki kuponlar da geliyor. Şu maça çok güveniyorum diyen bir dinleyicimiz. Birazdan hepsine dönüş yapacağım. Çok kısa bir ara, sonrasında devam edeceğiz.
2: Bahse gireriz devam edecek. Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı.

0538 052 14 87. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla anında. Herkes duysun. Radyo Spor. 0538 052 14 87. Radyo Spor. Sporun tek adresi.

Birlikteliğimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. En çok sorulan sorulardan birini şimdi okumak istiyorum. Çünkü benim de anlam veremediğim konulardan biri. İsabetli şut sayısı 8 yazdı, evet. Ekranlarda da 8 gösterdi. Son saniye milli takımımızın bir şut denemesi vardı kafa vuruşuyla. Kaleci çıktı. Çift yumrukla topu uzaklaştırdı. Tüm istatistik sitelerinde 8 yazıldı o esnada. Hatta yayıncı kuruluş tarafından da isabetli şut kabul edildi. Ben öyle bir sonuç bekliyordum çünkü. Milli takımımız en az 8 isabetli şut atar tarzında bir seçeneğim vardı bahis anlamında. Başarılı oldu. 2.60 üzerinde bir oranı vardı. Maçın ardından takriben bir 10-15 dakika içerisinde o isabetli şut sayısı silindi maalesef. Şu an 7 gözüküyor. Ya ilerleyen dakikalarda, saatlerde düzelir mi bilmiyorum. Birçok kez başıma buna benzer olay geldi mi? Geldi. Yani kornerlerde geldi. 7 gösteriyordu. Sabah bir kalktım 8 olarak açıklandı. 8'den 7'ye düşüyor vesaire. O konuda beklemeye devam edin ama %99.97 olarak kabul edildi milli takımımızın isabetli şut sayısı. Onun da altını çizeyim. Ya bu akşam üzüldüğüm tek konu bu oldu herhalde benim. Çok güzel oynadık. Hücum attı. Çok iyiydi. Forvet'te ben çok beğendim. Gerçekten oyuncularımızı hücum anlamında, savunma anlamında muhteşem işlere imza attık. Tribünler harikaydı. Her zaman olduğu gibi Kadıköy'ü doldurdu. Tüm taraftarlarımız. Onlara da ayrıca teşekkürlerimi iletiyorum. 90 dakika susmayan bir taraftar vardı Kadıköy'de, Çobani Stadyumunda. Gerçekten onların da emeklerine bir kez daha sağlık diyelim. Dönüşlerde de kazasız belasız yolculuklar temennisinde bulunalım. Şöyle mesajlarıma döneceğim. Tabii güzel mesajlarımız var. Yine abi soru yok mu demiş. Birazdan bir soru iletirim. Dinleyicilerimiz de alıştı tabii ki artık her yayınımızda minimum 3 tane soru soruyorum. Ve doğru cevabı veren dinleyicilerimi de tebrik ediyorum. Bugün de bir tane sorarım. Hatta 2002 Dünya Kupası ile alakalı bir soru sormak istiyorum. En son başarı yakaladığımız, en son katıldığımız turnuva olan 2002 Dünya Kupası'nın gol krallığında zirvede yer alan oyuncuyu sorayım hadi. Yine kolay bir soru. Şöyle bir geçmişimizi tazeleyelim. Milli takımımız için değil. Dünya Kupası, 2002 yılının Dünya Kupası'nın en golcü oyuncusu, gol krallığını kazanan ismi soruyorum. Doğru cevaplar gelecektir ki benim o dönem mahalle maçlarında, halı saha maçlarında, okul turnuvalarında kendisini örnek aldığım söyleniyordu. Yani ben benzetmiyordum kendimi onun stiline ama benzeten arkadaşlarım vardı. Doğru cevabı bakalım hangi dinleyicilerimiz verecek. Şöyle bir 2002 yılına da gidelim tabii. Gidelim. Dünya üçüncüsü olduğumuz yıl. Almanya-Brezilya final mücadelesi ve Brezilya'nın kazandığı bir Dünya Kupası'ydı. Brezilya'nın Brezilya olduğu yıllar, 2002 Dünya Kupası benim hayranlıkla izlediğim o takımdan şu anki döneme baktığımızda yani elle tutulur böyle örnek gösterebileceğimiz yıldız oyuncu sayısı oldukça düşük maalesef. Eskiden yıldızlar topluluğu diyorduk Brezilya milli takımı için. Cevaplar geliyor, hepsine yer vereceğim. 2002 Dünya Kupası'nın gol kralı kimdir diye sorduk. Cevaplar geliyor. Rivaldo muydu abi? Ben de çok seviyordum Rivaldo'yu demiş dinleyicim. Birazdan açıklayacağım. Thomasson demiş yine sevgili Göksel Bey. Thomasson cevabını vermiş. John dahil Thomasson. Şöyle bir bakalım. Başka neler geliyor dinleyicilerimizden. Fransa Ligi'nin en iyi kaledisi Berke değildi demiş dinleyicim. Hatta adaylarda bile yoktu. Bugün birçok kişi yanıldı bence demiş yine dinleyicimiz. Peki. Selamlar, kolay gelsin. Ben Ankara'dan Eşref. Montella'nın bence eski milli maçları seyretmesi lazım. Kendisi gelene kadar hiçbir zaman forvetsiz oynamamışız. Herhalde şu an 4-6-0 oynayan dünyadaki tek milli takımda bizizdir. Kolay gelsin, hayırlı akşamlar demiş dinleyicimiz. Teşekkür ediyorum. Başkentimize de selamlarımı ileteyim. Sizin vesilenizle birlikte sevgili Eşref Bey. Bu anlamda evet katılıyorum. Ha, Montella'yı eleştirmiyorum. Eleştirme gibi bir gayem de yok. Yanlış anlaşılmasın. Sonuçta başarılı oldu Montella diyebilmek için daha ne yapması gerekiyor? Avrupa Şampiyonası'nda bence başarılıydık. Ha tamam, illa kupayı mı almamız gerekiyor ya da finale mi kalmak gerekiyor? Sizin başarıdan kastınız bu mu? Oynattığı oyundan ben keyif alıyorum. Bugün de oyuncuların inanmışlığı, hırsı, azmi takdire şayendi. Montella iyi futbol oynatmaya çalışıyor. Ama tek konuda eleştiriyorum. Bu sadece kendi futbol sever olarak görüşüm bu arada. Doğrudur, yanlıştır. Bunu da tartışırız. Herkesin görüşüne saygım sonsuz. Ben diyorum ki
Milli takımımızın mutlaka ama mutlaka maçlarda bir santraforla başlaması gerektiğini düşünüyorum. Yani bu da en temel isteklerimden biri olabilir bir futbol sever olarak. Herkesin en temel isteklerinden biridir. Hani kaleci olmadan maça çıkılır mı? Ya da orta saha, iki tane orta sahayla maça çıkılır mı? Stopersiz maça çıkılır mı? Ya forvet çok önemli ya, çok önemli. Ki böyle orta alanımızın bu kadar iyi oyunculardan kurulu olduğunu düşündüğümde, yani şöyle yırtıcı bir forvet, bir

Santrafor'la başlasak ya bambaşka bir oyun, bambaşka skorlar da göreceğiz. Eminim buna, eminim. Umarım Montella 4-6-0 değil, yine bugün oynattığı futbolun aynısını Dünya Kupası'nda da oynatır. Temennim bu yönde. Temennim bu yönde. 2002 Dünya Kupası'nın gol kralını sorduk. Cevaplar geliyor, bakalım kimler nerelerden cevaplarını gönderiyor. Klose olabilir mi acaba gol kralı demiş dinleyicimiz. Alman golcü Panzer. Gerçekten muhteşemdi. Şöyle bir bakalım. Rivaldo cevapları çok geliyor. Nereden bakıyorsunuz bilmiyorum da Rivaldo. Hadi yanlış da demek istemiyorum sizlere. Brezilya'dan Ronaldo'ydu diyen sevgili Halil Tarı bu mesajı bizlere iletmiş. Onun dışında şöyle bakalım bakalım. Birazdan kupon vereceğim. Yine hiç ayrılmayın. Gece maçı seansımızdan çok güzel maçlarım olacak. Sizlere özel hazırladığım. Tabii tabii. Ne derlerdi? Fırından taze çıktı. Daha dumanı üstünde. Evet, çok güzel maçlarım birazdan sizlerle buluşuyor olacak. Kazandırmaya devam edeceğimi düşünüyorum ben gece seansı maçlarında. Bir de şöyle bir hatırlatmada bulunayım. Şimdi genelde gelen sorular. Abi senin kuponunu ben nereden görebilirim? Gün içerisinde paylaştığın kuponlar nerede? Bu soruların cevabı tek bir yerde. Böyle kafiyeli bir giriş yapayım madem. Bu sorulara toplu cevap vereceksem. İddia.com'dan oynuyorum ben kuponlarımı. Onun da altını çizeyim. Kral oran farkından yararlanıyorum. Şimdi 1.45 oran varken ben 1.54'ü tercih ediyorum. Bu da gayet makul düzeyde. Benim oynadığım yer iddia.com ve Uğur Böcek Şans Oyunları firmasından oynuyorum. Yani bana uğurlu gelen firmalardan biri bilmiyorum. Bana katılan, beni destekleyen bu cümlemi çok mesaj alıyorum gün içerisinde. Gerçekten ismi gibi uğurlu geliyordur belki. Bir şey söyleyemiyorum bu konuda. Ama bana uğurlu geliyor. Bu net. Bu net. Benim kuponlarıma gün içerisinde ulaşmak istiyorsanız da sadece iddia.com'a giriş yapıyorsunuz ve sağ üst köşeye tıkladığınızda kayıtlı bayim bölümünü göreceksiniz. Evet, kayıtlı bayim bölümünü görüyorsunuz. Oraya tıklıyorsunuz ve bayimi değiştir gibi bir seçenek karşınıza çıkacak. Şayet aramıza katılmak istiyorsanız benim o kazandıran kuponlarım diye tabir ediyorsunuz ya, öyle adlandırıyorsunuz. Evet, kazanan kuponlarımı başlamadan önce maçları görmek istiyorsanız da kayıtlı bayim bölümüne giriş yaptıktan sonra arama kısmı çıkacak. 30 çift 0 97. Bunu birleşik olarak yazıyorsunuz ya da Uğur Böceği Şans Oyunları yazmanız yeterli olacak. Bunu yazdıktan sonra kayıtlı bayim ekle diyorsunuz Uğur Böceği Şans Oyunları firmasını. Devamında yapmanız gereken tek bir şey kalıyor. Tek bir şey kalıyor. Bir numara vereceğim sizlere. Kurumsal bir WhatsApp hattıdır. Oradaki arkadaşlarımız 7/24 kuponlarımızı sizlere ulaştırmaya çalışıyor. Onu da söyleyeyim. Şimdi numaramızı paylaşacağız. O numaraya mesajınızı göndereceksiniz. Ben kayıt oldum demeniz yeterli olacak. Evet, ben kayıt oldum demeniz yeterli olacak. Hemen şöyle bir numaramızı açalım tekrardan. Şöyle bir saniye, sayfamı yeniliyorum. 0540 yazıyorsunuz değil mi? 0540 300 çift 0 97 0540 300 çift 0 97. Bu numaraya ben kayıt oldum. Yayından geliyorum. Görkem'in kuponlarını görmek istiyorum demeniz yeterli olacaktır. Oradaki arkadaşlarımız da sizinle iletişime geçecek. Sevgili bayisseverler, bu hatırlatmayı da yapmış olayım. Sabah öğlen saatlerinde ya da gecenin ikisinde, hiç belli olmuyor benim sağım solum. Kuponlarımı sizler de Uğur Böceği Şans Oyunları firmasının resmi WhatsApp hattında ulaşabilirsiniz. Sizlere ücretsiz olarak oradaki arkadaşlarımız göndermiş olacak kuponları. Bunu da hatırlatalım bir kez daha. Şöyle mesajlara geçelim. 2002 Dünya Kupası'nın gol kralı kimdir diye sorduk. Cevaplar geliyor. Ne demiş dinleyicimiz? Ya Rivaldo'yu bir yazmayın bir kere. Ya Rivaldo'cuları bir süreliğine kenara almak istiyorum. Evet, bir WhatsApp'ı bıraksın Rivaldo'cular. Herkes Rivaldo yazmış. Gol kralı. Hadi değil. Rivaldo değil. Yanlış olmasın. Rivaldo'nun 5 golü vardı. Yok, Rivaldo değil. Onu söyleyeyim bir kere. Şöyle bakalım. Ronaldo diyen bir dinleyicimiz. O eski Ronaldo bu arada. Yenilerimiz hatırlamaz onu. Yeni nesil hatırlamaz. Rivaldo. Geçmiş dönemde benim örnek aldığım futbolculardan biri.
Ha, kilo anlamında değil, onu söyleyeyim. Biraz kiloluydu kendisi. Buna rağmen gol atma başarısı gösteriyordu. Muhteşem bir oyuncuydu. Şu anki Ronaldo mu, eski Ronaldo mu derseniz tartışmaya kapalı bir konuya, tartışmaya kapalı. Kesinlikle eski Ronaldo derim. Klose cevabı gelmiş yine sevgili Hakkı Bey bu mesajı göndermiş. İzmir'den yazıyorum abi. Havalar çok sıcak. Senin orada havalar nasıl? Şu an bulunduğum yer sıcak. Şundan dolayı klimayı açmayı unuttum. Ha, ondan dolayı sıcak. Ha, dışarı çıktığımda onu kastediyorsanız biraz ılık bir hava var. Gündüzleri aşırı sıcak. Tabii abartıyorum şu an. Bir 40 dereceyi hissediyorum ben. Yaşlılıktan mı artık onu bilmiyorum da. Bir 40 dereceyi hissediyorum. Ha, şu an bulunduğum ortam 40 dereceden de biraz daha sıcak olmuş olabilir. Çünkü klimayı açmayı unuttum. Milli takımımız iyi oynadı bence. Eleştirileri hak etmeyen bir milli takımımız var. Montella ile bu kupada finale kadar gideceğiz. Montella'yı sevmeyenlere buradan selamlarımı gönderiyorum demiş dinleyicimiz sevgili Kazım Bekir. Evet, Kazım Bekir bu mesajı gönderen dinleyicim. Şöyle bir bakalım, mesajları eritelim. Bu seyirci nereden geldi? İmkansızı gerçekleştirdim az önce demiş dinleyicim. Ha, ne oldu acaba? Maç dağıldı. Bir tane taksi müşterisi yok demiş. Siz yanlış yerde bekliyor olabilir misiniz acaba? Buradan dinleyicime sorayım bunu. Seyirciler nereden çıktı acaba? Stadın çevresindeyim. Bir tane taraftar gelmedi arabaya. Kimse binmedi. Böyle bir mesaj. Enteresan. Biner normal, binmeleri gerekiyor. Nasıl ya? Kadıköy trafiği. Hani illa stadyumdan çıkan taraftarlar değil. Kadıköy'de 5 dakika bekleseniz, ne 5 dakikası? 30 saniye bekleseniz bir köşede illaki taksi arayan insanlar vardır, vatandaşlarımız vardır. Çok yoğun bölgelerden biri biliyorsunuz Kadıköy. İmkansızı başardım demiş. Gerçekten. İmkansızı başarmışsınız. Onu da söylemeden geçmek istemiyorum. Dinleyicimiz adını paylaştı mı? Şöyle bakayım. Sevgili Aziz Bey. Sevgili Aziz Bey, merhabalar. Konudan farklı bir şey olacak ama benim bu sene düşme adaylarım demiş dinleyicimiz. O siz nereye gittiniz? Siz nerelere gittiniz acaba? Gerçekten konudan çok farklı, bağımsız bir yorumda bulunmuş dinleyicimiz. Biz milli takımı düşünüyoruz. Bugün mesela ben heyecanlıydım. Uzun bir aranın ardından milli takımımızın akşam maçı var diye heyecanlanıyordum. Dinleyicimiz de uyumamış, günlerce bunu düşünmüş. Süper Ligimizde 2026-27 sezonunda hangi takımlar küme düşer acaba? Yapay zekanın hepsine sordum. Kimisi şu takım dedi, bazıları bu takım dedi. Ben de oturdum sabaha kadar düşündüm ve karar. Gaziantepspor Gençler Birliği Çorum FK diye düşünüyorum demiş dinleyicimiz. Ha, göreceğiz, bakacağız. Transferlere bakacağız. Sahada gösterilen azme bakacağız. Nasıl bir kadro şekillendirecek bu takımlarımız? Hepsine bakacağız. Çorum FK. Yani taraflı olacak biraz ama ilk yılında düşmesin. İlk senesinde düşmesin Çorum FK. Gençler Birliği zaten başkentimizin ekiplerinden biri. Gaziantep'in de ben ligimize renk kattığını düşünüyorum. Bana sorsanız hiçbir takım küme düşmesin derim. Şu an bunları konuşmak için de oldukça erken. Benim düşüncem bu yönde. Ne demiş dinleyicimiz? Amerika'nın sana göre en iyi oyuncusu kimdir demiş. Yani en iyi oyuncusunu bilmiyorum da Ricardo Pepi var. Takip ettiniz mi bir önceki karşılaşmayı? Amerika Birleşik Devletleri'nin Senegal'le oynadığı hazırlık karşılaşması vardı. 3-2'lik bir skorla ayrıldı. Amerika maçı kazanan taraftı. Ya ben orada Ricardo Pepi'yi çok beğendim. Hollanda futbolunun, belki de Hollanda Ligi'nin tozunu attırabilecek düzeydeki yeteneklerinden biri. 23 yaşında, çok genç bir isim. PSV forması giyiyor. Yani çok etkili. Gerçekten santrafor bölgesinde tam da bizim aradığımız niteliklere sahip bir santrafor diyebilirim. Al Pepi'yi sen, koy milli takımın forvet hattına. Her maçta 2 tane 3 tane gol atarız. Gerçekten atarız. Hem hızlı, hem hava topu hakimiyeti yüksek, hem pres yapan bir futbolcu. İkili mücadelelerde kendisini ayakta gördüğümüz futbolculardan biri. Kolay kolay mücadeleyi kaybetmeyen isimlerden biri. Ben çok beğeniyorum. Sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde değil, şöyle bir gelecek 2-3 sene içerisinde adını sıkça duyacağımız isimlerden biri olacak. Tabii rakibimizin de en önemli gol silahlarından biri olacaktır. Ricardo Pepi diyorum ben. Bu sorunuza böyle bir cevap vermiş olayım. Çok beğendiğim isimlerden biri. 30 milyon euroluk da bir piyasa değeri bulunuyor yine genç yeteneğin.
2002 Dünya Kupası'nın gol kralı ne demiş dinleyicimiz? Raul'du abi demiş. Peki Raul demiş. O dönem 24 yaşındaydı. Genç Raul diyorduk biz aslında. Tecrübesiz Raul diyorduk. Forvet arkasında da zaman zaman oynadı. İleri uçta da görev aldı. Raul İspanya milli takımıyla yok ya. Gol kralı olma ihtimali düşük onu söyleyeyim. Hatta yok gol kralı değil. Böyle de net bir cevap vereyim. Ama eskiler geldi gözümün önüne. Real Madrid'de oynadığı o 2000'li yıllarda gösterdiği mücadele muhteşemdi Raul'ün. Pauleta cevabı sevgili Serdar Bey, 2002 Dünya Kupası'nın gol kralı kimdir diye sorduk. Şöyle bir hafızamızı canlandıralım, geriye doğru gidelim ve o dönemi de biraz yad edelim. Milli takımımızın dünya üçüncüsü olduğu o dönemde gol kralı hangi oyuncu olmuştu? Cevaplara da dönelim. Christian Vieri demiş. 28 yaşındaydı yanılmıyorsam o dönem. Inter formasıyla da Avrupa'da önemli işlere imza atıyordu. Tabii ki şanssızlığı burada. İtalya milli takımının o dönem çok golcü bir takım olmayışından kaynaklıydı. Yine de 4 maçta 4 gol atma başarısı gösterdi Christian Vieri. İyi diyebiliriz bu rakam içinde, iyi diyebiliriz. Şöyle bakalım, gol kralımı bilmiyorum ama Michael Owen derim. Onu tek geçiyorum abi demiş Michael Owen, İngiliz santrafor. Yani muhteşemdi o da gerçekten eskilerdeki. Şöyle bir futbolculara bakalım. Şu an mevcut Dünya Kupası'ndan bana 5 tane isim söyleyin desem herkes 2 tane 3 tane söyler diye tahmin ediyorum. Hani Ronaldo demezler. Hani oynamasına da gerek yok ama şu an günümüz futbolunda Ronaldo ismi gelir, Messi ismi gelir. 40 yaşına geldiler hala Messi'den bahsediyoruz, Ronaldo'dan bahsediyoruz. Onun dışında Mbappe ismi gelebilir yine. Vinicius ismi gelebilir. Neymar diyen çıkacaktır yine Brezilyalı oyuncu. Ama geçmişe baktığımızda ne oyuncular varmış, ne oyuncular. İyi yayınlar. Dünya Kupası deyince aklıma Kamerun ve bıyık geliyor demiş dinleyicimiz. Bu turnuvada varlar mı? Bursa'dan müdaviminiz Erdem Çakır. Okuyamadım ya. Okuyamadım Erdem Bey. Bursa'ya da selamlarımı ileteyim. Gelmek istediğim yerlerden biri Bursa. Umarım bir gün gelirim. Bir kere geldim de hani hatırlamıyorum. Bayağı oldu çünkü. Bir 15 senesi var benim daha önce Bursa'ya bir kere günübirlik gelmiştim. Ondan sonra bir uzun bir süre daha uğramadım. 2002 Dünya Kupası'nı Brezilya kazandığına göre evet, Almanya'yı mağlup etmişti finalde 2002 yılında Brezilya milli takımı. Gol kralı da Brezilya'dan çıkar diye düşünüyorum. O yüzden ben Ronaldo diyorum demiş dinleyicimiz. Olabilir. Gidiş yönünüz doğru bak. Mantıken doğru bir cevap verdiniz burada. Gol kralı şampiyon takımdan mı çıkar illa? Genelde öyle oluyor. Almanya'dan da olabilir. Sonuçta finale kaldı. Brezilya ne kadar maç oynadıysa Almanya milli takımı da o kadar maç oynadı. 2002 Dünya Kupası'nda. Yani yanlış cevap da olabilir. Siz Ronaldo diyorsunuz. Peki teşekkür ediyorum dinleyicime. Adını paylaşmamış ama ben bulurum. Sevgili Fatih Bey. Fatih Bey'in görüşü buydu. Türkiye-Romanya maçını hatırlıyor musun abi? Avrupa elemeleri playoff yarı final mücadelesi demiş dinleyicimiz. Hatırlıyorum 1-0 bitmişti o karşılaşma. Onu mu söylüyorsunuz? Romanya'nın bir tane isabetli şutu yoktu. Biz iyi oynamıştık o maçı da. 1-0'lık skorla kazandık. İsabetli şut bulma konusunda sıkıntı yaşadık. İşte bunların hepsi forvetsizlikten kaynaklanıyor. %70'e yakın top oynamıştık o mücadelede. Hatırlıyorum tabii canım. Hatırlamaz olur muyum? 20'ye yakın şut denemesinde bulunuyoruz ama sadece 2 tanesi isabetli. Rakibimizin şutu yok. İsabetli şutu yok. Yani skorun 3-4 olması gerekiyordu. Ama bırakın 3-4 golü. Bizim 3 tane isabetli şutumuz olmayan bir 90 dakikaydı. Yani bunu tartışabiliriz. Ya benim eleştirebileceğim tek konu bu olur. Montella cephesi adına söylüyorum bunu. Peki şöyle bakalım bir diğer mesajımıza. Gönderdi ama sildi mesajı. Close demiş yine dinleyicimiz. Çok hızlı yazıp çok hızlı silen mesajı. Close. Az önceki neydi acaba? Bir dakika önce mesajı silmiş. Canlıdan bir totem lazım abi diyen dinleyicimiz. Hangi mücadele bir kupon göndermiş hemen bakalım kuponuna dinleyicimizin. Avusturya-Tunus mücadelesi karşılıklı gol var bekliyorum. Aslında gelmesi gerekiyordu biliyor musunuz bu maçın? 74. dakikası oynanıyor.
Avusturya 10 kişi mücadele ediyor ki 37. dakikadan bu yana Laimer kırmızı gördü, direkt kırmızı gördü ev sahibi Avusturya takımında. Devamında da yine iyi oynadı Tunus takımı. Tamam, isabetli şut

yetenek keşfettim kendimde varmış. Mesajlarınızı ben konuşurken okumaya çalışıyorum. Okumazdım onu da. Olası okudum ya. Ağzımdan kaçtı. Kötü olurdu. Ricardo Pepi'yi ben de çok beğeniyorum demiş Yaşar Bey. Peki teşekkür ediyorum kendisine. İyi oyunculardan biri ya. İyi oyunculardan biri. Amerika Birleşik Devletleri'nin de belki de en büyük gol silahlarından biri olacak Dünya Kupası'nda. Dikkatli olmamız gerekiyor. Dikkatli olmamız gerekiyor. Ricardo Pepi adından sıkça söz edecek zaten tüm futbol severler. Görkem dediydi dersiniz. Ricardo Pepi unutmayın. Amerika'nın 9 numaralı santraforu gol krallığında bile yarışabilir. Tabii Amerika'nın da performansına bağlı olarak gol krallığında kendisini görebiliriz. Kolombiya-Costa Rica maçı 2,5 gol üstü ve ilk yarı 2,5 gol üstü ve maç geneli 4,5 gol üstü bekliyorum. Herkese bol şanslar dilerim demiş dinleyicim. Saatler 02'yi gösterdiğinde bu mücadele başlayacak. Hazırlık karşılaşması. Ben temkinli yanaşmaya çalışıyorum böyle hazırlık maçlarını gördüğümde. Çekiniyorum, çekiniyorum. İşte bugün milli takımımızın maçında yani o kadar çok oyun durdu ki ama hazırlık maçı olduğu için de hakem uzatma işareti göstermedi. Maçı bitirdi. Hazırlık maçlarının tek sevmediğim yanlarından biri bu. Ya oyun 90 dakika oynanmıyor kesinlikle. Şöyle bir 80 dakika falan oynanıyor. Oyuncular da aslında kendilerini fazla kasmıyor. Ya bir gol daha atayım, bir baskı kurayım edasında oynamıyorlar. O yüzden hazırlık maçlarına pek güven olmaz. Onun da altını çizelim. Dinleyicimize bir uyarıda bulunalım. Kolombiya, Costa Rica. İlk yarı 2,5 gol üstü. Abartmış olabilir mi acaba dinleyicim? Sevgili Mesut Bey, ilk yarı 2,5 gol üstü. Ya çok riskli değil mi? Hani ilk yarı 1,5 deseniz anlayacağım. 1,88'lik bir oran. Yani alın bunu arkanıza yaslanın. İlk yarı 1,5 gol üstü daha sağlıklı ya. Siz neden 4,04'ten, yani 4 orandan ilk yarı 2,5 gol üstü demişsiniz? Ya olabilir tabii canım, olabilir. Ama çok risk teşkil eden bir oran. İlk yarı 2,5 gol üstü. 1,5 gol üstü alın derim ben size. Şayet oynamadıysanız ya da oynamak isteyen dinleyicilerim varsa ilk yarıda 2 golü değerlendirebilir Kolombiya-Costa Rica mücadelesinde. Diyelim ve şöyle bir diğer mesajımıza geçelim. Mesajlar gelmeye devam ediyor. Meknes mücadelesinden gol bekliyorum ben de ilk yarı. Bir gol lazım demiş dinleyicimiz. Abdurrahman Bey bu mesajı iletti bizlere. İstanbul'dan selamlar, iyi yayınlar, güvenlik görevlisiyim. Meknes mücadelesinden ilk kere bir gol bekliyorum. Toteminiz lazım demiş. Hemen açalım. Fas Botolo Pro Ligi'ydi yanılmıyorsam. Daha önce birçok kez bahis aldığım takımlardan biriydi. Meknes, evet, Olympique takımıyla karşı karşıya geliyor. Ha, kendi evinde golcü bir takım aslında, onu ifade edeyim size. Kendi evinde sık sık gol atabilen, gol pozisyonları üretebilen bir takımdan bahsediyoruz. 28-29 dakika 1-0, bir 16 dakika var normal sürede ilk yarının tamamlanmasına. Bir gol, neden olmasın, ikinci golü de görebiliriz. Totemlerimi yapacağım, hiç merak etmeyin. Totemlerimi yapmaya devam edeceğim. Dinleyicime de kolaylıklar diliyorum. Güvenlik görevlisiymiş. Güvenlik görevlisi ve Meknes'ten gol bekliyor. Yani Abdurrahman Bey, başka maç bulamadınız mı? Lütfen bana bunun cevabını verin. Siz de haklısınız. Tabi bültende başka maç yok. Şu an bakıyorum, başka maç göremiyoruz. Bir dinleyicim İzlanda 2. liginden Gardabar'dan gol bekliyorum demiş. Fölnir'le karşılaşıyor 3-1. 58. dakika. Gardabar'ı attıracağız bir gol. Hiç merak etmeyin. Herkesin gol beklediği maç farklı tabii ki. İzlanda 2. ligi 3-1. Fölnir önde deplasmanda. 58. dakikadan da çıkmak üzereyiz. Gardabar kendi evinde ikinci golü bulur diye düşünüyorum. Daha önceki maçlarına baktığımızda iç sahadaki performansı iyi. Ha, bu karşılaşmada beklentileri bize yansıtan bir oyunu var mı? Yok. O da ayrı tartışmaya açık bir konu tabii ki. Hak veririm gol çıkmaz diyen dinleyicime de. Yok, Gardabar'ı 2-3 kez izledim ben. Kendi evinde hücum oynamayı tercih ediyor. Ki kaybettiği maçlara bakın. Ha, gol atma başarısı gösterip savunma yapamadığı için kaybettiklerini göreceksiniz zaten. Gardabar, Magni'ye 2-1 kaybetmişti. Gol buldu. Mağlup olduğu bir diğer mücadele. Kari karşısında 5-1 mağlup oldu. Berabere biten maç 2-2. Yani gol bulabilen bir takım.
Kalan bölümde de bir gol atacaktır diye düşünüyorum. İzlanda ikincilik mücadelesi Gardabar 1, Fölnir 3 dakikalarda 60'ı gösteriyor.

Uğurcan Çakır varken milli takımımızın kalesini hiçbir diğer kaleci koruyamaz demiş dinleyicim. Sevgili İsmet Bey, yanılmıyorsam bu mesajı gönderen dinleyicim. Ya böyle keskin bir mesaj. Uğurcan Çakır varken hiçbir kalecinin adı geçemez. Ya bu da haksızlık. Diğer kalecilerimize haksızlık. Bence eleştirilerin hedefi haline gelen Altay kötü bir kaleci mi? Bence değil. Tamam, hatalar yapıyor zaman zaman. Top sektirme mesela benim en dikkat çektiğim konulardan biri. Top üzerine yavaş bir şekilde gelse bile topu sektirebiliyor. Bu da büyük maçlarda, hedef maçlarında ciddi bir hata anlamına geliyor. Ha bugün ya da yarın, ondan sonraki gün oynadığımız maçlarda rakip gol atamadı diye iyi kurtarışlar yaptı anlamına gelmez. Topu sektirmemen gerekiyor. Daha önce bir kalecilik yapan dostunuz bunu söylüyor, arkadaşınız bunu söylüyor size. Topu sektirmek yasaktır. Kaleci antrenörlerinin en çok dikkat ettiği konulardan biridir. Top üzerine geldiği zaman yumrukla, yumruklayamıyorsan da topu tutmaya çalış. Ama topu sektirme, topu sektirme deniyor. Bunun eğitimi veriliyor. Evet, bunun eğitimi veriliyor.

Hırvatistan-Belçika maçı bir bitecek. Adana'dan selamlar demiş dinleyicim. Ya bırakın şimdi Hırvatistan-Belçika maçını Hasan Bey de. Şöyle farklı bir konuya değinmek istiyorum. Adana'da havalar nasıl? Çok mu sıcak Adana'da havalar? Peki Hırvatistan-Belçika şaka bir yana. Bakalım o karşılaşmayı siz zaten değerlendirmişsiniz. Hani bana pek bir şey yok herhalde, cümle kalmadı. Siz kazanır diyorsanız ben sizin söylediklerinize güveniyorum. Genelde başarılı tercihlerde bulunan dinleyicilerimizden biri. Hırvatistan-Belçika maçı bir bitecek. Adana'dan selamlar. Saatler 19'u gösterdiğinde bu mücadele başlamış olacak. Türkiye saatiyle tabii ki. Ya Belçika'da kolay kolay teslim olmayacak takımlardan biri, biliyor musunuz? Dinleyicime öyle söyleyeyim. İyi bir kadrosu var. Son olarak oynamış olduğu mücadelede Meksika ile bir beraberliği yine dikkat çekiyor. Daha önce Amerika Birleşik Devletleri'ne 5 gol atma başarısı gösterdi. Mart ayının son bölümünde, 28 Mart'tı yanılmıyorsam, 5-2'lik bir galibiyet Belçika Amerika karşısında. Şöyle bakalım diğer maçlarındaki sonuçlara. Yine galibiyet ve beraberlikler dikkat çekiyor. Galleri deplasmanda 4-2 mağlup etmiş Belçika milli takımı. Sürpriz bir şekilde de Kazakistan'la 1-1 beraberliği bulunuyor. 2025 yılının son çeyreğinde, son bölümünde oynanan bir karşılaşma. Kazakistan 1, Belçika 1. Hırvatistan toparlanmaya başladı. Son olarak Brezilya karşısında aslında beklentileri karşılayamadı. 3-1'lik bir mağlubiyeti vardı. Bundan yaklaşık 2 ay önce oynadıkları bir maçtı Hırvatistan milli takımının. Brezilya karşısında da 3-1 mağlup oldular. Kötü oynamadılar ama. Onun da altını çizelim. Dalic'in öğrencileri tedirgin bir futbol oynamıyor. Rakibin kim olursa olsun açık futbol oynamaya çalışan bir takımdan bahsediyoruz. O dönem rakibine ezilmedi. Tabiri caizse Brezilya karşısında korkak bir futbol oynamadı. Ki zaten çok enteresan bir mağlubiyetti, hatırlayanlar vardır. Yani 84. dakikada öne geçtiler. 88 ve 90'da kalesinde 2 gol gördü. Düzeltelim. 1-1 yakaladı 84'te. 88 ve 90'da arka arkaya gelen 2 golle 3-1'lik bir mağlubiyet. Yani bu maçın hakkı zaten beraberlikti. Daha fazla toplu oynadılar, daha fazla şut, isabetli şut çektiler. Olmadı. Brezilya karşısında mağlup olmuşlardı. Bu maçta şimdi iki takımın da gol bulacağını ben düşünüyorum. Öncelikli olarak onu ifade edeyim. KG var. Yine ideal seçimlerden biri olacaktır. Zaten Hırvatistan ve Belçika her zaman iyi futbolculardan kurulu bir takım olduğunu biliyoruz. Daha önceki turnuvalarda da iddialı ekiplerinden biridir. Yine daha sonrasında katılacakları tüm turnuvaları da bunu içerisine dahil edebilirim. İddialı ekiplerden biri Hırvatistan ve Belçika milli takımları. Hem orta saha hem de hücum konusunda yıldız isimlere sahip iki takım. Yine Dünya Kupası öncesi de iyi bir test maçına çıkacaklarını ben düşünüyorum. Temponun yüksek olacağını tahmin ediyorum. Yine keyifli, tempolu ve karşılıklı gollerin atılacağını.

bir 90 dakika bizleri bekliyor diye düşünüyorum. Hırvatistan-Belçika mücadelesinde ben biraz daha riski arttıracağım. Kombo seçeneğini önereceğim burada. 2,5 gol üstü ve karşılıklı gol var. Daha güzel bir sonuç olacaktır. Bunu deneyebilirsiniz. Dinleyicim de Hırvatistan kazanır demiş. Peki sizin dediğiniz olsun Hasan Bey. Ben sizi destekliyorum. ...20 dakikadan az bir sürem kaldı. Artık son mesajlarınızı alacağım. Bugün bir soru sordum sizlere bu yayın içerisinde. Doğru cevabı birazdan açıklayacağım ama radyosunu yeni açan dinleyicilerim varsa da onlar da katılım gösterebilmesi açısından tekrar hatırlatmak istiyorum bu akşamın sorusunu. 2002 Dünya Kupası'nı kazanan takımı sormuyorum. 2002 Dünya Kupası'nı tabii Brezilya kazandı da o dönem gol kralı kimdi? Brezilya'dan mı çıktı acaba ya da Almanya'dan mıydı, İngiltere'den de olabilir. Sizi şaşırtmaya çalışıyorum ama futbol gurmelerinin doğru cevap vereceğinden de hiç şüphe duymuyorum. 2002 Dünya Kupası'nın gol kralı hangi oyuncusu olmuştu? Brezilya'dan olmuştu bu arada, onu da söyleyeyim. Brezilya milli takımından bir gol kralı çıkmıştı o turnuvada. Şöyle bakalım, gelen mesajları eritelim. Canlı skorlarımızla devam edeceğiz. Az bir sürem kaldı. Abi ne yaptıysak gelmiyor, Tunus'un golü demiş. 88. dakikadan da çıkmak üzereyiz. Avusturya 1, Tunus 0. Baskıyı arttırdı Tunus takımı. Tabi Avusturya burada 10 kişi mücadelesine devam ediyor. Elias Sat oyuna girdi 81'de. Onun girmesinin ardından tabii ki oyuna daha etkili bir Tunus milli takımını gördük. Tabi az bir sürede kalmıştı 81-82'de oyuna girmesi demek. Yani 6-7 dakika sahada kalması anlamına geliyor. Az bir süre. Az bir süre. Umarım mucize gerçekleşir. 1-1 olur. Ne diyeyim? Dinleyicimiz kazanır diye ümit ediyorum. Ama zor bir ihtimal. Meknes'ten gol geldi. Teşekkür ederim demiş. Az önce güvenlik görevlisi bir dinleyicim golü bekliyordu. Meknes'in bir golünü bekliyordu. İlk yarı 1,5 gol üstü. Totemlerin için teşekkür ederim abi. Seni seviyorum demiş. Bir de yani biraz tırnak içerisinde söylüyorum bunu. Abartmış dinleyicimiz. Hani gol attıktan sonra formasını çıkartır bir futbolcu. 30 saniye sonra ya ben ne yaptım ya? Ne yaptım, sarı kart gördüm, bir sonraki maç cezalı duruma düştüm dercesine. Demiş ki mesajın sonuna. Bayağı bir sevinmiş çünkü bakıyorum mesajında bayağı bir sevinç gösterisinde bulunuyor. Adını koluma dövme yaptıracağım demiş. Yok, gerek yok. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Yani Meknes taraftarları bu kadar sevinmemiştir ya da yedek kulübesi bu kadar sevinmemiştir dinleyicimizin sevindiği kadar. Enteresan. Meknes 2, Olympique takımı 0. Dakikalarda 37'yi gösteriyor. Tebrik ediyorum burada dinleyicimizi ve geçiyorum bir diğer mesaja. Canlı skorlarda tabii gol bekleyen dinleyicilerimizin de mesajları gelmeye devam ediyor. Ben de Avusturya'nın bir golünü bekliyorum demiş dinleyicimiz. Peki Brezilya'dan Ronaldo olmuştu diyen bir başka dinleyicim. Konya'dan Bekir'i ben Ronaldo olmuştu abi demiş. 8 gol atmıştı demiş. Fenomen Ronaldo 8 gol. Görkem abi iyi yayınlar. Sevgili kardeşim, 35 senelik şoförüm. Fenerbahçe maç sonu en az 2 kısa 3 olursa 3 iş alırım. Bu maçtaki seyirci profili bambaşka. Taksici Aziz ben demiş dinleyicimiz. Bana soruyorsanız, benim görüşümü merak ediyorsunuz. Ben maça gittikten sonra genelde metroyu kullanıyorum ya da metrobüs tercih ediyorum. O trafiğe girme gibi bir huyum söz konusu değil. Toplu taşımayı tercih ediyorum. Benim etrafımdaki birçok insan da öyle yapıyor. Yani taraftarlar da stadyumdan çıktıktan sonra genelde metroya doğru hareket ediyor. Dinleyicim de 35 yıllık şoförmüş. Maç sonu en az 2 kısa 3 iş olursa da alırım. 3 iş bekliyormuş müşteri sayısı olarak. Seyirci profili bambaşkaydı bu maçta. Taksici Aziz. Muhteşem bir taraftar vardı değil mi? Tebrik ediyorum hepsini. Gerçekten yüreklerine, emeklerine sağlık. Hem oyuncularımızın hem de taraftarlarımızın. İzmir'den Halil Kabakoğlu. Ronaldo fit zamanında olmuştu demiş dinleyicimiz. Yani ben de 5 sene önce oynadığı halı saha maçında oldu demiyorum. Ya da olmuştur demiyorum. İzmir'den Halil Bey. 2002 Dünya Kupası'nda gol kralı kim olmuştur? Sorumuz basit.
Cevaplar da basit aslında. Doğru cevaplar geliyor da yanlış veren dinleyicilerimiz de var bu cevap karşısında. Şaşırıyorum. Bazı dinleyicilerimiz beni şaşırtıyor. Alman Klose oldu diyen dinleyicimiz. Şöyle bakalım, Michael Owen oldu mu olmadı mı bilmiyorum ama Michael Owen'ı tek geçerim.

Hayranıydım abi bir zamanlar onun. Aklıma geldi şimdi demiş peki. İyi oyuncuydu gerçekten. Muhteşem bir sağ ayağı vardı. Zaman zaman sol ayağıyla da goller atıyordu. Kafa vuruşlarında da etkiliydi. Çok iyi bir futbolcudan bahsediyor dinleyicim. İngiliz.

Gece seansından bir maçın olacak mı abi demiş. Peki olacak, zaten bunun duyurusunu yapmıştık yayınımızın başlangıcında. Güvendiğim bir maçı sizlerle buluşturacağım. Ha, ben söylüyorum diye kesin gelecek diye bir durum söz konusu değil. Şöyle totalde 20 gün arka arkaya sizlere gece seansından bir maç verdiysem yaklaşık olarak bunların 15 tanesi rahat gelmiştir. Yani istatistik tuttuk ama şu an bakamıyorum, hatırlamıyorum. Afaki söylüyorum. Minimum 15 tanesi başarılı olmuştur. Onu da ifade edeyim. Gece seansındaki maçlarıma güveniyorum. Ha, benden başka izleyen yoktur ya. Bir futbol sever olarak gecenin 3'ünde Jamaika Ligi'ni izliyorum ya da Meksika Ligi'ni izliyorum. Benden başka böyle bir futbol sever yoktur diye tahmin ediyorum. Seviyorum ya gece seansındaki maçları. Barcelona'yı herkes konuşur. Real Madrid'le alakalı herkes yorum yapar. Sen bir de gel Hollanda 2. liginden Cambuur'la alakalı yorum yap. Ya da Nijerya liginden 3 tane takımla alakalı bir yorumda bulun. Asıl mesele bu bence.

Ataşehir'den çıktım. Bugün Fenerbahçe beni hem üzdü hem de sevindirdi. Son saniye basketiyle demiş ya. Hiç sormayın. Çok enteresan bir basketbol mücadelesiydi. Adına yakışır bir karşılaşma mı desem yoksa iki takımın da çok ama çok kötü hücum ettiği bir mücadele mi geride kaldı desem. Fenerbahçe kazandı bir sayıyla. Bir sayıyla kazandı. Ya, maçın son 27 saniyesinde 3 sayı avantajı vardı Anadolu Efes'in. Hatta ilk çeyrek sadece rakibine 6 sayı attırabildi. Ya, muhteşem bir başlangıç Anadolu Efes takımından. Son çeyrekte tabii ki işler yolunda gitmedi. Lasso'nun planları belki işe yaramadı bilmiyorum. Larkin'den fazla destek göremedi Anadolu Efes takımı. Neticede de maçı kaybetti. Son saniyede gelen Fenerbahçe Beko'nun basket faul sebebiyle bir hücumdan 3 sayı birden bulması son saniyelere 2 sayı önde giren Efes'in kaybetmesine sebebiyet verdi ya da Fenerbahçe Beko'nun kazanmasına sebebiyet verdi diyelim. Ama güzel bir maçtı. Hani heyecanlı bir karşılaşmaydı. Adına yakışır bir mücadele. Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin yarı final ayağındaki ilk karşılaşmasıydı. Şimdi ikinci mücadele tekrardan Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde Ataşehir'de oynanacak ki o maçı Efes kazanamazsa seri bana göre orada biter. Tabii ki 3'te bitiyor seri. İlk 3 galibiyeti alan takım adını finale yazdıracak. Ama bu moral bozukluğuyla Anadolu Efes için söylüyorum. İkinci maçta da olası bir kötü sonuç 2-0'a gelecek. Oradan geri dönüş artık çok ama çok zor olacaktır. Anadolu Efes cephesi adına diyelim. Gece maçımıza geçelim. Şöyle oranlarımızı bir kez daha kontrol edeyim. Sayfamı yeniliyorum. Kolombiya Costa Rica maçı. İlk yarı 1,5 gol üstü bekliyorum dedim. Zaten dinleyicilerimiz yazmıştır bunu. İlk yarı 1,5 gol üstü orana bakalım neymiş. Dakikalar içerisinde oranlarda farklılık görebiliyoruz. Hazırlık karşılaşması tek korkum bu. Kolombiya, Costa Rica. Yok ya neticede Costa Rica savunma yapamayan bir takım. İleriye çıkamayan bir takım. Yani 3 pası bile yaparken zorlanan takımlardan biri. Ya Kolombiya burada ilk yarıdan istediğini alır. Bence güle oynaya rahat bir galibiyete uzanır. Bizim milli takımın maçına benzeteceğim ben bu mücadeleyi. Evet, bu akşamki milli takımımızın kazandığı maça benzetiyorum biraz da. İlk yarı 1,5 gol üstü. Ev sahibi hatta ilk yarı 1,5 gol üstü oldukça ideal bir seçim olacaktır. İlk yarı 1,5 gol üstü 1,86. Ev sahibi ilk yarı 1,5 gol üstü de 2,25. Şimdi abi riski ben minimize etmek istiyorum diyorsanız ilk yarı 1,5 gol üstü. Ortaya alın bu tercihi 1,86. Ama benim oynayacağım seçim hangisi diye soracak olursanız da ben ev sahibi ilk yarı 1,5 gol üstüne güveniyorum bu mücadelede. 2,25'lik orandan da kuponuma eklemiş olacağım. Sevgili Radyo Spor dinleyicileri, hazırlık karşılaşması Türkiye saatiyle saatler 02'yi gösterdiğinde yine mücadele başlamış olacak. Güzel maçlardan biri. Kolombiya'nın farklı galibiyetini bekliyorum. 15. 20. dakikada bile benim sizlere verdiğim bu seçenek başarılı olabilir. Evet, son bölümdeyiz. Artık 9 dakikam kaldı. Aranızdan ayrılacağım. 2002 Dünya Kupası'nın gol kralını sormuştuk. Şöyle mesajlarımızı eritelim artık. Sevgili Ertuğrul Bey ne yazmış hemen bakalım. Rivaldo demiş dinleyicim. Peki siz Rivaldo olarak görüyorsanız Dünya Kupası gol kralını bir itirazım yok. Tamam Rivaldo olsun hadi. O da bir Brezilyalı. Peki teşekkür ederim kendisine. Bir de güzel bir mesaj göndermiş. Hadi onu okumayalım. Onu okumayalım. Şöyle bir bakalım. Yine ne demiş? Larsson, Henrik Larsson. Çok sevdiğim İsveçli futbolcu. Gol kralı olmadı ama bana göre o dönemde izlediğim en keyif veren futbolculardan biriydi. Henrik Larsson'dan bahsediyor dinleyicimiz. Yani şöyle gözümün önünde bir canlandırdım da o dönem İsveçli bir futbolcudan bahsediyoruz. Helsingborglu birinden bahsediyoruz. Zaten son görevini biliyorsunuzdur yakından takip ediyorsanız. Barcelona takımında yardımcı antrenörlük görevini icra ediyordu kendisi. Bildiğiniz gibi teknik adamlık yolunda da ilerlemeye gayret gösteren isimlerden biri. Helsingborg takımında kendisi futbolu bırakmış oldu. Barcelona'da oynadı, Feyenoord takımında oynadı, Manchester United takımında oynadı. Birçok önemli kulübünde formasını giyen isimlerden biri. Şöyle bir
bilgi vereceğim sizlere. Daha doğrusu sorduğunuz soruyla alakalı cevap vereceğim de. 106 karşılaşmada 37 gol atma başarısı gösterdi milli takım performansı. Totalde İsveç milli takımıyla 106 karşılaşmada 37 gol atma başarısı. Muhteşem bir istatistik. Muhteşem. Ama gol kralı oldu mu? Olmadı. Ya İsveç'in tabii ki o dönem oynadığı maçlar, aldığı sonuçlarla alakalı bir durum. Ya yoksa olabilir miydi? Olabilirdi. 4 karşılaşmada 3 gol atma başarısı gösterdi. Bakalım bir dinleyicimiz doğru bilmiş mi? Ne demiş dinleyicim? Ronaldo abi. Ama Cristiano Ronaldo değil demiş parantez içerisinde. 2002 Dünya Kupası'nda Cristiano Ronaldo. Televizyondan bile izlememiştir o dönem o karşılaşmayı. Ronaldo'cular bana kızmasın. Şimdi Ronaldo'cular lütfen bana kızmasın. Ben eski Ronaldo'yu özledim. Eski Ronaldo'yu özledim. Peki teşekkür ederim. Şöyle bakalım. Kolombiya-Kosta Rika maçından ben ilk kere 3 gol bekliyorum ve gelecek. Senin tercihin de başarılı olacak üstad demiş. Peki teşekkür ederim İlyas Bey'e bu mesajından dolayı. Eren Elmalı'nın umarım ciddi bir sakatlığı yoktur abi. İyi yayınlar diye bir mesaj gönderdi. Zaten TFF tarafından bir açıklama yapıldı Eren Elmalıoğlu'yla alakalı. Hemen söyleyelim size. Eren Elmalı bu arada düzeltelim. A milli futbolcumuz Eren Elmalı'nın hastanedeki kontrolleri tamamlanmış olup sağlığında herhangi bir problem bulunmamaktadır ifadeleri kullanıldı. TFF resmi hesabından Eren Elmalı ile alakalı bir paylaşıma imza attı. Korkulan olmadı. Tabii ki şükür diyelim. Önemli isimlerden biri. Milli takımımızda Dünya Kupası maçlarında yine ciddi anlamda katkı alabileceğimiz isimlerden biri. Mücadele etmeyi seven, koşan, pres yapmayı seven, mücadele etmekten asla vazgeçmeyen isimlerden biri Eren Elmalı. Ciddi bir sakatlık mı yaşadı acaba? Kafasına bir darbe aldı, kötü bir durum mu olacak diye endişe duyarken TFF içimizi rahatlatacak bir haberi de bizlere aktarmış oldu. Tekrar açıklayalım. TFF'den yapılan açıklamada A milli futbolcumuz Eren Elmalı'nın hastanede yapılan kontrolleri tamamlanmış olup sağlığında da herhangi bir problem bulunmamaktadır ifadesi yer aldı.

Gol yazan dinleyicilerimiz var. Şöyle bakalım, acaba hangi maçtan gol geldi? Aa, Gardabar maçı. Ya ben Gardabar maçını izleseydim keşke. 4-3. 4-3. En son baktığımızda 3-1 değil miydi? Yayını takip eden, bir 30 dakikadır yayınımı takip eden dinleyicilerime soruyorum. Ya ben mi hayal gördüm acaba? Az önce yaşadıklarım bir hayal miydi? Rüya mı görüyorum? 3-1 önde değil miydi Fölnir takımı? Dinleyicim, ikinci gol.

Önünü bekliyordu Gardabar'ın. Ben de o golün gelebilme ihtimalini yüksek görüyorum demiştim. Skora bir baktım şaşırıyorum şu an, inanamıyorum. Gardabar 4, Fölnir 3. 3-1'den 4-3'e getirdi maçı yani Gardabar takımı. Yok ya, ben az önce kesin baktığımda 3-1 değildi. Başka bir şey konuşuyorduk herhalde. Gardabar mı 3-1 öndeydi? Bu akşamın en büyük sürprizlerinden biri bu oldu benim adıma. En azından benim adıma. Bu totem ağır geldi. Bu totem gerçekten ağır geldi. Fölnir kalecisinin sanırım ellerini kullanması yasak. Çünkü Gardabar'ın 4 isabetli şutu var. 4'ü de isabetli oldu. Fölnir karşısında 81. dakikadan çıkmak üzereyken 4-3'lük bir avantajı yakaladı. Şöyle bir istatistiklere bakayım. Evet, 3-1'i bulmuş gerçekten Fölnir takımı. Yani enteresan sonuçlardan biri. Arka arkaya gelmiş ev sahibinin golleri. Düşme potasında yer alıyordu. 3 puanı vardı 4 maç sonunda ev sahibi Gardabar takımı. Bugün bu maçı kazandığı takdirde de 9. basamağa kadar yükselmiş olacak. İzlanda 2. liginde kendi aralarındaki önemli maçlarından biri diyebilirim. 4-3 önde olan taraf Gardabar takımı. Geçelim bir diğer maça. Bakalım oradan goller geliyor mu? Guirane maçı Novembre ile karşılaşıyor. Paraguay ligindeki bir mücadele. Burada da dinleyicim bir gol bekliyor. Ama 90 artı 5'in ilk saniyeleri. Yani saniyeler içerisinde de bir totem yapamam. Onu da ifade edeyim. Zor olur yani totem böyle bir maç için. Peki, teşekkür ediyorum. Reykjavik 2, Grindavik 0, İzlanda 1. Ligi. 2,5 gol üstü gelsin demiş dinleyicimiz. Hadi devamını okumayalım. Gerek yok. Teşekkür ediyorum ilgi ve alakan için. Onu yapmamıza gerek yok. Ya da öyle bir isteği gerçekleştirmemize gerek yok. Karşılık beklemiyorum. İşim bu. Totem yapıyorum diyorum. Ya da şu maçta gol çıkar diyorum. Ha, çıkıyorsa ne mutlu bana. Çıkmadığı anlar da oluyor. Umarım olur. Umarım olur. Reykjavik, Grindavik. 79. dakikadan çıkmak üzereyiz. 2-0 ve dinleyicim bir gol bekliyormuş. Son karşılaşmasıymış. Umarım gelecek Alper Bey. Umarım. 2002 Dünya Kupası'nın yıldızı bence Ronaldo'ydu. Gol kralı kimdi onu hatırlamıyorum. Kopya çekmek istemedim ama Ronaldo deyince eskiler aklıma geldi. Özellikle konsol oyununda kendisini çok severdim demiş dinleyicimiz. Peki, teşekkür ederim. İsmini vermek istemeyen dinleyicilerimizden biri. Onun dışında şöyle bir bakalım. Abi sen ne güzel paylaşımlar yapıyorsun demiş bir başka dinleyicimiz. Yani bir yorum yapamadım. Bir yorum yapamadım. Ya şu an dinleyicilerim benim Instagram hesabıma baksa, ya hikayeler bölümünde sizlerin de gördüğünü, yani sizin gördüğünüzü şu an dinleyicilerim de görse, 50 kişi, 100 kişi, 1000 kişi hiç fark etmez rakam burada. Yani şaşırabilecekleri bir konu bence yok. Ya bence yok. Ya varsa anormal bir durum kaldırayım, ya kötü bir paylaşım değil. Yemek fotoğrafı paylaştım dün. Tamam, hayatımda belki ender yaptığım hareketlerden biri de. Yani çok da anormal bir şey değil. Günümüzde herkes paylaşıyor. Ne var ki onda? Görkem Tezer yazdığınızda sizler de bakabilirsiniz şu an. Yani varsa bir abartı lütfen söyleyin de bir daha paylaşmayayım. Soyadımın son harfi bu arada R, L değil. Öyle de istekler göndermeyeyim başkalara, başka arkadaşlarımıza. Şikayetler geliyor. Tanımadığım insanlar tarafından. Avusturya 1, Tunus 0 mücadele tamamlandı. Hazırlık karşılaşmalarından biriydi. Milli takımımız Kuzey Makedonya'yı da 4-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı. Şöyle bir bakalım ne demiş dinleyicimiz. Abi ben de sana soru soracağım ve buna cevap veremeyeceksin demiş. Umarım zor bir soru değildir. 2026 FIFA Dünya Kupası'nın açılış mücadelesi hangi maçtır? Hadi doğru cevabı ver, göreyim seni demiş. Bir de aslanım diye eklemiş sonuna. Ya Meksika Güney Afrika maçı Perşembe akşamı saatler 22'yi gösterdiğinde başlayacak olan bir maç. Aklımda tabii ki. Dünya Kupası'nı ezberledim canım. A grubunda Meksika Güney Afrika saatler 22'yi gösterdiğinde mücadele başlayacak. Hatta grubun diğer mücadelesi Güney Kore Çekya arasındaydı değil mi? Evet, doğru. A grubunda 4 takım. Meksika Güney Afrika Güney Kore Çekya maçı. O da sabaha karşı Türkiye saatiyle 05 sularında oynanacak bir mücadele. Bildin mi acaba? Doğru cevabı verdin mi? Teşekkür ederim dinleyicimize bu sorusu için.
2002 Dünya Kupası'nı yanlış hatırlamıyorsam Suudi Arabistan sayesinde Klose gol kralı olmuştu. Ramazan Kuş mesajı gönderen dinleyicim. Hayır, yanlış cevap. Ronaldo gol kralı olmuştu. 7 karşılaşmada 8 gol atma başarısı.

gösterdi. 25 yaşındaydı o dönem Ronaldo. Brezilya'nın önemli gol ayaklarından biriydi. Miroslav Klose ise 7 maçta sadece 5 golde kaldı. 24 yaşındaydı. Almanya milli takımının o dönem önemli isimlerinden biri olacağını zaten bizlere gösteren bir futbolcu. Ama 5 golde kaldı. Ronaldo 8 golle 2002 Dünya Kupası'nın gol kralı olmuştu diyorum ve aranızdan ayrılıyorum. Bu akşamlık benden bu kadardı. Yarın saatler 22.30'u gösterdiğinde tekrardan görüşmek ümidiyle diyorum ve kendinize çok ama çok iyi bakıyorsunuz. Kuponlarda da başarılar diliyorum. Birazdan bir totem yapacağım. Gol bekleyen dinleyicimiz. Brindavik mücadelesi. 2-1 ya da 3-0'a getireceğim onu. Uzatma da olsa getireceğim diyorum ve ayrılıyorum aranızdan. Hoşça kalın.

Radyo Spor'dan herkese günaydın. Sabah Spor'una hoş geldiniz. Bugün 1 Haziran 2026 Pazartesi günündeyiz. Saatlerimiz de tam 7'yi gösteriyor. Yaklaşık 3 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız ve spor gündemindeki konuları değerlendireceğiz. Geçtiğimiz hafta Kurban Bayramı'ydı. İnsanlar tatile gittiler ve dün itibariyle de herkes herhalde geri döndü. Bugün yolların kalabalığından zaten bu anlaşılıyor. Bir pazartesi sendromu yaşamak için tatile gidenler adına tabii ki uygun bir gün. Bizim adımıza da herhangi bir gün. Geçen hafta da buradaydık, çalıştık. Bu hafta da yine buradayız ve gündemdeki konuları değerlendireceğiz. Bugün Ali abi olmayacak, yarın Ali abi aramıza katılacak. Bugün Genco Boran'la birlikte olacağız 3 saat boyunca. Ve tabii ki neleri konuşacağız? Hafta sonunun en önemli olayı Şampiyonlar Ligi final karşılaşmasıydı. Paris Saint Germain ile Arsenal cumartesi akşamı Puskás Stadyumunda karşı karşıya geldiler. Geçen yılın şampiyonu PSG bu sefer o kadar kolay şampiyonluğa ulaşamadı. Geçen yıl Inter'e karşı 5-0'lık bir galibiyet gelmişti. Çok tek taraflı bir mücadeleydi ama bu maçta Arsenal maçın hemen başında Kai Havertz ile öne geçmeyi başardı. Öne geçtikten sonra da bu sezonun genelinde iyi yaptıkları gibi savunma yapmayı tercih etti Arsenal. Geride kaleciyle birlikte 11'li bir hat kurdu ve PSG'de topla o hattı kırmaya çalıştı. İlk yarı boyunca pek etkili olamadı Fransız ekibi ama ikinci yarıyla birlikte dengesiz yakaladığı anlar oldu. Ve 65'te de Mosquera'nın yaptırdığı penaltıyla Paris Saint Germain penaltı kazandı. Dembele topun başına geçti ve golü atmayı başardı. Golden sonra tabii skor dengeye geldi ama oyun pek değişmedi. Paris Saint Germain'in topa hakim olan oyunu devam etti. Daha çok baskı kurdu. Rakip kalede aslında pozisyonlar da buldu Paris Saint Germain ama onları değerlendiremeyince mücadele uzatmalara gitti. Uzatmalarda da gol sesi çıkmadı ve penaltı atışlarına geçildi. Penaltı atışlarında da para atışlarını PSG tarafı hem kazandı hem kaleyi seçti hem ilk vuruşu kullanmayı tercih etti. Paris Saint Germain ve Arsenal'ı da avlamayı başardı. Son penaltıda Gabriel hata yaptı. Paris Saint Germain'de tek kaçıran isim Nuno Mendes'di. Arsenal'da Eze ile birlikte Gabriel kaçırdılar ve Paris Saint Germain'de üst üste ikinci kez Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna ulaşmayı başardı. Büyük bir sevinç vardı tabii ki Gabriel'in penaltıyı kaçırmasından sonra. Orada bir tek Marquinhos herhalde sevinmedi Paris Saint Germain'de. O da milli takımdan arkadaşı Gabriel'i teselli etti. Güzel bir görüntüydü açıkçası o da. Bu maçı birazdan detaylı şekilde konuşacağız. Dün dünya gene tabii hazır karşılaşmaları oynanıyor milli takımlar bazında. Bizim grubumuzda yer alan ABD'de Senegal'le karşı karşıya geldi ve ABD mücadeleyi 3-2'lik skorla kazanmayı başardı. Dest de öne geçti. Pulisic de 2-0'ı buldu. Mane ile Senegal farkı 1'e indirdi. İkinci yarı Amerika tüm takımı değiştirdi. 52'de Mane ile 2-2 oldu. 63'te Balogun'un golüyle Amerika Birleşik Devletleri maçını kazanmış oldu. Bu arada bugün de bizim hazır karşılaşmamız var saat 20.30'da. Kuzey Makedonya ile oynayacağız. Dün teknik direktörümüz Vincenzo Montella ve futbolcular Ozan Kabak'la Deniz Gül basın karşısına geçtiler ve onların açıklamaları oldu. Programın bir bölümü de tabii ki oradaki açıklamalardan ve karşılaşmadan bahsedeceğiz. Dün gece yarısından sonra Brezilya-Panama mücadelesi vardı. Bu karşılaşmada tam 8 gole sahne oldu. Brezilya Panama'yı 6-2 mağlup etti. Panama'da 2 golden birini atan isim aslında burada öyle gözükmüyor da gerçi frikiyi kullanan Murillo'ydu, Beşiktaş'tan tanıdığımız. Cunha'ya çarpıp top ağlarla buluştu. Cunha'ya yazılmış benim önümdeki kaynakta ama frikiyi kullanan isim Murillo'ydu. Brezilya'da farklı bir galibiyet aldı. Ederson maça yedek kulübesinde başladı. 46'da Alisson'un yerine oyuna dahil oldu ve ikinci yarıda kalesinde de bir gol gördü. Fenerbahçeli file bekçisi, onu da
paylaşmış olayım. Bugün de dediğim gibi bizim maç var. Bizim maçla birlikte çok sayıda karşılaşma olacak. Dün Almanya'nın Finlandiya mücadelesi vardı. Almanya 4-0 kazandı. Leroy Sané maça yedek kulübesinde başladı.

0: başladı. 73'te Karl'ın yerine oyuna dahil oldu Galatasaraylı oyuncu. Meksika-Avustralya bir gün önce yine oynanan karşılaşma. Avustralya'da yine bizim gruptaki takımlardan bir tanesi. Meksika mücadeleyi 1-0 kazandı. Meksika'da turnuvanın ev sahipliğinden birisi artık Dünya Kupası havasına yavaştan girilmeye başlandı bu mücadelelerle birlikte. Biz de bugün Kuzey Makedonya karşılaşmasıyla o havaya gireceğiz gibi gözüküyor. Peki bunlar gelişmeler de hafta sonundan. Şimdi kulüp bazında neler oldu diyecek olursanız Fenerbahçe'de başkan adaylarının açıklamaları devam ediyor. Orada herhangi değişen bir şey yok. Her gün Aziz Yıldırım ve Hakan Safi cephesinden açıklamalar geliyor. Artık yavaş yavaş da futbolcu transferleri konusunda tablo netleşmeye başlıyor gibi. Özellikle Aziz Yıldırım cephesinde Girassi ismi Dortmund'dan ve Mallorca'dan Vedat Muriç ismi gündemde. Bu iki santrforun transferinde büyük bir mesafe kat ettiği söyleniyor Aziz Yıldırım cephesinin. Bununla beraber dün stoper transferi konusunda da Aziz Yıldırım cephesinden haberler paylaşılmaya başlandı. Nathan Ake ve Malang Sar şu anda Aziz Yıldırım cephesinin sol stoper için düşündüğü adaylar. Hakan Safi cephesi için de konuşulan oyuncular, o da Girassi kendi de ifade etti, o da onunla ilgileniyor. Robert Lewandowski ve Mason Greenwood bu transferler için girişimlerde bulunduğu söyleniyor kendisinin haberlere göre. Aynı zamanda Hakan Safi cephesi diyor ki iki yerli ve milli oyuncuyla da anlaştık, onları da açıklayacağız ve iki dünya yıldızı getireceğim diyor ve az önce saydığım isimlerden muhtemelen ikisi Fenerbahçe'ye transfer olacak gibi gözüküyor açıklamalara bakılacak olursa. Beşiktaş cephesinde teknik direktör arayışları devam ediyor. Orada henüz sonuca ulaşmış bir durum yok. Hafta sonu Glasner iddiası üzerine Beşiktaş kulübünden bir yalanlama geldi. Glasner sonuçta önemli bir isim. Beşiktaş'a yazılmıştı ama Beşiktaş kulübü yalanladı. Bugün Önder Özen'in yurt dışına çıkacağı, iki ülkeyi kapsayan görüşmelerde bulunacağı adaylardan birinin İtalyan Vincenzo Italiano olduğu, diğer ismin belli olmadığı söylendi Sercan Dikmen'in haberine göre, ama yurt dışına gidecek. Paralel olarak da Başkan Serdal Dalın'ın bir isimle görüşeceği söyleniyor. Bakalım Beşiktaş'taki teknik direktör konusu nereye gidecek? Galatasaray cephesinde gördüğüm haber, Osimhen'in bir transfer ihtimaline dair Nijerya teknik direktörü açıklama yaptı. O bayağı bir infial yarattı. Ama dün Osimhen bir paylaşım yaptı ve bu konu hakkında hocasıyla görüştüğünü ve sözlerinin aslında bağlamından koparıldığını ve fazlasıyla abartıldığını söyledi. Endişeye mal yok diyor yani Victor Osimhen özetle, ama bir taraftan iddialar da tabii onunla ilgili transfer konusunda devam ediyor. Son olarak da Trabzonspor'da bir transfer gelişmesi oldu dün. Benfica'dan bir sağ bek, Sidney Lopez Cabral transferi için Trabzonspor'la Benfica'nın anlaştığı söyleniyor. O da herhalde birkaç gün içinde resmileşecek. Diyelim son dedim ama son olarak da şunu söyleyeyim. Program içerisinde bir bölümde 9.30 civarı da MotoGP'yi konuşacağız bu hafta sonu İtalya'da. MotoGP yarışı vardı. Mehmet Ali Sarışık bizim telefon hattımızda konuğumuz olacak ve onunla da kısa bir MotoGP değerlendirmesi yapacağız diyelim. 7-10 saatlerimiz, şarkı ve reklam aramız, aradan sonra buradayız.
1: Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Sabah Sporu devam ediyor.

0: 7.16 saatlerimiz sabah sporunda Genco abiyle birlikteyiz. Genco abi günaydın, hoş geldin.
1: Günaydın, herkese günaydın, hoş bulduk.
0: Evet, yeni bir hafta, herkes tatillerden dönüşünü yaptı, radyo sporlar açıldı arabalarda.
1: Muhtemelen olmuştur öyle.
0: Tabii özlemiştir.
1: Biz tabii çok erken insanlar çıktık yola. Daha bir trafik fark etmedik ama.
0: Yok,
1: ya da sen fark ettin
0: ben,
1: mi?
0: Tabii ki ben karşıdan geldiğim için geçen hafta.

0: Da göre zaten inanılmaz bir fark var. Çok araba var. Dün
1: İstanbul'un
0: insanlar
1: en güzel
0: gördüm.
1: anı değil mi?
0: Mesela
1: Bayramda.
0: bayramda tabii ki. Bayramda. Şu anki halini pek sevdiğimi söyleyemem. Sabah trafik kısmen vardı. Tabii yine rahat geldim çıktım saat itibariyle de öğlen çıkışım sancılı olacak. Ama yaza girdiğimiz için yavaştan bence insanların da tatil beldelerine kaçışı başlıyor. Trafik yazın kısmen rahatlıyor. Tabii okullar da kapansa.
1: Hayır, tam onu diyecektim. Okullar da bu sene baya geç kapanıyormuş.
0: Öyle mi?
1: Haziran 3. haftası.
0: Üçüncü haftası mı?
1: Evet.
0: Maşallah. Niye öyle yapmışlar ki?
1: Galiba çok tatil olmuş. O yüzden uzamış.
0: Allah Allah,
1: Ya ben
0: uzatmaları
1: öyle duydum.
0: olabilir. Doğrudur. Valla ben takip etmiyorum ama doğrudur. Peki şimdi biz bugüne Şampiyonlar Ligi finaliyle başlayalım. Genco abi. Cumartesi gecesi oynandı. Sen belki dün konuşmuşsundur.
1: Biraz,
0: Bilmiyorum. Biraz
1: biraz.
0: Şampiyonlar Ligi finalinden ama beklenti biraz tabii yüksekti Paris Saint-Germain'den kaynaklı ama Arsenal kaynaklı da maçın çok keyifli geçmeyebileceği de düşünüyordu ki açılan oranlara bakıldığında da aslında çok gollü bir karşılaşma da beklenmiyordu. Yani 2,5 gol üstün oranı mesela alta göre daha yüksekti.
1: Evet.
0: Geçen hafta biz Cuma programı yaparken sonra ne oldu bilmiyorum. Ve gerçekten de öyle bitti karşılaşma az gollü. Bir birlik bir eşitlik gördük. Maçın hemen başında gol olunca ben bir acaba mı dedim. Acaba beklentinin dışında çok gollü bir karşılaşma mı olacak diye düşündüm. Havertz güzel bir gol attı. Arsenal öne geçirdi ama sonrasında da özellikle ilk yarı Arsenal müthiş bir savunma yaptı. Paris Saint-Germain'e pek bir alan bırakmadı. Paris Saint-Germain ki çok hareketli de bir takım. Arteta da övmüş yani hiç görmediğim şeyleri yapıyorlar diyor. Gerçekten de kimin nerede oynadığı zaman zaman belli olmuyor. Buna
1: Evet.
0: rağmen açmakta zorlandılar. Ama ikinci yarıyla birlikte işler biraz daha değişti. Sonuçta bu takımda Paris Saint-Germain acayip oyunculara sahipler. İkinci yarı o bir boşluk buldular. Onda da penaltıyı aldı. Paris Saint-Germain Kvara hızını konuşturdu. Mosquera'yı ekarte etti ve çok da net bir penaltıyla
1: Çok.
0: topun başına geçti Dembele. Maç 1-1'e geldi. İvme tabii ki Paris Saint-Germain lehineydi. Maç sonuna kadar da bence o ivme devam etti. Pozisyonları bulan, rakip kalede tehdit yaratan genelde Paris Saint-Germain oldu. Arsenal aslında onlar da fena toplar kapmadı ikinci bölgede ama üçüncü bölgede o kadar kötü paslar verdiler ki hani tek pasta belki gole gidecekken o pas hep
1: Yanlış.
0: yanlış verildi ya da pasın gittiği oyuncu yanlış konumlandığı için topu önüne alamadı gibi böyle bir uyumsuzluk vardı sanki Arsenal'ın ön tarafında. Hem ilk 11 oyuncuları bazında hem oyuna sonradan giren isimler. Hani Martinelli'si, Madueke'si.
1: Onlar da çok kötü kullandı topu
0: Evet, onlar
1: genelde.
0: da iyi kullanamadılar. Saka zaten bence çok kötü bir günündeydi Nuno Mendes'e karşı. Ve maç uzatmalara gitti ve uzun zaman sonra da ilk defa Şampiyonlar Ligi finali uzatmalara gitmiş. Yani 2016'da en son biz uzatma görmüşüz Şampiyonlar Ligi finalinde. Real Madrid Atletico Madrid eşleşmesi.
1: O da son saniye golüyle.
0: Aynen Real Madrid'in golüyle. Ondan sonra ilk uzatma ve haliyle de ilk penaltılar oldu. Penaltılar da tabii ki büyük bir heyecan. Ben de çok heyecanlandım. Bir taraf tutamadım karşılaşma içinde. Biraz da Arsenal'a yakın gibiydim. Ama böyle kaybedince de çok üzülmedim. Penaltılar sonuçta. Ben onun heyecanını yaşamaya daha çok konsantre oldum.
1: Ben Gabriel'e çok üzüldüm. Yani çok çok şey yıkıcı bir andır yani, o eminim. Ya mesela bizim dönemimizin kaçan en meşhur penaltısı Baggio'nun penaltısıdır. Amerika Dünya Kupası
0: 94.
1: 94. 94 Dünya Kupası'nda. Yani hala çıkar, konuşulur. Baggio açıklama yaptığında rüyamda kaç kere o penaltıyı attığımı size anlatamam açıklamasını hatırlıyorum. Mesela Gabriel'de ben eminim ki hayatı boyunca çok görecektir o anı. Ağır bir travma. Yani o çok ağır bir şey gerçekten. Son penaltı ve o penaltıyı kaçırarak takımını kupadan elenmesine, şampiyonluğu alamamasına vesile oluyorsun. Ama ben şeyi tartışırım. Yani neden 5. penaltıyı Gabriel atıyor? Yani
0: Kendi istemiş.
1: öyle bir özelliği mi var yani?
0: Arteta'nın dediğine göre kendi kullanmak istedi
1: Bir
0: diyor.
1: özgüven patlaması yaşamış demek ki.
0: Yani demek ki ben mesela kafamda 5 oyuncuyu sayarken Arsenal'da Madueke'yi saymıştım Gabriel yerine. Yani öndeki 5'liden
1: Biri.
0: kullanır. Yani Rice kullandı ve öndeki diğer 4'lü işte Martinelli'si, Gyökeres, Madueke ve Eze. Zaten Madueke hariç hepsi kullandı. Bir tek Gabriel'i kullandı. Belki Madueke 6. oyuncuydu, bilemiyorum.
1: Eze de çok kötü penaltıcıymış ya. Çıkan bir video var, gördün mü? Crystal Palace'ta da aynı Arsenal'deki gibi atıyor, böyle durarak durarak, ama çok kötü atıyor.
0: Aslında kaleciyi de terse yatırdı. Yani diğer taraf boştu. Boş tarafta auto attı Eze. Yani bir yere kadar iyi getirdi ama son uygulama tabii felaket oldu. Kaleci kurtarış yapamadan evet. Safonov penaltılarla.
1: Ben valla penaltılarda Arsenal'i şanslı görüyordum. Ben kalecilerden de. Dolayı.
0: Ha, kaleciden ben atıcılardan dolayı. Çünkü Paris Saint Germain'de Vitinha yok, Dembele yok, Kvara çıkmış. Hani iyi penaltıcıların hepsi çıkmıştı. Ben de o yüzden mesela Arsenal'ı daha önde gördüm.
1: Valla penaltı işte artık yazı tura gibi bir şey. Olan oldu. Dediğim gibi ben Gabriel'e çok üzüldüm. Sen de söyledin tabii. Maçın belki de en güzel anlarından biri Marquinhos'un hemen koşarak Brezilya'daki takım arkadaşını teselli etmesi oldu. Yani o her şeyi bir yana bırakıp. Çünkü dediğim gibi hakikaten Gabriel için hiç kolay atlatılamayacak bir travma olacak bu. Ve maça bakacak olursak ya, Arsenal için rüya bir başlangıç oldu. Hatta bana cumartesi günü iddia kuşağında bir dinleyici sordu. Dedi ki Genco, özel etkinliklerden taraflardan biri geriden gelip kazanır mı düşünüyorum, ne dersin dedi. 9 katı oran vardı taraflardan birinin geriden gelmesi. Ben de kendisine dedim ki böyle bir şey bekliyorsanız zaten bunu Paris yapar dedim. O da ancak maçın ilk 5-10 dakika içerisinde daha savunmalar tam oturmadan Arsenal golü bulursa yaptığı en iyi şey savunma. Zaten öne geçtiği takdirde Paris karşısında ister istemez skor koruma içgüdüsüyle geriye çekilecektir. Çevirirse Paris çevirir. Yani Paris öne geçtikten sonra Arsenal'in maçı çevirme ihtimali ben sıfır görüyorum dedim. Ama tam tersi, o da ilk 10 dakika içerisinde gol olursa bu gerçekleşebilir dedim. Ve hakikaten Arsenal için gerçekleşti. Paris'te senin de söylediğin gibi, herkesin beklediği gibi müthiş hücum varyasyonlarıyla, hakikaten kimin nerede olduğu belli değil. Kvara'ya bakıyorsun bir sağda bir solda, bir bakıyorsun Nuno Gomes Nuno Mendes şeye gelmiş, katkıda bulunmak için ön tarafa çıkmış. Dembele Dua ikilisi zaten çok çalışıyor ki bence kötü günündeydiler, onlar da iyi gününde değillerdi, onu da söyleyeyim. Kvara bence çok çok iyiydi. 1-1 oldu, 1-1'den sonra 2-1 olur mu? Olabilirdi ama olmadı. Yani maçtan önce ben zaten CBS'te izlemiştim maçın girişini. Çok gerçekten dol dolu bir program yaptılar yine. İşte o
0: enteresan konukları mı vardı?
1: Yine? Aynen öyle. Travis Scott geldi. Dün de konseri mi çıkmamış, az mı çıkmış, bir şeyler olmuş.
0: Tony Parker'ı galiba.
1: Tony Parker'ı da gördüm, onu da gördüm. Thierry Henry, işte Michael Richards, Carragher. Değil mi? Carragher'dı.
0: Carragher.
1: Onların açıklamaları. Ya onlar da diyordu ki mesela bu sene Şampiyonlar Ligi'nin en iyi hücum yapan takımı ile en iyi savunma yapan takımı. Ama benim aklıma geldi. Geçen sene de aynı şey çıktı maç. Yani Inter'de geçen sene en iyi savunma yapan tabii takımıydı. Barcelona maçını saymazsan.
0: Hı hı. Lig aşamasında bayağı az gol yemişler.
1: Çok az gol yediler. Arsenal'i 1-0 yendiler kendi evlerinde, hatırlıyorum. Yani ama tabii şu bir gerçek. Inter de belki geçen senenin en iyi savunma yapan takımıydı. Bu sene de Arsenal öyle ama arada bir lig farkı var. Ya Premier Lig'in kalite farkı burada Inter ve Arsenal maçında Paris'in yaşadığı, içinde bulunduğu durumu gözler önüne serdi. Ne kadar daha fazla zorladı Arsenal. Hatta az daha kupayı alıyordu. Hı-hı. Yani ben penaltılara kaldığında dedim ki ya Arsenal alırsa ne havam olur dedim. Sene başında Şampiyonlar Ligi yani favorim Arsenal'di dedim. Hakikaten bayağı havam olurdu ama bence yine havalı olayım ya. Bence iyi bir tahminde bulundum yani.
0: İşte tahmin canım, daha ne olsun yani.
1: Finali Paris karşısında penaltılarda kaçırdı.
0: Tabii canım. 120 dakika ki mağlup olmadı Arsenal. Hani evet, turnuva boyunca doğru, 90 doğru dakika içinde ya da 120 dakika içinde mağlup olmadı.
1: Güzel maçtı. Evet, beklenti sonuçta bir final maçı. O beklenti neden yüksekti biliyor musun Mert? Geçen seneki Paris Inter maçından dolayı. Ama dediğim gibi maç öyle bir senaryoyla başladı ki Arsenal adına. 6. dakikada, bu arada Havertz'i de tebrik edelim. Bence harika bir bitirici vuruş yaptı. Ama bence bu sene Arsenal'in en zayıf noktası neresiydi biliyor musun? Hücum hattıydı bence. Yani tamam, Eze ile Saka ile

0: özellikle Declan Rice'la, Trossard'la, yani forvet arkası yardımıyla belki bu çok hissedilmedi ama ben Havertz'i de Gyökeres'i de Arsenal klasında, yani Şampiyonlar Ligi finali oynamış bir takımın golcüsü olduğunu inanmıyorum ben.
1: Havertz de bir önceki finalinde de Chelsea formasıyla yine golü atıp kupaya uzanmıştı. Burada da golü atmayı başardı ki bu sezon bayağı da sakatlık problemi yaşadı ama Arteta'nın da belli ki tuttuğu bir oyuncu Gyökeres'in önünde onu bu karşılaşmada tercih etti. Bir başka riskli tercih de Luis Scully, genç oyuncu, sol bek rotasyonunun oyuncusu normalde.
0: Aynen
1: Bu
0: öyle.
1: sezon Hincapié oynadı orada, Calafiore oynadı. Luis Scully'e Mayıs ayına kadar ilk 11'de forma şansı vermemiş Arteta ve verdiğinde de orta sahada görev verdi ona ve bu karşılaşmada da yani Şampiyonlar Ligi finaline 20 yaşındaki bir oyuncuyu
0: Ha 20 mi? Ben de ona
1: merkez,
0: bakıyordum
1: o
0: şimdi.
1: 2006'da olması lazım Luis
0: Bakayım.
1: Scully'nin, merkez orta sahada Declan Rice'la birlikte oynatıyorsun. Acayip riskli bir hamle. Orada Zubimendi o bölgenin normalde bir numaralı
0: 19 yaşındaymış.
1: oyuncusu. İşte 2006'da ama daha herhalde doğum günü gelmedi.
0: Ya Mert bak onu söyleyeceğim ben de. Ya düşünsene bak ya, çok uzak mı bize yoksa biz mi çok yanlış yapıyoruz? Yani senin söylediğin gibi Lewis Kelly çok genç bir oyuncu. Arsenal'in rotasyon oyuncusu. İlk 11 oyuncusu değil, rotasyonun da gerilerde kalan bir oyuncusu. Ve asıl bölgesi bek oyuncusu. Ben inanamadım Lewis Kelly'yi orada gördüğümde. Ama yani oyuncu çok iyi. Bizim mi haberimiz yok? Yoksa Arteta oyuncusunu mu tanıyor? Arteta bu riski ben alırım mı dedi? Ya yani biz de düşünsene, ya yani bir, ya zaten biz finallere çok uzağız da bir takımımız finale çıkacak. Hani Galatasaray'da Arda'nın 6 numara oynaması mı diyeyim? Ne bileyim yani. Çok acayip bir şey. Ve oynadı da çocuk.
1: Bence iyiydi.
0: Ya
1: İlk yarıda
0: bangır
1: özellikle
0: bangır
1: bence
0: oynadı yani, evet.
1: bayağı hat kıran driblingler yaptı. Top tekniği yüksek, risk aldı. Bir de çok riskli bir bölgede oynuyor yani.
0: Kesinlikle.
1: Ön libero gibi orada top
0: Kesinlikle.
1: dağıtmak, bir hata yapsan direkt kalende
0: Kalecinle tabii.
1: problem yaşayacaksın. Bayağı sorumluluk aldı ilk yarı. İkinci yarı ben o kadar etkilenmedim ama zaten Arsenal'da oyuncular genel olarak çok iyi gününde değillerdi işin hücum tarafında. O da anlaşılabilir. Mesela detaylardan biri Arsenal'ın penaltılardaki ve finallerdeki diyelim daha çok. Lanet, onlar da finallerde bir türlü kazanamıyorlarmış. 94'te başlamış bu final laneti ve 6 finalin hiçbirini kazanamamışlar
0: Ay çok ağır.
1: o tarihten beri.
0: Biri de Galatasaray.
1: 94 Süper Kupa Milan, 95 Kupa galipleri Zaragoza, 2000 UEFA Kupası Galatasaray, 2006 Şampiyonlar Ligi Barcelona ki o maçta da öne geçmişlerdi.
0: Tabii Sol Campbell'la öne geçtiler. 10
1: Sonraki
0: kişi kaldılar.
1: kaybettiler.
0: Lehmann atıldı.
1: 2019 Avrupa Ligi finali Chelsea ve bu Şampiyonlar Ligi finali Paris Saint-Germain 6'da 0 yapıyor Arsenal
0: Yalnız çok
1: finallerde.
0: ağırmış.
1: Paris Saint-Germain de çıktığı son 6 seri penaltı atışının tamamını kazanmış bu karşılaşmayla. Birlikte onlar da penaltılarda gayet iyi gözüken bir ekip. Onların da şansı penaltı kurallarında, ikisinde de Paris Saint-Germain kazandı. Hem kendi taraftarının olduğu kaleye doğru atış atıldı, hem ilk penaltıyı atma hakkında yine Paris Saint-Germain'le oyuncu seçti ki bence çok büyük bir avantaj ilk penaltıyı kullanmak. Orada da Arsenal'ın şansı yaver gitmedi ve atışlarda da zaten yaver gitmeyince böyle bir tablo ortaya çıktı. Bir detay yine bence çok çarpıcı ve etkileyici. Paris Saint-Germain geçen yıl da şampiyon oldu ve geçen yıl finalde çıkan 11'den sadece bir oyuncu farklıydı.
0: Safonov.
1: Safonov Donnarumma.
0: Evet.
1: Ki Donnarumma'yı da kendi isteğiyle zaten Luis Enrique gönderdi. Onun yerine Şövalye'yi transfer etti. Ama sezon içinde Şövalye'nin sakatlıkları, performans düşüklüğüyle birlikte Safonov bir numaralı isim oldu ve tek değişiklik bu. Bu da olağanüstü bence bir şey.
0: Ama Safonov da burada hiçbir şey yapmadı.
1: Tabii
0: Yani
1: maçta onluk bir şey yoktu.
0: bir şut geldi kalesine isabetli. O da
1: Gol
0: gol
1: oldu.
0: oldu.
1: Penaltılarda da çok bir şey
0: Penaltılarda da bir şey
1: yapmadı.
0: yapmadı. Yani o da ilginç. Yani aslında ilginç demeyeyim de Paris'in takım savunmasının ne kadar etkili olduğunu gösteren bence çok net bir istatistik. Yani Safonov kötü kaleci demiyorum. İyi de bir kaleci. Ama hiç, yani bir top geliyor 120 dakika boyunca, onu da yiyor. Penaltılarda da hiç yok ortada. Ya valla yani Luis Enrique

0: aynı.
1: Aynı
0: Fabian
1: alternatifi
0: Ruiz
1: bile
0: olsun.
1: aynı.
0: Tabii
1: Bunlar
0: alternatif
1: genç
0: de.
1: takımdan çıkarıyor işte. Mayulu'yu çıkarıyorlar. Birkaç yine
0: Zaire
1: genç isim
0: Emery
1: var.
0: falan.
1: Zaire Emery
0: Ki
1: alternatif
0: geçen sene de
1: oyuncu.
0: vardı.
1: Tabii o yıllardır var. Çok genç yaşta oynamaya başladı. Ve bu yaz döneminde de çok hareketli bir dönem geçirmeyeceğiz diyor transfer konusunda. Birkaç bölgeye takviye yapacağız diyor ve
0: Sence üçüncü sene alır mı?
1: üçüncü sene.
0: Ya kadro çok iyi. Hala genç.
1: Valla karşısındaki takımlara bakmak lazım. City şimdi yeni bir döneme girecek Maresca'yla. Çok kolay işi değil. Real Madrid işi çok kolay değil. Bayern yine bence
0: Bence Bayern ve
1: güçlü
0: Arsenal en zorlayan
1: olur.
0: takımlar olur.
1: Ve Yamal sağlıklı olursa da
0: Ha
1: Barcelona'yı ben
0: tabii.
1: o listeye eklerim. Yani bu sezon Atletico Madrid elendi ama geçen sezon Inter'de o takım. Ama bir yerde Barcelona'da bence bir final görecek bu kadroyla ki Barcelona'da biliyorsun Anthony Gordon transfer etti.
0: Etti.
1: Cuma günü herhalde ya da cumartesi. Ve onlar da hızlı başladılar transferi. Yine
0: Ama ben
1: iddialılar.
0: hiçbir yerde okumadım biliyor musun Mert? Hiçbir yerde görmedim böyle bir
1: Onun
0: şey.
1: zaten haberi çıktı uçağa biniyor diye öyle şey
0: O
1: oldu.
0: zaten aynen yani transfer olana kadar hiçbir yerde görmedim. Ben evde otururken genelde Sky Sport News'u açarım. Ya sabahtan akşama kadar Anthony Gordon Barcelona'da, Anthony Gordon Barcelona'da. Ama ondan önce yani dedikodusuna dair bir kırıntı bile yoktu yani.
1: Biz TRT Spor, A Spor açarız. Sen Sky
0: Sky Sport
1: Spor.
0: News'tan.
1: Yani farklı hayatlar işte yani. Senin de farkın burada. Peki son olarak reklama gitmeden önce bir notum daha var. Onu da içimde kalmasın söyleyeyim. Vitinha'nın bir sözü üzerine bunu notumu ekleyeceğim. Diyor ki Arsenal gibi bir takıma karşı oynarken sabırlı olmanız gerekiyor. Çünkü her şeyde çok fazla zaman geçiriyorlar. Taç atışlarında, kale vuruşlarında her şeyde diyor. Vitinha maç sonu yaptığı açıklamada. İlk yarı biterken Arsenal
0: Evet.
1: korner kazandı.
0: Saka.
1: Saka biraz oyalandı ve hakem Zibert de kullandırmadan düdüğü çaldı. Dedim helal olsun ya.
0: Aynen öyle.
1: Valla içimin yağları eridi orada.
0: Kesinlikle sana katılıyorum. Bu arada iddiada korner oynayanlar için çok
1: O
0: acayip bir
1: sayılmıyor mu?
0: sayılmıyor. Acayip bir dönüm noktasıymış o. Kullanması gerekiyormuş. Yetmiyormuş.
1: Kornere topun çıkması ben de onu
0: Kullanılması
1: soracaktım
0: gerekiyormuş.
1: bak sana programda.
0: Kullanılması gerekiyormuş. Hatta çok da güzel bir mesaj geldi. Mesaj neydi biliyor musun? Kornerin olup atılmasının beklenmesi bence hiç doğru değil. Çünkü gol olduğunda santrası olmayan bir gol gol sayılmıyor mu? Gol oluyor doğru. Ama işte korner kullanılmamış gibi düşünülüyor. O açıdan çok önemli bir şeydi. Korner atılmadı. Fakat hakem vücut diliyle Saka'ya dedi ki çok yavaş gittin. Seni mi bekleyeceğiz gibilerinden de bir şey yaptı. Bir vücut hareketi yaptı. Aynen sana katılıyorum ben de. Yani daha ne ağırdan alıyorsun ya? Dakika zaten 45 artı 2 olmuş.
1: Zaten
0: 1 dakikalık
1: son.
0: uzatma var. Atacağım bitecek. Bunu daha
1: Yani.
0: ağırdan almanın ne anlamı var yani? Çok doğru. Benim de içimin yağları eridi.
1: Valla bu sezon Premier Lig'de de bu taçlardan, kornerlerden hani çok fazla süre eritildiği söyleniyor. Bunun istatistiği de çıkarılmış. Arsenal'da bunun başını çeken takımlardan biri. Orada bir şey var onlarla ilgili eleştiri var. Hakem Zibert de belli ki dersine bence iyi çalışmış ve hiç acımadı. İlk yarı düdüğünü çaldı.
0: İzlanda Japonya maçını gördün.
1: Ya dün atmışsın bana çok hoşuma gitti o
0: Benim
1: da.
0: de, benim de.
1: Bu yeni kural oyuncu kenara gelirken 10 saniye içinde kenara gelmesi lazım.
0: Vakit geçirmiş.
1: Gelmiyorsa
0: Bir dakika
1: oyuncu
0: ceza.
1: değişikliği olmuyor. Oyuncu çıkıyor ama yerine oyuncu girmiyor. 10 kişi kalıyorlar
0: Evet.
1: bir dakika boyunca ve Japonya'da o bir
0: O
1: dakika
0: esnada
1: içinde
0: gol atmış.
1: golü atmış. Denk gelmiş. Bu da 10 saniye içinde oyundan çıkmayan futbolculara ve takımlara bir ders olsun.
0: Dünya Kupası'nda galiba kullanılacakmış bu.
1: Tabii.
0: Dünya Kupası'nda varmış bu.
1: Aynen. Onunla ilgili bir haber de yine belki bir programda bilgilendirici yaparız. Neler bekliyor bizi Dünya Kupası'ndan şaşırmayalım diye o da güzel bir konu olur. Diyelim 7.36 aramıza gidelim.
2: Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Sabah Sporu devam ediyor.

7.39 saatlerimiz Şampiyonlar Ligi finalini konuşuyoruz. Uzatmalarda Madueke Nuno Mendes pozisyonu çok konuşuldu. Maç içinde Paris Saint Germain Kvara yapılan müdahaleyle ki çok net bir faul artık zaten akan oyunda verdi Zibert. Penaltı kazandı. Uzatmada da Arsenal benzer şekilde penaltı bekledi. Madueke'de birebir de

0: Saka'nın maç boyunca yapamadığını aslında yaptı. Hızını Nuno Mendes'e karşı çok iyi konuşturdu. Ben Saka'yı hiç beğenmedim. Yani maçta en az beğendiğim oyuncu oldu. Hatta daha erken bile çıkabilirdi diye düşündüm izlerken. O kadar kötü oynadı ki Madueke'de benim izlediğim maçlarda hep çok hızlı, çok hareketli, çok dinamik Saka'ya kıyasla daha iyi gördüm açıkçası, onu söyleyeyim. Ve o da Nuno Mendes'i ekarte etti. Fakat biraz kolay mı acaba penaltı bekledi orada? Ben izlerken herhalde dedim Zibert müdahaleden önce Madueke'nin kendini yere attığını düşündü dedim. Tekrarını gördüm. Hani çalsa hiçbir şey diyemezsin. Ama biraz da kolay gibi. Böyle çok arada kalınan bir pozisyon.
1: Ya şöyle, Paris'in penaltısı %100 penaltıydı.
0: Çok net o yani.
1: Orada Mosquera müdahalede gecikti. Arkadan kesinlikle Kvara'ya bir müdahalede bulundu. Şimdi burada
0: mesela orada VAR eğer hakem vermeseydi bence girerdi. Girerdi. Siyah beyaz bir hataydı.
1: Kesinlikle girerdi bence de. Fakat burada yani daha mücadele devam ediyordu ve Arsenal'li oyuncu yani sanki penaltıyı istedi. Yani verilse verilebilir miydi? Verilebilirdi.
0: Veren hakem çıkardı.
1: Ve yani büyük bir ihtimalle vardı onu döndürmezdi.
0: Yok.
1: Ama bana göre de yani Paris'in pozisyonu kadar net bir penaltı değil. Verilmese verilmeyebilirdi ve bence de verilmemesi doğruydu. Yani bu bir mücadeleydi çünkü. Daha topa hakimiyet yoktu. Yani geçmemişti daha rakibini Madueke. Orada topla birlikte ikisi döndü. Topa hamle yapma mücadelesi devam ediyordu. Taraflardan biri topa sahip değildi. Bu mücadelede de bir orada bir sarmaş dolaş oldular. Birbirlerine girdiler ahtapot gibi. Ve ikisi de yere düştü bence. Yani penaltı verilmemesi bana da verilmesine göre biraz daha doğru bir karardı.
0: Aynen, ben de öyle düşündüm ama Arteta pek öyle tabii düşünmedi. O da
1: onlar normal.
0: Şampiyonlar Ligi'ndeki bütün penaltıları izlediğini ve bunun gibi birçok penaltında verildiğini dile getirdi. Ama tabii taraflı bir bakış açısıyla çok daha normal değil Arteta'nın söyledikleri. Peki diğer tarafta Luis Enrique üst üste ikinci yıl ve toplamda da üçüncü kez Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kazanmayı başardı ve Şampiyonlar Ligi kupasını en az 3 kez kazanmayı başaran 5. teknik direktör oldu. Bu listeye adını yazdırdı. Carlo Ancelotti 5 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuyla bu listede zirvede yer alıyor. Bo Pezli, Zinedine Zidane ve Pep Guardiola da 3'er kez tıpkı Luis Enrique gibi Şampiyonlar Ligi'ni kazanmayı başarmışlar ve seneye de Luis Enrique güçlü adaylardan bir tanesi. Bob Pezzi zaten çok eskinin teknik direktörü Liverpool. Zidane takım çalıştırmıyor. Ancelotti artık Brezilya milli takımında. Yani bu listenin güncellenme ihtimali kısa vadede pek mümkün değil. Luis Enrique'nin burada büyük bir avantajı var aslında.
1: Ve de Zidane geri dönerse belki.
0: Yani Zidane'ın da Fransa milli takımına geri döneceği konuşuluyor. O yüzden bilemiyorum. Kulüp takımı çalıştırır mı? Çünkü Real Madrid olabilirdi. Şimdi Real Madrid'de Perez seçilirse Mourinho'yla anlaşacak. Zidane kapısı kapalı. Diğer aday o da Real Madrid çalıştırmamış. Daha önce bir isimden bahsediyordu eğer o kazanırsa. O yüzden Zidane ihtimali bence çok güçlü değil. Bilmiyorum hani Liverpool slot sonrası Zinedine Zidane'a gider mi? Böyle büyük takım olması lazım çünkü Zidane'ın çalıştırması için.
1: Ona ne diyorsun? Ben beklemiyordum ben. Yani slotun görevine son verilseydi
0: daha erken verilirdi
1: diye düşünüyorum. Yani evet.
0: O yüzden bana da sürpriz geldi ama şimdi herhalde Iraola en güçlü aday gözüküyor orada Bournemouth'tan ayrılan. Iraola şu an Milan'ın da adayı olarak gözüküyor. Liverpool boşta, o gözüküyor. En gözlü isimlerden biri şu anda. Peki Şampiyonlar Ligi'nde Luis Enrique'den bahsettik, Madueke dedik ve Şampiyonlar Ligi'nde sezonun oyuncusu da Kvicha Kvaratskhelia seçildi. O da 10 gol 6 asiste sezonu tamamladı ve tabii ki damga vurdu. O da Paris Saint Germain'in bu son 2 yıldaki Şampiyonlar Ligi zaferlerinin önemli parçalarından biri. Geçen yıl devre arası geldi çok yüklü bir bonservisle ve bonservisin hakkını da sonuna kadar veren isimlerden birisi. Gerçekten böyle nasıl demek lazım,
1: fark yaratan biri,
0: çivi gibi ya da böyle çok, yani bir kanat oyuncusunda isteyeceğin bence her şey var

0: Kubaski ya da hız var, fazlası. Güç var, savunma da var.
1: Adam eksiltiyor. Içinde. Bir defa acayip bir adam eksiltme özelliği var. Yani bence günümüz futboldaki en önemli benim arayacağım özellik adam eksiltmesi. Yani birebir de çok kolay adamı geçiyor. Yani artık futbolda fizik kuvveti Mert o kadar üst seviyede ki herkes birini tutuyor ve tutuyor onu. Dolayısıyla pozisyona girmekte zorlanıyorsun. Pozisyona girmek için de adam eksilten adam lazım ki adam eksilttiğinde hemen sen birini geçtiğin zaman senin açtığın alanı doldurmak için başka biri devreye giriyor. İşte o zaman zincirleme bir eksik kalıyor. Yani birinin adamı senin önüne geliyor yardıma. İşte ters kademeye gidiyor falan neyse. Dolayısıyla biri boş kalıyor ve pozisyon sağlanıyor. Böylece pozisyona giriliyor. Bu anlamda da Kvara gerçekten en etkili adamlardan biri.
0: Mehmet Ünlü o da bir istatistik göndermiş. Şampiyonlar Ligi'nde en az 100 maça çıkan ama Şampiyonlar Ligi'ni şu ana kadar kazanamayan takımların listesi varmış. Ve Arsenal 215 maçla Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon olamayıp en çok maça çıkan takım unvanına sahipmiş. Benfica 154 maçta ikinci, Atletico Madrid 153 maçta listede üçüncü, PSV var 138, Olympiakos 138, Lyon 136 ve Galatasaray da 134 maç yapmış Şampiyonlar Ligi'nde ve kazanamayan takımlar listesinde de 2, 4, 6 ve 7. basamakta yer almış. Enteresan bir istatistik. Bir başka istatistik de arkadaş grubumda paylaşılmış.
1: Galatasaray Arsenal'i geçer.
0: Geçer mi?
1: Yani Arsenal bir gün olur yani Şampiyonlar Ligi şampiyonu.
0: He, o listede tabii anladım. Benim şimdi paylaşacağım istatistik de Mbappe ile alakalı. O da Paris Saint Germain'den ayrıldı Şampiyonlar Ligi kupası için ve çocukluk hayalini tabii gerçekleştirmek için Real Madrid'e gitti. Gitti gideli Paris Saint Germain 2 senedir Şampiyonlar Ligi'ni kazanıyor. Mbappe de Şampiyonlar Ligi
1: acaba?
0: Hayalinden uzak. Vallahi depresyonda olabilir.
1: Valla tatsızdır ya.
0: Bir de bu sezon gol kralı oldu 15 golle ama sezonun 11'inde de seçilemedi. UEFA'nın dün açıkladığı sezon 11'inde 4-4-2 dizmişler. İleri uçta Harry Kane ve Dembele var. Mbappe yok. Oradan da bir golü yedi Fransız
1: yıldız. Bu arada Arda'yı da tebrik edelim.
0: Onu da söyleyeceğim. Çıkış yapan oyuncu oldu.
1: Evet. Değil mi? Şampiyonlar Ligi'nin en iyi çıkış yapan oyuncusu.
0: O da büyük bir gurur tabii ki. Ona gelecektim de benim paylaşacağım istatistik şu. Tuchel, Ancelotti ve Luis Enrique son 6 Şampiyonlar Ligi finalinden 5'ini kazanan teknik direktörlermiş. Ve aynı dönemde hepsi Kylian Mbappe'yi çalıştırmış.
1: Oo.
0: Fakat o hiçbirini kazanamamış. Hani bu kazanan teknik direktörlerle aslında çalışıyorsun ama onlarla çalışırken kazanamıyorsun. O teknik direktörler seninle çalışmıyorken Şampiyonlar Ligi'ni son 6 sezonun 5'inde kazanıyorlar.
1: Çok acayip. Mbappe'nin laneti diyelim mi?
0: Yani Mbappe'nin bir anlamda evet laneti gibi yani. Problem Mbappe'de gibi gözüküyor bu açıdan bakacak olursan.
1: Dünya Kupası'nda da Fransa'yla kazanamadı Arjantin maçında. 2 gol atmasına rağmen.
0: Hı hı. Ama 2018'de
1: bir öncekini kazandı.
0: Orada en azından o şeyi kırdı. Ama kulüp bazında böyle bir laneti var Mbappe'nin. Hani Messi Ronaldo sonrası Mbappe Haaland gibi konuşuluyordu ama Mbappe oranın uzağında kaldı. İstatistik olarak yine fena değil yani. İyi, çok iyi Mbappe. Ama mesela
1: ben Mbappe'yi vermiyor artık. Ben Mbappe'yi Ronaldo Messi kategorisine koymam ben.
0: Yok yok zaten. Yok öyle bir şey. Bence de yok. Hani istatistik olarak belki çok
1: hatta
0: uzak
1: Haaland'ı da koymam. Haaland'ı da koymam. Gerçi Haaland'ın bu Dünya Kupası performansını çok merak ediyorum Haaland'ın. Yani şimdi kolay değil. Tamam, kulüp seviyesinde City'de oynuyorsun. Çok iyi bir oyuncusun. Çok kuvvetli bir takımın önemli bir parçasısın ama Haaland'ın bir seviye daha ileride olup olmadığını Dünya Kupası'nda Norveç'te göreceğiz. Yani Norveç sonuçta mütevazi bir futbol ülkesi. Zaten liglerinde Ali olsaydı söylerdi şu var bu var falan diye ama yani liglerinin gücü de ortada. Sen şimdi ama kalkıp da Norveç'i bir çeyrek final falan oynatırsan şu Dünya Kupası'nda böyle 5 gol falan böyle önemli maçlar. Galiba Fransa ile mi aynı gruptaydı Norveç?
0: Ben hala grupları ezberleyemedim.
1: Ben de ezberleyemedim hiç. Var. Yani o kadar aynen öyle. Daha o havaya giremedim ama ya böyle bir çeyrek final falan Haaland'da hakikaten 5 maçta 5 gol, 2 asist, 6 gol falan yaparsa

0: bir bakarız.
1: Peki şimdi bir dinleyicimizden yine esprili bir mesaj gelmiş, Ahmet Balan. Safonov nasıl bir şey yapmadı dersiniz demiş. 6 tane kale vuruşunu taca attı yine.
0: Güzel. Güzel.
1: Evet, ben çok dikkat etmedim de bir taçta fark ettim direkt topun taca gittiğini, ama burada mesela şey de yapmadılar. Santra'dan topu direkt taca da atmadılar.
0: Evet.
1: Atar gibi yapıp geri döndü, pas verdi. Çünkü Arsenal önünde baskı kuramıyorsun ki, Arsenal zaten uzun vuruyor.
0: Aynen
1: Topu
0: öyle.
1: pasta çıkayım diye bir niyeti yok. O yüzden onu pek tercih etmedi Paris Saint-Germain. Yani Arsenal da onları bayağı normalin dışına çıkardı aslında, da yeterli olmadı. Peki bir başka mesaj Melih Bey'den. Lig farkı sezon sonunda dezavantaj da sağlayabiliyor demiş. Oluşturabiliyor diyecek herhalde. Premier Lig'de her hafta
0: Doğru.
1: Şampiyonlar Ligi maçı yapıyormuş gibi bir tempo
0: Tabii.
1: yorucu oluyor demiş. Etkilidir ama bu maç için de çok dinlendiler. Hani maç 30 Mayıs son maçını herhalde en az bir hafta önce ve rotasyonlu bir kadro yaptı
0: Çok büyük
1: Arsenal.
0: rotasyona gitti. Ama yani yıpranma payı veririm hakikaten.
1: Olabilir.
0: Yani Premier Lig ile Lig 1 arasında oynadığın maçlardaki güç seviye yıpranma payı hakikaten daha fazladır.
1: Peki buna rağmen mesela maçta sakatlık yaşayan isimler de benim aklımda kaldığı kadarıyla Paris Saint-Germain'den
0: Evet,
1: oldu.
0: evet.
1: Dembele en son yani maçın normal süresinin uzatmalarında yürüyemiyordu.
0: Aynen.
1: 90 artı 6'da Ramos girdi mesela sakatlık sebebiyle. Kvara
0: Kıvara da
1: 83'te
0: öyle,
1: çıktı.
0: tabii.
1: Çok yoruldu. O bir soldan driplingde bayağı kaleye kadar gitti. Çok efor harcadı orada. O sakatlandı gibi ya da çok yoruldu diye hissettim. Ama Arsenal'daki değişiklere bakıyorum. Böyle sakatlıkla çıkan bir oyuncu görmüyorum. Açıkçası
0: Bir de
1: sonda bir Incapié sakatlandı. O da devam etti.
0: Mert maç içerisinde Paris tabii geriye düştüğü için Arsenal biraz daha stabil oynadı. Yani mobilize olan, defansı açmaya çalışan, sürekli hareketli oynayan Paris'ti. Bence bunun da biraz artık son maç olması itibariyle sakatlıklarda etkili olmuş olabilir.
1: Vitinha'da maçı tamamlayamayan isimlerden biri oldu. O da ikinci uzatmaya başlarken oyundan çıktı. O da artık sakattı ki, ben de hani bu sakatlıkları görünce de Dünya Kupası'nı acaba etkiler mi şimdi? Dembele'siz bir Dünya Kupası ya da Vitinha'sız bir Dünya Kupası tabii çok keyifli olmaz. Bu
0: Evet
1: iki oyuncu
0: yani.
1: da takımlarının önemli parçaları. Dembele dün mesela yine şampiyonluk kutlamasında işte Ballon d'Or diye tezahüratlarla karşılanmış. Yine güçlü bir aday olacak. Tabii ki Dünya Kupası'nda olması güzel olur.
0: Ya yalnız Mert şeyi gördün mü? Yani o günleri hiç yaşamayalım biz. Ya Şampiyonlar Ligi'ni kazandı. Yani dağılmış ya Paris. Ben böyle bir şey görmedim. Böyle bir rezalet görmedim. Geçen seneden önlem almışlar, o bile olmamış. Mağazalar yağmalanmış. Yani Arsenal formalı, yani muhtemelen sevgililer, gencecik, yani yapmadıkları kalmamış. Kameralar da çekiyor. Yani rezalet yani. Hani
1: 400-500 kişi galiba gözaltına alınmış
0: iki
1: gibi bir şey
0: tane
1: okudum.
0: kızın olduğu arabayı yakmışlar. Camları kırıp, yani ne yapıyorsunuz ya? Ne yapıyorsunuz yani? Hani çok acayip bir şey ya. Facia yani. Nasıl bir sevinme bu? Ne oluyor yani?
1: Sevinmenin ötesinde başka bir şey.
0: Ya aynı.
1: Sevinme bahanesiyle
0: Ya
1: içindeki
0: evet.
1: yine öfkeyi mi çıkarmışlar, anlamadım ben de. Günaydın Genco abi demiş. 26 Haziran okulların kapanışı diyor.
0: Ya.
1: 26 Haziran, evet, bayağı geçmiş.
0: Öğrenci olsam ağlardım.
1: Çok fazla değil mi? Ama gerçi sene içinde de çok tatil yaptılarsa belki telafi etmişlerdir. İstisnalar hariç solaklara penaltı yasaklanmalı diyor Coşkun Yılmaz. Bu penaltılarda da yine bir solak kupaya mal oldu. Kaçıran 3 oyuncudan ikisi solaktı. Nuno Mendes ve Gabriel. Diğeri Eze sağ ayaklı ama o da kaçırdı ama...
0: Sol ayaklı kadar kötü attı.
1: Evet, 3'te 2 solaklar kaçırdı. Böyle bir inanış var. Solakların laneti gibi, ama bunu galiba bir zaman Barış Gerçeker istatistik olarak paylaşmıştı. Çok büyük bir fark yok demişti sanki. Sol ayaklarla sağ ayakların kaçırma atma yüzdesi arasında bu biraz
0: Hurafe mi?
1: gibi, öyle hatırlıyorum. Tabii yine de teyit etmek lazım. Emre Salman oyun oynayan, gol arayan Paris'in kazanması istemiştim. Öyle de oldu ama otobüs çekmeden nasıl defans yapılır? Arsenal da bize bunu gösterdi. Bunu da gözden kaçırmamak lazım diyor. Mustafa Dürüst, Arsène Wenger laneti de var diyebilir miyiz? Tribündeydi neticede demiş. Tribünde zaten bu arada olmayan Yoktu. Bütün efsaneler, başkanlar, futbolcular tek tek ekrana geldi. Gerçekten yıldızlar geçidi. Güzel bir organizasyon oldu o açıdan. Kayseri'den Tuna Kalın, o da Safonov'u Kayseri Spor'la Bilal'le yarışır demiş. Topları taca atma konusunda. O da dertli demek ki Kayseri Spor'dan ve Bilal Bayezid'den. Esprili bir mesaj olmuş. Diyelim 7.55, artık Şampiyonlar Ligi'ni de bayağı bence derinlemesine konuştuk. Bir reklam arasına gidelim. Aradan sonra da artık diğer konu başlıklarıyla devam edelim.
2: Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Sabah Sporu devam ediyor.

0: 7.59 saatlerimiz, şimdi A Milli takımımızla devam edelim. Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında ilk hazırlık maçına bu akşam Çoban Stadyumunda Kuzey Makedonya ile oynayacağı maçta çıkacak Midiler. Dün de basın toplantısı vardı ve son antrenmanda tamamlandı. Dün TFF'nin sitesindeki bildirime göre son idmanda Hakan Çağanoğlu ısınmadan sonra bireysel antrenman programı dahilinde çalıştı. Kerem Aktürkoğlu düz koşulara başladı. Tedavilerine devam edilen Ferdi Kadıoğlu, Kenan Yıldız ve Mustafa Eskerilaç ise antrenmanda yer almadılar. Kısa bir süre önce Dünya Evi'ne giren İsmail Yüksek için de bir kutlama yapılmış. Tabii kutlamadan kasıt da bu arada koridor oluşturuyorlar. İsmail bir taraftan giriyor, dayak yiye yiye diğer taraftan çıkıyor. Bizim lisede de yapılırdı, bilmiyorum birçok yerde yapılır. Bu kutlamada İsmail'e çok özel şekilde yapılmış. Böyle bir durum var. Milli takımda eksiklerimiz hala var. Önemli isimler tabii. Kaptan yok hala. Kerem takımın forveti, o yok. O da korkutmuştu. Antrenmanda sakatlık yaşamıştı ama neyse ki çok büyük bir şey olmadı, ortaya çıktı. Sol açığımız Kenan ve yine sol bekimiz Ferdi'den şu ana kadar yoksun çalışıyoruz. Mustafa da yine bilmiyorum 26 kişiye girer mi ama 35 kişilik listede olan ve sakat olan bir diğer isim.
1: Mert, benim önümde bir muhtemel 11 var. Yani bayağı zayıf. Ali'ye sormuştum. Beğenmişti soruyu. Sana da sorayım. Hı-hı. Gerçi tabii şu anki muhtemel 11'i görünce soruyu sormak pek anlamlı kalmıyor ama pek sorunun anlamı kalmıyor ama yani Dünya Kupası öncesinde sen bu iki hazırlık maçına en iyi 11'inle çıkıp onların birbirini biraz daha anlaması, biraz daha böyle tanıması için mi kullanırsın? Yoksa yedek oyuncuların asları ne kadar zorlayabileceği, özgüven kazanabileceği bir şey mi olarak kullanmak istersin? Araç olarak mı kullanmak istersin hazırlık maçlarına?
0: Valla zor soru ya. Bunun tek bir doğru cevabı var mı emin değilim. Dün hazırlık maçlarına baktığımda mesela ABD'ye de baktım, Brezilya'ya da baktım. İlk yarı bir 11, ikinci yarı başka bir 11 çıkarılmış mesela. Tamamen farklı 11'ler kullanmışlar. O yüzden öyle yaparım ben de belki ve tabii ki en iyi 11'imi bir 45 dakika, alternatif 11'imi de diğer 45 dakika oynatma gibi bir şey yapabilirdim herhalde.
1: Ya şu anda benim önümdeki 11 muhtemel Uğurcan, Mert, Ozan, Abdülkerim, Eren savunma dörtlüsü. Hı hı. İsmail, Orkun, tamam bu güzel bir ikili. İrfancan, Yunus, Aral, ileride de Deniz.
0: İleride de Deniz. Yani alternatife yakın bir 11 bu. Yani bazı bölgeler, evet, için söylüyorum. Bazı bölgeler az tabii, Abdülkerim gibi, Uğurcan gibi, Orkun ya da İsmail'den biri herhalde yine kesin olarak Dünya Kupası'nda ilk 11'de olur. Belki zaman zaman ikisi de ilk 11'de olabilir. Oradaki tercihini de merak ediyorum. Çünkü üçünü Hakan, Orkun, İsmail de oynatabiliyor. Arda'yı Hakan da atıyor ama işte Barış Alper gerçeği de var. Sonuçta o da formda. Onu da sağ kanatta kullanıp merkezden bir ismi de kesebilir. Sonuçta Kerem'i kesmeyeceğini düşünüyorum ileride. Kenan'a dokunamayacak sol tarafta. Hakan sağlıklıysa zaten dokunmayacak. Farklı farklı kombinasyon şanslarımız var. Bakalım yani, bu hazırlık maçı olduğu için, bir de ilk hazırlık maçımız bizim. Asıl belki son maçta bilmiyorum daha net bir 11 kullanabilir. Burada da öyle çok riske gireceğini zannetmiyorum

0: diğer teknik direktörler gibi herhalde bu 11'e de 45 dakika şans verir. İkinci yarıda da diğer 11'e şans verir gibi düşünüyorum. Kesinlikle. Bir de herhalde bu maçlarda o 26'ya alacağın oyuncuları kullanmak mantıklı değil mi? Yani 26'ın dışında kalacak oyuncuya bir şans
1: ancak aradaysan, yani şunu hakikaten alsam mı almasam mı demiyorsan evet.
0: Ki orada da artık hani listeler verildi, verilecek. Yani bugün son galiba. Zaten bugünkü maçın belirleyici olması da çok doğru mu? Ona da emin değilim. Hani kafanda yok ama bugün oynattın, alayım listeye. Bence çoktan zaten kafasındaki belirmiş şey bellidir. Midir? Performans olarak sakatlık olarak belki.
1: Antrenmanda görüyor en nihayetinde. Antrenmanda görüyor en nihayetinde.
0: Belki sakatlıkla ilgili riski olan varsa onun için son ana kadar bekliyordur. Sonuçta o da olabilir. Ama performans olarak bence kafasındaki 26 çoktan bellidir. Mesela benim kafamdaki 26'da Aral yok. Yani ben mesela Aral'ın bugün oynaması ne kadar mantıklı Dünya Kupası'nda olmayacaksa onu tartışırım. Yani orada çünkü Aral iki seferde çağrılıyor fakat bir şekilde sakatlıklarla çıkarılıyor kadrodan oynamadan. O yüzden ben Dünya Kupası'nda olacağını zannetmiyorum. Ama olacaksa da yani olacak oyuncuların bugün süre alması tarafındayım. Olmayacak oyuncuların değil.
1: Ben de dün tabii hem oyuncularımızın hem de Montella'nın basın toplantısı bizim programımıza denk geldi. Takip ettik. Şey benim çok aklımda kaldı. Montella Kuzey Makedonya'yı seçme sebebimiz oyun olarak
0: Avustralya'ya
1: çok benziyor olmasından dolayı Kuzey Makedonya'yı tercih ettik dedi. Venezuela'yı da tercih etme sebebimiz bir Latin Amerika takımı olması. 10 senedir başka kıtadan bir takımla oynamamışız. Başka kıtadan değil de yani gerçi yani Japonya tabi Asya ama
0: Güney Amerika'dan
1: Güney Amerika diyelim o zaman ona, evet. Yani çok tanıdığımız bir futbol iklimine sahip olan ülkeler değil bunlar. Hani biraz tanımamazlık, başka bir futbol ikliminden olmasından dolayı Venezuela'yı seçtik hazırlık babında. O benim hoşuma gitti açıkçası. Ama dediğim gibi ya ben ya tabii sakatlanmasını istemiyor da olabilir oyuncularımızın. Tabii dinlenmesi de gerekiyor ama şimdi Mert yani tabii ben bir fizik kondisyoner değilim. Ne doğru ne yanlış tam bir şey söyleyemem ama şimdi çok yoğun bir sezon bitti. Oyuncuların hemen hepsi, belki de hepsi kendi takımlarının ilk 11 oyuncusu 38 maçlık, 34 maçlık, 40 maçlık neyse bir lig maratonundan çıktı. Kupa maçları yaptılar. Avrupa'da oynadılar. Yani şimdi sence yani şu an antrenman yapıyorlar ama ne kadar yoğun antrenman yapıyorlar? Yani onlara hafif bir fiziksel biraz dinlensinler, yeniden başlasınlar demek doğru mu? Vücut buna nasıl tepki verir? Vücut sonuçta 40 maç, 50 maç oynadıktan sonra hafif bir ara vermekten sonra toparlanmada zorluk çeker mi? Ya da aynı seviyede devam etse miydin ama edersen bu sefer sakatlık riski olabilir mi? Yani bunları tabii bilmek lazım. Ben sadece şu anda sesli düşünüyorum. Sakatlık riski doğru ama şu da bana zor geliyor. Yani 50 maç oynadın Mert. Tamam çocukları Dünya Kupası'na ligler bittiğinde ne kadar vardı? 18 gün vardı, 20 gün vardı diyelim. Bir 12-13 gün dinlensinler. Aktif dinlenmeye, dinlenmişler derken hani şey yapmıyor oyuncular.
0: Yatmıyorlar.
1: Yatmıyorlar. Antrenman yapıyorlar yani. Ama belki biraz daha hafif, belki biraz daha işte dinlenmeye yakın. Ama şimdi seviye de tekrar Dünya Kupası başladığında yükselir mi? Hani ligde bıraktıkları yere gelirler mi o dinlenmeden sonra, aktif dinlenmeden sonra? Sesli düşünüyorum, kendi kendime soruyorum.
0: Valla ben o yüzden son maçı daha 11'e belki daha fazla süre verip oynarım. Bir 60 dakika belki onlar hani maç ritmini kazansınlar diye. Ama bu maçta mesela o kadar yormam.
1: Bakmam mı diyorsun?
0: Bu maçta değil, bu maç biraz daha ısınma. Asıl bizim Amerika'da oynayacağımız o karşılaşma.
1: Venezuela maçı.
0: Venezuela maçında daha iyi oyuncuda daha fazla sahada tutmak isteyebilirim ki çünkü bir sonraki maçımızda artık resmi karşılaşma olacak. Sonuçta oyuncuların da belli bir ritme ihtiyaçları da var. Yani o moda girmeleri de gerekiyor. İlk maçla birlikte değil, hazırlık maçıyla girmeleri lazım. O yüzden bence Venezuela maçı daha önemli bizim milli takım için. Bir de orada oynayacağımız için, yani oranın iklimi

0: Rakibine de daha aşina olma ihtimalimiz var.
1: 6'sı mıydı o maç?
0: Maç pazar günü oluyor. Pazar günü
1: 7'si mi?
0: 7'si herhalde. 7'si olması lazım.
1: Biz o
0: Bizde.
1: zaman yarın mı Amerika'ya gidiyoruz hemen bugünden sonra?
0: Valla
1: Muhtemelen.
0: tahminen öyledir. Belki biraz dinlenme olur ondan
1: Ben ama
0: sonra.
1: sana bir şey diyeyim mi? Ben Venezuela maçında ne kadar iyi oluruz çok bir şey söyleyemeyeceğim. Çünkü bir şey yaşanır, bir jet lag yaşanır yani. Orada vücut bence bir hafif bir error verir bence. Yani Venezuela maçında bilmiyorum. Yani bence ya Venezuela maçını biraz daha geç oynamalıydık. Mesela ikisi Amerika'ya gidiyorsak işte 8'i 9'u falan yapabilirdik. Ya da belki de daha erken.
0: Ya onlar hesaplamışlardır ya
1: Ya
0: Gezgi abi.
1: hesaplamışlardır mutlaka da
0: Ya
1: yani
0: ona göre bir seyahati ve maç programı.
1: bir vücudun da bir gerçeği var yani hani gittiğinde bir şey yaşayacaksın mutlaka.
0: Dün
1: Bir jetlag yaşayacaksın yani.
0: apartmanda asansörde komşumuzla denk geldik. Ayaküstü böyle konuştuk. New York'a gitmişler bayramda. 6 gün kalıp dönmüşler. Dün işte gece 4.30'a kadar böyle cin gibiydim. Hiç uykum yok, bir şeyim yok. Hani o da o saat dilimine adapte olmakta zorlanıyordu. Birkaç gün onun etkisi sürüyor ama sonra herhalde alışıyorsun.
1: Ya alışıyorsun ben de işte. Gerçi ilk defa batı yakasına gittim. San Francisco'ya hep doğu yakasına gitmiştim.
0: Doğu daha kolay tabii.
1: Biri 7 saat, biri 10 saat. Hatta bu yeni şeyden sonra 11 saatti ben gittiğimde. Biz saatlere uymadığımız için artık Avrupa'ya. Ben perişan oldum yani. Ben normalde 2 günde toparlarım. Ki ilk gün hiç uyumadım. Hemen şey olsun diye adapte olayım diye. Hiç uyumadım. Yani Türkiye saatiyle gece 1'de Amerika'ya gittim. Amerika'da sabah 11 miydi neydi? Hiç uyumadım. Akşam 9'a kadar 10'a kadar da ayakta kaldım. Yemeğimi yedim. Gezdik tozduk eğlendik. Dedim ki ya biraz yorgun kalkarım ederim falan. Yok birinci gece oldu olmadı. İkinci gece olmadı. Üçüncü gece olmadı. Yani yapamıyorum. Olmuyor. Tabii ki şimdi bende yaş da var en nihayetinde 20 yaşla 47 yaş 45 yaş neyse o anda fark eder de bilmiyorum biraz Venezuela maçında beklediğimiz futbolu görmezsek moralleri bozmayalım derim ben.
0: Tabii tabii yani ona ben de en fikirim. Bir de ama bizim takım da tahminen de uzmanlarla gidiyor bu jetlag'i atlatma konusunda. Onun da galiba şeyleri var hani bol su içmek, işte uyumamak galiba ilk gece işte senin dediğin
1: Tabii
0: gibi
1: evet.
0: belli başlı maddeleri var diye hatırlıyorum. Onlara uyulursa daha az hasarlı o dönemi de atlatabiliriz. Peki Montella'nın açıklamalarından bir kesit daha okuyayım. O da diyor ki keyifli bir hafta oldu. Her şeyi organize etmeye çalışıyoruz. Kerem Aksükoğlu ile ilgili ufak bir korku yaşadık. Normale döndü, antrenmanlara başlayabilir ama acele etmiyorum. Riske girmek istemiyoruz diyor ki az önce okudum. Düz koşulara başlamış Kerem Aksükoğlu. Bugünkü maçta da olmayacak. Mustafa da ufak bir sakatlık geçirdi diyor. Arda'yı çok iyi gördüm. Kenan da o şekilde. Ferdi'nin durumunu takip altındayız. Herkesi çok iyi ve motive gördüm. Ancak kadrodaki bazı arkadaşlarımız bizimle olamayacak. Benim için zor bir gün olacak. Futbol bu maalesef bazı kararları vermek durumunda olacağız diyor. Biz de bu kararı en çok geciktiren ülkelerden biriyiz herhalde. Şu ana kadar amiri takım kadrosu
1: En son Uruguay
0: yani
1: açıklandı.
0: işte
1: Orada
0: Avustralya'da
1: da Torreira
0: açıklanmış.
1: yok.
0: Tabii Torreira yıllardır alınmıyor.
1: Hı.
0: Onu bir hesap pek tutmuyor zaten. Bizde de herhalde bugün maçtan sonra mı olur? Nasıl olur?
1: Bugün son diye biliyorum ben. Bugün son gün. Bugün
0: Gün
1: listeyi
0: içinde
1: vermek
0: mi?
1: zorundayız.
0: Bakalım açıklansın. Biz de tartışmamızı yaparız. Klasik tabii kimler alındı alınmadı. Çok büyük yine tartışma olacaktır. Ben de Twitter hesabımda kimlerin
1: Yazdın evet.
0: çıkarılacağını
1: Yazdın gördüm.
0: yazmıştım. Bir
1: Burada dursun dedin.
0: aynen kontrol edeceğim bakalım. 9 oyuncu çıkacak. Şu anda 35'in 9'u çıkacak. 26 kalacak. Bakalım 9'da kaç bileceğim. Kendim için bir sınav gibi yaptım. Onu merak ediyorum. Bununla birlikte hayalperest bir insanım diyor Montella. Büyük hedefleri olan biriyim. Bu DNA'mda var. Her seferinde adım adım ilerlemek isteyen bir insanım. Hedefimiz gruptan en iyi şekilde çıkabilmek ve sonra da adım adım ilerleyebilmek. Dengeli rakiplerle karşılaşacağız. Futbol bir enstantane oyunudur. Bir anlık reaksiyonla her şey değişebilir. Adım adım ilerleyerek en iyi şekilde hedeflerimize ulaşmaya çalışacağız diyor. Başkan Hacı Osmanoğlu finalden ve şampiyonluktan bahsediyor. Tabii Montella daha ayakları yere sağlam basan açıklamalarda
1: ya,
0: bulunuyor.
1: Mert, pardon devreye girdim, araya girdim ama ya Dünya Kupası'nı kazanmak diye bir şey yok tabii yani. Başkanımız bunu söyleyebilir. Bir niyettir, bir dilektir ama
0: hedeftir.
1: Hedeftir. Yani söyleye çıtayı yükseltmektir ama ya Dünya Kupası'nı kazanamamak bir başarısızlık tabii ki olmaz. Hatta yani Fransa'nın olduğu, Arjantin'in olduğu, İspanya'nın olduğu bir Dünya Kupası'nı kazanmak çok zor. Brezilya, yani bunlar bir de turnuva takımları var.
0: Almanya'yı sağlıyor.
1: Almanya tabii, bak unuttuğum takıma bak mesela. Şimdi bak ben kendi adıma söyleyeyim. Biz bu Dünya Kupası'nda çeyrek final görmeliyiz diyorum ben. Avustralya turnuvanın en kuvvetsiz takımlarından biri. İki gün önce Meksika'ya karşı oynadıkları maça baktım. Baya kötü oynadılar. Yani baya kötü oynadılar. Kaleyi bulan bir şutları var sadece. Totalde 7 şut. Ki Meksika'da rotasyona gitti. Baya rotasyonla başladı. Bir tane kaleye bulan şutları var. Ben Avustralya maçında galibiyetle başlamamızı bekliyorum. Paraguay asla eski Paraguay değil. Ben Paraguay'ı çok yakından takip eden bir futbol severdim. 98 Dünya Kupası kadrosunun ilk 11'ini sayardım ben. Ben çünkü Şilever hayranıydım. 2002'de de Şilever vardı. Hatta 98 kadrosunda forvette Roque Santa Cruz olsaydı, 2002'de vardı, yeni çıkmıştı futbol piyasasına, gencecik. Şilever bile demişti, 98 kadrosunda Roque Santa Cruz olsaydı hiç hayal bile edilemeyen şeyler konuşuluyor olabilirdi Paraguay futbolunda demişti. Paraguay'ın en büyük özelliği çok iyi savunma yapması. Ya bu DNA'larında var adamların. Ama bizi çok da zorlayabileceklerini ben yine inanmıyorum. Bana göre Türkiye'nin son maçını Amerika ile yapması bir şans. Birinci ya da ikinci maç olsaydı en kaybetmeye, puan kaybetmeye müsait olduğumuz takım Amerika. Biz Amerika'ya karşı 2'de 2 yaparak ya da Avustralya'yı yenip Paraguay ile berabere kalıp elenme riskini tamamen ortadan kaldırdığımızda Amerika ile oynarsak, o zaman Amerika'ya karşı daha rahat çıktığımızda bir şeyler yapabileceğimize inanıyorum ben. Zaten birinci olduğumuz takdirde de çok kolay bir çapraz eşleşmeye kalacağız. Çok kolay takımlardan biriyle oynayacağız. Dolayısıyla hele birinci olursak yine San Francisco'da oynuyoruz. Arizona'ya en yakın yer. Hani git gel çok kolay. O yorgunluk da olmayacak. Stadı da biliyor olacağız. İkinci turu da geçersek ben misyonumuzu tamamladık diyeceğim. Ondan sonra Futbol Federasyonu Başkanı'nın dediği gibi yolumuz açık olsun. Final olursa ne ala. Ama benim gerçekçi hedefim Mert, çeyrek final görmeliyiz.
0: Peki 8-16 saatlerimiz amili takımı bu bölümde konuştuk. Bugün de akşam 20.30'da karşılaşma ATV'den canlı olarak yayınlanacak. Onun bilgisini vereyim. Akşam kanalları gezerken bulamayabilirsiniz. Hani TRT mi TV8 mi, artık kafalar da karışıyor. Çünkü milli takım nerede, hangi kanalda izleyeceğiz diye. ATV'de karşılaşma 20.30'da başlayacak. Biz de takip edeceğiz. Yarın da daha geniş değerlendirmeler yapacağız millilerle ilgili diyelim. Reklam aramıza gidelim. Aradan sonra da Fenerbahçe ile devam edelim.
2: Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Sabah Sporu devam ediyor.

8.19 saatlerimiz Fenerbahçe ile devam edeceğiz dedik. Fenerbahçe'de artık seçim için son haftaya girdi. Pazar günü Fenerbahçe üyeleri yeni başkanı seçecek. Az Yıldırım olsa tabii ki eski bir başkan yeni dönemde gelecek. Hakan Safi Ali Koç döneminde yöneticiydi ama o da eğer seçilirse ilk kez başkanlık yapacak Fenerbahçe'de. Tarafların gezileri ve açıklamaları devam ediyor. Bu hafta da yoğun geçecek belli oldu hafta sonu. Açıklamaların tonu da sertleşti ve isimler de yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Az Yıldırım cephesiyle başlayalım. Az Yıldırım diyor ki,

0: Biz iki oyuncuyla anlaştık. İsim söylemiyoruz ama kamuoyu yazıyor, ediyor. Bu oyuncunun biri Almanya'da, biri İspanya'da. İkisiyle de bu hafta son görüşmeler yapılıp kulüp bazında parasal konuları konuşacağız ve transferleri yapacağız. Aslında böyle olmamasını arzu ederdim. Çünkü böyle olunca kulüpler ve oyuncular parasal konularda pazarlık edebiliyorlar. Güçleri oluyor diyor. Aziz Yıldırım, biri Almanya'da dediği Girassi, Dortmund'un yineli santrforu, diğeri de İspanya'da dediği de Vedat Muriç, Mallorca forması giyen, Fenerbahçe'den de hatırlayacağınız Kosovalı santrfor Aziz Yıldırım bu iki isimle anlaştıklarını dile getiriyor. Ama tabii kulüpleriyle henüz nihai bir anlaşma yok. Ama bu hafta içerisinde de onları çözüp seçime herhalde hazır şekilde girmeyi planlıyor Aziz Yıldırım. Taraftarı ya da seçimi etkileyebilecek isimler olarak düşünüyor musun Genco abi bu iki transferi, ki Hakan Safi cephesinin de Cirasti ile ilgilendiğini öğrendik sonrasında.
1: Olabilir çünkü Fenerbahçe geçen sezon en büyük sıkıntısını forvet hattında yaşadı. Yani oyuncu alınmadı mı? Alındı. İşte John Duran geldi. El-Nesyri zaten vardı. Ama ikinci yarıya girerken bu iki oyuncunun gidip yerine kimsenin gelmemesi, daha doğrusu şey geldi ama Sıddıkı Şerif bekleneni hiç veremedi. Zaten çok da bir şey de beklenmiyordu aslında isim olarak da bakıldığında. Yani en orada kanayan yara forvet hattıydı. Başarılı iki isim. Vedat Muriç zaten hem Türkiye Ligi'ni bilen hem Türkiye'nin bildiği. O da Türkiye'yi sonuçta biliyor. Önemli de bir isim. Şöyle önemli bir isim. Yani belki biz böyle çok konuşmuyor olabiliriz ama İspanya La Liga'da küme düşen bir takımın oyuncusu olarak La Liga'nın gol kralı olmak çok acayip bir istatistik.
0: Takımının 47 golünün 23'ünü, yani yarısından biraz azını kendisi atıyor.
1: Birazını, birazını yani hani iki katının birazı. Yani 23, 23, 46, 47. Ya yani çok acayip bir istatistik gerçekten. Girassi de iyi bir isim. Yani
0: O da bu
1: güçlü.
0: sezon 46 maçta resmi 22 gol atmış. Asıl performansı geçen sezon. Şampiyonlar Ligi'nde 14 maç 13 gol.
1: Evet.
0: Ligde de 30 maç 21 gol, yani sezonda bir de kupada FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nda 4 gol, 38 gol atmış 50 maçta. Ondan önce Stuttgart'ta 28 lig maçında 28 gol atmış. Maç başı bir gol. Olağanüstü. Yani
1: Evet,
0: son
1: evet.
0: 3 sezonu dolu dolu Girassi'nin. Yaşı da gerçi artık 30, deneyimli de bir oyuncu. Ama hazır ve performans veren de bir isim.
1: Kesinlikle yani bence fark yaratabilecek iki isim.
0: Muriç de 32 olması lazım. 2 30 ve 30 üstü oyuncu, iki tecrübeli isim Aziz Yıldırım cephesinin seçim vaadi olarak öne çıkıyorlar. Aziz Yıldırım teknik direktör konusunda da henüz diyor yönetimde daha oturulup konuşulmadı. Konuşacağız diyor. Mesela Aziz Yıldırım'ın da en çok buradan yara aldığını düşünüyorum ben, teknik direktör konusu. Mesela bu açıklama ne kadar yarar Aziz Yıldırım'a? Daha oturup konuşulmadı.
1: Bence de doğru bir
0: Mümkün değil
1: bak
0: oturup konuşulmaması.
1: evet yani burada neyi acaba savunuyor düşünmemiz lazım. Çünkü konuşulmamış olması gerçekten mümkün değil.
0: Konuşulmuyorsa skandal.
1: Skandal ya.
0: Yani bir
1: Hakikaten
0: başkan adayı
1: skandal.
0: için.
1: Yani Fenerbahçe takımının teknik direktörü yok ve daha oturup konuşmadık. Yani adaysınız ve aday olacağınız da zaten belli. Hani kendiniz biliyorsunuzdur en nihayetinde. Yani hiçbir bir isim yani bak sana şöyle söyleyeyim. Velev ki konuşulmadı. Yine böyle söylenmez. Alternatiflerimiz var. Birçok adayımız var. En doğrusuna inmeye, bize en yararlı olacağına inandığımız hedefi bulmaya çalışıyoruz dersin mesela. Yani hani çünkü bu rahatlıktan öte bir şey. Hiç konuşmadık, bakarız.
0: Yani şey diyor aslında, yine adaylardan bahsediyor. Aykut Kocaman da diyor, adaylardan biri, yabancılar da var diyor da İşte niye oturup konuşulmadı diyor. Hala çünkü burada düşünülen
1: Dünya
0: Aykut Kocaman.
1: Kupası'nı bekleyelim denebilir mesela. Bittikten sonra belki bir iki orada adayımız olabilir denebilir belki. Yani biraz fazla large bir açıklama geldi bana.
0: İşte burada da herkesin düşündüğü Aykut Kocaman aslında adayın en net aday o olacak ama

0: Ama bunu söylemekten çekiniyor, seçimde oy kaybettirir diye. Bu üzerine bence yapıştı Aziz Yıldırım cephesinin ve kolay kolay da çıkmayacak gibi. Yani ben de açıkçası böyle düşünüyorum. Kendi her ne kadar
1: Öyle
0: Aziz
1: olur mu
0: Yıldırım
1: peki sence hakikaten?
0: kendi öyle demiyor. Benim sosyal medyam yok diyor. Ben etkilenmem diyor. Ben kimi düşünüyorsam söylerim diyor. Seçimde oy kaybederim, kaybetmem diye düşünmem diyor. Aslında Aykut Kocaman'sa açıklarıma getiriyor. Ama bana çok geçmiyor. Eminim kamuoyuna da çok geçmiyor.
1: Sence hakikaten oy kaybettirir mi Aykut Kocaman açıklasa?
0: Kaybettirir.
1: Bana da
0: Kaybettirir.
1: kaybettirebilir gibi geliyor.
0: Kaybettirir yani Aykut Kocaman'ı beğenmeyen çok sayıda Fenerbahçe taraftarı da var. Hani Aykut Kocaman gelecekse Aziz Yıldırım hiç gelmesin diyen de var. Bize de yazıyorlar WhatsApp'tan. Ama bunlar tabii ne kadar çoğunlukta onu da bilmiyorum. Ben kamuoyu araştırması da yapmıyorum. Benim de sonuçta çevrem kısıtlı burada. Radyo spor dinleyicileri sosyal medyada bazı takip ettiğim hesaplar üzerinden yorum yapıyorum. O yüzden belki de kaybettirmeyecek. Sonuçta diğer aday Hakan Safi'nin de henüz teknik direktör adayı da belli değil mesela.
1: Evet.
0: Hani onun da böyle dünyaca ünlü bir isim getirme ihtimali çok kolay değil.
1: Teknik
0: Direkt
1: direktörlüğe mi?
0: konusunda. Yani futbolcu bazında getirecek gibi ama
1: Onun en
0: hoca bazında
1: kuvvetli Leo gözüküyor.
0: Leao yalanladı. Leao yalanladı.
1: Leo da ayrılacağını açıkladı Milan'dan.
0: Dedi ki Leao'ya gittim, seyrettim. 10. dakikada bizim topçumuz olmadığını anladım diyor. Hakan Safi hafta sonu yaptığı açıklamada. O yüzden Leao gündemde değil. Hakan Safi cephesinin adayları futbolcu transferinde TRT Spor'un haberine göre Lewandowski, Girassi ve Mason Greenwood. Ki Greenwood da Marsilya'dan ayrılacakmış. Marsilya'nın ekonomik anlamda herhalde yaşadığı sıkıntılardan kaynaklı bütçede bir daralmaya gidecek ve Greenwood'u da elden çıkarmayı düşünüyormuş. Fenerbahçe'nin de Hakan Safi'nin de listesine girmiş. Leao yok listede Hakan
1: Peki.
0: Safi cephesinde. Girassi ortak olarak tabii Aziz Yıldırım'la adayları seçimi kim kazanacaksa Girassi'yi de gider alır diyor Hakan Safi cephesi. Peki Aziz Yıldırım'la ilgili teknik direktör demiştim. Yabancı teknik adamlarla konuşuyoruz. 15 milyon euro maaş, 5 milyon euro da prim istiyorlar. Fenerbahçe'nin bu kadar maddi kaynakları bol değil. Biz veririz o ayrı. Gelince kesin şampiyon yapacağına inansak onu da veririz, fedakarlık yaparız diyor. Bu bahsettiği ismin de Antonio Conte olduğu söyleniyor. Yıllık 15 milyon euro maaş ve 5 milyon euro prim isteyen hoca Sercan Hamzoğlu'na göre Antonio Conte'ymiş. O da çünkü Napoli'den ayrıldı ve boşta olan
1: Evet,
0: bir isim.
1: evet.
0: Ve gündeme gelmesi kadar da doğal bir şey yok. Ama işte istediği fiyatta ortada. Hani verilmeyecek para mı? Süper Lig'de hani Fenerbahçe bir isme senlik 15 milyon euro veremez mi? Verir. Verdi. Veriyor da şu anda yaklaşık o paralar Ederson'a, Kante'ye, işte Asensio'ya, Talisca'ya bu tarz isimleri veriliyor.
1: Evet.
0: Hocaya da bence verilebilir. Yani şey
1: Ya
0: olarak
1: bazı hocalar evet.
0: Conte de mesela ilk senesinde aslında şampiyon yapması en muhtemel teknik direktör adaylarından biri. Böyle çok vakte ihtiyacı olan bir isim değil. Gitti takımlarda ilk senesinde etki
1: Fark
0: gösteren
1: yaratıyor.
0: değil mi? Fark yaratan bir isim. Ama demek ki Aziz Yıldırım için tam da o isim değil. Hani biz fark yaratır diyoruz ama 15 milyon euroya da değmez diyor. Ki hani aksi olsa çünkü Conte ile şu anda anlaşır. En güçlü aday da Conte olurdu ama şu an öyle bir hava yok Aziz Yıldırım cephesinde. Ve teknik heyet konusunda da bu geçmişte Fenerbahçe hizmet etmiş oyunculardan bahsediyor. Kayt diyor, Volkan diyor, Ceko diyor. Bunlar gibi başka oyuncular da olabilir. Bu kadronun içinde olmalarını arzu ediyoruz. Çünkü Fenerbahçe ruhu diyoruz. Bu ruh Samandıra'dır. Samandıra'da geçmişte başarılı olan isimlerin oraya gelmesiyle diyor. Stada gideceğiz, başarıyı elde edeceğiz diyor Aziz Yıldırım. Ama tabii burada da yabancı bir isim getirdiğin noktada yabancı bir isme mesela kim olsun yabancı gelebilecek bir isim Türkiye'yi bilmeyen. Hadi Conte de diyelim de mesela ekibine Volkan Demirel'i verebilir misin? Ya da Dick Kuyt'u ya da Dzeko'yu. Bir yabancıya kolay kolay veremezsin gibi duruyor şey olarak
1: Kayıt
0: böyle.
1: olabilir. Bayağı uluslararası bir isim sonuçta Dirk Kayıt.
0: Ama hani benim bahsetmeye çalıştığım
1: Ceko bana Ceko yani bilmiyorum Fenerbahçe ruhunu Fenerbahçelilere sorayım şimdi. Fenerbahçe ruhunu yansıtsın istiyorum diye getireceğin ilk üç isimden biri olur mu Dzeko? Yani hani
0: onda uluslararası kariyeri tabii.
1: Yani olabilir.
0: Liderliği.
1: Ben mesela Kite'ı daha çok tercih ederim. Hı-hı. Yani Liverpool'dan, Hollanda milli takımından Dzeko'ya göre daha çok tercih ederim. Dzeko da çok önemli bir isim. Yani tabii onun şanssızlığı Bosna milli takımının uluslararası alanda çok kuvvetli olmaması en nihayetinde. Ama Dzeko orada müthiş bir iş yaptı. Elinden geleni yaptı ama tabii Kite'ın oynadığı dönemde Hollanda milli takımı çok daha flash bir takımdı. Edir Kite'ın da en nihayetinde Liverpool kariyeri çok olağanüstüydü. Ve Fenerbahçe'de de yani bayağı iş yaptı. Hı hı. Kite mi Dzeko mu desem ben Kite derim. Hı hı. Hem Conte'nin ekibinde olabilecek daha uluslararası bir isim olduğundan dolayı. Bilmiyorum Dzeko, ben mi acaba yanlış düşünüyorum ama Volkan konusuna gelecek olursak, ya ben Volkan'ın kalecini çok beğeniyordum. Ya bak Mert, bazı şeyler yaşıyoruz, hep söylüyorum. Ya bazen kendi değerlerimizi hakikaten bilmiyoruz. Yani ben mesela Sergen Yalçın futbol oynarken arkadaşlarıma hep diyordum ki, yani bir Zidane'ı izlemek gibi keyif verici bir şey. Benim için aynı noktadadır Sergen diyordum. Mesela Hakan Ünsal, Türkiye'nin değil dünyanın sayılı sol beklerindendi. Volkan Demirel bence evet çok büyük hatalar yapıyordu. Mesela Schalke maçı hala aklımdadır benim. Ama olağanüstü bir kaleciydi. Yani değeri bilinmeyen, bence bizim daha doğrusu değerini gösteremediğimiz değerlerimizden biri olduğuna inanıyorum. Ama tabii antrenörlük kariyeri başka. Conte ekibinde onu ister mi? Doğru bir düşünce senin, yani soru sormakta. Ya doğru bir soru bu.
0: Mesela Tedesco'nun yanına Gökhan Gönül verildi ilk geldiğinde. Sonra bir anlaşmazlık oldu ve Gökhan Gönül o görevden alındı. Şimdi biraz
1: yani bir Conte de kendi adamını ister tabii. En nihayetinde. Kendi adamını ister. Tanımadığı birini istemez. Ha, başkan da der ki ekibini geniş tut. Bir ya da iki kişi de benden gelecek sana. Dirk Kuyt mesela.
0: Orada da şey aklıma geliyor. Mesela Arne Slot'a gittin. Slot Hollandalı değil mi?
1: Hollandalı.
0: Hani Kuyt'ı ekibine vermek daha kolay olabilir.
1: %100.
0: Hani en azından vatandaşı. Ki o bile belki ideal değil ama bence
1: Beşiktaş'ta oynadı ama Cunti'yi getir mesela Conte'ye.
0: İtalyan.
1: Evet. Olarak. Mesela tabii.
0: Şeyi getir. Bonucci var. Fenerbahçe'de
1: Balotelli.
0: Oynamış.
1: Eyvah.
0: Yok, ben Fenerbahçe'de oynamış.
1: Tabii Bonucci. Doğru doğru.
0: Çok kısa süre olsa da.
1: Doğru kesinlikle.
0: Milli takımın değişilmez ismiydi. Bonucci stoper rotasyonda.
1: Doğru.
0: Conte'nin ekibinde mesela o tarz.
1: Olabilir. Kesinlikle olabilir.
0: Birliktelikler daha uyumlu gözüküyor. Makul. Hani Dzeko'ya tabii Bosnalı bir teknik direktör değil de belki City'de birlikte çalıştığı Guardiola gibi ya da
1: Haldjotic gelirse.
0: Haldjotic ama o da artık Nant'ı en son çalıştırıyordu. Evet. Küme düştü Nant. Bir daha bilmiyorum takım çalıştırmaz. Öyle birliktelikler daha sağlıklı geliyor. Bakalım Fenerbahçe'de de hoca konusunda hangi isme gidecek? Yani Beşiktaş'ta da hala net bir isim yok. Fenerbahçe cephesinde de Aykut Kocaman konuşulan isimlerden biri. Hakan Safi cephesinde çok hoca konusu gündemde değil. O da daha çok transfer konusunda fark yaratmaya çalışıyor. Mesela hafta sonu Hakan Safi dedi ki iki yerli ve milli oyuncuyla anlaştık. Onları açıklayacağız diyor. Ayrıca diyor iki dünya yıldızı getireceğim. Bu sayı belki de 3'e çıkabilir diyor. Sadece ipucu veriyorum. İnternete bakarsanız görebilirsiniz demiş. Valla internete bakıyorum ama tabii nereye bakmamız gerekiyor? İnternet çok geniş bir kavram. Hangi spesifik olarak söylerse Hakan Bey. Az önce söylediğim isimler tabii. Lewandowski, Girassi ve Greenwood denmiş. 3 dünya yıldızı ama yerli ve milli oyuncu olarak kimleri kastediyor? Onunla ilgili ben açıkçası bir şey okumadım. Yerli ve milli olarak üst düzey bir isim mi kastettiği? Üst düzey bir isimse milli takım havuzunda olması muhtemel ama aklıma gelen tek isim burada nedense Salih Özcan oldu. Dortmund'da sözleşmesi bitti. Boşa çıktı artık. Salih veda etti. Ama böyle ilk 11 bazında heyecanlandırabilecek bir takviye değil. Bir de Ümit Ak da aklıma geldi.
1: Evet.
0: O da Alanya'nın sol stoperi. Fenerbahçe ile adı geçti. Saadettin Saran yönetiminde de, döneminde de o olabilir. O isimler herhalde bu hafta içerisinde seçime doğru kim oldukları ortaya çıkacaktır. Valla transfer konusunda hareketlilik var. Hatta son haberi de okuyayım. Öyle reklam arasına gideyim. Aziz Yıldırım'ın sol stoper için de girişimler

0: bulundu ve City'den Nathan Ake'nin şu anda gündemde olduğu, bonservisi için 11 milyon euro talep edilmiş ve maaş olarak da 6 milyon euro ve bonuslar teklif edilmiş Hollandalı stoper için. Ama doğru isim mi pek emin olamadım. Çok da sakatlanan bir oyuncu aklımda kaldığı kadarıyla. Ake sonuçta City tercih etmiş ama Fenerbahçe'de istikrarlı bir oyuncu lazım. O açıdan riskli gözüküyor. Alternatif olarak da Malang Sar gündemdeymiş. Aziz Yıldırım cephesinin hamleleri de bu şekilde diyelim. Bir araya gidelim. Aradan sonra sizlerin mesajlarıyla devam edelim.
1: Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Sabah Sporu devam ediyor.

0: 8.38 saatlerimiz, Fenerbahçe'de seçim heyecanı yaşanıyor ve başka adayları da her gün açıklamalarda bulunuyor. Bulunmasalar bile haberleri çıkıyor transferle ilgili gelişmeler sosyal medyada da paylaşılıyor. Biz de o isimlerden bahsettik. Şimdi sizlerin düşüncelerine geldi sıra. Volkan isim dinleyicimiz, yerli oyuncu Merih Demiral demiş Fenerbahçe'ye gelebilecek. Aslında güzel bir deneme ama Merih Demiral sezon içinde Al Ahli ile sözleşmesini 2029 yılına kadar uzattı ve evet, orada evet, hatır sayılır da bir maaşı var. Merih o yüzden bence %0 ihtimal.
1: Bana da öyle geliyor.
0: Hani %0.1'lik payda bırakmadım. Bence ihtimali yok. Benim aklıma gelenler Salih Özcan ve Ümit Aktağ oldu ilk etapta. Bu bilgiye dayalı değil, tahmine dayalı bir evet, şey yani. Kendi çıkarım.
1: Mantık.
0: Mantık yürüttüm, aynen. Furkan Fenerbahçeli bir dinleyicimiz. Teknik direktörü belirlemeden futbolcu alışverişine başlamış olmak bana tuhaf geliyor. Acaba ben mi kaçırdım? Teknik direktör belli mi oldu? Diyor. Bu da futbolun en güzel tartışmalarından biri.
1: Hele ki bizde.
0: Bir de bizde. Ne diyorsun?
1: Doğru. Yani bir ortada bir teknik direktör yokken oyuncu alınması. Ama tabii onu seninle konuşmuştuk ya, hani bazı isimler var. Teknik direktör kalkıp da ben bunu çalışmam mı?
0: Yani Cirassi'yle ben oynamam.
1: Ha mesela, yani tabii öyle bir durum var tabii.
0: Varsa da zaten o teknik direktörü getirmeyeceksin o zaman. Onu kullanacak bir teknik direktöre tabii gideceksin.
1: Tabii. Şey ihtimali de biraz kuvvetlendiriyor bu. Belki de Aykut Hoca'yı açıklamıyor ama gerçekten Aykut Hoca ile öyle bir dirsek temasında ve çalışacak ki Aykut Hoca'dan da onayı alıyor. Hocam Jirassi olur mu? İşte hocam şey olur mu gibilerinden.
0: Bana da öyle geliyor.
1: O da böyle bir akla geliyor tabii.
0: Bana da, yani aslında hoca adayı belli ve belki onun istekleri doğrultusunda da bu transfer operasyonları da yürütülüyor olabilir. Eğer yerli bir isimse bence zaten, hani Hakan Safi cephesinin adayı da İsmail Kartal'sa örnek veriyorum ve açıklamıyorsa, perde arkasında görüşmeler zaten yapılıyordur. O yüzden çok büyük problem de olmayabilir. Aksi halde de yani illa hocaya da bırakmamak gerekiyor bazen. Orada da ben bir denge olması gerektiğini düşünüyorum. Sadece hocaya bırakınca da çünkü olmuyor. Bazen evet, sadece sen yapınca da olmuyor. Senin yapman ama sonuçta parayı veren sensin. Gelecek teknik direktör maaşlı bir çalışan, yani o da eğer takımı beğenmiyorsa gelmesin. Gelip sürekli transfer isteyecekse de göndersin yönetim, yani bu kadar bence basit.
1: Evet.
0: Bu takımla, yani ben sana Cirassi'yi aldım, Muriç'i aldım, stoperi Ake'yi aldım. Bunlarla artık başarıyı elde etmek senin görevin diyecek. Hoca da bunu kabul ediyorsa paşa paşa elindekilerden en iyisini almaya bakacak. Yani burada da illa bütün transferler hocanın istediği gibi yapılsın diye bir bence kaide yok yani. Mustafa dinleyicimiz, o da Allegri'de takımından ayrıldı. Ne düşünürsünüz?
1: Doğru.
0: Demiş Milan'dan. Ne düşünürsünüz?
1: Ne düşünürüz? Yani ses getirecek bir isim olur gerçekten. Doğru, İtalya'da çok yaprak dökümü oldu teknik direktör anlamında bu sezon.
0: Yani Conte boşta. İşte Allegri şu anda boşta. Ama Allegri de işte Şampiyonlar Ligi biletini alamadı. Evet, o yüzden gönderildi. Evet, yani evet, aslında çok boşta olmasının sebebi iyi bir sebep değil. Mesela Conte Şampiyonlar Ligi'ne götürdü ama olmadı orada.

0: Aykut Kocaman hoca olsun, İsmail Kartal da yardımcısı olsun demiş. Yani söz konusu tabii ki Fenerbahçe, ama sadece Fenerbahçe değil. Bu insanların da sonuçta kariyerleri var. İsmail Kartal da bu saatten sonra
1: evet,
0: yardımcı olmaz. Yani Fenerbahçe için onu da kabul edeceğini ben zannetmiyorum. Zaten Aykut Kocaman da istemez böyle bir birliktelik. Çok zorlama oluyor işte bu tarz
1: evet.
0: birliktelikler yani. Bence gerek yok.
1: Bence de.
0: 22 Mayıs'tan beri sizi dinlemiyorum. Gerçek bir Radyo Spor dinleyicisi olarak geçmiş bayramınızı kutlarım. Sabredeceğimiz teknik direktörler olmalı takımda. Yoksa doldur boşalt bir fayda etmiyor. Görüyoruz demiş. Yani buradaki kıstası sabredeceğimiz teknik direktörler olmalı. Ama kim? Ay Kocaman mı? İsmail Kartal mı? Bunlara sabır da pek olacak gibi değil. Yani bu isimler de başarısı oldukları anda biz zaten demiştik bu isimlerden olmazdı denecek. Burada da en kolay aslında sabretmek istiyorsanız dünya cümle bir ismi getirmek olur. En kolay ona bizim futbol kamuoyu sabrediyor. Ama onun da belli bir sınırı var.
1: Tabii yani. Onun bile bir sınırı var artık.
0: Yani Mourinho geldi, şu an getirebileceğiniz en iyi teknik direktörlerden biriydi ama gerçi ona da tribünde öyle büyük bir tepki de olmadı.
1: Olmadı.
0: Mesela Sergen Yalçın'a...
1: Ama çabuk da kopmadı Mourinho yarıştan.
0: Hı hı.
1: Yani neredeyse sonlara kadar götürdü. Hani sonda çözüldü olay.
0: Hı hı.
1: Dolayısıyla hatta belki de tepki alması gereken yerlerde tepki almadı ve Mourinho olduğu için almadı. Çok çok büyük bir ihtimalle. Ama bir daha tabii Fenerbahçe şimdi bu anlamda teknik direktörlerin kralı geldi. Şimdi bir daha ona benzer bir isim gelmez. İsimli biri gelir.
0: Yani Conte bence.
1: Conte olur, benzer. Allegri olur. Ama bir Mourinho değil ikisi de en nihayetinde. Ve gerçekten ya mesela Allegri şu anda gelse ve Mourinho gibi bir sezon yaşasa bence çok daha erken çatlak sesler çıkar.
0: Conte de o kadar emin değilim ama Allegri'de katılıyorum.
1: Evet, Conte
0: Mourinho kadar bence kredisi
1: olur
0: gibi geliyor. Belki daha bile fazla olabilir. Ömer Molla, o da takım ruhu derken kısaca olan biteni başkana yetiştirecek bir adam koymak isterler hep diyor. Bu da genelde söylenen şeylerden
1: doğru.
0: içeriden ama bunu illa tabii ki teknik ekibe yerleştirmek olarak bakmayın. Oradaki idari menajer de
1: bu işi yapabilir.
0: Yapabilir yani illa. O yüzden sadece onun için yardımcı antrenör getiriyorlar demek de bence haksızlık olur. Orada bir hava yakalamaya çalışıyorlar. Yani dediği gibi Aziz Yıldırım'ın bir Samandıra ruhu. O ruhu bilen isimler gelirse işte futbolcuların daha kendilerine çeki düzen verebileceği söyleniyor. Zaman zaman bunu takım içinde yapıyorlar. Hani teknik ekip bazında değil. İşte futbolcu bazında Fenerbahçe bunu yaptı. Aziz Yıldırım dönemi miydi? Gökhan Gönül döndü, işte Caner Erkin döndü, ne bileyim işte böyle efsaneler dönüyorlar takımlara. Saha içinde de böyle takıma abilik yapmak için. İşte bunun gibi transferler de düşünülüyor ama her zaman da tabii başarıya ulaşmıyor.
1: Peki şey olabilir mi? Özellikle teknik kadroya bir eski futbolcu koymak istiyor olabilir. Çünkü mesela şunu oynatsın mesela bu hafta gibilerinden böyle bir talimat ya da bir rica, artık ne söylemek isterseniz onun adını, olabilir mi?
0: Ama bunu da en başta hocanın kendisiyle konuşması gerekmiyor mu Genco abi? Bunu yardımcı ne kadar dikte edebilir ki? Sonuçta karar veren teknik direktör, yardımcı bir öneri
1: ya
0: getirir.
1: Sadece ara bulucu olarak işte. Ya başkan şunu oynatsak mı? Hı hı. Böyle bir çıtlattı bize falan gibilerinden. Artık o racon nasıl ilerliyorsa.
0: Az yazılım da genelde hani karışabilecek tabii,
1: tabii
0: bir potansiyel var.
1: Tabii.
0: Her zaman. Ama bilmiyorum, onlar ters teper mi? Mantıklı mı? Çünkü bazı hocalar da mesela bu Mourinho'da galiba söylendi. Acun Ilıcalı'nın bir karşılaşmada mı Mourinho ile bir taktiksel bir fikir alışverişinde bulunduğu, bu da Mourinho'nun pek hoşuna gitmediği söyleniyordu. Öyle bir haber çıktı. Bir doğru yanlış bilmiyorum ama bu tarz
1: haber olarak, evet.
0: İsimler de çok sevmez öyle şeyleri yani.
1: Sevmez ya. Şimdi biz de Aziz Yıldırım'ı biliyoruz en nihayetinde. Yapmasa bile bu haberler çıkacaktır. Yani artık geçmiş olsun o konuda. Yani yapar mı yapmaz mı onu bilmeyiz. Belki yapar belki yapmaz ama yapması bizi şaşırtmaz futbol sever olarak. Ama yapmasa bile de böyle

0: Haberler mutlaka çıkacaktır.
1: Bünyamin Zeytun, o da biz transferleri hocalara yaptırınca menajerler tarafından dolandırılan bir ülkeyiz diyor. O da yani diyor ki hocalara bırakmayın transferi. Ama burada her yönetim için geçerli olmasa da yönetimler de zaman zaman menajerlerle iş tutup kötü niyetli
0: Evet.
1: transferler de yapmıyor değiller. Onu da yani söyleyeyim. Bu ya yapılmak istendiğinde her türlü şey, başkan da olsanız, işte teknik direktörde olsanız yapabiliyorsunuz. Yani biraz niyet önemli. O yüzden tek bir doğru yok. Onu söyleyeyim. Mesela diyor, benim az önce verdiğim örnek Ali Koç dönemi geldi diyor eski oyuncular. İkinci sene sanırım Emre Belezoğlu ve Erol Bulut dönemi diyor. Evet yani bu şeyler, formüller deneniyor zaten. Futbol takımlarında da genelde gördüğümüz şey belli başlı formüller üzerinden gidiliyor zaman zaman. İşte bir sene bu formül eski oyuncular deniyor. İşte biz onlar olmadığı için başarısızız deniyor. O oyuncular geliyor. Yine şampiyon olunmuyor. Bu sefer deniyor ki işte bizim iyi bir yabancı teknik direktöre, iyi antrenman yaptıran bir hoca ihtiyacımız var deniyor. O geliyor. O olmayınca deniyor ki ne bileyim sportif direktörümüz eksikmiş bizim. Ona öncelik verelim deniyor ve sürekli bir deneme oluyor. Benim ligimizde gördüğüm genel tablo bu. Birinde çok fazla ısrar edilmiyor. Hani bir hoca getirdik, yerli olmadı. Yerliyle olmuyor, yabancıya dönelim gibi. Böyle hep değişkenlik olduğunu düşünüyorum bizim takımlarda başarısızlık geldikçe. Başarı geldikçe zaten Galatasaray'ın yaptığı gibi değiştirecek bir şey yok. Hani Okan Buruk'la
0: Evet.
1: 4 yıldır devam ediyor ama başarısızlıkta Fenerbahçe sürekli farklı denemeler yapıyor. Şu anda da mesela neyin tam olarak doğru olduğunu bence kimse bilmiyor. Yani şu an Aykut Kocaman'ın mı gelmesi daha iyi? İsmail Kartal'ın mı daha iyi?
0: Yoksa
1: Yabancı
0: yeni
1: bir
0: birinin mi?
1: isim mi?
0: Yoksa yeni birinin
1: İşte
0: mi?
1: yeni bir yerli mi bu arada?
0: Evet.
1: Hani Nuri Şahin gibi bir isim mi? İşte İlhan Palut mu? Abdullah Avcı mı?
0: Conte mi?
1: Ya da yabancı çok güçlü bir isim mi, yoksa yabancı böyle Tedesco gibi bir isim mi makul? Herkese sorsun, herkesten bence farklı ses çıkar. Yani bize de yazar dinleyicilerimiz. Kimisi İsmail Kartal'ı istiyordur, kimisi Aykut Hoca'yı istiyordur, kimisi Conte'yi, kimisi Montella'yı, kimisi de belki ne bileyim şu an kim var, Glasner'i istiyordur. Herkesin başarı kıstası farklı. Ama işte bence bunların hepsinin tabii yanlış olması mümkün değil. Bazılarını da doğru yaptı Fenerbahçe ama sonuçta bu iş rakiple de oynanan bir
0: Tabii
1: spor.
0: ki, tabii ki.
1: Rakibin de iyi. Mesela
0: Ya İsmail Kartal sence yanlış mıydı?
1: işte onu bence de en net örnek oluyor burada yani. İsmail Kartal şampiyon olamadı ama kendi şartı içinde bakarsan şampiyon gibi bir sezon geçirdi hatta.
0: Aynen öyle.
1: Yani ama onu hep
0: Hani
1: yaftaladılar şampiyon yapamayan teknik direktörünü.
0: Simeone demişti ya, ilk Atletico Madrid yıllarında biz şu anda Avrupa'nın hangi liginde olsak şampiyon olacak bir takımız. Şampiyon olacak performansı sergiledik ama tek şanssızlığımız rakiplerimizin çok formda bir Barcelona ve Real Madrid olmasıydı. Onlara da geçecek seviyeye gelmeye çalışacağız demişti ya. Bu tam birebir bu açıklama yani işte Fenerbahçe'nin yaşadığı da bu.
1: Burada herhalde şimdi sen Atletico Madrid örneğini verince şöyle bir şey ampul yandı. Mesela bu Fenerbahçe taraftarına geçmiyor çünkü Fenerbahçe'de Galatasaray'ın aslında çıtası aynı. Mesela Atletico Real Madrid Barcelona'nın bir tık altı.
0: Doğru.
1: Geçememesi çok anormal değil ama sen Fenerbahçe'ysen taraftar herhalde böyle düşünüyor. Galatasaray ne olursa olsun geçmelisin. Ya Galatasaray 102 mi aldı? 103 almalısın
0: Evet.
1: diyor. Herhalde o kabul görmüyor. Yoksa daha alt seviye görse, mesela şu an Trabzonsporlar bozulmasın ama ekonomik anlamda geride,
0: Yani.
1: Trabzonsporlar diyebilir ki ya biz çok iyi bir Galatasaray ve Fenerbahçe'ye denk geldik, o yüzden üçüncü olduk. Trabzon'a bu geçer şu anda. Transfer politikası, maaş bütçesine bakarsan
0: Gelir anlamında evet.
1: anlaşılabilir. Ama bu işte Fenerbahçe'de Galatasaray kadar para harcıyor ama sürekli şampiyon Galatasaray oluyor.
0: Evet.
1: Taraftarlar herhalde geçmeyen o. Hani 99 aldın iyi hoş, 103 al, rakibini geç diyor. Ama işte bu doğru mu, yanlış mı? Bence çok doğru değil ne olursa olsun. Yani bazen de rakibin gerçekten çok güçlü olabilir. Antep'ten Yalçın Bozüyük, Antepsporluyum demiş. Antepspor tabii kalmadı ama diyor ki o da Aziz Başkan Hoca Aykut demiş.

0: Fransa bir isim yazmış ama kim olduğunu anlamadım. Vedat Muriç, Cirasi, Greenwood, Ümit Aktağ. Büyük sürpriz de Ferdi demiş. İmkansız değil. Bence imkansız. Ferdi hayalleri hiç kurmasın bence Fenerbahçe taraftarı.
1: Ferdi Brighton'da yılın oyuncusu seçildi.
0: Yani o artık ondan sonra United'da,
1: Bence de
0: City'ye,
1: yani
0: Arsenal'a falan
1: Ferdi'nin yolu şu
0: gidiyor
1: anda
0: yani.
1: şeye gidiyor. Yani aynen İngiltere'nin büyüklerine
0: Liverpool'da.
1: gidiyor yani. Ya
0: Yani o yüzden.
1: onun tek eksikliği çok sakatlanması. Ya yani bir orada ciddi bir negatif bir şey var, görüntüsü var. Ama onun haricinde belki o sakatlık olayı yaşanmasa bence bu sene sonunda bile büyük takımlardan birine yolu açılabilirdi. Belki Dünya Kupası'ndan sonra.
0: Zaten sezon içinde bizim Ayhan Şensoy Ajanspor'da beni yaptı. United net şekilde
1: İlgileniyor.
0: ilgileniyormuş. Gerçi United'da da bu sezon Şov sol bekte herhalde en istikrarlı sezonlarından birini yaşadı. Hiç maç kaçırmamış. Okuduğum kadarıyla 38 maçın 38'inde de süre almış.
1: Ama ya yani
0: Normalde çok sakatlanan bir
1: ben
0: oyuncu.
1: sağlıklı bir Ferdi'yi şova 100 kere tercih ederim. Ben bak hep söylüyorum, sen şahidimsin. Benim en beğendiğim ve milli takımda da en güvendiğim, fark yaratmasını beklediğim isimlerden biri Ferdi. Bak örnek verdik ya, biz Sergen'in değerini bilemedik, Hakan Ünsal'ın değerini bilemedik, Volkan'ın değerini bilemedik. Ferdi %100 onlardan bir tanesi. Ya dünyanın sayılı beklerinden biri Ferdi.
0: Nereden nereye, adam 10 numaraydı. Nekliğime geldi.
1: Evet.
0: Geldi Fenerbahçe'de sol açık oldu. Sonra sol kanat beki derken sol bek. İşte Vitor Pereira dönemi, İsmail Kartal dönemi şu an en iyi beklerden biri olarak lanse ediliyor. Şimdi Fenerbahçe ile ilgili tabii çok sayıda mesaj geliyor. Mesela onlardan biri Enver Sinan Bardak, Aykut Kocaman, İsmail Kartal gibi hocaların bu kadar zamandır takım çalıştırmadan hala isimlerin geçmesi çok vasat bir durum değil mi demiş. Bence değil o kadar da. Sonuçta bu iş böyle yani. Yurt
1: Ama biraz
0: dışında da
1: tartışmaya
0: böyle.
1: açık gibi.
0: Yok açık da. Ama yurt dışında da mesela Bayern zor zamanlarında hep şeye gitmiyor muydu?
1: Heykens.
0: Henkes'e gitmiyor mu? 4 kere geldi adam. Galatasaray
1: Ama
0: Fatih Terim'e
1: Heykens.
0: gitmedi mi?
1: Ama şimdi Heykens ve Fatih Terim
0: Çok
1: ile.
0: başarılı diyeceksin, ondan mı?
1: Ya tabii yani. Şimdi Aykut Hoca da başarısız değildi ama
0: Kocamanın da kupaları var.
1: kurtarıcı olarak çağırabileceğim bir isim midir acaba? 6-7 sene, kaç sene işte hiç kimseye çalıştırmayan bir hocaya böyle, bilmiyorum. O biraz hakikaten tartışılabilir. Bak ben Aykut Hoca'ya hayır demiyorum. Hatta hep şunu diyordum. Fenerbahçe taraftarı o dönemde Aykut Hoca'yı niye eleştiriyordu? Savunma ağırlıklı oynatıyor diye. Halbuki ben diyorum ki futbolun hücum yönü varsa savunması da var. Ve Aykut Hoca savunma yönüyle bu işi çok başarılı yapıyordu. Fenerbahçe tarihinin Avrupa'daki en başarılı sezonunu yaşattı Aykut Kocaman. Yarı finale çıktı Avrupa Ligi'nde. Lazio'yu elediler ve Lazio'yu eledikleri maçta, iki maçta da bomba gibi oynadı Fenerbahçe. Ya bomba gibi oynadı. Öyle tesadüfen falan geçmedi. Bayağı geçti. Lazio'yu yendi geçti. Ama bendeki soru işareti de bu kadar zamandır bir kulüp çalıştırmaması ve bu dönemde de Mert futbol çok değişti. Yani Klopp'lar, Guardiola'lar, Arteta'lar ve onun gibi futbol oynatan aşağıdan gelen birçok yeni nesil teknik direktör de piyasaya çıktı. Ben açıkçası Fenerbahçe'ye gelmeden önce Aykut Hoca'nın bir yerlerde bir şey yapmış olmasını görmek isterdim gerçekten. Ya hayır demiyorum. Gelirse gelsin. Sonuçta Fenerbahçe'nin aradığı şeylerden biri de Mert, Fenerbahçe'nin içindeki durumu bilen, yaşayacağı zorlukları önceden bilen ve buna göre hazırlık yapan bir hoca. Yani saha dışı etkenlerini de düşünerekten Aykut Hoca geliyor. Sırf saha içi değil.
0: 8.57 bir araya gidelim. Aradan sonra da Beşiktaş'ta devam edelim.
2: Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Sabah Sporu devam ediyor.

8.59 saatlerimiz. Şimdi Beşiktaş'tan devam edelim. Beşiktaş'ta bugün artık 1 Haziran oldu ama hala yeni teknik direktör belli değil Beşiktaş'ta.

0: futbol direktörü Önder Özen teknik direktör görüşmelerini sürdürüyor. Bir taraftan Serdal Dalın'ın yine görüşmelerde bulunduğu söyleniyor ama henüz bir isim de anlaşılmış değil. Belli ki bir zaman daha görüşmeler yapılacak.
1: Ben acaba Felipe Luis olur mu diyordum, biliyor musun? Ama galiba Monaco ile anlaşmış.
0: Evet, Monaco olmasa bile Premier Lig konuşuluyordu. Yani buraya gelene kadar hani bu tarz daha genç bir ismin Beşiktaş'a gelip ben de pek risk alacağını düşünmüyordum. Çünkü onun kariyer gelişimi için Beşiktaş çok uygun bir yer değil gibi. Yani çok çabuk gönderilebilir ama Monaco daha uzun soluklu bir proje olabilir. Premier Lig'e gitse zaten onlardan 2-3 yıl bile kalıyorsun ya da bir
1: Tabii.
0: yıl kalıp
1: Aşırı başarısız olmazsan.
0: yani çok ya da işte Nottingham Forest'ın teknik direktörü değilsen, başkanı
1: Tabii.
0: Yunanlıysa ya da Acun Ilıcalı'nın takımı Asti'de teknik direktör değilsen, bizde çünkü biraz daha hızlı kararlar veriliyor ama normal bir takımda uzun yıllar kalabiliyorsun. Kalmasan bir de teklif alabiliyorsun yani performansında. O yüzden çok kolay gözükmüyordu bence Felipe Luis. Dün Glasner yazılmış. Crystal Palace'dan o da ayrıldı. Yeni takımı da henüz belli değil. Fakat Beşiktaş kulübü de bir yalanlama geçti. Dün Sözcü'nün haberiymiş Glasner. Ama Beşiktaş diyor ki Glasner'le görüşüldü ve prensip anlaşmasına varıldı iddiasıyla ilgili haberler tamamen asılsızdır. Masa başında üretilen bu ve benzeri maksatlı haberlere itibar edilmemesini önemli rica ederiz. Futbol A takımımızın yeni teknik direktörünü belirlemek için çalışmaların başkanımız Serdal Adalı ile yönetim kurulumuzun bilgisi dahilinde futbol direktörümüz Önder Özen tarafından titizlikle yürütülmekte olduğunu ve yeni teknik direktörümüz belirlendiğinde detaylı bilgilendirmenin kulübümüzün resmi iletişim kanalları aracılığıyla camiamız ve kamuoyuyla paylaşılacağını bir kez daha hatırlatırız diyor Beşiktaş kulübü. Yaklaşık bir hafta önce de Beşiktaş'tan bir yalanlama gelmişti. Oradaki yalanlama da genel bir yalanlamaydı. Bu basında adı geçen hocaların işte gerçeği yansıtmadığı ve yine çalışmaların titizlikle yürütüldüğü vurgusu vardı. Dün Glasner üzerinden bu yalanlama yapıldı. Beşiktaş kulübü böyle bir politika güdüyor. Birçok isim çıktı ama mesela isim olarak sadece Glasner yalanlandı. Mesela Felipe Luis'le ilgili bir yalanlama hatırlamıyorum.
1: Yok, ben de hatırlamıyorum.
0: İşte ne bileyim Nuno Espirito Santo çıktı. Razvan Lucescu konuşuluyor.
1: Evet.
0: Demek ki o zaman şöyle mi
1: Ama
0: düşünmek
1: Nuno
0: lazım?
1: Espirito da West Ham'da devam etme kararı aldı.
0: Evet. O zaman burada şöyle mi düşünmek lazım? Yani yalanlama geçilmeyen adaylarla gerçekten görüşüldü ama Glasner'le.
1: Belki de Glasner'le görüşülüyor. Ortalık karışmasın diye özellikle ona bir açıklama yapıldı.
0: Ama bu da şey olmuyor mu yani o zaman? Tam tersi dikkatleri üzerine çekmiyor mu bir taraftan da yani yalanlama yapınca? Şimdi böyle
1: Yani
0: yapınca
1: evet. Anladım, dediğini anladım.
0: şey mi oldu yani tamam ya Beşiktaş gerçekten
1: Hakikaten
0: görüşmüyormuş
1: görüşmüyormuş.
0: mu diyor insanlar yoksa
1: Peki sen ben konuşalım. Yani Glasner olur mu sence? Bana olmaz gibi geliyor.
0: bana da olmaz gibi geliyor.
1: Yani bana Glasner'in Türkiye'ye gelmeyeceğini düşündürten bir isim olarak karşıma çıkıyor benim. Yani Palas'la çünkü Glasner bir defa çok başarılı sezonlar yaşadı. Yani bu hoca unutulmasın ki Crystal Palace Zaha'yı kaybetti. Eze'yi kaybetti. Savunmadaki bir oyuncusu Gueye'yi kaybetti. Yani hatta Gueye de gittikten sonra golcüleri vardı Mateta.
0: O da gidiyordu.
1: Mateta dedi ki Gueye gittikten sonra bütün yıldızlarımız gitti. Bir kişi bile gelmedi. Ben de ayrılmak istiyorum. Bu takımın yönetimi bu takıma değer vermiyor. Bu takımın ilerlemesini istemiyor. Neden bu takımda kalayım dedi ve o da ayrılmak istedi. Ve Glasner yıldızlarının bir bir gidip kimsenin gelmediği takımı ligde tuttu. Konferans ligini kazandırdı. Ligde de bir düşüş yaşamasaydı fena gitmiyordu yani. Yine yukarılara oynuyordu. Hani ilk dört değil. İlk dört uçuk ama gene böyle bir ilk altı yedi peşindeydi bayağı uzun bir süre. Dolayısıyla Glasner zaten Beşiktaş'a bence gelene kadar İngiltere'den başka bir kulüp ister ve aklını çeler diye düşünüyorum.
0: Leverkusen bir ara yazıldı ona. O da Avusturyalı sonuçta. O ligde de geçmişte takımlarda çalıştırmıştı. Leverkusen de bence iyi bir
1: Olası.
0: aday. Milan yine adı geçti sanıyorum Glasner'le. Onlar da bir hoca arayışı içerisinde. Onlar olabilir. Ki genelde İtalyanlar aslında çok yabancı tercih etmiyorlar ama
1: Evet.
0: nadir de olsa Milan son dönemde yabancı hocalar da getirdi. Bakalım yani kolay bir operasyon değil eğer gerçekten de Beşiktaş ilgileniyorsa. Ama şimdi okuyacağım haber Sercan Dikmen'in haberi Sports Dijital'den. Diyor ki Önder Özen teknik direktör görüşmelerini bizzat yürütmek adına bugün iki ülkeyi kapsayan yurt dışı seferine çıkıyor. İlk durağı henüz öğrenemedim. İtalya'ya geçmeden önce başka bir ülkede ismi henüz basına yer almamış bir teknik adamla bir görüşme gerçekleştirecek. Bu isme Beşiktaş'ın projelerini ve kadro planlamasını sunacak diyor. İkinci durağı İtalya olacak diyor. Oradaki isim de diyor Vincenzo Italiano.
1: Vincenzo deyince hep Montella diyeceksin gibi
0: Vincenzo
1: geliyor.
0: Italiano. Sabah da biz Italiano çaldık sanıyorum.
1: Evet.
0: Denk gelmiş. Italiano da 48 yaşında Almanya doğumlu bir İtalyan teknik direktör. Son olarak Bologna'yı çalıştırdı. 2 sezondur ki Bologna'yla da gerçekten çok iyi işler yaptı. Avrupa Kupalarına bu yıl katılmışlardı. Fiorentina'yla 3 yıllık macerası yine iz bıraktı. 2021-24 arası. Ondan önce de 2 yıllık bir Spezia macerası var. Kariyerinde de gittiği takımlarda hep sezonu tamamlamış. Sezon başı gelmiş, sezonu tamamlamış kendisi. İstikrarlı bir isim. Ama tabii çalıştığı takımlar da öyle şampiyonluk baskısı olan takımlar değil. Spezia, Fiorentina ve Bologna son 3 takımı. Ve puan ortalamaları da tabii bu takımlara göre normal ama bir büyük takıma göre düşük. 1.67, 1.59, 1.37 olarak gözüküyor. Oynattığı oyun her daim iyi olduğu söyleniyor İtalyano'nun. Ki İtalya içinden de kendisine teklifler olduğu söyleniyor. Bu arada boşta görevinden ayrıldı en son sezon bittikten sonra. Ama tabii işte Milan gibi şu an teknik direktör arayan Napoli vardı. Milan var. Bu takımlarından gündeminde olduğu da konuşuluyordu kendisine. Bu da kolay bir operasyon değil ama Beşiktaş'ın da hedefinde kendisi varmış. Çok biliyor musun İtalyano? Aşina
1: İsmini
0: mısın?
1: duydum ama hiç şey değilim. Nerede ne yaptın hiç yani isim olarak biliyorum sadece.
0: Yani taraftara tabii çok heyecan verecek bir teknik direktör değil ama İtalya yakından takip edenlerin okuduğum kadarıyla beğendiği bir isim. Vincenzo Italiano henüz hani teknik direktörlük için genç diyebileceğimiz bir yaşta 48 ve işte son 5 sezonda da Fiorentina ve Bologna ile iyi performansları var ama tabii en üst seviyede nasıl bir katkı verir o henüz test edilmiş değil. Beşiktaş açısından belki o anlamda riskli bir tercih olur ama sonuçta Beşiktaş da bir şekilde bir hoca getirecek. Getirici hocanın elbette belli başlı defoları da sıkıntıları da olacak ama önemli olan burada takımla nasıl bir uyum yakalayacağı, bu takıma iyi bir oyun oynatıp oynatamayacağı, sonuç alıp alamayacağı olacak. O yüzden orada artık Önder Özen'in futbol gözüne güvenmesi gerekecek Beşiktaş tarafının. Diğer haberin devamında da şöyle bir detay var. Sercan Dikme diyor ki masada üçüncü bir isim daha var diyor. Bu da bizzat Başkan Serdar Adalan'ın kontrolünde ve gizlilikle yürütülüyor. Belli ki çok gizli Sercan Dikme. Öğrenmiş nasıl olduysa gizlilikle yürütülen operasyonu. Avrupa'nın gözdeliklerinin birinden ayrılmış bir teknik direktör.
1: Allegri.
0: Kendisine Avrupa'dan fazlaca ilgi ve teklif olan bir isim. İhtimal düşük olsa da bu ihtimalin peşinde Beşiktaş diyor.
1: Conte.
0: Conte olabilir. Glasner yalanlansa da olabilir. Iraola olabilir. Biz dinleyici sabah yazmıştı galiba. Slot Liverpool'dan ayrıldı. Sonuçta Avrupa'nın gözdeliklerinden ayrılan bir isim ama tabii fazlaca ilgi ve teklif olan bir isim değil. Arne Slot şu anda.
1: Yani kötü ayrıldı çünkü.
0: Evet, şu an fazlaca ilgi ve teklif olan bir isim deyince işte Glasner, Iraola ve Conte geliyor. Allegri de gelmiyor mesela. Fazlaca
1: Allegri
0: ilgi
1: de gelmiyor. İsim olarak Allegri geliyor
0: ha, isim
1: sadece.
0: olarak o da tıpkı Slot gibi akla gelir kesinlikle ama başka da böyle büyük liglerden ayrılmış ve fazlaca ilgi ve teklif olan bir isim benim
1: İraola mantıklı hakikaten.
0: aklıma gelmiyor. Pep yazmış bir dinleyicimiz. Evet, fazlaca ilgi görüyordur, teklif de alıyordur da
1: Pep ne yapacak sence?
0: Pep bir sene dinlenir.
1: Dinlenir değil mi?
0: Sonra sıkılır, geri döner gibi geliyor. Klopp şu anda sıkılmadı hala.
1: Klopp bence dönmeyebilir.
0: Klopp da evet. Almanlarda bir de futbolcuların

0: da böyle erken emekli olan çok sayıda oyuncusu var. 30'da, 31'de, 32'de bırakıyorlar. Almanların kafa farklı çalışıyor. Klopp da açıklamalarına bakılırsa evet çok dönecekmiş gibi değil yani. O
1: Evet,
0: kendine vakit
1: bana öyle
0: ayırıyor.
1: hissettiriyor.
0: Çocuklarına, eşine, dostuna vakit ayırıyor. Bir de geçen Guardiola mı demişti onu? Klopp'la da bir türlü oturup bizi yemek yemedik. Yani hep rekabet içindeydik. Almanya'da da, İngiltere'de de, ama hiç karşılıklı öyle oturup sohbet edemedik. Şimdi rahat rahat onunla da oturup konuşuruz diyor. Bunun da rahatlığı ayrı tabii.
1: Döner dolaşır gene futbola gelirler ya.
0: Yani teknik direktör olarak mı? Sonuçta
1: Hayır
0: Klopp
1: hayır.
0: hala
1: Yemek
0: ha
1: yediklerini düşün.
0: yemekte
1: Yemek
0: tabii canım.
1: yediklerini düşün.
0: Şeyi konuştular
1: Sen
0: Şampiyonlar Ligi.
1: gittikten sonra da işte tadı kalmadı Premier Lig'in. Bak bizim takımda da bir düşüş oldu falan. Övgüler mövgüler.
0: Ben şey canlandı böyle Şampiyonlar Ligi finalindeki taktikleri konuştular. Ya yani Luis Enrique şöyle yaptı. Yok Arteta böyle cevap verdi.
1: Ha olabilir.
0: Böyle güncel
1: Tabii.
0: konuları da
1: Update ederler
0: konuşulur.
1: kendilerini.
0: Aynen. Keyifli olur o masadaki sohbet. Ama
1: Ay,
0: tabii
1: acayip bir yan masada oturup bütün gün onları dinlerim yani.
0: kimdi o yine Guardiola'ydı galiba. Daha kariyerinin herhalde en başlarında futbolu yeni bıraktığı dönemlerde Arjantin'e veya Uruguay'a Bielsa'nın yanına gidiyor. Onunla görüşmek, onun işte taktik bilgisinden feyz almak için ve hani birkaç saatliğine görüşecekken galiba sabaha kadar ya da çok uzun bir süre 9-10 saat kadar futbol konuşuyorlar. O kadar sarıyor ki muhabbet ki Bielsa da zaten
1: Ama ben de Bielsa'yı
0: lakabı
1: çok
0: deli.
1: çok severim Bielsa'yı ben.
0: Loco. O da enteresan. Guardiola'yla konuşuyorlar. Klopp'la da öyle bir sohbet hani sabaha kadar süren Guardiola Klopp sohbeti
1: Olur,
0: de
1: olur.
0: olabilir. Tabii dinleyicimiz Pep yazmış ama tabii mümkün değil. Şu anda valla bu üç adayın dışında az önce saydığım Glasner, Iraola ve ne dedik Conte dışında dinleyicilerden
1: Arne Slot.
0: hani Tenak gelmiş ama hayır Tenak
1: Tenak.
0: olmaz.
1: Bence de olmaz.
0: Yani Tenak'sa da Sercan Dikmen'in betimlemesi doğru değil. Hani Avrupa'dan fazlaca ilgi ve teklif olan bir isim olduğunu zannetmiyorum Tenak'ın. Yoksa
1: Bence de.
0: Avrupa'nın gözdeliklerinden ayrılmış bir hoca doğru.
1: Ama
0: Ama
1: yani Almanya'dan gönderilme şekli rekor kırdı. Yani birinci hafta. Değil mi? İki değil. Birinci hafta gönderildi.
0: İki gibi
1: İki
0: aklımda
1: miydi?
0: kaldı. İki maç ya da
1: Tamam ya bir ya iki o
0: iki
1: zaman diyelim.
0: maç diye
1: Peki.
0: aklımda kalmış benim de. Bir de aklıma illa sezon sonunda ayrılan değil de mesela sezon içinde Chelsea'den ayrılan Lyme Rosenior geldi. O da Strasbourg'da çok iyi bir sezon geçirdi.
1: Chelsea de fena başlamadı. Çok kötü bitirdi ama fena başlamadı.
0: O da
1: Acaba?
0: hani listeye dördüncü olarak bonus olarak ekleyeyim. Çok
1: Güzel güzel
0: içime
1: güzel.
0: sinmese de aklıma geldi. Sonuçta böyle hala potansiyelli iyi bir teknik direktör olarak gözüküyor. Chelsea macerası kötü
1: Bitse de.
0: bitse de kendisinin. Evet Beşiktaş'ta yani durum bu. Sıcak bir teknik direktör gelişmesi yok. Beşiktaş'ta tabii bir seçim de olmadığı için belki transferle ilgili de çok fazla haber okumuyorum açıkçası. Yani orada Fenerbahçe'de şu an iki santrfor, sol stoperler yok. Kaleciler, bekler neler neler konuşuluyor. Beşiktaş'ta daha hoca bazlı bir gündem var.
1: E tabii
0: Oyuncu
1: normal.
0: bazlı dediğin gibi çok fazla bir şey şu aşamada yok ama tabii ki Beşiktaş hoca ile birlikte tahminen oyuncu transferi konusunda da görüşmeler yapıyor. Geçen hafta böyle kaleci haberleri çıktı. Brezilya'dan bir isim dendi tabii ki hiçbir şey yok değil de hoca gündemi kadar yoğun bir gündem değil. Bahsetmeye çalıştığım. Oh.
1: Şimdi Fenerbahçe'de başkanlık seçimi olduğundan dolayı futbolcu daha çok geçiyor kamuoyuna ve taraftara. Hani futbolcu adı ön plana çıkıyor ki seçimde bir güç kazansın. Teknik direktör evet mesela bir Conte, Monte bir şey olursa
0: O da
1: o
0: yapar.
1: da tabii ki olur ama onun haricinde önce futbolcu daha kolay. Bir de hakikaten Fenerbahçe yani teknik direktöre bir kere bir dünyanın parasını verdi. Bir daha teknik direktör bazında böyle bir kurşunu var mı acaba Fenerbahçe'nin? Yani Mourinho çünkü dünyanın sayılı kazanan hocalarından biri. Türkiye gelirken de kesenin ağzı açıldı.
0: 12 milyon euro verildi bildiğim
1: İşte
0: kadarıyla.
1: yani hani onu da bir düşünmek lazım. Futbolcu değil bu teknik direktör.
0: İbrahim Bey o da Monaco'dan ayrılan Pocognoli aday olarak düşünemez mi demiş. Pocognoli bir takımla anlaşmadı mı ya? Bakmam lazım. Mehmet Ünlü güzel bir aday bence bulmuş. Bu üç adaya eklenir. Postecoglou, sen Postacıoğlu diye
1: Evet, postacı
0: okuyorsun.
1: oluyorum ben.
0: O da evet olabilir. Gözde teknik direktörlerden biri.
1: Olabilir evet.
0: Ve mantıklı.

0: Yani dörde eklerim. Bir başka mesaj Ruben Amorim demiş ama olabilir. Yani o da teklif alıyor olabilir. Şimdi
1: Postacı oldu daha geçer bana.
0: bana da Ruben Amorim'de biraz tereddüt ettim ama olabilir. Yani o da sonuçta şu an boşta ve belki ülkesi Portekiz'den işte Benfica'dan bir teklif de almış olabilir. Amorim de fena bir aday değil. Bir de son mesajıyla Mehmet Ünlü, o da Galatasaray'ın bu kadar az konuşulduğu, neredeyse hiç konuşulmadığı bir dönem hatırlamıyorum demiş. Vallahi evet, geçen hafta da biz neredeyse konuşmadık hiç Galatasaray. Program sonlarında böyle 1 dakika 2 dakika ufak tefek haberler vardı. Onları konuştuk. Bugün de bir Osimhen gündem var. Birazdan değineceğiz ama o kadar. Yani Galatasaray'la ilgili.
1: O da yani şey yarattı bunu.
0: Hocasını
1: Hocası, Nijerya hocası
0: hiç
1: yarattı.
0: yoktan bir gündem yarattı. Ve onu konuşuruz. Diyelim 9.15 saatlerimiz, araya gidelim.
2: Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Sabah Sporu devam ediyor. BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sunar.

0: Alternatif piyasalar bölümündeyiz. BTC Türk'ü açtım ve şimdi Bitcoin'in fiyatını sizlere aktaracağım. Şu anda bir Bitcoin 73.273 dolardan işlem görmekte. 80 bin üzerine çıktıktan sonra orada kalıcı olamadı Bitcoin ve 73 bin bandına kadar fiyat geriledi ve yeni haftaya da pek güçlü bir başlangıç yapamadı. TL olarak da şu anda Bitcoin'in fiyatı 3.361.127'de.
1: BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sundu. Radyo Spor, sporun tek adresi. 300-056 Lucky Shop iddia.com bayi günün maçlarını sunar.
0: ...9-19 saatlerimiz iddia bölümüne geldik. Bugün Dünya Kupası için hazır karşılaşmaları var. Amiri takımımızda saat 20.30'da Fenerbahçe'nin Çobani Stadyumunda Kuzey Makedonya'yı konuk edecek. İddiada tabii çok tek taraflı bir maç gözüküyor oran dağılımına baktığımızda. Milli takımımızın galibiyeti 1-11 sadece. Beraberlik 5-81 ve Kuzey Makedonya galibiyeti de 11-75 olarak açıklanmış. 2.5 gol üstü 1.47, karşıtı gol yok da 1.46 olarak yazılmış. 300'ün üzerinde bahis seçeneği var. Şu an itibariyle gün içinde bilmiyorum artar mı ama bu karşılaşmaya bahis alabilirsiniz. Almak istesen Genco abi ki alacak mısın yazdın mı bilmiyorum ama iddiaya nasıl bir maç hayal ediyorsun? Hazırlık maçları tabii kestirmesi zor. 11'ler bilinmiyor.
2: Evet.
0: Devre arası çok sayıda oyuncu değişiyor. Sen de dün yaralıydın bu konuda.
2: Evet, evet.
0: Arasında konuşuyorduk.
2: Yani şey iddia tarihine geçecek hani böyle manşet olacak tahminlerden birini verdim. Brezilya az gollü kazanır dedim. 8 gol oldu maçta.
0: 6-2 kazandı.
2: Öyle vardır bizim işte yılda bir tane harika tahminimiz. Onlardan birini sağ olsun Brezilya gerçekleştirdi. Valla Türkiye maçında muhtemel 11'imizi de görünce ben Makedonya'dan gol yeriz diye düşünüyorum.
0: Bana da karşı gol var gibi.
2: Evet.
0: Sen
2: o yüzden KG var.
0: Değil mi? Oran da iyi.
2: Düşünüyorum. Norveç-İsveç maçında Norveç'i ön plana çıkarmak istiyorum. Yani ben Norveç bu sene ben yani şampiyon olur demiyorum ama turnuvaya renk katacak ve sürprizler yapmasını beklediğim takımlardan biri. Norveç yani Sørloth'la, Haaland'la, arkada da Odegaard'la. Hakikaten tabii Odegaard büyük bir ihtimalle oynamayacaktır. Aynı o da Havertz gibi Şampiyonlar Ligi finalinden dolayı. Ama yine de mevcut kadroyla Norveç'in İsveç'i yenmesini bekliyorum. Avusturya-Tunus maçında Avusturya'yı ön plana çıkartabilirim. Kolombiya-Costa Rica maçında da Kolombiya'yı ön plana çıkartabilirim.
0: Evet, bugünün bülteninde milli karşılaşmalar var. Genco abi de hepsini neredeyse saydı. Çok Maldivler-Afganistan maçı da bültende görüyorum ama onlar tabii çok şey maçlar değil.
2: Maç Maldivlerse değilse Afganlar geri dönmeyebilir.
0: Aynen. Yarın da milli maçlar var. Orada da Galler, Gana, Fas, Madagaskar, Gürcistan, Romanya, Hırvatistan, Belçika mesela güzel bir karşılaşma. Kanada, Özbekistan bu gece oynanacak. Kolombiya, Costa Rica'da yine bu gece oynanacak karşılaşmalar. iddia.com'dan da normalden daha yüksek oranlarla tabii ki bahislerinizi yapabilirsiniz. Lucky Shop'u da yine orada bayi kodu 300-056 onu da seçebilirsiniz. Bu arada Lucky Shop'un da Dünya Kupası için bir kampanyası var. Bu 15 Haziran'a kadar en yüksek ciroya ulaşan iki Lucky Shop üyesi 26 Haziran'daki Türkiye-Amerika maç biletini kazanacak. Bunu da tekrar hatırlatmış olayım. Bugün bir de basketbolda karşılaşma, önemli bir karşılaşma var. Basketbol Süper Ligi'nde çeyrek final serileri sona erdi ve favori olan taraflar adlarını bir üst tura yazdırdılar. Beşiktaş tabii burada Galatasaray serisinde biraz zorlandı. İkinci maçı kaybetti. Üçü kazanıp yarı finale çıktı. Bugün saat 20'de Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes karşı karşıya gelecekler. Yarı finaldeki ilk karşılaşma bu olacak. Henüz bültende oranlar yok ama gün içerisinde orada gelecektir. Yarın da diğer yarı finalde Beşiktaş Gain'de Bahçeşehir Koleji seriye başlayacaklar. Ve burada da seri tabii ki burada 3 yapan sanıyorum kazanıyordu.
3: Evet, evet.
0: Yarı finalde 3 yapan takım adını finale yazdırmayı başaracak. Son yıllarda tabii ki Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında bir rekabet var. Efes orada geride kaldı. Bu sezonda Efes'in durumu pek iyi değil. Hem ligde hem Euroleague'de zorlandılar. O yüzden yine bu sezonda bir Fenerbahçe Beko Beşiktaş Gain finali beklenebilir. Ama tabii ki maçlara da bakmak lazım.
2: Shane Larkin iyileşti mi mesela? Hala haberim yok. İyileşti mi?
0: İyileşti Shane Larkin. Süre alıyor şu anda. Efes'te gördüm. Anadolu Efes'in bir önceki turdaki maçlarında vardı. Shane Larkin. Onu oynayabilirsiniz. Diyelim o zaman yavaş yavaş bu bölümü de kapatalım.
1: ...356 Lucky Shop iddia.com bayi günün maçlarını sundu.

0: 9.24 saatlerimiz. Şimdi iddia bölümünden sonra tekrar kulüp takım gündemlerine geri dönüş yapayım. Bu bölümü biraz kısa tutacağım. Reklam arasına gideceğim birkaç dakika sonra. Reklamdan sonra da Mehmet Ali Selışık'la MotoGP'yi konuşacağız. Cuma günü öğlen Ali abiyle Genco abi de stüdyoda konuk olarak Mehmet Ali Selışık'ı almışlar. Bir 10 dakika kadar MotoGP konuşmuşlar ki MotoGP de bu arada tabii Toprak Razgatlıoğlu bu sezon oraya geçiş yaptıktan sonra ülkede daha da fazla takip ediliyor. Esport ve Esport Plus'tan da bildiğiniz gibi canlı olarak yayınlanıyor. Mehmet Ali de oradaki spiker ve yorumculardan bir tanesi. Onunla bu hafta sonu İtalya'da koşulan Mugello pistindeki yarışı, toprağı ve diğer konuları konuşacağız diyeyim. O reklamı şimdiden ben yapmış olayım. Oraya kadar da bahsedeceğim haber Osimhen'i sona saklayacağım. Trabzonspor'dan bir haber vermek istiyorum. Trabzonspor'da transferde sessiz sedasız işler yapmaya devam ediyor. Bir yol tutturdu Ertuğrul Doğan yönetiminde Trabzonspor. Benim çok hoşuma gidiyor.
1: Kesinlikle.
0: Fazla böyle yıldıza gitmeden, çok yüksek bonservisler, çok yüksek yıllık ücretler vermeden kemik gibi takım yaratmaya ve bir teknik direktör takım olmaya çalışıyor Trabzonspor. Zaten kendi camiasına yetişmiş bir isim. Halihazırda başında. Kupayı kazandı. Ligi 3. bitirdi. Ve transferde de işte Malinovski gibi, Thierry Karadeniz gibi iki isim konuşulmuştu. Şimdi 3. bir isim Trabzonspor'un transferinde sona yaklaştığı isim olarak yazılmış. Oyuncu Benfica'dan Sidney Lopez Cabral. Yeşil Burun Adaları uyruklu, Hollanda doğumlu bu oyuncu bek oyuncusu. Ben Transfermarkt

0: defasında sağ bek gördüğüm için programın girişinde sağ bek dedim. Bir dinleyicimiz de abi o sağ bek değil sol bek demiş. Sonra bakınca gerçekten kariyerinde sol bekte çok daha fazla süre almış. Transfermarkt sayfasında da çift ayak gözüküyor. Hani sol mu sağ mı o da belli değil. Demek iki ayağını da çok iyi kullanan bir oyuncu bu.
1: Güzel.
0: Oyuncu. Trabzon'un zaten sağ bekte şu an Pina'sı var. Hı hı. Ben acaba Pina gidiyor bu oyuncu mu geliyor diye düşünmüştüm. Ama demek ki pek öyle değil. Yani solda Mustafa da var. Lövik geldi. Ama herhalde Lövik orada gözden düştü. Tahminim tabii ki bu. Herhalde onu ya satacak ya kiralayacak. Onun yerine de bu oyuncuyu düşünüyor diye sonrasında dinleyicimizin düzeltmesiyle mantıklı gelmişti. Bu oyuncuyla şu anda Trabzonspor transferde artık prensip anlaşmasına varmış. Kulüpler bazında bu prensip anlaşma tamamlanmış ve artık resmi yazışmalar orada tamamlanmak üzereymiş ve yakın zamanda yani birkaç gün içerisinde de bu transferin açıklanabileceği söyleniyor. Bu oyuncu Yeşilburun Aralıları uyruklu dedim. Oranın milli takımında da oynuyor. Orada evet sol bek. O milli takımın sağ beki de Pina. Trabzonspor. Yani Yeşilburun Adaları'nın bek rotasyonunu şu anda.
1: Belki de Pina önermiştir.
0: Evet, Pina'nın önerisi ya da Pina'dan en kötü bir
1: icazet alınmıştır.
0: İcazet çok iddialı bir kelime oldu ama ben referans dedim. Sen
1: referans daha doğru tabii ki.
0: O tabii
1: gelsin mi hocam?
0: Tamam, Pina okey verdiyse alalım demiştir yönetimde. Bu isim gündemde. Trabzon yine enteresan bir transfer dönemi geçiriyor. Çok fazla hani Malinovski duyduk ama Cabral bazında çok adını sanı duyduğumuz bir oyuncu değildi. Trabzonspor bu transferi bitirme aşamasına gelmiş. Erken bir şekilde de sanki takviyeleri yapacak ki çok daha erken yapmasına da ihtiyacı olan bir takım değil. Playoff turundan Avrupa'da elemelere başlayacak Trabzon ama yine de
1: bana dediğim gibi bu işleri iyi yapıyorlar. Gerçekten iyi yapıyorlar.
0: Valla ben çok özeniyorum Trabzonspor'a. O yüzden Trabzonspor'un çok da başarılı olmasını, bu modelin tutmasını Cani Gönül'den istiyorum. Umarım gelecek sezonda çok başarılı bir dönem geçirirler diyelim. Şimdi aramıza gidelim. Aradan sonra da az önce dediğim gibi Mehmet Ali Selışık'la MotoGP konuşacağız.
2: Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Sabah Sporu devam ediyor.
3: Elf motor yağları iki tekeri sunar.
0: 9.31 saatlerimiz. Şimdi az önce bahsettiğim gibi telefon hattımızın diğer ucunda Mehmet Ali Selışık bizlerle birlikte. Türkiye'de motor sporları denince akla gelen ilk isimlerden biri. Kendisi Esport'ta da hem spikerlik hem yorumculuk yapıyor. Mehmet Ali Selışık, günaydın, hoş geldin yayınımıza.
4: Günaydın, nasılsınız?
0: Teşekkürler, iyiyiz. Biz futbol gündemini konuşuyorduk. Şimdi bir MotoGP arası vereceğiz seninle birlikte. Bu hafta sonu MotoGP'de 7. yarış koşuldu değil mi? Mugello pistinde İtalya'da.
4: Evet.
0: Ve Bezzecchi bu sezonun da gözde isimlerinden birisi. Birinciliği aldı. Milli motosikletçimiz Toprak Razgatlıoğlu da 17. oldu sprintte. Diğer yarışta da, normal yarışta da Dolmalı Bayrağı 15. sırada gördü ama cezasından dolayı 16. bitirmiş. Sen de yarışı anlattın, yorumladın. Bir de senden açıkçası dinlemek isteriz.
4: Evet, keyifli bir hafta sonu oldu zaten Mugello'da. Özellikle tabii ki şu anki motosikletlerin, şu anki kural dönemindeki motosikletlerin son senesi olduğu için takvimin en yüksek hızla ulaşılan yeri, en fazla yüksek hızla ulaşılan yerinde bir de rekor görür müyüz diye düşünüyorduk. 368.6 kilometreyle MotoGP'nin uzun süre herhalde kırılmayacak bir rekorunu kırmış oldu Aprilia. Jorge Martin'le ikinci olan yarışçısıyla. Ama bir taraftan da tur rekorunu da Marco Bezzecchi ile kırdılar. Üstüne ilk 3 sırayı sıralama turlarında aldılar derken normalde Ducati'nin evi diyebildiğimiz, Ferrari ve Ducati'nin evi diyebildiğimiz Mugello'da bir anda bir başka İtalyan marka Aprilia ortaya çıkmış oldu. Yarışta da ilk 2 sırayı aldılar fakat 3. sırada en azından bir Ducati vardı. Onlar da 100. yıllarını kutluyorlar bu hafta. O yüzden İtalyan motor sporları için her zaman olduğu gibi çok keyifli, güzel bir iki teker hafta sonu oldu. Toprak da fena değildi. Özellikle motosiklet ayarlarıyla ilgili istediği şeyleri bulabildiğinden çok memnun olduğundan bahsetti. Yarışlardan sonra, hafta sonu bittikten sonra. Tabii Superbike'daki başarısı Özellikle de frenajdaki hissiyatına çok bağlıydı. Onunla ilgili istediği ayarları bulabilmiş. Cumartesi günü o kadar iyi değildi.

0: sprint yarışı da çok yine Yamaha'ların içerisinde en iyi Yamaha olmaya çalışıyor. Çünkü Yamaha'lar zaten biraz rakiplerinden gerilerde kalıyorlar 2027'ye yeni kurallara odaklandıkları için. Ama pazar günkü performansı özellikle gayet güzeldi. En iyi Yamaha'ydı zaten ve çok güzel mücadele etti diğer Yamaha sürücüleriyle, ki bunların içerisinde Grand Prix galipleri ve dünya şampiyonu Fabio Quartararo var. Onların önündeydi aslında ve finişi 15. sırada geldi. Sadece MotoGP'de şöyle bir kural var. Pist dışına çıktığınızda son tur hariç diğer turlarda birkaç kez bunu yapabiliyorsunuz. Önce uyarı geliyor, sonra ceza geliyor. Son turda pist dışına çıkıp, pistin dışında yeşil boyalı alanlar var onlar özellikle. Oraya çıkıp da net bir şekilde vakit kaybetmediğiniz sürece otomatik olarak bir sıra cezası geliyor. Muhtemelen çok ufak bir farkla çıkmıştır. O yüzden öyle ufak şanssız bir ceza oldu ama çok önemli değil. Toprak hızını gösterdi. Zaten o ekstra bir puan şampiyonada çok fazla bir fark şimdilik yaratacak durumda değil. Umarız önümüzdeki yıl her puan değerli toprak şampiyonla oynuyor diye bir cümle kurabiliriz ama 2026 öyle bir yıl değil zaten. O yüzden hızını göstermiş olması, yine en iyi Yamaha olması o açıdan çok kıymetliydi. Onun dışında şeyi de söyleyeyim, tabii Moto2'de bir başka milli sporcumuz vardı. Sevgili Deniz Öncü, gerilerden start aldığı yarışı özellikle de ilk sektör içerisinde ilk virajlarda kazadan kaçınabilmek için 22. sıraya düşürüyor yarışı ve 10. sırada tamamladı. O da belki biraz daha şanslı olsaydı ilk 5 belki daha ilerisi bile gelebilirdi. Güzel bir hafta sonu oldu bizim için o anlamda bakıldığında.
1: Onun da uzun vadede MotoGP ihtimali var mı Deniz'in?
0: Biraz Moto2'deki bu takıma ve yeni şasiye alışmasına bağlı açıkçası. Geçtiğimiz yıldan itibaren baktığımız zaman geçtiğimiz yıl özellikle Moto2 galibiyetleriyle MotoGP kapısını biraz düşünüyorduk. Fakat önce bir Moto2'de toparlaması gerekiyor. MotoGP'de özellikle tabii ki şu anda koltuk bulmak çok kolay değil. Yeni dönemde herkesin kontratlarının bitip başladığı bir durum var. Özellikle şu anda yine MotoGP ile MotoGP'nin imtiyaz sahibi Liberty Media arasında henüz bir anlaşma olmadığı için aslında 2027 için kimsenin kontratı yok ama o genel anlaşma imzaladı da kontratlar açıklanmaya başlayacak. Deniz'i umarız önümüzdeki yıllarda tabii ki MotoGP'de görürüz ama önce bir Moto2'de en azından tekrar bize alıştırdığı istikrara ulaşması gerekiyor. Onun için de yeni takıma ve yeni şasiye alışması lazım.
1: Peki son olarak Toprak'la ilgili tekrar soracağım. Sen de bahsettin, Toprak da aslında bahsediyor. Bu sezon bir geçiş yılı olarak değerlendiriliyor Toprak için. İşte gelecek sezon başka bir dönem olacak MotoGP'de. O dönem için Toprak iddialı bir pilot haline gelebilecek mi? Sürücü haline gelebilecek mi?
0: Yani bunu aslında biraz Superbike'daki performanslarından da görebiliriz. Çünkü Toprak Yamaha'ya gittiğinde Yamaha çok eskisi gibi değildi Superbike'daki hali. Ve düzlük hızı, yani Toprak şampiyonla mücadelesi verirken de düzlük hızı eksikleri ciddi olarak vardı. Oradan sonra BMW'ye gittiğinde BMW 10 yıldır neredeyse yarış kazanmıyordu Superbike'da. Toprak 10'dan fazla yarışı arka arkaya kazandı geldiği sene. Dolayısıyla biraz şartların eşit olduğu, yani Yamaha'nın diğerlerinden bir şekilde kötü olmadığı ya da motosikletlerin birbirine yaklaştığı bir yerde toprağın fark yaratacağını düşünüyoruz. Bir de şöyle bir durum var tabii, önümüzdeki yıl MotoGP biraz Formula 1'leşen MotoGP'yi tekrar MotoGP ruhuna taşımaya çalışıyor. O yüzden işte ön kanatlar, arka kanatlar artık MotoGP lügatına da giren ön kanat, arka kanatlar biraz küçülüyor. Onun dışında çeşitli sürücü yardımları var. Motosikletin sürücünün performansından daha önemli olduğu bir noktaya MotoGP gelmişti. Oradan biraz daha geri adım atılacak ve tabii ki herkes yeni döneme sıfırdan başlayacak. O yüzden şartların biraz daha eşitlenebildiği yerlerde Toprak zaten hep kumaşını gösteriyor. Bu sene Brezilya'da özellikle antrenman seansında üçüncü olarak bunu göstermişti. Çünkü zemin şartları biraz kaygandı. Herkes yeni öğreniyordu ve Toprak bir anda orada kendini üçüncü sırada buldu ve sıralama turlarının ikinci seansına direkt olarak katılma şansı elde etmişti. O yüzden dediğim gibi motosikletin etkisinin azaldığı, şu anda belki normalde MotoGP'den alışmadığımız tarzda %70 motosiklet, %30 sürücü gibi bir performans durumu var. Onun biraz daha azaldığı yerde, motosikletlerin birbirine yaklaştığı, yeni dönemde sıfırdan başladığı yerde Toprak mutlaka fark yaratacaktır.
1: Bir dinleyicimiz mesaj göndermiş Mehmet Ali, onu da okumak istiyorum. Antalya'dan Ümit, toprağın sevdiği pist demiş. Balaton'da şansını nasıl görüyorsunuz diyor.
0: Açıkçası MotoGP için biraz küçük mü kalıyor, güvenlik önlemi daha doğrusu tam nasıl çok bilmiyoruz ama Superbike'da toprağın eline güzel oturan bir pistti burası. MotoGP'ye tam olarak oturmuş değil çünkü çok ciddi bir geçmişi yok. O açıdan bakıldığında geçmiş MotoGP bilgilerinin de çok fark yarattığı bir pist değil diğer sürücüler için. Fakat toprağın da şöyle bir şeyi var. Bu yıl biz tam tersi Toprak bildiği pistlerde iyi iş yapar diye düşünüyorduk ve bunu Hafta sonlarında kendisine sorduk da MotoGP aracılığıyla röportajlarda. Ama Toprak bilmediği pistlerde MotoGP motosikletiyle daha rahat gidebildiğinden bahsetti. Çünkü Superbike sürüşünü kafasından silip üzerine tekrar MotoGP yazmak zorunda kalmadığı pistlerde, tamamen sıfırdan MotoGP motosikletine göre öğrendik pistlerde, daha iyi iş yaptığını söyledi. Hmm. Belki tabii ki motosikletine alıştıkça o değişiklik, o geçiş daha kolay hale geliyordur. Fakat Toprak'ın evet eline güzel oturan bir pist burası. Toprak'ın iyi bildiği pistlerden bir tanesi ama Superbike'dan bilmek diye bizim de zannettiğimiz kadar net bir avantaj sağlamamış. Sezon içerisinde Toprak'tan öğrendik.
1: Peki Mehmet Ali Selçuk, teşekkür ediyoruz. Bu bölümde konuğumuz Mehmet Ali Selışık'tı. Onunla da MotoGP'de hafta sonu yarışı konuştuk. Bir sonraki bağlantıda tekrar görüşmek dileğiyle diyelim ve görüşelim.
2: Elf Motor Yağları iki tekeri sundu.
3: Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Sabah Sporu devam ediyor.

0: 9.41 saatlerimiz tekrar futbola dönecek olursak Galatasaray'da Osimhen gündeme oldu bir anda. Nijerya Teknik Direktörü Erik Schell dedi ki Victor Osimhen'in belki bir transfer ihtimali var. Bu yüzden bu milli arada bizimle olmayacak dedi ve acaba neyi kastetti? Hangi transfer? Nereye gidiyor Osimhen? Suudi Arabistan'a mı gidecek?
1: Vallahi Barcelona
0: içinden bir takım mı?
1: Ben
0: Ersin Düzen Barcelona'nın ilgisi var demiş. Onu
1: şimdi bir yayın yapıyordum ben bu esnada. Reklam arasında baktım. Hakikaten söylemiş mi diye söylemiş. Sonra onun söylediğini bulduğum Twitter sayfası Nijeryalı bir basının sayfasıydı. Onun takipçilerinin yorumlarına baktığımda gördüm ki Osimhen Barcelona ile görüşüyormuş. Gördüğüm kadarıyla. Hatta bir tane yorumda 5 gün önce Finidi George Nijerya'nın önemli bir eski futbolcusu Osimhen için Galatasaray'da bu sezon Galatasaray'da kalmayacak. Yani bu sezon sonunda takımını değiştirecek açıklaması yapmıştı. Galiba iş onun söylediğine geliyor ve doğru çıkacak söylediği şeklinde bir yorumda gördüm. Ve internetten baktığım kadarıyla 4-5 gündür Barcelona Osimhen'le çok yakından ilgileniyor. Hatta bir yerde yine yabancı bir Twitter sayfasında okudum. Yıllık 20 milyon öneriyor. Mantıksız da gelmedi. Lewandowski ayrıldı takımdan. Bir tane bir golcüyle görüşüyormuş Barcelona ama Barcelona'nın görüştüğü golcünün haberinin altında bile hemen hemen herkes Osimhen varken nasıl bu adamla?
0: Kim o adam?
1: Valla ismini hatırlamıyorum. İsmini hatırlamıyorum.
0: Dünya ünlü biri değil.
1: Değil.
0: Herkes, bir ara Vedat Muriç konuşuyordu.
1: Değil. Herkes Osimhen diyor, başka bir şey demiyor. Bir de haberlerde Xabi Alonso'nun Chelsea'sinin Osimhen'le ilgilenebileceği haberi var ki o da bana çok uzak gelmiyor. Çünkü Nicholas Jackson zaten Bayern Münih'e kiralandı. Chelsea'deki oynadığı oyun çok beğenilmiyordu. João Pedro bekleneni veremedi. Veremediği gibi Brezilya Dünya Kupası'na da gidemedi zaten.
0: Yuran Alvarez konuşuyordu bu arada Barcelona için bir ara. Atletico Madrid.
1: Evet. İsim ama o muydu şu anda hatırlamıyorum ama benim baktığım kadarıyla Mert bayağı bir Barcelona Osimhen flörtü var.
0: O Yuran Alvarez de gündem oldu. Sonra Atletico Madrid sürekli Barcelona'ya dalga geçen sosyal
1: evet
0: medya
1: ya,
0: paylaşımları
1: gördüm.
0: Yapmaya başladı. Gitti Yamal'a teklif götürdü. Çok komik şeyler yazdılar böyle. Dalga geçtiler. Yani Alvarez'i evet vermeyiz sizenin. Bir versiyonuydu o paylaşımlar. O yüzden o defter herhalde kapanmıştır. Osimhen tabii ki güçlü adaylardan biri olabilir. Bir ara ben Vedat Muriç'i okudum. Ama senin dediğin ismi aklına gelmeyen ismi de çok merak ettim. Acaba kimdi o isim diye. İnternette de İngilizce yazdım ama orada da bir Alvarez çıktı. Bernardo Silva konuşuluyor Barcelona için. Ama o da bir santrfor değil sonuçta,
1: evet,
0: bir orta saha. Vedat Muriç'i gördüm. Başka da yok. Önüme de düşmedi açıkçası. Bu konuyla ilgili Osimhen de dün sosyal medya hesabından İngilizce bir paylaşım yaptı. Ve

0: bu hocayla görüştüğünü ne yazık ki sözleri bağlamından koparıldı ve fazlasıyla abartıldı. Kendisi Galatasaray'a büyük saygı duyuyor. Maçlarımızın çoğunu takip ediyor ve hiçbir zaman tartışma yaratma niyetinde olmadı. Bu görüşme için ülkemi temsil etme fırsatı verdiği için kendisine minnettarım. Onunla çalışmaya devam etmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Kendisi çok saygı duyduğum harika bir teknik direktör. Herkesten bu konuyla ilgili spekülasyonlara itibar etmemesini rica ediyorum. Desteğiniz için teşekkür ederim.
1: Peki Mert, ben sana sorayım. Sen Erik Şeller'in konuşmasını duydun mu?
0: Ben senin gibi bakmadım.
1: Ben duydum. Ve yani spekülatif ya da çarpıtıldı
0: Denecek bir şey yok.
1: denecek bir şey yok. Bayağı İngilizce adam diyor ki Osimhen transfer görüşmeleri yaptığından dolayı kulüp bazında aramızda değil. Çünkü çağırırsak kafasını veremeyeceğini düşünüyorum diyor. Yani
0: Çok açık.
1: çok net bir şekilde öyle spekülatif hani şey yaparsın kesersin orada bir şey demiştir çok hayatidir onu kesip onun önüne de başka bir şey koyarsın falan öyle bir şey değil yani adam baya Osimhen transfer görüşmesi yaptığından dolayı bizimle değil çünkü çağırırsak kafasını veremez diyor ve ben de düşündüm acaba kim olabilir yani Osimhen'in hakikaten gitmesini yani çok önemli bir takım
0: İsim
1: olması
0: olmalı.
1: lazım ki dedim ve baktığımda hakikaten bütün Nijerya basınında o Erik Şalle'nin bulduğum haberin altında herkes Barcelona diyor. Bir de Finidi George'un da haberini buldum. O da diyor 5 gün önce söylemiş. Yani dünden 5 gün önce Osimhen'in yeni sezona Galatasaray'la başlamayacağını söylemiş. Onun da bayağı bir adı geçmişti o yorumlarda. Finidi George doğru söylüyor diye.
0: Valla Barcelona'da para var belli ki. Anthony Gordon'a 80 küsür
1: Evet.
0: milyon euro bonservis ücreti ödedi. Osimhen için de zaten en az bir 75 ki Galatasaray onu da kabul etmez.
1: Etmez.
0: Tahminen 3 haneli bir beklentisi olur. 100 milyon euro civarı.
1: Ya da bir dahaki satıştan bir pay falan.
0: İşte ama
1: Şampiyon olursa bonus.
0: Galatasaray'da tabii ki böyle bir ismi satmak istemeyecektir.
1: Ya
0: Kar
1: yüzde
0: hani
1: yüz.
0: 25 milyon euro için Osimhen'den Galatasaray vazgeçmez yani. Bu yaz
1: Ama işte
0: Barış Alper'den vazgeçmedi
1: orada da
0: mesela.
1: sorulan şey şu. Osimhen gitmek isterse. Yani Barcelona'da Osimhen'in kolay kolay hayır diyeceği bir isim
0: Tabii.
1: o değildir yani. Ya benim
0: Gitmesine.
1: Galatasaraylı arkadaşlarım dün benim telefon susmadı. Şimdi sonuçta diyorlar ki Galatasaray hayır derse gider mi? Gitmez doğru. Galatasaray hayır derse kabul etmiyorum derse ama Osimhen gitmek isterse Barcelona'ya ve sen Osimhen'e istediğimiz teklif gelmedi dersen yani
0: Performans olabilir.
1: performans bazında bir düşüş olabilir. Bir de Osimhen duygularını belli eden biri. Yani o anlamda işte Juventus maçı sonrası açıklamaları, saha içerisindeki öfke kontrolü, yani Barcelona'ya çok gitmek isteyip de yollanmadığı takdirde ben performansında bir düşüklük o yaşanabileceğini düşünüyorum açıkçası.
0: Peki sen Barcelona'nın oyun tarzını düşününce Osimhen'e gitmesini nasıl değerlendiriyorsun? Ben mesela aklıma gelmezdi Barcelona'nın Osimhen'e gideceği. Hani Lewandowski, Ferran Torres hattını düşününce Osimhen bilmiyorum aynı profil gibi gelmiyor ama.
1: Valla benim okuduğum yazılarda Lewandowski gibi çok statik bir golcüden sonra Osimhen gibi yıpratıcı, hücum presine katkı sağlayacak, rakibi yoracak, o presine güç katacak bir ismin çok uygun olacağına dair çok yazı okudum.
0: İşin pres kısmına evet doğru. Katılırım. Ben daha çok oyun kurma
1: Şimdi
0: tarafı.
1: Lewandowski'yi düşün bile ya çok statik yani bitirici anlamda tabii ki Osimhen yani yanına bile yaklaşamaz ama Barcelona'nın o hücum presine acayip katkı sağlayacak bir isim gerçekten.
0: Evet saha içi olarak öyle. Pres konusunda %100 yani Barcelona'da. Farklı Barcelona bir de önde oynamayı çok
1: Evet, o yüzden
0: seven bir
1: zaten.
0: takım. Savunma çizgisini zaten orta sahada
1: Aynen
0: kuruyor.
1: öyle.
0: Osimhen gibi bir forvetin varlığı orada pres konusunda gerçekten çok fark yaratır. Oraya katılıyorum. Diğer taraftan hani Osimhen de biraz takım arkadaşlarıyla sıkıntı yaşayabilen bir isim. Hani
1: Orası
0: Barcelona
1: evet, o da öyle.
0: daha huzurlu bir yer gibi. Yani orada bilmiyorum benim gördüğüm Pedri'si, Gavi'si,
1: Valla
0: işte Olmos'u.
1: onunla ilgili bir şey çıkmadı ama onu zaten en son Afrika Uluslar Kupası'nda Lukman'la yaşadığı sorun. 4-0 mı 4-1 mi ne öndelerken bir tane pas atmadı Lukman diye kıyameti koparmıştı.

0: mesela Barcelona istemeyebilir gibi geliyor ama mesela Chelsea tüm bu risklerine rağmen Osimhen'i bence yine ister.
1: Evet.
0: Oynatmaya da çalışır ama Barcelona
1: Ve golcü açığı da var Chelsea'nin. Çok net yani.
0: Ama Barcelona hani Ferran Torres'den bir santrfor yarattı. Şu anda birinci santrfor oldu. Hani oraya o tarz başka Vedat Muriç alsa mesela hiç şaşırmam Barcelona'nın. Hatta bu Vedat belki daha çok uyuyor bile
1: Olabilir.
0: diyebilirim.
1: Lewandowski'ye daha benziyor bitirici anlamda. O da statik bir golcü.
0: Ama Presk'ten de kaçınmayan bir isim bence. Bir Osimhen kadar olmasa da savunma yapan da bir isim. Osimhen bilmiyorum. Barcelona bana çok oturmadı. Senin dediğin isim galiba Lille'in santrforu Matias Fernandes. Genco abi.
1: Olabilir. Çünkü
0: Santrfor
1: inan
0: adaydı.
1: tanımadığım bir isim daha.
0: Tanımadığım bir
1: Julian
0: isim.
1: Alvarez olsa hatırlarım.
0: Tabii. Matias Fernandes.
1: Evet.
0: Bu isim olması lazım. Şu anda bir kaynakta gördüm. 21 yaşında bir oyuncuymuş. Barcelona'nın ilgilendiği söyleniyor. O da bu sezon 29 maçta ligde 8 gol 5 asistlik bir performans ortaya koymuş. Evet, 9.52 programın artık yavaştan sonuna geliyoruz. Kapatırken iki haber vereceğim. Bir tanesi Ertan Süzgün'ün amili takımda geniş kadroda yer alan Ahmet Can Kaplan Dünya Kupası için ana kadroda yer almadı demiş. Artık yavaştan zaten bugün açıklanmasını bekliyoruz amili takımın. Ahmet Can da benim listemde zaten elediğim isimlerden birisiydi. 9'da 1 yapmış oldum. Geri kalan 8'i gün içerisinde öğreneceğiz. Diğer haber de Murat Özen, o da Beşiktaş'la ilgili teknik direktör girişimleri devam ediyor demiş. Bu hafta içi iki teknik adamla görüşme olacaktı. Bu rakam 3 oldu diyor. Aslında az önce Sercan Dikmen'in haberiyle benzer. İki Önder Özen görüşecek. Bir Serdar Adalı, 3 diyordu. Murat Özen de 3 teknik direktörle görüşülecek diyor. Farklı olarak söylenen şu, cuma gününe kadar bu 3 teknik adamdan bir tanesinin kararı verilecek diyor. Yani cuma günü itibariyle en geç Beşiktaş'ın yeni sezon teknik direktörü belli olacak diye bir haber
1: Ya
0: var.
1: ben aklıma şöyle bir şey geldi. Yani vaktimiz yok bunu tartışmaya ama bilmiyorum yanlış mı düşünüyorum. Teknik sektör ile görüşmeler yapıyorsun. Bir yetkilin var. O yetkilinin dışında başkanın biriyle görüşecek olması bana doğru bir politika gelmiyor. Ya bana gelmedi daha doğrusu. Şimdi diğer isimler, Önder Hoca'nın görüşeceği isimler yani o zaman ikinci sınıf olacak ve çok net bir şekilde de belli olacak gibi hissediyorum. Yani ya üçünü de başkan yapsaydı ya da üçünü de Önder Hoca yapsaydı diye bir düşündüm.
0: Mantıklı. Katılıyorum sana. Yani o Önder Özen'le görüşen belki başkan niye benimle
1: Aa, yani
0: değil
1: değil mi?
0: de onunla görüşüyor da bana Önder Özen'i
1: Evet,
0: gönderiyorlar
1: aynen öyle. Yani bir hiyerarşi
0: gibi
1: denen bir
0: durum.
1: şey var yani en nihayetinde.
0: Yani evet, ama bilmiyorum, bir şey de diyemedim. Haklısın. Yapacak bir şey yok yani, böyle karar kılmış Serdal Adalı yönetimi. Bakalım sonucunu alabilecek mi? Diyelim 9.54 programın artık sonuna geldik. Bugünlük Genco abiyle birlikteydik. Yarın bir aksilik olmazsa Ali abi dönecek. Sabah sporunda onunla birlikte olacağız. Öğlen de yine Genco abiyle birlikteyiz. Şimdilik bizden bu kadar. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
2: Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Sabah Sporu sona erdi.
3: Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.
2: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun. Radyo Spor 0538 052 1487. Radyo Spor, sporun tek adresi.
3: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe başlıyor.
4: Radyo Spor'dan Ters Köşe programından herkese günaydın. Ben Aygün Özipek. Saatlerimiz şu anda 10:00'ı gösteriyor. Yaklaşık 11:30'a kadar sizlerle beraber olacağız. Tabii ne yapıyoruz? Telefon hattımızı şu an itibariyle açtığımızı söyleyeyim. Hafta içi her sabah oldu biliyorsunuz, gündeme dair sorularınız, düşünceleriniz, önerileriniz, görüşleriniz.

0: 0212 363 0434 0212 363 0434
1: numara telefonumuzun açık olduğunu söylemek istiyorum. Aygün Özpek Twitter, Aygün Özpek Instagram ve Radyo Spor'un da Twitter hesaplarından mesaj yazarsanız yayın içerisinde okumaya çalışacağız. Tabii ki bir de ne var? WhatsApp hattımız var. 0538 052 1487 0538 052 1487'de WhatsApp hattımız. Hazırsanız başlıyoruz. Bugün gazetelerin çoğunda buna benzer başlıklar vardı. A Milli Futbol Takımımız FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında bu akşam Kadıköy'de Kuzey Makedonya ile karşı karşıya gelecek. Milliler 7 Haziran'da da Amerika'da Venezuela'yla bir hazırlık maçı yapacağını belirttim. Detaylarını zaten birazdan aktarmaya çalışacağım. Muhtemel 11'i aktarmaya çalışacağım. Maçın başlama saatinin de saat 20.30 olduğunu söylemiştim. Tabii Fenerbahçe'de bir kongre çalışması hızlı bir şekilde devam ediyor. Sayın Hakan Safi ve Sayın Aziz Yıldırım derneklerde açıklamalar yapıyorlar. Biraz daha şu bu hafta transfere yönelilmiş vaziyette. Dünden itibaren de isimler açıklanmaya başlandı. Yani başkanlar biraz gaza bahsedeceğiz transferde. Öte yandan Beşiktaş'ta biliyorsunuz teknik direktör arayışları devam ediyor. Onlarla ilgili detaylı konuşacağız. Galatasaray'da Osimhen'le ilgili son dakika gelişmeleri, Osimhen'in bir yalanlaması var. Onları da birazdan konuşacağız. Sizlere aktaracağımız söyleyelim. Günaydın. Alo, günaydın.
2: Günaydın Aydın Bey.
1: Günaydın. Kimle görüşüyoruz?
2: Nedim Küçük, İstanbul.
1: Nedim Bey, hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Hoş
2: geldiniz. Sağ olun. Geçmiş bayramınız mübarek olsun.
1: Sağ olun sizin de efendim. İyi bayramlar
2: size. Sizleri yalnız bırakmadık. Bayramdan sonra da.
1: Evet.
2: Fenerbahçe'de bu hafta malum kongre var.
1: Evet, hafta sonu kongre var Fener'de.
2: İnşallah kulüp için hayırlısı olur.
1: Aynen.
2: Dediğiniz gibi başkanlar da transfer anlamında gaza bastılar.
1: Sıkı ondan sonra herhalde
2: bu, evet, herhalde bu hafta için birkaç tane isim açıklanacak. İnşallah Fenerbahçe için iyisi olur. Kongre üyelerinin aklı salimle karar vermelerini temenni ederim. Hı hı. Kulübümüzün geleceği açısından tahminim, yani tecrübenin kazanacağı yönünde. Bu sadece benim tahminim. Hı hı. Dediğim gibi inşallah iyisi olur. Dünya Kupası da başlayacak. Milli takıma da başarılar dileyelim.
1: Çok teşekkürler. Ayrılık kalabalık mıydı bayramda? Nasıldı?
2: Yani gelen vardı tabii. Gelen vardı. Hı. Ama kalıcı olarak gelen demeyelim. Daha okullar kapanmadığı için.
1: Tam net değil tabii, doğru.
2: Evet. Tam netliği geri dönüşlerde oldu.
1: Peki.
2: Tekrar iyi programlar diliyorum.
1: Sağ
2: hayırlı
1: olun.
2: Yayınlar
1: Edim
2: olsun.
1: Bey, görüşmek üzere. Kendine iyi bakın.
2: Hoşçakalın.
1: Sağ olun. Evet, mesajlara geçeceğiz. Telefon almaya devam edeceğiz. Bugün ben biraz az konuşayım. Bayramda çok konuştum. Sizler dinlendiniz. Biz bayramda yorulduk. Sizler tatilinin keyfini çıkardınız. Tabii dün itibariyle de hafta sonu özellikle cumartesi ve pazarda yoğun bir trafik olduğunu söyleyelim. Günaydın. Alo.
3: Alo, günaydın Aydın Bey.
1: Günaydın, kimle görüşüyoruz?
3: Ankara'dan Murat ben.
1: Buyurun Murat Bey, hoş geldiniz.
3: Eyvallah, hoş bulduk, iyi bayramlar.
1: Siz de iyi bayramlar.
3: Beşiktaş taraftarıyım Aydın Bey.
1: Evet.
3: Önce bir Beşiktaş'tan başlayayım.
1: Başlayayım bakalım. Sanki ya şey gibi böyle başlayayım derken böyle sallayacak gibi gidecek görüşüm. Buyurun.
3: Yok. Bu teknik direktör konusunda... Bizimkiler durur son dakika bir teknik direktör getirir. Onu da takımı tanıması falan derken bu sene bekler. Ondan hiçbir ümidim yok. Bir de Aydın Bey, şimdi Şampiyonlar Ligi maçını izlediniz herhalde, final maçını.
1: Evet,
3: falan.
1: Evet.
3: Ya ben bu kendi şahsıma konuşuyorum. Bu maçları izledikten sonra bizim ligimizdeki maçlar halı saha maçı gibi geliyor bana Aydın Bey.
1: Halı saha bile gelmiyor, ben sana söyleyeyim.
3: Aynen yani.
1: Halı sahada biraz daha oynadığımız için biraz daha hırs mırs var falan filan böyle. Bir de şimdi ya, cebinden para çıkacak ya, ondan dolayı daha çok hırslanıyorsun. Gol atayım kazanayım ki halı sahanın parasını ben ödemeyeyim, rakip ödesin diye.
3: Aynen. Bir de Aydın Bey, şimdi bizimkilerin yanından rüzgara esse düşüyor ya, faal, evet. Hemen faal çalınıyor ama şeylerde bakıyorsun kan kırana mücadele var.
1: Hakeminden futbolcusuna kadar var. Doğru söylüyorsun. Doğru
3: aynen
1: söylüyorsun.
3: Yani. Doğru. Onları gördükten sonra bizimkilerin futbol oynadığına inanmıyorum artık. Yani
1: işin ilginci bizimkiler de onların aldığı paranın 5 katını falan alıyorlar. Onu da söyleyelim.
3: Aynen. O kadar para alıp o kadar, yani futbol oynanmayan tek ülke bizimki herhalde.
1: Bence de. Doğru söylüyorsun.
3: Bence hiç boşuna transfer yarışına falan girmesinler yani. Zaten 3 takımdan biri şampiyon olacak. Hı hı. Geri kalan da Avrupa'ya gidecek. Fazla da bir şey olmayacak. Yine hakemleri konuşacağız, TFF'yi konuşacağız.
0: Doğru.
3: Aynı bu şekilde gitti.

0: yani IQ'me. Milli takıma da inşallah başarılar dilerim. Dünya Kupası'nda da güzel bir netice alır geliriz.
1: Peki, çok teşekkürler.
0: Eyvallah Aygün Bey. Siz de kendinize iyi bakın. Hayırlı yayınlar. Sağ olun.
1: Sağ olun. Tekrar görüşmek üzere. Evet, hadi mesajlara başlayalım. Çok mesaj var şu an, yağıyor çünkü. Aygün Bey Amsterdam'dan günaydın, hayırlı programlar. Siyasette bazen seçimleri kazanmak için ekonomiyi allak bullak eden vaatler yapılır ve sonra tekrar toparlanması yıllar alır gider. Umarım bizim Fenerbahçe seçimleri öyle olmaz diyeceğim de görüntü öyle değil. Sevgiler saygılar demiş Yaşar Bey. Dinleyici mi? Günaydın.
2: Günaydın Aygün abi, Osmaniye'den Mehmet ben.
1: Mehmet hoş geldin, iyi misin kardeşim?
2: İyi, teşekkürler abi, sizlere sormalı.
1: Sağ ol Mehmet'im, söyle kardeşim.
2: Abi siz de dahil, sen de dahil olmak üzere bütün gazeteciler ve camiamız başkanların yapacağı transferlerde, açıklayacağı teknik direktörlerde, evet, adaylarında.
1: Evet.
2: Gözüm merak onda. Benimse şampiyonlukta mücadele edebilmemiz için Türkiye Futbol Federasyonu'nda rıvet tahsislerindeki VAR odasına ne yapabileceğiz? 2018-2019 sezonunu hatırlayın abi.
1: Beni dinlemişsin Mehmet. Benim YouTube'u dinlemişsin.
2: Abi vallahi dinlemedim.
1: Ah ben... Mehmet, dinledim deseydin keşke. Neyse.
2: Yalan yok abi, yalan söylemeye gerek yok.
1: Buna pembe yalan derlerdi. Net yalan değil bu, pembe yalan. Ben ne dedim biliyor musun Mehmet? Bana bırakın kardeşim stadımı tadı bilmem ne dedim. Yok 65'e çıkaracaksın, yok 75, beni ilgilendirmez. Sen yapıyı yıkabilecek misin? Abi, sen buraya kimi getirirsen getir, yıkamazsan bu iş çözülmez diye bir video paylaşmıştım ben bundan birkaç gün önce. Söyle kardeşim.
2: Ben de abi hatta geçen yılki programlarınızda da söylemiştim. Maçlara gözlemci gitmesi lazım rivet testlerinde VAR'a diye demiştim. İlk VAR'ın çıktıkları senelerde, bilmiyorum hatırlar mısınız? Siz öyle şey olmaz demiştiniz. Ben şimdi kendi maçlarımız haricinde rakip bizler şampiyonluk yarışında 4 takım ya veya 5 takım. Rakip takımın maçlarına bile bizlerin gözlemci göndermesi lazım abi. Bu yapıyla mücadele edebilmemiz için sadece Fenerbahçe'nin kendi maçlarına değil, rakip takımlarımızın şampiyonlukta mücadele edecek takımların diğer takımlarda bizim maçlarımıza göndersin gözlemciyi. Oradaki adaletsizliği ancak bu şekilde çözebileceğine inanıyorum. Serkan Çınar kendisi açıklamıştı. Çaykur Rize Galatasaray maçında bana yanlış var maç görüntülerini paylaştılar. Ben bu şekilde penaltı verdim. Maçta penaltı, normalde pozisyon penaltı değildi. Galatasaray o maçı 3-2 kazandı ve yıl sonunda şampiyon oldu. Ve Serkan Çınar'ın o maçla birlikte hakemliği bitti. Hatırlayın abi, adam kendi ağzıyla da açıkladı. Bizim şeffaf yönetimimiz, Türkiye Futbol Federasyonumuz ve ya siyasiyete girecek buraya şey yapmayalım da
1: toparlayalım Mehmet, toparlayalım hızlı hızlı kardeşim.
2: Fenerbahçe Başkanı'nın sahip olduğu kanalda yasa dışı bahis reklamı olur, adamın hakkında soruşturma açarlar, yurt dışı yasağı koyarlar, Şampiyonlar Ligi yayıncısında yasa dışı bahis reklamı olur, hiçbir şey yapılmaz. Bir şampiyon olan kulüp reklam alır, hiçbir şey yapılmaz. Bizim ilk başta mücadele edeceğimiz yer saha dışı, saha içi değil.
1: Peki. Çok teşekkürler Mehmet. Kendine çok iyi bak. Alo. Duydun mu beni canım kardeşim? Görüşürüz, kendine çok iyi bak. Günaydın Aygün abi. Bunu okuyalım sonra araya gidelim sesini. Reklam aramız yok mu bizim bugün? Ha, bu şunu okuyayım ondan sonra gidelim. 9 günlük bir aradan sonra tekrar merhaba. Fenerbahçe seçim artık kapıda. 6-7 Haziran'daki kongre öncesi son durum nedir acaba? Başkan adayları projeleri yavaş yavaş netleşti mi? Camiayı heyecanlandıracak elde tutulur somut vaatler veya kesinleşen planlar var mı? Özellikle teknik direktör ve transfer konusunda konuşulan isimler ne kadar gerçekçi görünüyor demiş sevgili Sinan kardeşimize, teşekkür ederim. Programın ikinci bölümünde zaten biraz daha kongreye yöneleceğiz. Sevgili Serdar Akçar 10.30'dan sonra bizle beraber olacak. 11'den sonra da sevgili Süleyman Arat bizlerle beraber olacak. Çünkü İbrahim Hacı Osman'ın çok enteresan bazı açıklamaları var. Sevgili Serdar Akçar'la da onu değerlendireceğimizi söyleyelim. Kısa bir araya gidelim.
3: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
1: Aygün abi hoş geldin. Senin sesini duymak inan ki bayram tatilinden daha iyi geliyor demiş. Mustafa Savaş kardeşimize teşekkür ederim. Bayram tatili biliyorsun paralı. Bizim sesimiz parasız. Ondan güzel geliyordur. Bizi dinlemek bedava. Tatil adım attığın andan itibaren değil mi? Daha yola çıktığın andan itibaren benzinci uğruyorsun önce, doğru mu? Sonra bir otoban atıyorsun, kendini hissetmeye başlıyorsun. Tatil yerini anlatmıyorum zaten. Günaydın. Alo günaydın.
4: Abi günaydın, iyi yayınlar.
1: Teşekkürler. Kime

0: Görüşürüz.
1: İzmir'den Ömer ben abi, nasılsın?
0: Ömer, iyiyim sağ ol. Sen nasılsın? İyi misin? Hoş geldin.
1: İyiyim ben de abi. Geçmiş bayramı mübarek olsun
0: Sağ
1: abi.
0: ol. Senin de kardeşim.
1: Teşekkür ederim. Şimdi biz İzmir'den Dikili'ye doğru gidiyoruz abi.
0: Attın kendini yollara.
1: Ya attın ama meslek işi abi. İş gereği gidiyoruz işte. Yapacak bir şey yok. Abi şimdi herkes kendi düşüncelerini aktardı da.
0: Tabii ki.
1: Senin düşüncen nedir abi? Hani Aziz Yıldırım mı, Hakan Safi mi?
0: Valla ben işte onu bu hafta karar vereceğim. Ben o kararsızlar ekibindeyim.
1: Kararsızlar.
0: Bakacağım.
1: Abi Lewandowski olur mu Fener'e?
0: Niye olmasın?
1: Ben bir hayal olur diye düşünüyorum
0: abi. Ceko'ya laf edenler, şimdi Ceko gittikten sonra da keşke gitmesin diyenler. Lewandowski olmaz mı ya? Dünya yıldızı herif.
1: Ya abi tamam da.
0: Vedat Buruşlar konuşuyor, Lewandowski'ler konuşuluyor, jürisiler konuşuluyor, çok isimler konuşuluyor.
1: Bize aç lazım değil mi abi, böyle hani Vedat Buruş gibi. Biliyorsun ben Vedat Buruşçuyum abi hani. Ben geçen sezon geçen devre arasında ben Vedat Buruş'u getirmek için her şeyi yaptım, biliyorsun yani abi.
0: Doğru söylüyorsun. Doğru. Bayağı uğraştım Vedat için. Hakikaten doğru.
1: Çok uğraştım da abi. Hatta ben kulübe yazı yazdım Sayın Saadettin Başkan'a.
0: İşin ilginç tarafı, Sayın Saadettin Saran'ın transfer listesini bu arkadaşlar transfer etmeye çalışıyor. Bu da işin ilginç tarafı. Ben size söyleyeyim.
1: Evet, ben öyle bir duyum aldım abi.
0: Öyle bir duyum. Gerçek bu zaten.
1: Gerçekten de, gerçekten de abi öyle. Abi şimdi ne zaman, fikstür ne zaman çekiliyor?
0: Hemen sana söyleyeyim. Temmuz'un orta sonlarına doğru.
1: Peki yine aynı arkadaş, aynı arkadaş orada mı abi?
0: Vallahi bakacağız işte, orada mı değil mi? Ben de gideceğim bu sefer fikstür çekimine. Bakacağım
1: abi
0: orada
1: işte,
0: mı değil mi diye.
1: Hani daha önce siz dile getirmiştiniz ama ben bir daha söyleyeyim. Benim başkanı benim o arkadaşı oradan indirendir abi.
0: Besim diye bir çocuk da orada değil mi? Besim Bey. Hı-hı.
1: Benim başkanı benim o arkadaşı oradan indirendir abi.
0: Peki. Çok teşekkürler kardeşim.
1: Ben teşekkür ederim abi.
0: Ben iyi bak. Görüşmek üzere. Aygün abi Deniz'den ben, Ali Doğan. Sence Fenerbahçe'nin başkanı kim olur? İkisinden biri olacak tabii. Ya Hakan Safi olacak ya da Sayın Aziz Yıldırım olacak. Bunlar da tabii ki önümüzdeki hafta kongreye gelen adayların attığı oylardan sonra belli olacak. Günaydın Aygün Bey, Ankara'dan Cengiz Çetin. Aygün Bey, böyle bir oyun oynatan Conte'yi Fenerbahçe taraftarı sever mi demiş. Conte gitti her yerde. Yalnız şunu söyleyeyim, ilk yıl şampiyon yapıyor. Günaydın.
2: Günaydın Aygün Bey.
0: Kimle görüşüyoruz?
2: Yener İstanbul'dan.
0: Buyurun Yener Bey, hoş geldiniz.
2: Geçmiş bayram mübarek olsun.
0: Sağ olun, sizin de.
2: Nasılsınız?
0: Sağ ol, sen nasılsın, iyi misin?
2: İyiyim Aygün abi.
0: Sağ olasın.
2: Aygün abi, öncelikle müzik takımımıza bugün de başarılar diliyorum ve sponsora başarılar diliyorum.
0: İnşallah, inşallah.
2: Bir daha bir şey söyleyeceğim. Yayınımda yapıdan bahsettiniz abi, yapıyı. Yapıyı biliyor musun abi, senin yapının ne olduğunu acaba?
0: Ben çok iyi biliyorum ya. Ben çok iyi biliyorum yapının
2: olduğunu. Açıklama yapın da.
0: Vallahi ben her dakika anlatıyorum yani. Ben her dakika anlatıyorum. Hakem yapısını anlatıyorum. TFF'nin içinde kurulları anlatıyorum. Adaletsizliği anlatıyorum. MHK'yı anlatıyorum. Ben her dakika anlatıyorum bunları.
2: Bu
0: yapının başarıyla yapı, diyorum.
2: Her şey Fenerbahçe'ye karşı mı kurulmuş abi?
0: Bak burada şey yapıyorsun şimdi. Farklı yola getirmeye çalışıyorsun. Ben bununla ilgili herkese... Yener Bey. Tamam, dinliyorsun
2: arkadaş,
0: ben de aynısını söylüyorum. Yani, ben anlatamıyorum ki işte. Yener Bey'in de böyle özel, dinlemiyor çünkü.
2: Özür dilerim.
0: Estağfurullah, özür dilemenize gerek yok. Ben bununla ilgili her kulübe haksızlık yapıldığını söylüyor muyum bu yapıyla ilgili? Söylüyor muyum, söylemiyor muyum?
2: Söylüyorsun abi. Biraz Fenerbahçe ağırlıklı söylüyorsun ama söylüyorsun abi.
0: Söylüyorum.
2: Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim abi. Şimdi geçen sene mesela istatistik yapıldı.
0: Kim yapmış
2: istatistik? Penaltı çalınan takım Fenerbahçe. Doğru mu abi?
0: Bilmiyorum, sen dedin, ben bilmiyorum. İstatistikleri ben görmüyorum çünkü.
2: Yani
0: herkes kendine göre faul istatistiği, yani sarı kart istatistiği yıkılıyor.
2: Takım Fenerbahçe. Şimdi tabii 3 tanesi en çok kaçıran da Fenerbahçe.
0: Ondan dolayı demek ki veriyorlar Fenerbahçe yani, bu kadar çok penaltı. Kaçırırlar, kaçırır
2: yani,
0: diye.
2: Şimdi abi, şimdi şöyle bir şey söyleyeyim mi sana abi? Hı. Yani Fenerbahçe taraftarında bu şekilde kafa yapısı olduğu sürece, yani Fenerbahçe'de kendini şampiyonluk olmaya bir şey olur. Yani Sayın Aziz Yıldırım yapılan şeylerin haksızlıkları cezasını çekiyor Fenerbahçe taraftarı da. Ben bunu açık net söylüyorum.
0: Peki.
2: Yani Fenerbahçe taraftarı ilk seçimde Aziz Yıldırım yuhlayarak çok büyük ayıp etmiştir Aziz Yıldırım. Çünkü bir başkan bir kulüp için eğer gidip ceza yatıyorsa...
0: Geçen sene en çok penaltı kazanan takım Trabzonspor'muş 2025-26. 7 penaltı ile Fenerbahçe, 6 penaltı ile Gaziantep kulübü takip ediyor.
2: En çok kazanan Fenerbahçe.
0: Önümde yani işte, önümde işte bakıyorum şu anda.
2: 9. Bunu ben canlı izledim yani.
0: Abi 9 penaltı diyorsun, Trabzon diyorlar.
2: O zaman televizyondaki de yalan söylüyor abi.
0: Abi önümde şimdi bak açtım diyorum ben sana. İnternete gir, Google'a yazdım.
2: O zaman benim izlediğim televizyon spor programı yalan söylüyormuş abi.
0: Ya da çocuklar belki karıştırmış olabilir. Yalan demeyelim de belki karıştırmış olabilirler.
2: Olabilir abi. Yani şunu söyleyeyim, yine söylüyorum. Ben bir Galatasaray'a yine bunu her zaman evde söylüyorum. Ben az yıldırım çok seven bir insanım. Saygı duyan bir insanım. Ama yani bazı Fenerbahçe taraftarları da
0: farkına evet, Fenerbahçe'de 9'muş, Trabzonspor 9'muş, Beşiktaş 8'miş. Doğru şimdi baktım.
2: Doğru mu abi?
0: Tamam yani. Trabzon'da Fenerbahçe'nin 9'armış, doğru.
2: Doğru. Hı-hı. Şimdi onu söylüyorum abi, anlatabildim yani bu yapı falan abi.
0: Peki.
2: Yani gerek yok abi, anlatabildim. Kendine... Biraz da yani tebrik etmeyi, şimdi ben Galatasaray'a bir
0: toparlayalım abi, toparlayalım.
2: Peki ben sana şöyle bir soru sorayım, kapatayım abi. Peki Fenerbahçe 12 yıldır şampiyon abi, doğru mu abi?
0: Evet abi.
2: Doğru abi, 13. Doğru mu abi?
0: Evet
2: peki,
0: dedim ya.
2: 12-13'e giriyor, doğru mu abi?
0: Evet.
2: Şimdi peki 12-13 yılı şampiyon olmayan bir takım her sene nasıl abi 100 milyon, 150 milyon euro, devre arası 60-70 milyon euro nasıl harcayabilir? Bana onun açıklamasını yapın, olur mu abi?
0: Sen açıklamasını yap abi, soruyu soran sensin, açıklama yapman gereken sensin.
2: Ben sana soru soruyorum abi, sen her şeyi, yapıyı falan biliyorsunuz ya abi. Onu da açıklamasını yaparsın.
0: Bu da yapın eseri diyelim. Kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere. Sağ ol abi, sağ ol. Merhabalar, ben Erkan. Sizlere selamlarımı sunuyorum. Fenerbahçe yönetim fikstür çekimi ve hakemler kursu çok etkili olması lazım. Önce tavır almalı, sonra Fenerbahçe zararlı çıkıyor. Fenerbahçe bu konuda zararlı çıkmaması gerekiyor. Çok dikkat edilmelidir demiş. Devam edelim. Okan, bu yaz Inter'den teklif geldi. Inter'e gider kimsenin göremeyeceği, ne anladım ki ya. Turgay Bey çok bozuk bir cümle, anlayamadım ya. Okan Buruk'la ilgili bir şey yazmışsınız ama tam bir cümleyi tekrar yazarsanız sevinirim yani. Günaydın. Alo. Alo.
3: Günaydın efendim. Aygün Özüpek. Özüpek değil mi efendim?
0: Evet efendim. Hoş geldiniz. Kimle görüşüyoruz?
3: Hoş bulduk. Ben Mustafa Topçu.
0: Buyurun Mustafa.
3: İyi günler be efendim.
0: Efendim size de
3: Araya ilk defa düşürdük. Ben
0: hoş geldiniz. Hoş geldiniz.
3: Şimdi ben bir şey söyleyeceğim. Bir şey dikkatimi çekti de. Az önce o Yener
0: arıtmacı Bey.
3: Yener. Hı hı. Her gün bağlanıyor da.
0: Haftada bire indirdik ama bu dediğin doğru aslında.
3: Şimdi özür dilerim de sözümü bitireyim de.
0: Buyurun efendim.
3: Bizim Beyrem'in ne suçu var? Saçma dedim.
0: Ha, saçma, pardon. Saçma.
3: Özür dilerim.
0: Estağfurullah efendim. Estağfurullah.
3: Yani ayıptır ya. Bu kadar ayıptır, ayıp. Ben bir şey daha söyleyeceğim.
0: Buyurun efendim. Yaşınız kaç?
3: Yaşım 70.
0: Maşallah, sesiniz daha böyle daha genç gözüküyor.
3: Teşekkür ederim.
0: Sağ olun efendim.
3: Sizin de çok güzel sesiniz geliyor.
0: Sağ olun efendim.
3: Her gün seni dinliyorum.
0: Teşekkürler efendim.
3: İnan bundan şeyin İsmail Kartal'ın zamanında bu bir kanalın birisinde bir tanesi var. Hala da o kanal atıyor Fener'e de. Hı hı. Şunu dedi. İsmail Kartal Fener'in başında kanıma dokunuyor. Allah aşkına bunu bir taneniz duymadı mı ya?
0: Vallahi duymadım ben de ya.
3: Vallahi yemin ediyorum arayın.
0: O kadar çok kanallar var, o kadar çok programlar
3: var. Teşekkür ederim de yani bu göz önünde bir kanal.
0: Siz duyduğunuza göre doğrudur tabii ki.
3: Yani ayıptır ya. İsmail Kartal kanıma dokunuyor. Sen kimsin ya kanına dokunuyor? Sen bilmiyorum lan takım oldun. Kağıda o da Fenerbahçe galiba. Bilmem çatma Fenerbahçe'de bence.
0: Peki.
3: Ayıptır
0: peki
3: ya.
0: Peki. Ekleyeceğiniz bir şey var mı efendim son olarak?
3: Senin canın sağlığı.
0: Sağ olun. Kendinize çok
3: seviyorum.
0: Hayır, sağ olun efendim.
3: İyi saygılar. Günler efendim.
0: Saygılar, kendinize iyi bakın. Tekrar görüşmek
3: teşekkür
0: üzere.
3: Teşekkür ederim. İyi
0: saygılar.
3: Günler.
0: Eşinize sevgiler, saygılar. Sağ olun efendim.
3: Saygılar benden de size.
0: Bir mukabil. Sağ olun efendim. Aygün Bey, iyi bayramlar. Layla Ortan'ın söylediği iddia laflar maalesef. Şimdi ben onu söyledim arkadaşlar. Ben o gün arkadaşımız Devrim Zengi bununla ilgili bir tweet attı. Ben de hemen Layla Hoca'yı aradım. Çünkü Layla Hoca belki bu hafta yayın alacağım. Hocam dedim yani böyle bir şey söylemişsiniz dedim. Nedir dedim. Aygün dedi yalan dedi. Zaten dedi avukatın vasıtasıyla dedi. Bir yalanlama geçeceğim dedi. Zaten sevgili arkadaşımız da bir tekstip yayınladı sosyal medya hesabından. Lale Hanım'ın avukatının sözlerini şey yaptı ve özür diledi. Onu da tekrar söyleyelim. Ben de şaşırdım çünkü Lale Hanım'dan böyle bir çıkış yapınca. Bir de Lale Hanım bana konuşacak çünkü. Dedim ki hocam dedim yani ben hariç her dakika konuşuyorsunuz dedim. Yok dedim ben konuşmadım dedi. Bir yandan da salladım Lale Hocama yani. Çok da severim Lale Hocama. Güzel insan Lale Hocam. Günaydın.
4: Günaydın.
0: Kimle görüşüyoruz?

0: Ankara'dan Mustafa Fener.
1: Buyurun Mustafa Bey, hoş geldiniz. Buyurun.
0: Geçmiş bayramınız.
1: Sağ olun, siz de
0: İyi
1: efendim, iyi
0: geçmiştir
1: bayramlar.
0: inşallah. Tatil, bayram ikisi bir arada hepsi. Gerçi biraz şey geçti. Politik geçti bayram, öyle söyleyeyim. Hani siyasi olaylarla geçti.
1: Maalesef siyaset biraz daha geçti, evet.
0: Arkadaşımız söylüyor, Galatasaray hani şampiyon, herkes hani kendi işine baksın diye söylüyor da, hani kupayı alırken bakın Trabzonspor'un kupası da başkan verdi, hiç mi hayıflanmadılar acaba kendileri lig kupasını alırken, hani başkanın olmamasından, federasyon başkanının, hani ondan bir hiç mi bir şey çıkarmadılar acaba, hani bir anlam.
1: Anladım.
0: Ben soruyorum Galatasaraylılar.
1: Anladım.
0: Yani niye öyle
1: Bunu
0: oldu acaba?
1: da yorum yapacak ben değilim tabii ki. Burada
0: Hayır
1: yorum
0: hayır
1: yapacak
0: yok
1: olan bu
0: yani
1: tabii en baştan itibaren
0: ben
1: yanlış.
0: hayır
1: O
0: Galatasaray
1: zaman da söyledim
0: taraftarları.
1: ben. Hayır, o zaman da söyledim ben Mustafa Bey. Yani bir TFF başkanının veya yardımcısının gidip vermemesinin yanlış olduğunu söyledim. Ama bir şey söyleyeceğim. Bununla cevabı verecek olan da Galatasaray Spor Kulübü'dür. Ben değilim
0: Ama
1: yani.
0: işte bakın
1: Sen
0: hani
1: kardeşim bana geldin vermedin, gittin orada verdin demesi gerekir.
0: hani
1: Gidip de
0: sizin
1: kurullarda şimdi önümüzdeki hafta şeyin federasyonun toplantısı var. Orada çıkıp konuşmaları gerekir, değil mi?
0: kimse konuşmuyor. Ben yani işte şeyi
1: Veya
0: tuhaf
1: boykot
0: geliyor
1: etmeleri
0: bana.
1: gerekir. Bilmiyorum yani. Veya boykot
0: Hayır,
1: etmesi gerekir.
0: her
1: Ne bileyim.
0: ne olursa olsun kupayı alalım da hani ne olursa ister mahkeme kararıyla alalım, ister kendimiz verelim kendimize kupayı. Hani dolmuşta gelsin stada, ben kendim vereyim. Hiç önemi yok yani. Bakın bunca şey oldu. Şimdi yeniden bakın kurşunlanma davası açıldı. Hani Adalet Bakanı şey yaptı da hani belki gündem değiştirmek için mi başladılar bilmiyorum da. Hani çünkü zaten tuhaf bir şeydi mahkeme kararı hani kapatılması. Hani bir toplum zararına bir şey yoktur deyip davanın kapatılmıştı değil mi? Öyle olmuştu, ben öyle
1: Evet,
0: hatırlıyorum.
1: evet.
0: Hani topluma bir, ama yani böyle bir saçmalık yoktu. Tekrar açtılar da ne çıkacak ondan da bilmiyorum. Hani bu şike şey bahis olayları gibi olmaz inşallah. Hani Dünya Kupası'ndan sonrasına kalmaz failler
1: Anladım.
0: ya da azmettirenler bulunur. Yani bir takım kupa alıyor. Eski başkanı hapiste. Avukat Rezdan Özdemir hapiste yargılanıyor. Yani gelirinin nereden geldiği belli olmayan bir para var. Ama tek Fenerbahçe bazı şeylerde zarar görüyor. Başkanı hapiste yatıyor. Ondan sonra çıkıyor, aklanıyor. Hani şimdi kupayı aldılar ama bir sürü şaibeli durum var geçen sezonla ilgili.
1: Anladım. Peki.
0: Yanlış mı konuşuyorum?
1: Peki. Çok
0: Hani
1: teşekkürler.
0: yani işte ben şeyi söylemek istiyorum. Yani
1: Buyurun.
0: kupa alınıyor ama siz yapı diye dalga geçmesinler. Kusura bakmayın.
1: Peki.
0: Hani bizim söylediğimiz, sizin söylediğimiz yapıyla dalga geçmesin kimse.
1: Peki.
0: Kusura bakmasın.
1: Çok teşekkürler. Kendinize iyi bakın.
0: İyi yayınlar.
1: Merhaba Aygün Bey. U19 playoff finalinde rakibin 3-1 yenerek şampiyon olan ve Avrupa Gençlik Ligi'ne gitmeye hak kazanan Göztepe Futbol Akademisi'ni tebrik ediyorum demiş. Göztepe'li Hayrettin Bey, sevgilerimizi iletelim. U19 playoff takımını tebrik edelim. Avrupa Gençlik Ligi'ne gitmeye hak... Ya inanır mısın? Ben bunu görmedim biliyor musun haberlerde? Vallahi görmedim ya. Çok büyük başarı bu ya. Vallahi büyük başarı bu. Helal olsun onlara ya. O gencecik çocuklara helal olsun. U19 playoff, bir daha okuyacağım abi. Hoşuma gitti çünkü. U19 playoff finalinde rakibini 3-1 yenerek şampiyon olan ve Avrupa Gençlik Ligi'ne gitmeye hak kazanan Göztepe Futbol Akademisi'ni tebrik ediyorum. Ben de tebrik ediyorum. Helal olsun size be. Helal olsun sizlere. Günaydın.
2: Alo.
1: Günaydın.
2: Günaydın Aygün Bey.
1: Kimle görüşüyoruz?
2: Öncelikle geçmiş bayramınızı kutluyorum. Ankara'dan
1: Sizin de
2: Ali,
1: efendim.
2: Cem Ali ben.
1: Hoş geldiniz Cemal Bey, hoş geldiniz. Sizin de geçmiş bayramınız kutlu olsun efendim.
2: Teşekkür ediyorum. Şimdi Aygün
1: Buyurun.
2: Bey, demin araba kullanıyorum. Bir kenara çektim de iş yerine giderken bundan iki tane
1: Lütfen.
2: önceki arkadaşa bir şey söylemek istiyorum da. Şimdi bilmiyorum bu insanlar yayına katılırken acaba yani kafaları yerinde mi acaba, hiç bilmiyorum. Yani tuhaf tuhaf konuşmalar yapıyorlar. Ya bilgisizliklerinden kaynaklanıyor ya da bildikleri halde yalan konuşmayı çok seviyorlar da. Şimdi arkadaşımız şey dedi Aygün Bey, Galatasaray şampiyon oluyor, Fenerbahçe işte 13 yıldır şampiyon olmuyor. Bu insanlar bu paraları nereden veriyor? Ben de şimdi bu arkadaşa bir soru soruyorum. Acaba Türkiye Ligi'nde bir tane takım şampiyon olduğu zaman ne kadar ücret aldığını biliyor mu acaba? Benim bildiğim 4,6 milyon veya 5 milyon euro alıyor.
1: O kadar bile değil.
2: Şampiyon
1: O
2: olan
1: kadar
2: takım.
1: bile değil. O kadar bile değil. TL
2: Ya
1: anlamında.
2: o kadar o kadar diyeyim şimdi. Şimdi Aygün de 5 milyon euro verdi bunlara şimdi federasyon. Ya Osimhen'in yıllık ücretini biliyor mu arkadaş acaba? Peki
1: 25 milyon.
2: Galatasaray, evet Galatasaray o

0: 10 yıldır şampiyon oldu. Ya aldığı şampiyonluk primi bir tane futbolcusunun yıllık ücretini karşılamıyor. Bunu acaba arkadaş biliyor da mı yanlışları?
1: Sponsorlardan gelen paralar var. Yani futbolcu satışlarından gelen ama paralar var. Bunları yani, şimdi tek tek anlatmaya gerek yok. O da biliyor da işte farklı bir şeyden
0: çalıştı. İşte Aydın Bey.
1: Aynen. Ne demek istedim sen anladın.
0: Aynen. Şimdi Aydın Bey bizim Türkiye'de diyelim ki 5 milyon tane profesyonel lisanslı futbolcu varsa bunun yanında öyle bir devletiyiz ki hani biz Türkiye Cumhuriyeti'yiz ki bu futboldan 30 milyon lisanslı oyuncu var. Yani bilgisi var. Yani bilgisi evet, olduğunu evet, zannediyorlar.
1: Anladım.
0: Yani bir işin, evet, bir işin profesyoneli var. Bir de işte maç izliyorsun. Biz yıllarca profesyonel top oynadık. Ben de karşıya kalan lisanslı futbolcuydum. Şimdi hayatında bir stada girip de 10 dakika top koşturmamış adam ekran başına geçtiği zaman sanki 30 yıl profesyonel top oynamış gibi konuşuyor. Ya şu şöyle olsaydı da bu böyle olsaydı da ya işte öyle olmuyor. Yani biz Atatürk Stadı'nda, İzmir'de Atatürk Stadı'nda top oynarken o konu çok bilen arkadaşlar acaba o Atatürk Stadı'nın içine girdiği zaman 10 dakika top koştursa ne olur?
1: Bir ileri gidip gelse ne olur demen daha mantıklı. 10 dakikayı bırak böyle
0: ya
1: bir
0: öyle
1: işte, ileri gidip gelse.
0: Kolay bir insan işte. Bir konuşurken hani derler ya yani her şeyi kendine çekmemek gerekir. Yani doğru biliyorsa konuşması gerekiyor. Yoksa televizyon şimdi burada radyoya hani bağlanıp da kaç yani binlerce, milyonca insan izliyor. Yani bilgisi varmış gibi konuşup da ne bileyim yani bir tuhaf duruma hani insanın düşmesi kadar acizlik olamaz yani bence.
1: Çok teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.
0: Sağ
1: olun. Aygün abi günaydın. İlk olarak çok iyi top çeviriyorsun. Eski topçuyuz ne de olsa. Kararsızdayım falan dedin. Abi teknik direktör belli değil. Bir sürü transfer konuşuyor. Bursa'dan Doğan Güneş. Ya bakın. Fenerbahçe'de Sayın Aziz Yıldırım teknik direktörü Aykut Kocaman. Söylüyorum. Aykut Kocaman. Ama öbür tarafa baktığımız zaman yani Sayın Hakan Safi'nin kısmına baktığımız zaman işte Conte geçiriyor, Paroli geçiriyor, İsmail Kartal gibi isimler geçiyor. Orada net değil. Neden ben Aykut Kocaman diyorum? Hemen çok basit yani şimdi sosyal medyada dün son birkaç gündür Aykut Kocaman isminden dolayı dinleyici almayalım artık bunu konuşup sonra yere gideriz. Aykut Kocaman isminden dolayı belki tepki olur oy alınamaz belki tepki olur falan filan diye bazı isimler atıldı ortaya. İşte Nuri Şahin ismi atıldı liste atıldı işte Aziz Yıldırım'ın hocayız adayları Nuri Şahin, Montella, İsmail Kartal'la görüşmüyorlar bile. Yani bunu bilmiyor arkadaşlar. İsmail Kartal uzun süredir görüşmüyorlar ve Aykut Kocaman. Şimdi gelelim adaylara. Nuri Şahin mümkün değil Fenerbahçe. Şu an teknik direktör olması mümkün değil. En az 10 sene sonra. En az. Net. Montella Dünya Kupası. Zaten adam milli takımdan ayrılmak istemediğinde Sayın Federasyon Başkanı'na bildirmiş. İtalya'dan bile teklifler var, gitmiyor. Tamam mı? Geriye kim kaldı? Aykut Kocaman. Peki futbol aklı kim oldu Fenerbahçe'nin? Oğuz Çetin. Oğuz Çetin ne dedi? Sayın Oğuz Çetin ne dedi? Dedi ki birkaç gün önce. Aykut Kocaman inşallah ikna ederiz. Takım başına getirmeye çalışırız dedi. Günaydın diyorum ben de herkese. Yani bu kadar basit matematiği de benden beklemeyin arkadaş ya. Doğru mu? Yani bu kadar basit. Sayın Aziz Yıldırım Aykut Kocaman'la devam edecek. Sayın Hakan Safi demin de birkaç isim var. O isimlerin içinden bir tanesi İsmail Kartal söylüyorum. Yani yabancı hocalar da var, yerli de var. O da herhalde bugün yarın tahmin ediyorum çarşamba günü belki açıklama yapacağım diye demin bir yerde haberlerde gördüm. Bekleyip göreceğiz. Diyelim. Kısa bir araya gidelim.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
1: Evet biraz mesaj okumaya devam edelim. Çok mesaj var arkadaşlar. Çok çok çok mesajlar var. Devam edelim. Fenerbahçe ile ilgili telefon bağlantısı ne zaman yapacaksınız demiş. Layla Orta'nın açıklama. Ya arkadaşlar demin de onu söyledim. Layla Hanım'la ben konuştum. Layla Hanım'ın böyle bir açıklaması yok. Yani onu söyleyeyim. Neden yok? Bunu yazan arkadaş zaten Devrim Zengi arkadaşım. Hadi ismini de vereyim. Zaten sosyal medyada girin Twitter'a görün. Özür diliyor arkadaş. Hatta avukatları bir ithaname çekmiş. Tekzip yayınlanmazsa hukuki süreç başlatacaklar diye. O da bu tekzipi sosyal medya hesabından paylaştı. Ve özür diledi.